Ben küçüklerle uykusu gelen çocukların bir kenara yatıp uyuklamaya başlamasından veya annelerinin kucağına gelmelerinden gitme zamanının geldiği anlaşılır. Misafirlerden biri bu arzuyu kendisi namına izhar edince, açıklayınca diğerleri de kendisine iltihak ederler, katılırlar. Bu şekilde konuşmak Haziru'nun, oradakilerin en yaşlı, en büyük hanımına düşer. Ev sahibesi vakit ne kadar geç olsa gene buna mümanaat eder, karşı çıkar. Misafirlerine daha oturmalarını söyler. Bu bir nezaket kaidesidir. Nihayet misafirlerin arzularına boyun eğmişçesine memnuniyetinin son bulduğunu, gitmelerine razı olmaya mecbur kaldığını gösteren bir ifadeyle bu ziyaretin kısa olduğunu, gene beklediğini, kusur etmişse affedilmesini bildirir. Bu yolda mükalemeler, konuşmalar son derece çeşitli hürmet ve nezaket şekillerini taşırlar. Teker teker, ayrı ayrı ayrılma merasimi yapılır. Dualar, el öpmeler, teşekkürler, karşılıklı davetler ve iyi temenniler arasında ev sahibesi duyduğu şerefi belirtir ve muhatabına göre gereken güzel sözleri sarf eder. Her bir misafire son hizmeti yapmak maksadıyla yanlarına adamlar katar. Onlar misafirleri fenerlerle evlerine götürmek yahut uyumuş çocukları veya eşyayı taşımak yahut da yaşlılara refakat etmek vazifelerini yerine getirirler. Efendim bir de çarşı pazar ziyaretleri vardır. Kadınlar çarşıya toplu gitmekten, hiç olmazsa yanlarında bir arkadaşlarıyla çıkmaktan hoşlanırlar. Hatta bazen 10-15 kadınlık bir grubun ellerinden tuttukları veya kucaklarında taşıdıkları irili ufaklı çocuklarıyla çarşılarda alışveriş ettikleri görülmüş sahnelerdendir. Muhakkak olan bir şey varsa, hiçbir kadının tek başına çarşıya, pazara pek mecbur kalmadan çıkmadığıdır. Ne yapar ne eder, ikisi üçü birleşirler, alışverişe öyle giderler. O günün büyük bir kısmı böyle geçer. Çekişe çekişe pazarlık eder, çıkışır gülüşürler. Çarşıdaki Hristiyan ve Musevi esnaf ve tacirler kadar Türkler de kadınlarla alışveriş etmeyi pek sevmezler. Her hallerinden ve tavırlarından, konuşma ve giyinişlerinden asil ve yüksek ailelere mensup oldukları anlaşılan kibar kadınlar hariç, ekseriyetle kadınlar alışverişlerinde dükkancılarla laf yarışına girişir, alışverişlerini büyük gürültülerle yaparlar, bir sürü mal sorarlar, yığınlarca eşyayı tezgaha indirterek rafları boşalttırırlar ve sonunda hiçbir şey almadan çıkıp gittikleri de vakidir. Bu arada da dükkancının sadece kendileriyle meşgul olmasını isterler. Başka müşterilere bakmasından hoşlanmazlar. Hele çırak ve tezgahtarla iş görmeye hiç yanaşmadıkları gibi dükkancının kendilerine mevsimine göre sıcak veya soğuk bir şey ikram etmesinden de son derece hoşlanırlar. Bu sebepledir ki çarşıların kalabalıklığı arasında bir sürü de seyyar şerbetçiler, dondurmacılar, yemişçiler vesaire gibi esnaf arabayla veya sırtlıklarıyla dolaşıp dururlar. Kadınların pazarlıklarında ekseri sözlerini dinlettiklerine kani olmalarına sebep de dükkancıların kadın müşterilere daima çok yüksek fiyatlar söyleyip sonra hakiki fiyata doğru inerek hem onların çekişe çekişe pazarlık merakını tatmin etmiş hem de onlarla alışveriş yapmak imkanını bulmuş olmalarıdır. Bu fiyat farkları yüzünden dükkanında kadın müşterisi varken gelen erkek müşterilere esnaf ve tacir fısıltılı bir şekilde hitap eder veya erkekleri bekletirler. Yahut da ikide bir beklemelerini temin eden sözlerle onları tutar, kadınların gitmesini kollarlar. Çarşı, feraceli kadınların verdiği manzara içinde bir karnaval alemini andırır. Zira çarşı gürültülü ve hareketlidir. Kadınlara biraz sertçe hitap etmiş bir dükkancının hali dumandır. Esnaf, kadınların bu gibi taşkın hareketlerine veya cevaplarına muhatap olduğu zaman serin kanlı durur, kadınları mazur görürler. At meydanı buluşma yerlerinden biridir. Çarşıdan dönen hanımlar buraya da bir uğrarlar. Burada üşüşmüş, seyyar, sabit, çeşit çeşit şeyler satan satıcılar sanki satış yapmaya değil de avazları çıktığı kadar bağırmaya gelmişler gibi gürültülerin ayyuka çıkmasında birbirleriyle yarışa kalkmışlardır.

ve Nedim olmuş. Bu hatırasını kendi dilinden kısaca sizlere nakledelim. Yani 1635 senesinin Ramazan-ı Şerif'inde Ayasofya Camii'nde nice bin adam toplanmıştı. Evliya Çelebi o sırada 20 yaşındadır. Yakışıklı, dinç, neşeli bir delikanlı. Sesi de çok güzel. Birçok defalar Kur'an-ı Kerim'i ezberden hatmetmiştir. Babasının ısrarıyla o gece Kur'an-ı Kerim okuyor. Tam Fatiha'yı sona erdirmişti ki Kozbekçi Mehmet Ağa ve silahtar Melek Ahmet Ağa'yı yanına yaklaşarak altın yaldızlı bir Yusufi taç giydiriyorlar. Buyurun sizi saadetli padişah ister diyorlar. Bu iltifat karşısında Evliya Çelebi'nin yani Derviş Mehmet Zilli'nin ne büyük bir heyecan geçirdiğini söylemeye lüzum yok. Evliya Çelebi orada cami içinde huzura varır varmaz yer öpüyor. Padişah da orada. Padişah Sultan 4. Murat. Onun heyecanını görüyor. Kaç saatte hatim indirebilirsin diye soruyor. Evliya Çelebi hiç de yaşından umulmayacak bir serbestlikle padişaha murad edersem 7 saatte hatmederim ama ifrat ve tefrit olmadan 8 saatte inşallah tamamlarım diyor. Padişahın hoşuna gidiyor, inşallah müsahibim olursun diyerek birkaç avuç altın ihsan ediyor. Evliya Çelebi diyor ki hakir ol vakitte gerçi zayıf ve nahif bir çocuk idim ama yaşımız 20'ye varmış ve gayet necip ve reşit idim, olgun idim. Necip de asil demek, asil ve olgun idim. Meclis adabını bilirdim diyor. Padişah sarayına dönüyor. Evliya Çelebi de bir ata binerek saraya gidiyor. Onu padişahın en yakın adamı olan has oda başına teslim ederek kendisine has oda yakınında bir oda ayırıyorlar. Temiz elbise giydiriyorlar. Padişahın yanında nasıl hareket edeceğini öğretiyorlar. Nihayet padişahın huzuruna çıkarıyor. Şimdi padişahın huzurunda neler konuştuğunu Evliya Çelebi'ye bırakacağız. Göreceksiniz ki Evliya Çelebi biraz mübalağacı. Huzurdaki konuşmasının aynen kendi rivayeti olup olmadığını başka kaynaktan tahkik etmemiz mümkün değil. Onun için Evliya Çelebi böyle anlatmıştır diyoruz ve size naklediyoruz. Diyor ki Evliya Çelebi, hakir hemen koşarak padişahın payine ayağına yüz sürdüm ve yer öptüm. O zamanki terbiyeye göre padişahın hürmet böyle bildiriliyor. Allah'ın emriyle hemen hatırıma şu kıta geldi. Afak-ı şaha madeletin nuru pür etsin, hurşit gibi encümeni dehre çırağı ol. Hallak-ı cihan eylemesin alemi sensiz, her kandeysen padişahım iz ile sağ ol. Yani adaletin gökleri nura gark etsin, güneş gibi kainatın ışığı ol, Allah-u Teala seni bu cihandan eksik etmesin, sen nerede olursan ol, izzet ile, yükseklik ile, yücelik ile sağ ol diye padişah övüyor. Hünkar başka bir şey oku dediler. Ben de padişahım 72 ilimden Farisi, Arabi, Süryani, Yunani, Türki, Varsagi, Savt, Amel, zikir edebiyat ve eşardan bahri tavil, kasideler, tercihi bent, terkibi bent, mersiye, idiye, kıt'a, beyt ve ilahiyattan ne muradı şerifiniz olursa okuyayım dedim. Amma söyledi. Farsça, Arapça, Süryanca, Yunanca, Türkü olsun, Varsak olsun, Savt, ama ne olursa olsun her çeşit şey söylerim. Evliya Çelebi'nin bu çok iddialı sözleri herhalde Sultan 4. Murad'ın hem hoşuna gitti hem de onu hayrete düşürdü. Çünkü bire şu oğlan ne acayip dava etti. İş düzen midir yoksa bu söylediklerini icraya kadir midir dedi. Evliya Çelebi gene aynı saf iddiasında ısrarlı görmekteyiz. Padişahım eğer af bile muamele edip serbest bırakırsanız huzurunuzda emanet olmak üzere nedimi haslık edip padişahımı eğlendiririm. Padişah keyfinden kahkahalarla güldü. Hatta fazla güldüğü için yanakları pembeleşti. Evliya Çelebi dedi, huzurumda bu kadar ilim ve marifetler söyledin. Şimdi de ilmi edvardan bir şey oku. Evliya Çelebi derhal aynı ataklıkla cevap verdi. Hünkârım, ilmi musikiden yegah mı, segah mı, çargah mı, isfahan mı, nişabürek mi, mahur mu, hüseyni mi, neva mı, uşak mı, sabah mı, muhayyer mi, buselik mi, hangisini emir buyurursunuz? Padişah gittikçe keyiflendi. Hay velet hay dedi. Her güftesinde zarafet ile

nükte ve rumuz vardır. Sana destur. Şimden geru, sana kapı baca yoktur. Müsahibimsin. Böyle söyleyerek Evliya Çelebi'ye kıymetli bir samurkürk ihsan etti padişah. Evliya Çelebi hüdaya şükür diyerek tekrar padişahın ayaklarına kapandı. Sultan 4. Murat Evliya Çelebi'den pek hoşlanmıştı. Bu kürk sana uzundur, babana gönder, bizi duadan unutmasın diyerek Evliya Çelebi'ye başka kürk hediye eyledi ve kendi eliyle başına bir kalpak giydirdi. Evliya Çelebi sonra Segah makamından bir gazel okudu. Bu gazeli Sultan 4. Murat çok sevdiği musahibi Musa Çelebi için bizzat yazmıştı. Fakat onun okunmasına tahammül edemediği için yasak etmişti. Beste ve güfte şöyleydi. Yola düşüp giden dilber, Musam eğlendi gelmedi. Yoksa yolda yol mu şaştı, Musam eğlendi gelmedi. Çok güzel olan sesi ve tesirli bir hüzün ile okunan bu gazel Sultan 4. Murat'ı o kadar müteessir etti ki mendilini yüzüne tutup ağlamaktan kendini alamadı. Hay velet, iptida taksimin canıma hayat kattı. Anı vahitte bir gazel ile Musa Çelebi'nin ruhunu şad etti. Tez doğru söyle, ben bu türküyü yaptığıma peşiman olup yasak etmiştim. Sana hünkâr huzurunda kim oku dedi ve kimden öğrendin? Sultan Murat hakikaten müteessir olmuştu. Kaşlarını çatmış, mazinin tatlı ve acı günlerini hatırlamıştı. Evliya Çelebi zekasıyla hemen en münasip cevabı verdi. Hünkârım, ömrün müzdad olsun, ömrün ziyade olsun. Pederimin iki kölesi vardı. Meşhur veba salgınında öldüler, anlardan öğrenmiştim. Sultan 4. Murat bu zeka oyununu da beğenmişti, yüzü güldü. Bu velet ne kadar da ariftir. Ölmüş adamlara isnat ettik, anlardan bir şey sorulamaz. İlahi berhudar olasın dedi, şu faslı tamam eyle. Evliya Çelebi faslı muvaffakiyetle sona erdirdi. Padişah bir avuç altın ihsan etti. Bu sırada Evliya Çelebi'nin üstadı ve hünkâr imamı Mehmet Efendi padişahın huzuruna geldi. Padişahım dedi, benim ciğer köşem Evliya Çelebi Kadir gecesinden beri derse gelmedi. Meğer haremi hassa almışsınız. Lütfeyle padişahım, burada heva ve hevese düşer, yanımıza gelsin. Padişah derhal bire efendi dedi, ya bu bizim asitanemiz tembelhane midir, meyhane midir, eşkıyahane midir? O size geleceğine sen gel, gene gel, gene gel dedi. Son olarak gene sözü Evliya Çelebi'ye bırakıyoruz. Bu minval üzere hizmetkarı, hizmet-i şehriyari de bulunurdum. Hünkârımız bu hakirle ol kadar hüsnü ülfet etmiş idi ki, yani o kadar iyi geçinirdi ki, canı sıkıldığı zaman bütün müsahipler bire medet, evliyayı getirin derler, ben de huzura vardığımda Allah'ın emriyle padişahın bütün gam ve kederi bertaraf olurdu. Cenab-ı Bari hakire ol kadar arifane sözler ve lisan talakatı ihsan etmiştir ki, hiç düşünmeden nice tomturaklı elfaz, latifeli sözler söylerim. Bir kere söylediğim sözü bir daha tekrar etmem. Gayet güzel yazı yazarım. Her fende bilgim vardır. Padişahımızın iltifat ve ihsanından daima mesrur ve handan idim. Nice kerreler şerefi sohbetleriyle müşerref olmuşumdur. Evet değerli dinleyiciler, misli az bulunur bir seyyah olan Evliya Çelebi, namı diğer Derviş Mehmed-i Zulli, zeki, nüktedan ve hoş sohbet bir insandı. Meşhur Ahmet Yesevi Hazretleri'nin soyundan geldiği söylenir. 17. asrın bu üç kıta üzerinde gezip dolaşılacak yer bırakmayan, seyahatnamesiyle bütün lisanlara tercüme edilen, müdakkik bir müellif olarak herkes tarafından takdir gören seyyahımızın saraya intisabı böyle oldu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, akıllı kimse nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmaksa nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'dan rahmet bekler. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz doğruluk. Yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yalan rızkı azaltır. Muhakkak ki yalan, nifak kapılarından biridir. İman sahibi her hataya düşebilir. Fakat hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez. Doğru olun. Doğruluk iyiliğe, iyilikse cennete çeker. Yalandan sakının. Yalan fücura, fücursa cehenneme götürür. Üç şey vardır ki, bunlardan biri kimde bulunursa, namaz kılsa da, oruç tutsa da münafıktır. Konuşunca yalan söyler, söz verince durmaz, kendisine verilen emanete hıyanet eder. İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere yazıklar olsun. Yalan yere yemin ederek birinin malını alan kimse, kıyamet günü Allahü Teala'yı gazaplı görür. Abdullah bin Amir Hazretleri anlatır. Ben küçüktüm. Resul-i Ekrem evimize gelmişti. Ben oynamaya gidiyordum. Annem bana, Abdullah gel sana bir şey vereceğim dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ona ne verecektin buyurdu. O da hurma vereceğim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, dikkat et, eğer bir şey vermeyip aldatmak için söyleseydin, sana bir yalan günahı yazılırdı. Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şerifte, yalan söyleyenin ağzının bir taraftan kulağına kadar demir çengelle yırtıldığını, diğer tarafa geçildiğinde önceki yırtılan tarafın iyi olduğunu, sonra iyi olan tarafın tekrar yırtılarak bu şekilde kıyamete kadar kabrinde azabın devam ettiğini bildirmiştir. Dil iyi kullanıldığı zaman saadete, kötü kullanıldığı zaman felakete götürür. Lokman aleyhisselama sen bu makama nasıl yükseldin diye sorduklarında, doğru konuşup emanete riayet etmekle ve faydasız sözü terk etmekle buyurdu. Adamın biri Peygamber Efendimiz'e dedi ki, üç günaha tutuldum. Onları yapmadan duramıyorum. Bunlar zina, yalan ve içki. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, yalanı benim için terk et. Adam gitti. Bir günahı işleyeceği zaman kendi kendine, eğer bu günahı yaparsam Resulullah sorduğunda evet dersem suçum meydana çıkar. Hayır yapmadım dersem yalan söyleyerek verdiğim sözü tutmamış olurum diye düşündü. Diğer günahları işleyeceği zaman da aynı şekilde düşünerek kötü huylarını terk etti. Hazreti Lokman Hakim oğluna buyurdu ki, oğlum yalandan sakın, zira o serçe eti kadar tatlıdır. Ondan az kimseler kurtulabilir. Hazreti Ali buyurdu ki, Allah indinde en büyük hata yalan konuşmaktır. Şabi Hazretleri buyurdu ki, yalancı ile cimri cehenneme gidecektir. Fakat hangisinin daha derine atılacağını bilmiyorum. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki, doğruyla yalan biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşurlar. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, içi dışına, sözü işine uymamak nifaktandır. Nifakın temeli ise yalandır. Görüldüğü gibi bütün kötülüklerin esası yalandır. Peygamber Efendimizin en sevmediği huydur. Eshab-ı kiram da en çok yalana buğz ederdi. Hazreti Ayşe validemiz, Eshab-ı kiram indinde yalandan daha kötü bir şey yoktur, çünkü yalanla imanın bir arada bulunmadığını bilirlerdi buyurdu. Yalan söylemek haramdır. Ancak üç yerde caizdir. Harpte, iki Müslümanı barıştırmak için, hanımıyla iyi geçinmek için. Zalimden bir Müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak caizdir. İki Müslümanın, karı kocanın arasının açılmasını önlemek için, malını korumak için, Müslümanın aybını meydana çıkmaması için ve bunlar gibi haramları önlemek için yalan caiz olur. Ölmemek için leş yemeye benzer. İyiliğe vesile olan yalan, fitneye sebep olan doğrudan makbul olduğu için, insanlığın faydası için bazı yerlerde yalan söylemekle insan yalancı olmaz. Her şeyin başı doğruluktur. Her işin nizam ve intizamı doğruluktadır. İhtiyar bir kadına Resulullah Efendimiz, "İhtiyar kadın cennete girmez." buyurdu. Kadın ağlamaya başladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Sen o gün ihtiyar olmazsın." buyurdu. Yani herkesin genç olarak cennete gireceğini bildirdi. Böyle şakalar ve kinayeli sözleri söylemek arada bir olursa caizdir. Ama devamlı olmamalıdır. Bunlara devam etmek alay etmeye ve fazla gülmeye sebep olur. Fazla gülmekse kalbi öldürür. Yalancılık ne kadar kötüyse doğruluk da o kadar iyi, güzel ve faziletlidir. Peygamber aleyhisselama olgunluğun alameti sorulduğunda doğru konuşmak ve doğrulukla iş yapmaktır buyurdu. Sadakat, doğruluk hakkında İslam alimleri buyuruyorlar ki, en güzel amel doğruluk, en çirkini de yalancılıktır. Dünyada doğru insan görmedim diyen kimse, eğer kendisi doğru olsaydı, doğru olanları bulurdu. İslam dini üç temel üzerindedir. Bunlar hak, sadakat ve adalettir. Bir insanda üç şey bulunduğu vakit, onun salih bir insan olduğu anlaşılır. Bunlar nefsani arzulardan uzak olmak, Allah rızası için doğruluk, helal ve temiz yemektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, şüphelendiğin bir şeyden uzaklaş. Şüphe vermeyene sarıl. Doğruluk, sükun ve huzurdur. Tam sadık, tam doğru, yani sıddık olabilmek için, 1. Doğru sözlü olmalıdır. Zaruret olmadıkça tarizli ve imalı konuşmamalıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri zalimlerden kaçıp Habibi Acemi Hazretlerinin bir odasına girip saklandı. Zalimin zulmünden kurtulmak için yalan söylemek caiz olduğundan soran olursa yok dersin dedi. Biraz sonra zalimler gelip sordular. İçeri de diye cevap verdi. İçeriği iyice aradılar. Bulamayınca Habibi Acemi Hazretlerine seni yalancı diyerek oradan ayrıldılar. Hasan-ı Basri Hazretleri senin yaptığın uygun muydu diye sordu. Habibi Acemi Hazretleri yalan söylemeseydim ikimiz de helak olmuştuk. Doğru söylemenin bereketiyle ikimiz de kurtulduk diye cevap verdi. Habibi Acemi Hazretleri yalan söyleseydim ikimiz de helak olmuştuk. Doğru söylemenin bereketiyle ikimiz de kurtulduk diye cevap verdi. 2. Doğruluk için niyette ihlas şarttır. Şayet davranışlarda nefsin arzuları karışırsa, bu niyetten ihlas kalkar. Bu kimse yalancı olur. 3. Azminde doğru olmalıdır. Mesela Allah bana şu malı verirse veya şu makama geçersem, şu hizmeti yaparım diyen kimse, o mala veya o makama sahip olunca zaruretsiz sözünde durmazsa azminde doğru değildir. 4. Verdiği sözde durmalıdır. 5. Doğru iş yapmalıdır. 6. Bütün işlerde doğru olmalıdır. Nitekim hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir müminin kalbi doğru olmayınca imanı doğru olmaz. Dili doğru olmayınca da kalbi doğru olmaz. Şems-i Tebrizi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilmi olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına. Bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine, üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı yakın bulur kendine Allahü Teala'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, Hak'tan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa, eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle ve herkese davranır şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık zinetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizin üstünlüklerini sormaya devam edeceğiz size bugün de. Çünkü hani anlatmakla bitmez, her zaman söylüyoruz ya. Şimdi verilen bir sözü tutmak, verdiği sözü tutmak bir insan için bir şeref, haysiyet meselesidir. Yani sözünde duran insanları, sözünü tutan insanları el üstünde tutarız ve onlara hep itibar ederiz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bu konudaki üstünlüklerini de anlatabilir misiniz? Yani verdiği sözü tutma konusunda. Elbette o bizden daha üstün o konularda ama bunun bazı örnekleri var mesela. Her zaman insan bazılarını okuyunca gözü yaşarıyor yani. Peygamber Efendimiz'in verdiği sözü tutmakla ilgili. Bundan bahsedebilir misiniz biraz?
1: Şimdi Mustafa Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok örnekleri var da bir tanesini biz de aldık buraya. Eshab-ı Kiram'dan bizzat şahit olduğu bir hadiseyi anlatıyor. Bu ülke Resulullah Efendimiz de henüz peygamberliği tebliğ edilmeden, yani peygamber olduğu bildirilmeden önce bir alışveriş yaptık diyor. Karşılıklı olarak diyor. Bu alışveriş neticesinde de kendisinde bir miktar alacağım kalmıştı. Bu alışverişi yaptıktan sonra da falan gün falan yerde buluşalım diyerek de karşılıklı olarak sözleştik diyor.
0: Almak için, yani borcunu evet. Ödeyecek peygamber efendim.
1: Belli bir zaman söylüyorlar, işte öyle vakti, ikindi vakti, ne dediler?
0: Şurada sen, buluşalım.
1: Buluşalım. Fakat diyor, ben unuttum diyor onu. Üç gün sonra hatırladım diyor. Üç gün sonra, eyvah demiş ya, böyle böyle olduydu. Falan vakitti. Hemen o vakitte koşarak gittim diyor. Baktım gene o vakitte gelmiş, orada bekliyor diyor.
0: O her ihtimale karşı gitmişti ama.
1: Evet. Ama diyor gene gittim diyor. O vakitte onu orada gördüm diyor. Onu orada gördüm. Ve meğer diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün o vakitte gelirmiş, beklermiş. Orada. Belli bir müddet bekler, onu sana gidermiş. Çünkü orada sözleşmişler. Şimdi kitaplarda bir şey böyle. El vaadu keddeyn. Yani söz vermek borç gibidir. Gel şimdi borcu da takan yok, sözü de takan yok da hepsi unutuldu.
0: Kendi imzasını tabii inkar ediyor.
1: Kendi imzasını bile inkar ediyor. Peygamber Efendimiz bütün güzellikleri, üstünlükleri kendisine toplamış. Resulullah Efendimiz alemlere rahmet olarak göndermiş. Daha doğrusu onu böyle üstün ve güzel yaratan Allah Teala'dır. Her bakımdan üstün yaratmış. Üstün yaratmış. Şimdi diğer hususlarda durur da sözünde durmaz mı? Sözünde durmaz mı? Elbette ki durur. Elbette ki durur. Rabbimiz sevgili peygamberimizi karanlık gecelerde yol bulmak ve yol almak isteyen insanlık için bir rehber, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak seçmiş ve öyle yaratıp göndermiştir. Şimdi mesela erbabı bilir. Neyi bilir? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğu zamanki coğrafyadaki o insanın halini. Tarih kitapları okuyunca görürsün, anlarsın. Kız çocukları, kadınlar çok hakir görülür, kız çocuklar.
0: Diri diri.
1: Ağır kabul edilir, diri diri toprağa gömülür. Zengin senin itibarın var. Yoksa çok özür dilerim de kaba bir tabir ama gebersin gitsin. Öyle bakıyorlar.
0: Hayvan muamelesi.
1: Hayvan muamelesi görüyorlar. Kölelik var.
0: Kölelik.
1: Zorla aynı şekilde çalıştırılıyor. Böyle bir zaman diliminde geldi dünyaya. Ve insanlar vahşi, putperest, merhamet yok. İman yoksa merhamet de olmaz.
0: Kim güçlüyse onun sözü geçiyor.
1: Tabii. Güçlünün söylediği kanun, yaptığı aynı şekilde meşru. Öyle kabul ediliyor. Böyle bir zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Adam mesela söylüyor. Ne söz ediyordu falan, tamam mı? Hatta talep edeni dövüyor bile. Eğer kendisi güçlüyse dövüyor bile. Şimdi böyle bir zamanda güler yüz, tatlı dil, yetimler, fakirler koruyor, onlara yardım ediyor.
0: Hak hukuk
1: gözetiyor. O sana söz veriyor, verdiği sözde duruyor. Şimdi Mustafa Bey, istediğin kadar şey gözünün önünde cereyan ediyor, bizzat yaşıyorsun. Ya sen istediğin kadar inkar etsen de adam diyecek ki arkadaş sen istediğin kadar ayrı şekilde bana onu kötüle ama ben gözümle gördüm arkadaş diyor ya. Gözümle gördüm, yaşadım. Yaşadım. Şimdi bir fıkra gibi bir şey anlatıyorlar da bu Londra'da Thames Nehri miydi neydi o? Evet. Sis çökermiş böyle Londra'ya. Şimdi o sistem bir kişiyle karşılaşmış demiş ya bu demiş nehir nerede? Demiş 2 metre ileride. Emin misin? Demiş içinden çıktım demiş ya.
0: Şimdi oradan geliyor.
1: Şimdi oradan geliyor. 2 metre, 3 metre ileride içinden geliyorum. Düştüm oradan çıkıp geliyorum. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakinen gören, ondan sonra alışveriş yapan, onunla muamele eden, onunla konuşan, bizzat onun güzel huyunu görüyor. Söz verdiği zaman da el vaadik ettiği sözünde durduğunu da aynı şekilde yakinen biliyor. Yakinen biliyor. Birçok hadiseler kitaplarda aynı şekilde anlatılmış. Ve el vaadik ettiğin, Resulullah Efendimiz sözü vaat etmek borç gibidir. Yani verilen sözün muhakkak yerine getirmesini emir buyurmuşlardır. Kendileri de bizzat bunu tatbik etmişler. Herhangi bir konuda söz verildiği zaman söz verilen şeyin muhakkak yerine getirilmesi konusunda Peygamber çok titizdi. Bir gün Mescid-i Nebi'den çıkıyor. Eshab-ı Kiram'dan bazılarıyla bir Medine şehrin içerisine bir sokaktan geçerken arkadan bakmış bir kadın sesi kapıyı açmış çocuğuna diyor ki gel diyor sana diyor taze hurma vereceğim. Resulullah Efendimiz duymuş bunu. Dönüp geliyor Mustafa Bey. Görebilir miyim diyor taze hurmayı. Çocuğuna söylüyor bunu. Diyor ki ya Resulallah var. Yoksa yalan olur buyuruyorlar. Yoksa yalan olur. Şimdi Peygamberimizin bu güzel halleri kitaplara intikal etmiş. Ondan sonra İslam alimleri bunları hemhal etmişler. Yani bununla yaşamışlar. Mesela İmam Buhari Hazretleri hadis-i şerif toplarken diyorlar ki falan yerde de bir kimse var. O da hadis-i şerif naklediyor. Gidiyor. Bakıyor ki adam develeri var. Devenin yavrusu kaçmış. Boduk derler. Şeyde onlar antari şekli elbise giyiyorlar. Böyle eteğinden toplamış. Hani eteğin içerisinde ot var gibi. Devenin yavrusunu çağırıyor. Tamam mı? İmam Buhari Hazretleri doğru gitmiş adamın eteğine bakmış. Bakmış ot yok. Dönmüş gitmiş. Bir şey sormamış. Demişler niye sormadın?
0: O kadar yol geldin.
1: O kadar yol geldin. Hayvanı kandıran beni de kandırır buyuruyor. Bu kadar sistemmişti tamam mı? Yani İslamiyet Peygamber Efendimiz'in güzel halleri hayvana söz verdiysen onu da tut diyor tamam mı? Hayvana söz verdiysen onu da tut. İnsana zaten tutman lazım. Zaten tutman lazım. Şimdi mesela tamam söz ya falan. Ya söz dediysek de yapmak mı gerekir? Ya bu ne demek?
0: Şimdi öyle yani.
1: Hani nesin yani sen şimdi? Nesin? Müslümanlıkta yok bu. Müslümanlıkta yok.
0: İnsanlıkta da yok.
1: İnsanlıkta da yok. Yusuf'un sen nesin? Hayvan diyeceksin de hayvana hakaret olur. Bir zamanlar ben kullanıyordum. Öküz diyordum, eşek diyordum, katır diyordum falan. Sonra o hayvanların hepsinden özür diledim. Haklarını helal etsinler. Çünkü ben kendim köy çocuğum. Öküz vazifesini yapıyor. Katır kendi vazifesini, eşek kendi vazifesini, at kendi vazifesini, koyun keçinin kendi vazifesini. Yılan da kendi vazifesini yapıyor Mustafa Bey ya. Akrep de öyle. Akrep yapacak.
0: Ne için yaratıldıysa onu yapıyor.
1: Onu yapıyor yani. Yani zulüm etmiyor. Zulüm etmiyor. Dolayısıyla insan da yaratılan mahlukatın eşrefil mahlukat diye zikrediliyor insan. Yani yaratılanların, yaratılmış olanların en şereflisi, en kıymetlisi diye anlatılıyor. Hal böyle olunca bunun ancak düzelmesi lazım. Nasıl düzelecek? Ancak iman edecek. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını okuya huyunu o zaman düzelecek. Çünkü insanlık için her bakımdan numune olan sevgili peygamberimiz verdikleri sözde durma ve verilen sözlerin yerine getirilmesi hususunda çok titiz davranmışlar. Bizzat kendi yaşayışlarıyla bu hususta da örnek olmuşlardır. Eshab-ı Kiram da böyleydi. Yapabilecek söz veriyor, yapamayacaksa yok diyor. Yok diyor. Zaten yapabileceğini söylemen lazım. Yoksa zorlamana gerek yok. Şimdi zamanımızda bozulma her tarafta olduğu için adam diyor ki bak diyor vaktim yok yetiştiremem. Olmaz onu bir tarafa sıkıştırıversin sen. Ya adam diyor ki mümkün değil. Olur diyor bir tarafa sıkıştırıver. Kendi başından da geçti mesela bir evi sıvattıracaksın, badana yapacaksın değil mi? Bir tarafa sıkıştırdı onu. 3 ay sonra geldi, 6 ay sonra geldi.
0: 6 ayda bitmedi yani.
1: Değil mi? Bitmedi. Onun için el vaadi ketteyim buymuşlardır. Söz borç gibidir. Mutlaka yerine getirmek lazım. Peygamberimiz öyleydi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Abdesti yatana o gece bir melek sabaha kadar, "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine Hatun şöyle anlatmıştır. O Hazretin, yani Muhammed aleyhisselamın doğacağı sırada evde yalnız idim. Abdülmuttalip Beytullah'ı tavaf etmeye gitmişti. Abdullah 4 ay önce Medine'de vefat etmişti ve orada defnedilmişti. Evin tavanı tarafından büyük bir şey indiğini hissettim ve beni korku kapladı. Bir akkuşun kanadıyla beni sıvazladığını hissettim ve korkum dağıldı. Sonra bana süt gibi beyaz bir şerbet verdiler. Çok susamıştım. Aldım, bu şerbeti içtim. Uzun boylu, küçük yüzlü hatunlar gördüm. Abdümenaf'ın kızlarına benziyorlardı. Etrafımda duruyorlardı. Gökten yere kadar uzanmış beyaz ipekten bir örtü gördüm. Birisinin "onu insanların gözünden gizliyoruz" dediğini işittim. Bir bölük kuşlar gördüm ki gagaları zümrütten, kanatları yakuttan idi. O sırada gözümden perde kaldırıldı. Doğudan batıya kadar yeryüzünü gördüm. Biri doğuda, biri batıda, biri de Kâbe'nin damı üzerinde 3 alem, sancak gördüm. Sonra çok hatunlar gelip çevremde oturdular. Muhammed aleyhisselam doğar doğmaz başını secdeye koydu. Parmağını semaya kaldırdı. Sonra bir bulut indi ve onu kaldırıp götürdü. Baktım, yerde göremedim. Gözden kaybolmuştu. Sonra, "Muhammed'i bütün alemde dolaştırınız. Bütün mahlukat onu ismiyle, suretiyle ve sıfatıyla tanısın, bilsin" diye bir ses işittim. O bulut bir anda onu geri getirdi. Onu beyaz bir yün içine sarmışlardı. Sardıkları kundak sütten ak, İpekten yumuşak idi. Yine bir bulut geldi. Öncekinden büyük idi. Bulutun arasında at kişnemeleri işitiyordum. Şöyle bir ses duyuyordum: "Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinnilere ve hayvanlara gösterdiler. Ona Adem'in saffetini, Nuh'un rikkatini, İbrahim'in hulletini, İsmail'in lisanını, Yusuf'un cemalini, Yakub'un besaretini, Eyyub'un sabrını, Yahya'nın zühdünü ve İsa'nın keremini aleyhimüsselatu vesselam verdik." Sonra bulut bir anda açıldı. Abdülmuttalib'in kızı Safiyye Hatun şöyle anlatmıştır: "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu sırada Amine'nin ebesiydim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru lambanın ışığını bastırıyordu. O gece 6 alamet gördüm. Birincisi, doğar doğmaz secde etti. İkincisi, başını kaldırıp fasih bir lisanla "La ilahe illallah, inni Resulullah" dedi. Üçüncüsü, onun nuruyla ev çok aydınlandı. Dördüncüsü, doğduktan sonra yıkamak istediğimde zahmet etme, biz onu yıkadık diye bir ses işittim. Beşincisi, oğlan mıdır, kız mıdır diye merak ettim. Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş gördüm. Altıncısı, istedim ki onu kundağa sarayım. Sırtında mühr-i nübüvveti gördüm. İki küreyi ortasında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Kâbe'yi tavaf ediyordum. Gece yarısı geçince Kâbe'nin makamı İbrahim tarafına secde ettiğini gördüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir sesleriyle beni müşriklerin pisliklerinden ve cahiliye zamanının kötülüklerinden temizlediler diye sesler geliyordu. Sonra bütün putlar yüzüstü yere düştü. En iri put olan Hubel'e baktım. Baş aşağı bir taşın üzerine düşmüştü. Birisinin Amine Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem doğurdu diye nida ettiğini işittim. Bu sözü işitince Safa Tepesi tarafına çıktım. Bir gürültü vardı. Sanki bütün kuşlar ve hayvanlar Mekke'de bir yere toplanmışlardı. Sonra Amine'nin evine gittim. Kapı kilitliydi. Açın diye bağırdım. İçeriden Amine, "Ey baba, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğdu," dedi. "Getir göreyim," dedim. "Müsaade yok. Birisi geldi ve ey Amine, sakın bu çocuğu 3 gün kimseye gösterme," dedi diye cevap verdi. Kılıcımı çekip içeri girmek istedim. Karşıma eli kılıçlı ve yüzü örtülü birisi çıktı. "Ey Abdülmuttalip, geri dön. Melaike-i Mukarrebin ve Sükkân-ı İlliyin torununu ziyaret edinceye kadar girme," dedi. Vücuduma bir titreme geldi ve elimden kılıç düştü. Dışarı çıktım. Bu hadiseyi Kureyş halkına anlatmak istedim. Fakat 3 gün dilim tutuldu. Kimseye bir şey söyleyemedim.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Mısır ahalisi esmerdir. Habeşistan ahalisi siyahtır. Bunlara Habeş denir. Zengibar ahalisine Zenci denir. Bunlar da siyahtır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını, Arapları sevmek ve saymak ibadettir. Onları her Müslüman sever. Anadolu'ya misafir gelen siyah fellahlar, Habeşler, Zenciler hürmet ve ikram olunmak için kendilerini Arap diye tanıttırmış, Anadolu'nun saf Müslümanları sözlerine inanıp bunları sevmişlerdir. Çünkü bu sevgide siyah beyaz ayrımı yoktur. Siyah bir Müslüman beyaz bir kâfirden kat kat daha üstün, daha kıymetli ve sevimlidir. İnsanın siyah olması imanın şerefini azaltmaz. Bilal-i Habeşi Hazretleri ve Resulullah'ın çok sevdiği Üsame siyah idiler. Ebu Leheb ve Ebu Cehil kâfirleri beyaz idiler. Bu ikisinin kötülükleri ve aşağılıkları herkesçe bilinmektedir. Allahü Teala insanın rengine değil, imanının kuvvetine ve takvasına kıymet vermektedir. Fakat siyahların kendilerini Arap olarak tanıtmaları İslam düşmanlarının Yahudilerin işlerine yaradı. Bir yandan siyah insanları aşağı ve iğrenç olarak tanıttılar, bunları köle olarak kullandılar. Bir yandan da kara kedileri, köpekleri Arap Arap diye çağırarak gazete ve mecmualara yaptıkları siyah resim ve karikatürlere Arap diyerek gençliğe Arap'ı siyah olarak tanıtmaya, böylece Müslüman yavrularını Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya uğraştılar. Bugün Arabistan'da Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunanlar asırlar boyunca Afrika'dan, Asya'dan ve diğer yerlerden gelip yerleşen yabancıların soyundandır. Bu yabancılar siyah olup Allah'ın ve Resulullah'ın aşıklarıydılar. Müslümanlar iki kısımdır. Havas, alimler ve avam, cahiller. Türkçe Dürr-i Yekta'da diyor ki, avam, sarf ve nahv ve edebiyat ilimlerinin usullerini, kaidelerini bilmeyen kimselerdir. Bunlar fetva kitaplarını anlayamaz. Bunların iman ve ibadet bilgilerini arayıp, sorup, öğrenmeleri farzdır. Alimlerin de sözleri, vaazları ve yazılarıyla önce iman, sonra dinin temeli olan beş ibadeti öğretmeleri farzdır. Zahire ve Tatarhaniye kitaplarında imanın şartlarını ve ehl-i sünnet itikadını öğretmenin her şeyden evvel lazım olduğu bildirilmektedir. İbadetin en üstünü, en kıymetlisi fitne fesat ateşiyle oynamamak ve isyan edenlere, fitne anarşi çıkaranlara alet olmamak, ehl-i sünnet itikadını öğrenip imanının buna uygun olmasına çalışmaktır. İmanını böyle düzelterek bid'at ehli denilen 72 çeşit bölücü, bozuk inanıştan kurtulduktan sonra ibadetlerde de bid'at işlemekten sakınmalıdır. İslamiyetin emretmediği şeyleri ibadet zannederek yapmaya ibadette bid'at denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye denir. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymaya ibadet etmek denir. İbadetlerin doğru olarak yapılmasını bildiren dört mezhep vardır. Bunların dördü de haktır, doğrudur. Bu dört mezhep Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebidir. Her Müslümanın bu dört mezhepten birisinin İlmihal kitabını okuyup ibadetlerini bu kitaba uygun yapması lazımdır. Böylece bu mezhebe girmiş olur.
bu dört mezhepten birine girmeyen kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olan ehli sünnet değildir. Ehli sünnet olmayan da ya bid'at ehlidir yahut kâfirdir. İslamiyete uyan bir kimse dünyada da rahat ve mesut yaşar, herkese iyilik eder. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyleri yapmalarını emretmiştir. Bu emirlere farz denir. Zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bunlara haram denir. Farzların ve haramların hepsine ahkâm-ı İslamiye denir. Dinler Allahü Teala'nın kullarına rahmetidir, ihsanıdır. Dinlere inanan ve uyan dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın ihsanına kavuşur, mes'ud olur. İnanmayan aklıyla faydalı olduğunu anlayarak dünya işlerinde uyarsa yalnız dünyada mes'ud, rahat yaşar. Şimdi Avrupalıların bir kısmı bunun için rahat ve mes'ud yaşamakta, İslamiyete uymayan Müslümanlar zelil, hakir yaşamaktadır.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Larnaka'nın hemen kıyısındaki veya hafif bir taşrasındaki diyelim Hala Sultan tekkesinin, türbesinin yani külliyesinin olduğu yerden sesleniyorum. Bundan önceki programda sizlere Tuzla Gölü'nü göstermiştik. Çoğu kurumuş vaziyette olan tuzları elle alınabilen gölü. O gölün kıyısındayız yine. Öbür ucuna geldik. Şimdi burası Kıbrıs ölçüleriyle 3000 dönümlük. Anadolu'daki dönüm hesabıyla 4200 dönümlük Hala Sultan Vakfiyesi'nin arazisine kurulmuştur. Daha doğrusu Osmanlı burayı 1571-72'de, 71 başladı, 72'de Magosa ile beraber fethi tamamladı. Fethettiği zaman Hala Sultan'ın hatırasına, daha doğrusu Efendimizin aleyhissalatü vesselam hatırasına uyarak burada büyük bir vakıf arazisi çevirdiler ve Hala Sultan'a, Hala Sultan Vakfiyesi olarak onu kanunlaştırdılar. Şimdi burada zaman içerisinde bazı padişahlar döneminde yeni eklentiler oldu. Gerek eskiyen yerlere yenisi yapıldı, gerekse olmayan şeyler oraya ilave olarak yapıldı. Burada şimdi bulunduğum yer Hala Sultan Tekkesi'nin giriş kısmıdır, antresidir. Kitaplarda çok sanatkarane yapılmış bir kapısı olduğundan bahsediliyor. Hakikaten de öyle. Gerek kapının üstündeki bu kubbemsi, tonozumsu ahşapla yapılmış olan örtü, gerekse arkamda görülen efendim kapı, mermer söveli kapı ve üzerindeki kitabeyle gerçekten burası hoş bir görüntü veriyor. Ve sık sık da Larnaka'ya gelen, ki Larnaka Güney Kıbrıs'ın çok hareketli turistik bir şehridir. Hem de büyükçe bir havaalanı vardır. Yani siz Kıbrıs'a hava yoluyla Güney Kıbrıs'a gelmek isterseniz Larnaka Havaalanı'na inersiniz. Ve orada işte turistik oteller, turist ağırlayacak her türlü teşkilatları kurulmuş vaziyette. Tabii turistler buradaki tarihi mekanlarda ellerindeki listelerde bulunduğu için Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam halaları veya süt teyzeleri olma ihtimali de kuvvetli olan hanımefendiyi radıyallahu anhüm efendim onu ziyarete buraya geliyorlar. Görmeye geliyorlar yahut da belki de hakikaten ziyarete geliyorlar ama çok geliş var. Kapının üzerindeki kitabeyi hem de kitabenin altına tarih bölümünde koymuşlar ki tarih bölümü 1228 yani 1813'ler. II. Mahmud Han zamanı. II. Mahmud Han'ın oğlu Abdülmecit Han'ın, onun kardeşi Abdülaziz Han'ın, üç padişahın sıralama buraya çok büyük hizmetleri var. Bilhassa Abdülaziz Han'ın. İşte bu 1800

O bir menamı bu dergahı şerife eyledi. Fakat kermi infak, deri devlet, sarayı bintü, milhanı idüp bünyat, müzeyyen hücrelerle eyledi dergahına ilhak. Hülasa Hazreti Ümmü Haram eyledi hizmet, şefaatı devletinle tahsili istihkak, gelip tarihi imdiad etti asrın cari aktabı, zi hayi mutaf bu bab kabbetül uşşak veya kubbetül uşşak da olabilir. Bu okuyan bunu Kabe diye okumuş ama kubbetül olabilir. Çünkü Kabe'nin ifadesinin böyle bir şeyde kullanılması pek uygun olmaz. Kubbetül uşşak olabilir. Sene Rebiyül Evvel 1228, yani 1813. Şimdi görüldüğü gibi burada çok güzel beyaz ve zeytuni mermerden, ki bu mermer Kıbrıs'ta fazla bulunmuyor efendim. Ben zannediyorum bu iki mermerde kayıtlarda yok ama İstanbul'da Marmara Adası'ndan getirilmiş beyaz mermerlerdir. Siyah mermerler de İstanbul'a da başka yerlerdeki bazı ocaklardan geliyor. Zeytuni renk deniyor buna. Bu ikisini de Osmanlı İstanbul'daki camilerde çok güzel bir renk uyumuyla güzel motifler meydana getirmiştir. Efendim üzerinde de burada iki tarafta da efendim o zamanın 2. Mahmut Han'ın efendim tuğrası olması muhtemel. Bendeniz tabii tuğraları tam olarak seçemiyorum. Ancak Mahmut Han'ın tuğrasının sağ yanında adli mahlası da bulunurdu. İhtimal ki onun yaptırdığı o taşlar zaman içinde bir zelzelede falan değiştiyse Abdülmecit Han'ın veya Abdülaziz Han'ın tuğrası da olabilir. Şimdi burada bu kadar anlattıktan sonra peki bu vakfın bu 4200 dönümlük arazisi şu anda ne halde? Şu anda boş bir halde efendim. Hüday-i Nabit denecek cinsten. Yani işte Allah-u Teala'nın efendim sineklerle biraz mücadele ediyoruz ama artık o da tabii benim aşabileceğim bir konu değil. Hani padişahın birisi dile benden ne dilersen demiş alimlerden birine. O da efendim demiş şu üstünüze konan sinekleri bir durdurur musunuz? Ya ben nasıl durdayım size padişahım? Yani sizin üstünüze konan, benim de şimdi üstüme konan sinekleri kovamıyorsunuz. Bir de bana ne dilersen dile diyorsunuz. Size böyle sineği kovmayı becerin manasına, kırmadan dökmeden ama yani öyle makamda olan kimselere de bu tip şeylerin alimler tarafından söylenmesi, ikazı elbette ki çok faydalı olmaktadır. Bu arazide işte ağaçlar var, hurma dalları var, çeşitli bu yöreye has selvi ağaçları var. Mutlaka burası çok bakımlı idi. Burada 1760'larda bulunan bir paşa bu bahçeye bakardı efendim. Teberrüken kendi bizzat çapalardı, budardı, ederdi, sulardı ve ona paşa bahçesi denirdi. Şimdi bu paşa bahçesi battal vaziyette. İşte kediler mediler buraya gelen ziyaretçiler verdikleriyle bayağı bir kedi dolmuş. 25-30 tane kedi dolmuş. Onun ötesinde de işte buradaki resmi görevliler bakabildikleri kadarıyla turizm maksadıyla, ziyaret maksadıyla gelenlere kötü görünmeyecek şekilde bir düzen almışlar. Çirkin değil burası. Ama yanları da bu güzellikleri de bir katsalardı herhalde iyi olurdu. Şimdi UNESCO burada tabii korumaya almış bir bölgeyi, Akdeniz ile Tuz Gölü arasındaki bir bölgeyi. Tabii burası bir dini vakıf olduğu için UNESCO oraya müdahale edemiyor. Buna da bir düzen alınabilir. Ben zannediyorum buraya ziyaretçiler, bilhassa Türkiye'den çok ziyaretçiler geldiğinde ve bazı yumuşamalar da iki taraftan da olduğunda buraya çok ziyaretçi gelecek. Buraya bakacak, buranın sponsorluğunu alacak, çok iş adamı da çıkar zannediyorum. Burası çok hoş bir külliye olarak tekrar hayata geçirilebilir. Buradan şimdi biz bir giriş kapısı daha vardı ama tabii o kapıdan

gelip geçenleri engellemeyelim diye mecburen bu kapının bu kenarına geldik. Buradan yani şu an burada ikinci avluda gibiyiz. Bir berzah yerindeyiz. Esas içerideki her camide bulunan şadrıvanlı avlunun yanına geçiyoruz efendim. Şimdi caminin ve tekkenin avlusu müşterek gibi. Fakat kotları biraz farklı. Tekkenin bulunduğu yer aşağıdaki caminin avlusuyla 5 basamak falan kot farkı var. Daha yukarıdayız. Arkamda gördüğünüz tekke odaları var. Burada da hemen yanımda böyle duvarına dayandığımda Osmanlı zamanından kalan orijinal bir fıskiyeli havuz var. Havuzun ortasındaki fıskiyenin çanağı ve o çanağa desteklik yapan aşağıdaki mermeri Osmanlı'dan kalma. Daha sonraki dönemlerde buralarda çeşitli tamiratlar yapılmış, restorasyonlar yapılmış. Bugünün inşa malzemeleri kullanılmış ama tertemiz, bakımlı bir şekilde duruyor. Herhangi bir şekilde havuzlukta yapmıyor. Ortasına bir fıskiye mesela koysalar, suyu fışkırtacak şekilde bir düzen kursalar, burası bir şenlenir. Tabii burada Güney Kıbrıs'ta bu tekke için iki tane güvenlikçi görevli, yani hem müze olarak, ziyaret yeri olarak sorumluluklarında, hem de korunması sorumluluklarında olan iki tane arkadaş var. Onlar da hakikaten çok sıcak bulundular bizlere. Sizler de ziyarete geldiğinizde ben çok sıcak bulunacaklarını zannediyorum. Tekke odalarında ise bir kısmında misafirler kalabilirdi. Ama tekkeden maksat, tekke ve zaviyeden maksat, ki Osmanlı burada çok güçlü bir tekke kurmuştu. Lefkoşa'da Mevlevi tekkesi vardı. Başka Nakşi tekkesi de vardı. Kırklarda da aynı şekilde tekke vardı. Zaviyeler vardı. Kıbrıs'ta çok zaviye ve tekke olduğu kayıtlarda görülüyor. Buradaki Hala Sultan tekkesi de yine öğrenci yetiştiren yerlerdi. Yani tasavvuf yolunda insanların yetiştirilmesi için açılan okullara, özel okullara tekke deniyor. Gerek tekke olsun, gerek zaviye olsun. Zaviyeler daha ziyade meskun mahallelerin dışında olurdu. Buralarda postişinlik, şeyhlik yapacak kimseler mutlak ve mutlak devletin kontrolünde olurdu. Çünkü insanlara temas edenleri devlet, yani insanlara hitap eden kimseleri boş bırakmaz. Onları kendisi tayin eder. Oradaki yönetime de karışmaz idi. Burası da Hala Sultan Tekkesi. Buradan şimdi artık tekke bu kadar görünebiliyor. Evet, odalar yapılmış, edilmiş ama hepsi tabii iskan edilemiyor. Kimse yok yani. Tekke olarak bir görev yapmıyor. Tekkenin hatırası olarak bu odalar restore edilmiş ve bırakılmış. Burada Ramazan-ı Şeriflerde iftar vaktinde Kıbrıs'ın kuzey kesiminden gelenlerden 1000'e yakın insanın hemen her gün, bilhassa Kadir gecesinde buraya iftara geldikleri, ki karşılıklı geçişlere de bu konuda müsamaha ediliyor. İftara geldikleri ve buralarda iftar edip sonra da teravihi kılıp sonra da döndüklerini biliyoruz. Çok kimseden duyduk ve insanlar da bu şekildeki ziyaretlerden iki taraflı da hakikaten memnunlar. Şimdi buradan programımızın sonuna yaklaşmışken ortada bir tarihi şadrıvan var. O da restoreden geçmiş ama asıl yeri tarihidir ve hakikaten Osmanlı sistemindeki caminin hemen giriş kapısıyla karşı karşıya olan bir şadrıvan var. Onu da sizlere söyleyeyim. Ondan sonra da veda vakti geldi diyeceğim. Caminin şadrıvanlı avlusundayız ve şadrıvanın yanındayım. Kıbrıs taşından yapılmış 8 tane kesme taştan sütunu bulunan, üzeri ahşap bir şadrıvandayız. Şadrıvanın haznesi ihtimal ki eskiden kalma, gerçi yeni taşlarla düzenlenmiş ama içindeki esas havuz kısmı, hazne kısmı mermerden olma ihtimali var. Yukarıdaki tekkenin fıskiyeli havuzunda hem çanak hem fıskiyeyi tutan ayağın beyaz mermerden olduğunu görmüştük. Burada da öyle bir hazne olması lazım. Ama etrafı böyle sarı kesme taşla tekrardan bir kaplama yapılmış.
hemen camiye bakan musluğun üzerinde güzel bir berber kitabı var. Orijinaldir efendim. Ziyaretinizde onun da resmini çekiniz. Efendim Kuzat Paşa veya Kudaz Paşa gibi bir isim okuyorum ben. O doğru yani, harfleri doğru. Efendim sahibül hayrat vel hasenat. Bir de Mustafa Bey'den bahsediyor. Demek ki o paşanın emriyle Mustafa Bey'in de bazı destek ve yardımlarıyla bu şadırvan yapılmış deniyor. Şu mu? Değil. Ondan önceki şadırvan. Ama o şadırvanın kitabesi de burada bir tarihi hatıra olarak muhafaza edilmiş. Şimdi sıra camiye geldi. Geldi ama bizi de sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelin bunu bundan sonraki programda sizlere anlatalım. Camiyi ve Hala Sultan'ın o güzelim türbesinin olduğu yerde, kabrinin yanında kendisine ait bir şeyler söylemeye çalışalım. İnşallah edep çizgisine riayette bir hata etmeyiz. Hoşça kalınız efendim.

0: Gizli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bir zamanın sandukasında daha tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını aralayıp da içine baktığımda Eyüp oyuncaklarından biri geçti elime. Yıllar öncesine götürüverdi beni. Dilerseniz bugün Eyüp oyuncaklarından bahsedelim. Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman köşklerinde çocuklar ve oyuncakları anlatırken, içinde çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana müsterih, hafif, masum, munis, taze ve güzel gözükecek ne vardır? Öyle bir manzara bize cenneti düşündürür, diyor. İstanbul tarihinden ve folklorundan ulaşan bilgilerse bu eşsiz kentin aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyuncak dünyası olduğunu gösteriyor. Orta oyunu, karagöz, kukla, meddah, bayram yerleri, amin alayları, hıtan yani sünnet cemiyetleri, Ramazan sergileri, direkler arası cambaz haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar oyuncakçılar. Bütün bu zenginlik salt çocuklar için değil, çocukluklarını özleyen yetişkinler için de doğal bir Disneyland'dı. Ne yazık ki İstanbul bu çocuk dünyası çehresinin bütün pembeliklerini 20. yüzyılda yitirmiştir. Başta Eyüp Sultan olmak üzere türbeleri, camileri, mescitleriyle kutsal bir açık hava müzesi kimliği taşıyan Eyüp'ün tarihinde 3 özgünlük yakalanıyor. Kaymakçılık, kebapçılık ve oyuncakçılık. Ek konumuz olan Eyüp oyuncakları, zengin İstanbul'un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boyasından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için anlamlı nesneler üretiyorlar. Çınçın, şakşak, düdük, hacı yatmaz, tev, dümbelek, canbaz, aynalı beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli ok, davul, trompet, fırıldak, topaç, zeybek, çekirge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, araba, şeytan minaresi, top ve benzerlerini yapıyorlar. Bu naif oyuncakları çocuk gülücüklerini andıran mor, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boyuyorlardı. İstanbul'un geleneksel el tezgahlarının en sevimlisi Eyüp oyuncakçılığının geçmişteki varlığından Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ediyor. Ama oyuncakçılar çarşısındaki ustaların mini mini tezgahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el tornalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulakları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıların esnaf alaylarında arabalar üzere dükkanlarını kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hurda def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtiklerini, oyuncakçıların ise ak sakallı, gözü sürmeli çelebiler, kelle puşlu, ayağı nalınlı, selamiye avret takyeli adamlar olduklarını, hatta çocukların analarından, babalarından oyuncak istemelerini canlandırdıklarını. "Adadı, ben bu oyuncağı isterim." "Ya istemem." deyip ağlayarak ellerindeki tırılları ve dümbelekleri çaldıklarını anlatıyor. Eyüp oyuncakçılarından ilk söz eden Evliya Çelebi'den sonraki 250 yıllık meçhul dönemin ardından bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup gittiğini ve tek oyuncakçı kaldığını 1921'de Vakit gazetesindeki Eyüp Oyuncakçıları başlıklı yazısında Ahmet Rasim haber veriyor. Sermer Muhtar Alus tarih hazinesine 1951'de yazdığı Eyüp Oyuncakları'nda oyuncakçı çıkmazını, sol kolda mostralarını donatmış oyuncakçılar, ard arda yan yana bir sürü dükkan. Oyuncaklar Nuh Nebilik, birbirinin aynı ve hep bir örnekti. Davul, tef, darbuka, araba, beşik, salıncak, havan, tereyağı yağı, topaç, koca karı zırıltısı, şakşak, kaval, kursak düdük, hacı yatmaz, zinhar suret ve canlı mahluk nev'ine benzeyeni yoktu diyerek betimlemiştir. Sonra her bir oyuncağın biçimlerini, renklerini, özelliklerini, örneğin hacı yatmaza gelirim, allı yeşilli kaymak kağıtlarına sarılmış küçük bir mantar, altında kurşun, üstünde renk renk horoz tüyü, istediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yatmaz oğul yatmaz şeklinde ifade etmiştir. İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Eyüp Sultan oyuncaklarında Muallim Ahmet Ağa'nın anılarını aktaran Reşat Ekrem Koçu, Oyuncakçılar Çarşısı'ndaki dükkan sayısının 25-30 olduğunu yazıyor. M. Halit Bayrı ise Eyüp Sultan'ın çocuk kültüründeki yerini vurgulayarak, eskiden türbe ziyaretlerinde çocuklara Hazreti Eyüp'ün merkadine örtülen atlasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki tesbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula başlayacak çocukların da ilkin Eyüp Sultan ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşkusuz bu gelenekler oyuncakçılığın Eyüp'te yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat 50 yıl önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki çocukluğunda bana da Eyüp oyuncaklarından küçük bir trompet, dört tekerlekli bir arabacık, çınçın, düdük ve benzerleri kısmet olduğuna göre burada yapılanlar taşranın oyuncak yoksunu masumlarını da sevindirecek kapsamda bir iş koluydu. Şimdilerde çocukluğun tarihi üzerine çalışan Profesör Doktor Bekir Onur, İstanbul Şehir Müzesi Müdürü Füsun Kılıç bu eski dünyanın izlerini sürmekteler. Eyüp oyuncakçılarından ele geçenlerse hem otantik hem nostaljik birer obje olarak özenle korunuyor. Ak sakallı, gözleri sürmeli, ayağı nalınlı, başlarında selamiye takke oyuncakçılardansa ne bir resim ne de anı günümüze ulaşmış değil. 300 yıllık bir zanaatin sayısı 30'u bulmayan tef, dümbelek, hacı yatmaz, yayık ve beşiği ise Yıldız Sarayı'nda saklanıyor.

Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde sizlere Eyüp oyuncaklarından ve oyuncakçılarından bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki ooo şimdi ne oyuncaklar çıktı, ne kadar kaliteli, pilli, uzaktan kumandalı. Doğru, şimdiki çocuklar şanslı mı şanssız mı bilemeyiz ama biz biraz gerilere gidelim. O eskide kimler nelerle oynamış, neler varmış diye bir düşünelim istedik. Sizleri de biraz olsun düşündürebildiysek ne mutlu bizlere. Kalın sağlıcakla.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsınız, yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere rinoplastiden bahsedeceğiz. Diğer adıyla da burun estetiğinden bahsedeceğiz. Aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kulak, burun, boğaz uzmanı, operatör doktor Çinare Aliyeva bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
8: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
7: Bizler de iyi. Sizleri gördük. Daha iyi olduk.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Konumuz bugün önemli bir konu. En sık operasyonlardan bir tanesi aslında burun estetiği.
8: Evet.
7: Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Çinare Hanımcığım?
8: Ben Çinare Aliyeva. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden uzmanlığımı aldım. Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahi uzmanıyım. Şimdi de Türkiye Hastanesi'nde çalışıyorum. Operatör doktor olarak. Öyle.
7: Başarılarınız daim olsun.
8: Teşekkür ederim.
7: Ama alanınız daha çok burun estetiği üzerine sanki değil mi?
8: Genellikle burun estetiği üzerine ama genellikle diğer cerrahilere de önceliğimiz vardır tabii ki.
7: Peki o zaman hemen konumuza geçelim. Burun estetiği, rinoplasti nedir?
8: Burun estetiği yüzümüzün en gözde, yani gözümüzde gördüğümüz, en insanın yüzüne baktığımızda dikkatimizi çeken burun yapısının şeklinin değiştirilmesi olarak biliyoruz. Yani senelerdir bu operasyon yapılmaktadır ve güzellik algısı değiştikçe insanların buna yaklaşımı da farklı oluyor. Burun şeklinin cerrahi olarak değiştirilmesi, şekil verilmesi olarak bilinmektedir.
7: Peki herkes yaptırabilir mi hocam burun estetiğini?
8: Herkes eğer gerek duyarsak. Yaparız. Aha. Tabii ki bu yaş sınırlaması var, ek hastalık olması durumu var. Eskiden daha çok kadınların tercihi olan bir ameliyat olsa da gündemde artık erkeklerimiz de başvuruyor doğal olarak. Yani ben kendi düşüncemi söyleyecek olursam, eğer hasta kendinden memnun değilse, mutlu değilse ve kendini daha güzel görmek istiyorsa tabii ki tercih edilebilir.
7: Herkes de yaptırabilir aslında.
8: Aynen öyle.
7: Evet. Az önce de ben programı açarken dedim ki en çok da hani kadınların da dikkatini çekecek olan bir konu dedik ama artık erkeklerimiz de değil
8: kesinlikle
7: mi hocam? Çok fazla olmaya başladı.
8: Erkek popülasyon neredeyse ağırlık oluşturmaya başladı bile.
7: Ağırlık oluşturmaya başladı. Evet. Peki en çok size gelen hastalar hocam erkek ağırlıklı mı, kadın ağırlıklı mı?
8: Açıkçası hani kadınlar daha çok böyle güzellik algısına değer ve üstünlük verdikleri için kadınlar. Ama erkek popülasyonumuz da eski senelere göre artmakta.
7: Artmakta. Kesinlikle. Peki ameliyat öncesi neler yapıyorsunuz hastalarınıza?
8: Ameliyat öncesi öncelikle hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Fotoğraflama yapılıyor. Hastanın isteği dikkate alınıyor. Önceliğimiz endoskopik muayenesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Endoskopide burun içi yapıların değerlendirilmesi, burun içindeki kıkırdak kemik yapılarının, burun etlerinin, oradaki sinüslerin hepsinin ayrıntılı muayenesi gerekli. Muayeneyi tamamladıktan sonra hastayla beraber nasıl bir yüz yapısı, yüzüne nasıl yakışabilir? Bazı hastalarımız ellerinde fotoğraflarla geliyor.
7: Bu burunu istiyorum.
8: Ben böyle burun istiyorum. Ama tabii ki hastayla oturup ortak bir yolu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü hasta bazı şeylerin farkında olamayabiliyor. Hasta yüzüne yakışmayacak bir şeyler isteyebiliyor bizden. Öncesinde nasıl bir burun olacağını bir kabaca hastaya gösterebiliyoruz. Bilgisayarda yaklaşık onun isteği, hastaların isteği üzerine kendi düşüncelerimiz üzerine bir planlamamızı oluşturuyoruz. Bundan sonrasında aşamada ameliyat hazırlıklarına geçiyoruz. ameliyat hazırlıklarında mutlaka ve mutlaka ameliyat öncesi kan tetkikleri, akciğer grafisi, kalple ilgili rahatsızlıkları var mı? Bunları değerlendirecek bir değerlendirme, ameliyat öncesi tetkiklerimiz oluyor. Tabii ki anestezi doktor arkadaşlarımız değerlendiriyor, uygunluğunu onaylıyorlar. Bundan sonra ameliyat alıyoruz. Evet. Ameliyatımız o şekilde genel anestezi altında planlı.
0: Peki açık mı kapalı mı yapıyorsunuz hocam?
8: Ben hangi genellikle tekniği? Açık teknik yapıyorum. Açık teknik. Kapalı teknik ve açık teknik bazen hastalar da geldiklerinde onu soruyorlar. Ayrıntılarını merak ediyorlar doğal olarak. Çünkü insanlar artık böyle sosyal medya geliştikçe herkes buna da dikkat eder oldu. Yani açıkla kapalının farkı nedir diye bir düşünsek sadece kesi, yani burnumuzun iki burnun orta delik orta kısımda kesi oluyor. Açık teknikte açarak yapılıyor. Kapalı teknikte yine kesiler oluyor. Sadece ortadaki o insizyon olmuyor. Kesimiz olmuyor. O şekilde kapalı teknik ve açık tekniğin hiçbirinin diğerine bir üstünlüğü veya yok, hani böyle yaparsak daha iyi olur gibi bir durum söz konusu değil.
0: Peki, iyileşme sürecinde hocam bir sıkıntı oluyor mu? Açılıp da ya da
8: i̇yileşme
0: kapalı da.
8: İyileşme sürecinde de genellikle bir sıkıntı olmuyor. Hatta artık açık teknik yapıldığında da eriyen sütürlerle o dikişler kapalı tıldığı için hasta sonrasında şeyi düşünüyor. Yani dikişlerim alındığında ağrıyacak mı, acım olacak mı, onları merak ediyor. Artık o dikişleri de almıyoruz zaten. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Yani cerrahın eline hangisi yatkınsa onu yapmasını tercih ediyoruz tabii. Evet. Kapalı teknik yaptığımızda oluyor mu? Tabii ki oluyor.
0: Yani ama hastaya göre mi değişiyor değil
8: evet,
0: mi hocam?
8: Evet kesinlikle öyle. Hastaya göre de değişiyor. Açıkta yaptığımız oluyor. Bazen ufak bir dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Herkese de aynı burun yapılmıyor. Herkesin karakterine, yüz yapısına, yüz ifadesine uygun burun yapılıyor. O hastaya göre de değişiyor. Kapalı mı yapacağız, açık mı yapacağız şeklinde.
0: Bu şekilde. Hocam eski tekniklere bakıyoruz. Eskiden burun estetikleri çok fazla yapılıyordu ama morarmalar, kanamalar, tamponlar yine aynı şekilde devam ediyor mu sistem?
8: Yok. Aynı etmiyor, şekilde devam etmiyor. Öncelikle burun içinde hastaları korkutan şeylerden biri de burun içindeki tamponlar.
0: Evet.
8: Hocam biz videoları izledik, baktık. Çok böyle tampon çıkarken bayılan oldu, kendini kaybeden oldu. Şu an artık silikon tamponlar kullanılıyor. Silikon tamponlar da böyle borulu delikli bir tampon olduğu için tampon varken bile nefes almanızı sağlayabiliyorsunuz. Ve tamponların bir süresi var. Hastaya göre değişiyor. Maksimum 2 ila 5 gün arasında tamponları alıyoruz. Morarmaya gelince morarma da eskisi kadar olmuyor. Çünkü eskiden rinoplastide kemik kırma yapıyoruz ama kemik kırma teknikleri değişti. Yani artık çekiçle, gujla falan
0: hocam,
8: değil.
0: En korktuğum şeylerden bir tanesi.
8: Daha piezo teknikleri var. Tur kullanılıyor. Daha böyle dokuya, daha kemiğe,
0: minimal değil mi hocam?
8: Minimal girişimler yaparak bu da bizim morluğumuzu da şişliğimizi de azaltıyor. Hasta konforunu da yükseltiyor tabii ki.
0: Peki ameliyat sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
8: Ameliyat sonrası öncelikle hastaya öncesinden de bunların bilgisini veriyoruz. Çünkü kemik kırma işlemi yapıldığı için ameliyat sonrasında hastanın gözlük kullanması ilk etapta istemiyoruz. Kemiklere bası olmasın diye. Hastayla bu konuyu konuşuyoruz. Hani bir dönem lens kullanmanız gerekiyor. Ameliyat sonrası erken dönemde bir hafta gibi bir hafif morarma, şişme olabilir. Bundan korkmayın. Hafif bir sızıntı olabilir. Bu sizi rahatsız etmesin diyoruz. Bunun için tabii ilaçlar uygulanıyor. Ama ameliyat sonrası yatış pozisyonu önemli. Diyoruz ki hani minimum 2-3 hafta sırt üstü yatın. Sağa sola pozisyon vermeyin. Dik yatın, düz yatmayın. Bunlar da ödemi atmasına yardımcı oluyor tabii ki. Bu gibi.
0: Yeme içme alışkanlığıyla alakalı bir şey olabilir mi?
8: Yeme içme alışkanlıklarında çok böyle belirgin bir fark olmuyor. Sadece ameliyat öncesinde özellikle mevsim olarak hani kırmızı meyveler tüketmemelerini istiyoruz. Bu kanamalarını etkiliyor. Veya ameliyat öncesinde sigara kullanılması.
0: Sigara çok önemli.
8: Zaten
0: evet,
8: istemiyoruz ama ameliyattan en az bir hafta 10 gün gibi bir süre öncesinden sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Onun dışında mesela ek hastalıkları var mı? Bunları irdelememiz gerekiyor. Bazı hastalar hani kan sulandırıcılar mesela. Kan sulandırıcı kullanıyorsa
0: kronik rahatsızlıkları
8: kronik rahatsızlığı olan hastalarımız. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer kullandığı ilaç varsa kendi doktorunun tabii diğer meslektaşlarımızın önerisi ve konsültasyon üzerine orada bir ayarlamalar yapılabiliyor. Mesela bazı bitkisel çaylar şu an moda oldu, evet, biliyorsunuz. Bazıları kan sulandırıcı etkisi yapabiliyor. Bunları kullanmamalarını.
0: Evet,
8: o yüzden de hastayla ameliyat öncesi ne kadar konuşulursa bunlar. Çünkü hasta dikkat etmeyebilir.
0: Aslında bir konsültasyon yapmak kesinlikle gerekiyor değil mi hocam?
8: Hasta çünkü unutabiliyor. Hasta için o dikkat etmeyebiliyor. Onun için tamamen içtiği çay normal için çaydır. Evet, hani doğru. O dikkat etmeyebiliyor. O yüzden biz genişçe bir hani bunları hastayla konuşmamız gerekiyor ameliyat öncesinde ki ameliyat sonrasında zorluğumuz olmasın.
0: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yapmış tabii olduğunuz ameliyatların yanı sıra yani hastanın başka hastalıkları da varsa işte genizleti ya da işte nefes almada bir sıkıntısı varsa bunu da beraberinde yapabiliyor musunuz?
8: Genellikle burun ameliyatında estetiğinde sinüse yönelik eğer yani hafif bir kisti varsa, sinüziti varsa, orada sinüs ağızlarını genişletmemiz veya açmamız gerekiyorsa ona yönelik ufak bir işlem yapılabilir ama ekstra cerrahi bununla beraber düşünmüyoruz. Ekstra bir sıkıntısı varsa hastanın buna yönelik öncelik onundur. O başka cerrahileri olur, sonra rinoplasti yapılır. Hı hı. Ama hastanın zaten bize gelme nedeni nefes sıkıntısı da varsa estetik kaygıyla beraber önceliğimiz tabii ki hastaya da katiyetle söylüyoruz. Hı hı. Ameliyat ikisini beraber olun. Burun kemiğinde kıkırdandı, nefesini engelleyecek bir durum var. Eğer eğrilik varsa veya burun etlerimiz şişse, hı hı, aynı seansta hem fonksiyonel olarak yani hastanın nefes almasını hem güzelliğini ikisini bir arada yapmayı tabii ki tercih ediyoruz, hı hı, ve önceliğimiz oluyor.
0: Evet. Peki hocam revizyon rinoplasti nedir? Arasındaki fark nedir rinoplasti ile?
8: Revizyon rinoplasti, hı hı, hasta ameliyat olmuştur,
0: evet,
8: veya sonrasında burnundan memnun kalmamıştır, hı hı, veya sonrasında ameliyat sonrası birkaç sene sonra düşme olmuştur, bir travma yaşamıştır, bir nefes sıkıntısı eşlik ediyordur, görsel olarak rahatsızdır. Bu gibi durumlarda hastaya tekrardan ikinci, üçüncü bir ameliyat ihtiyacı var mı diye bir değerlendirme, hı hı, yapılıyor. Hastayla bunun konuşuluyor tabii. Hastanın öncelikle nefes sıkıntısı mı, hastayı rahatsız eden durum nedir? Hı hı. Hastanın genel olarak tüm olarak ele alıyoruz. Hı hı. Eğer öyle bir durumumuz varsa evet, revizyon cerrahi dediğimiz ikincil bir cerrahiye ihtiyaç varsa hastaya uyguluyoruz. Hı hı. Tabii bu süre ilk ameliyatından bir sene minimum beklemek istiyoruz. Hani bir asimetri veya sevmediği bir durum varsa o ilk ameliyatta olan travmalar, hı hı, tam oturduktan sonra ikincil bir ameliyatı yapıyoruz. İkincil bir ameliyatımız tabii birincisi kadar kolay olmuyor.
0: Kolay olmuyor.
8: Daha süreç de zorludur. Hı hı. Çünkü ilk ameliyatta yapılandırma için burun kıkırdakları alınıyor. Yapılandırmada kullanıyoruz. O yüzden ikinci bir ameliyata ihtiyaç olduğunda burun içinde yapılandırma için yeterli malzememiz yoksa, malzeme bulunmuyorsa, hı hı, kulaktan veya kaburgadan ekstra kıkırdak almamız gerekli, hı hı, oluyor. Bu da tabii ki hastanın
0: biraz zorlu bir süreç.
8: Zorlu
0: yani
8: bir süreç.
0: Hasta için de sizler için de değil mi hocam?
8: Kesinlikle zorlu bir süreç. Ameliyatın, hı hı, süresi olarak da ilk ameliyatına göre ağrıları olarak da bazı hastalar hatta burnunu tutuyor, kaburgasının, eyvah, ağrısı, eyvah, daha belirgin, hı hı, olabiliyor. O şekilde.
0: Peki burnun tam oturma süreci nedir hocam?
8: Burnun tam oturma süreci, hı hı, 6 ayla 1 sene arasında tam oturuyor. Hı hı. Ondan sonra artık ha, bu benim oturmuş burnum budur hasta diyebiliyor.
0: Diyebiliyor. Hı
8: hı. Evet.
0: Hemen ben şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi burun estetiği yapıyorsunuz, rinoplasti yapıyorsunuz. Size bir gelen hasta ben bu burunu istiyorum. Ama siz baktınız ben bu burnu size uygun görmüyorum. Hı. Bunun yanı sıra bir botoksla ya da bir dolguyla bu işlemi yapabiliyor musunuz? Hastaya şimdi, bunu kabul ettirebiliyor musunuz aslında hocam?
8: Hastalar, hı hı, çoğunlukla güzellik algıları farklı olduğu, evet, için hastaya bazen dediğiniz gibi ellerinde fotoğrafla gelip ben bu burnu, evet, istiyorum diyebiliyorlar. Hı hı. Ve güzellik algısı değişti. Eskiden farklı tür burunları beğeniliyordu. Şu an farklı ve, hı hı, giderek de değişiyor. Bir 10 sene sonra farklı bir burun yön şey olacak. Tabii hastanın ne istediğini öncelikle dinliyoruz. Ama kendi doktor tavsiyelerimizde, evet, de bulunuyoruz. Botoks dediğimiz şey burunda sadece burun ucunu minimal bir şekilde kaldırma için yapılabilecek bir işlem. Geçici süre olarak 4 ile 6 ay arasında bir süresi var, sonra eski haline dönüyor. Hı-hı. Burun dolgusuna gelince burun dolgusu çok küçük dokunuşlar için gerekli. Hı-hı. Diyelim hastanın çok belirgin bir deformitesi dediğimiz yapı olarak yapısal bozukluğu vardır. Onu dolguyla düzeltmek maalesef ki mümkün olmuyor. Hı-hı. Ama hafif bir düşüklüğü vardır, hı-hı, veya burnun burada bir çıkıklıktan veya çöküklükten rahatsızım diyorsa onu tabii dolguyla yapmak daha idealdir. Hı-hı. En azından hani cerrahi bir uygulama olmadan, evet, poliklinik şartlarında lokal olarak hastaya da
0: zaten ekstra. Biz kadınların artık kadınların erkeklerin de diyelim değil mi hocam? Yani güzellik uğruna yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hazır konumuzu da açmışken ben hemen botoksla başlamak istiyorum. Hocam tabii. Botoks nedir? Botoksu herkes yaptırabilir mi?
8: Botoks aslında bu piyasa ismi botoks olarak geçiliyor. Evet. Botulinum toksini bir bakteriden üretilmiş toksindir. Hastalar bazıları diyorlar hani zehir diyorlar buna doğrudur.
0: Yılan zehri.
8: Yılan zehri falan.
0: Değil mi hocam?
8: Zehir olduğu doğrudur. Evet. İsmi toksin zaten.
0: Evet.
8: Ama bu bakteriden üretilmiş bir toksin. Hı-hı. Mekanizma olarak da çalışan kaslarımızı geçici süreliğine felç ediyor diyelim.
0: Evet.
8: Herkesin anlayacağı bir dilde. Geçici süreliğine. 4 ay ile 6 ay arasında bir etki mekanizmasına sahiptir. En fazla kasları tabii ki yüzümüzde kullandığımız için en fazla hani çok güldüğümüzde falan kaz ayağı dediğimiz göz kenarlarında maalesef. Oluşuyor evet, maalesef. Alın çizgileridir veya çok böyle çatık kaşlıysak iki kaş arasında çizgilerimiz oluşabiliyor. Bunları engellemek için geçici bir prosedür diyelim. Herkes yaptırabilir mi sorusuna gelince... şu an biraz yaş sınırı düştü.
0: Çok
8: yani
0: fazla düştü
8: herkes yaptırma peşinde. Ama en ideali 20'li yaşların sonu, 30'lu yaşların başında yaptırmak en idealidir. Bazen diyorlar daha hani 30'lu yaşlarda daha erken 45'imde falan 50'imde yaptırırım diye. Hı-hı. O da doğru değil. Kırışıklık oturduktan sonra yapmanın çok da bir anlamı kalmıyor.
0: Yok, evet.
8: O yüzden daha kırışıklar oluşmaya başladığında yapılırsa uzun dönemde artık o kırışıklık oturmayacağı için botoks ihtiyacı da azalabiliyor.
0: Evet.
8: O yüzden ideal yaşı belirleyip yapmak en uygunudur en diye düşünüyorum.
0: Peki dolgu için hocam ne düşünüyorsunuz? Dolguyu da herkes yaptırabilir mi?
8: Dolgu
0: hangi bölgeleri daha çok uyguluyorsunuz?
8: Dolgu genellikle hastalarımızın da en fazla tercih ettiği dudak dolgusu, göz altı dolgusu, yanak dolgusu, çene dolgusu veya jawline dediğimiz keskin yüz hattını belirginleştirmek için yapılan elmacık kemiği dolgusu. Dolgu işlemi de süre olarak düşündüğümüzde 8 ayla 1 sene, 1,5 sene arasında bir sürede kalıcılığı vardır. Hani kalıcı olmaması bir nebze de güzel bir şey aslında. Hı-hı. Çünkü güzellik algısı da değiştir için hastane yaptırdıktan kesinlikle. Sonra bir sene sonra bugün yaptırdığını istemeyebiliyor.
0: Evet. Çünkü farklı teknikler de gelmeye başlıyor. Her gün yeni farklı işlemler
8: kesinlikle.
0: De çıkıyor değil
8: kesinlikle
0: mi hocam?
8: O şekilde. Bu gibi işlemlerde küçük deformiteleri yine dediğim gibi yapabiliyoruz ama çok dikkatli ve bu işi bilen birinin elinden yapılmasını öneriyorum.
0: Kesinlikle hocam.
8: Çünkü bu çok önemli bir iştir. Böyle basit bir iş gibi görünebilir ama yüz anatomisine, yüz damarlarına hakimiyet çok önemlidir.
0: Hocam evet konu açılmışken söyleyeyim. O kadar çok etrafımızda güzellik merkezi ve merdiven altı bu işleri yapanlar çok fazla... Dolgu ve botoks konusunda özellikle
8: kesinlikle.
0: Haberlerde de görüyoruz zaten siz de görüyorsunuz.
8: Kesinlikle.
0: Ölenler bile oldu hocam biliyorsunuz. Yani bu gibi durumlarda neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
8: Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle doktor dışı başka bir mesleki grubun bunu yapmasını önermiyorum ve yapılmaması gerekiyor. Ve insanlarımızın da buna yol açmaması gerekiyor. Yani müsaade etmemeleri gerekiyor. Çünkü yüz anatomisi o kadar komplike ve kendi bir düzeni var ki. Yani hasta bunu bilmeyebiliyor. Ama mesela korkutmak gibi olmasın.
0: Evet hocam.
8: Botoks'ta göz kapağı düşüklüğü çok sık görülen bir komplikasyon. Hani sonrasında geçiyor ama 4-6 aylık
0: devam
8: bir süre
0: ediyor.
8: Göz kapağınız düşük, gözünüz açılmıyor. Bu yine en azından geri dönüşlü bir şey. Burun dolgusu en tehlikelisi.
0: Eyvah.
8: Burun dolgusunda kalıcı körlük.
0: Eyvah.
8: Oluşma ihtimali büyüktür ve burunun anatomisini, oranın damarsal yapılarının bilinmeyen bir elden yapılması kalıcı, hani güzellik uğruna
0: kasarlara yol açabiliyor.
8: O yüzden işini bilen.
0: Peki hocam hazır konu açılmışken biraz javelin. Yüz hatlarını daha çok belirgin göstermek mesela ben çok isterim kendime çok istiyorum. Hani siz de tabii hekim gözüyle de bakarsınız tekrar ama ne kadar doğru hocam?
8: Jawline genellikle şöyle konu açılmışken söyleyeyim. Bir botoksu aynı zamanda masseter botoksu dediğimiz medikal olarak hani hastalıklardan diş gıcırdatmada kullanıyoruz mesela.
0: Tedavi amaçlı aslında.
8: Tedavi amaçlı diş gıcırdatması olan hastalarda bruksizm dediğimiz hastalıkta masseter botoksu yapıyoruz. Masseter bölgesi de tam dişimize sıktığımızda elimize gelen kas oluyor. Bazıları sıktığında hastayı zaten muayenede onu görüyoruz. Burası çok belirgin bir şişiyor. O botoksu yaptığımızda da hafif bir jawline etkisi oluşturuyor. Ama botoksun etkisi tabii ki biraz azdır.
0: Biraz daha az süresi.
8: Bunu dolguyla daha da şekillendiriyoruz.
0: Güzel bir şekilli bir hale getiriyor.
8: Risksiz bir dolgudur. Ama şöyle bir durum var. Dolgular farklı. Yani dudağımıza yaptığımız dolguyla jawline'a çenemize yaptığımız dolgu aynı farklı değil. Yapıları farklıdır. Hı-hı. Onların kıvamı, dolgunluğu farklıdır. Ve her bölgenin, yüz bölgesinin farklı bir dolgu markası kullanılıyor. İçerik olarak farklı kullanılıyor. Jawline erkeklerin de sık tercih ettiği, evet, o keskin yüz hatlarının oluşturduğu için tercih ettiği bir uygulama. Aynı zamanda eğer bu bölgeyi sadece bu bölgeden ibaret değil ama jawline, o keskinliği sağlamamız için aynı zamanda çeneye de yapmamız gerekiyor. Evet. O keskin hattı yakalayalım diye. Güzel bir dolgudur ve dediğiniz gibi gündemde olan herkesin, yani çoğunluğun tercih ettiği bir dolgudur.
0: Peki işlem süresi nedir hocam?
8: İşlem süresi 15 dakikayla yarım saat arasında değişiyor.
0: Evet. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben hemen size mezoterapiden de bahsetmenizi istiyorum. Evet. Nedir hocam mezoterapi?
8: Mezoterapi cilt altına, yani o da ihtiyaca göre belirleniyor. Hastalar geldiğinde yüzünü muayene ettiğimizde neye ihtiyacı var, nasıl bir yol çizebiliriz? Mezoterapinin farklı çeşitleri var. İçinde protein, kolajen, hyaluronik asit olabilir, vitaminler olabilir. Farklı özler olduğu için onları karışım şeklinde, onun özel iğneleri oluyor. Cilt altına ufak aralıklarla bir işlem yapıyoruz. Birkaç seanstan ibaret oluyor. 4 hafta ile 6 hafta arasında bir 4 seans bir tekrarlamamız oluyor. Işıltı, gençlik iksiri de diyebiliriz aynı şekilde.
0: Bu gençlik aşısı dedikleri aslında o mu hocam?
8: Bir nebze o. Farklı içeriklerle oluyor. Evet. Yani başlık olarak o. Ama isim değişiyor ve içerik değişiyor.
0: Çok tabiri var çünkü.
8: Evet.
0: Kişiye göre de değişiyor değil mi hocam? Yani kesinlikle. Bazı kişilerin alerjik durumları da olabilir.
8: Kesinlikle.
0: Bu durumda değişiyor.
8: En fazla zaten bu gibi durumlarda dikkat etmemiz gereken alerjik reaksiyon. Hastalara sormamız gereken şeylerden biri de alerjiniz var mı?
0: Var mı?
8: Herhangi bir gıda alerjisi olabilir. Bu gıda alerjisiyle etkileşim olabilir. Bu anamnezi o yüzden işlem öncesinde hastayla güzel konuşup ayrıntılı bilgi almamız gerekiyor. Sonrasında işlemi yapmamız gerekiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
8: Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca çok sağ olun. Söylemek istediğim, demin de denildiğimiz konulara bir özet getirmek istiyorum. Rinoplasti tabii ki herkes olabilir. Bir yaş sınırımız var mı? Var. 18 yaştan sonrasında kemik ve kırdak yapıp oturduktan sonra herkes rinoplasti tercihe göre olabilir. Diğer konu dolgu ve botoks en gündem olan konular ama lütfen bunları yaptırırken de aşırı risklere girmeyelim. İşini bilen ve doktor tarafından yapılan işlemlere öncelik verelim.
0: Çok teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ederim.
0: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere çocuklarda peygamber sünnetinden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara bizlerle. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyi, sizleri gördük daha iyi olduk hocam.
2: Teşekkürler.
0: Hocam bayağı bir ara vermişiz, 2 sene olmuş yalnız.
2: Bayağı olmuş, ben de o kadar olduğunu farkındayım ama tabii pandemi bütün her şeyimizi karıştırdı.
0: Maalesef.
2: Daha sık yapalım, daha çok bilgilendirme yapalım bence.
0: İnşallah
2: önemli konular
0: hocam,
2: çünkü.
0: Çok isterim.
2: Evet, daha çok da yapmamız gerekiyor bu programlardan. Nilüfer, haklısın.
0: Evet.
2: Bayağı ara vermişiz.
0: Hocam konumuz önemli. Peygamber sünneti dedik ama peygamber sünneti halk dilinde bizim bildiğimiz peygamber sünneti. Ama tıp dilinde de Hippospadias ismiyle biliniyor. Hocam yani telaffuz bu kadar zor olduğu kadar kendisi de zor bir hastalık mı? Nedir?
2: Evet, kendisi de zor bir hastalık. Peygamber sünneti lafı da biraz aslında doğru bir iş değil. Şöyle doğru değil. Aslında toplumda sünnetli çocuklar diye doğan ve sanki aslında iyi bir şeymiş gibi kabul edilen bir kavram var. 2 gün önceki bir hastamda böyle bir diyalog geçti. Biz dedi peygamber sünnetini ya da bu sünnetli doğan çocukları aileye geldiği zaman bereket getirir diye biliyorduk dedi. Aslında bir anomali. Bir penis anomalisi ve ağırlık durumuna göre de gerçekten çok ciddi ameliyatlar gerektiren ve hayat kalitesini, bebeklikte başlayan bir süreci söyleyerek söylüyorum. Hayat kalitesini oldukça etkileyen işlerden bir tanesi. Bizim için de zor ameliyatlardan biri.
0: Zor, evet. Zor. Bu kadar da aslında şey almamak gerekiyor değil mi hocam?
2: Tabii.
0: Nasıl anlaşılıyor peki hocam bebeklerde özellikle?
2: Aslında tamamen görsel olarak anlaşılabilen bir şey. Yani aile de bunu fark edebiliyor. İşte dediğim gibi çocuk sünnetli doğmuş diye geliyorlar. Ya da çocuk doktorları doğduktan sonra evet bunda bir penis anomali var. Karım sünnetli, sünnetiyle ilgili bir sorun var diye aileye yönlendiriyor. Aslında bunların da bir takım grupları var. Yani ilk bakışta görüldüğünde normal sünnet olmamış bir çocuk gibi görünüp ancak penisin başını açtığın zaman deliğin yerindeki anomaliyi fark edip aa bu hipospadyasmış sünnette fark ettik durumları olabilir. Ya da görülüp direkt doğduğunda evet bunda bir şekil anomalisi var, sünnet derisi yarım, adeta penisin üzerinde bir şapka gibi duruyor, alt tarafı yok, delik de pipinin başında değil daha alt yerlerde yerleşmiş şeklinde de kendini belli edebiliyor. Yani aslında kapalı gizli de olabilir, sünnette ortaya çıkabilir. Ama çok ayan beyan ortada da olabilir. Hatta daha ileriye götüreyim. Ayan beyan ortada olup deliğin olduğu yere göre cinsiyet kavramını karıştırabilir. Yani bir erkek bebek penisteki anomalinin büyüklüğüne göre kız bebek zannedilebilir. Bir kız bebek bu anomalinin büyüklüğüne göre aslında erkek olup o kadar anomalik bir genital yapısı var ki kız zannedildi olabilir. Yani bu kadar en uçtan önce tamamen normal görüntüden en ağır görüntüye kadar cinsiyet görünümünü değiştirecek hale kadar da değişiklik gösterebilen
0: aslında
2: bir şey var.
0: Aslında çok ciddi almamız gereken bir hastalık hocam baktığımız zaman da değil mi?
2: Kesinlikle toplumda görülme sıklığı da fena değil aslında. Yani bakınca 5000'de 1 gibi bir oran çıkıyor ki sanayileşmiş toplumlarda bu oranın yüksek olduğu. Çünkü kimyasalla muhatap olan annenin bebek karnındayken bu anomaliye muhatap olabileceği, maruz kalabileceği söyleniyor. Kanıtlanmış bir şey yok. Genetik olarak aktarılıyor. O nedenle de toplumda aslında az sayıda da değil. Ama eskiden bu ameliyatlar daha sık yapılmazken evet biz bunlara işte yarım sünnetli, peygamber sünnetli işte aslında iyi bir şeymiş gibi bakıp belki de kabul gördüler ve belki de tedavi bile edilmediler. Bir kısmı basit olanlar en azından.
0: Peki hocam ilerleyen zamanlarda riskleri olacak mı bu durumun?
2: Bir kere tedavi edilmesi ya bu çağda artık kabul edilemez tedavi edilmemesi diye düşünüyorum. Çünkü bu sonuç olarak fiziki bir anomali.
0: Evet.
2: Bu kadar gelişmiş tıp ve bu kadar bu işleri yapan cerrahlar, bu kadar ileriye gitmiş bir sağlık sektörümüz varken bu anomalinin bir hastanede doğup da artık ameliyat edilmeden geçiştirilmesi hemen hemen imkansız diye düşünüyorum. Ama ameliyat edilmezse tabii ki bu ağırlık durumuna göre gelecekte çok yaşamını etkileyecek sonuçlar doğurabilir.
0: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Yeni doğan bir bebekte peki çocuk cerrahisi hani ön bir muayene yapabiliyor mu artık?
2: Rutinde yok. Ama hastanelerde çocuk cerrahı varsa bir anomali tespit edilirse o zaman çocuk cerrahı görüyor. Ama benim hastanemde doğmuş olan bir bebeği çocuk doktoru mutlaka muayene ediyor. Yani her şeyini kontrol edecek onların bir checklisti var şu tamam bu tamam diye. Ama bir çocuk cerrahisi muayenesi yok. Gerekli mi? Aslında iyi bir şey olabilir. Yani cerrahi bir kontrol. Erkek çocuk
0: çünkü
2: içinde, kız çocuk
0: içinde.
2: Çünkü
0: bazen gözden de kaçabilir dediniz ya hocam. Yani evet. Gizlenmiş, saklanmış da olabilir. Bunu belki hani çocuk doktor doğan da görmeyebilir. Ama bir çocuk cerrahisinin görmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
2: En azından görmeme ihtimalini çok aşağı çeker.
0: Evet.
2: Ama böyle bir rutin yok. Hastanelerde de bir bebek doğdu, çocuk cerrahımız da var, o da görsün diye bir rutinimiz yok.
0: O zaman buradan hocam ebeveynlerimizi de bilgilendirmiş olalım. Özellikle erkek çocuklar için.
2: Güzel, doğru, haklısın. Çünkü erkek çocuklarda sadece penis anomalisi değil, testisin olup olmaması, aşağıya inip inmemesi gibi bir takım hani hemen görünce söyleyebilecek şeyler de var. Ki bunlar da atlanabiliyor. Bu anlamda doğru olabilir. Ben mesela şeyde aile hekimlerinde özellikle sağlık ocağında çalışan aile hekimlerinde bu şeyi görüyorum. En ufak bir şüphelendiklerinde testisin yanında olmaması ya da işte bu tür anomalilerde mutlaka ve mutlaka çocuk cerrahına gönderme konusunda çok iyiler. Bence aile hekimleri o anlamda doğru çalışıyorlar. Çünkü bir yerden bir yere yönlendirme grubu olarak tam bu anomalilerin tespit edilip gidilebileceği yerler. Yoksa doktor bunu atlarsa ailenin bunu atlama ihtimali çok yüksek. Evet, o zaman da ileri yaşta bir hipospadyas olgusuyla karşılaşırsak bu çocuk için de cerrah için de zor bir iş başlıyor demektir.
0: Tedavi edilmesi zor oluyor değil
2: daha
0: mi?
2: Zor bir iş
0: oluyor. Peki hocam hipospadyasın başka türleri var mı?
2: Hipospadyas aslında şu demek. Penisin deliğinin pipinin alt tarafında olması demek. Hipodan kaynaklanıyor, alttan kaynaklanıyor Latince. Bir de epi var. Epi de üstte olması demek. Allah'tan hipospadyas daha az görünen bir şey. O nedenle bu çok bilinen bir şey değil. Hipospadyasları hep konuşuruz ama hipospadyasları konuşmayız. Yani penisin altında ya da üstünde olmasına göre deliğin aslında anomalinin şekli değişiyor. Adı değişiyor. Hipospadyasın kendinin sınıflandırılmasını belirleyen en önemli şey ise deliğin olduğu yer. Yani penisin ucundaysa distal tip dediğimiz daha basit bir hipospadyas. Ortasındaysa işte penil, mid penil gibi bir hipospadyas. Daha altlardaysa bizim penoskrotal dediğimiz yani torbalara yakın deliğin olması gibi bir hipospadyas var. Yani hipospadyası gördüğümüz zaman derecesine göre isimlendirmesini göre belirliyoruz.
0: Hocam genetik faktörler de var mı hipospadyasta?
2: Kesinlikle var.
0: Var.
2: Kesinlikle var. Bu bilinen ya da bilinmeyen olabilir ama. Mesela işte bir çocuğun hipospadyas olma durumunda babasının da hipospadyas olma olasılığı yüksektir.
0: Yüksek olabilir.
2: Ve hatta şöyle benim hastalarım oluyor. Ben de çocukken bu ameliyatı oldum. Şimdi çocuğumda da oldu. Onun çocuğunda da olur mu?
0: Olabilir.
2: Büyük olasılıkla olacaktır. Ben olmadım ama benim kardeşim amcasında bu ameliyatlardan oldu çocukken. Şimdi çocuğumuzda oldu gibi. Yani genetik aktarımı var. Ama ben genetik aktarımda şuna da çok inanıyorum. Babada bir anomali yoksa ve çocukta varsa o zaman anne ya da babanın dedelerinde bilinmeyen bir geçmişte hipospadyas olma ihtimali çok yüksek. Onlarda bile biraz ipuçlarını araştırdığın zaman ailede böyle bir şey var mıydı? İşte biraz evvel bahsettiğim gibi iki gün önceki hastamda biz bereket gelir diye bildirdik dedi. Bu konu konuşulduysa evinizde dedim. O zaman demek ki sizin atalarınızda varmış.
0: Var.
2: Çünkü herkesin evinde böyle bir konu yok.
0: Yok, evet hocam.
2: O nedenle de genetik aktarımı var. Genetik aktarımı da bence de oldukça güçlü bir genetik aktarım. Zaten Nilüfer şöyle bakmak lazım. Bir kişinin genotipini yani şeklini belirleyen şey anne ve babadan gelen kromozomlar.
0: Kesinlikle hocam. Doğru.
2: Saç rengini belirliyor, gözünü belirliyorsa vücuttaki bir organın şeklini aslında yine belirleyen aynı genler. Yani ne yazık ki hipospadyas bir aile, hipospadyas bir aile olarak devam ediyorlar genetikte.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Buna da yapacak bir şey yok zaten.
0: Evet, daha önce hocam bir programa katılan bir hekimimiz de söylemişti. Yani siz genetik faktörleri bir de şöyle algılayın diye. Şimdi hemen size de sormak istiyorum. Her şeyi aynı yiyorsunuz. Anne, baba, çocuk her şeyi aynı yiyorsunuz. Aynı yerde büyüyorsunuz. Yani sizin de olma olasınız %80 diye böyle bir tabirde de bulunmuştu. Demek ki yine aynı yere gelmiş oluyoruz hocam bu durumda.
2: Tabii. Yani anne baba neyse çocuk da aslında aynı şey oluyor.
0: Peki hocam öncesinde tedavi edilmesi gerekiyor mu? Yani en son aşama olarak mı ameliyatı öneriyorsunuz? Daha öncesinde yapmanız gerekenler var mı?
2: Bir kere ameliyattan başka tedavi yok.
0: Yok.
2: Yok. Onun için öncesinde yapılacak bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Bir hipospadyas bebek doğduğunda hemen ameliyat edilmiyor. 6 ayla 1,5 yaş arası ameliyat için doğru zamanlama. Ben de genellikle 1 yaş civarını öneriyorum. Yani bebek doğuyor, hipospadyas olarak çocuk doktoru ya da bize gönderirse biz tanıyı koyuyoruz. Bununla ilgili artık yapacak bir şey yok. Burada aileye sadece sizi bir ameliyat bekliyor. Bu ameliyatın ayrıntılarını da nasıl bir ameliyat olacak, ne kadar sürecek, hastanede yatılacak mı, sonda takılacak mı ameliyattan sonra? Bunlar için de şimdi düşünmeyin diyorum. Yeni doğan bir bebekle karşılaştığımda. Biz bunları 6 ay sonra gelin tekrar konuşalım diyorum.
0: Evet.
2: Ama ön bilgi olarak söylediğim şey, evet sizi bir ameliyat bekliyor.
0: Bekliyor.
2: İkinci ön bilgi, bu çocuk sünnet edilemez. Önemli. Parantez
0: evet,
2: açıp
0: hocam
2: söylüyorum. Çünkü hipospadyas olarak doğmuş olan bir çocuğun yeni doğan sünneti isteği oluyor mesela ailenin.
0: Evet,
2: biz buna
0: evet
2: sünnet yaptırmak istiyorduk. Aa ne olacak falan diye. Bir kere sünnet meselesi bitti.
0: Bitti.
2: Çünkü sünnet bu ameliyatın bir parçası. İçinde yapacağız. Yani bunu söylüyorum. Bir ameliyat bekliyor. Hayır, sünnet şu an için iptal ediyoruz. Sünnetle ilgili bir işimiz yok. 6 ayla 1,5 yaş arasında bana ya da benim gibi bu ameliyatı yapan cerrahlardan biriyle görüşerek bu ameliyatlarınızı programlayın. Bu ameliyatı programlarken 6 aylıkken gidin doktorunuza. Daha geç kalmayın.
0: Bu önemli bir detay.
2: Çok önemli bir detay. 1,5'u asla geçmeyin.
0: Geçmeyin.
2: 6 aylıkta gidemedim ama 1 yaşında gittim. Tamam, yine kabul. 1,5'u asla geçmeyin. Sebepleri var. Bu işten de çok korkmayın. Yani biz bunu ameliyatlarıyla halledebileceğimiz bir şeydir. Ama sizi bir süreç bekliyor.
0: Evet.
2: Bu bilgi yetiyor yeni doğan döneminde. Daha sonra 6 aylıkken geldiklerinde de işte o zaman tedaviyi konuşmaya başlıyoruz. Bu ameliyat nasıl yapılıyor?
0: Zor
2: ne
0: bir
2: kadar
0: ameliyat
2: sürüyor? Hastanede yatılıyor mu? Ameliyattan sonra sonda oluyor mu? Çocuğu ne bekliyor? Bizi ne bekliyor? Bir ameliyatla biter mi? Birkaç ameliyat seri mi planlanıyor?
0: Tekrarlayabiliyor mu hocam bu durumda?
2: Tekrarlamaktan ziyade bazı hipospadyaslarda ağırlık derecesine göre gördüğümüzde diyoruz ki sizin için en az 3 ameliyat.
0: Oo.
2: Evet. İlk ameliyatta şunu şunu yapacağım. İkinci bir seansta buraya getireceğim olayı. Üçüncü seansta da şu noktaya geleceğiz ve biteceğiz.
0: Evet.
2: Tabii eğer arada komplikasyonlar olup başka bir şeyler de yapmak zorunda kalmazsak. Yani işte hipospadyasın ağırlığına
0: hocam,
2: göre...
0: Hocam yaş faktörü de önemli mi bu konuda?
2: Çok önemli.
0: Aralıkta.
2: Çok önemli.
0: Şimdi mesela bir yaştan sonra atladı yine ebeveynler.
2: Şöyle.
0: Bu durumda ne yapacaklar?
2: Buradaki yaşın önemi şuradan çıkıyor. Bir kere bu ameliyatı biz yaptığımızda ikinci bir ameliyat yapmak gerekiyorsa, yani evet, seanslı bir ameliyat yapacaksak, en az ameliyatların arasına 6 ay koymamız gerekiyor. Şimdi 6 ay bir ameliyatın arasına koyduğunuz zaman, eğer bir çocuk 6 aylıksa, ikinci ameliyatı 1 yaşında olacaksa, hala bezli bebek, bu işi anlamıyor ve küçük anne sütü alabilen bir bebek ise süreci kolay atlatıyor. Ama siz bu ameliyatı 1,5 yaşında başlarsanız ve bir şey yapmak zorunda kalırsanız, araya yine 6 ay koyarsanız çocuk 2 yaşına geliyor. 2 yaşına gelmiş, bezden çıkma aşamasında, karakter olarak 2 yaşın verdiği o böyle
0: hareketlilik.
2: Evet, hareketli öğrenme dönemindeki bir çocuğa ameliyat yükünü yüklüyorsunuz. Bir hastane sürecine sokuyorsunuz.
0: Psikolojik olarak da tabii ki.
2: Evet. Hele bunu atladık da biz ilkokul çağına kadar beklediğimizi düşünelim.
0: Eyvah.
2: O zaman çok çok karışık bir
0: daha
2: durum var.
0: Bir durum.
2: Kendisini ifade eden bir çocuk, penis anomalisi nedeniyle hayatı belli aşamalarda kendine göre kapanmış bir çocuk. Ve bu çocuğa yine belki 15 gün sondayla geçeceği, belki hastanede bir gece yatacağı, iki gece yatacağı bir cerrahi işlemi tarif edeceksiniz. Çok daha dramatik bir şey.
0: Evet.
2: Onun için oralara kalmamalı. Kalmıyor da. Ben kaldığı zaman, öyle hastalar geldiği zaman şaşırıyorum. Yani sizi niye kimse görmedi bu zamandır?
0: Bu zamana kadar niye yönlendirdi?
2: Niye birisi yönlendirmedi? Orada da değişik cevaplar var. İşte bu işin ciddiyetini anlayamadık. Öyle belirtmediler.
0: Evet.
2: Bizi gören cerrah şu kadar zaman sonra yapalım dedi. Biz cesaret edemedik gibi. Ama bunlar
0: çok da göz ardı etmemek gerekiyor.
2: Etmemek lazım. Hipospadyasta bu tanıyı bir çocuk aldıktan sonra bence mutlaka birkaç kişiyle görüşülmeli.
0: Kesinlikle
2: yani
0: hocam.
2: Onun da fikrini almalı, onun da fikrini almalı ve doğru yol bulmak için biraz araştırma yapmak gerekiyor. Önemli bir konu.
0: Evet hocam. Hocam, yeni doğan sünneti de zaten çocukların psikolojisi açısından bebekken olmalarının daha iyi olduğunu her zaman dile getiriyorsunuz. Yani aynı şey aslında baktığımız zaman da, değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet. Çok doğru. Aynı şey aslında. Yeni doğan sünnetinde biz niye yeni doğan sünneti diyoruz? Bebeğin bu işten etkilenmesinin en az olduğu dönemi yakalayalım diye. Hakikaten de haklısın. 20 yıldır da söylüyorum.
0: Evet, evet hocam.
2: Yeni doğan sünnetini biz söylerken, konuşurken yeni doğan sünneti çok o kadar konuşulmaz durumdaydı. Çünkü buradaki önemli faktör şu. Ya bir cerrahi işlem, üstelik de özel bir bölgede yapılan cerrahi işlem, oldukça çocuğun hayatından etkileneceği dönemin önünde bitsin. Böylece bu çocuk bu konuyla ilgili kendi kafasına bizim de tespit edemeyeceğimiz

0: olacağız.
1: Evet. Aslında aileyi bu konuda daha çok fazla bilgilendirmek gerekiyor aslında,
0: tabii,
1: değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Peki hocam, hipospadyaz ameliyatı zor bir ameliyat mı? Sonrasında aileyi, çocuğu neler bekliyor?
0: Zor bir ameliyat da olabilir. Sünnetten hallice de olabilir.
1: Evet.
0: Yani çok basit, uçta deliğin biraz şekil anomalisi var. Yani tam ucunda değil de birazcık aşağı doğru bakan bir peniste ufak bir takım kozmetik düzeltmelerle halledilebilir. Bu bir, en basit yönü. Ama dediğim gibi seanslı birkaç kere yapmak gereken bir ameliyatta birkaç saat verdiğimiz, tecrübeli ellerle birkaç saat verdiğimiz. Yani aslında hani belki 5-6 saat sürebilecek ameliyatları birkaç saatte yapabildiğimiz ameliyatlar zor bizim için.
1: Evet,
0: öyle bir ameliyat olduğunda hastanede en azından bir gece mutlaka yatış oluyor.
1: Yatış oluyor.
0: Belki iki gece oluyor. Öyle bir ameliyat yapıldığında mutlaka sonda ameliyat sonrasında peniste oluyor. Bu sondaya çocuğun adapte olması
1: zorluyor. Zorlar mı hocam? Evet, zorluyor. Biraz sıkıntılı.
0: Yani artık sondaları da silikon bir borucuk gibi penisin içine yerleştiriyoruz. Evet. Öyle bildiğimiz dışarıya giden idrar torbası takılı değil. Bunlar çok değiştirdi ama yine de 2 gün 3 gün bebek bile ona adapte olma süreci geçiriyor. Ondan sonra adapte oluyor. O sondayı biz 2 hafta sonra da alsak onun hayatını 2 haftalık etkilemiyor.
1: Evet.
0: 1-2 günlük etkiliyor.
1: Peki annenin bakımı nasıl olmalı hocam çocuğa karşı?
0: Aslında çok değişti artık. Yani yıllar önce Cerrahpaşa'da bizim olduğumuz dönemlerde hastanede bir hafta 10 gün tuttuğumuz hipospadyazlı hastalar, ameliyat sonrası birazcık daha sakin olsun diye sedasyon verdiğimiz çocuklar. Sonda bakımları gerektiği için, o işte bildiğimiz sondalar olduğu için, annelerin yanına yıkamak için verdiğimiz enjektörlerle evde siz de bu sondayı günde 3-4 kere yıkayın, tıkanmayın dediğimiz durumlar bitti.
1: Evet, çok.
0: En azından bu yeni sonda şeyiyle, uygulamasıyla.
1: Daha pratik. Yani.
0: Bezin içinde bitmesiyle. Bir de ailelerin bilinçlenmesiyle daha erken bebekleri ameliyat edebilme şansımız oldu. Bu da annelerin evde yapacağı yükü çok azalttı.
1: Evet hocam.
0: Şimdi ne var? Sadece ben ailelerden şunu istiyorum bu ameliyattan sonra. Olabildiğince ilk iki gün kırılacak bir şey taşıyormuş gibi. Hani bebeği çok yere koymayın, işte kendi kendine yürümeye çalışmasın.
1: Çok hareket halinde olmayacak.
0: Düşmesin
1: aslında,
0: üzerine gibi. Buna dikkat edin. O da
1: dikkat
0: iki gün.
1: Edecek, evet.
0: İki günden sonra rahat edebilirsiniz. İkinci dikkat edecekleri şey de çiş yapmasında bir sorun var mı? Sonda tıkanabilir mi? Onu görmek. Bunlar olmadığı sürece de ailenin yapacağı sadece ağrı kesicilerini vermek. Ve çocuğu eğlendirmek aslında. Çok da fazla
1: peki
0: bir iş kalmıyor.
1: Peki hocam, sonrasında onu tekrarlarsa yine bu 6 ay sonrasında mı ikinci ameliyata geçebiliyorsunuz?
0: Mutlaka.
1: Mutlaka geçiyorsunuz.
0: En az 6 ay ara vermek zorundayız. Yani bir ameliyatta bir problem çıktı. Ne olabilir o problemlerde? Yapılan deliğin daralması, iyi çalışmaması, yapılan deliğin geniş olup bozulması, yapılan ameliyatın ilk başa dönmesi, tamamen yaptığımız duvarın bozulması ya da en sık olanlardan biri, ameliyat çok güzel duruyor, delik uçta, rahatça çocuk çişini yapabiliyor ama ikinci bir delik oldu, fistül dediğimiz, yandan bir tane daha delikten idrar yapıyor. Yani çift yerden idrar geliyor. Böyle bir durum da olabilir. Böyle bir durum da karşılaşıldığında mutlaka 6 ay bekleniyor ve ikinci ameliyat 6 aydan sonra planlanıyor. Niye? Oradaki dokuların iyileşmesi
1: gerekiyor.
0: Ve bize ameliyat yapacak malzemenin tekrar oluşması için.
1: Evet. Peki hocam, diğer isterseniz hocam şöyle yapalım, ben sizi hazır bulmuşken diğer konuya da geçmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Yine doğal sünnetinden de bahsedelim hocam. Bahsedelim. Daha önceki programlarımızda çok bahsettiniz, bilgilendirdiniz ama
0: tabii ki.
1: Nedir hocam yeni doğan sünneti? Ne zaman olmalı bebekler?
0: Yeni doğan sünneti, yeni doğan döneminde yapılan sünnet. Yeni doğan dönemi ne? Yeni doğan dönemi bebek doğduktan sonraki ilk bir ay 40 gün. Aslında bizim toplumumuzda 40 çıkma durumu gibi. Bu dönemde bebekler çevreyi algılamıyorlar daha. Yani işte bebeği koyuyorsun bir kenara, o uyuyor. 24 saatin 20 saatini uyuyarak geçiriyor, 4 saatini emerek geçiriyor. Evet. Anne babayı göremiyor, takip edemiyor. Nerede olduğuyla ilgili bir şey yok. Hani annesinden babasından ayrılma duygusu yok. Evde olup olmadığıyla ilgili bir duygusu yok. Yani bir sepete koyduğumuz bir bebek, öyle düşünelim. Bu dönemde yapılan sünnete yeni doğan sünneti deniyor. Bu yeni doğan döneminde yapılan sünneti de bebekler en az etkilenerek atlatıyorlar. Nereden bunu biliyoruz? Tabii ki bunu öyle olduğunu düşünüyoruz. Şöyle anlıyoruz bunu. Sünnet yaparken bebeğin bizim o sünneti yaparken ki bizimle ilgilenişi. Yani elbette ki uyuşturuyoruz cildini. Uyuşturduk. Ondan sonra bebek bizlere bakıyor mu, korkuyor gibi mi, ağlıyor mu? Yoksa
1: tepki veriyor mu?
0: Yoksa bir tepkisi yok mu? Hatta biberonlu anne sütü aldık yanımıza. Anne sütünü ona verdiğimizde daha çok anne sütünü emmeyle mi ilgileniyor? Burayı sağladıktan sonra yeni doğan sünneti için ortam hazır demektir.
1: Evet.
0: Bunu da ilk bir ayda sağlayabiliriz. İlk bir ayda bu şartlarla bebeğin bu işi algılamasını en az seviyede tuttuğumuzda ve onu en az hırpalayarak yapılan sünneti yaptığımızda yeniden sünneti

0: başardık demektir.
1: Evet hocam.
0: İşte yeniden sünneti bu aslında.
1: Peki hocam lokal mi yapıyorsunuz bebeklerde?
0: Mutlaka lokal anestezi. Anestezi verilmiyor. Yeni doğan sünnetini geçtik. Diyelim ki bebek 40 günlük oldu, 50 günlük oldu ya da işte 2 aylık bir bebek karşımıza geldi. Biz bu bebeği sünnet yapmak istiyorsak artık bizim bu yaptığımız sünnetin adı lokal anesteziyle sünnet olur. Yani biz tabii ki yine bölgesel uyuşturma yaparız. Tabii ki ağrıyı ortadan kaldırırız. Ancak çocuğun bu işi anlamasını, yani nerede olduğunu, annesinden babasından ayrı olup olmadığını anlamasını engelleyemeyiz.
1: Evet.
0: Bunu yapamazsak da biz ne kadar ağrıyı engellemiş bile olsak hasta lokal anesteziyle yaptığımız sünnette bebek hırpalanmış olur.
1: Evet.
0: O nedenle yeni doğan sünnetinin süresi yeni doğan dönemiyle sınırlıdır. Bu da ortalama 40 gündür diyebilirim. 40 gün.
1: Peki sonrasında hocam bu 40 günü geçti. 1 yaşına geldi ya da 2 yaşına geldi çocuk. Bu artık yeni doğan sünnetinden çıkıyor.
0: Çıktı.
1: En ideal yaş hangisi hocam?
0: Bezden çıkana kadar 2-2,5 yaşına kadar sünnet hala yapılabilir dönemde. Ama anestezi altında. Nasıl bir anestezi bu? Buna genel anesteziyle sünnet diyoruz. Çocuk uyutuluyor. Ne kadarlık bir uyuma? 10 dakikalık bir uyuma. Hava ile verilen, yüzeyel, derin olmayan bir anesteziyle yapılan bir uyuma. Ama bunun adı genel anesteziyle sünnet. Yani bir bebek yeni doğan sünnetinden çıktıktan sonra 3 aylıkken bize gelse dahi genel anestezi altında bir sünnet oluyor. Genel anesteziyle yapılan sünnette maksimum 2,5 yaşına kadar devam ediliyor.
1: Devam ediyor.
0: 2,5 yaşına geldik. Bezden çıktı. Artık sünneti bırakıyoruz yapmayı. Ve diyoruz ki size eğer sünnet yapacaksak, sünnet yapılmasını istiyorsanız bize artık ilkokul çağında gelin. Yani 5'i geçsin çocuk. 5 yaş, 5,5 yaş, 6 yaş olsun. Biz onunla sünnet kavramını konuşabilelim.
1: Evet.
0: Anlatalım. Neden sünnet yapılıyor? İşte sünnet kimlere yapılıyor? Sen artık erkeksin ve erkeklik kavramıyla ilgili bir hikayemiz yok bizim. Kadın erkek ayrımını yapabilmiş bir çocuk. Birey olmuş. Onunla sünneti konuşup ikna edip edemezsek yine durarak. Yani 5 yaşına gelmiş bir çocuk
1: onun
0: sünneti...
1: hazır olmasını bekleyeceksiniz aslında.
0: Evet, hazır olmasını bekliyorum. Ben onun için mutlaka sünnet olacak çocukları karşıma alıp konuşmak istiyorum. Ve ebeveynleriyle konuşmayı çocukla konuşmanın arkasına bırakıyorum. Hatta bunu hastalarımdan bir tanesi de yazmış. Doğru da bir şey. Önce çocukla konuşur diye. Çünkü benim hastam öncelikle onlar. Onlarla sünnetin ne olduğunu, ne anladıklarını, ne anlamalarının onlar için daha kolay olacağını anlatmaya çalışırım. Onu yaptıktan sonra döner anne babaya sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı bunun üzerine derim. İşte o çağ okul çağı. Okul çağının sünnetinde de bu ekleniyor işin içine. Ama okul çağındaki sünnette de anestezi var. Yine genel anesteziyle. Yine uyutularak. Yani çocuğu sünnet yapmaya, sünnet kavramına ikna etmek var. Ama sünnet işlemi sırasında çocuğun durması, kıpırdamaması onlarla benim bir işim yok. Çünkü anestezi altında oluyor.
1: Peki hocam çocukluk çağı sünnetlerinden de o zaman başlayalım. Pardon, okul çağı sünnetlerinden düzeltiyorum. Onları da yaz döneminde yapıyorsunuz değil mi hocam genelde? Onu mu tercih ediyorsunuz?
0: Hayır, aslında mevsimsel bir tercih yok. Bu da sorulan sorulardan bir tanesi. Yani bir sünnetin yazın ya da kışın olacağı ile ilgili bir şey. Bu bir cerrahi bir işlem.
1: Evet.
0: Ama çocukların okulu, ailelerin tatil programı bizim toplumumuzda yaz ayları sünnet ayları olarak alıyor.
1: Genelde.
0: Sünnet sezonu diye oluyor.
1: Evet hocam. Hocam inmemiş testis nedir? Biraz da ondan bahsedelim.
0: Bahsedeyim. İnmemiş testis, testisin torbalara yani olması gereken yere inememesi durumudur. Yine anne karnında başlayan bir durumdur. Yine bebek doğduğunda tespit edilen bir durumdur. Yani bir bebek doğdu, erkek bebek. Erkek bebeği muayene ettiğinde çocuk doktoru iki torbasının içinde de iki tane testisini bulabilmesi lazım. Ve bu testislerin ele gelen normal boyutlarında ve sabit duruyor olması lazım. Eğer bir testisi kasıklarında buluyor, oradan aşağıya indiremiyorsa bu gerçek bir inmemiş testistir. Eğer bir testisi çocuğun kasıklarında bulup onu aşağıya indirebiliyor ama testis yine geriye kaçıyorsa bir utangaç testis ya da bizim deyimizde retraktil testis dediğimiz yine bir tür inmemiş testis sınıfındadır. Bu iki sınıfta da inmemiş testislerde de hemen ameliyat gerekmez. Beklenir. Bir yaş, 1,5 yaş civarında testis hala bu inme sürecini devam ediyor olabilir çünkü. İnme sürecini tamamladıysa 2 yaşında ameliyattan kurtarmış oluruz. Eğer tamamlamadıysa o zaman ameliyat devreye girer.
1: Devreye girer. Peki 2 yaşından sonra da ameliyatlar yapılabilir mi hocam?
0: Her zaman yapılabilir. Ama 2 yaşından sonra artık bu işin geç kalınmış demektir. Yani testis bu işten zarar görmüş. ya da görmüş olabilir diye düşünüyoruz. Hı hı. O nedenle inmemiş testis meselesinde bebek doğduğunda yine işte bu ürolojik muayeneler yapılmalı. Hı hı. Ve ürolojik muayenenin arkasından da bunun tanısı koyup tedavi programının alınmalı. İnmemiş testiste çünkü hemen ameliyat yok. Mutlak ameliyat yok. Bazı
1: biraz
0: hormon tedavileri
1: bekliyorsunuz aslında.
0: Bir süreç var.
1: Evet.
0: O süreçten sonra da bazı hormon tedavileri gibi bazı yapılabilecek işler daha var inmemiş testiste.
1: Annenin aslında anne baktığı zaman hocam anlayabilir mi onu?
0: Anlar.
1: Anlar.
0: Hı. Ama ilk erkek çocuğu olan anneler, tecrübesiz olan anneler bu konuda biraz kendilerini şey hissediyorlar. Biz de anlayamadık ama doktor da anlayamadı. Doktor anlayamaması bir hata, kabul edilemez bence. Anlamalıydı. Annenin anlayamaması sempatik, kabul edilebilir. Evet, benim erkek çocuğum yoktu diye, ama yine de bir annenin de erkek çocuğun nasıl olması gerektiğini kendisinin ya da çevresinden öğrenmiş olması gerekli.
1: Evet. Hocam yine aslında bu arada devreye genetik faktörler giriyor. İnmemiş testis.
0: Onda da giriyor, evet.
1: Peki başka hastalıklarla hocam karıştırılabiliyor mu?
0: Hayır, inmemiş testis başka bir hastalıkla karışmaz. İnmemiş testis kendisi karıştırılabilir. Yani inmemiş testisti bu diye gönderilen bir hastanın hayır bu inmemiş testis değil, bunda bir şey yok. Merak etmeyin dediğimde çok hasta var.
1: Evet.
0: Yani inmemiş testisi kendisinin tanığı konulması da problem var. Onun için bir çocuk doktoru ya da işte aile hekimi çocuğa inmemiş testis dediyse bunu mutlaka bir çocuk cerrahından doğrulatması lazım. Zaten tedavi yapacak yer de çocuk cerrahisi olduğu için tanı konduğunda buradan çocuk cerrahına gidin ki ben böyle düşünüyorum. Böyle miyi onlar söylesinler.
1: Evet.
0: Onlar da çocuk cerrahı da inmemiş testis dediyse bunun üzerine tedavisi planlansın demeleri lazım.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
0: Hipospadyas'la ilgili söyleyelim o zaman Nilüfer. Hipospadyas önemli bir kavram. Çocuk doğduktan sonra bir pipisinde anomali görüldüğünde mutlaka ve mutlaka bunu sempatik bir şekilde karşılamayıp sünnetli doğdu, aa işte bu bizim için avantaj gibi düşünmeyip buradan tamamen çıkıp mutlaka bir çocuk cerrahıyla bu konu görüşülmeli. Önce çocuk doktorlarıyla sonra çocuk cerrahıyla görüşülmeli. Çünkü bu ameliyatlar 6 aylıkken başlanan ve ne kadar erken başlarsa o kadar avantajlı olunan ameliyatlardır.
1: Erken bu gözden kaçmamalı. Her zaman önemli. Aslında hocam az önce de bahsettiğimiz gibi yeni doğan bir bebeği bütün branşlardaki doktorlara da göstermek gerekiyor. Bu ayna ettirmek gerekiyor diye biliyorum. Yani çoğunda var aslında hocam. Mesela kalça ultrasonu çok fazla yapılır.
0: Rutine bindi artık.
1: Rutin.
0: Bu var.
1: Göz muayenesi vardır, kulak muayenesi vardır.
0: Rutin.
1: Bence
0: doğru
1: çocuk cerrahisinde bunun içine dahil olması
0: evet,
1: gerekir diye
0: düşünüyorum. Evet, bunu bir düşünmek lazım. Doğru söylüyorsun. En azından olduğumuz hastanelerde doğan bebekleri çocuk cerrahına baksın denilebilir.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık,
0: sağ ol,
1: ağzınıza
0: teşekkürler.
1: Sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Cem Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 25, Sure Duhan Suresi 19-59. Ayetler, Casiye Suresi 1-32. Ayetler. Sayfa 496-500.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

وبالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Adalet ve ihsan. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en karlı iş, işte budur, diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, İman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teâlâ. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca, nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanların alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanı.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman nimetinin şükrü. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, kendini onlara tanıtıp iman etme nimetiyle kullarını şereflendirmesi, kıymetlendirmesidir. Her nimete şükretmek lazım olduğu gibi bu nimete de şükretmek lazımdır. Zira Sure-i İbrahim'in 7. ayeti kerimesinde mealen "Şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette artırırım." buyurulmaktadır. Nisa suresinin 146. ayeti kerimesinde de mealen "İman eder ve nimetlere şükrederseniz Allahü Teala size azap etmez." buyurulmaktadır. Her verilen nimet bir külfet karşılığıdır. Gelen nimetler ne kadar çoksa ve ne kadar büyükse mesuliyeti ve şükrü de o nispette büyük ve çok olur. Şükretmekse nimetin artmasına sebeptir. Şükür demek Allahü Teala'nın verdiği nimeti ona karşı isyanda kullanmamak demektir. Nimeti elden kaçırmamak için de onun şükrünü yerine getirmek lazımdır. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a hitaben "Ya Musa, bir kimse kendine verdiğim nimeti benden bilip kendinden bilmezse nimetlerimin şükrünü eda etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi çalışmasıyla bilip benden bilmezse nimetin şükrünü eda etmemiş olur." buyurmuştur. İnanmak yani iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan kimse din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce eshab-ı kirama hitaben "Ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur." buyurmuşlardır. Cehennemden kurtulmak önce iman etmekle, sonra da emir ve yasakları öğrenip bunlara uygun hareket etmekle mümkündür. Bilmeden yapılan ibadetler makbul değildir. Çünkü 4 rekat olarak emredilen bir namaz, 5 rekat olarak kılınamaz. Kılınırsa yanlış olur, kabul olmaz. Bunun için ilmihal bilgilerini öğrenmek şarttır. Zira cahil sofu şeytanın maskarası olur buyurulmuştur. Müslüman olmak demek, yalnız adete tabi olarak ibadet etmek değil, İslam'ın emrettiği güzel ahlakı edinerek, insanlık vazifelerini yaparak, ruhen de tertemiz olmak demektir. İbadet eden fakat hileyi zeka eseri sayan, insanları aldatan, hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren, ortalığı yakıp yıkan, yalan söyleyen bir kimse Müslüman olduğunu söylese de hakiki Müslüman değildir. Müslüman demek hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa son nefeste imanı tehlikededir. Bu sebepten dolayıdır ki en büyük nimet iman nimetidir. İmanlı olmanın şükrü ise Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, "Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin." buyurmuşlardır. Ayrıca herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Dünyada kimi seviyorsa ahirette de onunla beraber olacaktır. Kızdığı kimseyle değil, sevdiği kimseyle beraber olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz herkes sevdiğiyle beraber olur buyurmuşlardır. İman nimetiyle şereflenen bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanına, lütfuna kavuşmuştur. Bu nimetin şükrü olarak diğer insanlara bu iman nimetinin güzelliğini, letafetini anlatmak mecburiyeti vardır. Bunu anlatabilmek için öncelikle bu imanın tezahürü, güzelliği bizde teşekkür etmelidir. Yalan söylemeyerek, hırsızlık, hile yapmayarak, verdiğimiz sözde durarak, gıybet, dedikodu yapmayarak, insanların kalplerini kırmayıp onlara güler yüzle davranarak, ailelerimizi, yakınlarımızı üzmeyerek ve kısaca İslam ahlakıyla ahlaklanarak bu iman nimetinin güzelliklerini anlatmalıyız. İslamiyetin güzellikleri bizde görünürse insanlar tarafından hasreti çekilen kimse oluruz. Zaten Müslüman hasreti çekilen insan demektir. Herkes "ah bir görsek, bir dinlesek" demeliler. Böyle olur, böyle davranırsak ayrıca anlatmaya lüzum kalmaz. Çünkü insanlar anlar, herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Ama biz güzel örnek olmadan Allame-i Cihan da olsak,
faziletler, en güzel kelamlar, ilimler bizde de olsa, halimiz bozuksa, insanlara da, İslamiyete de zarar veririz. Sözde değil, halle örnek olmalıyız. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İyi bir Müslüman olmaya, Müslümanları sevmeye ve hatta sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zor gelen şeylere veya nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Kalbimizin temizlenmesini, nurlanmasını istiyorsak, kızdıklarımıza da dua etmeliyiz. Netice olarak iman nimetinin şükrü için Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi olmalıyız. Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Devenin canımızın ve ayının ikinci olduğunu herkes bilir. Peki Sansar denilen o küçücük hayvanın da ikinci olduğunu biliyor muydunuz? Doğrusu 10 yaşıma kadar ben de bilmiyordum. Sahi. Benim adım Seyfettin Ateş. Sizlere yaşadığım ilginç bir hatıramı anlatmak istiyorum. Harman zamanıydı. Babamla birlikte ben de harmana gitmiştim. Öküzleri dinlenmeye alıp yemlerini verdikten sonra biz de öğle yemeğimizi yemek üzere harmanın hemen kenarında bir yere sofra açmıştık.

0: Ne oldu oğlum?
1: Aa, derenin kenarına bak baba.
0: Ne olmuş?
1: Ne olmuş var mı baba? Baksana sansar var orada. Şimdi avlarım ben onu.
0: Dur sakın yapma.
1: Aa baba hayır ya, onu öldüreceğim.
0: Sana ne zararı var be oğlum? Hadi taş atıp durma hadi. Günah değil mi?
1: İşte al bakalım bunu da. Yaraladım onu baba.
0: Yaptığına bak şunun. Atma oğlum atma. Hadi kalk da harmana devam edelim.
1: Ya
0: hadi
1: kalk diyorum,
0: kalk. Hadi

0: Akşama doğru çiftimizi, çubuğumuzu toplayıp tarlaya yakın olan köyümüze döndük. Fakat bu arada arkamızdan ikide bir de enteresan bir ses geliyordu. Geri dönüp baktığımızda ise hiçbir şey göremiyorduk. Ve ertesi sabah yumurta almak için kümese giren annem çığlık çığlığa eve geldi.
1: Tavukların hepsi öldürülmüş bey, hepsi.
2: Ne diyorsun sen hanım?
1: Hepsi boğularak öldürülmüş bey.
2: Gördün mü başımıza geleni? Dün senin taş attığın sansarın işi bu.
1: Seyfettin, yoksa sansara taş mı attın sen?
3: Evet anne, ama nereden bileyim böyle olacağını?
2: Gel de çık işin içinden. Artık o sansar bize düşman oldu.
3: Özür dilerim baba.
1: Şimdi ne yapacağız bey? Bu hayvan bize rahat vermez artık.
2: O sansarla dost oluncaya kadar eve tavuk almayacağız. Evde de sakın kapıyı bacayı açık tutmayın, tamam mı?
1: Olur.
2: Hadi bakalım, tarlaya gitme zamanı Seyfettin. Hazırlan.
3: Ben hazırım baba.
1: Aman dikkatli ol.
2: Merak etme hanım. Hadi hoşça kal.

0: Baba, ben acıktım, biraz ara versek mi?
1: Olur oğlum, olur. Şu ağaca astığımız yoğurt bakracını getir de yiyelim.
0: Hemen getiriyorum baba. Baba! Baba!
2: Ne oldu?
0: Baba, yine o sansar yoğurda kusuyor.
2: Ne?
0: İzin ver de öldüreyim şu hayvanı baba, öldürelim de kurtulalım şundan.
2: Sakın ha, hemen yanıma gel oğlum.
0: Neden?
2: Hemen yanıma gel dedim Seyfettin.
0: Neden izin vermedin baba, kurtulurduk ondan.
1: O sansarı öldürecek olursak onun eşleri de bize olmadık zararlar açarlar oğlum. Bırak yoğurt orada kalsın. Sansarın uzaklaşmasını bekleyeceğiz.
0: Ha baba bak gidiyor.
1: Gördüm gördüm. Şimdi gidip o yoğurdu dökeceğim. Bakalım başka neler yapacak.
3: Derken o günü aç geçirdik. Fakat hepimiz huzursuz olmuştuk. Sansar her an bir şey yapacak gibi geliyordu. Ertesi gün tarlaya giderken annem yanımıza katmer yapıp verdi. Babam o katmerlerden birini bir gün önce yoğurdu astığımız yere bir torba içinde astı. Öğleye doğru sansar gelip çörekten biraz yiyerek uzaklaştı. Birkaç gün aynı ağaca, aynı yere sansar için çörek astık. Sansar her defasında gelip asılı duran çöreği yiyerek oradan uzaklaşıyordu. Ve bir gün babam ağaca çörek asmadı. Neden diye sordum.
0: Baba, bugün neden çörek asmadık? Ya geldiğinde çörek bulamadığı için bize saldırırsa?
1: Önce gelmesini bekleyelim Seyfettin. Bakalım ne yapacak?
0: Aa baba bak geldi işte.
1: Şşşt, sakın bağırma. Bakalım ne yapacak?
0: Baba, çörek olmadığını anladı. Bize bakıyor bak.
1: Bak bak, uzaklaşıyor.
0: Oh, şükürler olsun. Bir an bize saldıracak zannettim baba.
1: Şimdi bizimle barışıp barışmadığını anlayacağız.
0: Nasıl?
1: Kümese tavuk alacağız. Eğer tavukları boğarsa hala bize kızgın demektir. Yok tavukları boğmazsa bizimle barıştığını gösterir bu.
3: O gün kümese 3-4 tavuk kapatıp heyecanla sabaha bekledik. Hava henüz ağarmadan annem ve babamla birlikte ben de kalktım. Hemen kümesin yanına gittik.
0: Baba, sansar kümesin üzerinde duruyor bak.
4: İnşallah tavuklara zarar vermemiştir.
1: Susun, bizi fark etti.
4: Bakın, gidiyor.
1: Gelin kümese bakalım. Tamam işte, tavukların hepsi de sağlam.
4: Ah şükürler olsun, sansarın düşmanlığı geçti.
1: Artık tarlaya yoğurt da götürebiliriz. Kümeste tavuk da besleyebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Ancak sen ol, bundan sonra suçu olmadığı halde hiçbir hayvana saldırma oğlum. Tamam
0: mı? Bir daha mı? Asla baba, asla.

Babamın bu nasihatı belki beni pek etkilemezdi. Fakat korku içinde geçirdiğim o günler, geceler aklıma geldikçe bir daha ne sansara ne de başka bir hayvana asla dokunmadım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, şimdi dinleyicimiz 4-5 tane kardeşi varmış. Annesiyle beraber yaşıyorlar, bir hanım dinleyicimiz. Diğer kardeşlerinin, özellikle erkek kardeşlerinin annesine bir faydaları yok, hatta zararları varmış. Annesi de şu anda aklı başında, neticede mirasını bir hayır kurumuna verme konusunda bu dinleyicimiz annesini yönlendirmiş. Annesi de onlara kalmasın da nereye kalırsa kalsın hesabında. Dolayısıyla kabul etmiş onu. Diyor ki, benim bu şekilde annemi yönlendirmiş olmam, ona anlatmış olmam böyle bir şeyi, diğer kardeşlerimin miras alamayacak olmasının, diyor, bana bir zararı olur mu?
1: Şimdi kitaplarda bir hadise naklediliyor da, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ikinci Ömer namıyla maruftur bu zat. Halife-i Müslümin'di. Adaletiyle aynı şekilde meşhur olmuştur. Hatta onun hayatı anlatırken bu Türkiye Gazetesi'nin yayınlamış olduğu Evliya Ansiklopedisi'nde de var. Hayatı İslam Alimler Ansiklopedisi'nde de var. Orada dinleyicilerimiz de merak edenler okuyabilirler Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ni. Bir hadise naklediliyor orada da. Hatta birkaç tane hadisesi var mübareği. Gece yatsı namazını kıldıktan sonra mesela Hanefi kitaplarından bazıları geçer. Yatsı namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmak mekruh diye geçiyor. Mübarek ittiba edermişmiş buna. Halifeyken gece ay ışığı yok. Şimdiki gibi böyle elektrik de yok. Sokaklarda aydınlık değil. Dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretin kız tarafından torunu bu. Dedesi gibi sokaklar dolaşırmış. Bekçi de yakalanmış bir yatsı sonrasında. Ey sen kimsin falan. Tabi tepdili kıyafet. Gece karanlık. Cevap vermemiş. Konuşmak mekruh olur diye almış getirmiş bunu. Tıkmış içeriye. Bekçi. Sabahla beraber bakmış ki hani bir de kuş efendim özür dilerim de falan filan. Böyle bir hadisesi var mübareğin. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin. Vefatına yakın işte hiçbir şey bırakmamış.
0: Çocuklarına.
1: Demişler ki efendim çocuklara bir şey bırakmadın. Buyuruyorlar ki eğer çocuklara mal bırakırsam, yani servet bırakacak olursam, çocuklar da fasık olursa onların cehenneme gitmesini kolaylaştırmış olurum. Öyle o malla günah işleyecekler. Böylece miras bırakmamam onların günah işlemesine mani olmuş olurum. Yok çocuklarım salih, saliha ise, o zaman da rızkın Allah-u Teala tarafından gönderildiğine inandıkları için Allah-u Teala yarattığı sebeplere yapışırlar ve Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir ettiği rızık da onlara gelir. Her iki halde de, yani ben onlara miras bırakmamam şey değil, yani olumsuz değil. Kayırmamam anlamına gelmiyor. Ben onları kayırdığım için aynı şekilde yapıyorum böyle diye. Dolayısıyla bir kimse hayattayken evlatların hiçbirisine miras bırakmayabilir. Malını başka bir yere, başka bir kimse hayattayken verebilir. Hayır kurumuna verebilir. Bunda bir mahsur söz konusu değil. Ancak yine kitaplarda şu kayıt geçiyor. Çocukları salihse, saliha ise onlara bir şeyler bırakması tavsiye edilmiş. Ama fasıksa, facirse günah işlemelerine sebep olacak malı bırakmak da uygun değildir. Dolayısıyla bu dinleyicimiz şimdi annesini, hani kardeşleri böyle şey ya, yönlendirmesinde herhangi bir zarar söz konusu değil. Çünkü malın mülkün sahibi annesi ve verecek olan da o. Hani bunu yönlendirmesini kabul eder, reddeder. O onun bileceği bir iş. Annesinin böyle bir düşüncesi varsa o da demiş ki hani böyle bu şekilde yaparsan şey olur falan diye. Ben de rahmetli babamın mesela böyle bir şey sorardı. Yavrum ne yapayım ben bunu falan. Ben de derdim İhlas Vakfı'na ver gitsin derdim. ama dedi ben sizi düşünürüm. Ha, demek ki iradesi öyle değil yani. İradesi öyle değil. Hani danışıyor ama yani benim düşündüğüm bir şey söyle diyor yani. Hani
0: şimdi beni tasdik et yani.
1: İslam ve toplumda bize soru soranlar var yani benim düşündüğüm gibi. Benim zihnimden geçtiği şekilde cevap ver. Yani benim yaptığım işi tasdik ediyorlar. Öyle değil. Dolayısıyla burada bu dinleyicimizin bir vebali olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki eşimin ablası diyor FETÖ terör örgütüne sempatizan. Onlardan demiş de bu bir suçtur, onu da belirtelim yani. Bir örgüte üye olmak, böyle terör örgütüne, bu suçtur. Üye değil de sempatizan diye anlayalım biz. Bunların toplantı yapıyormuş kadınlar arasında. Bu işte bu FETÖ'cü olan Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Ama diyor öyle bir şey ki neredeyse yere uzanıp okuyacak yani. O kadar saygısız Kur'an-ı Kerim'e. Millet de diyor bunu alim zannediyorlar işte. Her dediğini tutuyorlar işte. Onu dinliyorlar falan, soru soruyorlar. Ben diyor bunu sevmiyorum. Ailesini de sevmiyorum. İşin içinde kocam var diyor. Nefsimi ön plana alıyormuşum gibi bana söylüyor kocam diyor. Yani ben diyor konuşmak istemiyorum bu kadınla diyor. Ondan sonra git toplantısına gitmek istemiyorum. Senin nefsinden kaynaklanıyor diyormuş kocası da. Onu, ama diyor ben hiç beğenmiyorum diyor. Nasıl davranabilirim böyle bir insana? Gideyim mi diyor yani mesela.
1: Nefsinden değil, gitmesin.

0: Diyor tapu diyor henüz bölünmedi. Altı kardeşin üzerine görünüyormuş. Anne babam vefat ettikten sonra buraya diyor vergi borcu geldi. Kardeşlerim de diyorlar ki vergi borcunu sen ödeyeceksin. Yani o ev senin, sen oturuyorsun. Bölünmüş olmaması şey değil demişler. Bu da diyor ben mi ödeyeceğim diyor.
1: Şimdi bir anne baba hayattayken çocuklarından herhangi birisine bir şey verirken öbürlerinden izin alma durumu söz konusu olmaz. Çünkü malın sahibi onlar değil. Onların bir hakkı yok. Ancak vefat ettikten sonra miras olarak hak tahakkuk eder. O zaman verirler vermezler, o ayrı bir mesele. Hayattayken tapuyu vermedilerse, anne baba tapuyu vermediyse öbürleri oyun bozanlık yapabilirler. Allah'tan korkmazlarsa eğer. Korkmuyorlarsa oyun bozanlık yaparlar. Çünkü üç kuruş için adam anasını babasını sattığı bir dünyadayız şu anda. Kendi evladından bile vazgeçiyor üç kuruş menfaati söz konusu olduğu zaman. Böyle bir zamandayız. Eğer gerçekten kardeşleri tamam annemizin babamızın bir sözüne ittiba ediyoruz. Her ne kadar tapu hepimizin üzerine ise de biz fedakarlık edeceğiz. Tapuyu tamamen sana vereceğiz senin olacak deyip derse o zaman vergiyi bu ödeyecek.
0: Bir başka dinleyicimiz. Benim iki tane oğlum var diyor. Birisinin ismi Ömer, birisi de Mustafa. Bunlar diyor mübarek isimler. Biz diyoruz onun için diyor bunları o isimleri koyduk. Bunlara ilaveten diyor mesela Ayşe gibi, Ali gibi, Ahmet gibi yine mübarek isimler diyor. Çocuklarda olsa. Şimdi diyor okulda diyor çocuklar okula gidiyorlar. Okulda ders kitaplarının veya defterlerinin üzerine etiketlere isimlerini yazıyorlar. Kitapların içine isimlerini yazıyorlar. Bu kitaplar, defterler belden aşağı duruyor. İşte masanın üstüne koyuyorlar. Gerekirse yere düşüyor bunlar.
1: Üstüne basmıyoruz ama.
0: Bunlara imanına bir zarar verir yok. Mi? Benim ve çocuklarımın diyor.
1: Yok. Ne kendisine. Bütün mesele o mübarek isimleri yerlere atmaktan maksat. Mesela seriyorsun üstüne basıyorsun. Öyle değil o. Yani bu kitaplar basırken de yere basılıyor falan. Yani onu belden aşağı tutmakta mahsur söz konusu değil. Önemli olan ona hakaret etmemek. Hakaret etmek için yere atıyorsun. Mesela gazetede öyle isimler var. Seriyorsun. Üstüne de basıyorsun. O hakarettir. Yerini sermekten maksat o. Yoksa yer yok mesela evde. Dolap yok. Bir şeycik yok. Diyelim ki öyle fıkıh kitapları, ahlak kitaplarını yerden itibaren dizdin. Evet belden üstüne koymak iyidir ama onu mahsur olmaz ama Kur'an-ı Kerim'i koyamazsın.
0: Evet. Bir de mesela orada Mustafa ismi ya da işte Ömer ismi etikette yazılı bir şey. Ona hakaret etmek için altına, ayağının altına olur da burada olur. Sırf Mustafa yazıyor diye üstüne basıyorum derse o hakaret olur.
1: Tabii. Veya adam ismi Mustafa, ayakkabıcıdır, kundura Mustafa diye yazdı. Ona basmak uygun olmaz. Ha, adam yazar mesela kundura Mustafa diye
0: yazar. Tabela yazar.
1: Tabela yazar, onun mahsuru yok.
0: Mahsuru yok. O yüksekte çünkü, evet. Bir diğer sorusu dinleyicimizin diyor ki zaman zaman gökyüzüne bakarak Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek kendi işiteceğim şekilde Allah'ım sen ne büyüksün diyorum. Bu arada diyor hani gökyüzüne de bakmış durumdayım hani gayri ihtiyari. Bunun bir zararı olur mu bana diyor.
1: Olur mu canım, o tefekkürdür, hepimiz yapıyoruz. Ben de çıkıyorum balkona bakıyorum yıldızlara bakıyorum. Bu dedim birinci kat sema daha, bunun bile ucu bucağı yok. Ya Rabbi senin kudretin karşısında hani yani... Benim varlığım bile varım demem bile boş yani. Lüzumsuz bir şey. Orada Cenab-ı Hakk'ın kudretini şey yapıyoruz. Yağmur yağarken, fırtına eserken, fırtınalar olurken, kar yağarken. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle karşı karşıyasın. Sel gelirken, deniz kabarmış gelirken falan. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle. Yani dinleyicimiz şöyle anlıyor. Ben gökyüzüne bakarken diyor sanki Allah-u Teala oradaymış gibi. Değil. Veya denize bakarken ya da kuvvetli yağmur dolu yağarken falan sanki o Cenab-ı Hak'mış gibi. Hala öyle değil o. Bu Cenab-ı Hak'ın kudretiyle karşı karşıyayız. Gökyüzünün o büyüklüğü karşısında, azameti karşısında Allah-u Teala'nın büyüklüğünü düşünüyoruz. Yoksa Allah-u Teala odur demiyoruz. Onun için mahsur yok, üzülmesin.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki daha önce diyor Osman Hocam bir söz nakletmişti. Ebu Osman Hiri Hazretleri'den. Buyuruyor ki bir mürşide rehbere talebi olan kimsenin samimi değilse günden güne bedbahtlığı artar.
1: Doğru.
0: Bu sözü diyor biraz açabilir mi hocam diyor. Samimi olmak ne demektir? Samimi olup olmadığımızı biz nereden bileceğiz?
1: Efendim samimi olmak eğer kendine rehber edindin. Mesela tam İbn-i Saad Tebi diye kitabını, onu hazırlayan zatı, onun üstadlarını, hocalarını kendine rehber edindin. Bunlar dediğin silsile itibariyle doğrudur. Bu yazılanlar doğrudur. Kabul ettin. Kabul ettin. Ama sen bir müddet sonra evet ya bunlar böyle yani bu büyükler böyle almışlar falan ama ya ben de bir şey biliyorum ya bak burada da böyle yazıyor ben böyle de hareket edebilirim böyle de yapabilirim şöyle de yapabilirim. Demek ki samimi olarak bağlılık yok ortada. Zahiren ben bu büyükleri

0: seviyorum diyor ama o büyüklerin dediğini yapmıyor. Onların dediği yoldan gitmiyor. Bu adam samimi değil. Bu adam samimi değil. Bu adam bedbahtlığı artar. Günü gelir artık o büyüklerin kitaplarında hata aramaya başlar. Ve ondan sonra tabii ki kitaplarında hata arayan onun zatında da arar. Ha işte o zat böyle böyle yanlışlar yaptı, böyle böyle demeye başlar. Ve sonra otomatik olarak düşmanlık başlar. Yani o Ebu Osman Hiri Hazretleri bedbahtlıktır buyurduğu o. Çünkü bunun misalleri pek çok. Bunun misalleri pek çok. Zahiren efendim işte ben sizin talebinizin nimnesi falan filan feşmekan. Hangi niyette talebe geldi? Hangi niyetle? Gerçekten. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi teala aleyh, Seyyid Abdülhakim Arvasesi'nin birçok talebesi vardı. Herkes neyi bekliyorsa onu aldı gitti buyurdular. Buyurdular. Biz ilmine taliptik. Allah Teala de ilmini bize nasip etti buyurdular. İlmini de bize ihsan ettiler buyurdular. Keramet görmek isteyen görüyor gidiyor. İltifat görmek isteyen iltifatını alıp gidiyor. Herkes neyi murad ettiyse. Ama esas olan bu Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu, kendi dinini kuvvetlendirmek için yarattığı, kullarına kendi dinini doğru olarak öğretmek için yarattığı bir rehberdir. Peygamber Efendimiz'in varisidir. Böyle itikad eden o zatın hayatta ise sözünü dinler, ona göre hareket eder. Hayatta değilse kitabını okur, o kitaptaki bildirildiğine göre hareket eder. Elinden geldiği kadar şey yapar, bu kitapları yayar, dağıtmaya çalışır ve bu samimidir. Bu samimidir. Ben o zatı var ya, o benim zaten mürşidim ya, rehberim ya, ben onu çok seviyorum falan. O zat diyor ki Konya'ya, sen diyorsun ki Hanya'ya. Ne oldu?
1: Ben o zatı çok seviyorum ama şu İslam Ahlak kitabının şurasında da bir eksiklik mi var acaba?
0: Hatta burası yanlış galiba ya. Görmemiş mi? Sen biraz edepli söyledin de ben açıkça söyleyeyim yani. O zaman bu şey değil yani, samimi değil, gayri samimi. Demek ki şey gibi, çok özür dilerim de ama benziyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Orada Müslümanlar çoğalınca devlet kurdular. Devlet kurunca oradaki müşrikler baktılar ki dediler bunlar güçlendi. Mekke'deki gibi değil. Şimdi biz burada müşrik kalsak, kafir kalsak ezileceğiz, yok olacağız. Hemen kılık kıyafet Müslüman kılığına girdiler. Biz de Müslümanız dediler. Müslüman değillerdi. Bunlar Peygamber Efendimiz sohbetine geliyorlardı. Geliyorlardı bunlar. Bunlar münafıktı. Namaz da kılıyorlardı. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah ve yatsı namazı münafıklara ağır gelir. O münafık orada kafir onlar. Çünkü adam zaten inanmıyor. Bir de sabahleyin uykusunu şey yapacak, gelecek oraya aynı şekilde namaz kılacak falan. Onlara çok ağır gelir buluyor. Yatsı da aynı şekilde öyle. Hele yazın çok uzun günlerde. Dolayısıyla çok ağır gelir buyuruyor. Ondan ağır gelir. Müslümana ağır gelmez ki. Ve bunlar böyle gizli gizli konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Müslümanlar da temiz kalpli oldukları için bunların herhalde çok böyle kimseye söylemeyeceği dertleri var galiba falan. Halbuki dedikodu yapıyorlar, gıybet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları biliyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in varisi olan alim ve evliyanın talebeleri arasında da böyle münafıklar hep olur. Olmuş, olmaya devam edecek. Bunlar netice itibariyle o münafıkların gittiği yere gider. O zaman münafık diye açıkça bildiriliyor. Bu da onların soyundan geliyor işte, aynı nesil. Allah Teala bizi öyle olmaktan muhafaza buyursun.
1: Amin. Bir soru daha var. Hazreti Muaviye ve oğlu Yezid'i sevmek zorunda mıyız?
0: Hazreti Muaviye eshab-ı kiramdandır. Sevmek mecburiyetindeyiz. Ha, sevgin az olur çok olur ama düşman olamazsın. Düşman olamazsın. Eshab-ı kiramın hepsi için böyle bu. Eshab-ı kiramın hepsi için bu böyledir. Sadece İmam-ı Rabbani Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki, ancak buyuruyorlar, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, birisini çok seversin, birisini az seversin ama düşman olamazsın buyuruyorlar. Çünkü birisine bile düşmanlık Peygamber Efendimiz'e düşmanlıktır. Bunu iyi anlamalı. Hazreti Muaviye Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderidir. Vahiy katibidir. Ona düşmanlık Peygamber Efendimiz'in akrabasıdır netice itibariyle. Hanım tarafından akrabasıdır ve Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e gidiyor. Vahiy katibi ya. Düşman olduğun zat, vahiy geldiği zaman ayet-i kerimeleri yazan zat. Onun yazdığı ayet-i kerimelere nasıl itimat edeceksin o zaman düşman olduğun zaman? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Hepsini sevmek, hepsini büyük bilmek lazım. Ama mesela diyelim ki Hazreti Ali'yi çok seviyorsun. Hazreti Muaviye'yi az seviyorsun. Hazreti Ubekir'i çok seviyorsun. Efendim Hazreti Vahşi'yi biraz daha az seviyorsun. Bilal-i Habeşi Hazretleri'ni çok seviyorsun da öbür tarafta Halid bin Velid Hazretleri'ni biraz az seviyorsun. O ayrı bir mesele. Ama seviyorsun yine. Hepsi sevilecek. İkinci kuşak. Tabi'in. Onlar ileri gelenleri var. Onlar ileri, evet, eshab-ı kiram gibi değil onlar. Eshab-ı Kiram gibi değil. Mesela Hazreti Muaviye'nin oğlu da Eshab-ı Kiram'ı gördü. Tabiindendir. Hadis-i şerifle metüsena edildi. Hazreti Muaviye'nin kendisine nasihatları var. Hazreti Hüseyin'i şehit eden bu değil. Bunun zamanında oldu. Fatura buna çıktı. Ama Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki şeytana bile lanete izin verilmemiş ki. Yezide kalkıyorsun, lanet ediyorsun. Ne diye lanet ediyorsun? Gözünle gördün mü? İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki gözünle gördüm. Yok, görmedim. E nasıl faturayı çıkarırsın sen o zaman? Nasıl faturayı çıkarırsın o zaman? Hı. Muhtar Sakafi denen herif Emevilerden aynı şekilde devleti ele geçirebilmek için o Kerbela hadisesini uyduran herif o. E şimdikiler de lapır lapır onun peşinde.
1: Ancak gidiyorlar. Yani uyanık davranamadı diyebilirsin mesela şey Yezid için. Uyanık davranamadı veya hata yaptı falan denebilir mi?
0: Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak ölçüleri bildirmişler. Peygamberlerde isme sıfat var. Bunlar korunuyor. Bunlar günaha düşmez. Daha doğrusu Cenab-ı Hak düşürmez. Evet. Mesela Yusuf Aleyhisselam açıkça buyuruyor ki benim nefsim kötü şeyler istemiyor demiyorum buyuruyor. Ama Rabbim beni koruyor buyuruyor. Cenab-ı Hak koruyor. Peygamberlerin dışında Eshab-ı Kiram da olsa, tabi'in de olsa, tebe-i tabi'in de olsa, evliya da olsa, İslam alimi de olsa hata edebilir, günaha düşebilir. Bunu açıkça yazmışlar. Ama evliya-i kiram hata ettiği zaman, günah işlediği zaman habire ağlar. Onların ağlaması da taatlarından daha fazla indi ilahi de makbul olur. O apayrı bir Rabbani cilve. Ehl-i Sünnet alimleri açıkça bildirmişler. Bir de melekler yaratılışlarında nefsi olmadığı için onlar hata etmez, günah işlemez. İşleyemez çünkü yok, formatında yok. Peygamberler de koruma altında. Bunun dışındaki hiçbirisi öyle koruma altında değil. Koruma altında değil. Ama mahfuzdurlar ifadesi geçiyor. O da hıfz edilmişlerdir. Yani günah işleyince nefsi itminana kavuştuğu için hemen eyvah ben ne yaptım başlar ağlamaya. Eshab-ı kiramdan öyle olanlar oldu. Had cezası tatbik edilenler bile oldu. E sen kalkıyorsan aynı şekilde tabiinden veya tebe-i tabiinden birisi efendim böyle hata edebilir tabii ki. Niye edemezsin ki? Yani şeyinde müştehit biri olduğu halde iştihadında tam isabet edemeyebilir. Edemeyen de iki sevap alır buyuruluyor müştehitler için bile. Onun dışında hata edebilir. Bizi ilgilendirmese o da yarın ahirette kendilerine hesap verecekler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam yine bir izleyici sorusu var. Dua etmekle ilgili. Dua etmek de diyor izleyicimiz. Namaz kılmak gibi mesela ya da işte oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi veya diğer ibadetler gibi bir ibadet midir? Sadece başlı başına dua etmeyi soruyor belki de.
2: Şimdi Mustafa Bey, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Benden isteyiniz veririm buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede geçiyor. Yani kulların kendisinden istemesini bildiriyor. Namaz gibi müstakil olarak ayrı şartları olan namaz gibi bir ibadet şeklinde değil ama genel anlamda dua etmek de ibadet midir? Elbette ibadettir. Mesela Kadızade merhum Ferait isimli kitabında anlatırken diyor ki dua ibadet demektir buyuruyor. Ve bunun için de namaza dua denir. İslamiyet'te dua Allah-u Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Cenab-ı Hak'a yalvararak ondan ne dileği varsa, ne arzusu varsa Cenab-ı Hak'tan istemesidir. Cenab-ı Hak kendisinden isteyenleri, yani dua edenleri sevdiğini de bildirmiştir. Ve hatta dua etmeyenlere de gadab edeceğini bildirmiş.
1: Peki istemek konusunda şöyle bir şey de akla gelebilir. Dünyalık bir şey de istenebilir mi? Yani istemek deyince sadece ahiretle alakalı şeyleri mi isteyeceğiz?
2: Efendim zaten onu İslam alimleri açarken o konuyu sıralandırmışlar. Tasnifini yapmışlar. Nelerin istenilmesi lazım geldiğini de bildirmişlerdir. Evet. Mesela ahireti talep ederken, ya Rabbi cennetin sağ tarafında bana şöyle bir köşk ver. Yani bu şekilde böyle, bunlara abes tabiri kullanmış. Yani lüzumsuz. Evet. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil ama dünyalık olarak da mesela diyelim ki bir işe başlamıştır. Ya Rabbi hayırlısıysa bu işimi rast getir. Yahut da aynı şekilde ne bileyim evlenecektir. Evet. Cenab-ı Hak'tan bir talebi vardır. İşte kızsa dinini bilen salih bir erkek veyahut da erkekse dinini bilen saliha bir kız olmasını Cenab-ı Hak'tan talep ediyor. Bu bir istemek midir? İstemektir. Zahiren bakıldığı zaman bu dünyalık gibidir.
1: Evi yok, arabası yok mesela. Dünyalık,
2: ya Rabbi tamam. Bana hakkı işte beni kiracı olmaktan kurtarıp bana bir ev nasip et diye Cenab-ı Hak'tan talep edilir mi? Elbette ki edilir. Mesela evlat edinmesi talep edilir mi? Edilir. Ama İslam alimleri bunları anlatırken buyuruyorlar ki mesela Cenab-ı Hak'tan ev talep ediyor veyahut da aynı şekilde hani dua olarak Cenab-ı Hak'a yalvarıyor. Evi olsun, arabası olsun. Bunlar hakkında hayırlısıysa, fakat bunların şartları var. Bu şartlara riayet etmek kaydı şartıyla buyuruluyor. Yani talepleri de öyle mi olması lazım? Elbette talepleri de öyle olması lazım. Zaten kitaplarda anlatılırken dua müminin silahıdır. Dinin temel direklerinden birisidir. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Ama bir şartı var. Kabul olmuş dua. Kitaplardaki ifadesi bu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bana halis kalp ile dua ediniz, böyle duaları kabul ederim. Bakın şartını bildiriyor Cenab-ı Hak. Bana halis kalp ile dua ediniz. Samimiyetle, hücrelerine varıncaya kadar talep ediniz. Ben kabul ederim buyuruyor. Ve bu ayeti kerimeden de işte dua etmenin namaz, oruç gibi ibadet olduğunu bildirmiş Ehl-i Sünnet alimleri. Ve yine bir ayeti kerimede geçiyor. Bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar, cehenneme atarım. Şimdi ibadet de, özür dilerim, dua da ibadet sınıfı içerisine girince Allah-u Teala'dan istememek, Allah-u Teala'dan bir şey talep etmemek, yalvarmamak, yani dua etmemek netice itibariyle böyle olanları buyuruyor, zelil ve hakir ederim. Yani evet. Dua etmeyenleri, ibadet etmeyenleri ben zelil ve hakir ederim. Yani genel tanım içerisinde dua etmek de ibadet sınıfı içerisine giriyor mu? Evet, namaz, oruç gibi bir ibadet sınıfı içerisine giriyor. Ama Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Nimetlerini sebeplerin arkasına göndermektedir. Zararları, dertleri gidermek için ve faydalı şeyler vermek için de dua etmeyi sebep kılmıştır. Mesela hastalanmışsın, doktoru, ilacı sebep kılmıştır. Bu ayı da sebep kılmıştır. Fakat şartlarına uygun mu yapılması lazım? Elbette. Bunun için de kitaplarda anlatılırken dua etmenin şartları var buyuruyor. Önce günahlarına pişman olup tevbe etmeli. Çünkü haram işleyen veyahut da haram gelen bir ağızla Allah-u Teala'ya yalvardığı zaman Allah-u Teala kabul etmez. Çünkü biraz önce naklettik. Bana halis kalp ile dua ediniz buyuruyor. Sonra istiğfar okumalı, sadaka vermeli. Çünkü sadaka Allah-u Teala merhametin, rahmetin harekete geçiren sebeplerden birisidir buyuruyor. İmanın itikadını, eğer inancında, itikadında bozukluk varsa bunu düzeltmeli. Ehl-i sünnet alimlerin bildirdiğine uygun, bildirdiği şekilde olmalı. Duanın kabul olacağına inanmalı ve güvenmeli. Yok canım, benim yaptığım duayı da Cenab-ı Hak kabul edermiş falan. Sen peşin peşin kaybediyorsun zaten. Hani bir yarış tertip etmişiz, düzenlemişiz. Diyelim ki atletizm yarışması. Yok, ben geçemem onları. Ben kaybederim. Başından kaybettin zaten. Her yarışan kazanmak için yarışır. Evet. Ve Allah-u Teala'dan bir şey talep edince Allah-u Teala hüsnü zannetmeli buyuruyor. Benimki kabul olmaz. Ne demek seninki benimki? Halis niyetle yapıldığı zaman herkesin duası kabul olur mu? Elbette. Ve sonra belli bir edep çerçevesi içerisinde duanın yapılması. Mesela iki dizi üzerine oturmalı, kıbleye karşı oturmalı. Önce hamd etmeli. Ne demek hamd etmeli? Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeli. Sonra salavat okumalı. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed okumalı. Ve talep ettiği şeyi Allah-u Teala'dan işte üç defa, üçten fazla hatta söylemeli buyuruyor. Haram şeyleri ve hasıl olmuş şeyleri istememeli. Ya Rabbi işte mesela domuz etini haram kılmıştır. Bana domuz eti gönder. Bana içini gönder dememeli. Yani haram şeyler değil. Cenab-ı Hakk'ın menettiği şeyler değil. Ve olmuş şeyleri de istememeli. Zaten Cenab-ı Hak yaratıyor, mevcut oluyor. Peki mesela yağmur yağmadığı zaman Cenab-ı Hak'tan yağmur talep edilir mi? Tabii. Yağmur duasına çıkılır mı? Elbette ki çıkılır. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli. Kabul oluncaya kadar da uzun zaman tekrar etmeli. Yani efendim bıktırır mıyım? Hayır değil. Cenab-ı Hak kendisine yalvaranları sever buyuruyor. Ve duanın da kabul olabilmesi için haram yememeli, haram içmemeli, haram şeyleri söylememelidir. İşte makamat-ı mazhariyede geçiyor bu ifade. Duanın kabul olması için ekli halal, sıdkı makal ve ihlas ile yapmalı. Yani haram yememeli, ondan sonra doğru söylemeli, sözde doğru olmalı ve samimiyetle, ihlasla mı yapmalı? Elbette. Ve bir de Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken, dua ederken, bakınız sadaka vermeli, istiğfar etmeli, istiğfar etmeli, itikadını düzeltmeli. Bütün bunların yanı sıra bir de buyuruyor ki dua ederken vesile etmeli. Kimi? Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam, eshab-ı kiramı, ondan sonra tabiinin büyüklerinden, tabiinin büyüklerinden ve evliya-i kiramdan, yani bu Allah-u Teala'nın sevdiği kullardan birisini vesile etmeli. Mesela İstanbul'da diyelim Ebâ-i Belensar radıyallahu teala an hazretleri hürmetine. Ama onu vesile edebilmek için bir Fatiha üç ihlas okursun, ona gönderirsin ve ya Rabbi bunun hatırı ve hürmetine dersin. Şimdi peki efendim, hani böyle vesile etmek gerekir mi? Yani araya aracı mı koyuyoruz? Aracı koymuyoruz. Biz Rabbimizden istiyoruz. Çünkü Adem aleyhisselam peygamberdi. Allah-u Teala'dan talep etti. Ama en sonunda da ya Rabbi neslimden gelecek evladımdan Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı ve hürmetine diyerek dua etti. Ve Allah-u Teala da buyurdu ki onu sen nereden biliyorsun? Daha onu aynı şekilde dünyaya gelmedi ki. Ya Rabbi beni cennette yarattığın zaman isminle onun ismini yan yana yazmışsın. Anladım ki senin indinde kıymetlidir. Ve o zaman da Allah-u Teala buyuruyor ki ya Adem Aleyhisselatü Vesselam eğer onun hatırı ve hürmetine ne dilersen hepsini verirdim buyuruyor. Çünkü seni de onun hatırı ve hürmetine yarattım buyuruyor. Bu sebepten dolayı kitaplarda mesela Tezkiretül Evliya kitabında şöyle bir hadise nakledilir. Ebu Hasan Harkani Hazretleri'nin işte bugünkü tabirle diyelim ki izin ayrılmışlar talebeleri. Medreseden okuldan gidiyorlar ve hocalar da diyorlar ki efendim gittiğimiz yerler bugünkü gibi değil. Yollar tehlikeli. Eşkıya yolu kesebiliyor. Belli geçitlerden geçiyor. Dağ yollarından gidiyorlar. Bize dua edin. Buyuruyor ki sıkıştığınız zaman beni hatırlayın. Talebelerden bir tanesi biz diyor dua istedik o ne dedi falan gibi kalben muhalefet edenler de oluyor. Ama samimiyetle bunu kabul edenler de oluyor. Gerçekten o talebelerin de iştirak etmiş olduğu kervanı eşkıya önünü kesiyor. Herkes ise aman ya Rabbi bizi kurtar, ya Resulullah şefaat et, imdad et bir şeyler söylüyor falan. Bir tek talebesi işte hocam, üstadım neyse Ebal Hasan Harkani Hazretleri'nin ismini söylüyor. O hariç öbürlerinin hepsini soyuyorlar, soğana çeviriyorlar. Sonra bakıyorlar eşkıya gittikten sonra diyorlar ki sen nasıl dua ettin? Ne yaptın ki sen? Sen niye aynı şekilde eşkıya sana dokunmadı? Ben diyor hocamın öğrettiği şekilde, hocamızın öğrettiği şekilde dua et. Allah Allah diyor. Geri dönüyorlar. Diyorlar ki efendim biz Allah-u Teala'dan istedik. Peygamber Efendimiz'i araya koyduk. Bizi soydura soğana çevirdiler. Ama bu diyorlar sizin ismini söyleyince. Yani orada bir soru işareti. Yani haşa siz Allah-u Teala'dan da onun peygamberinden de üstün müsünüz ki? O zaman Ebu Hasan Arkani Hazretleri talebelere hitaben buyuruyor ki hayır öyle değil. Bu arkadaşınıza yardım eden Allah-u Teala'ydı. Ama siz ağzınıza girene çıkana dikkat etmiyorsunuz. Haram söylüyorsunuz. Haram yiyorsunuz. Haram lokma giriyor. Böyle bir ağızdan yapılan dua kabul olmaz. Ricalul kayıp de diyor. Yani bir kimsenin gıyabında yapılan dua kabul olur. Bu arkadaşınız benim ismimi söylemek suretiyle, beni vesile etmek suretiyle Allah-u Teala beni haberdar etti. Ben de Allah-u Teala'ya yalvardım. Bu arkadaşınızın gıyabında yaptığım için de Allah-u Teala benim duamı kabul etti. Onu muhafaza etti, korudu. Hadise bundan ibaret. Yani ben korumadım onu. Kim korudu? Allah-u Teala korudu. Evet. Allah-u Teala muhafaza etti. Evet, Allah-u Teala muhafaza etti. Dolayısıyla dua ederken de böyle vesile etmeli mi? Evet. Elbette vesile etmeli. Netice olarak dua namaz gibi, oruç gibi, zekat vermek gibi ibadet sınıfı içerisinde midir? Elbette. Rabbimiz zaten emrediyor. Dua edin buyuruyor. Halis kalple yapılanları ben kabul ederim buyuruyor. Ama bunda şartlarına riayet etmeli. Bu şartlarına riayet edilirse ve inanılırsa benim duam kabul olmaz deyip Allah-u Teala suizan edilmezse, ümit kesilmezse ve tekrar edilirse Allah-u Teala o kulun da muradını ihsan eder mi? Eder. İhsan eder
1: efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan duanın da bir ibadet olduğunu öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: İslamiyet'te ruh temizliği esastır. Yalan söyleyen, hilekarlık yapan, insanları aldatan, zulmeden, haksızlık yapan, din kardeşlerine yardım etmeyen, büyüklük satan, yalnız kendi menfaatini düşünen bir kimse ne kadar ibadet ederse etsin hakiki bir Müslüman sayılmaz. Maun suresinin ilk 3 ayetinde mealen, ey Resulüm, kıyamet günü inkar eden, yetimi, öksüzü incitip hakkını gasp eden, fakiri doyurmayan ve başkalarını da fakire iyiliğe teşvik etmeyen o kimseyi gördün mü? Buyurulmuştur. Bu gibi kimselerin ibadeti kabul olunmaz. İslam dininde yasaklardan, haramlardan sakınmak, emirleri, farzları yapmaktan daha önce gelmektedir. Hakiki bir Müslüman her şeyden önce tam ve mükemmel bir insandır. Güler yüzlü, tatlı dilli, doğru sözlüdür. Kızmak nedir bilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Müslüman son derece mütevazi, alçak gönüllüdür. Kendisine başvuran herkesi dinler ve imkan buldukça yardım eder.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretleri. 3. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların göz bebeği olan yüksek alimlerden. İnsanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 15.'sidir. Muhammed Baba Semmasi'nin ve Seyyid Emir Külal'in talebesidir. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Behaeddin ve Şah-ı Nakşibend gibi lakapları vardır. Seyyid'dir. Behaeddin Buhari Hazretleri, asrının en meşhur alimi ve mürşid-i kamiliydi. Tasavvufta en yüksek dereceye ulaşmıştır. İnsanları hidayete kavuşturmuş, nice gönüller onun feyizleriyle nurlanmıştır. Onun tasavvuftaki yoluna Nakşibendiyye denilmiştir. sessiz zikri benimsemiştir. Tasavvuf, bir Müslümanın İslam ahlakıyla ahlaklanması için lazım olan bilgileri öğreten ilimdir. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kimin arzusu din, yani ahiret olursa, bu hayırlı düşüncesi hürmetine dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa, niyetinin bozukluğu sebebiyle ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, 100 aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. İnsanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da, 100 şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi ve işlerinde ihtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük, kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya layıktır. İrade ise, ilminde hiçbir cehalet bulunmayan bir zattan, Cenab-ı Hak'tan olursa doğru olur. Aziz, izzet ve şeref sahibi kimse, günahın kendisini zelil kılmadığı kimsedir. Hür olan kimse, hırs ve tamahın kendisini köleleştirmediği kimsedir. Arif, şeytanın kendisini esir almadığı kimsedir. Akıllı, Allahü Teala'dan korkan, haramlardan sakınan ve nefsini hesaba çekendir. Allahü Teala'nın zikri ve ona ibadetle öyle meşgul olmalı ki ondan herhangi bir şey istemeye fırsat kalmamalıdır. Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman, takva, haramlardan sakınmak, kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? Buyurdu. İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın 3 alameti vardır. Birincisi, övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi, İhlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın rızasına uygun işlerde o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. Üç şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi, acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi, hak ile amel eder. Onu İnsanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımını ihsan etmektedir. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Behaeddin Buhari Hazretleri talebelerinden birini bir işi için bir yere göndermişti. Talebesi işi görüp dönerken yolda havanın çok sıcak olması sebebiyle dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturdu. Dinlenirken uykusu gelip ağacın gölgesinde uyudu. Rüyasında hocası Behaeddin Buhari'yi gördü. Elinde bir asa ile yanına yaklaşıp, "Uyan, kalk, burası uyuyacak yer değildir," dedi. Bunun üzerine hemen uyanıp gözlerini açtı ve ayağa kalktı. Gördü ki iki kurt kendisine iyice yaklaşmış, hücum etmek üzeredirler. Hemen oradan uzaklaşıp yoluna devam etti. Kasr-ı Arifan'a varınca, Behaeddin Buhari Hazretlerinin kendisini karşılamak için yola çıkmış olduğunu gördü. Yanına yaklaşınca, "Hiç öyle korkulu ve tehlikeli yerlerde istirahat edilir mi?" buyurdu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Her nefis, dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü Teala'yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız. Her an kusur ve günahları çoğalan, kabahatleri yenilenen bir kul nasıl olur da üzülmez? Dünyayı sevenler, dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen, Allahü Teala'nın emirlerini yapabilmek için dünyayı terk et. Nefsimin hiçbir amelini güzel bilmedim ve karşılığında sevap ummadım. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. Selamet istersen dünyaya kıymet verme. Keramet istersen de sonsuz olanı yüce tut. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, İmanın en sağlam kulpu Allahü Teala için sevmek ve Allahü Teala için buğz etmektir. Ey Enes, abdeste devam et ve abdesti güzel al ki ömrün uzasın. Karşılaştığın herkese selam ver ki hasenatın çoğalsın. Evine girdiğin zaman ehli beytine selam ver ki evinin iyiliği ve bereketi artsın. Allahü Teala benden önce cennete girmeyi bütün insanlara haram etmiştir. Fakat sağımda beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm ve beni geçmek isteyen bu kadın kimdir derim. Denilir ki, ya Muhammed, bu genç yaşında kocası ölen güzel bir kadındır ki, yanındaki yetim çocuklarının bütün sıkıntılara katlanarak namus ve iffetiyle başını bekledi ve onları büyüttü. İşte mükafat olarak Allahü Teala ona bu mertebeyi verdi. Hangi bir Müslüman ki din kardeşini müdafaa ederse Allahü Teala onu kıyamet gününde cehennem ateşinden korur. Kardeşinin bir ihtiyacını gideren bir kimse ömrü boyunca Allahü Teala'ya kulluk etmiş gibidir. Bir kimsenin sıkıntı ve kederini gideren veya bir mazluma yardım eden kimseyi Allahü Teala 73 kere mağfiret eder. Komşu hakkının nelerden ibaret olduğunu bilir misiniz? Yardım dilerse yardımına koşmak, ödünç isterse ödünç vermek, muhtaç olursa ihtiyacını gidermek, hastalanırsa geçmiş olsuna gitmek, ölürse cenazesinde bulunmak, sevinçli günlerinde göz aydınlığına gitmek ve felaketli günlerinde taziyesine koşmaktır. Allahü Teala bu dini, İslam dinini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz. Allah'ım, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak isterim. Güneşin donmuş suyu eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Dört haslet sende bulunduğu takdirde, diğer ayıpların sana zarar vermez. Bunlar, doğru konuşmak, emaneti korumak, güzel huy ve haramdan sakınmaktır. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, senin katında en aziz kulun kimdir?" diye sordu. Allahü Teala da intikama gücü yeterken affeden kimsedir buyurdu. Allahü Teala cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever. Kötü ahlakı sevmez. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Talebelerinden Emir Hüseyin de şöyle anlatmıştır. Evim Kasr-ı Arifan'daydı. 20 yaşına kadar çiftçilikle uğraştım. Namazdan ve niyazdan uzak idim. Yiyip içip yatmaktan başka işim yoktu. Tam gençlik cehaleti içindeydim. Behaeddin Buhari Hazretleri camiye giderken gelip geçtikçe beni görüp tebessüm ederdi. Nihayet bir gece rüyamda Behaeddin Buhari Hazretlerini gördüm. Mübarek elinde bir ayna vardı. Aynayı bana verdi. Aynaya baktım, kendimi gördüm. Uyanınca beni bambaşka haller kaplamıştı. Aniden Behaeddin Buhari Hazretleri evime geldi. Bana dedi ki, "Aynayı sana kim verdi?" "Siz verdiniz efendim," dedim. "Niçin namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okumazsın?" dedi. "Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum," dedim. "Ben sana namazı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretirim," buyurdu. Bundan sonra beni yetiştirip terbiye etti. Pek çok ihsana ve nimete kavuştum. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp günahlarını unutması gururundandır. Günahların ne kadar küçük olduğunu değil, bu günahların Allahü Teala'nın huzurunda işlendiğini düşünmek lazımdır. Allahü Teala bize haramlardan, şüphelilerden, hatta şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise aşırı derecede dünyayı sevip ona bağlanıyoruz. Bu durum günah olarak bize fazlasıyla yeter. Sana Allahü Teala'nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin sana altın hediye edenden daha hayırlıdır. Böyle bir kardeş bulduğun zaman, "Ey kardeşim, bende bir kusur var mıdır? Lütfen bana bildir de düzeltmeye çalışayım," demelidir. Bir insan kendisinin methi yapıldığı zaman Bu meth ve övmeler kendisine iyi gelmiyorsa ne âlâ. Ama bunları duyunca seviniyorsa zarardadır. Kim din kardeşi için diliyle sevgi ve hulus gösterir ve içinden de ona düşmanlık ve kin beslerse, Allah ona lanet eder, dilsiz yapar ve kalp gözünü köreltir. Rıza halindeki kişinin dostluğuna inanmam, kızdırdığım bu kişinin gazap halindeki dostluğuna inanırım. Hakka boyun eğ, hakkı tahkik et ve kim söylerse söylesin, hakkı, doğruyu kabul et. Her şeyin bir zekatı vardır. Aklın zekatı da uzun uzadıya hüzünlenmek ve derin derin düşünmektir. Bu yüzdendir ki Resulullah Efendimizin hüznü aralıksız ve kesintisizdi. Amellerin en iyisi, en gizli yapılanıdır. Allah korkusu, dilin lüzumsuz şey söylemesine mani olur. Allahü Teala'dan korkanın dili söylemez olur. Allahü Teala'dan korkandan her şey korkar olur. Allah'tan korkmayan ise hiçbir şeyden korkmaz. Tevekkül, Allahü Teala'dan başkasına güvenmemek ve ondan başkasından korkmamaktır. Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku dünya sevgisini ve arzusunu yakar, dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar. Her kim dünyayı dost edinse, iki cihanın şerrini, kötülüğünü başına alır. Zira iki cihanın saadeti, dünyayı sevmemekte, felaketi de dünyayı sevip tapmaktadır. Müminlerin en çok sevdiği şeylerden birisi namaz kılmak. Fasık kimselerin de en çok sevdiği şeylerden birisi uyumaktır. Birinize bir hayır kapısı açılırsa, onun kadrini, kıymetini iyi bilsin. Zira o kapının ne zamana kadar açık olacağını ancak Allahü Teala bilir. Bu kapı aniden de kapanabilir. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İçinizde en hayırlı olanınız yedikten sonra Allahü Teala'ya hamd edip oruç tutanınızdır. Allahü Teala herkese 4 adet göz vermiştir. 2 tanesi zahir olan, görünen gözleridir ki bunlar başındadır. 2'si de kalbindeki batın, görünmeyen olan gözleridir. Allahü Teala bir kimseye hayır murad ederse, o kimsenin kalp gözlerini açar ki böylece o başındaki gözleriyle görmediği, bilmediği şeyleri müşahede eder, görür. Herkesin bir şeytanı vardır ki herkesin içine girer. Kalbinin üzerine kadar varır. Ona vesvese vermeye başlar. O kimse Allahü Teala'yı zikredince, hatırlayınca oradan uzaklaşır. Hammad bin Seleme'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala cennet ehlinden bir kimseye senin yerin nasıldır diye sual eder. O kimse, Ya Rabbi benim yerim çok güzeldir der. Allahü Teala benden ne istersin buyurur. O kimse, Ya Rabbi ben 10 defa dünyaya dönüp senin rızayı şerifin için 10 defa şehit olmak istiyorum. Çünkü ben şimdi şehit olanların yüksek derecelerini görüyorum ve onlara imreniyorum der. Münafıklık alameti 3'tür. Yalan söylemek, vaadini ifa etmemek, yerine getirmemek, emanete hıyanet etmek. Ya Rabbi, faydası olmayan ilimden, kabul olmayan ibadetten, Allahü Teala'dan korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan sana sığınırım.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim namazdan sonra hemen Ayet-el Kürsi'yi okursa, Hak Teala o kula her harfi için 40 sevap verir.

Bugünkü konumuz evliyalık, Allah'a yakın olmaktır. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'ya yaklaşmak, onu tanımak için önce doğru bir şekilde iman etmek lazımdır. Doğru bir imana kavuştuktan sonra emredilen farzları, vacipleri yapmalı, yasak edilen haramlardan, şüphelilerden sakınmalıdır. Bunlardan sonra da Allahü Teala'yı çok hatırlamalı, hep onu zikretmelidir. Hadis-i şerifte cennettekiler en çok dünyada Allahü Teala'yı zikretmeden geçirdikleri zamanlar için üzülürler buyuruldu. Nefs ve kalp kötülüklerinden temizlenmedikçe, bütün nafile ibadetler yapılsa ve Kur'an-ı Kerim okumaya devam edilse bile Allahü Teala'ya yaklaşılamaz. Kalp nefsin kötülüklerinden arınmadıkça nafile ibadet yaparak ilerleme olmaz. Kalbi temizlemek, Allahü Teala'yı çok hatırlamakla, zikretmekle olur. Hadis-i şerifte zikrin en iyisi La ilahe illallah'tır buyuruldu. Bunun için kelime-i tevhidi çok okumalıdır. Bundan sonra kalan zamanlarda ahiret adamlarıyla, salihlerle görüşmeli, onlarla sohbet etmeli ve onların sohbetinde bulunmalıdır. Salih kimse bulunamazsa onların kitaplarını okumalıdır. Bidat sahipleri ve fasıklarla arkadaşlık etmemeli, bunlarla oturmamalı, görüşmemelidir. Bunlarla görüşmek insanın kalbini, ruhunu harap eder. Evliyanın, salih kimselerin sohbetinde bulunmak, zikirden ve diğer nafile ibadetlerden daha faydalıdır. Celaleddin Rumi Hazretleri, evliya yanında geçen az bir zaman, 100 yıllık takvadan daha faydalıdır buyurmuştur. Peygamber Efendimizin mübarek kalbinden akıp gelen feyzin, nurun kaynağında kesiklik olmaz. Eğer feyizde kesiklik varsa, onun sebebi feyzi alandadır, feyzi verende değildir. Sohbetin tesirli olması ve rehberlerden feyiz alınabilmesi için arada tam münasebet, yani tanımak ve sevmek bağının bulunması lazımdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki, ''Yavrum, İslamiyet'e uygun hallerden hangisi üzerinde olursanız olunuz, hiç sıkılmayınız. Ancak bu sevgi bağının da kopmaması lazımdır. Hatta muhabbet her gün artmalıdır. Bu ateş sönmemeli, soğumamalı, her an alevlenmelidir. Çünkü bizleri bağlayan bağ muhabbettir. Bu yolun feyzi, nuru, inikas, yani aksederek, yansıyarak, kalpten kalbe akarak ulaşır. Bu akışta yakınlık uzaklık farkı yoktur. Ancak feyzin, nurun hızlı veya yavaş olmasına ve bu yolun inceliklerini öğrenmeye tesir eder. Evliyanın büyüklerinden olan Hace Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bir sevdiğine hitaben, nafile namaz her zaman kılınabilir. Fakat bizim sohbetimiz bir daha bulunamaz buyurmuştur. İnsanın Allahü Teala'ya yaklaşmasına en büyük mani, nefsinin şehvetleriyle bedenin ihtiyaç ve kötülükleridir. İnsanı Allahü Teala'ya yaklaştıran ibadetleri, riyazetleri de bir rehberin göstermesi lazımdır. Riyazet ve ibadet yapmakla nefis ve beden tezkiye bulur, yani kötülüklerden temizlenir, gafletten kurtulur. Cahillerin kendiliklerinden yaptıkları ibadetlerle ilerleme çok az olur veya hiç olmaz. Çünkü bunların ibadetlerinin sevabı pek azdır. 50 sene ibadetle evliyalığın en aşağı derecesine ancak yetişebilirler. Bu sebeple kendi başına evliyalık elde edilemez. İbadetlerin ancak sünnete uygun olanları faydalıdır. Bunun için bid'atlerden sakınmak şarttır. Hadis-i şerifte amelsiz söz ve niyetsiz amel kabul olmaz. Sünnete uygun olmazsa hiçbiri kabul olmaz buyuruldu. Yani hiçbirine sevap verilmez. İbadetlerin, riyazetlerin güç, sıkıntılı olması değil, sünnete uygun olmaları lazımdır. Evliyalık, yani Allahü Teala'ya yaklaşmak, kemale ermiş, olgunlaşmış bir zatın sohbetiyle elde edilebilir. Nakısların
cahillerin sohbeti hiç kimseyi evliyalık derecesine kavuşturamaz. Çünkü bunların Allahü Teala ile münasebetleri yoktur. Kamil, olgun olan rehberin zahiri halkla, batını ise hakla olduğu için Allahü Teala'dan aldığı feyzi, nuru insanlara vererek onları evliyalık derecesine kavuşturur. Evliyalık derecesine kavuşan da Allahü Teala'yı tanımış, ona yaklaşmış olur. Çünkü evliyalık Allahü Teala'ya yakın olmak demektir. İnsanların Allahü Teala'ya yakın olması iki türlüdür. Birinci yakınlık Allahü Teala'nın her insana yakın olmasıdır. Kaf suresinin 16. ayetinde mealen biz ona boynundaki şah damarından daha yakınız. Ve Hadid suresinin 4. ayetinde mealen her nerede olursanız olunuz Allahü Teala sizinle beraberdir buyuruldu. İkinci yakınlık Allahü Teala'nın insanların yalnız üstün olanlarına ve meleklere olan yakınlığıdır. Alak suresinin son ayetinde mealen secde et ve Allahü Teala'ya yaklaş buyuruldu. Hadis-i şerifte de Allahü Teala kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum buyurdu buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerime ve hadis-i şerifte bildirilmiş olan yakınlık, yalnız seçilmiş üstün kimselerde hasıl olur. Bu yakınlığa vilayet yani evliyalık denir. Bu yakınlığa kavuşmak için önce ehli sünnet itikadına uygun iman lazımdır. İmran suresinin 68. ayetinde mealen Allahü Teala iman edenleri sever buyuruldu. Allahü Teala müminler arasında seçilmiş olanları daha çok sever. Her mümini sevmesine vilayeti amme denir. Seçilmiş müminleri çok sevmesine vilayeti hassa denir. Bu sevginin de dereceleri vardır. Hadika'da buyruluyor ki Allahü Teala'yı sevmek ikiye ayrılır. Farz olan sevmek, farz olmayan sevmek. Farz olan sevmekle emirleri yapılır, yasaklarından sakınılır, kaza ve kaderine razı olunur. Haram işlemek ve farzları yapmamak bu sevginin gevşek olduğunu gösterir. Farz olmayan sevgi nafileleri yaptırır, şüphelilerden sakınmaya sebep olur. Allahü Teala insan aklıyla anlaşılamayacağı gibi onun sıfatları da insanın aklıyla anlaşılamaz. Bunun için Allahü Teala'nın insanlara olan her iki yakınlığı insan aklıyla anlaşılamayan, bilinemeyen bir yakınlıktır. İki zamanın ve iki cismin birbirlerine yakın olmaları gibi değildir. Allahü Teala'nın kullarına yakın olması akılla düşünülen ve his organlarıyla anlaşılan yakınlıklar gibi değildir.

Ebu'l-Hasan Şazili Hazretleri buyuruyorlar ki, günahların bağışlanması ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak, istiğfar ve tövbe etmektir.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh. Doğru imanın alameti. Bu zat ömrü boyunca çok gayret sarf ederek imanı anlatırdı gençlere vaz ederek. Derdi, Allah bir kula verdiyse eğer iman, öyleyse nedir ki etmedi ona ihsan? Ve Allah bir kula ki imanı vermemiştir, o olmadıktan sonra ne ki ona vermiştir? Bir günde buyurdu ki, mü'min olan bir kimse, korkmadan günah işler hem de hiç üzülmezse, ayrıca hak emrine aldırış etmeyerek, günahı beğenirse hem ne güzel diyerek, maazallah imanını kaybedip küfre düşer. Bu hal üzere ölürse ebedi azap çeker. Ama önem verir de sırf nefsine uyarak, haramları işlerse şeytana aldanarak, sonra da

almaktır tat ve lezzet. Bir günde buyurdu ki, bu dünya hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına her kim inanır ise, odur Allah indinde hayırlı, iyi kimse. Biz her an, her saatte bir işler yapıyoruz. Ve her bir işimizde bir niyet taşıyoruz. Bu da ya nefis için ya da Allah içindir. Yani kul her işinde imtihan içindedir. Yani kalp her saniye sağ sola döner hep. Ya hayra karar verir ya şerre eder talep. Nitekim Resulullah ederdi şöyle dua: Ya Rabbi, sen kalbimi sabit kıl doğru yolda. Ey insan, son nefeste döner de eğer kalbin, maazallah küfr üzere durursa, ne olur halin, ne olur halin? İman üzere durması isteniyorsa eğer, hep salih kimselerle bulunmak icap eder. Hep iyilerle olup edersek çok ibadet, inşallah iman ile gideriz en nihayet. Ebedi saadeti ele geçirmek için doğru iman lazımdır. Çaresi budur işin. Ehli sünnet üzere iman edilmedikçe azaptan kurtulunmaz ahirete gidin.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ahirette azabın ve mükafatın devamlı olduğunu bilenlerin nazarında birkaç günlük bela ve mihnet devamlı rahata sebep olduğundan rahatın ta kendisidir.

Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

Tuna boylarında ismi söylenir. Süngüyü çekince hırstan bilenir. Azak, Kırım hanları kana boyanır. Mehmet Allah Allah demeye görsün. Yakar denizleri Barbaros olur. Onu akınından tutmak zor olur. Silkinir kükrese volkan kor olur. Mehmet Allah Allah demeye görsün. Hele bıyığını burmayı versin. Sıvayıp kolları girer meydana. Bir anda etrafı döner zindana. Mehmet Allah Allah demeye görsün. Kafkas dağlarında ünü söylenir. Urum illerinde coşar sellenir. Kırat köpüklenir, yele şahlanır. Mehmet Kırat'ına binmeye görsün. Mehmet'in nişanı süngüsü olur. Adalet uğruna ölür, öldürür. Erkekçe savaşır, kahraman olur. Mehmet bir haksızlık sezmeye görsün. Yurda yan bakanı tanır Mehmetçik. Soyunda mirası anar Mehmetçik. Süngüyü kana bahar Mehmetçik. Mehmet bir soyunu anmaya görsün. Hüseyin Rahmi Kılıç'ın yazmış olduğu bu şiiri şu anda vatani görevini yapmakta olan bütün Mehmetçiklerimize armağan ediyoruz.

Adaleti ihtişamıyla birlikte söylenen dillere destan Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Budin seferinden dönüyordu. Önce öncü birlikler geçmiş, ardından Yeniçeriler yürümüştü. Edirne'ye varmadan bağlar arasından geçiliyordu. Doru atının üzerinde bir ihtişam sembolü gibiydi muhteşem Süleyman. Padişahın önünden ve arkasından sipahi birlikleri at sürüyorlardı. Yolun iki geçesinde toplanan halk padişahı coşkuyla alkışlıyordu. Dualar ediyor ve onu yakından görebilmek için adeta yerlerinde duramıyorlardı. Padişah da halkını selamlıyor, güler yüzle mukabelede bulunuyordu. Yolun iki geçesi insan seli, insanların arkasında ise meyve bahçeleriyle tarlalar uzayıp gidiyordu. Bir ara ne olduysa kalabalık dalgalandı. Muhafızlar o yana yöneldiler. Ancak engellenemeyen iri yarı bir köylü bağıra çağıra bir şeyler söylemek istedi. Muhafızlar ve halk adamı geriye alıp yüce padişahı rahatsız etmesini önlediler. Bir müddet sonra ileride bir yerde daha yola fırlayan ihtiyar ve heybetli köylü onca muhafızın arasından sıyrılıp küreğini padişahın atının ayaklarına fırlattı. Atının ayakları zedelenen padişah, ürken atın üstünden düşe yazdı. Yalın kılıç muhafızlar, ihtiyarın üzerine atılmak üzereyken, adaletiyle nam salmış olan Cihan padişahı onları durdurdu. İhtiyarı yanına çağırıp kendisiyle konuşmak istedi. Vezirler ve kumandanlar bu gözü kara köylüden ürkmüşlerdi. Padişaha bu köylünün bir zarar verebileceğinden endişe ediyorlardı. Kanuni Sultan Süleyman ki 35 şövalyenin suikastini tek başına bertaraf etmiş bir bahadırdı. Güldü vezir ve kumandanlarına. Bre bilmez misiniz ki biz Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Hanız. Ve dahi bizim için korku denen şey muhaldir. Hem benim halkımdan bana zarar gelmez. İsteseydi elindeki küreği atımın ayaklarına atacağı yerde kafamıza fırlatabilirdi. Badehu, bırakın gelsin. Onun bir derdi vardır elbette, diye emretti. Asker ve muhafızlar tetik durmakla birlikte ihtiyarı salıverdiler. Mehabetli gövdesiyle sallana sallana gelip padişahın atının yularını tutan ihtiyar köylü "Esselamu aleyküm ya Cihan padişahı" dedi. Padişah ihtiyarın selamını aldıktan sonra sertçe sordu. "Bre ihtiyar, derdin nedir? Tiz söyle." Köylü gözleri çakmak çakmak konuştu. "Derdimiz yoktur sultanım. Şikayetimiz vardır." "Peki nedir şikayetin ve kimdendir?" Köylü sesini Cihan padişahının sesine göre ayarlıyordu. Padişahın sesi yükseldikçe onun da sesi yükseliyordu. "Şikayetimiz şudur devletlüm. Senin askerlerinden bir kısım azgın atlarını zapt edemeyip benim bağımın içinden geçti. Meyve ağaçlarım zarar görmüştür. Yıl boyunca bu ihtiyar halimle elimde kürek eşer deşerim bağımı. Su arklarında iki büklüm çalışırım. Ya küreğimin hakkını isterim ya da..."

Herkes hayret ve dehşet içindeydi. Padişah gülümsedi. Bire ihtiyar, elindeki küreğini Cihan Padişahı'nın atının ayaklarına savurup, atının dizginlerini bileğine dolar, kendisinden hesap sorarsın. Bu nice iştir. Korkmaz mısın? Gazabımızdan, dedi. Onca insan seli ölü bir deniz gibi durulmuştu. Nefes bile almıyorlardı kimse. Bu sessizliğin ortasında ihtiyarın gür sesi bir tufan gibi patladı. Ne korkacağız bre sultanım? Bir candır. Allahü Teala vermiş, Allahü Teala alır. Hakkımız ketmedilmiş, hakkımızı isteriz. Ne var bunda? Ya küreğimin hakkını verirsin ya da... Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman halden hale giriyordu. Bre ihtiyar, ikide bir ya da deyip durursun ya da ne yaparsın? Söyle bana, ya da ne yaparsın? Diye gürledi. İhtiyarın sesi padişahın sesini bastırdı. Ne bağırırsın bre sultan? Burası dağbaşı mı? Burası, bu topraklar Sultan Süleyman'ın kanunnamesinin geçerli olduğu Osmanlı toprağı değil midir yoksa? Ya küreğimin hakkını verirsin ya da seni şikayet ederim. Son sözüm budur. Muhteşem Süleyman bu sözlerin üzerine kime şikayet edeceksin bre adam? Köylü atın dizginlerini bileğine iyice dolarken önce adaletine inandığım Kanuni Sultan Süleyman'a, yani sana, senden adalet bulamazsam padişahlar padişahı olan Yüce Mevla'ya havale edeceğim. Tiz küreğimin hakkını teslim eyle. Ve adamın kürek hakkı verilerek gönlü alındığı Osmanlı buydu işte sevgili dinleyiciler. Sırada TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda dinleyeceğiz.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programıyla hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Yusuf Bayraktar. Bugünkü programımızda değişik yer ve tarihlerde askere giden oğullarıyla konuşan bir anne ve babanın nasihatlerini takip edeceğiz. İlk olarak Rumeli Fatih'i Gazi Ece Bey soyundan olan Ali Sahip Bey'e 1903 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olduğunda annesi tarafından nasihati aktaracağız. Daha sonra generalken emekli olan bir babanın subay çıkan oğluyla yaptığı konuşmayı dinlettireceğiz. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'den ayrılmazsanız şimdi 1903 senesinin İstanbul'una gidiyorum. Bakalım teğmen Ali Sahip Bey ile annesi neler konuşacaklar?

0: Sevgili dinleyiciler, Kara Harp Okulu'ndan bugün teğmen olarak mezun olan Ali Sahip Bey şu anda annesinin evine geldi. Annesinin elini öperek duasını alacak.
1: Oğlum, Ali sahibim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk anneciğim.
1: Hadi gir, gir içeri.
0: Anne oğul biraz baş başa kalsınlar. Akşam yemeğini yesinler. Ondan sonra mikrofonumuzu pencereden içeri uzatacağız. Ben de bu arada bir sigara iç. Birazdan görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi mikrofonumuzu Ali Sahip Bey ve annesinin konuşmalarını dinlemek üzere içeri uzatıyoruz.
1: Yavrum, bugün teğmen olarak mezun oldun. Yarın memleket vazifesine gideceksin. Bir daha görüşür müyüz, görüşmez miyiz bilemiyorum.
2: Allah korusun anneciğim. Daha uzun zaman beraber olacağız. Sen torunlarını seveceksin. Onlarla oynayacaksın.
1: İnşallah oğlum, inşallah. Bunu ben de çok istiyorum. Fakat benim her ihtimale karşı bir anlamda vasiyet olarak addedebileceğin şekilde sana söyleyeceklerim olacak. Bunu dinlemeni arzu ediyorum.
2: Estağfurullah anneciğim. Söyleyeceklerini emir olarak kabul ederim.
1: Sen artık teğmen oldun. Milletin ve vatanın en büyük mesuliyeti bütün ağırlığı ile senin omuzlarına yüklendi.
2: Ah evet anneciğim.
1: Biz millet olarak çok geri kaldık. Gençlerimizi ve memleketimizi ileri milletlerin seviyesine getirebilmek için çok çalışmanı tavsiye ederim sana. Vazifeni tam yap. Maaşından başka bir kazanç arama hiç.
2: Pekala anneciğim.
1: Dinlenme zamanlarında seni ve arkadaşlarının çocuklarını terbiye ile meşgul ol. Bunların karşılığında hiçbir şey isteme ve alma. Emekli olduğun zaman dahi vakitlerini boş geçirme yavrum. Bu şekilde çalışırsan Allah-u Teala seni genç ve dinç bırakır.
2: Haklısın anneciğim.
1: Kalbi temiz olan ve yurdu için çalışan insanı Cenab-ı Hak korur ve bu halini gözlerini kapayacağın güne kadar devam ettirir. Dünyada ihtiyarlık diye bir şey yoktur oğlum. Yalnız tembel insan ihtiyardır. Çalışkan kimse her zaman genç, her zaman dinçtir. Oğlum, kimsenin canına, malına, ırzına göz dikme. Bütün vatan çocukları senin kardeşindir. Aziz milletimizin, bütün Müslümanların refahı için yaşa ve gayret et. Allah göstermesin, millet ve memleketin bir tehlikeye düştüğünü görürsen hiçbir fedakarlıktan geri durma. Hatta gerekirse şehit ol. Şehadet dünyada ve ahirette ulaşabileceğin rütbelerin en yükseği ve şereflisidir. Ben sana helal süt verdim. Seni terbiye ettim. Bu sebeple senden büyük hizmetler ümit ediyorum. İnsanların, bilhassa gençlerin terbiyesine çok gayret göster. Allah-u Teala iki cihanda yardımcın olsun.
2: Amin. Cenab-ı Hak bizi bu dünyada olduğu gibi cenneti âlâda da beraber eyle inşallah.
1: Amin oğlum, amin.
0: Sevgili dinleyiciler, annesinin Ali Sahip Bey'e nasihatleri işte böyleydi. Ali Sahip Bey, 1. Dünya Harbi'nde topçu subayı olarak değişik cephelerde savaşa katıldı ve birçok defalar yaralandı. Savaş sonrasında binbaşı rütbesindeyken mağlulen emekli oldu. 1975 yılında 92 yaşındayken Balıkesir'de vefat etti. Sevgili dinleyiciler, şimdi de ismini dahi bilemediğimiz emekli bir generalle yeni subay olan oğlunun yanındayız. Tarih, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarını yani 1945 yılını gösteriyor. Belki hayret edeceksiniz. bu adam neden gidip de bu baba oğulla tanışmıyor diye. Efendim, bu defa beni mazur görün. Geçmişte yaşamış olan bütün insanların isimlerini bilmek çok zor. Bu seferlik böyle olsun. Evet, emekli general baba subay oğluyla konuşmaya başladı bile. Ben de yanlarına gidiyorum. Bakalım neler konuşuyorlar.

0: Ben sana hiçbir zaman komuta ettiğin birliğin saygısını kazanmaya çalış demeyeceğim. Bu tabir oldukça yavanlaşmıştır. Fakat bunun yerine kıtanın yürekten gelen sevgisine liyakat göster derim. Hangi komutan bu çok değerli hissiyatı kazanmayı başarırsa en güç şeyleri bile çok kolay başaracağına hiç şüphe etmemeli. Bununla beraber bu sonucu elde edemeyenler ise kolay ve basit şeyleri bile çok büyük güçlükle başarırlar. Şu halde kendini sevdir oğlum. Göreceksin ki bu takdirde çok zor olan komutanlık vazifesi senin için zevkli bir hizmet olacak.
1: Peki bu anlattıklarınız disipline mani olacak olursa babacığım?
0: Oğlum, birliğin sevgisini kazanayım derken eğer disiplini gevşetir ve komuta ettiğin insanları memnun etmek için keyfe göre hareketlerini serbest bırakırsan bu surette elde edeceğin muhabbete güvenilmeyeceği gibi makbul de değildir. Zaten bu şekilde emrin altındaki insanların sevgisini kazanılacağı fikri apaçık kendini aldatmaktan başka bir şey değildir.
1: Nasıl hareket etmeme salık verirsiniz babacığım?
0: Yardımcıların için en büyük hatır şinaslığı göster. Kendilerinin fikrini almadan hiçbir emir verme. Sana yakın rütbede olanlara diğerlerinden daha fazla teveccüh göster. Hallerini, hatırlarını sıkça sor. Kendilerine samimiyet ve itimat besle. Genç subayların dostu ve babası ol. Erbaş ve erleri sev. Kendileriyle sıkça ve mümkün olduğu kadar tatlılıkla görüş. Hatta bazı kere de bunların fikirlerini al. Çünkü bir komutan bu alçak gönüllülükten hiçbir zarar görmediği gibi çoğu kere de iyilik görür. Ben ordudayken bundan çok faydalar gördüm.
1: Üst rütbedekilerle münasebetlerim nasıl olmalı?
0: Bulunduğun birliğin subaylarını iyice tanımanız lazımdır. Bu bilgilerden mahrum kaldığınız takdirde her gün her fırsatta aldatılmış olur ve maiyetinizdekilerin mahcupluktan doğan çekingenliğiyle gerçek beceriksizliği, itirazlardaki doğruluk ve münafıklığı, ciddi ve labali davranışları birbirine karıştırmış olur.
1: Peki askerlerime nasıl davranayım?
0: Askerlerine kesinlikle kötü sözler, namusa dokunan tabirler sarf etme. Ve huzurlarında bayağı ve müstehcen kelimelerin ağzından çıkmamasına özen göster. Mahiyetinden hiç kimseye sonucundan emin olmadığın hiçbir vaatte bulunma. Sonuçta bu gibi ümitlerin boşa çıktığını gören ve anlayan kimseler kendi haklarını aramakla seni suçlarlar. Komuta ettiğin makamın bütün vazifelerinde hazır bulunduğun, karşılaştığın toplantılara vaktinde gitmekte daima herkese örnek ol ki mahiyetindekiler de dikkatli ve gayretli olsunlar. Aksi takdirde emrin altındaki insanların soğuk ve isteksizliğe kapıldığını görürsün.
1: Babacığım, benim biraz öfkeli birisi olduğumu biliyorsun. Kendime nasıl hakim olayım?
0: Kendini sakın sabırsızlık ve öfkeye kaptırma. Duygularına kapılarak hareket etmekten kaçın. Meşhur bir atasözü vardır. Bir budalalık yapmak istiyorsanız iddete kapılınız. Bu şekilde hareket eden bir amirse bazen kendi şeref ve haysiyetini, bazen de hayatını ve genellikle de emri altındaki insanların hayatını tehlikeye sokmuş olur. Harpte askerlerinizi can veya katlanacakları zahmetlere acıyıp esirgeyiniz demem. Fakat kendi şan ve şöhreti için lüzumsuz yere askerini feda eden ve onları büyük tehlikelere sokanlar için bu düşünce çirkin ve iğrenç bir şeydir. İyi bil ki bu şekilde elde edilen başarı ne devamlı olur ne de hoşa gider.
1: Nasihatleriniz için çok teşekkür ederim babacığım. Son olarak bana söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Oğlum, son söz olarak şunu da daima aklından çıkarma ki senin komutanlığın hiçbir zaman kendin için değildir. Bu yalnız sana emanet edilen birliğin menfaati ve vazifenin selameti içindir. Bundan dolayı memleketin saadeti senin en büyük maksadın olmalı.
2: Evet sevgili dinleyiciler, önce bir annenin sonra da emekli bir general babanın evlatlarına verdikleri nasihatleri hep beraber dinledik. Önümüzdeki programda başka konu ve hadiselerle beraber olmak üzere, hoşça kalın.

0: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Gül Bahçesi.
2: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu son nefesin önemi hakkındadır. Biz bu dünyaya ebedi kalmak için gelmedik. Kalmak istesek de bırakmazlar. Zorla da olsa gene çıkarırlar. Her 60-70 senede bir nesil kabristana boşalıyor. Seneler gün gibi geçiyor. Bir gün gelecek, gecesini artık göremeyeceğiz. Veya bir gece gelecek ki gündüzünü göremeyeceğiz. İnsan bu dünyada misafirdir. Sahip oldukları da emanettir. Misafir bir gün memleketine döner, emanetler de bir gün sahibine teslim edilir. Evet, bir gün son nefesimizi vereceğiz ve o son nefes de çok önemli. Çünkü onunla haşrolunacağız. Demişler, insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl öldüyse öyle haşrolunur. Bunun içindir ki büyükler hep hüsnü hatimeye, yani son nefesini imanla vermeye dua etmişlerdir. Hatim dualarında da duahanlar hep bu duayı tekrarlarlar. Ya Rabbi, son nefesimizi kelime-i şehadet getirerek vermemizi nasip eyle diye dua ederler. Son yediğimiz lokmanın tadı kalır ağzımızda. Ne kadar acı yersek yiyelim, eğer son lokma tatlıysa tatlılık kalır ağzımızda. Ne kadar acı yersek yiyelim, eğer son lokmamız, ne kadar tatlı yersek yiyelim, eğer son lokmamız acıysa acı kalır ağzımızda. Evet, güzel ölebilmek için güzel yaşamak lazım. Güzel yaşayan güzel ölür. Milyonda bir insan güzel yaşar ama kötü bir şekilde can verir. Veya kötü yaşar da iyi bir şekilde ölür. Bunlar çok nadir vakalardandır. Umumiyetle insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl da ölürse öyle haşrolunur. Sekerat-ı mevt halini rüyaya benzetmişler. İnsan dünyada en çok ne ile meşgul olursa rüyasında onu görür. Mesela bir talebe bizden daha çok rüyasında okul görür, defter görür, kitap görür, imtihan görür. Bir doktor bizden daha çok rüyasında hastane görür, ilaç görür, hasta görür. Bir tüccar bizden daha çok rüyasında para görür, ticaret görür, alışveriş görür. Bir çiftçi bizden daha çok tarla, ekin vesaire görür. Çünkü insan ömrü ne ile geçerse rüyasına o gelir. Sekerat-ı mevt hali de aynen buna benzer. İnsan dünyaya neye çok önem vermişse sekerat-ı mevt halinde o gelir gözünün önüne ve onunla son nefesini verir. Hazreti Osman radıyallahu anh bir sohbetinde şöyle buyuruyor. 6 şeyden korkmak lazım. 1- İmansız gitmekten. Bir adam son nefesinde imanını muhafaza edemediyse, İmansız olarak bu dünyadan gittiyse, bütün ömrü ibadetlerle geçmiş olsa dahi hiçbir kıymet ifade etmez. İnsanlar 4 kısma ayrılır. 1- Müslüman anne ve babadan dünyaya gelir, Müslüman olarak yaşar, Müslüman olarak da ölür. Bu güzel. 2- Kafir bir anne ve babadan dünyaya gelir, mümin olarak yaşar, iman eder, hidayete layık olur ve son nefesini de mümin olarak verir, imanla gider. Bu da güzel. Üçüncüsü, kafir bir anne ve babadan dünyaya gelir, kafir olarak yaşar ve kafir olarak ölür. Dördüncüsü, Müslüman anne ve babadan dünyaya gelir fakat imanını muhafaza edemez, mürtet olur, dinden çıkar ve küfür üzere gider. Bu son ikisi büyük felaket. İkincisi, günah işlemekten korkacağız. Bu dünyada yaptığımız günahlar gizli kalsa da, kimse bizi görmese de, ki kimsenin görmemesi mümkün değil, Rabbimiz bizi görüyor. Omuzlarımızda taşıdığımız melekler bunu yazıyor, diğer melekler de buna şahittir. Bir günah işlediğimiz zaman birisi bizi görse çok üzülürüz, utanırız, ayıp oldu, keşke görmeseydi deriz. Fakat Rabbimiz ve melekler bizi görüyor. Bu dünyada bizi görmüyorlar zannetsek bile ahirette bunlar hep açığa çıkacak. Rezil rusvay olacağız. Hem de azab-ı elime, cehenneme kendi kendimizi atmış olacağız. Günahlar sekerat-i mevt anında çok çirkin bir hal alır. O tatlı gibi görülen ve yapılan, işlenen günahlar o kadar çirkin bir hale gelir ki, nasıl insan yemiş olduğu güzel meyveler ve sebzeler bir iki saat sonra mide bulantısıyla dışarı çıkarırsa, istifra ederse, o kadar kötü bir renk alır, o kadar kötü kokar ki insan kendi istifrağından nefret eder, bakmak istemez. Aynı şekilde günahlar da o kadar çirkin bir hal alır. Muhammed bin Münkedir Hazretleri bir gün Kur'an-ı Kerim okurken başlar ağlamaya. Hıçkıra hıçkıra ağlar. Çocuklar endişe ederler. Ne oldu babamıza diye bir türlü teskin de edemezler. Komşularında bulunan büyük alim Ebu Hazım Hazretlerine haber verirler. Babamıza gelseniz de teselli verseniz, çok fena ağlıyor, Kur'an-ı Kerim okurken bir hal oldu diye. O da geliyor, selam veriyor. Kardeşim diyor, niçin böyle ağlıyorsun? Çoluğunu çocuğunu korkuttun. Hayırdır, ne var diye soruyor. O da diyor ki, ben bir ayet-i kerime okudum da ona ağlıyorum. Nedir o ayet-i kerime diye sorar. O da der ki, mealen kıyamet günü insanların hiç hesaplarında olmadığı, unuttukları günahları da meydana çıkacak, açığa çıkacak. Bu ayet-i kerime okudum da başladım ağlamaya diyor. O Ebu Hazım Hazretleri de başlar ağlamaya. İkisi beraber hıçkıra hıçkıra ağlarlar. Onlar derler ki, biz seni buraya babamızı teselli edesin diye getirdik. Fakat bakıyoruz ki babamızı daha çok ağlatıyoruz. Evet, o gün bizim günahlarımız da açığa çıkacak ve el alemin içinde rezil rüsvay olacağız ve ondan sonra da cehennemi boylayacağız. Günahlardan sakınmamız lazım. 3. Şeytanın bizim amellerimizi iptal etmesinden korkacağız. Şeytanların bütün gayesi bizi Rabbimize karşı asi kılmak ve cehenneme göndermek. Adem babamızdan beri bize düşman, bize kin güdüyor. Bizim yüzümüzden cennetten kovuldu, lanetlendi, tard edildi. Yavrularına da diyor ki, biz bu insanların yüzünden cennetten kovulduk. Bu yaratılmasaydı, Adem yaratılmasaydı, ben de siz de hepimiz de cennette olacaktık. Ne yaparsanız yapın, bunları doğru yoldan saptırın, bunları da cehenneme gönderin. İki büyük silah var elinizde. Bunları iyi kullanırsanız iyi netice alırsınız. Birincisi, insanların içinde taşıdıkları nefsi, nefsani arzularını tahrik edeceksiniz. İkincisi de onları kızdıracaksınız. Bu onların en zayıf taraflarıdır. Onları kızdırırsanız artık onların akılları başlarından gider, ne yaptıklarını, ne konuştuklarını bilemez hale gelirler. Onlara her sözü söyletir, her kötülüğü yaptırabilirsiniz. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri rüyasında şeytanı görür. Bakar ki çırılçıplak insanların arasında dolaşıyor. Tanır. Ona der ki, sen utanmıyor musun böyle çırılçıplak insanların arasında dolaşıyorsun? O da diyor ki, sen bunları insan mı zannediyorsun? Bunlar insan değil ki ben onlardan utanayım. Bunlar bizim ayağımızda bir top gibi, istediğimiz tarafa atıyoruz onları. Ben bunlardan niye utanacakmışım ki diye cevap veriyor. Evet, şeytanlar bir taraftan bize günah işletiyorlar, diğer taraftan da ibadetlerimizi geçersiz hale getirmeye çalışıyorlar. Bir ibadet yapsak bile onun sonunda kibir, ucub, kendimizi beğenme ile o sevaplarımızı hepsini yakıp yok ediyorlar. Diyorlar ki şeytan 20 sene bir adamı takip eder. Ne yaparsa bir türlü ona günah işletmeye muvaffak olamaz. 20 sene sonunda gelir insan kılığına girerek o adama der ki ben şeytanım. Benden ne istiyorsun, niçin geldin diye soruyor. O da diyor ki seni tebrik etmek için geldim. 20 senedir senin peşindeyim. Kullanmadığım imkanlar kalmadı. Fakat sana bir tek günah bile işletemedim. Seni tebrik ederim demiş. Adam da tabii bu söz üzerine kibirlenmiş. Sen beni ne zannettin demiş. Ah tamam, ben bunu sana dedirtmek için bu yolu seçtim demiş. Ve o sevapların hepsi gitti. Evet, sonu tevbe ile biten bir günah, sonu ucub ve kibirle biten bir ibadetten daha hayırlıdır demişler. Her şeyin sonu önemli ya. Bir ibadet yapıyoruz, sonunda kendimizi beğenirsek, kibirlenirsek o ibadetlerin hepsi yok olur. Ve hep bir münebbih hazretleri bir gün buyuruyor ki ey insanlar, siz Allah'tan utanmıyor musunuz? İnsanların arasında şeytana lanet ediyorsunuz. Fakat yalnız kaldığınız zaman da şeytanla arkadaşlık kuruyorsunuz. Onunla beraber kalıyorsunuz. Onun emrine giriyorsunuz. Olacak şey midir? Evet, şeytanı düşman olarak bilmeliyiz. Onun bize dost olması mümkün değildir. Bize iyilik düşünmesi, bizi iyi yola sevk etmesi asla düşünülemez. Onu düşman olarak bileceğiz ve ondan sakınacağız. Onun şerrinden de Rabbimize sığınacağız. Dördüncüsü, her an ölebileceğimizden korkacağız. Olabilir ki Azrail aleyhisselam hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz bir zamanda ve yerde karşımıza çıkar ve ruhumuzu kabzeder. Onun için tedbirli olmalıyız, hazır olmalıyız. Büyüklerden biri arkadaşına sorar. Sen yarın ölmek ister misin der. O da hayır, ben ölmek istemiyorum diye cevap verir. Peki niçin ölmek istemiyorsun diye tekrar sorar. O da ölüme hazır değilim de onun için. Daha henüz hazırlığım yok diye cevap verir. Bunun üzerine o da der ki peki ölmeyeceğinden de emin misin? Hayır, emin de değilim diyor. Ölebilirim. Senin bu yaptığın iş akıllı adamın yapacağı iş değil diyor. Ya emin olacaksın ya hazır olacaksın. Madem emin olmak mümkün değil, hiç kimsenin elinde yarına çıkacağına dair bir garanti belgesi yoktur ve olamaz. Öyleyse ne yapacağız? Daima ölüme hazır olacağız. Çünkü ölmek muhakkaktır. Dünyanın tapusunu birine verseler ve deseler ki dünya senin, tapusunu sana getirdik ama 24 saat sonra da öleceksin. Adam buna memnun olmaz ki. Ne yapacağım dünyanın tapusunu? Bir gün sonra toprağın altına gireceğim. Belki bizim 24 saat bile kalmamıştır ömrümüz. Yarına çıkacağımız veya sabahsa akşama ulaşacağımız belli değil. Onun için misafir olduğumuzu, bir gün bu dünyayı terk edip bir daha dönmemek üzere ayrılacağımızı düşünüp ona göre tedbir almamız, ona göre kendimizi toparlamamız lazım. Beşincisi, dünyanın bizi aldatmasından korkacağız. Gaye edinmekten, fazla haris olmaktan ve bu da bize ahireti unutturmaya sevk edeceğinden sakınmalıyız. Çok sevmek insanı büyük felaketlere sevk eder. Ayrılığı da zor olur. İnsan sevdiğinden ayrılmak istemez. Hep onunla beraber olmak ister. Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik bir gün Ebu Hazım Hazretlerine sorar, biz niçin ölümden bu kadar çok korkuyoruz diye. O da diyor ki iki sebebi var. Bir, siz dünyanızı mamur ettiniz, şenlendirdiniz, ahiretinizi harap ettiniz. Hiç kimse mamur yerden, şen yerden, virane, harap yere gitmek ister mi? Hayır. Siz de onun için ölmek istemiyorsunuz. İkincisi, malınızı dünyada bıraktınız. Eğer Allah için harcasaydınız, fakir ve fukaraya sadaka olarak verseydiniz ve ahirete gönderseydiniz malınızı, ölümden korkmazdınız. Malınıza kavuşmak için ölümü sevecektiniz. Evet, dünya sevgisi insanın imansız gitmesine de sebep olur. İmam Gazali Hazretleri böyle bir tehlikeye işaret buyuruyor. Ve diyor ki insan malından, servetinden ayrılmak istemez. Eğer çok seviyorsa dünyayı, çok bir ömür boyu da biriktirmiş, koşturmuş, yorulmuş, yığmış üst üste, tam oturup keyif sürüp yiyeceği zaman onu koparıyorlar bu sevdiklerinden, malından, mülkünden, her şeyinden. Şimdi adam düşünüyor, diyor ki peki bana bu kötülüğü kim yapıyor? Niçin beni bu sevdiklerimden ayırıyorlar? Ben ayrılmak istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Bu kadar çalıştım, biriktirdim. Tam keyif süreceğim zamandır. Beni niye ayırıyorlar? Kimdir beni ayıran? Tabi her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle oluyor. O dilemese hiçbir şey olmaz. O yapıyor diye düşünür ve ondan sonra aklına böyle bir şey gelirse, ya Rabbi bana bu kötülüğü niye yapıyorsun diye bir his girerse kalbine, o adamın imanla gitmesi çok zordur. O adam imansız bu dünyadan göçüp gider ve ebedi cehennemlik olur. Evet, dünya bizi bir gün mutlaka kovacak, terk edecek. O bizi terk etmeden önce biz onu terk etmeliyiz. Ama çalışarak değil, sevgisini terk edeceğiz. Kalbimizden sevgisini çıkaracağız. Gemi susuz yüzmez. Altında su olması lazım. Ama içine su alırsa batar. Akıllı adam böyle yapar. Kabrine girmeden önce kabrini mamur eder. Kabir, bu dünyadan daha uzun kalacağımız bir yerdir ve değişme imkanımız da yoktur. Dünyadaki evi nasıl mamur hale getiriyorsak, hepsini dört dörtlük hale getiriyorsak, rahat edebileceğimiz bir şekle sokuyor ve ondan sonra giriyorsak, kabrimizi daha çok önemli yapmalıyız. Çünkü dünyadaki evde rahat etmesek değişme imkanımız vardır, ama kabrimizde rahat etmesek değişme imkanımız yoktur. Kabrimizin dışının mamur olması da bize hiçbir fayda sağlamaz. Altıncı korkmamız lazım gelen şey, hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz ve çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlara en güzel hayatı yaşatmak, en rahat ve huzurlu bir geçim temin edebilmek için çok para kazanma sevdasına kapılırız. Bu da çoğu zaman bizim helale ve harama dikkat etmememize sebep olur. Kazanalım da onlara yedirelim, giydirelim, içirelim, onları sevindirelim düşüncesini taşırız, ama bu para nereden geliyor, helal mı, haram mı, bunu ayırt edemeyiz çoğu zaman ve onların yüzünden haram işleriz. Onlara haram yediririz ve onlara da haram yedirirsek onlar da bize davacı olur. Siz Allah'tan korkmadınız mı? Bize haram lokma yedirdiniz. Rabbimiz de bize buğz eder ve bizi cehenneme atar. Haram lokma vücutta kalıcı iz bırakır, et olur, kan olur ve diğer uzuvlar teşekkül eder. Eğer bunlar haramdan teşekkül etmişse insanın artık duası da kabul olmaz. Ebu İshak Hazretleri vefatında çocuklarına şöyle nasihatte bulunur. Yavrularım, size iki şey nasihat ediyorum, vasiyet ediyorum. Bunlara çok dikkat edin. Bir, yediğiniz lokmaya dikkat edin, helalinden olsun. İki, fakirlere yardımda bulunun. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Gül Bahçesi.
3: TGRT FM Haber.
4: Hazırız. Evet, tam 104 yıl önce Türk milleti dünyaya bir kez daha bağımsızlık mücadelesini, bağımsızlık aşkını ilan etti. Evet, Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, ordumuzu minnetle, sevgiyle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Efendim, bağımsızlık meşalesi nasıl yakıldı? Anadolu, İstanbul nasıl bir işgal altındaydı? Ve son noktayı çok önemli savaş stratejileriyle ordumuz nasıl koydu? Hepsine birlikte bakacağız gün başlıyor boyunca. Tabii ki Anıtkabir'e gideceğiz. Çok özel törenler olacak ama asıl o bütün yurdumuzda kutlanan Zafer Bayramı coşkusu bambaşka olacak. Yurt dışı Türkiye temsilciliklerimizde de. Efendim, as bayrakları diyoruz. Her yer kırmızı beyaz olacak bugün ve sevgili yönetmenim Efsun'dan da bir alayım diyorum başlıklarımızı. Efsuncuğum, ilk başlığımız geliyor. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı. 30 Ağustos büyük zaferin 104. yıl dönümü. Başlıklarımıza kıymetli tarihçimiz rahmetli İlber Ortaylı'nın bir sözüyle başlamak istiyorum. 30 Ağustos gibi zaferler çok az ülkede vardır. Buna sahip olan da bunu en güzel haliyle kutlar. Evet, biz de öyle yapacağız efendim. 104 yıl önce neler yaşandı? O kritik anlar, Anadolu'muz, İstanbul nasıl bir durumdaydı ve bağımsızlık meşalesi nasıl yakıldı? Atatürk 26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu nasıl başlattı? 26 Ağustos tarihi de özel olarak mı seçildi? Bu gizli mesajları da alacağız efendim tarihimizden ve bayramımıza dair özel notlarımız olacak. Efendim, Bakan Güler'den terörsüz Türkiye mesajı. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 104 yıl sonrasında da artık terörün Türkiye gündeminden çıkması için önemli adımlar atılıyor. Bakan Güler'den gelen açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Terörsüz Türkiye ile ilgili kazanımlar kalıcı hale gelecek mesajı verildi. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dün önemli bir paylaşım geldi. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Önemli bulgular var. Dosyadaki büyük sırrı Bakan Gürlek açıkladı efendim. 10 yeni gözaltı var. Evet, çok farklı yerlere uzanıyor ve o önemli bulgulara da bakacağız birlikte. Ve ekonomi cephesine geliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı hediyesi gibi sanayiciye önemli haberler geldi. Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı. İmalat sanayimize yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketinin ayrıntılarında neler var? Nasıl faydalanacak şirketler, KOBİ'ler ve faizler ne kadar olacak? Ne kadara düşecek? Hepsini paylaşacağız önümüzdeki dakikalarda. Ve futbolda dediğimizde Şampiyonlar Ligi, yani Devler Ligi'nde temsilcilerimiz daha doğrusu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç fikstürleri açıklandı. Galatasaray'ın ilk maçı 9 Eylül'de, Sarı Lacivertlilerin ilk maçı 10 Eylül'de. Peki rakipler kimler? Evet, bizden ayrılmayın. Gün başlıyor da ayrıntılarıyla paylaşacağız. Ve gazetelerin manşetlerinde tabii 30 Ağustos önemli yer tutuyor efendim. Manşetlerimize bakacağız herhalde önümüzdeki dakikalarda. Hemen geldi, teşekkür ederim. Türkiye Gazetesi 30 Ağustos coşkusu demiş üst başlıkta. Efendim, tekrar bayramımız kutlu olsun diyoruz. Bu arada danışmana dokundu Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili. Cemal Enginyurt, yeni partili milletvekili Enginyurt'a en yakın isim gözaltında. Yeni Şafak'a geldiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını görüyoruz. 30 Ağustos motivasyon kaynağımızdır diyor. Milliyet gazetesi ebedi vatan Anadolu diyerek milli mücadele, onun öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nı fiilen sona erdiren 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yeni Akit gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına yer veriyor. Yeni Akit. Efendim, Evet, şöyle bir baktığımızda Hürriyet gazetesi de yine 30 Ağustos'ta ilgili olarak atanın gözünden büyük taarruz demiş. Evet, burada çok önemli notlar var, sizlerle paylaşacağız. Çok önemli savaş stratejileri var demiştik. 30 Ağustos öncesinde başkomutanlık meydan muharebesi nasıl kazanıldı? Tabii ki oradaki an be an yaşanan gelişmeler çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı Akşam gazetesinde de yer alıyor. Büyük Zafer 104 yaşında efendim. Fanatik gazetesi de futbol gündemine dair özellikle Galatasaray'ın dün akşam galibiyetiyle ilgili ne de olsa aslan demiş. Diğer gelişmelerde önümüzdeki dakikalarda gün başlıyor da olacak. Evet, özel bayram mesajlarınızı bekliyoruz tabii. Gün başlıyor etiketiyle ve şimdi ayrıntılar.
5: Muğla'da başlayıp Antalya'ya sıçrayan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Az sonra. İstanbul Zeytinburnu'nda kazaya karışan İETT otobüsü iki yolcuya mezar olmuştu. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Az sonra. Ünlü komedyen Cem Yılmaz tatil yaptığı Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ifade etti. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
4: Evet, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Büyük zaferimizin 104. yıl dönümü. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan ordusuna karşı başlattığı büyük zaferin, büyük taarruzun zaferle taçlandığı o günü ve öncesinde verilen kurtuluş mücadelesini ekranlarınıza getiriyoruz.
6: Tarih 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Yer Afyon Karahisar. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk kurmayları ile birlikte bölgeye hakim olan Kocatepe'de yerini almıştı. Şanlı Türk ordusu büyük taarruz için başkomutandan emir bekliyordu. Bu, Türk'ün esir alınamayacağını bir kez daha dünyaya haykırdığı günlerin başlangıcı olacaktı. 1919 yılında 1. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin yenilgisi sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu'yu işgale başlamıştı. Ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışılıyordu. İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısında işgal başlatmıştı. 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin izniyle Yunan ordusu da İzmir'e çıkarma yaptı. 1920 yılında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Özellikle Batı cephesinde hareketlilik başladı. 1921'in ilk 3 ayında 1. ve 2. İnönü Meydan Muharebeleri kazanılmıştı. Ancak Yunan ordusu toparlanıp Polatlı'ya kadar gelmişti. Polatlı'da dünyanın en uzun sürecek meydan muharebesinin hazırlıkları yapılıyordu. Bu durum karşısında Türk milleti tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içerisinde işgallere karşı Kuvayi Milli Hareketi'ni başlattı. İki seçenek vardı: ya işgal güçlerine teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. ...20 Temmuz 1921'de kendisine dördüncü kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal, işgalcilere karşı hazırlıklarını gizlice yürüttü. Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından düşman durduruldu. İşgal ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de başkomutan Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu başlatan harekat emrini verdi. Başkomutan Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ile muharebeyi yönetmek üzere Afyon Karahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı. Hedefte Yunan ordusu vardı. Savaşa katılan Türk ordusundaki asker sayısı 207 bin civarındayken Yunan askeri sayısı ise yaklaşık 225 bindi. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Yunan mevzileri büyük yıkıma uğratıldı. Türk askeri sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaz Tepe'yi ele geçirdi ve Belen Tepe ile Kalecik Sirisi'nden düşmanı uzaklaştırdı. Türk ordusu 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyon Karahisar 8. Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz, düşmanın 5. Tümeninin etkisiz kılınmasıyla neticelendi.

0: İzmir'i düşman işgalinden kurtarmak için harekete geçti. Türk askeri başkomutanı ile birlikte 9 Eylül tarihinde İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı. Yunan askeri denize döküldü. 30 Ağustos 1922 yıllarca süren Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak da kayıtlara geçti. İlk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos'ta o tarihten sonra her yıl yurt geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkinlikler düzenlendi.
1: Efendim, Ağustoslar Türk tarihi için çok önemlidir. Malazgirt, Mohaç zaferi, Mohaç Savaşı ve sonrasında kazanılan zafer, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos. Evet, son noktayı 30 Ağustos'ta Türk milleti koymuştur ve bu büyük kahramanlık destanımız tekrar kutlu olsun diyoruz. Efendim, çok da 104 yıl sonrasında çok da önemli bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları gelecek. Terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkacağını söyledi. Kazanımlar kalıcı hale gelecek mesajı verdi. Suriye'de YPG'nin kendisini feshetmesine ve imzalanan yeni anlaşmalara da dikkat çekti. Tarihi bir eşik aşıldı dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır.
0: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Hedef kazanımları kalıcı hale getirmek dedi.
2: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbe terfi töreninde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: Suriye'de terör örgütü SDG, YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır.
0: Bakan Güler, Türkiye'nin diplomatik hamlelerine de işaret etti. O hamlelerin hem bölgesel hem küresel etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin konumunun güçlendiği, ağırlığının arttığı mesajı verdi.
2: Bu güçlü konumumuzun en son ve somut örneklerinden biri de Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması olmuştur.
1: ...12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı. Ölümündeki şüpheler araştırılmak üzere faili meçhul dairesine gönderildi.
0: Cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü için kalp hastalığı denildi. 2012'de takipsizlik kararı verildi. Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi eski başkanı Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. 8 ay sonra 12 Kasım'da Silivri cezaevinde hayatını kaybetti.
3: Bir okşayım oğlumu, bırakın beni bir oğlumu okşayım. Kahraman oğlum,
0: Kozinoğlu'nun Ergenekon davasında ifade vermesine kısa bir süre kala ölümü şüpheli bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı. Doku örneklerinde boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırılmıştı. Kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümün gerçekleştiğine yer verilmişti. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Kozinoğlu öldüğü gün sabah duşa girdi. Koğuşuna geçtikten sonra fenalaşarak yan koğuştakilere seslendi. Acil yardım butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. Gardiyanların aradığı acil sağlık ekibinin Silivri merkezde yemekte olduğu ortaya çıktı. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kozinoğlu hastaneye sevk edildi. Soruşturma dosyasındaki bir başka iddia, olay sırasında yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Ekip değişimi

0: yapılarak hastaneye ulaşıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kozinoğlu kurtarılamadı. Gardiyanlar ve sağlık ekibinin Kozinoğlu'nun cezaevinden hastaneye ulaştırılması sürecinde çelişkili ifadeleri de dosyada yer aldı. Eski MİT yöneticisine zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası o dönemden bu yana tartışıldı. Sağlık ekibinin görev yerinde bulunmaması, hastaneye sevk sırasında yaşanan gecikmeler ve cezaevi görevlileriyle sağlık personelinin ifadeleri arasındaki çelişkiler yeniden mercek altına alındı.
1: Allahu Ekber!
0: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 15 yıl sonra raftan indirildi. Faili meçhul dairesine gönderildi. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili en az 15 kişinin yeniden ifadeye çağrılacağı bildirildi.
2: Ve Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda da sıcak gelişmeler yaşandı. Üçüncü dalga operasyonda 35 kişi tutuklandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in pes dedirten o ifadesinin de ayrıntıları geliyor.
3: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
3: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
0: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
3: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı
4: evet,
3: kullanıyorum.
4: Otoparkta duruyordu.
3: Otoparkta
4: dedi.
3: Öyle değil.
0: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
3: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
0: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
5: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
0: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
5: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Clover diye bir uygulama var.
0: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
5: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
0: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuriş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
3: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
2: ...2020 Ocak ayında Tunceli'de kaybolmuştu. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasındaki sıcak gelişmelere bakacağız şimdi. Büyük bir sır açıklandı. Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. Şüphelilerin genç kıza intihar süsü vermek için eşyalarını nehrin dibine sonradan yerleştirdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 kişi daha gözaltına alındı.
0: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli Başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
4: Ben bir mezar istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
6: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
8: Sizin yakanızı bırakmayız.
0: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
9: Açın, açın, açın, açın.
2: Evet, soruşturma kimlere uzandı? Gazetelerde de birazdan bakacağız. Gülistan Doku ile ilgili 28 tutuklu sayısı var. Artacak gibi görünüyor. İtalya'nın kuzeyine gidiyoruz. Sadece 10 dakika süren fırtınanın görüntüleri gelecek ekranlarınıza. Çünkü kent bir anda alt üst oldu. Golf topu büyüklüğündeki bir doludan bahsediyoruz. Araçlar hurdaya döndü, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. 43 kişi yaralandı. Aileler tahliye edildi.
10: Sadece 10 dakika sürdü, rüzgar adeta önüne ne geldiyse savurdu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 10 bine yakın araç zarar gördü. Geride büyük bir yıkım kaldı. İtalya'nın kuzeyindeki Cremona kenti şiddetli fırtınaya teslim oldu. Golf topu büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara ve binalara büyük zarar verdi. Şiddetli rüzgarın sürüklediği parçalar çevredekilere çarptı. Devrilen ağaçlar altında kalanlar oldu. En az 43 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, hiçbirinin durumunun ağır olmadığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 10 binden fazla araç, 10 kilise ve çok sayıda evde zarar gördü. Bazı aileler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları sürerken yaşamın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
2: Efendim, Cem Yılmaz bir korkuttu. Akşam saatlerinde tatil yaptığı Çanakkale'de kalp krizi geçirdiği haberi geldi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
11: 34KK110 plakalı araç.
12: Şaka değil, değil mi?
11: Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü.
10: Ünlü komedyen hayranlarını korkuttu. Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı.
13: Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak yatağını aldı 40 dakika içinde.
10: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlığında tatil yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü komedyenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
14: Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızılderililer içinde Türktür derler hani.
10: Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz, buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'a hastanede anjiyo yapıldı.
12: Kasımpaşa'dan Apaçi Selim'in selamı var desek.
10: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirildi. Genel durumu iyi ifadelerini kullandı.
13: Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler.
10: Yılmaz'ın anjiyosunu yapan Profesör Doktor Ercan Akşit, ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
13: 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp krizi kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağını aldık. 2 gün sonra taburcu olabilir. Durumu böyle stabil giderse.
2: Çok geçmiş olsun diyoruz efendim Cem Yılmaz'a, tedavisi sürecinde de şifalar diliyoruz. Hatay Arsuz Belediyesi çalışanı Süleyman Yıldız, depremde kaybettiği yakınlarının acısını çöp aracıyla çocuklara oyuncak dağıtarak hafifletiyor. O da kendisini işte böyle bir tedavi yöntemi bulmuş. Belediye Başkanı Sami Üstün de bu anlamlı hareketi destekleyerek vatandaşlara oyuncakları çöpe atmama ve biriktirme çağrısı yaptı.
0: İlk bakışta yolda giden bir çöp arabası, ancak durduğunda o aracın çöp taşımaktan farklı bir misyonu olduğunu anlıyoruz. Bunun için ön camına bakmanız yeterli.
14: Yolumuzu dört gözle bekliyorlar.
0: Hatay Arsuz Belediyesi'ne ait çöp aracını kullanan belediye personeli Süleyman Yıldız.
14: Benim lakabımı da Süslü Silo koydular. Beni TikTok'tan takip ediliyor SS Silo diye de. Böyle dağılımız Süslü Silo kaldı.
0: Her ne kadar türü çöp arabası olsa da Süleyman Yıldız araca mis gibi bakıyor. Onu her fırsatta temizliyor. Özellikle sürücü kabinine gözü gibi bakıyor. Çünkü burası çeşit çeşit oyuncakla dolu. Aracın konsoluna konulan oyuncaklar neredeyse tüm camı kaplıyor. Oyuncakların kimini vatandaşlar veriyor.
14: Kimisi sıfır oyuncaklar geliyor, onları da dağıtıyoruz. Bizim kendi bulduğumuz oyuncaklarımızı kendimiz yıkatıp geri getiriyoruz.
0: Süleyman Yıldız 6 Şubat 2023'teki depremde yakınlarını kaybetti. Bu oyuncakları gittiği yerlerde çocuklara dağıtarak bir nebze olsun içindeki acıyı hafifletiyor.
14: Babamı kaybetmişim, kız kardeşimi kaybetmişim, annemin 3 tane parmağı kopmuş. Yani babamın da çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için Allah rahmet eylesin. Buna istinaden biz bu çocukları sevindirmeye her gün devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani güzel.
0: O çocukların yüzündeki mutluluğu görünce acısını unutuyor. Çocuklar da onun geliş saatlerini biliyor.
14: Ya kapıda, ya pencerede, ya balkonda çocukların hepsi birikmiş oluyor. Biz de orada birikenleri gördüğümüz zaman hemen poşeti alıp aşağı iniyoruz.
0: Süleyman Yıldız ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmayı Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de destekliyor.
15: Hakikaten gururlandım arkadaşlar. Yüreğinize sağlık.
0: Yıldız ve arkadaşlarını ödüllendiren Üstün bir çağrıda bulundu.
15: Oyuncakları çöpe atmayalım. Oyuncakları bir kenarda biriktirelim. Bizler de onu alıp köyde, ücra yerlerde kim varsa, hangi çocuğumuzun oyuncağa ihtiyacı varsa bizler sizin aracınızla dağıtalım.
2: Evet, şimdi yeni hasat sezonuna bakacağız. Kuru yemiş fiyatları nasıl acaba? Fındık, Antep fıstığı, badem ve cevizde tarladan market rafına uzanan fiyat farkları yeniden tartışılıyor. Rekolte geçen seneye göre yüksek. Bakın hangi ürün bahçeden nasıl bir fiyatla çıkıyor? Tüketiciye, bize gelene kadar ne kadar oluyor?
16: Giresunluyum. Yerinde tüccarların fındığı 200'lü 250 bandında alındığı söyleniyor.
17: 4-5 kat fiyat artışı yaşanıyor İstanbul'a gelene kadar.
16: Kesinlikle.
0: Rekolte arttı ama fiyatlar düşmedi. Kuru yemiş tüketiciye ulaşana kadar fiyat basamaklarını tek tek tırmandı.
17: Fındık, fıstık, badem, ceviz çay sofralarının vazgeçilmezi. Ancak üretici ile tezgah arasında fiyat makası açılmış durumda.
18: Çiftçi bütün sene bir ümitle bekliyoruz fındığını satmaya. En sonunda elinde kalıyor.
17: Favoriniz hangisidir peki kuru yemişte?
18: Şam fıstığı, kavrulmuş fıstık, yer fıstığı.
19: Çiğ badem, çiğ işte fındık.
20: Badem, çam fıstığı hepsini severim.
0: Kabuklu Antep fıstığının kilosu tarlada 600-700 lira arasında ancak markette 1900 liraya çıkıyor. Badem 500 liradan üreticiden çıkarken çarşıda 1350 liraya satılıyor. 520 lira olan iç cevizin kilosuysa market raflarına gelene kadar %111 oranında artıyor.
21: Tarlada üretiyor ama buraya gelene kadar ürettiğinin 10 katı aracılar kazanıyor.
19: Alacak mısınız peki?
21: Semtimizde fiyatlar sanki daha uygun gibi geldi bak. Karışık çerezler mesela 800 diyor, 600 lira.
19: Tarla ve tezgahta fiyat uçurumunun yaşandığı kuru yemiş hiç şüphesiz fındık.
22: Kavrulurken de bir miktar da olsa bir kayıp yaşanıyor.
19: Fındığın kilosu 200 liradan satılıyor ancak tezgahlara gelene kadar 990 liradan başlıyor 2000 liraya kadar çıkıyor. Fiyatları nasıl peki?
20: Fiyatları pahalı ya, hepsi pahalı, çok pahalı hem de.
19: Kuru yemişler arasında fiyatı en uygun olan kuru yemiş tabii ki de çekirdek. Onun da kilosu 220 liradan satılıyor.
0: Beklenti yeni mahsullerin gelmesiyle kuru yemişte fiyatların düşmesi.
19: Esnafa göre bu yıl ürün bolluğu yaşanıyor. Dolayısıyla Eylül ayı gibi kuru yemişte fiyatın düşmesi bekleniyor.
22: Daha yeni mahsuller tam olarak yarından itibaren elimize gelmeye başlayacak.
2: Evet, fiyat farkları bu şekilde efendim. Yani en uygun yerlerde bile 1000 liradan aşağı bir doğru düzgün işte fındıktı, fıstıktı bulamıyoruz. Böyle durumlar. Şimdi gazeteler diyeceğiz. Bugün çok önemli. Bugün büyük zaferimizin 104. yıl dönümü. Tekrar kutlu olsun diyoruz. Gazetelerden de çok özel bazı paylaşımlarımız olacak sizin için. Evet, 30 Ağustos manşetleri gelsin şimdi. Türkiye Gazetesi'ndeyiz öncelikle. 30 Ağustos coşkusu. Dün kahramanlıkla yazılan, bugün Türkiye yüzyılıyla geleceğe taşınan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını kutlarız. Dünya yıkılsa davamızdan vazgeçmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da 30 Ağustos mesajı geldi. Büyük zaferle yaşadığımız topraklara, toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Özellikle üstte mavi gök çökmedikçe, altta yaz, yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. Çok önemli bir destan, büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesi, 26 Ağustos tarihi de özel olarak seçildi aslında. O özel notları da sizlerle paylaşacağım önümüzdeki dakikalarda. Tarihçilerimiz de bu konunun altını çiziyor. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile aynı zamanlama olduğu için Mustafa Kemal Atatürk tarafından özel olarak seçildi. Efendim, şimdi tabii önemli gündem konularımız da var. Danışmana dokundu. Gülistan Doku cinayetiyle ilgili MASAK'a takılan para trafiği var. Maalesef 21 yaşındaki bir genç kız, bakın ortalığı nasıl alt üst etti. 1.35 milyar liralık para trafiği sonrası gözaltına alınan danışman diyor Türkiye Gazetesi. Engin Yurt'a en yakın isim de gözaltında. Ankara'daki suç gelirlerini aklama fuhuş soruşturmasında Yeni Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. Bu arada eski Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı da olan Cem Tekinoğlu, Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında da şüpheli isimler arasında yer almıştı deniyor haberin devamında. Evet, danışmana dokundu. Bu şekilde Gülistan Doku'ya da bir atıfta bulunuluyor. Evet, ölümü kesin ama bir türlü cenazesine ulaşılamıyor. Üniversite öğrencisi, üniversite okumak için gelmişti Tunceli'ye ve kaybolan Gülistan Doku 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamıyor. Yani bir bulalım diyorlar cansız bedenini, bir dua edelim. Ailenin durumu tabii ki hüzünlü bu şekilde düşününce, onlar da haklı. Bir şekilde bulmak lazım. Aslında biz de istiyoruz artık bulunmasını. Hesabına girip takipçi silmişler. Çok önemli iddialar, vahim iddialar var. 5. dalga operasyonda da 10 kişi gözaltına alındı. Efendim, hesabına girip takipçi silinmiş, bazı mesajlar silinmiş. Bakın, başhekimlerden jandarmaya kadar uzanan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Zaten eski vali Tuncay Sonel, eşi son olarak tutuklandı. Oğlu Türkay Sonel de cezaevinde. Bakalım bir itiraf gelecek mi? Türkiye Gazetesi'nin ardından Hürriyet Gazetesi'ndeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugün yer gök kırmızı beyaz, büyük bir kahramanlık destanına imza attı Türk milleti. Bağımsızlığımızın karakterimiz olduğu bir kez daha tescillendi. Atanın gözünden işte büyük taarruz. Düşman kuzeye, doğuya, batıya ve güneye kaçmaya çalışıyordu. Her taraf ateşle kapanmıştı. Mondros mütarekesinin bazı hükümlerini gerekçe göstererek İstanbul'a girdi İtilaf donanması. Bir yandan Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler Anadolu'yu işgal girişimini başlattı. Ve Ulu Önder Atatürk Türkiye'yi bağımsızlığa ulaştıran büyük taarruzun 30 ve 31 Ağustos günlerini mecliste bakalım nasıl anlatıyor. Öğleden sonra düşman ateşten bir çember içine alınmıştı. Gözlerimle görüyordum. Düşman şaşkındı. İlk belirtileri gösteriyordu. Aynı zamanda piyadelerimiz ateş etmeyi bırakarak süngülerini taktılar ve bir an önce düşman mevzilerine girmek için saldırdılar. Bu son durumdan 2,5 saat sonra süngülerimiz düşmanın göğsüne girmiş ve mesele çözülmüş bulunuyordu. Sanki gecenin karanlığı bu pek feci manzarayı dünyanın gözlerinden saklamak için acele ediyordu. Savaş alanını ertesi gün gezdiğim zaman üzüntüden kendimi alamadım. Herhangi bir asker için bu manzara üzüntü vericidir. Fakat Allah'ın bunu onlara mukadder etmiş olmasına göre burada bu duruma düşenler asker değildir. Bunlar herhalde caniler ve katillerdir. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün zafer zafer benimdir diyebilenindir sözüne de burada yer veriliyor. Yeniden rahmetle ve minnetle anıyoruz bütün kahramanlarımızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir dedi. Tekrar tehdit etme, hedef gösterme cüretinde bulunanlar var. İşte bugün yapacağımız kutlamalar, heyecanımız, coşkumuz en güzel mesaj olacaktır. Tekrar bazı hayallere kapılanlar varsa diye hatırlatalım. Milliyet gazetesi de ebedi vatan Anadolu diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Malazgirt'ten 850 yıl sonra 1921'de Yunan ordusu Ankara'ya taarruzu başlattı. Amaç Türk varlığını ve egemenliğini Anadolu'dan silmekti. Türk ordusunun dünya savaş tarihine geçen 22 günlük savunmasıyla düşman güçleri Sakarya Nehri hattından öteye geçmedi. Ve büyük bir taarruzla Yunan ordusu da imha edilecek ya da vatan kaybedilecekti. Çok şükür ki büyük zafer Türk milletinin oldu. 12 yıl önce söylemiştin, sözünü tut başkan manşetine geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2014'te katılan milli takımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımı arasında bir maç oynanması fikrini gündeme getiren Barcelona Başkanı Laporta 12 yıl önce söylediklerinin ve uluslararası hukukun arkasında durmalı. Efendim, sanatçı Cem Yılmaz korkuttu. Az önce paylaşmıştık. Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde yaşadığı göğüs rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirtilen sanatçıya anjiyo yapılıp stent takıldı. İnanılmaz yani, düşünebiliyor musunuz? 73'lü diye biliyorum Cem Yılmaz'ı. 53-54 yaşında stent takılabiliyor. Yılmaz'ın sağlık durumu çok şükür iyi. 2 gün sonra da taburcu edileceği açıklandı. Tekrar şifalar diliyoruz. Cem Yılmaz önemli. Yeni Şafak gazetesindeyiz şimdi de. Aslan evinde kükredi. Ligin 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray nefes kesen maçta rakibini 3-2 ile geçti. Bir gol düellosu yaşanmış gördüğümüz kadarıyla. Sarı Kırmızılılar 3 puana Davinson, Sara ve Osimhen'le uzandı. Bu arada Leao da geldi. Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Metrobüs fıtık ediyor diyor Yeni Şafak. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar lira harcayarak yaptığı metrobüs yolu İstanbulluları canından bezdirdi. Ve yüzlerce çukur var yollarda diyor, deniyor haberin devamında. En bozuk yolda Altunizade Burhaniye arasında fıtığı olan binmesin demişler. Hatırlatalım, bizde böyle bir durum varmış. Belediyeye duyurmuş olalım. 1,5 dakikamız var. O zaman ekonomiler diyelim. Şimdi önemli bir destek paketi geliyor. Ekonomi gazetesindeyiz. İmalat sanayine 250 milyar liralık finansman paketi. Sanayi Bakanı açıkladı. Efendim, güzel eşit bir dağılımla olmasını diliyoruz ve 1 Eylül'de başvurular başlıyor. Ve yıllık %25 de kredi maliyeti. 6 aya kadar ödemesiz. KOBİ'lere bunu da hatırlatalım. 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar da vadeli kredi imkanı sağlanacak. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde de büyük jeoekonomik fırsatı kaçırmamalıyız. Bu jeoekonomik, jeopolitik kavramları, jeostrateji kavramları şu anda Türkiye için hakikaten önemli. İTO Başkanı Şekip Avdagiç de küresel tedarik zincirlerinde en ucuz üretim modelinden dayanıklı üretim anlayışına geçiş hızlanırken Avrupa'ya yakın üretim kapasitesi ve enerji koridorlarındaki konumuyla Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Dünya Gazetesi'nde ise halka arz kuyruklarından bahsediliyor. 2026 gerçekten halka arzlarda tekrar dikkat çeken bir sene oldu. Bu yılın ilk 8 ayında bakın 32 şirket borsaya açıldı. 78 milyar liralık kaynak topladı. Fakat birbiri ardına tabii halka arzlar geldi. 120 şirket sırada bekliyor. Piyasalardan kaynak sağlamak için sıraya giren şirket sayısı artınca SPK'da bazı başvuruların önceliklendirilmesi için de yeni kriterler belirledi. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutlanıyor gazetelerde diyoruz. Ve efendim, hızlıca gazetelerin ardından gün başlıyor da şimdi ara zamanı, saat başında görüşmek üzere.
1: TGRT FM Haber.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
23: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
24: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
25: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
24: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
26: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.
27: Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar bir sürücünün kontrolündeki aracın çarpmasıyla birbirine girdi. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada bir araç çarpmanın şiddetiyle refüje savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Kazakistan'ın Almaty kentindeki uluslararası havalimanında panik yaşandı. Fly Arstan havayoluna ait bir uçakta teknik bakım sırasında yangın çıktı. Alevler uçağın kuyruk bölümünde başladı. Havalimanı itfaiyesi yangına hızla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bir anda patladı, paniğe neden oldu. Görüntülerin adresi Gaziantep. Oto lastikçide çalışan işçi lastik şişiriyordu ancak o lastik bir anda bomba gibi patladı. Şoka giren çalışan aldığı darbeyle yere düştü. Neyse ki korkulan olmadı. Çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı fark etti, parayı yerden aldı. Motosikletine binip uzaklaştı, kameraya yakalandı. Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Bir vatandaş tapu işlemlerini halletti, otomobile binerken poşetteki 100 bin lirayı yere düşürdü. Olan bitenden habersizdi. Arkadaşıyla birlikte araca bindi, caddeden uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi parayı fark etmedi, yürümeye devam etti. Ardından motosikletli bir kişi geldi, yoluna devam edecekti, parayı gördü. Yere uzandı, parayı cebine koydu. Motosikletiyle uzaklaştı. Bir süre sonra parasının eksik olduğunu anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarından parayı alan kişinin kimliği tespit edildi. Parayı alarak kaçan şahıs belirlenen adreste yakalandı. Yapılan aramada 100 bin lira bulundu. Muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.
1: Allah'ım sen affet, sen bizleri koru ya Rabbi alemin.
0: Görüntülerin adresi Gaziantep. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak oldukça şiddetliydi. Fırtınanın şiddetiyle denizde iki devasa hortum çıktı. Çevredekiler ne yapacağını şaşırdı, panik oldu.
1: Allah'ım sen affet, sen bizleri koru ya Rabbi alemin.
0: Neyse ki hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Fransa'da şiddetli fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın hızı saatte 142 kilometreye ulaştı. Başkent Paris dahil birçok bölgede etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Binaların çatılarından parçalar kopardı. Tenis topu büyüklüğündeki doluysa araçlarda ağır hasara yol açtı. Besançon, Montbéliard ve Bayonne'de araçların camları kırıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kırılan tren camları ve sular altında kalan yollar dikkat çekti. Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Scarlett'in arkadaşları adlı park, ziyaretçilerini 150 sokak kedisiyle buluşturuyor. Parkta dev kedi heykeli ve kedi patisi şeklinde çim alan bulunuyor. Ziyaretçiler kedilerin isimlerini ve karakterlerini tanıtan fotoğraf duvarını da inceleyebiliyor. Kedi besleme etkinlikleri ve temalı yemekler de sunuluyor. Parkın amacı ise sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekmek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şiddetli hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı yapıldı. Girne'de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlara kırmızı bayrak çekildi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde şiddetli sağanak ve dolu etkili olduğu deniz üzerinde hortum görüntülendi. Güzel Yurt Kalkanlı yolunda devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Lefkoşa'da bazı reklam panoları uçtu. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısı yapıldı. Caddede ilerliyorlardı. Bir anda karşılarına çıkan otomobile çarptılar. Motosikletteki iki genç ölümden döndü. Kaza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Motosiklette iki kişi vardı. Otogar istikametine doğru ilerliyorlardı. Sokağa geçiş yapan otomobil önlerine çıktı. Duramadılar ve çarpıştılar. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkadaşı önce aracın üstüne ardından yola düştü. Otomobilin sürücüsü de şoktaydı. Aracı durdurdu, gençlerin yanına gitti. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden uyuşturucu karteline ağır darbe vuruldu. ABD Güney Komutanlığı Ekvador'un desteğiyle Doğu Pasifik'te operasyon düzenledi. Operasyonda Los Choneros kartelinin kullandığı yakıt ikmal teknesi ele geçirildi. ABD askerleri tekneye çıkarma yaptı. Teknedeki kişiler tahliye edilerek Ekvador makamlarına teslim edildi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ve daha önce yaptırım listesine alınan tekne ise boşaltıldıktan sonra batırıldı. ABD'li yetkililer operasyonun kartelin lojistik ağına ağır darbe vurduğunu açıkladı. Narko teröristlere karşı mücadelenin süreceğini söyledi. Adı üstünde kazaydı. İki sürücü de sinirlerine hakim olamadı. Biri camları kırdı, diğeri otomobili ezip geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın adresi Mersin. İddiaya göre bir tır şoförü otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü çılgına döndü, tırın camlarını kırdı. Tır şoförü aracından inmedi ancak onun da öfkesi karşısındakinden az değildi. Gaza bastı, otomobili yolun kenarına savurarak kaçtı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarla ilgili inceleme başlatıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarla ilgili inceleme başlatıldı. Tırın camlarını kıran araç sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Aracı 2 ay trafikten men edildi. Denize yeniden kavuştular. Arjantin'de yaralı halde bulunan 6 penguen tedavilerinin ardından özgürlüğüne bırakıldı. Foundation Mundo Marino ekibi penguenleri San Clemente del Tuyu sahilinde denize saldı. Penguenlerden 4'ü balıkçı ağlarından kurtarıldı. İkisi ise petrol sızıntısı nedeniyle tedavi gördü. Biyolog Sergio Rodriguez Heredia, penguenlerin su geçirmez tüylerine yeniden kavuşmaları için özel bir rehabilitasyon sürecinden geçirildiğini söyledi. Bu, 2026'da denize dönen ikinci rehabilite edilmiş penguen grubu oldu.
2: Biraz kötü ama...
0: Zirveye çıktılar, karla kaplı yamaçta keyif yaptılar. Renkli görüntülerin adresi Erzincan.
2: Yavaş, dikkatli gelin.
0: Kayak hocası Canser Atilla kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca arkadaşlarıyla çareyi zirvede buldu.
2: Biraz kötü ama.
0: Ergan Dağı'nın 3250 rakımına çıktılar. Karın keyfini çıkartan Atilla ve arkadaşları 12 ay boyunca erimeyen karı kayak pisti olarak kullandı.
2: Ağustos'un sonunda bir tek Erzincan'da kayak yapabileceğinizi zaten yıllardır söylüyoruz. Söylemeye de göstermeye de devam edeceğiz.
0: Tişört ve şortuyla kayak yapan Atilla sıcak havaya rağmen kar üzerinde kayarak serinledi. O görüntüler kameraya yansıdı. Otomobilin içinde uyuyan kişiyi gördü. Fırsattan yararlandı, telefonu alıp kaçtı. Tarih 6 Ağustos. Yer İstanbul Beyoğlu. Park halinde olan aracın kapısı açıktı. Araç sahibi başına geleceklerden habersiz uyuyordu. Hırsız takipteydi. Sessizce telefonu alıp arkasına bakmadan kaçtı. Uyandığında her şey için çok geçti. Telefonun çalındığını anladı, polise bildirdi. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Olaydan bir gün sonra yine Beyoğlu'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. fırtına çıktı, LED ekran devrildi, 5 kişi yaralandı. Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Su ve Balık Festivali düzenlendi. Musa Coşkun Ortaokulu bahçesinde sahne kuruldu. Festival için yüzlerce vatandaş alanda toplandı. Ama etkinlik sırasında fırtına çıktı. Sahnenin yanında bulunan LED ekran devrildi. Devrilen ekranın altında 5 kişi kaldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yol açalım, sağa gelin.

0: Yeniden günaydın, mutlu sabahlar, mutlu bayramlar. Efendim bugün 30 Ağustos ve büyük zaferimizin 104. yıl dönümü. Evet, Ağustoslarda çok önemli Türk tarihi için ve artık en önemli zafer de 30 Ağustos. Ve tebrik ediyoruz yeniden efendim. Her yer kırmızı beyaz olsun bugün. Heyecanlıyız, mutluyuz ve özellikle yurdun dört bir yanında o coşkulu kutlamaları ekranlarınıza getirmek için sabırsızlanıyoruz. Zaten kutlamalar ve heyecan başladı Anadolu'muzun dört bir yanında. Ve Anıtkabir'de de özel programlar olacak. Önümüzdeki dakikalarda başkente de gideceğiz elbette. Evet efendim, asırlık zaferini kutluyor Türk milleti. Ve tekrar tebrik ettikten sonra efendim hemen gündemimize geçelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütlerine gözdağı verdi. Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız dedi. Güvenlik güçlerine de bunlara ters kelepçe takın, burunlarını sürtün talimatı geldi.
1: Ben arkadaşlara da söylüyorum, bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın, ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
2: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız dedi. Milletin canına ve malına kasteden, sokakların huzurunu bozan suç şebekelerine işte bu sözlerle gözdağı verdi.
1: Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duruşu kararlı, talimatı netti.
1: Onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım.
3: Bakan talimatı tabii, var tabii. Bu konuda yani hiç taviz göster.
2: Çiftçi çetelere ve suç örgütlerine karşı tavizsiz ve sert bir mücadele istedi.
1: Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
4: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
0: MHP İstanbul'da da kongre heyecanı yaşandı. Tek listeyle gidilen seçimde Volkan Yılmaz yeniden MHP İstanbul İl Başkanı seçilerek güven tazeledi.

MHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nde coşku ve heyecan vardı. Kongre adeta bayram havasında geçti. Tek listeyle gidilen seçimde Volkan Yılmaz yeniden il başkanı seçilerek güven tazeledi. MHP İstanbul Olağan İl Kongresi Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Salon kongre boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Bir yanda halaylar çekildi, diğer yanda horonlar tepildi. Mustafa Yıldız Doğan'ın sahne aldığı konserse kongreye damgasını vurdu.

0: MHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan da katıldı. Adan, kürsüden yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi, yeni bir dönemin başladığını söyledi.
1: Artık Türkiye'de kan ve kin devri bitmiştir. Bu memleketin en derin yarası kapanmıştır. Terörsüz Türkiye'yle tarihin zembereği yeni baştan kurulmuştur.
0: Seçime tek listeyle giren mevcut il başkanı Volkan Yılmaz, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Kongrede İstanbul mesajı verdi.
2: Ne İstanbul'u sahipsiz bırakacağız, ne İstanbul'u kimsesiz bırakacağız, ne İstanbul'u sevdasız bırakacağız, ne de İstanbul'u fetih ruhundan yoksun kılacağız.
0: Başkan Yılmaz konuşmasının devamında İstanbul'a ilişkin mevcut yönetimi de eleştirdi.
2: İstanbul ne nimet, İstanbul ne sizin yağmalayacağınız bir ganimet, İstanbul ceddimizden bize kutlu bir emanet. Onun için...
3: Efendim, üretime, sanayiye ve KOBİ'lere önemli bir mesaj var, önemli bir haber var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 250 milyar liralık yeni kredi paketini açıkladı. Kimi şirketlerin kredi finansman maliyetinin 12 puanını kamu üstlenecek. İşletme sahibine kredi faizi %25'e kadar düşecek ve başvurular 1 Eylül'de başlıyor.
4: İmalat sanayinde 250 milyar liralık devlet desteği geliyor. Bakan Kacır tarih verdi.
5: 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuştu.
5: KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk. Uygulamayla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı sunduk ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık.
4: Kacır yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.
5: Büyük işletmeler için kredi tutarı limitini 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak.
4: Yeni finansman paketiyle çok uygun kredi ödeme imkanları da sunulacak.
5: KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı 1 oranıyla yararlanabilecek.
4: İstihdamını koruyan işletmelere ucuz kredi ve prim desteği sağlanacak.
5: İmalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programıyla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 2026 Ocak ayı itibariyle aylık 3500 liraya çıkardık. Yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız.
4: Yeni uygulamayla kredilerde yıllık finansman maliyeti de düşecek.
5: Sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak.
3: E-ticaret hacmi tam 4 trilyon lirayı aştı. Fakat esnaf dertli, dijital pazar yerleri %50'yi bulan komisyonlarla üreticiden bile fazla kazanıyor. Esnaf komisyonlara bir sınır getirilmesini bekliyor.
6: Enflasyondaki rakamların yükselmesine neden olan, esnaftan çok daha fazla kazanan, üreticiden daha çok kazanan bir sistem oluştu.
4: Türkiye'de e-ticaret tüm ticaretin 5'te 1'ine ulaştı. Rakam 4 trilyon liraya aştı. Ancak bu tablo esnafın yüzünü güldürmedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre dijital pazar yerleri üretenden bile daha fazla kazanır hale geldi.
6: Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Dolayısıyla yani gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
4: Yüksek komisyon ve hizmet bedeli esnafın rekabet gücünü elinde cebinden alıyor. Fahiş kesintiler etiketlere yansıyor. Bu da enflasyon ateşini ağırlıyor.
6: Rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor.
4: Güçlü platformların şartlarına direnmek esnaf için pazardan tamamen silinmek anlamına geliyor.
6: Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller.
4: Esnafın çözüm önerileri de var.
6: Komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp beden alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
3: Trafikte en çok hangi ihlal yapılıyor desek çoğu kişinin aklına kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gelecek. Fakat hiçbiri değil. Trafikte en çok yapılan ihlal telefon kullanmak. Artık gözler telefondan ayrılmıyor. Durum karşıdan karşıya geçen yayalar için de geçerli.
7: Trafikte en çok yapılan ihlal hangisidir?
8: Kırmızı ışık herhalde.
7: Başka var mı tahmin? Bu değil.
9: Sollamalar falan oluyor.
7: O üçüncü sırada.
10: Telefon kullanmak.
7: İlk bilen sizsiniz. Türkiye'de Fahri Trafik Müfettişleri 487 bini aşkın trafik kuralı ihlali tespit etti. O ihlallerin ilk sırasında trafikte seyir halindeyken telefonla konuşmak geliyor.
11: Telefonla konuşmak.
7: Siz de bir örneğim oldunuz.
11: Aynen öyle.
7: Elinizde yakaladık.
11: Emniyet kemerini takmamak.
12: Telefon çok dikkati dağıtan bir şey.
13: Arabayı da dağıtıyor sonunda.
14: Önünde telefon, öbür önünde de direksiyon. Telefona bakıyorsun, adam önünde duruyor. Bir anda arkadan yapıştırıyorsun.
13: İkaz bile ediyoruz. Yani yaptığınız şey şu anda yanlış diyorum. Telefona konuşmayın.
7: İhlalleri en fazla yapan il hangisidir sizce?
15: İstanbul.
7: Doğru bildiniz. Sizin trafikte en çok korktuğunuz ne mesela?
14: Neye çarpmak ya?
15: Telefon ellerinde ya da işte kulaklarında, hiç arkalarına, sağlarına, sorunlarına hiç bakmadan geçiyorlar.
16: Sürücüye yazık.
7: Yani ne yayanın ne de direksiyon başına oturan şoförün elinden telefon eksik olmuyor.
16: Gözler telefonda.
17: Hareket halindeyken telefonu almıyorum elimi.
18: Sporda falan her zaman elde.
7: Şimdi buradan karşıya geçeceksiniz diyelim ki.
18: Evet.
7: Telefona bakar mısın?
18: Bakarım.
7: İtalya'da buna ceza geliyor.
18: Burada da gelsin bırakırız ya.
7: İtalya'da karşıdan karşıya geçerken telefona bakan yayalara da ceza gelecek. Yeni düzenlemeye göre telefona bakarak yolun karşısına geçen yayaya 75 euro ceza uygulanacak.
16: Süper.
14: Caydırıcı yani.
7: Sizce uygulama Türkiye'ye de gelmeli mi?
16: Bence her yerde gelsin.
15: Bizde de olması gerekiyor.
3: Efendim, büyük kahramanlık destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızla ilgili ilk kutlamalar başladı. Öncelikle gözler İstanbul Taksim Meydanı'ndaydı. İstanbul Valisi Davut Gül Taksim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Evet, Zafer Bayramı törenleri İstanbul Taksim Meydanı'nda bu şekilde başladı. Efendim, İstanbul'da da saat 9 itibariyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreni başladı. Saat 10.30'da da Fatih Vatan Caddesi'nde olacak gözler. Zafer Bayramı kutlama töreni ve tören geçişi gerçekleştirilecek efendim saat 10.30'da. Ve saat 11'de de İstanbul programına baktığımızda Beşiktaş İskelesi'nde gemi kortej geçişi düzenlenecek. Kutlamalarda akşam saatlerinde saat 18'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Solo Türk gösteri uçuşuyla devam edecek. Efendim, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da 30 Ağustos mesajında diyor ki 30 Ağustos motivasyon kaynağımız, 104 yıl önce gösterilen cesaret ve kararlılığa özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekiyor. Bu arada başkentte de, Ankara'da ve Anıtkabir'de törenler için hazırlıklar devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda da oradaki hazırlıkları alacağız muhabir arkadaşlarımızdan. Büyük zafer tabii ki.

0: Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sazlık alanda da yangın vardı. Yangın bölgesinde duman ve küller arasında mahsur kalan iki kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Suyla yıkanıp serinletilen kaplumbağalar güvenli alana bırakıldı.
1: Efendim, Türkiye İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen kazaları konuşuyor. Aynı gün içerisinde hem bir otobüs duvara çarpmıştı hem de tramvay kazası yaşandı. İETT otobüsü direksiyonu önündeki araçtan dolayı kırıp kontrolden çıkınca maalesef iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Direksiyonu önce sağa çevirdi, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İETT otobüsü o araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sonrası... İki kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüsü kazası otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Burası İstanbul Zeytinburnu. İETT otobüsü Eminönü Bakırköy seferini yapıyordu. Önündeki otomobil sürücüsü ani manevra yaptı, sağa yöneldi. Otobüsün şoförü o araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıktı.
3: Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
2: Kazada ortalık savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 65 yaşındaki Mürvet Tolon'du. Tolon son yolculuğuna uğurlandı. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.
4: Ruhu için El Fatiha.
2: O kazada 16 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde otobüs şoförünün kaza yapmasına neden olan sürücü Rabia Sinem Fazilet. Olay sonrası arkasına dahi bakmadan yolda ilerlemeye devam etmişti. İETT şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen Rabia Sinem Fazilet gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü tutuklandı.
1: Efendim, Türkiye sağlık turizmiyle dünyanın dikkatini çekiyor. Hekim eğitiminde de dünyanın çekim merkezi olmaya devam ediyor. Girişimsel radyolojide dünyanın en iyi 4 ülkesinden biri olan ülkemiz bu kez Romanyalı hekimleri ağırladı.
2: Romanya'dan Eskişehir'e gelen girişimsel radyoloji uzmanları Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatsız tümör yakma yöntemi olan ablasyon tedavilerini yerinde gözlemledi. Eğitimin başında 30 yıllık mesleki tecrübesiyle Profesör Doktor Berat Acu vardı. Romanyalı hekimler 8 hastaya uygulanan yenilikçi tedavi yöntemlerini izledi.
5: Türkiye girişimsel radyoloji konusunda çok iyi bir yerde. Bizim sağlık alanındaki altyapımız çok iyi, cihazlarımız gayet iyi, yetişmiş hekimlerimiz var. Bu işleri dünya çapında, dünya standartlarında yapıyorlar. Dolayısıyla dünya çapında ve dünyayla yarışabilecek bir düzeydeyiz.
2: Ameliyatsız ameliyat olarak bilinen bu yöntemde operasyon görüntüleme cihazları eşliğinde vücutta kesi yapılmadan gerçekleşiyor. Hasta en fazla bir gün içinde taburcu ediliyor.
6: Girişimsel radyoloji konusunda dünyada önde gelen 4 ülkeden biriyiz. Hem işlem sayısı açısından hem de işlem kalitesi açısından çoğu yerde bulamayacakları bir gözlem yapma şansları oluyor.
2: Türkiye, Güney Kore, İtalya ve Çin'le birlikte bu alanda dünyanın en gelişmiş 4 ülkesinden biri. Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi 2022 yılından bu yana Tayland'dan Katar'a, Vietnam'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyadan yaklaşık 60 yabancı hekime ev sahipliği yaptı.
7: Bugün burada ablasyon tekniklerini öğrenmek için buradaydık. Romanya bu konuda henüz çok yeni bir ülke. Ablasyon çok uygulanmıyor. Bunu orada öğreneceğimiz bir yer olmadı için Türkiye'yi tercih ettik.
1: Efendim, birbiri ardına kutlama mesajları geliyor. İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı.

0: Paylaşımını şimdi arkadaşlarım ekranlarınıza getiriyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şöyle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı şöyle başlıyor. Bugün başkomutan meydan muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden büyük zaferin 104. yıl dönümü. Ve 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle diye bitiriyor mesajı İletişim Başkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki burada, bu vesileyle büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla anıyorum. Efendim, İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı mesajı sizlere aktardık. Bu önemli mesajın ardından evet, şöyle önemli aslında 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde de söylendiği gibi dünyada yazılan en büyük destan. Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Evet, duygulanmamak elde değil. Hakikaten dünyanın gördüğü en büyük mücadelelerden birini Türk milleti verdi. Bağımsızlık karakterimizdir dedi. Ve işte Ağustoslar bu nedenle bizim için çok önemli. Malazgirt muharebesiyle Anadolu'yu yurt edindik. Büyük taarruzla başkumandanlık meydan muharebesiyle de mührü vurduk efendim. Hakikaten çok duygusal anlar yaşayacağız bugün belli ki. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli de şöyle diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinin. Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan Ricat devrinin tersine çevrildiği, geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsüyle batıya doğru sürüldüğü gün olduğunu söyledi. Evet, ve ne mutlu Türk'üm diyene diyor mesajının devamında MHP lideri. Efendim, bu arada 26 Ağustos tarihi de tesadüf değildi. Burada tarihçi Profesör Doktor Vahdettin Engin'e göre 26 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk tarafından özellikle seçilmişti. Çünkü bu anılara baktığımızda aslında daha öncesinden ordumuz stratejisiyle ve heyecanıyla hazır aslında bu harekete. Fakat Başkomutan Mustafa Kemal Paşa taarruz tarihini 26 Ağustos olarak belirliyor. Çünkü bu tarihi Malazgirt'i burada bir referans olarak alıyor. Bu da önemli. Evet efendim. Tekrar tebrikler, tekrar kutlu olsun bayramımız. Şimdi devam edelim bir haberimizle. Sonrasında özel bir konuğu ağırlayacağız. Gün başlıyor da. Hem lezzetli hem hesaplı. Onlar yapışık ikiz gibi. Biri diğerini tamamlıyor. Tavuk, pilav, döner, ayran, simit, çay, karpuz, peynir. Liste uzayıp gidiyor. Herkesin favori ikilisi değişiyor. Şimdi sizlere sorduk.
1: Dünyanın dört bir yanında sofraların vazgeçilmez ikilileri var. Ama söz konusu birbirine yakışan tatlar olunca tabii ki ilk akla Türk mutfağı geliyor. Nerede bizim lahmacun ayran?
2: Sana özel.
3: Yok, kıyması bulunur, lavaşı da yok onun. Şifalı, şifalı, şifalı, şifalı, şifalı, şifalı lahmacun.
2: Lahmacun ayran da ortalama 250 bandında oluyor. Lahmacun da zaten Türk mutfağının en güzel yemeklerinden bir tanesi. Genelde acılı tercih ediyorlar. Yani bayağı bir talep var.
4: Ya bizim lezzetimiz o. Yani Türkiye'nin lezzeti o. Onun için bizim için lahmacun daha iyi tabii.
1: Lahmacun acılı mı olur, acısı?
4: Acılı ben tercih ediyorum ama acısı da çok güzel tabii.
1: Peki evde lahmacun yapıyor musunuz?
5: Yapıyorum.
1: Nasıl yapıyorsunuz?
5: Evde fırınım var. Lahmacun fırınım var. Kendim de yapıyorum.
1: Amerika'da hamburger patates, İtalya'da makarna peynir tercih ediliyor. Türkiye'de ise en fazla tercih edilenler arasında tavuk pilav yer alıyor.
2: Tavuk pilav da ortalama 200-250 bandında satıyoruz. Soslu tavuk pilavlar var, kızarma, böyle güzel ızgara çeşitleri var. Hem ekonomik hem protein açısından genelde tercih ediyorlar.
6: En fazla tercih ettiğimiz tavuk pilav. Doyurucu oluyor. Fazla masraflı olmuyor. Valla baharatsız olursa daha iyi oluyor.
7: En çok tercih ettiğimiz tavuk pilav. Hem protein açısından, uygunluk açısından gayet tercih ettiğimiz bir yiyecek.
8: Abi genelde döner ayran tercih ediyorum. Hem ekonomik hem de tadı güzel oluyor. Böyle soslu soslu, tereyağlı tereyağlı.
1: Kahvaltıda tercih ettiğimiz ikililer arasında karpuz peynir ve simit çay yer alıyor.
2: Ortalama simit 20 lira, çay 20 lira civarında gidiyor. 40 lira civarında satıyoruz.
9: Genel olarak Türk mutfağı tek yani.
1: Senin de en fazla tercih ettiğin ikili?
9: Simit çay.
6: Karpuz peynir.
1: Neden dolayı?
6: Soğuk, yaz yemeği.
1: Adana'nın karpuzu olacak.
6: Evet.
1: Soğuk mu olacak?
6: Soğuk olacak, Adana'nın karpuzu soğuk olacak.
1: Nasıl yiyeceksin?
6: Lop lop yiyeceğim.
0: Evet efendim, bu özel günde özelde bir konuğu ağırlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz üniversite kayıtları tamamlandı. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız için yurt arayışları hızlandı. Ve biz acaba aileler, öğrenciler yurt seçerken nelere dikkat etmeli konuşmak istiyoruz. Kıymetli konuğumuz İhlas Vakfı Yurtları. Konuşacağımız konu İhlas Vakfı Yurtları ve genel anlamda acaba arkadaşlar, aileler nelere dikkat etmeli? İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın stüdyomuzda. Gün başlıyor, yeniden hoş geldiniz efendim.
10: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi tabii ki bir heyecan var. Çok az bir zaman kaldı. Biz de böyle bir bayram hediyesi kıvamında hem öğrenci arkadaşlarımıza hem de ailelere nasıl tavsiyeler verelim? Çok hassas bir konu. Çünkü orada hayatlarını geçirecekler. Tabii. Okuma hayatları boyunca. Yurt seçiminde nelere dikkat etmek lazım?
10: Tabii yurt seçiminde bir kere güvenlik çok önemli. Yani güvenli bir yer olması lazım. Güvenli bir yurt olması lazım. Şimdi ben bana soranlara şu şekilde söylüyorum. Bazı vakıf ve dernekler var. Bu vakıf ve derneklerin içinde kamuya yararlı, yani kamu yararına çalışan dernekler veya vergi muafiyet belgesine sahip dernekler, vakıflar. Mesela bizim vakfımız vergi muafiyet belgesine sahiptir. Ne demektir bu? Devletin yükünü alan vakıflar manasına geliyor. Devlet, Gençlik Spor Bakanlığı vergi muafiyet belgesine, yani kamu yararına çalışan vakıfların yurtlarına kalan öğrencilere devlet desteği veriyor. Yani bu devlet desteği karşılıksız bir destek. Geçen sene öğrenci başına 7250 lira verdi. Bu parayı öğrenciye veriyor. Bu
0: öğrenciye
10: sene,
0: veriyor. Peki.
10: Evet. Öğrencinin IBAN numarasına gönderiyor yani. Vakfa veya derneğe vermiyor. Geçen sene 7250 liraydı. Bu sene biz hani enflasyon nispetinde artarsa 9000 lira civarında olacağını öngörüyoruz. İnşallah geçer de 9000 lirayı. Bir kere bu para öğrencinin cebine girecek, banka hesabına girecek. Yani bu çok önemli bir şey. Yurdun sonra güvenilir olması lazım. Yurttaki insanların, yani çalışan insanların, yurt müdürünün, müdür yardımcılarının, efendim diğer çalışanların yani güvenilir insanlar olmasına çok dikkat etmek lazım. Yurtta yemek veriliyor, bu çok önemli. Bir kere yurda girerken öğrenci buna dikkat edecek, ailesi buna dikkat edecek. Sabah kahvaltısı var mı? Öğlen yemeği var mı? Akşam yemeği var mı? Bunlar üç çok öğün. Önemli. Evet. Biz mesela Bahçeli Evler'de yurdumuz var. Efendim gelip görebilirsiniz yurdumuzu. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği.
0: Bu da zaten o bedelin içine dahil.
10: Hayır, aile şöyle biz o bedelden zaten yürütmek mümkün değil. Tabii. Yani 9000 liranın üzerinde bir bedel alıyoruz biz. Ama tabii, bize tabii, ödeyeceği ücretin 9000 lirasını devletten evet. zaten alıyor. Evet efendim.
0: Tamam.
10: Yani bu hususlara çok dikkat etmesi lazım.
0: Doğru.
10: Yani yurdu işleten insanların, çalıştıran insanların nasıl insanlar olduğunu görmeleri lazım. Yani öğrencisinin kalacağı, o evladının kalacağı yurda bir gidip bakması lazım anne babanın, ebeveynlerin. Yani yurtta kalacak olanların da gidip bakmaları lazım. Yurt nasıl, yatakhaneler nasıl, nasıl bir yerde yatıracaklar beni, ben nasıl ders çalışacağım, çalışacağım ders hani çalışma etüt salonları var mı, odaları var mı, buna bakması lazım yani. Bunlara bakacak, ona göre karar verecek. Bu çok önemli efendim. Dediğiniz çok doğru.
0: Evet, vakıf ve derneklerin burada tabii ki desteği çok önemli.
10: Evet.
0: Çünkü yani KYK yurtlarına her zaman istedikleri gibi herkes yerleşemiyor.
10: Evet.
0: Orada hızlıca bazen kontenjanlar doluyor.
10: Evet.
0: Vakıf ve dernekler burada önemli bir can
10: tabii.
0: suyu. Peki İhlas Vakfı'na gelecek olursak hangi şehirlerde var?
10: Efendim bizim 35 civarında yurdumuz var. Ülkemizin satında mesela Ankara'da 3 tane yurdumuz var. Etlik'te var, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne çok yakın. Maltepe'de var, efendim Gölbaşı'nda var. 3 ayrı noktada Ankara'da yurdumuz var. İstanbul'da Karşıyaka'da bir yurdumuz var. Buraya yakın Bahçeli Evler'de İhlas Koleji kampüsünün yanında 300 kişilik yurdumuz var. Evet efendim. Samsun'da hakeza 2 tane yurdumuz var. Konya'da 2 tane yurdumuz var.
0: Başvurular devam edebiliyor mu?
10: Tabii ediyor. Ha. Ediyor, serbest. Efendim bazı şehirlerde hiç yok ama bazılarında
0: evet,
10: var. Toplam 35 tane yurdumuz var.
0: Var mı çalışmalar?
10: Efendim şöyle yapmaya gayret ediyoruz. Tabii kiralık yurtlarımız vardı. Mesela Kütahya'daki yurdumuz kiralık. Bir de biraz eski bir bina. Orada bir arsa aldık. Şu an bitirmeye uğraşıyoruz. Bitmek üzere. Ondan önceki sene Kayseri yurdumuzu bitirmiştik. Kayseri'de hiç yurdumuz yoktu. Büyükşehir. Orada yapalım dedik.
0: Tabii.
10: İzmir'deki yurdumuz kiralıktı. Orada yapalım dedik. Kiralar çok pahalı. 400 bin lira, 500 bin lira aylık kirası. Bu parayı da çıkartmanız lazım. Hani yurdun dönebilmesi için.
0: Tabii ki.
10: Onun için kendimiz yapmaya uğraşıyoruz yurtlarımızı genellikle. Ama bazı yerlerde de yurtlarımız kiralık efendim.
0: Peki şehir dışından gelip göremeyecek olanlar için biraz böyle anlatırsak hem yurt ortamını
10: tabii.
0: hem de İhlas Vakfı'nın öğrencilere sunduğu
10: tabii.
0: imkanları
10: tabii.
0: Nasıl odalarda kaç kişi kalıyor
10: tabii.
0: mesela öğrenciler?
10: Efendim vereceği ücrete göre değişiyor.
0: Hmm.
10: İki kişilik odalarımız var, üç kişilik var, dört kişilik var, hatta altı kişilik olan odalarımız bile var. Ama ona göre fiyat da değişiyor. Mesela 6 kişilik yurtlar, 6 kişilik odalar 12 bin lira öğrenci başına. Efendim şöyle ifade edeyim. Bize cuma günü 2 tane gencimiz geldi. Dediler ki biz sizin yurda kaydolmak istiyoruz dediler. neden bizim yurdumuzu tercih ediyorsunuz? Bir de bu sene ikinci seneleri. Bir özel üniversitede tıp fakültesinde okuyorlarmış. Özel üniversitenin tıp fakültesinde. O üniversitenin özel yurdunda kalıyorlar. Şimdi efendim dediler, biz ikimiz iki amcaoğlu birbiriyle kuzenler.
0: Nereden geliyorlar?
10: İşte yerini söylemeyeyim. İstanbul Bahçelievlere geldiler.
0: Geldiler hangi şehirden? Evet, şehir evet. Dışından mı geliyorlar?
10: Yok, aynı şehirden
0: yine
10: geldiler.
0: Yine İstanbul'dalar.
10: Tabii. Yani. Kaldıkları yer iki kişilik odaymış. Öğrenci başına 40 bin lira almışlar. Efendim dediler, sabahları da sadece kahvaltı veriyorlar. Öğlen yemeği yok, akşam yemeği yok. Sabah kahvaltısını yapıyoruz, bir de kalıyoruz.
0: Sonra ne oldu?
10: Yani 40 bin lira. Muazzam bir para yani. Tabii onun çok daha ehven bir fiyata bizim yurdumuzda kalabilecekler o gençlerimiz. Tıp fakültesi öğrencileri. Bir de bizde avantaj sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Bir de tencere yemeği efendim. Yani anne yemeği. Mesela ben diyorum ki öğrencilerimize.
0: Şirketimizin yemeklerini aynı yerden mi bilmiyorum.
10: Biz kendimiz yapıyoruz.
0: Siz kendiniz,
10: ahçılarımız
0: orada yapın,
10: var.
0: Harika.
10: Ahçılarımıza verdiğim talimat şudur. Müdürlerimize verdiğim talimat şudur. Arkadaşlar, kendi yiyebileceğiniz yemeği çıkaracaksınız. Kendiniz yiyebiliyorsanız, kendiniz gönül rahatlığıyla yemeği yiyorsanız, onu evlatlarımıza, öğrencilerimize yedireceksiniz. Yani asla ve kata efendim sizin kendi yiyemediğiniz yemeği çocuklarımıza vermeyecek misiniz, gençlerimize vermeyeceksiniz diye talimat veriyorum ve bunu kontrol ediyorum. Yurtlarımızı 3 bakımdan performanslarını ölçüyorum ben. Şöyle, temizlik, buna çok dikkat ediyoruz. Efendim, temizlik.
0: Bizim odalar geliyor şu an değil mi? İhlas Vakfı.
10: Evet, öğrenci yurdumuzun odaları. Evet efendim. Aynen. Temizlik, sosyal faaliyet, bir de yemek. Bu 3 konuda başarılı iseler, öğrencilerle anket yapıyoruz. Öğrencilerimize soruyoruz. Yemeklerden memnun musunuz? Efendim, kahvaltıdan memnun musunuz?
0: Anketler yapıyoruz.
10: Tabii. Yani yurt müdürlerinden alakası yok bu anketin. Biz merkez olarak yapıyoruz. Ondan sonra temizlikten memnun musunuz? Efendim, bir de sosyal faaliyetlerimizde memnun musunuz?
0: Güvenlik bu da, nasıl? Yani bu kaçtı da çok önemli. Giriş çıkışlar onları
10: tabii giriş çıkışlar onları da düzenli efendim. Şimdi akşamları mesela 11'e kadar serbest. 11'de muhakkak gelmeleri lazım yurda. Yani onu kontrol ediyoruz. Hatta ben onlara diyorum ki ya dışarıda yemek yemeyin gençler. Çünkü neden? Mideniz bozulur. Hangi yağla yapıldığı, evet, hangi yağla yapıldığı belli olmayan evet. Yemekleri yemeyin. Ya. Gelin yemek yiyin, ondan sonra deyin ki biz 11'e kadar yokuz. Efendim kafeye gidiyoruz, bilmem nereye gidiyoruz. Gidebilirsiniz. Ama 11'de muhakkak geri dönün diyoruz. Yani bunlar çok önemli. Şimdi efendim, bir de bu zamanın insanları, gençleri asosyal.
0: Size emanet bir de.
10: Evet, asosyal. Doğru. Neden asosyal? Bu cep telefonundan filan dolayı asosyal. Yani genellikle 2 kişilik, 3 kişilik odaları tercih edin, 4 kişilik odaları tercih edin diyoruz. Çünkü güzel arkadaşlıklar ediniyorlar, güzel anılar biriktiriyorlar. Efendim, sonra okullarını bitirdikten sonra o arkadaşlarıyla arkadaşlıkları devam ediyor. Evet efendim. Yani bu çok çok önemli. Bir de ben diyorum ki gençler, bir an önce işte derslerinizi çalışın. Efendim, imtihanlarınızı, sınavlarınızı verin. Çünkü neden? Anneniz babanız sizi buraya gezmeye göndermedi. Eğlence mekanlarına gitsin diye göndermedi. Okullarınızı bir an önce bitirmeniz için gönderdi. Normal bir fakülte ise 4 senede, tıp fakültesi ise 6 senede derslerinizi çalışın, bitirin, bir an önce üretime katkıda bulunun, annenizin babanızın yakasından düşün, annenizi babanızı da mutlu edin diyorum.
0: Anne
10: yani.
0: Babaların tam istediği gibi zaten evet siz
10: efendim.
0: Söylüyorsunuz onları.
10: Evet efendim.
0: Peki kaç öğrenci var toplamda yurtlarda?
10: Efendim, geçen sene 2200 öğrencimiz vardı. Bakalım bu sene, tabii mezun olanlar gidiyorlar ya.
0: Doğru.
10: Bu sene yeni kayıtlar ne kadar gelecek bilemiyoruz tabii. Bekliyoruz.
0: Asosyallikten dem vurduğunuz için söyleyeceğim. Tabii ki farklı şehirlerden gelenler de olabilir. Tıp fakültesi gibi öğrenciler arasında gerçekten yani belki de başını kaldıramıyor derslerden ama sosyal aktiviteler, etkinlikler, konferanslar önemli böyle çalışmalarınız oluyor mu?
10: Elbette. Efendim gençlerimizi pikniklere götürüyoruz, top oynamaya götürüyoruz. Efendim kişisel gelişim seminerleri veriyoruz, alanında uzman verdiriyoruz, alanında uzman kişilere konferanslar verdiriyoruz.
0: Tabii,
10: önemli şahıslara. Efendim onları dinliyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Yani biz onları mutlu etmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz efendim. Tarihi turistik yerlere götürüyoruz. Gezdiriyoruz da yani.
0: Biz de
10: efendim.
0: <Ne güzel.
10: gülüyor> Sonra şeyi yapıyoruz. Mesela Bahçeli Evler Yurdu'yla İdirne Yurdu'nu kardeş yapıyoruz. Yani yurtları birbiriyle kardeş yapıyoruz. Onlar İdirne'den buraya Bahçeli Evler'e geliyorlar mesela. Bahçeli Evler'den efendim oraya gidiyorlar. İdirne'yi geziyorlar. Ciğer yediriyoruz. Tava ciğer yediriyoruz. Misal İdirne'ye götürdüğümüz zaman. Buraya geldikleri zaman da İdirne'dekiler Sultanahmet köftesinde köfte ısmarlıyoruz. Yani böyle etkinliklerimiz var efendim. Çok şükür canları sıkılmaz. Yani bizim yurdumuza gelen öğrenci eğer ders çalışırsa efendim okulunu 4 sene süresinde bitirir efendim. Çok şükür. İşini de bulur. Efendim üretime de katkıda bulunur.
0: Yani motivasyonunu kaybetmeyeceği imkanlardan
10: sonra
0: bahsetti.
10: Sonra şu da var Seda
0: Sayın
10: Hanım. Yani
0: Tam
10: biz özür dilerim.
0: Buyurun.
10: Biz evladımız gözüyle bakıyoruz öğrencilere.
0: Evet, evet,
10: kendi evladımıza
0: zaten
10: nasıl davranıyorsak onlara da öyle davranıyoruz. Asla ve katta bir yabancı gözüyle bakmıyoruz
0: ama,
10: yani.
0: Tabii ki böyle de olmalı aslında.
10: Evet.
0: Sadece İhlas yurtları için söylemiyorum.
10: Evet.
0: O nedenle genel anlamda nelere dikkat edilmeli diye girdim. Bilmiyorum başka önerileriniz olursa da finale yaklaşıyoruz çünkü. Bilgi için hem vakfımızın telefonları hem de internet adresi şu anda ekranlara
10: geliyor.
0: Geliyor KJ olarak. Ben kayıt ve başvuru durumunu da size sorayım. Buyurun.
10: Tabii. Efendim benim tavsiyem şu. Bizim yurtlarımıza bir baksınlar. İnternet adresimiz var zaten. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söyleyeyim. ihlasvakfi.org.tr. Zaten gençler
0: var,
10: bizden çok daha iyi biliyorlar bu işleri.
0: Tabii.
10: Arama motorunun yazdıkları zaman İhlas Vakfı çıkar. İhlas Vakfı'nın web sitesinde yurtlar sekmemiz var. Oraya tıkladıkları zaman yurtlarımız çıkar meydana. Hangi şehirde yurdumuz var? Baksınlar orada.
0: Tabii.
10: Nereye kazanmışlar? Konya'yı kazanmışlar. Mesela Konya'da iki tane yurdumuz var. Hangisi yakınsa efendim o yurdun telefonunu alıp gitsinler bizzat. Yurt müdürüyle görüşsünler. Efendim yurdu gezsinler.
0: Her yurt için aslında bunu
10: tabii
0: görüyorsunuz.
10: Yatakhanelere baksınlar. Ben nerede yatacağım? Mesela bizim yatakhanelerimizin hemen yanında küçücük bir masaları vardır. O masada ya bilgisayarını koyabilir, prizine bilgisayarını takabilir. Efendim o küçük masanın üstüne kitaplarını koyabilir. 11'e kadar ders çalışabilir orada. Akşam 23'e kadar.
0: Ders çalışma bu odalarda mı oluyor? Ayrı yerler oluyor.
10: Şimdi arz edeceğim. 11'e kadar odasından çalışabilir. Ama yanında hani 2 kişi yatıyorsa, 3 kişi yatıyorsa odada diğerleri belki uyur, sabaha erken gitmeleri icap eder. 11'den sonra ışığı yaktırtmıyoruz. Ama etüt odaları var, etüt salonları var. Gidecekler oraya. Bilgisayarlarını aynen takabilirler. Orada çok güzel ders çalışabilirler. Başka böyle dinlenme odaları var. Ya ben çalışmak istemiyorum. Bugün moralim bozuk bilmem ne. Sohbet muhabbet etmek istiyorum. O odaya gidip sabaha kadar sohbet edebilir. İsterse sabaha kadar ders çalışsın, isterse sabahlara kadar muhabbet etsinler. Serbest yani
0: böyle
10: bunlar.
0: Böyle dediğiniz gibi güzellikleri de detayları da zaten vakfın adresinden arkadaşlarımız ya da anne
10: bekliyoruz
0: babalar
10: efendim,
0: alabilecekler.
10: Öğrencilerimizi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
10: Estağfurullah.
0: Bu bayram gününde sizin olmak çok güzeldi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın'ı ağırladık. Tekrar görüşmek dileğiyle.
10: Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, konuğumuzu uğurlarken bir ara rica ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere.
11: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.
3: Sürmeye çıktılar, karla kaplı yamaçta keyif yaptılar. Renkli görüntülerin adresi Erzincan.
4: Yavaş, dikkatli gelin.
3: Kayak hocası Canser Atilla kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca arkadaşlarıyla çareyi zirvede buldu.
4: Biraz kötü ama.
3: Ergan Dağı'nın 3250 rakımına çıktılar. Karın keyfini çıkartan Atilla ve arkadaşları 12 ay boyunca erimeyen karı kayak pisti olarak kullandı.
4: Ağustos'un sonunda bir tek Erzincan'da kayak yapabileceğinizi zaten yıllardır söylüyoruz. Söylemeye de göstermeye de devam edeceğiz.
3: Tişört ve şortuyla kayak yapan Atilla sıcak havaya rağmen kar üzerinde kayarak serinledi. O görüntüler kameraya yansıdı. Otomobilin içinde uyuyan kişiyi gördü. Fırsattan yararlandı, telefonu alıp kaçtı. Tarih 6 Ağustos. Yer İstanbul Beyoğlu. Park halinde olan aracın kapısı açıktı. Araç sahibi başına geleceklerden habersiz uyuyordu. Hırsız takipteydi. Sessizce telefonu alıp arkasına bakmadan kaçtı. Uyandığında her şey için çok geçti. Telefonun çalındığını anladı, polise bildirdi. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Olaydan bir gün sonra yine Beyoğlu'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırtına çıktı, LED ekran devrildi, 5 kişi yaralandı. Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Su ve Balık Festivali düzenlendi. Musa Coşkun Ortaokulu bahçesinde sahne kuruldu. Festival için yüzlerce vatandaş alanda toplandı. Ama etkinlik sırasında fırtına çıktı. Sahnenin yanında bulunan LED ekran devrildi. Devrilen ekranın altında 5 kişi kaldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
5: Kırmızı ışıktaki araçların arasına böyle daldı. Zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Kaza Mersin Antalya D400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar bir sürücünün kontrolündeki aracın çarpmasıyla birbirine girdi. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada bir araç çarpmanın şiddetiyle refüje savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Kazakistan'ın Almaty kentindeki uluslararası havalimanında panik yaşandı. Fly Arslan havayoluna ait bir uçakta teknik bakım sırasında yangın çıktı. Alevler uçağın kuyruk bölümünde başladı. Havalimanı itfaiyesi yangına hızla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
6: Bir anda patladı, paniğe neden oldu.
3: Görüntülerin adresi Gaziantep. Oto lastikçide çalışan işçi lastik şişiriyordu ancak o lastik bir anda bomba gibi patladı. Şoka giren çalışan aldığı darbeyle yere düştü. Neyse ki korkulan olmadı. Çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı fark etti, parayı yerden aldı. Motosikletine binip uzaklaştı, kameraya yakalandı. Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Bir vatandaş tapu işlemlerini halletti, otomobile binerken poşetteki 100 bin lirayı yere düşürdü. Olan bitenden habersizdi. Arkadaşıyla birlikte araca bindi, caddeden uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi parayı fark etmedi, yürümeye devam etti. Ardından motosikletli bir kişi geldi, yoluna devam edecekti, parayı gördü. Yere uzandı, parayı cebine koydu. Motosikletiyle uzaklaştı. Bir süre sonra parasının eksik olduğunu anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarından parayı alan kişinin kimliği tespit edildi. Parayı alarak kaçan şahıs belirlenen adreste yakalandı. Yapılan aramada 100 bin lira bulundu. Muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.
1: Allah'ım sen affet, sen bizleri koru ya Rabbil alemin.
0: Görüntülerin adresi Gaziantep. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak oldukça şiddetliydi. Fırtınanın şiddetiyle denizde iki devasa hortum çıktı. Çevredekiler ne yapacağını şaşırdı, panik oldu.
1: Allah'ım sen affet, sen bizleri koru ya Rabbil alemin.
0: Neyse ki hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Fransa'da şiddetli fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın hızı saatte 142 kilometreye ulaştı. Başkent Paris dahil birçok bölgede etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Binaların çatılarından parçalar kopardı. Tenis topu büyüklüğündeki doluysa araçlarda ağır hasara yol açtı. Besançon, Montbéliard ve Bayonne'de araçların camları kırıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kırılan tren camları ve sular altında kalan yollar dikkat çekti. Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Scarlett'in arkadaşları adlı park, ziyaretçilerini 150 sokak kedisiyle buluşturuyor. Parkta dev kedi heykeli ve kedi patisi şeklinde çim alan bulunuyor. Ziyaretçiler kedilerin isimlerini ve karakterlerini tanıtan fotoğraf duvarını da inceleyebiliyor. Kedi besleme etkinlikleri ve temalı yemekler de sunuluyor. Parkın amacı ise sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekmek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şiddetli hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı yapıldı. Girne'de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlara kırmızı bayrak çekildi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde şiddetli sağanak ve dolu etkili olduğu deniz üzerinde hortum görüntülendi. Güzel Yurt Kalkanlı yolunda devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Lefkoşa'da bazı reklam panoları uçtu. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısı yapıldı. Caddede ilerliyorlardı. Bir anda karşılarına çıkan otomobile çarptılar. Motosikletteki iki genç ölümden döndü. Kaza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Motosiklette iki kişi vardı. Otogar istikametine doğru ilerliyorlardı. Sokağa geçiş yapan otomobil önlerine çıktı. Duramadılar ve çarpıştılar. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkadaşı önce aracın üstüne ardından yola düştü. Otomobilin sürücüsü de şoktaydı. Aracı durdurdu, gençlerin yanına gitti. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden uyuşturucu karteline ağır darbe vuruldu. ABD Güney Komutanlığı Ekvador'un desteğiyle Doğu Pasifik'te operasyon düzenledi. Operasyonda Los Choneros kartelinin kullandığı yakıt ikmal teknesi ele geçirildi. ABD askerleri tekneye çıkarma yaptı. Teknedeki kişiler tahliye edilerek Ekvador makamlarına teslim edildi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ve daha önce yaptırım listesine alınan tekne ise boşaltıldıktan sonra batırıldı. ABD'li yetkililer operasyonun kartelin lojistik ağına ağır darbe vurduğunu açıkladı. Narko teröristlere karşı mücadelenin süreceğini söyledi. Denize yeniden kavuştular. Arjantin'de yaralı halde bulunan 6 penguen tedavilerinin ardından özgürlüğüne bırakıldı. Foundation Mundo Marino ekibi penguenleri San Clemente del Tuyo sahilinde denize saldı. Penguenlerden 4'ü balıkçı ağlarından kurtarıldı. İkisi ise petrol sızıntısı nedeniyle tedaviyi gördü. Biyolog Sergio Rodriguez Heredia, penguenlerin su geçirmez tüylerine yeniden kavuşmaları için özel bir rehabilitasyon sürecinden geçirildiğini söyledi. Bu, 2026'da denize dönen ikinci rehabilite edilmiş penguen grubu oldu.

0: Yeniden günaydın, mutlu bayramlar efendim. 30 Ağustos ve Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının üzerinden 104 yıl geçti. Efendim, kutlamalar da aslında başladı diyebiliriz. Kütahya'da, İstanbul'da, başkentte çok önemli hazırlıklar var. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü, Türk milleti asırlık zaferini kutluyor ve dünya tarihinde yazılmış en önemli zaferlerden biri, küllerinden doğan Türk ulusu 30 Ağustos'ta Anadolu topraklarına son mührü vurdu. Efendim, evet, TGRT Haber muhabiri arkadaşım Merve Şahin'e dönmek istiyorum hemen. Anıtkabir'de hangi hazırlıklar yapılıyor ve bugün tören programı nasıl olacak? Merveciğim, kırmızı beyazız bugün ve çok güzel görünüyorsun. Anıtkabir'de aynı şekilde. Bugün nasıl bir program olacak?
1: Seda Akbaş, sizin de belirttiğiniz gibi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu kutlu zaferin 104. yıl dönümü kutlanacak. Hazırlıklar da başkent Ankara'da sabahın erken saatleri itibariyle başladı. Tabii ki şüphesiz ki kutlamaların ilk adresi her yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir olacak. Saatler 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'e çıkacak. Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı bir çelenk bırakacak. Hazırlıklar Anıtkabir'de belirttiğim gibi sabah saatlerine başladı, erken saatlerde başladı. Bugün burası oldukça yoğun bir kalabalığa da ev sahipliği yapacak. Bugünkü programa bakalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrikleri kabul edecek. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Erdoğan, saatler 17'de ise Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Ve saatler 20'de ise 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programına da katılmış olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Belirttiğim gibi Anıtkabir'de ise törenler saatler 11'i gösterdiğine başlayacak. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü için devlet erkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. Önce tabii ki Aslanlı Yol'da yürünecek. Ardındansa heyetle birlikte, devlet erkanıyla birlikte buraya Atatürk'ün ebedi istirahatgahına intikal edilecek. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı yine Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecekler. Burada da yine Anıtkabir özel defterini imzalayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah saatlerinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesajı olmuştu. Hemen ona da değineyim kısaca. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur dedi. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlık ...lara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma ve savunma sanayiye, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda da yine başarı hikayelerle hedeflerine doğru ve emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin veya siyasi belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye'nin yine ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıktığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum diyerek devam etti mesajına. Bugün zulüm kimden gelirse gelsin, engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır ifadelerine yer verdi mesajında. Yine üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletinin kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya da devam edeceğiz vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının son bölümünde ise Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükranla anıyorum diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlamış oldu. Yaptığı bu mesajlı açıklamayla. Bu tarz bir mesajında yine Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalarken oraya yazacağını ve yine o mesajı ifade edeceğini bizler belirtelim. Kameraman arkadaşım Atilla Uslu hemen arkamdaki atmosferi sizler için göstersin. Burada hazırlıklar devam ediyor belirttiğim gibi. Artık Anıtkabir için, Anıtkabir'deki tören için dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olacak ve Anıtkabir'de hazırlıkların son dakikalarda tamamlanması bekleniyor şu dakikalar itibariyle. Devlet erkanı burada olacak, siyasi isimler burada olacak, kabine üyeleri burada olacak. Yine Anıtkabir'de de törenlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlara açılacak bu alan. Ve Anıtkabir bugün 104. yılda büyük taarruzun 104. yılında da 7'den 70'e birçok misafiri ağırlamış olacak. Burada bu avlu bugün hınca hınç dolacak. Bu şekilde bir beklenti var. Her yıl olduğu gibi de yine belirttiğim gibi kutlamaların ilk adresi Anıtkabir olacak. Ancak tüm gün başkent Ankara'da birçok etkinlik yapılacak. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk milletini kutlayarak sözü yeniden size bırakalım.
0: Harikasın Merve. Tebrik ediyoruz Zafer Bayramımızı ve önümüzdeki dakikalarda Merve ile ortak yayınlara imza atacağız tabii. Çünkü Merve'nin de söylediği gibi saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüyüşe başlayacak. Anıtkabir'den notları aldık Merve Şahin. Teşekkürler. Ve efendim tabii ki İstanbul'da da hazırlıklar devam ediyor. Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu İstanbul Valisi Davut Gül ve yetkililer. İstanbul Vatan Caddesi'nde de hareketlilik olacak ve özellikle akşam saatlerinde de yine Solo Türk'ün gösterileri, deniz gösterileri tabii coşkuyla kutlayacağız Zafer Bayramımızı. Efendim bu arada 30 Ağustos'ta anlamlı bir mesaj daha geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen mesaj İsrail gündeminde. Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır diye başlıyor Sayın Çelik'in paylaşımı. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak hareket etmektedir. Bu soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın İnsanlık İttifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir. İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir. Evet, sıcak bir gelişme. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki geldi. Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin de bu paylaşımı sizlere aktardık. Efendim 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümünde yine Türkiye çok önemli bir dönemden geçiyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamaları gelecek şimdi. Terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkacağını vurguladı ve kazanımlar kalıcı hale gelecek mesajı verdi.
2: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır.
3: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Hedef kazanımları kalıcı hale getirmek dedi.
2: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbe terfi töreninde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: Suriye'de terör örgütü SDG, YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır.
3: Bakan Güler, Türkiye'nin diplomatik hamlelerine de işaret etti. O hamlelerin hem bölgesel hem küresel etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin konumunun güçlendiği, ağırlığının arttığı mesajı verdi.
2: Bu güçlü konumumuzun en son ve somut örneklerinden biri de Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması olmuştur.
0: Efendim, son zamanlarda İHA pilotluğuna ilgide bir rekor artış yaşanıyor. 2026'nın başından bu yana 237 binden fazla kişi İHA pilotu olmak için başvurdu. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %300'ün üzerinde arttı.
4: Biz hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.
3: İHA'lar dünyada savunma konseptlerinin merkezine yerleşti. Türkiye Baykar öncülüğünde İHA'larda destan yazdı. Bu dönemde bir de yeni meslek ortaya çıktı, İHA pilotluğu.
5: Deniz kuvvetlerinde bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotu.
3: İHA pilotluğuna ilgi katlandı. 2026'da 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuru yaptı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
6: Yılın başından bu yana 5300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık. Sistemde kayıtlı İHA sayısı ise 94.230'a yükseldi. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
3: İHA'lar artık hayatın parçası haline geldi. Zirai ilaçlamadan fotoğrafçılığa, haritalamadan trafik ve güvenliğe, kargodan sağlık sektörüne kadar birçok alanda İHA kullanımı yaygınlaşıyor.
7: 14 tane İHA'mızın özellikle operasyonel olarak bir gün öncesinde yine bu harita üzerinde riskin yüksek olduğu alanları koordinatlandırıyoruz, rotalar oluşturuyoruz.
0: Efendim, terörsüz Türkiye mesajları gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Mardin'den verdi mesajlarını. Terörsüz Türkiye mesajıyla birlikte ailenin önemine değindi. Aile olmayı teşvik eden destekler devam edecek dedi.
8: Sayın Bakanım, hoş geldiniz.
9: Cırna.
10: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimizi ülkenin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Aile ve nüfus 10 yılının önemine değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'deydi.
11: Kolay gelsin.
3: Bakan Göktaş önce Mardin Valiliğini ziyaret etti, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş'ın gündemi terörsüz Türkiye'ydi. Güçlü Türkiye mesajı verdi.
10: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz. Hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
3: Bakan Göktaş, aile ve nüfus 10 yılında aileyi güçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerinin mesajını verdi.
10: 2025 yılında aile ve gençlik fonumuzu hayata geçirmiştik. Aile ve gençlik fonuna Türkiye genelindeki başvuru oranımız 302.972 genç çiftimiz başvurdu.
3: Göktaş doğum yardımlarıyla ailelerin yanındayız dedi.
10: 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırdığını paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1.278.581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik.
3: Müzik Göktaş destekleri tek tek sıraladı.
10: Evde bakım yardımı yine bizim dönemimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimize sunduğumuz çok kıymetli bir destek. Ulusal vefa programımızla 3080 yaşlı ve engelli vatandaşımıza doğrudan evlerinde destek sunuyoruz.
3: Bakan Göktaş, Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri sitesi açılış törenine katıldı. Konuşmasında Gönül Elçileri projesine değindi.
10: Gönül Elçileri projesi. Bu anlamlı proje sayesinde 11.047 çocuğumuz 9.302 koruyucu aile yanında huzurla ve güvenle büyüyor.

0: Savcılık harekete geçti, şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Telefon görüşmeleri mercek altına alındı. Savcıların koordinasyonunda buluşma gerçekleştirildi ve o anlar baştan sona kayıt altına alındı. Operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda avukat Eren Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı eşi yok suçüstü yakalandı. Şüphelilerin telefonları ve dijital materyallerine el konulurken bağlantıları da tek tek incelemeye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler hakkında kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı.
1: Efendim, İstanbul Bakırköy'den gelen bir haber, inanılmaz bir haber. Bir güzellik merkezinde müşterilerin mahremiyetini hiçe sayan skandal. Gizli kameralarla kaydedilen görüntüler sosyal medya üzerinden para karşılığında satıldı. Siber ekiplerin incelemesinde yaklaşık 14 bin görüntü tespit edildi. Güzellik merkezinin içinden düşünün görüntüler kaydediliyor ve bu sistemi kurduğu belirlenen iki şüpheli tutuklandı.
2: Müşterilerin mahrem anlarını gizli kameralarla kaydettiler. O görüntüleri sosyal medyada para karşılığı sattılar. Skandalın iki şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandalın adresi İstanbul Bakırköy. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Bir güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kameralarla kaydedildiği, bu görüntülerin de sosyal medya platformlarında para karşılığında satıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemede aktif halde bir gizli kamera düzeneğinin bulunduğu bir RIP cihazı tespit edildi. 6 adet sökülmüş RIP cihazıyla çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtına da el konuldu. Siber ekiplerin yaptığı inceleme skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre şüpheliler müşterilerin bilgisi ve rızası dışında kaydedilen yaklaşık 14 bin görüntüyü Telegram ve X üzerinden ücret karşılığında abonelere izletti. Mahrem görüntüler adeta birer ticari ürüne dönüştürüldü. Soruşturma kapsamında güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkan'la gizli kamera sistemini kurduğu belirlenen Emrah Selim Cansever yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: Faili meçhul dosyalar birer birer açılıyor. 18 yıl önce Ankara Şerefli Koçhisar'da işlenen Dede Baltacı cinayetinde son gelişmeler neler? Faili meçhul cinayet dosyası açıldı ve 5 şüpheli tespit edildi. 4'ü tutuklandı.
3: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
2: Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı kuruldu. Faili meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Ankara Şerefli Koçhisar oldu.
3: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
2: 18 yıldır cevabı aranan cinayet dosyasında düğüm çözüldü. 2008 yılında Ankara Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı'nın cinayeti yeniden mercek altına alındı. Dosya teknolojik imkanlar ve yeni deliller ışığında yeniden incelendi. 5 şüphelinin izi belirlendi.
4: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
2: Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
3: İnşallah bunlar da çözümlüdür.
2: Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevinde bulunan bir şahıs hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
3: Tabi burada zaman aşımı olayı var. Zaman aşımı uğramamış dosyaları alıyoruz. 680 civarında.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosya kapatılmayacak vurgusu yaptı.
1: Meta yani WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nde dava edildi.

0: Uzlaşma yoluna gidildi. Gençlerin kullanımı bundan sonra 2 saatle sınırlandırılacak. Gece yarısından sonra da aile izni yoksa erişim engellenecek. Bunu kabul etti Meta. Peki bu tablo Türkiye'ye yansır mı? Arkadaşlarımız size sordu. İşte cevaplar.
1: İki saat sınırımı doldurduktan sonra spor yapmaya giderim.
2: Kavga içerikleri oluyor abi. O tartışmalardan çok etkileniyorum ben yani.
3: Sosyal medya çocukların yalnızca vakit geçirdikleri bir alan değil. Aynı zamanda kendi kişiliklerini ve iletişimlerini gördükleri de bir alan.
4: Amerika'da WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları barındıran Meta'ya dava açıldı. Sebebi ise çocuklar için yeterli önlem alınmamasıydı. Yargıdan 17 milyar dolarlık tazminat ve çocuk dostu uygulama kararı çıktı.
5: 18 yaşının altındaki içeriklere erişme ihtimali olan çocuklar için annesi babası kontrolünde Instagram hesabı olsun. Annesi babası kontrol edebilsin çocukların davranışlarını.
6: Bence gece sınırlaması olmalı çünkü çocukların uyku kalitesi düştüğü söyleniyor.
3: Yasaklamak tümüyle merakı arttırır ve daha çok üstüne düşmelerine sebep olur. Akran zorbalığı burada yaşadığımız, belirgin olarak gözlemlediğimiz bir şeydir sosyal medya üzerinde.
4: Artık aileler çocuklarının uygulamada geçirdiği süreyi ve sosyal bağlantılarını görebilecek. Kimlik doğrulama veya yüz tanıma sistemlerinden birini kullanmak da zorunlu hale geldi.
7: Bunun yanında genç hesaplar için günlük 2 saat kullanım sınırı, gece 12 ila 6 ve okul döneminde hafta içi 8 ila 15 arasında kısıtlama, beğeni sayılarının gizlenmesi ve fiziksel görünümü değiştiren bazı güzellik filtrelerinin engellenmesi planlanıyor.
8: Ben güzellik filtresi kullanıyorum. Herhangi bir sivilcem, komedonum çıktığı zaman. O yüzden onları örtme gereği duyuyorum. Burnunu düzeltiyor, gözlerini daha çekik gösteriyor, dudaklarını daha dolgun gösteriyor vesaire. Bu tarz şekilde filtreler kullanıyorlar.
9: Güzellik algısı. Çünkü çok fazla üzerimizde o baskı var. Özellikle de kızların üstünde. Kendimi daha iyi hissetmek için, daha güzel bulmak için hani genellikle kullanıyorum yani.
3: Sosyal medyayı tamamıyla yasaklamak yerine belirli düzeylerde kısıtlamak daha uygun olabilir.
4: Vatandaş önlemlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Uzmanlarsa bunlar yetmez diyor.
6: Kavga videoları veya uygunsuz içerik paylaşan hesaplar engellenmeli. 15 yaşın altındaki çocuklara yine kimlik kontrolü yapılmalı.
10: Süre sınırı zaten olması gerekiyor. Çocuklar kendilerini kaptırıyorlar.
7: Türkiye olarak da gerekli adımları atmalı. Davalar açmamız oldukça önemlidir.
0: Evet efendim, bir tekno hegemonya var gerçekten. Tekno feodalizm yaşanıyor. Yani her şey Instagram, Facebook, WhatsApp onların elinde olmamalı. Hocamız Ali Murat Kırık hocamız da çok güzel söylüyor. Adımları atmamız önemli. Efendim şimdi komşu anne uygulaması. Bakın kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? Bakın böyle bir uygulama başlıyor. Çalışan annelere ve aynı zamanda ev hanımlarına gelen bir müjdeden bahsediyoruz. Editörüm sevgili İlayda hazırladı. Komşu anne dönemine dair işte ayrıntılar. Kreş ücretleri aldı başını gidiyor. Özel okul fiyatları gibi. Çalışan anneleri de böylelikle komşu anne sistemine yöneltti mevcut ekonomik şartlar. Şimdi aynı zamanda güven de burada çok önemli. Aileler çevrelerinde tanıdıkları ev hanımlarına çocuklarını emanet etmeye başladı. Burada İstanbul ve Ankara'da bir pilot uygulamadan bahsediyoruz. Bakın hem ev hanımları için bir meşgale, bir çocuk yetiştiriyorsunuz. Çok önemli de bir amaç haline gelebilir. Artık burada projeye katılan ev hanımlarına da özel eğitimler veriliyor. Böyle farklı bir döneme geçiyor aslında ev hanımları da. Bu eğitimler çocuk, ilk yardım ve bakım ağırlığında ilerliyor. Yani o çocuğun sorumluluğunu alan ev hanımlarına da özel eğitimler verecekler. Bu arada kaç çocuk bakabilecekler? Ev hanımları kendi evlerinde aynı anda 3 ila 5 çocuğa bakabilecek. Tabii burada denetim de çok önemli. O çocuklar gerçekten o güven aile ortamında mı büyüyor? Eminim bunun da tedbirleri alınacaktır. Komşu anne uygulaması çocuk başına aylık 15 bin liradan başlıyor. Böyle bir destek geliyor efendim ailelere. Komşu anne uygulaması çocuk başına aylık 15 bin liradan başlıyor. Ev hanımları sigorta güvencesine de sahip olabilecekler. Böyle bir gelir sahibi olacaklar. Çok önemli. Şöyle bir araştırıp detaylarına eğer hakimseniz ve şartlara da uygunsanız neden olmasın? Şimdi de Türkiye'nin otomobil haritasına bakacağız. Çünkü baştan aşağı yenilendi. En genç araç hangi ilde, en yaşlı araç hangi şehirde? İşte TÜİK'ten gelen açıklama.
11: Şırnak en genç, Burdur en yaşlı. İşte Türkiye'nin otomobil haritası. Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34.746.396. Araçların yaklaşık 1/3 İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük ilde. Peki bu araçların yaş ortalaması ne? TÜİK illere göre otomobillerin yaş ortalamalarını açıkladı. Türkiye'de otomobillerin ortalama yaşı 15,6. En genç araçlar Şırnak'ta. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da araç yaş ortalaması Türkiye ortalamasının çok altında. İç Anadolu, Ege ve Karadeniz'de tablo tam tersi. Burdur 21,8 yaş ortalamasıyla en eski otomobillerin bulunduğu il oldu. Burdur'u Kütahya ve Karaman takip etti. Mega kent yoğun araç nüfusuna rağmen genç kalmayı başaran nadir illerden. Başkent Ankara'da durum öyle değil. Ankara'nın yaş ortalaması 14,2, İzmir ise 13,9 oldu. Türkiye ortalamasına kıyasla dengeli bir seyir izliyor.
0: Ve Türkiye milli denizaltıda artık üretim aşamasına geçti. Milden projesiyle Türkiye'nin vuruş gücü okyanuslara taşınıyor.
11: Milli denizaltı süreci başladı. O denizaltı sadece deniz değil, hava ve kara hedeflerini de vuracak. 1000 kilometre menzilli gezginle vuruş kapasitesini okyanuslara taşıyacak.
12: Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
11: Türkiye tersanecilikte çağ atladı. Savaş gemilerinin ardından kendi denizaltısını üretme aşamasına geldi. MİL'den yani Milli Denizaltı Projesi'nde üretim aşamasına geçildi.
12: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD sosyal medyadan Milli Denizaltı'ya ilişkin bilgi verdi. Buna göre denizaltının uzunluğu 80 metre, genişliği 70 metre olacak. 40 personel görev yapacak. Kendi sınıfı içinde zirvede yer alacak.
12: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
11: Milli denizaltı sonar cihazlarından kaçacak. Menzilli de silah sistemleri de artırılacak. Dikey atım sistemleri bulunacak. Kara ve hava hedeflerini de vuracak. Özel kuvvetler harekatlarına destek olacak. Milli denizaltı ateş gücü menzilini okyanuslara taşıyacak. Seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. 1000 ila 1500 kilometre menzile sahip olacak gezgin seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. Türk Silahlı Kuvvetleri MİL'denle kıtalar arası stratejik vuruş gücü kazanacak. Milli denizaltıya 200 kilometre menzilli milli gemi savar füze Atmaca, milli ağır torpido Akya, torpido aldatma karıştırma sistemi Zargana da entegre edilecek. Torpidoya karşı savunma torpidosu Tork ve Orka görev yapacak. 2030'dan itibaren milli uçak gemisi insansız muharip uçak Kızıl Elma ile Türk Hava Gücü de okyanuslara taşınacak.
0: Ve Türk savunma sanayindeki yükseliş Alman basınında gündem oldu. İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya'nın Türk savunma teknolojisini tercih ettiğine dikkat çekildi.
11: Türk savunma sanayisindeki başarı Alman basınında. Alman ekonomi ve finans gazetesi Handelsblatt, Türkiye'nin savunmadaki tarihi dönüşümünü analiz etti. Gazete, Türkiye'nin İHA'ların yanı sıra savaş uçakları, hava savunma sistemleri, radar ve elektronik harp teknolojilerinde etkisini artırdığını yazdı. Analizde İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya'nın Türk savunma sanayisinin müşterileri arasında yer aldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 200 milyon dolar seviyesinden 8,5 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Handelsblatt, Türkiye'nin 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında 11. sırada bulunduğunu yazdı. Türk İHA'larına da geniş yer veren gazete, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin 30'dan fazla ülkeye satıldığını aktardı. Türkiye'nin denizcilik alanındaki yükselişine de dikkat çekildi. Romanya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi olarak ilk kez tamamen Türkiye'de inşa edilen bir savaş gemisini hizmete aldığı yazıldı. Aselsan'ın da Polonya'ya yönelik 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemi ihalesinde Alman rakiplerini geride bıraktığı aktarıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin İspanya'ya 30 Hürjet eğitim uçağı teslim edeceği, STM'nin ise Portekiz donanması için gemi inşa ettiği kaydedildi. Gazete tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin artık Avrupa savunma pazarında göz ardı edilemeyecek bir konuma ulaştığını yazdı.
0: "26 Ağustos'ta Rusya'nın Tuapse Limanı açıklarında drone saldırısına uğrayan lider Bordo Mavi'nin ardından onu çekmeye giden lider Kocatepe'de saldırının hedefi oldu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ankara'nın tepkisi aktarıldı.
13: Ukrayna'nın saldırısına maruz kaldı.
11: 26 Ağustos'ta iki Türk gemisi Karadeniz'de vuruldu. Saldırıların ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin saldırılara tepkisi Ukrayna tarafına iletildi.
13: Yaralılarımız var, çok ciddi yaralılar var. Ayaklarına şarapnel parçası gelmiş olan arkadaşlar var.
11: Olay 26 Ağustos'ta Rusya'nın Tuapse Limanı açıklarında meydana geldi. Lider Bordo Mavi adlı Ro-Ro gemisi drone saldırısının hedefi oldu. Gemiyi çekmeye giden lider Kocatepe'de dronlarla vuruldu.
13: 6-7 ayrı drone'la vurulduk.
11: Bu saldırı Türkiye'nin tepkisini beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini izahat için bakanlığa çağırdı.
14: Yardım bekliyoruz. Eksik kişi yok. Herkes sağ. Yaralılarımız var. Bekliyoruz. Hiçbir müdahalede bulunamıyoruz şu anda.
11: Görüşmede Karadeniz'de can ve mal güvenliğiyle seyri sefer ve çevre emniyeti konusunda Ankara'nın hassasiyeti iletildi. Ukrayna tarafına gerekli uyarılar yapıldı.
15: Karadeniz'de şu anda son yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
0: Hackerlar bu kez ilginç bir hedef belirledi. Siber saldırganlar Berlin Belediyesi'ni hackleyip ele geçirdikleri kişisel veriler karşılığında belediye başkanından fidye istedi.
11: Bu da oldu. Belediyenin sistemini hacklediler. Ele geçirdikleri devasa verilere karşılık belediye başkanından 2 milyon euro fidye istediler. Yer Berlin. Berlin Şehir Yönetimi'nin bilgisayar altyapısına sızan hacker grubu büyük miktarda veri ele geçirdi. Bunun Risida adlı hacker grubu olduğu iddia edildi. Grup ele geçirdiğini öne sürdüğü veriler karşılığında belediye başkanı Kai Wegner'den 2 milyon euro değerinde 30 bitcoinlik fidye talep etti. Hackerların sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, personel dosyaları, şifreler ve kişisel iletişim bilgilerini ele geçirdiği öne sürüldü. Berlin yönetimi kamuya açık olmayan bilgilerin de saldırıdan etkilenmiş olabileceğini açıkladı. Belediye Başkanı Wegner, Berlin şantaja boyun eğmeyecek dedi. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
0: Adana'dan görüntüler geliyor. Ambulans sürücüsüyle özel halk otobüsü şoförü arasında başlayan tartışma otobüsün içinde devam etti. Ambulans sürücüsü otobüse girdi ve şoförü darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
16: Dörtün mü yanıyor, sinyalin mi yanıyor, ben ne bilebilirim. Baktın sinyal yanıyorsa, yol vermiyorsa girmeyeceğim. Trafik kuralında sinyali yaptım, ben giriyorum diye bir şey yok.
11: Tartışma bu sözlerle başladı. Ambulanstan inen sürücü otobüs şoförüne saldırdı.
16: Hadi 155 ara.
11: Olay Adana'nın Merkez Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü Berke Öz seyir halindeyken ambulans sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ambulans sürücüsü aracından indi, otobüse girdi ve şoförü darp etti.
17: Böyle sadist ruhlu bir insanın bu ambulans şoförlüğünü yapması doğru mu ben bilmiyorum. Direkt şiddet eylemi var arkadaşta. bana saldırdı.
18: Otobüsteki yolcular araya girdi, kavga güçlükle sonlandırıldı. Saldırıda yaralanan otobüs şoförü darp raporu aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
17: Ambulansta hasta yoktu. İki tane yanında hemşire vardı, kendisi önde. Normal seyir halinde gidiyordu. Çakarları açık değildi.
18: Öte yandan Adana İl Sağlık Müdürlüğü yaşanan tartışmayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlattı.
0: Sanatçı Cem Yılmaz tatil yaptığı Çanakkale'de korkuttu. Kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
19: 34 KK 110. Plakalı araç.
20: Şaka değil değil mi?
19: Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü.
18: Ünlü komedyen hayranlarını korkuttu. Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı.
21: Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak yatağını aldık 40 dakika içinde.
18: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlığında tatil yapan ünlü komedyen Cem Yılmaz evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü komedyenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
22: Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızılderililer içinde Türktür derler hani.
18: Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'a hastanede anjiyo yapıldı.
22: Kasımpaşa'dan Apaçi Selim'in selamı var desek.
18: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirildi. Genel durumu iyi ifadelerini kullandı.
21: Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler.
18: Yılmaz'ın anjiyosunu yapan Profesör Doktor Ercan Akşit, ünlü komedyenin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
21: 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp krizi tersine çevirmeden sağlıcakla yatağını aldık. 2 gün sonra taburcu olabilir. Durumu böyle stabil giderse.
0: Efendim, Gaziantep'te düğün sezonu bütün hızıyla devam ederken bir altın kravatımız gündemde. Yurt dışında da gündemde. Bu trend Gaziantep'e geldi. Kentteki kuyumcular gelinlerin meşhur altın kemerlerine rakip çıkardı. Altın kravat değeri ise yaklaşık 1,5 milyon lira.
11: Gaziantep'te kuyumcular ezber bozdu. Klasik takıların dışına çıkarak rotayı damatlara çevirdi. İşte altın kravatlar. Kuyumcu Murat Kocardıç erkekler için yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın kravat üretti. Kadınların altın kemerine rakip olarak piyasaya sürülen bu kravatlar kısa sürede düğün alışverişlerinin gözdesi haline geldi. Ağırlıkları 150 ila 250 gram arasında değişen altın kravatların fiyatı kullanılan altın miktarı ve işçiliğine göre belirleniyor.
23: Gelinlerin kemerine rakip çıktı diyebilirim. Hani erkekler de çok tercih ediyor bunu. Bu sene de bomba bir satış rekoru kırdı kendisi. 150 ile 250 gram arasında birçok kez üretimini yaptık bunun. Şu anki güncel rakamı ise 1 milyon 420 ile 1 milyon 450 arasında değişiyor.
11: Altın kravat lüks bir takı olmasının yanında düğün alışverişlerine de renkli anlar katıyor.
23: Aslında işi biraz komediye vuran da var ama genelde kravatı erkek müşterilerimiz daha çok tercih etmeye başladı.
11: Kimi durumu espriye vursa da ilgi her geçen gün çoğalıyor. Korardıç son 3 yılda 100'den fazla satış yaptığını, talebin düğün sezonunda arttığını söyledi.
23: Satışlar şöyle, düğün sezonu malum başladı biliyorsunuz. Düğün alışverişine gelen insanlar hani geline kemer alırken erkeğe de kravat almayı düşünüyorlar, alıyorlar da.
0: Ankara Bey Pazarı'nda zamanı aydınlatan gaz lambası müzesinde tam 35 yıllık emeğin eserleri var. Müzede dünyanın dört bir yanından toplanan tam 1650 farklı gaz lambası sergileniyor.
11: Yüz değil, bu müzede tam 1650 gaz lambası bulunuyor. Hepsi birer anıya ışık tutuyor.
24: 1936 ile 39 arası imece usulü yapılıyor. İsmet İnönü geliyor, balkon konuşması yapıyor. Benim küçüklüğümde burası sinemaydı.
11: Ankara Beypazarı'ndaki gaz lambası müzesi 35 yıllık bir emeğin ürünü olan tam 1650 lambaya ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonun hikayesi ise küçük bir hediye ile başladı. Bir koleksiyoner mesai arkadaşından aldığı 150 lambalık mirası yıllar içinde dev bir arşive dönüştürdü.
24: Şöyle Özkan 35 yılda işte biriktire 1650 lamba yapıyor. Sonra bizim belediye başkanına istişare ediyor, diyor ki ben sana 1650 lambayı hibe edeyim.
11: Türkiye'nin 7 bölgesi ve dünyanın 7 kıtasından toplanan lambaların en büyük özelliği hiçbirinin diğerine benzememesi.
24: Asansörlü lambamız iniyor çıkıyor. Ve de orada ortada topu var. Topta gözenekler varmış. Yakıncası is onun içinde toplanıyormuş. Atalarımız zamanında onu da mürekkep olarak kullanıyor.
11: Araba filtresinden yağdanlığa kadar birbirinden farklı malzemelerle üretilen gaz lambaları ziyaretçilerini bekliyor.
0: Yargılama hızlanacak, davalar daha hızlı sonuçlanacak. Bu amaçla Alo Adalet hattı geliyor ve yargı hizmetlerinin etkinliği büroları hayata geçiriliyor. Sistem ilk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlayacak. Buyurun detaylar.
1: 1 Eylül'de 3 ilde, 3 pilot ilde özellikle Alo Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz.
11: 12. yargı paketi kapsamında Alo Adalet hattı devreye alınıyor. 135 numaralı hat Eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet vermeye başlayacak.
1: Vatandaş aradığı zaman yapay zeka yoluyla vatandaşımızın bilgileri, dosya bilgileri alınacak. Buradan vatandaşımıza bir geri dönüş sağlanacak.
11: Vatandaşlar uzun süren dava ve soruşturmalarla ilgili talep ve şikayetlerini Alo Adalet hattı üzerinden iletebilecek. Başvurular kayıt altına alınacak, gecikmenin nedeni araştırılacak ve sonucu takip edilecek.
1: Çok önemli, yani bir muhatap hissedecek vatandaş.
11: Yargı hizmetlerinin etkinliği büroları adliyelerdeki gecikmeleri mercek altına alacak. Özellikle 2 yılı aşan dava ve soruşturmalar için özel çalışma planları hazırlayacak.
1: Özellikle benim boşanma davam 4 yıl devam ediyor. Halen karara bağlanmadı. Burada sistem otomatik olarak İstanbul Adliyesi örneğinden veriyorum. İstanbul Komisyon Başkanlığı'na uyarı gidecek. 14 Aile Mahkemesi örnek veriyorum. 14 Aile Mahkemesi hakimiyle komisyon başkanımız görüşecek. Diyecek ki böyle bir şikayet var.
11: Bürolar dosyaların bekleme davaların sonuçlanma sürelerini ve hedeflere uygunluğunu yakından izleyecek. İdari ve organizasyonel sorunlar tespit edilerek gecikmelerin önüne geçilecek.
1: Eğer burada hakimi şahsına kaynaklanan bir şey varsa, bir sorumluluk varsa HSK devreye girip hakim hakkında ilgi süreci başlatacak.
11: Alo Adalet hattı ilk aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet verecek.
1: Ekim ayında da tüm Türkiye'de faaliyete geçecek.
0: Ve yıllar sonra Devler Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi izleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin maç fikstürleri açıklandı. Galatasaray ilk maçında anlamlı bir tarih 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le karşılaşacak. Sarı lacivertlilerin ise maçı 10 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.
2: Fenerbahçe.
11: Fikstür çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına ilişkin fikstür açıklandı. Galatasaray ilk maçını 9 Eylül'de deplasmanda Sporting'le oynayacak.
2: Galatasaray.
11: Sarı kırmızıların İstanbul'daki rakipleri Barcelona, Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord olacak. Lille, AEK ve Paris Saint-Germain ile deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe ise 10 Eylül'de İtalyan ekibi Romanya'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe lig aşamasında Liverpool, Villarreal ve Slavia Prag'ı İstanbul'da ağırlayacak. Sarı lacivertler deplasmanda ise Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
0: Evet, Galatasaray ve Fenerbahçe'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tabii ki zaferler bekliyoruz. Ve böylece gün başlıyor da veda zamanı geldi. Fakat efendim 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Ve özellikle başkent Ankara'ya Anıtkabir'e gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve devlet erkanı Aslanlıyol'da yürüyecek. Törenler TGRT Haber'de ekranlarınızda olacak. 30 Ağustos Türk milletinin büyük büyük zaferi yeniden kutlu olsun diyoruz ve yeniden görüşmek üzere.
2: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

0: TGRT FM Haber. Fly Arslan havayoluna ait bir uçakta teknik bakım sırasında yangın çıktı. Alevler uçağın kuyruk bölümünde başladı. Havalimanı itfaiyesi yangına hızla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bir anda patladı, paniğe neden oldu. Görüntülerin adresi Gaziantep. Otolastikçide çalışan işçi lastik şişiriyordu ancak o lastik bir anda bomba gibi patladı. Şoka giren çalışan aldığı darbeyle yere düştü. Neyse ki korkulan olmadı. Çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı fark etti, parayı yerden aldı. Motosikletine binip uzaklaştı, kameraya yakalandı. Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Bir vatandaş tapu işlemlerini halletti, otomobile binerken poşetteki 100 bin lirayı yere düşürdü. Olan bitenden habersizdi. Arkadaşıyla birlikte araca bindi, caddeden uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi parayı fark etmedi, yürümeye devam etti. Ardından motosikletli bir kişi geldi, yoluna devam edecekti, parayı gördü. Yere uzandı, parayı cebine koydu. Motosikletiyle uzaklaştı. Bir süre sonra parasının eksik olduğunu anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarından parayı alan kişinin kimliği tespit edildi. Parayı alarak kaçan şahıs belirlenen adreste yakalandı. Yapılan aramada 100 bin lira bulundu. Muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.
1: Allah'ım sen affet, sen bizleri koru ya Rabbil alemin.
0: Görüntülerin adresi Gaziantep. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak oldukça şiddetliydi. Fırtınanın şiddetiyle denizde iki devasa hortum çıktı. Çevredekiler ne yapacağını şaşırdı, panik oldu.
1: Allah'ım sen affet, sen bizleri koru ya Rabbil alemin.
0: Neyse ki hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Fransa'da şiddetli fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın hızı saatte 142 kilometreye ulaştı. Başkent Paris dahil birçok bölgede etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Binaların çatılarından parçalar kopardı. Tenis topu büyüklüğündeki doluysa araçlarda ağır hasara yol açtı. Besançon, Montbéliard ve Bayonne'de araçların camları kırıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kırılan tren camları ve sular altında kalan yollar dikkat çekti. Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Scarlett'in arkadaşları adlı park, ziyaretçilerini 150 sokak kedisiyle buluşturuyor. Parkta dev kedi heykeli ve kedi patisi şeklinde çim alan bulunuyor. Ziyaretçiler kedilerin isimlerini ve karakterlerini tanıtan fotoğraf duvarını da inceleyebiliyor. Kedi besleme etkinlikleri ve temalı yemekler de sunuluyor. Parkın amacı ise sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekmek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şiddetli hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı yapıldı. Girne'de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlara kırmızı bayrak çekildi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde şiddetli sağanak ve dolu etkili olduğu deniz üzerinde hortum görüntülendi. Güzel Yurt Kalkanlı yolunda devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Lefkoşa'da bazı reklam panoları uçtu. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısı yapıldı. C Caddede ilerliyorlardı. Bir anda karşılarına çıkan otomobile çarptılar. Motosikletteki iki genç ölümden döndü. Kaza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Motosiklette iki kişi vardı. Otogar istikametine doğru ilerliyorlardı. Sokağa geçiş yapan otomobil önlerine çıktı. Duramadılar ve çarpıştılar. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkadaşı önce aracın üstüne ardından yola düştü. Otomobilin sürücüsü de şoktaydı. Aracı durdurdu, gençlerin yanına gitti. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden uyuşturucu karteline ağır darbe vuruldu. ABD Güney Komutanlığı Ekvador'un desteğiyle Doğu Pasifik'te operasyon düzenledi. Operasyonda Los Choneros kartelinin kullandığı yakıt ikmal teknesi ele geçirildi. ABD askerleri tekneye çıkarma yaptı. Teknedeki kişiler tahliye edilerek Ekvador makamlarına teslim edildi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ve daha önce yaptırım listesine alınan tekne ise boşaltıldıktan sonra batırıldı. ABD'li yetkililer operasyonun kartelin lojistik ağına ağır darbe vurduğunu açıkladı. Narko teröristlere karşı mücadelenin süreceğini söyledi. Adı üstünde kazaydı. İki sürücü de sinirlerine hakim olamadı. Biri camları kırdı, diğeri otomobili ezip geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın adresi Mersin. İddiaya göre bir tır şoförü otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü çılgına döndü, tırın camlarını kırdı. Tır şoförü aracından inmedi ancak onun da öfkesi karşısındakinden az değildi. Gaza bastı, otomobili yolun kenarına savurarak kaçtı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarla ilgili inceleme başlatıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarla ilgili inceleme başlatıldı. Tırın camlarını kıran araç sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Aracı 2 ay trafikten men edildi. Denize yeniden kavuştular. Arjantin'de yaralı halde bulunan 6 penguen tedavilerinin ardından özgürlüğüne bırakıldı. Foundation Mundo Marino ekibi penguenleri San Clemente del Tuyo sahilinde denize saldı. Penguenlerden 4'ü balıkçı ağlarından kurtarıldı. İkisi ise petrol sızıntısı nedeniyle tedavi gördü. Biyolog Sergio Rodriguez Heredia, penguenlerin su geçirmez tüylerine yeniden kavuşmaları için özel bir rehabilitasyon sürecinden geçirildiğini söyledi. Bu, 2026'da denize dönen ikinci rehabilite edilmiş penguen grubu oldu.

0: Günaydın, mutlu bayramlar diliyoruz efendim. Bugün asırlık zaferimizi kutluyoruz. 30 Ağustos'ta taçlanan Başkomutanlık ve Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü, 104. yıl dönümünde törenler Anıtkabir'de başladı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Anıtkabir'deyiz. Merve Şahin, söz sende.
1: Seda Akbay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü bugün. Başkent Ankara'da da kutlamaların ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkıyor. Ve her yıl olduğu gibi de bugün de atın huzuruna çıkmak üzere devlet erkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hazır bulunuyor. Şu an Aslanlı Yol'da yürüyüşleri başladı. Dakikalar önce ay yıldızlı bir çelenk var ellerinde askerlerin. Cumhurbaşkanı Erdoğan o çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakacak Aslanlı Yol'daki yürüyüş tamamlandıktan sonra. Tabii ki devlet erkanı belirttiğim gibi burada, kabine üyeleri burada, kuvvet ve ordu komutanları burada. Yine alanda da oldukça yoğun bir kalabalık var. Anıtkabir avlusunda kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri komutanlığına bağlı askerler de hazır şekilde bekliyorlar tören kapsamında. Sınır sayıda vatandaşlar da bulunduğumuz bu alanda, Anıtkabir avlusunda, onu da belirtmekte fayda var. Önümüzdeki dakikalarda devlet erkanı Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamlayacak ve Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelenk bırakılacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Bu tören burada tamamlandıktan sonra da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine orada önemli mesajlar verecek 30 Ağustos'un 104. yıl dönümüne ilişkin. Tabii ki sabah saatlerinde de bir mesajı olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O mesaja da hemen değinmek istiyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur ifadelerini kullandı Erdoğan. Bundan tam 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadesini kullandı. Erdoğan, Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru ve emin adımlarla ilerlemektedir ifadesine yer verdi mesajında. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada çatışmaların, savaşların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ilkeli, dirayetli ve insani değerlere merkeze alan bir girişim politikalarıyla da öne çıkmaktadır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim ki diyerek devam etti ve bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmayan, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır vurgusunu da yaptı o açıklamasında. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir ifadelerini de kullandı. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak da haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana ve yine barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz vurgusunu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında. Şu anda Aslanlı Yol'da yürüyüş devam ediyor. Dakikalar sonra tamamlanacak bu yürüyüş ve ardındansa Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelenk bırakılmış olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yine AK Parti Grup Başkan Vekilleri, kabine üyeleri, kuvvet ve ordu komutanları burada ve tabii ki yine kabine üyeleri de belirttiğim gibi buradalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen arkasında. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu görüyorum ve yine siyasi isimlerde bu törende yer almış durumda. Önemli bir gün, önemli bir tarih belirttiğim gibi. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü ve tabii ki bugün Türkiye'de, tüm Türkiye'de, sadece başkent Ankara'da değil, coşkuyla kutlanmaya devam edilecek. Gün boyu birçok program, etkinlikte gerçekleştirilmiş olacak. Bugün 30 Ağustos 2026 Türk milletinin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birisi aslında. Bugün 104. yıl dönümü Büyük Taarruz'un, bir milletin bağımsızlık iradesinin, bir ordunun vatan savunmasının ve bir milletin kendi kaderini kendi ellerine alma kararlılığının zafer günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı. 104 yıl önce bugün Anadolu'nun kaderi yeniden yazıldı ve 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin bir zafere dönüştü. 30 Ağustos Cumhuriyet'e giden yolun en önemli kilometre taşlarından birisi ve bugün yine o zaferin üzerinden 104 yıl geçti. Ama bazı tarihler vardır ki aralarında yıllar geçse de anlamını kaybetmeyen ve asla unutulmayan bir gün. 30 Ağustos'ta işte bu tarihlerden birisi. Çünkü bugün çocukların ellerindeki bayraklarda, meydanlarda dalgalanan Türk bayrağında, yine İstiklal Marşı'nın her mısrasında o büyük mücadelenin izleri mevcut. 30 Ağustos'ta sadece geçmişi hatırlamak aslında değil, 30 Ağustos bağımsızlığın değerlerini bilmek, vatanının kıymetini anlamak ve özgürlüğün kolay kazanılmadığını bir kez daha hatırlatmaktır. Ve geleceğe daha güçlü ve güvenli bir şekilde bir ülke bırakma sorumluluğunu da yine taşımakta 30 Ağustos Zafer Bayramı. Şu anda Aslanlı Yol'daki yürüyüş tamamlandı. Artık dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı bulunduğumuz bu alana gelecek. Atatürk'ün mozalesine ay yıldızlı çelenk bırakılmış olacak. Siyasi isimler burada. Yine kuvvet ve ordu komutanları burada. Kabine üyeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen arkasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de burada, hemen Numan Kurtulmuş'un yanında yer alıyor kendisi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan arkasındaysa yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte AK Parti Genel Başkan Vekilleri ve kabine üyeleri de yer alıyor. Dakikalar sonra Anıtkabir'de törenler Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakmayla devam edecek ve heyet buradaki töreni tamamladıktan sonra da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek ve burada da yine Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'ne bir mesajı olacak. Burada da o mesajı yazdıktan sonra sesli bir şekilde okumuş olacak. Oldukça önemli bir gün, belirttiğim gibi 104 yıl önce Dumlupınar'da yakılan zafer meşalesi bugün hala o günkü gibi, ilk günkü gibi yanıyor. Bayrak Türk bayrağında dalgalanıyor o meşale. Bugün hala İstiklal Marşı'na yankılanıyor ve bugün hala bu milletin bağımsızlık iradesi de yaşanmış oluyor. Biz de bu büyük zaferin 104. yılında yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin mücadelede, o cephede mücadele eden askerlerimizi ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyor olduğumuzu söyleyelim. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının şu anda Anıtkabir'de mozoleye çelenk bırakmak için içeriye girdiğini belirtelim. Dakikalar sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş olacak. Burada çelenk bırakıldıktan sonra ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına tekrar değinmek istiyorum. Oldukça önemli bir mesajdı çünkü bu. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden ve bu yolu açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur ifadesini kullandı. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mozele'ye çelenk bırakma anları gerçekleşiyor şu dakikalar itibarıyla. Saygı duruşu İstiklal Marşı ile birlikte Mozale'ye çelenk bırakma töreni tamamlanmış olacak. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Milliye Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve ardındansa o deftere yazdığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan sesli bir şekilde açıklamasıyla anlatacak aslında. Tekrar sabah saatlerinde paylaşımına dönmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı için yaptığı paylaşımda bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadesini kullandı Erdoğan. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru şekilde, doğru ve emin adımlarla ilerlemektedir ifadesini kullandım. Şimdi saygı duruşu, İstiklal Marşı okunuyor.

0: Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı 104 yıldır kutlanıyor ve kutlanmaya da devam edilecek. Başkent Ankara'daki kutlamaların ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir'di. Atatürk'ün ebedi istirahatgahıydı. Şimdi artık çelenk bırakma töreni tamamlandı. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş yapılacak ve orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine orada Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve burada bir Misak-ı Milli Kulesi'ne Anıtkabir özel defterine yazacağı mesajda önemli olacak. O mesajı da yine sesli bir şekilde paylaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oldukça önem taşıyor bu mesajda. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanı ve yine kabine üyeleriyle birlikte burada, kuvvet ve ordu komutanları burada, siyasi isimler burada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu burada. Kabine üyeleriyle birlikte AK Parti Genel Başkan vekillerinin de yer aldığını söylemekte fayda var. Burası oldukça yoğun ve aslında hareketli. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da şu an görüyorum. Yine burada yer alıyor tabii ki. MHP lideri Devlet Bahçeli de burada. O da Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte şu anda yürüyor. Oldukça önemli görüntüler ekranlarınıza yansıyor.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
7: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra

rahatlar, neşelenir, hep gülerim bu yüzden. Ters gelmiş olacak ki bu cevabı hepsine, dediler ki, gülmenin ölümle ilgisi ne? Buyurdu, herkes için ölüm vardır muhakkak. Bu sonsuz yolculuğa lazımdır hazır olmak. Çünkü ecel, ekseri ani gelir yakalar. Rahat ve sevinçlidir hazırlıklı olanlar. Ölüme hazırlığı yok ise birinin de, bir telaşa kapılır eceli geldiğinde. Bu dünya bir konaktır. Bizler ise yolcuyuz. Dünyada bugün varsak, belki de yarın yokuz. Kim ölüme hazırsa gece ve gündüzünde, tebessüm eksik olmaz o kimsenin yüzünde. Hep derdi ki, ey insan, öyle ol ki bugün de, hiç mahcup olmayasın yarın mizan önünde. Bugün sen bir yolcusun, al yanına çok azık, yoksa pişman olursun, kendine etme yazık. Huzuru ilahide mahşer günü ins ve cin, amel defterleriyle toplanır hesap için. Kalplerin titrediği korkunç bir yerdir mahşer. Mizan terazisinde tartılır hayır ve şer. Şimdiden o gün için amel etmeyen insan, öyle pişman olur ki anlatamaz hiç lisan. Ömür çok az, iş mühim, hem çok zordur o hesap. Günahı çoğaltma ki çetindir zira azap. Malın, mülkün, makamın olsa da bugün fazla, lakin mahşer yerinde bakmazlar buna asla. Çünkü malın, paranın o gün olmaz değeri. Görür herkes karşılık neyse amelleri. Ey insan, bilmiş ol ki sen başıboş değilsin. O gün her amel için bir bir hesap verirsin. Her ne iş işledinse bir ömür müddetince, hep amel defterine yazıldı ince ince. Mizanda tartılacak iş bu amellerin hep. Günah ağır basarsa ne olur halin acep? Hem o gün bulamazsın kaçacak bir yer dahi. Sen bunların hepsini göreceksin vallahi.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, evlenmekten maksat. Peygamber Efendimiz, iki Müslüman Allah rızası için bir araya gelse, şeytan uzakta bekler, yanlarına yaklaşamaz buyuruyor. Saliha bir hanımla evlenince de, iki Müslüman bir araya gelmiş olur, şeytan aralarına giremez. İkisi iyi geçindiği müddetçe iblis zarar veremez. Ama bir hırgür çıkarsa Allah muhafaza etsin şeytan gelir, hem bir tane değil birçoğu üşüşür aralarını bozar. Zaten içimizde olan nefis de bu durumu fırsat bilip elinden geleni yapar. Evlenecek kardeşlerimize çok önemli bir tavsiyemiz var. Evlenecek kimsenin çok korkması gereken şey kul hakkıdır. Gelen hanım hizmetçi değildir, Allah'ın bir kuludur. Ahirette en zor hesap kul hakkından verilecektir. Onlar esir, köle değildir. Kıymetini bilen için sultandır. İslamiyet'in dışına çıkarsa kocasına da günah yazılır. Evlenmekten maksat bir Müslüman hanımı kurtarmak ve onu hak yolda muhafaza etmektir. Bunu başarabilen kimse çok kıymetli insandır. Başını örten, namazını kılan, eşine itaat eden hanım, cennet nimetinin ta kendisidir. Kadın ahirette üç şeyden sorguya çekilir. 1- Dine uygun örtündün mü? 2- Namazını istenilen şekilde kıldın mı? 3- Eşine itaat ettin mi? Ama erkeğin durumu öyle değildir. Eve getireceği rızıktan ve kadının hal ve hareketinden de mutlaka sorulacaktır. Mesuliyeti büyüktür. Kadının günaha girmesi, Allah muhafaza etsin, kocasının bütün ibadetlerinin sevabını yok eder. Çünkü kötülük daima iyiliğe hakimdir. Erkek, yuvasında İslamiyet'i muhafaza etmek için her fedakarlığı yapmalı, her sıkıntıya katlanmalı, her tedbiri de almalıdır. Evde Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları mutlaka okunmalıdır. Peygamber Efendimiz evlenen ve evlendiren Allah'ın dostudur buyuruyor. Dinimize uygun şekilde uygun yerlerde evlenenler ne şanslıdır. Ya dinimize uygun olmayan şekilde haram işleyerek uygun olmayan yerlerde evlenselerdi? O yuvadan hayır gelir miydi? Büyükler ke'ennel harame narun, haram ateştir buyuruyor. Ke'enne demek hemen hemen manasındadır. Büyüklerin hemen hemen demesi tahmin, zan değildir. Onların zanları kesinlik ifade eder. O büyükler kibir gibi görülmesin diye zannediyorum derler. Netice haram mutlak ateştir. Bu ateşe düşen yanar, mahvolur. Ateşin içinde olan nasıl mutlu olabilir? Peygamber Efendimiz insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüsü insanlara zararlı olandır buyuruyor. Günahlar iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala ile kul arasındaki günahlardır. Diğeri ise kullar arasındaki günahlardır. Yani kul hakkıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir müminin üzerinde azıcık kul hakkı olsa, bu kul hakkından kurtulmadıkça, helalleşmedikçe bütün peygamberlerin ibadetlerini yapsa cennete giremez buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimleri kul hakkına riayet edemeyecek olan evlenmemeli buyuruyor. Evlenecekse bilsin ki evlendiği hanım Allahü Teala'nın kuludur. Kul hakkı geçmemesi için karşısındakinden fedakarlık beklemek yerine kendi fedakarlık göstermelidir. Onun için insan önce kendinden vermelidir. Kendinden vermedikten sonra başkasından bir şey beklemek veya istemek uygun değildir. İşte bunlar evlenen Müslümanlara vasiyettir, nasihattir. Bunlar evlenecek olanların kulaklarına küpe olmalıdır. Kurtulmak veya felakete düşmek bu karara bağlıdır. Kadın Allah'ın kuludur. Köle, esir değildir. O bir Müslümandır. Başını örtüyor, namazını kılıyorsa cennetten dünyaya inen bir nimettir. Bir zat bir sohbetinde Saliha hanıma dünya işleri için laf söylenmez deyince, oradaki biri şaşırır. Efendim bir şey söylememek mümkün müdür diye sorar.
O zat buyurur ki, mümkün olmasa bu söylenmez. Yapmadığı şeyi söylemenin vebali vardır. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, sen yapmadığın şeyi karşındakine nasıl söylersin buyuruyor. Biz çok iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Neden? Müslümanlığı yaşadığımız için. Hanım da Müslümanlığı yaşıyor, ben de. O da kul hakkını biliyor, ben de. O da kendine ait vazifeleri biliyor, ben de. Ne kaldı geriye? Zaten edep haddini bilmektir. O da haddini biliyor, ben de haddimi biliyorum. Sınır tecavüzü yok. Sınır tecavüzü olmazsa her taraf güllük gülistanlık olur. Hazreti Ali, iyi geçim olan ev cennettir, kötü geçim olan ev cehennemdir buyuruyor. Nefsin isteklerini yapmak için hayatımızı cehenneme çevirmek, akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. Dine aykırı iş yaparak, kul hakkına girerek dünyasını cehenneme çeviren kimse, ahiretini de kaybetmiş olur.

0: Sınıfımızın mevcudu 35 kişiydi. Çok yaramaz bir arkadaştan başka hepimiz iyi anlaşıyor, öğretmenimizin sevgisini kazanıyorduk.
1: Kimse benim gibi teneşiri bir atışta lambayı vuramaz.
2: Utanmaz yaramaz. Ne dersin erkekimizi? Baksana, senden başka ayakta öğrenci var mı? Şimdi öğretmen sınıfa girince ne cevap vereceksin?
1: Sınıfın hepsine sıra dayağı attıracağım.
2: Terbiye görmemiş, ne olacak?
0: Bu haşere arkadaşımız bir sınıfa bedeldi sanki. Hiç söz dinlemez, sürekli öğretmenlerden dayak yerdi. Sınıf öğretmenimiz onu dövmemek için çok uğraşır, yaramazlıkları karşısında dişlerini sıkar, söz ile terbiye etmeye uğraşırdı. Fakat nafile. Bir gün ders esnasında yine böyle bir haşarılığı tuttu.
3: Evet çocuklar, şimdi de matematikte pi sayısı nedir onu göreceğiz.
1: Pi'nin sayısı mı? Pi'nin de sayısı mı olur?
3: Bana bak oğlum. Sınıfın huzurunu bozmaya hiç hakkın yok, tamam mı?
1: Bozulursa bozulsun. Ben ne yapayım?
3: Ya. Gel bakayım buraya. Al bakalım öyleyse.
1: Ay anne.
3: İstediğin yere gidebilirsin. Terbiyesiz şey.

0: Öğretmenimiz haşarını tutan bu arkadaşımıza bir tokat atmıştı öfkeyle. Ama kulağına denk gelecek şekilde biraz sert vurmuş olacak ki arkadaşımızın kulak zarı zedelenmiş. Ailesi onu doktora götürüp rapor almış. Biz nereden bilelim okul müdürüne de şikayet ettiklerini? 3 gün sonraki matematik dersindeydik. Birden içeriye müdür beyin geldiğini gördük.
1: Kusura bakmayın öğretmen bey. Hakkınızda şikayet var.
2: Ne hakkında müdür bey?
1: Bu konuyu ayrıca sizinle görüşeceğiz. Ama sizden şu anda bir hususu rica ediyorum.
2: Hay hay, buyurun.
1: Soruşturmamızın güvenliği açısından sizin bir müddet sınıfı terk etmeniz gerekiyor.
2: Allah Allah. Öyle olsun.

0: Biz bütün sınıf meseleyi anlamıştık. O yaramazın dövülmesini soracaktı müdür bey. Kaşla göz ede ede müdür beyin sorusuna bilmiyoruz cevabı verecek, öğretmenimizi kurtaracaktık. Çünkü herkes biliyordu ki o yaramaz çocuk aile terbiyesi almadık biriydi. Öğretmenimiz mecbur kalmıştı. Müdür bey soruyordu işte sınıfa.
1: Biliyorsunuz çocuklar, yalan söylemek çok çirkin bir şey. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: O halde sizden bir şey rica edeceğim. Bana doğruyu söyleyeceksiniz. Matematik öğretmeniniz 214 nolu arkadaşınıza tokat attı mı? Gördünüz mü?
2: Hayır, görmedik.
1: Hiçbiriniz görmediniz mi?
2: Görmedik.
0: İşte o anda umulmadık bir şey oldu. Bir kız arkadaşımız hıçkırıklara boğuluverdi. Üstelik koşarak sınıftan dışarı çıkıp öğretmenimize vardı aniden. Kapı açık olduğu için onu hem görüyor hem de duyuyorduk.
3: Söyleyemem öğretmenim. Yalan söyleyemem. Ne olur beni affet öğretmenim.
4: Kızım, ne oldu söyle bana. Sus. Hadi ağlama bak. Ağla. Hiç böyle şeyler için ağlanır mısın?
1: Yavrum, ağlamana üzüldüm doğrusu. Ağlanacak ne var ki? Hadi ağlamayı bırak. Hadi bakayım. Hadi.
3: Ben yalan söyleyemem öğretmenim.
1: Peki ama niye ağladın? Sebebi neydi söyler misin?
4: Hadi söyle canım. Niye böyle ağladın? Ha? Bak merak ettim. Söylemezsen üzülürüm.
3: Ben asla yalan söyleyemem efendim.
1: İyi güzel de yani...
3: Eğer yalan söylersem öbür dünyada olan annem cezalandırılır. Onun için asla yalan söyleyemem.
1: Peki doğru olanı nedir? Söyle.
3: Öğretmenimiz tokat attı ama o çocuğu dövmek de haklıydı.
1: Niye?
3: Çünkü o çocuk bize çok sataşıyor. Sınıfımızı huzursuz ediyordu. Çirkin sözler söylüyordu.

Arkadaşımızın anlattıkları karşısında hepimiz donup kalmıştık. İki duygu arasında kalan öğrenci en doğru olanını yapmıştı. Kendi o küçücük beyniyle yalan söylemekten korkmuştu. Annesinin ölmüş olması ve kendisinin yaptığı her hatanın cezasını annesinin orada ödeyeceğini zannetmesi, her ne kadar herkes kendi cezasını çekecek olsa da ona bu dünyada asla kötülük yaptırmıyordu. O asla yalan söylemeyerek, kötü olan şeyleri yapmayarak çok sevdiği annesini ebedi alemde zorda bırakmamış olacaktı. Müdür bey de bizler de öğretmenimiz de çok duygulanmıştık. Aradan 20 yıl geçtiği halde yaşadığım bu hadiseyi ve yalan söylememek için hıçkırıklara boğulan o kıymetli arkadaşımı hiç unutamadım. Bugün dahi yalan söylemekle ilgili en ufak bir mevzuat olsa o canım arkadaşımı hatırlarım. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ha, öğretmenimizin durumunu mu soruyorsunuz? Öğretmenimizden önce müdür bey bu şahit olduğu dramı o haylaz çocuğun ailesine anlatınca mahcup olmuşlar. Davadan vazgeçmişlerdi. O haylaz arkadaşın ise bir daha haylazlığını ne duyan ne gören oldu. Doğruluk ne güzel şey.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kocamın uğraştığı işi, yani kazancının nereden geldiğini evlendikten sonra öğrenebildim. Kahvehane işletiyormuş kocası. Burada diyor oyun da oynanıyor falan. Bu durumda diyor hani ben vebal altında mıyım? Yani bizim yediğimiz içtiğimiz haram mıdır?
1: Efendim kahvehanede çay da satıyor.
0: Kahve de satıyor.
1: Diğer su, meşrubat onları da veriyordur. Dolayısıyla helal var. Kumar oynatıyorsa haram da giriyor. Mülkü habis oluyor. Kitaplarda da böyle mülkü habis olan, %100 helal tayyip olmayan, kazancı olan bir kimse bir şey ikram ettiği zaman alınır, yenir, verdiği de alınır buyuruyor. Peki bunun çoluğu çocuğu hanımı bundan mesul olur mu? Olmaz. Peki onlar kullanabilir mi? Kullanabilir.
0: Ev, araba filan gibi şeyler de tabii bu burada kazancından almış adam.
1: Kullanabilirler.
0: Mülkü habis çünkü. Bir de diyor ki yani burası daha önemli belki de. Şimdi ben diyorum ki eşime işte her şeyden vazgeçelim, bırakalım bunları, yeni bir hayat kuralım kendimize, ama cesareti yok kocamın diyor. Acaba diyor kalbine nasıl tesir edebilirim diye soruyor.
1: Onu formülü bir bilseydik biz kendi kalbimize tesir ederdik. Hepimizin müracaat ettiği sahibimiz, yaratanımız, Rabbimize döneriz. İstiğfara devam ederiz. Ondan talep ederiz. Kalpleri çeviren o. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik duasını çok okurlarmış. Yani ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim, benim kalbimi dininden sabit kıl mealinde. Bu duayı sık sık okurlarmış. Hatta Hazreti Ayşe validemiz ya Resulallah siz de kalbinizin değişmesinden endişe eder misiniz, korkar mısınız diye sual ettiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beni hani mekri ilahiden kim temin edebilir? Yani kim koruyabilir? Elbette Cenab-ı Hakk'a aynı şekilde sığınıyoruz. Peki yapılacak iş nedir? Yapılacak iş istiğfara devam etmek, duaya devam etmek. Mesela tecrübe edilmiştir. Samimiyetle evet, sadaka verilir, istiğfar okunur. Ondan sonra bir Fatiha, üç ihlas, başında sonunda üçer salavat-ı şerife okunur. Ondan sonra mesela tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de var, Büyük Alimler diye bir şiir var. Orada 30'un üzerinde bu Silsile-i Aliye diye bilinen büyüklerin isimleri var. O şiir okununca onların isimleri de zikredilmiş olur. O okunur. Ondan sonra okunan, verilen sadaka, okunan Fatiha, salavat-ı şerif ve ihlas-ı şeriflerden hasıl olan sevabı bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir. Ondan sonra da ya Rabbi bu büyüklerin hatır ve hürmetine bize helal tayyip bir kazanç kapısı aç ya Rabbi diye dua edilir. Buna da devam edilir. Cenab-ı Hak ihsan eder inşallah Teala.
0: Mesela bu kahvehanesindeki oyun kısmını kaldırsa?
1: Yani önce cesaret varsa önce onu kaldırsın. Yani. Çünkü bereketsizdir. Onu kaldırsın. Onu kaldırınca o öbürüsü
0: mesele
1: helaldir.
0: Zaten.
1: Tabii mesele kalmıyor. Ona tesir edebilirse onu kaldırsın. O 3-5 kuruşa tamah etmezse Allah-u Teala başka yerden daha bereketlilerini ihsan eder.
0: Bir de böyle bir durumda bir kadının doğrudan mesela yazdıklarına bakılırsa dinleyicimizin, bu adam çok hayır hasenat falan da yapıyormuş. Yani birçok insanın duasını da alıyormuş, mal mülk dağıtıyormuş falan. Hani bu dinleyicimiz de öyle tahmin ediyorum ki yazdıklarından yine sen haram parayla bu işleri yaptırıyorsun, kazancının haram. Bunlardan vazgeç gibi böyle biraz da dikine dikine şeyleri var galiba.
1: O şekilde gidildiği zaman aralarına soğukluk gider.
0: Tesir etmez yani böyle.
1: Hem tesir etmez hem onun nefsini tahrik eder. Dolayısıyla yuvanın yıkılması bile söz konusu olabilir. Madem ki böyledir o zaman duaya devam edecek. Adamcağız da hani
0: %100 zaten haram.
1: Şey itibariyle biraz makul davranıyor. Cenab-ı Hak hani dua edersin şey yaparsın, o kumarı kaldırırsa, o cesaret gelirse, dua bereketiyle kalbini çevirirse Cenab-ı Hak başka işler de ihsan edebilir tabii ki.
0: Bir başka dinleyicimiz de yine beyim diyor, servis aracı var beyime ait, bunu çalıştırıyor, başka malı yok, borcu da var, zekatımı ona verebilir miyim demiş kadın.
1: Verebilir, kadın kocasına zekat verebilir, hele borcu varsa verebilir, fakirse, borcu varsa verebilir. Hanefi mezhebinde caizdir.
0: Altınlarımı 3 yaşındaki kızıma verdim ama Blue Çağ'ına gelip benden isterse vermem. Çünkü çocuk hani 20'li yaşlardan sonra verebilir. Bu durumda diyor, zekatı ben mi vereceğim, o mu
1: verecek? Vermemiş yani, tasarrufu kendi üzerinde. Dolayısıyla zekatı kendi verecek, kendisi verecek. Bu vermek değil yani. O Blue Çağ'ına gelince ver deyince, aha, sen harcayamazsın, tasarrufu ona ait değil. Demek ki onun değil, senin hala.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki müminler vefat anında Resulullah Efendimiz'i görüp ölüm acısını duymayacaklardır diye bir şey okudum. Bu doğru mudur? Burada ne kastediliyor? Nasıl göreceğiz? Gibi böyle soruları var dinleyicimiz.
1: Efendim, okuduğu doğru. Sadece bu müminlere de aynı şekilde gösterilmiyor. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam melekler tarafından resmi getirip gösteriyor. Bu zat tanıyor musun diye. Mümine kafiri. İmansız gidecek olan yok diyormuş. Tanımıyorum ben. Zaten tanımadın diyorlar. İşi bitiyor onun. Mümin görünce, imanlıysa hemen diyecek ki nasıl tanımam? Bu benim peygamber Muhammed Aleyhisselam. Mübarek olsun sana diyecekler. Peki öbür türlüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o ruhu aniyeti tecessüm ederek bizzat görülmesi her mümine değil. Müminlerden imanı yakin olanlar var. Onlara ihsan eder onun Cenab-ı Hak. Peki efendim, herkes çalışırsa, arzu ederse, talep ederse bunu Cenab-ı Hak ihsan eder mi? İhsan sahibi Cenab-ı Hak. Kapı açık. Öyle oturduğun yerde mala yani konuş, gıybet et, dedikodu yap, yalan söyle, Allah-u Teala'nın emirlerini dinleme, yasaklarından sakınma. Oturduğun yerde de ölürken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana tecessüm edecek, gösterilecek, ben de ölüm acısı bile çekmeden ruhumu teslim edivereceğim falan. Hani kitaplarda anlatılıyor. Havf ve rica konusu anlatılırken mesela sebeplere yapışmadan, gayret etmeden Cenab-ı Hak'tan bir şey talep etmeye temenni denir buyuruyor. Temenni insanı temelliye sevk eder buyuruluyor. Dolayısıyla bu bir temenniden öbür tarafa geçmenin faydası da olmaz. Ama sebeplere yapışırsa, efendim benim gibi birisi başarabilir mi? Ya sen kim, ben kim? Hepimizin sahibi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak ihsan edince, veren Cenab-ı Hak, verecek olan Cenab-ı Hak. Çalınan kapı Cenab-ı Hakk'ın kapısı. Ondan isteniyor. Ve o kapıya sen layık değilsin, sen işte layıksın. Bunu demeye de kimsenin hakkı ve selahiyeti yok. Yok öyle bir şey. Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu. Herkesin rızkını gönderen o. Sen kendine verilen kabiliyet, kapasite, anlayış itibariyle Cenab-ı Hakk'a yönelir, samimiyetle teveccüh eder, onun emirlerini yerine getirir, yasaklarından elinden geldiği kadar sakınmaya çalışır ve Cenab-ı Hak'tan da talep etmeye devam edersen Cenab-ı Hak açar. Evliya bile yapar.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki kuzenlerim falan var diyor. Onlara İslamiyet'i anlatmaya çalışıyorum. Hemen diyor yüzleri değişiyor. Ben de bazen işte onlardaki o isteksizlik halini, böyle değişik yüz halini görünce bazen yani ne haliniz varsa görün diyorum içimden. Anlatmaktan vazgeçiyorum. Bazen de diyorum ki ya anlatayım bari, hani öyle de olsa anlatayım. Ne olursa olsun. Hani hangi tavrı benimsemem lazım şeklinde bir ifadesi var.
1: Efendim, müsait zamanlarda anlatsın. Yüzleri, çehreleri değişmiş olsa da bir de anlatsın. Hiç olmasa duymuş olurlar. Belki önce yüzlerini asarlar. Belli müddet öyle gider. Daha sonra işte sen bize böyle bir şey söylediydin, o neyin nesiydi falan diye merak edebilir. Hidayetine vesile olabilir. Çünkü nefs İslamiyet'i istemez. Nefs Allah-u Teala'ya düşman. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını aynı şekilde sevgiyle, muhabbetle dinlermiş, dinlemez. Onlar yalan yulan anlasana, gıybet dedikodu, onları anlatırsan nefsin hoşuna gider. Baş tacı olursun. Ama sen de onlar da cehenneme gider. Bu şekilde devam edersen. Ama imanı anlatmak, emir maruf nehy münker yapmak tabii ki zoruna giden insanın. Nefsin istemediği bir şey söylüyorsun sen. Mesela şimdi biz TGRT FM'de İslam ve Toplum programını yayınlıyoruz. Ondan sonra Gönül Pınarı var, onu yayınlıyoruz. Ondan sonra Huzura Doğru yayınlıyoruz. Ve yine sizin sunduğunuz program var.
0: Sözün Özü.
1: Sözün Özü programı. Orada din büyükleri anlatılıyor, şey yapılıyor falan. Peki ben severek isteyerek mesela samimiyetle böyle söyleyenler var, ben onlara kıpta ediyorum. Niye? Çünkü Allah-u Teala ihsanda bulunmuş ona. Onu kimse çeviremez, onun kalbine kimse giremez. Ama bazıları da dinleniyor. Gene mi konuşuyor bunlar ya? Gene mi bunu anlatıyor? Bıkmadılar mı bundan falan? Öyle diyen de var. Hatta açıp da şey yapınca söverek kapatan da var. O da insan, o da insan. Birisi seviyor, teşekkür ediyor, dua ediyor. Öbürsü de sövüyor, hakaret ediyor. Her türlü ağzına geleni de söylüyor. Bu da insan, bu da insan. Tercih onlara ait. Peki efendim, işte söven var, sayan var. Ne bileyim ben, istemeyen var falan, vazgeçin. Hayır. Hayır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlar yüzlerini buruşturdular. İstemediler. Ya Peygamber Efendimiz de bunlar kavga değil, harp ettiler, harp. Hani şeyde bir toplantıdaydı, böyle kalabalıktı. Yani holding personelini toplamışlar da orada bir şey anlatırken Enver abiler yeri geldi bir şey anlatmışlardı. Belki hatırlarsın falan. Şimdi Viyana'ya kadar Osmanlılar gittiydi değil mi? Orada Enver abiyle bir şey söyledi. Peki Viyana'ya giden bizim o dedelerimiz niye savaştılar? Allah dedirttirmek için. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin diye gitti. Onlar dedi demeyiz dediler. Bunlar deyin diye gittiler. Öldüler, şehit oldular. Orada demeyiz dediler. Onlar da öldüler. Hani anlattı bunu Enver abi de. Dedi ki bunun ikisi de insan. Hakikaten ya. Evet. İkisi de bunun insan. Şimdi dinleyicimiz diyor ki benim kuzenler diyor istemiyor falan. Ha, bir de seni başka şeye koyacaklardı falan. Ne güzel şeydi, gel omuzlarında taşıyalım falan. Bekliyorsun falan. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taşlandı. Yuhalandı, bir sürü sıkıntı çekti. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dinini anlatmak, Allah-u Teala'nın dinini yaymak isteyen peşin peşin bir kere bunu kabul etsin. Çünkü meşakkatlidir ama neticesi tatlıdır. O ayrı bir mesele. Ama meşakkat niye? Çünkü insanların istek ve arzularının tersini söylüyorsun. İnsanlar hihihi diyelim, aynı şey gülelim, eğlenelim, yiyelim, içelim, yatalım, yuvarlanalım. Bunları istiyorum.
0: Söylediğin her laf nefsin alnının çatına gidiyor yani. Evet, aynen. Oraya vuruyorsun.
1: Öyle.
0: Memnun olur mu?
1: Allah-u Teala yalanı haram etti. Allah-u Teala gıybeti haram etti. Pembe yalan da mı yalan? Söylemeyecek miyiz ona? Pembesi, kırmızısı, mavisi neyse. Onun hepsi aynı şekilde men edilmiştir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, daha doğrusu sual ediyor sahabe-i kiram. İşte mümin zina eder mi? Edebilir buyuruyorlar. İçki içebilir, içebilir buyuruyorlar. İşte kumar oynayabilir. Yalan söylüyor. Asla buyuruyorlar. Şimdi bakıyorsun hani içkisi yok, kumarı yok, ondan sonra zinası yok, yalan gırla gidiyor. Yani bu hadis-i şerif koyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mümin yalan söyleyemez buyuruyor. Mümin yalan söylemez. Çünkü bunun karşılığında herhangi bir şey yok ya, oturduğun yerde gıybet, yalan, suizan, oturduğun yerde. Tamam ya, ben biliyorum onu zaten. Hani sen gördüğünü ya, o benim yanıma geldiydi ya. O neler yapmıştır. Ben iyi biliyorum onu. Ya nereden biliyorsun, adam yaparken gördün mü? Hırsızın teki. Ya çalarken gördün mü? Ay yaşın teki. Ya içerken gördün mü? Hayır. Peki nereden çıkarıyorsun?
0: Öyle tahmin ediyor.
1: Ben bilirim. Öyledir. İyi bilirsin ya. Suizan
0: tipinden anladım. Tipinden.
1: Bunu oturduğun yerde rahat yapıyorsun. Hani öbürsünde iş gideceksin, evine götürürken görürler, meyhane gideceksin, meyhanede görürler. Utanır sıkınırsın, biz bu adamı da böyle bilmiyorduk falan filan diyecekler diye. Nefsi mani oluyor orada. Niye? Çünkü insanlar indinde bir itibarı var. Nefs o itibarı o şekilde de yok etmek istemiyor. Çok alçak. Alçak ama hilesi de ona göre. Hani gider gizli yaptırtır, o ayrı mesele. Ama orada da yaptırtmaz. İtibarını da sıfırlattırmaz. Onun için Allah rahmet eylesin, Enver abiler de hep anlatırlardı böyle. Bize böyle denk geldiği zaman tabii sizin anlattıklarınız nefse ağır gelir. Öyle bize de nefsimiz ağır geliyor. Okurken bakıyorsun, ana diyorsun. Bak ne diyor İslamiyet. Ama şu oluyor. İnsan meşgul olunca bu büyüklerin hayatlarını, kitaplarını okudukça ve onların kalbindeki o nur kalbe girdikçe yavaş yavaş insan yani nefsini hani tanımak o ayrı bir şey de hissediyor bazı şeyleri. Diyorsun akıl parlıyor, iman, ruh kuvvetleniyor biraz. Ondan sonra nefse diyorsun ki arkadaş bu yaptığın neticesi seni cehenneme, bu da cennete götürüyor. Salaklık etme, ahmaklık etme. Senin bana bu yaptıkların hepsi ahmaklık. Dolayısıyla ben bunları yaparken ahmaktım diyebiliyorsun kendine. Ama başkası gelseydi yani bunları okumadan şey yapmadan bir ahmak dese adamı kırtlağına sıkarım ben. Ama insana işte bu büyükler hayatlarını ve kitaplarını okuyunca diyorsun ben ahmağın tekiyim. Şimdi Muhammed Masum Kudüs'e soruyor. Bir gün böyle talebeleriyle otururken işte talebesinin birisine soruyor. Sen kaç yaşındasın diye. Ondan sonra öbür sene sen kaç yaşındasın? Bir talebesine daha gelmiş. Sen kaç yaşındasın? O da demiş 3 yaşındayım. Diğer talebeler şaşırmış. Demiş nasıl olur? Ondan sonra o hocasına dönüyor Muhammed Masum Hazretlerine. Efendim diyor, sizi tanıyalı 3 sene oldu. 3 seneden önceki diyor hayatım insanlık değildi. Hayvan gibiydim diyor. Ben diyor insan olarak 3 senedir yaşıyorum. Öbür ömrü saymıyorum. Doğru. Bu din büyüklerini okudukça, kitaplarını okudukça çok özür dilerim. Hani o Muhammed Masum Kutlu Sözü'nün talebesinin buyurduğu gibi yani yaptığımızın hayvanlıktan da aşağı olduğunu görüyoruz, hissediyoruz. Tüh diyoruz ya bu ne biçim şeymiş falan. İğreniyorsun kendinden. E bunu okudukça, arttırdıkça ne olur? İnsanın tiksinmesi artar. İşte Allah rahmet eylesin. Emen abiler de bir gün böyle bir toplantıda anlatmışlardı. Bu büyükleri tanımaktan, bunları kitaplarını okumaktan maksat insanın kendisinden tiksinmesi, iğrenmesi, kendi yüzüne tükürmesi içindir. Ta ben onu Cağaloğlu'nda bir duydum. Ana, ne diyor dedim ya. Ben dedim gidip tüküreceğim mi şimdi kendine? Ama Mustafa Bey hakikaten öyle okudukça bakıyorsun. Ciğerin beş para etmez senin. Onda sana seni bir telaş, bir korku hissediyorsun. Bu halinle yarın mahşer günü o melekler sana gelecekler. Hani bunu niye yaptın? Zaten Celalli soracaklar öyle. Yumuşak da değil. Ama hani diyeceksin ki korkutma bizi biraz da. Şefkatle de gelirler. Ama dünyada tedbirini alırsan. Şefkatle de transit geçişler bile var. Ama bütün mesele dünyada insanın tercihi. Yani biz Allah-u Teala'nın emirlerini önce kendi nefsimize, kendi nefsimiz istemiyor. O sana başkasını anlatırken de hemen bunu birden kabul edeceklerini beklememeli. Elbette tepki gösterirler fakat vazgeçmemeli. Mesela bulunduğundan gider atlar. Ya şurada bir şey var size bir okuyayım der. Açar kitabı, kitap okur. Kitaptaki bilgi doğrudan doğruya gidince hani bir temizlik varsa, bir kanalda bir şey varsa ne kitabıymış o, bir de ben okuyayım falan, bir de ben bakayım falan dediyse ver hemen kitabı. Bitti. Baş başa kalsın.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Alif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
4: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.

0: aylık meydan muharebesinin kazanılmasının üzerinden tam 104 yıl geçti efendim. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde TGRT Haber muhabiri Merve Şahin Anıtkabir'den gelişmeleri aktaracak. Önce onunla başlayalım. Merve merhaba, şu anda Anıtkabir'de nasıl bir atmosfer var? Oradaki programı bize anlatır mısın?
1: Okan Ateş, sabah saatlerinde saatler 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devlet erkanı, kabine üyeleri, kuvvet ve ordu komutanlarından oluşan yoğun bir heyet buradaydı. Siyasi parti liderleri de yine burada yer aldı. 30 Ağustos'un 104. yıl dönümü kutlama amacıyla Ankara'da da törenlerin ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir'di. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldızlı Çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı ve burada saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Ardındansa Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Burada verdiği mesaj da oldukça önemliydi. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz vurgusunu yaptı. Bu mesajı da oldukça önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii ki başkent Ankara'da Anıtkabir sonrasında da programlar oldukça yoğun. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. Zafer Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olacak bu programda. Ardından saatler 17'de ise Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine buraya katılacak ve burada da yine oldukça önemli mesajlar vermesini bizler bekliyoruz. Saatler 20'de ise bu kez gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmiş olacak. Burada 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı düzenlenecek. Özel konser programı olacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok davetli spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin katılmasını bekliyoruz bu programa da. Şimdi Anıtkabir vatandaşlara açıldı. Yoğun bir kalabalık akın akın geliyor aslında Anıtkabir'e. Kameraman arkadaşım Atilla Uslu sizler için gösterse hemen arkamdaki atmosferi. Kalabalık oldukça fazla. Yavaş yavaş Anıtkabir'e ziyaretçiler alınmaya başladı. Saatler 12 itibariyle burası gün içerisinde binlerce kişiyi ağırlayacak. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı burası. Anıtkabir ve Ankara'da merkezi noktalardan birisi. Bayrağını alan çoluk çocuk, genç yaşlı demeden Anıtkabir'e koştu. Burada 30 Ağustos'u 104. yıl dönümü, büyük taarruzun 104. yıl dönümünü coşkuyla, gururla, mutlulukla kutlayacaklar, yad edecekler. Hem Atatürk'ü hem de bütün şehitlerimizi burada düzenlenecek programlar da olacak yine. Tabii ki vatandaşların da katılımı bugün buraya oldukça fazla olacak. İlk sabah saatlerinde devlet erkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaydı belirttiğim gibi. Avlu da oldukça kalabalıktı. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nden birçok asker buradaydı. Hazır bulunuyordu tören için. Yine sınırlı sayıda vatandaşlar vardı ancak şimdi tüm vatandaşlara, tüm başkentlere, hatta 81 ilden gelen birçok kişi bugün Anıtkabir'de ziyaretlerini yapacaklar. 30 Ağustos 2026 Türk milletinin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birinin yıl dönümü. 104 yıl önce bugün bu büyük taarruzun aslında meşalesi yakıldı. Bir milletin bağımsızlık iradesinin, bir ordunun vatan savunmasının ve bir milletin kendi kaderini kendi ellerine alma kararlılığının zafer günü. Anadolu'nun kaderi yeniden yazıldı bugün. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan başkomutanlık meydan muharebesiyle kesin bir zafere dönüşüyor. 30 Ağustos Cumhuriyet'e giden yolun en önemli kilometre taşlarından biri haline geldi. 104 yıl geçti ancak bu tarih hiçbir zaman unutulmadı. Tıpkı ilk günkü gibi coşkuyla yaşanıyor. Aradan yıllar geçse de anlamını kaybetmedi. 30 Ağustos'ta böyle bir tarih. Çünkü bugün çocukların ellerindeki bayraklarda, meydanlarda dalgalanan Türk bayraklarında, İstiklal Marşı'nın her mısrasında ve bu ülkenin ortak hafızasında bu büyük mücadelenin izleri mevcut. 30 Ağustos sadece geçmişi hatırlamak değil. değil. 30 Ağustos bağımsızlığın değerini bilmek, aynı zamanda vatanın kıymetini anlamak ve özgürlüğün kolay kazanılmadığını bir kez daha hatırlamak ve geleceğe daha güçlü bir ülke bırakma sorumluluğunu da taşımak. Yine 104 yıl önce Dumlupınar'da yakılan zafer meşalesi bugün hala yanıyor ve Türk bayrağıyla dalgalanıyor, İstiklal Marşı'yla yankılanıyor. Bu milletin bağımsızlık iradesinde bugün hala yaşatılıyor. Biz de bu büyük zaferin 104. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yine milli mücadelenin bütün kahramanlarında, bu mücadele uğrunda şehit olan bütün kahramanlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve Türk milletinin de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözü yeniden size bırakıyoruz.
0: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin. Devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 104 yıl önce yazılan şanlı destanın önemine dikkat çekti. Erdoğan bu büyük zaferin bugün için en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir dedi. İstiklal vurgusu yaptı, dış politika mesajı verdi.
3: Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır.
2: Erdoğan, Türk milletinin 104 yıl önce yazdığı şanlı destana işaret etti. Türkiye 100 yılı vurgusu yaptı, birlik beraberlik mesajı verdi.
3: 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye 100 yılının inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.
2: Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adım adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.
3: İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlerdeki rolüne değindi.
3: Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Engelli reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Osmanlı Devleti'nin son dönemdeki en büyük projesi olan Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere çok kısa süre diyebileceğimiz 8 yılda tamamlanan ve Şam'dan başlayıp Medine-i Münevvere'de biten bu demiryolu projesinin serancamını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın büyük vizyonu sayesinde hayata geçirilen bir proje, Hicaz Demiryolu projesi. Bugün bile hayretler içinde bakıyoruz. Çok büyük bir proje. O günkü şartlarda Osmanlı mühendislerinin çalışmalarıyla yapılmış. Bugün onun detayını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim, son istasyon Medine-i Münevvere'de.
0: Evet.
1: Yıllar önce, yani 20 seneyi geçti, Umre'ye gitmiştim. Umre'ye gittiğimiz zaman rehberimiz Medine-i Münevvere'de bizi o istasyona götürdü. Tren garı diyelim
0: Medine-i Münevvere'deki istasyonu.
1: Evet. O kadar enteresan ki, o kadar güzel bir bina ki böyle seyretmeye, temaşa etmeye doyamazsınız.
0: Biblo gibi.
1: Evet, uzun uzun böyle seyretmiştim. Ve rehberimiz orada çok enteresan bir şey anlattı. Daha önce de duymuştum ama onun anlatması demek ki içten anlattı. Çok hoşuma gitti ve çok müteessir etti beni, hüzünlendirdi yani. Çünkü Sultan Abdülhamit Han'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne olan saygısından bahsediyor. O anlaşılıyor.
0: Evet.
1: Şöyle, şimdi o istasyonun yapıldığı yer, yani o binanın yapıldığı yer, Hicaz Demiryolu bitmeden önce taş kırılan bir yermiş. Yani demiryolu inşaatında kullanılmak üzere taşlar, telif noktalarda böyle taş kırma şeyleri var, istasyonları var, bölgeleri var. Taş kırarlarmış. Balyozla, çekiçle filan kırdıkları taşları da işte o demiryoluna hani döküyorlar.
0: Traverslerin
1: üstüne
0: arasında,
1: traversleri koyuyorlar filan. Evet efendim. Orada dedi ki bizim rehber, ey arkadaşlar dedi, ey dostlar dedi bizlere hitaben. Sultan Abdülhamit Han öyle bir padişahtı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine öyle bir saygısı vardı ki, öyle bir hürmeti vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rahatsız olmasınlar diye o taş kıran ustalara, amelelere talimat vermişti ki taş kırdığınız çekişlerinizi, balyozlarınızı keçe ile sarın. Ses çıkmasın, yüksek ses. Efendimize uzanıp da rahatsız etmesin o sesler
0: vermesin.
1: Gidip de.
0: Evet. Ne ince düşünce.
1: Evet efendim. Enteresan bir şey daha anlatmıştı. Hatta dedi Sultan Abdülhamit Han bu istasyondan önceki istasyonda tren dururken yine talimat vermiş. Tekerleklere keçe sarın. Medine-i Münevvere'ye girerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rahatsız olmasın.
0: Çıkan sesten rahatsız
1: evet,
0: olmasın.
1: Evet, ses çıkartmasın. Hani vagonların, lokomotifin
0: ses,
1: demir demire çarpıyor
0: demir
1: çünkü
0: çarpıyor,
1: neticede.
0: Evet.
1: Keçeyle sarılma talimatını vermiş. O rehberimizin anlattığı bu husus gerçekten beni çok etkilemişti. Ağlamıştım hatta, evet. Hiç unutmuyorum. Efendimizin Aleyhisselam hatırı ne kadar büyükmüş nezdinde Sultan Abdülhamit Han'ın. Sultan Abdülhamit Han'ın ne kadar büyük hürmeti varmış Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerine.
0: Saygısı, hürmeti.
1: Bu çok büyük bir hadise. Bir de o istasyona yakın bir cami var. Sultan Abdülhamit Han yaptırdığı için Hamidiye Camii derler. Amberiye Mescid de derler. Cami demiyorlar Araplar, mescit diyorlar.
0: Mescid,
1: mescid bizde küçük bir yer anlaşılıyor,
0: evet.
1: Türkçe'de
0: evet.
1: Değil mi? Mesela Mescid-i Nebi koskoca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin o büyük mescidi, büyük camisi. Mescid-i Haram derler mesela Mekke-i Mükerreme'de. O kadar büyük, o kadar büyük ki
0: yani,
1: değil mi?
0: Yüz binlerce insan
1: sığıyor oraya.
0: Sığıyor.
1: Dolayısıyla Amberiye Mescid diyorlar ama hani cami.
0: Cami.
1: İstanbul'daki camiler gibi bir cami,
0: evet.
1: Düşün. O cami de çok muhteşem. Yine rehberimiz o caminin yapılma hikayesini anlatmışlardı Alper Bey. Onu da hiç unutmuyorum. Şöyle Osmanlı sultanları biliyorsunuz hacca gidemediler.
0: Evet.
1: Mesela kim gitti Osmanlı sultanlarından? Sultan Vahidettin Han gitti. O da tahttan ve İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gitmek nasip oldu. O zaman gitti yani
0: evet.
1: hacca. Başka Osmanlı sülalesinden padişah olamadı ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan Cem gitti. Sultan Cem derler ona, Şehzade evet. Cem. Başka Sultan Genç Osman, hatta bir programda anlatmıştık. Gitmek istedi filan. Şeyhülislam mani olmak istedi. Fetva gitmeyin dedi.
0: Evet.
1: Uygun değil sizin gitmeniz dedi. Padişahlar vekil gönderirlerdi yerlerine. Hacca gitmeleri, çünkü ibadullahın, böyle der fıkıh kitaplarında. İbadullah ne demek? Allah-u Teala'nın kulları demek. Allah-u Teala'nın kullarının ihtiyaçlarını giderdiği için, onların işlerini gördüğü için. Bu iş daha önemli. Hacca gitmeyi hep ertelerler.

0: bırak getir diyor. Paşa da baş üstüne efendim diyor ve hacca gidiyor Alper Bey. Ama Hicaz demiryolu bittikten sonra yani artık şeyle trenle gidiyorlar. Şimdi hac vazifelerini ifa ettikten sonra Mekke-i Mükerreme'de öyle çalışıyor. Hanefi mezhebinde öyle yaparlar. Önce hac vazifeleri Mekke-i Mükerreme'de Arafat'ta ifa edilir, yapılır Müzdelife'de filan.
1: Sonra Medine-i
0: şeytan taşlama filan değil mi? Cemarat'ta yani şeytan taşlamakta filan. Sonra Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri ziyarete gelinir.
1: Belli
0: mescidinde
1: vakit,
0: 800 gün 40 vakit derler.
1: Evet.
0: Cemaatle namaz kılınır Mescid-i Nebi'de. Şimdi tabii paşa unutmuş. Padişahın vekili olarak gitmiş ama hacca unutmuş. Hac vazifelerini bitirdikten sonra Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra Bakiyül Urkat kabristanını ziyaret ettikten sonra geri dönecekler artık. Orada istasyonda trene binmişler. Geri dönecekler Şam-ı Şerif'e. Yahu trene oturunca aklına geliyor ki Padişah Efendimiz bana demişti ki toprak getir Ravza-i Mutahara'ya yakın yerden.
1: Siparişi
0: ama bakıyor
1: varmış
0: ki 5-10 dakika bir şey var şeyin kalkmasına, trenin kalkmasına. Eyvah diyor, geri gitsem trene yetişemeyeceğim. Hemen fırlıyor. Vagondan iniyor Alper Bey, gidiyor oradan caminin, o Hamidiye Amberiye caminin olduğu yerden toprak alıyor yani. Bir kese varmış, para koydu, paraları çıkartıyor, o keseye de şeyi koyuyor, toprağı koyuyor. İstanbul'a geliyor, padişah huzuruna kabul ediyor Sultan Ablamutan. Hani bana toprak getirecektin diyor, getirdim mi? Getirdim hünkârım diyor, onu veriyor. Halbuki o şimdiki o Amberiye Mescidi'nin, Hamidiye Camii'nin olduğu yerden alınmış bir toprak yani. Sultan II. Abdülhamit Han toprağı alıyor, kesedeki toprağı kokluyor. Allah Allah diyor, Subhanallah diyor. Bir daha kokluyor, Subhanallah, la havle ve la kuvvete illa billah diyor filan. Ve diyor ki paşa diyor, getirdiğim bu toprak amber kokuyor ama miski noksan bunu, misk kokmuyor diyor. Hani miski amber derler, evet ya. Tabii paşa
1: mahcup,
0: kıpkırmızı oluyor. Mahcup oluyor. Yine mahcup bir eda ile diyor ki şefkatli sultanım beni affediniz diyor. Bir durumu anlatıyor. Öyle mi diyor Sultan Ablamutan? O toprağı aldığın yerden bir mescit yapılsın. Bu mescide de sen nezaret et. Adı da Amberiye Mescidi olsun buyuruyor. Amberiye Mescidi'nin yapılma hikayesi de bu. Çok, çok güzel ama
1: çok
0: değil
1: güzel
0: mi?
1: Bir, evet,
0: bunu anlatmıştı o şey rehberimiz. Evet. Şimdi siz hani girizgahı söylediniz, çok doğru. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın asırları aşan bir vizyonu varmış.
1: Gerçekten öyle.
0: Asırları aşan bir vizyon Alper Bey. Evet. Şimdi mesela ne konuşuluyor dünyada? Jeopolitikle uğraşanlar ne konuşuyorlar Alper Bey? Konuştukları şey şu: ulaştırma koridorları.
1: Evet.
0: Ya biz bile onu konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Yani ne var mesela? Çin'in Uşak Yol Koridoru. Bunu hayata geçirmek için uğraşıyor. Ta Çin'den başlayacak. Türkiye'nin orta koridoruyla birleşecek. Buradan ta Londra'ya kadar, yani bütün Avrupa'yı kat edecek, Londra'ya ulaşacak bir koridor. Yani Çin kendi ürettiği malları ihraç edebilmek için kuşak yol projesini konuşuyor. Türkiye'nin de öncülük ettiği ulaştırma koridorları var. Ne onlar? Orta koridor. Orta koridor Çin'in kuşak yol projesine de entegre.
1: Evet.
0: Orta Asya'yı şeye bağlamak, Türkiye'ye bağlamak ve Türkiye'den de
1: Avrupa'ya,
0: zaten Avrupa'ya bağlamak. Bu koridoru gerçekleştirmek için uğraşıyor Türkiye.
1: Evet.
0: Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği Hicaz demiryolu sadece bir demiryol değildi Alper Bey. Aynı zamanda telgraf hattıydı, telgraf.
1: Evet, iletişim sağlıyor aslında.
0: Evet, iletişimi sağlıyor.
1: Haberleşmeyi sağlıyor.
0: Zaten yol geçtiği yerde medeniyeti canlandırır. Yolla yeni medeniyetleri, medeniyette yükselmemiş, kalkınmamış olan yerlere kalkınmayı götürür. Tabii. Aslında bunlar bir kalkınma koridoru.
1: Yol demek medeniyet
0: evet,
1: demektir.
0: Evet efendim. İşte Sultan Abdülhamit

0: Komutanım projesi aslında bir devlet politikasıydı. Yani sadece bir demir yol değil. Bakın telgraf dedim.
1: Evet.
0: Şöyle Abdülhamit Han demir yollarının ehemmiyetini o devirde, o yüzyılda kavramış bir insan. Mesela Anadolu Demir Yolları projesi vardır kendisinin. Mürteci diyorlar Sultan Abdülhamit Han'a. Yahu Anadolu'ya demir yollarını döşeyen adam Sultan Abdülhamit Han Hazretleridir. Evet. Anadolu'da demir yolları ağlarıyla ören Sultan Abdülhamit Han'dır. Cumhuriyet
2: okulları Sultan, yaptıran Sultan
0: onlar ayrı. Sırf demir yolunu ben söylüyorum. Evet. Sultan Abdülhamit Han'dan devraldığı demir yollarını Cumhuriyet geliştirmiştir işte. Şimdi mesela bir sürü demir yolu yapıyorlar değil mi efendim? Evet. Ki Sultan Abdülhamit Han'ın asıl projesi şu idi. İstanbul'u Bağdat'a bağlamak. Bağdat da Osmanlı'nın elinde o zaman ha.
1: Tabii.
0: Şam, yani Suriye, Irak, Ürdün,
1: Filistin,
0: Gazze, Sina, Arabistan, bunların hepsi Yemen, Osmanlı'nın elinde. Sultan Abdülhamit Han'ın projesi şuydu. Şam-ı Şerif'ten başlattı, Şam'dan, yani bugünkü Suriye'nin başkentinden Şam'dan başlatıyor diyebilir izleyicilerimiz. Bugün Adana bizim için neyse, Konya bizim için neyse, Gaziantep bizim için neyse, o gün Şam
1: aynısı.
0: Bizim için aynısıydı. Aynısı. Hiç farkı yok. Amman bizim için
1: aynısı.
0: Aynısıydı.
1: Osmanlı'nın vilayeti.
0: Evet, evet, vilayeti.
1: Vilayet.
0: Yani dolayısıyla Şam'dan başlattı Medine-i Münevvere, Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke-i Mükerreme'den de Cidde'ye ulaştıracaktı. Ama tahttan indirdiler.
1: Tabii.
0: Sultan Abdülhamit Han'ı. İttihat ve Terakki Partisi indirdi tahttan. Medine-i Münevvere'ye ulaştırması nasip müyesser oldu. Ama Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye ulaştıramadı. Sultan Abdülhamit Han dediğim gibi önce Mekke-i Mükerreme'ye, oradan Cidde'ye. Niye Cidde'ye ulaştırmak istiyor? Bak liman vizyona
1: var.
0: Bak.
1: Liman var.
0: Orada liman var. Evet. Deniz var. Oraya ulaştırıyor ki Hindistan'dan, o zaman Pakistan falan yok Alper Bey.
1: Evet.
0: Hindistan Müslümanları oraya gelsinler. Cidde'ye gemiyle gelsinler. Cidde'den Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gelsinler.
1: Evet.
0: Hadise bu yani. O Bağdat demir yolunu yaptırmak için uğraşıyordu. Orayı da tamamlayamadı. Hatta Hintli Müslümanlar dediler ki biz her şeyimizi veririz. Her şeyimizi feda ederiz. Ey Halife-i Müslümin dediler Sultan Abdülhamit Han'a. Bağdat'tan Hindistan'a ulaştırın bu demir yolunu dediler. Asıl büyük vizyonu da
1: evet.
0: Hindistan'a kadar ulaştırmaktı. Hani Çin yapıyor ya.
1: Şimdi evet.
0: Kuşak yol projesi. Onun gibi bir proje. Ömrü vefa etmedi. Şu vizyona bak. Biz şimdi konuşuyoruz Alper Bey. Yani 1900'lü yıllarda, 1800'lü yılların sonlarında 2. Abdülhamit Han bunları düşünmüş ve tatbikatına da geçmiş efendim.
1: 120-130 evet. yıl önce yani.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum. Sadece hacı götürmek için yapmadı bu işi.
1: Evet.
0: Yani toprakları birbirine bağlamak için yaptı. Osmanlı topraklarını, Osmanlı vilayetlerini birbirine bağlamak İstanbul'la, esas onun maksadı oydu. İstanbul'dan direkt Medine-i Münevvere'ye. İstanbul'la Medine-i Münevvere'yi, Mekke-i Mükerreme'yi birbirine bağlamak. İstanbul'la Bağdat'ı birbirine bağlamak. İstanbul'la Şam'ı birbirine bağlamak.
1: Evet.
0: Vizyonu çok büyüktü.
1: Çok büyük.
0: Var elhamdülillah, bugün de var böyle devlet adamlarımız, çok şükredelim.
1: Çok şükür.
0: Avrasya Tüneli. Yahu Sultan Abdülhamit Han'ın böyle büyük projeleri gibi bir projedir Alper Bey.
1: Evet.
0: Yani bunlar devam ediyor. Zengizur koridoru devam ediyor. Yani elhamdülillah şimdi devletimiz çok güçlü. Aynı Osmanlı Devleti gibi bunları yapmaya uğraşıyor çok şükür.
1: Çok.
0: Ben çok memnunum bu bakımdan evet. yani. Bir de Hicaz Demiryolu'nun şöyle hususiyetleri var. Nedir onlar biliyor musunuz? Bu ümmetin ortak eseridir. Yani finansman modeli burada çok önemlidir Hicaz Demiryolu'nda. Asla ve kat'a bir kredi yabancılardan, Dünya Bankası'ndan, şimdi öyle oluyor ya, Dünya Bankası'ndan kredi alınıyor, IMF'den kredi alınıyor, bilmem ne bankasından kredi alınıyor filan, yabancı evet. bankalardan. hiçbir yabancı bankadan kredi alınmamıştır. Sadece Osmanlı Bankası olan Ziraat Bankası'ndan kredi alınmıştır Alper Bey. O da cüzi bir miktardır. Ümmetin ortak eseridir. Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanlar değil sadece, Fas'taki Müslüman da iştirak etmiştir.
1: Hindistan'daki
0: Müslüman da iştirak etmiştir. Rusya'nın hakimiyeti altında bulunan
1: Kafkaslardaki belki.
0: Kafkaslar, Tatarlar, Kazanlar, Orta Asya Müslümanları, bugünkü Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan.
1: Evet. Ümmetin ortak projesi.
0: Efendim, Amerika'daki Müslümanlar, Avrupa'daki Müslümanlar oluk oluk para göndermişlerdir Alper Bey. Ümmetin eseridir, evet. Ümmetin. İlk bağışı da Sultan Abdülhamit Han Hazretleri kendi cebi Hümayun'undan yapmıştır. Cebinden yapmıştır yani. Hatta yani bir vakıf gibi bir şey Alper Bey.
1: Evet, vakıf gibi aslında.
0: Evet, nasıl yapmışlar biliyor musun? Hicaz Şimendifer Hattı İhanesi diye bir kurum kurmuşlar. Yani evet, bir vakıf kurmuşlar
1: aslında.
0: Avrupalılar buna derlermiş ki Abdülhamit Han'ın ulaşılması, başarılması imkansız fantezisi.
1: Fantezi olarak görmüşler.
0: Dalga yani. Geçmişler evet. Yani.
1: Ütopya tabii, olarak görmüşler evet. Yani.
0: Bu bağış yapanlara vermek üzere Sultan Abdülhamit Han talimat verdi ki Hicaz Demiryolu madalyası, devlet nişanı falan verirler ya bunun için böyle bir kanun çıkarttırmış yani. Hicaz Demiryolu madalyası verilmesi. Kimlere verilir, bağış nasıl verilir?
1: Evet.
0: Ama bağış yapan herkese değil.
1: Belli bir miktarda.
0: Şimdi şöyle 5 asgari 5 altın. O zaman Hamit para var. Şimdi hala var.
1: Evet.
0: Reşat para var. Evet. Hani Sultanahmet'ten sonra Reşat para çıktı. Sultanahmet zamanında Hamit vardı. Hamit lira. Şimdi de Cumhuriyet lira var. O Hamit liralar hala sarraflarda var.
1: Var.
0: İsteyen edinebilir. Reşat lira da var. İsteyen edinebilir. Aynı Cumhuriyet lira kadar evet. Yani. Alıp aslında saklamak lazım. Değil mi? Hatıra.
1: Evet, hatıra olarak.
0: Çoluğa çocuğa gösterir aynen. İnsan. 5 altınla 50 altın arası bağış yapanlara nikel madalya veriliyor. Madalyanın da çok güzel internette var. İzleyiciler bakabilirler. 50 ile 100 arası altın verene gümüş madalya, 100'den fazla altın verene de altın madalya altın veriyorlar. Madalya. 4 milyon lira fizibilitesi çıkmış. 4 milyon lira altın lira yani.
1: Evet.
0: Bedeli, projenin bedeli, fizibilitesi. Dolayısıyla 1 Eylül 1900 tarihinde Şam'da başlıyorlar Alper Bey. Resmi tören yapıyorlar Şam'da. 1904'te 4 sene sonra 460. kilometrede bulunan Ma'an'a ulaşıyor demiryolu. Evet. Evet. Sonra Hicaz demiryolunun Akdeniz bağlantısı için şimdi İsrail'de orası. Hayfa'ya çapraz bir hat kuruyorlar. Yani Hicaz demiryoluyla bağlantısını kuruyorlar. Çünkü orada liman var.
1: Hayfa evet. Limanı var. Evet.
0: 1 Eylül 1906'da Ma'an ile hani Ma'an'a ulaştı dedik ya 400 evet. Küsur kilometrelik. Sonra 1906'da Ma'an'la Tebük arasını bitiriyorlar. Orası da 233 kilometre. Alper Bey bir sene sonra da Tebük'ten El Ula'ya ulaşıyorlar. Bunların ya arası da 288 kilometre. Çok hızlı ilerliyor yani. Fakat El Ula şey Alper Bey, gayrimüslimlerin ayak basması yasak olan bir yer. El Ula'dan sonrası yasak.
1: Evet.
0: Hiçbir gayrimüslim giremez. Osmanlılar hiçbir gayrimüslimi sokmazlardı. Şimdi de aynı şey tatbik ediliyor mu? Bilemiyorum. Ediliyor diye söyleniyor. Evet efendim. O El Ula'dan itibaren de 323 kilometre var Medine-i Münevvere'ye. El Ula'nın Medine-i Münevvere'ye uzaklığı 323 kilometre. Daha önceki hatlarda gayrimüslim, Fransız, Alman, İngiliz. Belçikalı mühendisler de çalıştırmışlar. Ama El Ula'dan o zamana kadar da Türk mühendisler yetişmişler. Daha önce yabancı demiryolu işletmecileri, Türk mühendisleri şey yapmazlarmış, çalıştırmazlarmış filan. Orada mecburen öğrendiler bizim Türk mühendisler de. Öğrendiler El Ula'dan Medine-i Münevvere'ye kadar olan yeri asla gayrimüslimleri sokmadılar. Müslüman mühendisler nezaretinde, Müslüman ustalar, Müslüman amele yani işçiler o tren yolu hattını döşediler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan...
4: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: ...1918'e geldiğinde hattın toplam uzunluğu 1900 kilometreydi Alper Bey. 1900 kilometre. Şam'dan itibaren ölçünce 1900 kilometre. Ve şöyle bir özellik var. Dar hat kullanmışlar Alper Bey. Yani şimdi lokomotiflerin tekerlekleri arasında...
2: Bir standart uzunluk var.
1: Bir standart genişlik en var. Evet, genişlik var. Tren yolda ona göre döşeniyor raylar.
2: Evet.
1: Öyle yaptırmamış Sultan ablamdan. Demiş ki hayır, standart olmayacak, 1050 milimetrelik hat olacak demiş.
2: Farklı bir dar genişlik öngörmüş yani.
1: Buna göre özel lokomotif ve vagon siparişleri vermiş. Avrupa'ya, Belçika'ya, Almanya'ya. Düşünmüşler, taşınmışlar. Sultan ablamdan niye böyle şey
2: hikmeti
1: yapıyor?
2: Hikmeti ne acaba?
1: Hikmeti ne filan? Muhtemel bir işgalde, muhtemel bir harpte düşman kuvvetleri kendi standart lokomotiflerini kullanarak, vagonlarını kullanarak bu mukaddes beldelere giremesinler, evet, gidemesinler diye. Çok bunu
2: ince,
1: bile düşünmüş ya.
2: Bir düşünce,
1: şu evet, stratejiye bak, şu stratejik bakış açısına bak. Böylece bu demir yolu olmadan önce Şam-ı Şerif'ten Medine-i Münevvere'ye deve kervanlarıyla 40 günde gidilirmiş Alper Bey.
2: Mesafe 40 günlük yol.
1: 40 günlük yol.
2: Efendim, ama demir yolu yapılınca
1: 3 güne düşüyor. 72 saate düşüyor. Vagonlardan bir tanesi mescit. İmam bile görevlendirmiş.
2: Cemaatle namaz kılabiliyor yolcular.
1: Evet, cemaatle. Yani.
2: Ne büyük
1: namaz
2: imkan.
1: Kılıyorlar. Kıble istikameti evet, belli. O mukaddes beldelere artık gıda, ilaç, her şey taşınabiliyor yani. Haberleşme de mümkün. Telgraf hattı var. Tabii 1916 yılında hani Can Harbi 1914'te başladı, evet, ya. Lawrence meşhur İngiliz casusu hep oralarda faaliyet gösterdi. Bedevi eşkıyasına travers başına bir altın veriyorum dedi. Sökün traversleri getirin. Bir travers getirin bir altın alın. Bir travers getirin bir altın alın. Böyle dedi ya.
2: Evet.
1: Büyük sabotajlar oldu. Çok şehitler verildi hattı korumak için. O zaman Sultan Ablamutan şeye kadar uzatmış demir yolunu, İstanbul Haydarpaşa'da. Haydarpaşa'yı da yaptıran Sultan Ablamutan'dı, evet, Haydarpaşa garını. Evet. Haydarpaşa'dan trene binen Konya'ya kadar hiç inmeden gidermiş Alper Bey. Ama Konya'dan sonrasında yapacaklar hani Şam-ı Şerif'e kadar, Bağdat'a kadar, ama yetiştirememişler işte. Konya'dan sonra Bağdat Demiryolu'nun o zamanki tamamlanmış kesimlerinden faydalanılıyor. Yani yolcular Bağdat Demiryolu'nun yeni tamamlanmış yerlerine biniyor. O trenlere biniyor. Bazı bölümlerde ise henüz demiryolu olmadığı için hayvanla falan gidiyorlar yani. Ama Şam'a ulaşıldığında Şam-ı Şerif'ten biniliyor trene, Medine-i Münevvere'ye kadar git Alper Bey. Nihai hedefi Sultan Ablamutan Hazretleri'nin öyleymiş. Sadece Şam'da istasyonda vagon değiştirecekler. Darat çünkü.
2: Evet.
1: Öbürü.
2: Efendim? Onun da bir sebebi var, evet, yani strateji öyle.
1: Evet. Tabii şimdi o Hicaz demiryolu Osmanlı'dan sonra battal oldu Alper Bey. Ama ha yeni anlıyorlar
2: önemini.
1: Araplar önemini. Mesela evet, Suudi Arabistan Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerrem arasında 3-5 sene önce yaptı. Belki olmamıştır 10 sene filan. Hatırladığım kadarıyla daha yeni hızlı tren yaptı.
2: Evet.
1: Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye kadar. Medine-i Münevvere'den de Mekke-i Mükerreme'ye kadar.
2: Şu anda var, hızlı tren var.
1: Evet, var değil mi?
2: Var.
1: Var. Yani dolayısıyla daha yeni yaptı.
2: Daha yeni,
1: yeni anladılar yani. Sultan Ablamutan 1800'lü yıllarda,
2: 1880'li
1: yıllarda planladı bunu, 90'lı
2: yıl
1: yıllarda.
2: Yani,
1: evet, evet efendim. Tekrar şimdi Türkiye gündeme getirdi. Hicaz Demiryolu'nu tekrar faaliyete geçirelim şeklinde. Devletler de sıcak bakıyorlar. Ya medeniyet budur işte ya. Evet. Mecbursun yollar yapmaya, aynen, koridorlar, ulaştırma koridorları yapmaya. Hicaz Demiryolu'nun geçtiği yerlerde bir kere 2666 adet kargir köprü yaptırılmış Alper Bey. 2666 köprü ve menfez.
2: Köprü.
1: 7 gölet, suda yok çünkü çölde. 7 demir köprü, demirden de köprü yapmışlar. 9 tünel, 37 su deposu, Hayfa, Dera ve Maan'da 3 fabrika, lokomotif ve vagonların tamir edildiği büyük bir imalathane inşa edilmiş Alper Bey. Muazzam bir şey.
2: Muazzam bir şey.
1: Sultan Ablam Tan'ın ruhu şad olsun.
2: Ruhu şad olsun.
1: Allah böyle Allah büyük projeler istedim. Tahttan indirilmeseydi
2: daha neler yapacaktı?
1: Daha kendine. Neler yapacaktı? Selam olsun, dualar olsun, ruhu şad olsun. Amin. Eskiler yedi evliyanın postuna oturmuş derlerdi onun için. Çembertaş'ta kabri. Büyük dedesi Sultan Mahmut Han'ın, 2. Mahmut'un türbesinde yatıyor. Amcası Sultan Ablezan da orada yatıyor. Orada ziyaret edebilirler izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz.
2: Ne güzel olur, ziyaret etmek lazım.
1: Ben yani bu kadar yeter herhalde.
2: Evet, teşekkür ediyoruz size de.
1: Estağfurullah.
2: Sultan Abdülhamit Han'ı bu güzel projesiyle, bu güzel eseriyle anmış olduk. Allah ondan razı olsun.
1: Amin.
2: Size benim İhlas Vakfı ile ilgili sormak istediğim birkaç husus var. Özellikle tabii. İki tane kafama takılan soru var. Birincisi, ara sıra giriyoruz İhlas Vakfı'nın evet. web sitesine. Geçen dikkatimi çekti. Bağış sekmelerinden bir tanesi Filistin-Gazze bağış sekmesi. Ama daha önceki programlarımızdan ve görüşmelerimizden de biliyorum ki İhlas Vakfı'nın Filistin-Gazze operasyonu yok.
1: Evet.
2: Ama bağışçılar oraya para gönderiyorlar. O paralar ne oluyor? O paraları ne yapıyorsunuz? Birinci sorum bu. Bunu bir cevaplarsanız muhtemelen bu soru bazı dinleyicilerin, izleyicilerin de kafasına takılıyor olabilir. Onlar da doğru. cevabını merak ediyor olabilir.
1: Tabii.
2: Hem ona da bir cevap bulmuş oluruz.
1: Tabii.
2: Buyurun.
1: Şimdi efendim, şimdiki Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu Bey yeni göreve geldiği zaman bir nezaket ziyaretinde, hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım dedik. Ankara Vakıf temsilcimiz var Mustafa Alkan Bey. Ona dedim bir randevu alırsan beraber ziyaret edelim. Neyse gittik, bizi kabul etti Sinan Aksu Bey. Uzun boylu baba yiğit beyefendi bir kimse. Daha önce zaten Kredi Yurtlar Kurumu genel müdürüydü. Biz gittiğimiz zaman bizi karşıladı tabii. Mustafa Alkan Bey bizim Ankara Vakıf temsilcimiz. Osmanlıca'ya çok hakim birisi. Seviyor bir de Osmanlıca'yı. Hatta şu an vakfımızın verdiği Osmanlıca derslerinde
2: online ders olarak da veriyor
1: evet,
2: değil mi?
1: Hocalardan evet, bir tanesi de o. Kendisi güzel ders veriyor. Şimdi tabii Sinan Aksu Bey'in Vakıflar Genel Müdürü'nün arkasında bir sürü levhalar var.
2: Hat levhaları.
1: Hüsnü hat levhaları. O levhalardan bir tanesi dikkatini çekmiş. Mustafa Alkan Bey'in. Bendeniz İhlas Vakfı Başkanı olduktan sonra insanlara vakfımızı filan anlatırken çok tekrar ediyorum, çok söylüyorum şu sözü: şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
2: Bu çok önemli, çok söylüyorum bir kaide.
1: Bunu. Mahmut Kemal abi bu ya Sayın Başkan bu ne diyorlar yani, şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
2: Ne demek?
1: He, ben de anlatıyorum onlara filan. Tabii Mustafa Alkan da bunu bildiği için Mustafa Alkan Bey Sayın Genel Müdürüm dedi Sinan Aksu Bey'e. Şu levhadaki sözü bizim vakfın başkanı devamlı söyler, diline pelesenk etmiştir dedi.
2: Evet.
1: Ne o dedi? Şu dedi işte, şartı vakıf
2: nas-ı
1: şari gibidir. Bu şu demek Alper Bey, vakıfın, vakfedenin şartı nas gibidir.
2: Nas.
1: Nas ne demektir? Nas şuna derler, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler nas'tır.
2: Evet.
1: Her şeyde değişiklik yapılabilir ama Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinde, hatta bir harfinde bile değişiklik yapılamaz. Hadis-i şeriflerde de bir değişiklik yapılamaz. Kimse değişiklik yapamaz. Şimdi politikacılar, siyasetçiler konuşur. Ya hani bir hakkında madde var, olmaz derler filan. Kanun maddesi var. Ya hakkında nas mı var? Bir araya gelelim, milletvekilleri konuşuyorlar. Evet. Yeni kanun çıkaralım, değiştirelim. Hakkında nas mı var derler yani, evet. Anladın mı? Evet. Ne değişmez? Eskiden beri bu söylenir.
2: Nas olanlar değişmez.
1: Nas olanlar değişmez. Nas da Kur'an-ı Kerim'dir.
2: Ayet-i Kerime ve hadis-i
1: şeriflerdir. Evet efendim. Şimdi dolayısıyla bu şu demek, vakıfın şart ettiği husus değiştirilemez. Bak çok önemli.
2: Yani nasıl şart etmişse, neye vakfedilmesini istemişse orada kullanılması
1: orada
2: lazım.
1: Orada kullanılması lazım.
2: Evet.
1: Yani ben bunu söylüyorum. bütün bağışçılarımıza, bütün gönüllerimize, bütün bizi dinleyenlere bunun için söylüyorum. Şimdi vatandaş bizi şartlamışsa,
2: Filistin, Gazze diye
1: şartlamışsa, bizim o parayı Filistin ve Gazze'deki hizmetlerde kullanmamız lazım. Ama bizzat bizim operasyonumuz yok.
2: Evet.
1: Bizzat bizim orada bir yaptığımız hizmet yok. E para da geliyor. Ne yapalım bu parayı? Ne yapalım? Şimdi biz vatandaşa gönderme demiyoruz. Gönderiyor bize.
2: Tabii.
1: Hatta bizim operasyonumuz yok diyoruz. Buna rağmen gönderiyor. Siz bir şekilde ulaştırırsınız diyorlar. Ama
2: güveniyor, gönderiyor işte.
1: Evet.
2: Yani İhlas
1: evet.
2: Vakfı'na duyulan güvenin bir göstergesi o da.
1: Alper Bey, her ay ben şöyle yapıyorum. Şu talimatı vermişim. Toplanan para o ayda ne kadar attım? Mesela gelmiş. Gündemde çok olduğu zaman çok geliyor. Evet. 500 bin lira gelmiş.
2: Misal.
1: Gelen 500 bin lirayı ay sonunda AFAD'ın hesabına.
2: Evet.
1: Başkasının hesabına değil. AFAD. AFAD nereye bağlı?
2: Devletin kurumu.
1: Devletin kurumu.
2: Tabii. Devlet demek AFAD.
1: Evet.
2: Demek.
1: Çünkü neden? Biz orada operasyon yapmaya kalkışsak içeri almıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Doğru dürüst yapamayacağız.
2: Yapamayacağız.
1: Ama devlet, AFAD yüzlerce binlerce tırlan yardım malzemesi götürüyor. Evet. Efendim sonra ne lazım onu da biz bilemiyoruz ki. Mesela hastane lazım. AFAD, devlet, Mısır, Filistin, Gazze, Mısır sınırında, sınır hattında Sahra Hastanesi kurdu
2: Refah'ta,
1: ya.
2: Evet.
1: Refah sınır kapısının evet. Mısır tarafında.
2: Evet. Hı
1: hı. Sahra Hastanesi kurdu.
2: İhtiyacın ne olduğunu da biliyorlar.
1: Ne kadar yaralı varsa hepsini tedavi etti Sahra Hastanesi'nde. Tedavi edemediklerini Türkiye'ye getirdi. Evet. Yardım böyle olur.
2: Evet.
1: Dolayısıyla paramız boşa gitmesin. Daha doğrusu vatandaşın bağışı
2: yerini bulsun diye
1: AFAD'a gönderiyoruz. Her toptan gönderiyoruz.
2: Ay sonunda
1: ne
2: geldiyse.
1: Ay sonunda gönderiyoruz.
2: Evet.
1: Mesela geçen gün baktım. Toplam 7 milyon küsur liraya ulaşmış.
2: Filistin Gazze için gelen para değil mi?
1: Gönderdiğimiz para. AFAD'a gönderdiğimiz. Gelen para da zaten evet. O kadar. Dolayısıyla Alper Beyciğim, biz bu hükme
2: riayet ediyoruz.
1: Şartı vakıf nas-ı şari gibidir. Vatandaş Gazze'ye gönderin diye göndermişse AFAD'a gönderirken de dekonta Gazze, Filistin şartını yazıyoruz.
2: Evet.
1: AFAD'a da öyle genel olarak göndermiyoruz.
2: Şartlayarak gönderiyor.
1: O
2: da çok güzel.
1: Vatandaş da bize şartlayarak gönderiyor. Biz de AFAD'a gönderirken şartlayarak gönderiyoruz efendim.
2: Evet.
1: Mesela iftar gönderdi. Diyelim ki yurt dışında iftar verin. Böyle gönderiyorlar mesela. Yurt dışı iftarları veriyoruz evet. Biz. Yurt dışında o iftarı bila kaydı şart, kayıtsız şartsız veriyoruz. Yurt dışında kurban kesin diye gönderdi. Bize vekalet verdi. Muhakkak yurt dışında vatandaşın kurbanını vekaleten kesiyoruz. Etin de garibe kurabaya ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yurt inşaatı için gönderdi. Gönderdiği parayı başka bir yerde asla kullanmıyoruz. Yurt inşaatında kullanıyoruz. Yakında kandil var.
2: Evet.
1: Mevlid kandili var. Mevlid kandillerinde kitap dağıtıyoruz mesela. Vatandaş Alper Bey kitap, kültür hizmeti olarak kitap dağıtıyoruz da kültür hizmeti diye göndermişse o gönderdiği parayla kitap alıp kitap dağıtıyoruz.
2: Evet.
1: Kültür hizmeti olarak.
2: Şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
1: O kadar.
2: Buna riayet ediliyor.
1: Evet.
2: Diğer ikinci sorum da depremle ilgili. Şimdi gündemde de çok konuşuluyor. 2023'te Maraş merkezli depremde İhlas Vakfı çok bağış topladı ve çok hizmet etti.
1: Evet.
2: O dönemde gelen paralarla ne yaptınız, ne hizmetler verdiniz? Onunla ilgili bilgi verirseniz izleyenlerimize, dinleyenlerimize memnun oluruz.
1: Tabii. Efendim hatırladığım kadarıyla 6 Şubat'tı herhalde.
2: 6 Şubat 2023.
1: O zaman da Recep ayının 15'i filandı.
2: Ramazan'dan önceydi.
1: Yani 3 ayların
2: başlangıcı.
1: Yeni başlamıştı
2: başlangıcı.
1: Evet. İlk deprem olunca hemen o gün, deprem olduğu gün çağrı yaptık gönüllülerimize. Bir tane tır yardım malzemesi topladık. Ne varsa artık topladık ve bunu Kahramanmaraş'a gönderdik. Çünkü hep Kahramanmaraş merkezli deniyordu filan ya. Kahramanmaraş'a gönderdik. Arkadaşlarımız 27 saatte ulaştılar Alper Bey. yardım malzemesini mesela arkadaşlarımızın anlattığı birçok yardım malzemesi getirenler izdihamdan mütevellit şeyleri atmışlar. Yani havada kapıyorlar insanlar. Hani tırdan veya kamyondan atıyorlar.
2: Ne getirdilerse artık. Ne getirdilerse. Giysi.
1: Evet tabii. Bizim arkadaşlar öyle yapmadılar. Orada Cumhuriyet Ortaokulu vardı. O Cumhuriyet Ortaokulu depremde hafif hasarlı, yıkılmamıştı bina. Orayı yıktılar, malları istif ettiler, tasnif ettiler. Ondan sonra mesela kışlık mont ayırdılar yani. Ayakkabı, postal.
2: Kategori kategori.
1: Kategori kategori. İhtiyacı olanlar gelip ayırdılar. Hatta ben o zaman gitmemiştim ilk olduğu günler. Arkadaşlarımızın birisi dedi ki bir kadıncağız geldi. Mont lazım dedi. Bir mont aldı. Kazak, ayakkabı filan da alım var. Bunların hepsi var. Montumuz yok. Onun için mont aldım ben. Başkası alsın.
2: Kazak, ayakkabı kimin ihtiyacı varsa o alsın, o alsın diye. Ne evet. Kadar güzel bir yapmış.
1: Ne büyük bir, evet. Ne necip bir millet evet. Bizim milletimiz maşallah. Ya. Ve hemen ben şu talimatı verdim. Orada sıcak yemek üretim yeri kurun, merkezi kurun. Nerede kuracağız abi dediler. Yapacaksınız, bulacaksınız. Bir konteyner bulduk Alper Bey. O konteynerde yurdumuz vardı orada. Yurdumuz hasar görmüştü. Evet. O yurdumuzdaki mutfak malzemelerini o çadırı kurduğumuz yere getirdik Alper Bey. Orada sıcak yemek üretmeye başladık. Yemek çadırı kurduk büyük. Yüzlerce insanı alabilecek şekilde. Patates, soğan, diğer malzemeleri depo edecek yerler bulduk. Ve bu arada tırları göndermeye devam
2: yardım
1: ettik.
2: Yardım tırlarını.
1: Sadece Kahramanmaraş'a değil Malatya'ya gönderdik, Adana'ya gönderdik, Osmaniye'ye gönderdik. Alper Bey,
2: evet.
1: Onlarca tır gönderdik. Osmaniye'ye de aynı şekilde yemek üretim tesisi kurup yemek çadırı şey yaptık ve yemek dağıtımı yaptık. Şimdi Recep ya Alper evet. Bey, Ramazan-ı Şerif'in birine kadar 1,5 ay sabah sıcak çorba dağıttık. Her gün binlerce insana. Alper Bey binlerce insana sıcak çorba dağıttık. İkindiyle akşam arası da
2: yemek.
1: Yemek. Hatta 4 kap tatlısıyla beraber 4 kap yemek çıkartmak Allah-u Teala nasip etti bize. Çok nasip. Şükür. Arkadaşlarımız kuru toprakta yattılar Alper Bey. Tabii şey geldi, Ramazan-ı Şerif geldi. Gelmeden önce beni aradılar, dediler ki ya efendim Sayın Başkanım Ramazan geldi, ne yapacağız şimdi filan filan.
2: İftar, sahur değil mi?
1: Tabii. Dedim ben geliyorum oraya dedim. Ben de gittim Alper Bey Kahramanmaraş'a. Şöyle yaptık. Akşamları iftar, sahurda da sahur yemeği çıkarttık.
2: Çok güzel ya, evet.
1: Evet.
2: Hatırlıyorum.
1: Ve birinci gündü zannedersem, hiç unutmuyorum. YouTube kanalımızda var, belki yönetmenimiz bulabilir. İnanır mısınız Alper Bey? O ilk gün bizzat kendi ellerimle yemek dağıttım.
2: Evet,
1: yemek.
2: De
1: depremzedelere... Gerçek depremzedeleri tespit ettik. Gerçek depremzedelere yardım yaptık.
2: Öğrencilere de herhalde depremzedelerimize.
1: Depremzede öğrenciler ayrı.
2: Evet.
1: Öğrencilere değil, öğrencilerin ailelerine yaptık.
2: Ailelerine evet.
1: Depremzedelere yardım yaptık. Şubat'ta yaptık, Mart'ta yaptık, Nisan'da yaptık. 3 ay.
2: 3 ay.
1: Para yardımı yani bu.
2: Nakit.
1: Evet, bizzat IBAN numaralarına, öyle elden dağıtmak yok.
2: Bankadan.
1: He, IBAN numarası olanlardan aldık, IBAN'larını dağıttık. Bir de
2: 3 ay devam etti.
1: 3 ay devam etti, 3 ay ödedik. Bir de yurtlarımızda kalan Hataylı, yurtlarımızda kalan Adıyamanlı, yurt Kahramanmaraş, Osmaniyeli, yani o depremden etkilenen mıntıkalarda ne kadar öğrencimiz varsa bunları tespit ettik. Ve bunların hepsinin IBAN'larına tespit ettiğimiz, yani oral zaten evet. Belli kayıtı kuyduğunu tabii. Yapıyoruz ya.
2: Aynen.
1: Orada oturuyor ikametgahı oraları ise, yani anası babası evet. Oralarda oturuyorsa hepsine aynı şekilde Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da nakdi olarak yardım yaptık. Allahu Teala bir bereket verdi. Bu kadar tır gönderdik. Bu kadar binlerce
2: yemek
1: Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de, Adana'da, Malatya'da bile dağıttık Alper Bey. Yemekler dağıttık.
2: Sıcak yemek.
1: Dağıtımını gerçekleştirdik. Allah Allah. Allahu Teala paramıza öyle bir bereket verdi ki Alper Bey. Ne yaptık biliyor musunuz? 3.500.000 lira da AFAD'ın hesabına gönderdik. Arkadaşlar dediler ki ya Mahmut Kemal Bey, Sayın Başkan, konteyner alalım. Çünkü çadırlardaydı insanlar. Evet. Devlet çadırlardan, projesi oydu devletin. Konteynerler almak istiyor. Konteynerlardan da kalıcı konutları yapmak istiyor. Dedim siz hiç ömrünüzde konteyner alıp şey yaptınız mı? Ben sordum hemen, deprem olur olmaz. Konteynerler depremden önce 40 bin lira, 45 bin lirayken 70 bin liraya çıktı, 100 bin liraya çıktı. 100 bin lira fiyat çekiyorlar.
2: Kara borsaya düştü yani.
1: Evet, yok yani. Dedim biz yüzümüzü gözümüze bulaştırırız kardeşim. Vatandaş deprem yardımı diye göndermiş, yerine gitmesi lazım. Biz emanetçiyiz, bu para bizim değil. Bu para vatandaşımızın parası. Yerinde harcamamız lazım. Evet. Hemen araştırdım. AFAD uğraşıyor bu işle. Tamam. Dekontun açıklamasına parayı gönderirken konteyner alınması şartıyla.
2: Şartlayarak yani.
1: Evet. AFAD'ın hesabına da 3,5 milyon o devrin parası.
2: 2023'ün parasıyla.
1: Evet, 3,5 milyon lira gönderdik. Elhamdülillah. Namütenahi hamdler olsun, senalar olsun Rabbimize. Çünkü vatandaşımızın 5 kuruşunu zayi etmedik.
2: Çok şükür.
1: Yerine sarf ettik. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah nasip etti. Yani yevmi kıyamette hesabını açıkça verebilecek vaziyetteyiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zaten devletimiz denetliyor. Biz vergi muafiyetine haiz, kamu yararına çalışan bir vakıf olduğumuz için Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri bizleri denetlediler.
2: Denetim yani, yapıldı.
1: Tabii denetim de yapıldı. Elhamdülillah, çok şükür bu işi alnımızın akıyla yerine getirdik. O kadar mutluyum, o kadar memnunum ki. Devletimiz çok büyük Alper Bey.
2: Öyle.
1: Aynı Osmanlı Devleti gibi. Aynı Sultan Abdülhamit Han zamanındaki Devleti Aliye-i Osmaniye gibi.
2: Çok şükür.
1: Yani o kadar büyük ki. Devlet ne dedi? Demin söyledim ya, konteynerları alacak kalıcı konutlara. 450 bin konutu deprem bölgesinde bitirip depremzedelere geçen sene teslim etti. Evet,
2: çok büyük.
1: Etmedi
2: bir şey.
1: Mi? Etti. Almanya yapamaz Almanya. Bir bu kadar zaman zarf, kısa zamanda 450 bin konutu inşa mümkün edemez. Değil. İngiltere inşa edemez. Fransa inşa edemez Alper Bey. Evet. Ama Türk devleti bunu yaptı. Allahu Teala bu fedakar milletimize ferahlık versin. Devletimiz yaptı. Devletimiz eğer öncülük etmeseydi, uğraşmasaydı yine yapamazdı. Fakat halkımız da sıkıntı çekti tabii.
2: Tabii.
1: Mecbur. 100 milyar dolar, 90 küsur milyar dolar gitti bu iş için. Bu 90 milyar doların deprem konutlarına değil, vatandaşa harcandığını düşünseydin.
2: Evet.
1: Ne hale gelirdi bu memleket? Ama orada konteynerlarda, çadırlarda yatıyorlar. Onlara yapılması lazımdı bu.
2: Yapılması
1: bunun.
2: Lazım.
1: Yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah devlete de zeval vermesin.
2: Millete.
1: Milletimize de zeval vermesin. Bu milletimiz necip, ali, cenap bir millet. Bu milletin ferdi olmakla ne kadar hamd etsek, sena etsek, başımızı secde-i şükrandan kaldırmasak yeridir. Böyle büyük bir millet bu millet. Devletimiz de büyük. Aynı Osmanlı Devleti gibi Alper Bey. Yani bu hususta söyleyeceklerim bundan ibarettir. Tek bir cümle söylüyorum. Şartı vakıf nasıl şari gibidir. O kadar.
2: Bizim de kafamızdaki soru işaretleri cevaplanmış oldu. Teşekkür ediyoruz size. Allah sizden de İhlas Vakfı'ndan da razı olsun.
1: Amin.
2: Daha nice böyle güzel hizmetler nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Yeni reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Alfa abi! Sağdan!
4: Tamam!
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit One. Hangar gibi. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: İnşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.
8: Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.
7: İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlerdeki rolüne değindi.
7: Bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.
9: Çanakkale'de geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan sevindiren haber geldi. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Doktoru ünlü komedyenin birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi.
10: Bana bak, belanı benden bulma ha. Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar. Ulan piksel piksel ederim seni.
8: Ünlü komedyen kalp krizi geçirmiş, sevenlerini korkutmuştu. Sevindiren haberi geldi.
11: Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinden beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor.
8: Cem Yılmaz.
10: Ulan bu zehirli işte, bunu atmayın artık ya. Bak bak, kolum gitti şu an bak.
8: Ünlü isim Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlığında akşam saatlerinde rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı.
10: Hah, alo Muhittin, Arif ben. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ne? Evet, tarafından.
8: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmişti.
12: 34KK110 plakalı araç.
13: Şaka değil değil mi?
12: Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü.
8: Sanat camiasını ve sevenlerini korkutan ünlü komedyenden yüreklere su serpen haber geldi.
11: Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinden beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor.
8: Cem Yılmaz'ın anjiyo operasyonunu gerçekleştiren Profesör Doktor Ercan Akşit şu an için bir problemin olmadığını açıkladı. Cem Yılmaz'ın birkaç gün içinde taburcu edileceğini ifade etti.
11: Böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız.
10: Şu ana kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik. O kadar vaktimiz yok.
9: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yapmak üzere İstanbul'da bir araya geliyor. Kritik zirvede 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları bir araya gelecek.
8: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hayata geçiyor. Üç ülke arasındaki tarihi ittifakın en kritik ayağını oluşturan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yapmak üzere İstanbul'da bir araya geliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede gözler 3 ülkenin savunma ve diplomasi yönetiminde olacak. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılıyor.
13: Also because we were quite clear with Iran that we would not be combatants in any confrontation that came.
8: Pakistan ve Suudi Arabistan'da zirvede Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları seviyesinde temsil ediliyor. Masadaki en kritik başlıksa birlikte çalışabilirlik ve ortak caydırıcılık. Zirvede 3 ülke ordusunun ortak harekat kabiliyetinin artırılması, terörle mücadelede müşterek adımlar atılması ve küresel güvenlik tehditleri detaylıca değerlendirilecek. Stratejik ortaklığın bir diğer ayağını ise savunma sanayi oluşturuyor. Görüşmelerde ortak üretim, araştırma ve geliştirme projeleriyle teknoloji paylaşımının derinleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca ittifakın operasyonel gücünü yönetecek olan sekreteryanın yapısı da İstanbul'da netleşecek. ...7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraf ülkelerden birine yapılacak saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan tarihi bir kolektif savunma maddesi içeriyor. Bölgesel istikrarsızlığa karşı ortak sorumluluk üstlenen 3 ülke, İstanbul'daki zirveyle yeni dönemin yol haritasını çizecek.
9: İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu bir kez daha tekrarladı. Açıklamada boğazı açmak için acelemiz yok dendi. İran dini lideri Müçteba Hamaney de İslam ülkelerine seslenerek düşmanınızı tanıyın dedi.
8: Küresel enerji akışının kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda gerilim bir kez daha tavanda. Tahran yönetiminden dünyaya net mesaj geldi. Boğaz kapalı ve açmak için acelemiz yok. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi'nin bu çıkışı bölgedeki askeri ve ekonomik ablukanın sertleşerek süreceğini gösteriyor.
14: Mr. Vice President, Excellencies, Ladies and Gentlemen.
8: Savaşın gölgesinde ülkedeki en kritik açıklamaysa dini lider Müçteba Hamaney'den geldi. Hamaney, İslam ülkelerinin liderlerine çağrıda bulunarak gerçek düşmanınızı tanıyın, planlarını anlayın ve kararlılıkla karşı durun ifadelerini kullandı. Ancak Hamaney'in savaşı sonlandırma ya da müzakere konusundaki sessizliği Tahran yönetimindeki derin çatlağı gözler önüne seriyor. Savaşın 6. ayında İran yönetimi ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian önderliğindeki ılımlılar ve teknokratlar var. Ağır yaptırımlar, çöken ekonomi ve altyapı hasarına dikkat çeken reformist kanat, diplomasi masasına oturulması gerektiğini savunuyor. Pezeşkian, güçlü ve onurlu bir konumdayken bu savaşı bugün bitirmeliyiz diyerek Washington'la müzakere kapısını zorluyor. Diğer tarafta ise ABD'ye kesinlikle güvenilmeyeceğini belirten şahinler ve muhafazakarlar duruyor. Müzakere yanlılarını teslimiyetçilikle ve ülkeyi kasıtlı bir ekonomik krize sürüklemekle suçlayan sertlik yanlıları, ABD ve İsrail'e karşı direnişin tek yol olduğunu vurguluyor. Muhafazakar kanat, diplomasi masasının bir tuzak olduğu görüşünde. Washington'dan gelen çelişkili mesajlar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez politikaları ise Tahran'daki reformistlerin elini zayıflatıyor. Savaşın uzamasıyla birlikte İran iç siyasetinde diplomasi yanlıları ve şahinler arasındaki iktidar mücadelesi ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik viraja girmiş durumda.
9: İzlanda'da Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin yeniden başlatılması için yapılan referandumdan hayır kararı çıktı. Seçmenlerin %52,5'u müzakerelerin yeniden başlamasını reddederken Başbakan Avrupa Birliği sürecinin kendi hükümetleri döneminde kapanacağını açıkladı.
8: İzlanda'da Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması için yapılan referandumdan hayır çıktı. Yaklaşık 270 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 500 oyun sonuçlarına göre hayır oyları %52,5 oldu. Evet cephesinin desteği ise %47,5'te kaldı. Referandumda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise başkentte kırsal bölgeler arasındaki oy farkı oldu. Başkent Reykjavik'in kuzeyinde evet oyları %57,5, güneyinde ise %54,5 oranında destek buldu. Ancak kırsal ve kıyı bölgelerinde tablo tersine döndü. Güney bölgesinde hayır oyları %60,5, kuzeydoğuda %61,2, kuzeybatıda ise %62,9 olarak kaydedildi. Böylece Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması yönündeki teklif sandıktan geçemedi. İzlanda 2009 yılında Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunmuş. Ancak süreç 2013'te Avrupa şüphecisi hükümetin göreve gelmesiyle askıya alınmıştı. Sonucun ardından Başbakan Kristrun Frostadottir kendi hükümetleri döneminde Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin yeniden gündeme alınmayacağını açıkladı. Böylece İzlanda'da Avrupa Birliği üyeliği tartışması sandıktan çıkan hayır kararıyla şimdilik kapanmış oldu.
6: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
15: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
16: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
17: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
18: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
19: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
20: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
21: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt. Bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim. Evet, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar hocam. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ayşenur hocam, sizi programımıza ilk defa alıyoruz.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimizin sizi birazcık tanımasını istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Şunu önce belirteyim. Bugün Ayşenur hocamla, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar hocamla duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet edeceğiz. Evet hocam, sizin dinleyicilerimiz tarafından
1: tabii
0: biraz tanınmanızı istiyorum. Buyurun efendim.
1: 2001 Yakındoğu Üniversitesi psikoloji bölümü girişliyim. Burslu olarak kazandım. 2006 yılında da mezun oldum. Daha sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptığımda bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladım. Hemen çalışmalara başladık. Ondan sonra Pendik Belediyesi'nde çalıştım 4 yıl. Engelli aileleri, yakınlarıyla birlikte çalıştım. Daha sonra aile ve çift terapisi üzerine eğitim aldım 5 yıl. Şu an zaten yetişkinlerle aile ve çift terapisi üzerine çalışıyorum. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi'nde klinik psikolojide master yaptım. Onu da bitirdim 2015 yılında. Şu an uzman klinik psikolog olarak görev yapıyorum. İstanbul Danışmanlık Merkezi'nde çalışıyorum şu
0: evet,
1: an için.
0: İstanbul'dan daha önce başka arkadaşlarımızı da aldık programımıza.
1: Evet, arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Birlikte.
0: Beraber.
1: O şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Halen devam eden eğitimlerim var. Psikodrama eğitimine yine devam ediyorum. Psikologların eğitimleri hayat boyu sürüyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Olmazsa olmaz zaten. Olmaz, çünkü yarım insan kalır değil
1: evet
0: mi efendim?
1: İnsan hayatı boyunca öğrenci olmalı.
0: Öğrenci olacak
1: evet.
0: Çünkü gelişen teknoloji de
1: evet,
0: öyle.
1: Evet,
0: gelişen
1: evet
0: yeni bilimler
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle.
0: Hele psikoloji alanda.
1: İnsanı tanıyoruz. Yani bunun için herhalde ömür yetmez.
0: Ömür yetmez.
1: Evet.
0: Bir de geç başlayan bir ilim dalı değil mi?
1: Öyle, 100 yıllık bir geçmişi var. Hani 1900'lerden bakarsak 100 yıllık bir geçmişi var. Ama tabii ki kökeni insan olunca aslında hani psikoloji ilmi olmuş. Ama kökeni insan olunca aslında çok çok çok eskilere de gidebilir baktığımız zaman. Herkesin insan doğasıyla ilgili, insan tabiatıyla ilgili fikri var. Ama bir bilim dalı olarak 100 yıllık bir geçmişi var.
0: Evet. Dolayısıyla da daha gelişmekte olan
1: kesinlikle,
0: bir bilim.
1: Kesinlikle. O anlamda da yetişmiş psikologlara, psikolog adaylarına, psikolojiyle uğraşan uzmanlara ihtiyacımız var ki Türkiye'de psikologlar daha iyi kendisini yetiştirsin ve geliştirsin. O anlamda çok fazla ihtiyacımız var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet, geçelim konumuza, bugünkü sohbet
1: evet
0: konumuza.
1: Evet.
0: Duygusal farkındalık ve duygu yönetimi diyoruz
1: evet
0: hocam.
1: Evet.
0: İsterseniz bir tanımıyla başlayalım.
1: Olur.
0: Duygusal farkındalık
1: olur
0: dediğimizde, duygu
1: olur
0: yönetimi dediğimizde ne
1: olur
0: anlıyoruz efendim?
1: Tabii. İlk önce ben Faruk Bey şuradan girmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Duygusal farkındalık, duygu yönetiminden önce insanın duygusal yönü nedir? Yani biz duygulara sahibiz ama bu ne demek? İlk başta bununla ilgili başlamak
0: başka
1: istiyorum.
0: Başka hangi yönümüz var?
1: Değil mi? Birçok yönümüz var. Yani mesela insanın biyolojik yönü var.
0: Evet.
1: Mesela.
0: Etten kemikten
1: evet
0: yapılı.
1: Bir, evet, evet. Bir duygusal yönümüz var. Bir de beyin, akli yöntemlerimiz var. Akli tarafımız var. Birçok yönümüz var. Biz daha çok duygu dediğimiz kısım. Çünkü duyguları biz çok farklı algılıyoruz. Farklı adlandırabiliyoruz. Biraz şu yönden bahsetmek istiyorum. Mesela her gün haberlerde, gazetelerde birçok trajik olayı izliyoruz. Mesela bir baba bütün ailesini katletti. Bir anne çocuğunu öldürdü. Ya da cinayet işleyen insanlar, ondan sonra hayvan cinayetleri, savaşlar, yani birçok olaya şahit olur. Şimdi baktığımız zaman aslında bunların hepsinin altında duyguları yönetemeyen insanlar var. Yani o kadar hayatımızın içinde ki, hatta ben şaşırıyorum, okullarda mesela birçok eğitim veriliyor, işte tarih, kimya, felsefe, bir sürü ders, duygu eğitimi yok. Duygularımızı nasıl tanıyabiliriz, duygusal farkındalığımız nasıl artabilir? Aslında bütün hayatımızı duygularımız yönlendiriyor. Bu kadar insanlar duygularını eğer kontrol edebilseydi bu kadar savaşlar olmazdı. İnsanlar hırslarına, öfkelerine kapıldıkları için bu kadar kaos oluyor dünyada ve bu kadar olaylar çıkıyor. Öfke duygusu mesela ne kadar yıkıcı bir şeydir. Bir insanı kalp

0: duygusal farkındalık ve duygu yönlerimizi, hani genel olarak aslında bütün hayatımızı duygular yönlendiriyor. O yüzden duygusal farkındalık, hani dinleyicilerimiz de mutlaka ileriki kısımları takip etsinler. Neler yapabiliriz duygusal farkındalıkla ilgili? Ben bazı tiyolar da vereceğim. Kendi duygusal farkındalığımıza nasıl ulaşabiliriz? O anlamda duygularımızı fark edebilme, yönetebilme becerisi bizim hayatımızı daha kaliteli yaşamayı da getiren bir şey.
1: Evet. Şimdi duygu yönetimine geçmeden önce, ve az önceki dışarıdaki sohbetimizde kalpten söz ettiniz.
0: Evet, kalbimizin zihni.
1: Evet, kalbimizin zihni.
0: Duygular.
1: Çünkü biraz önce de yine söylediniz.
0: Evet.
1: İnsanın etten kemikten olan bir biyolojik yapısı var.
0: Aynen.
1: Bir akıl yapısı var.
0: Akıl.
1: Beyin.
0: Aynen.
1: Ve bir de kalp. Tabii, ile yahut da işte duyguyla.
0: Ruhsal dediğimiz o kalp dediğimiz kısmı var. Zaten şöyle Faruk Bey, sağlığın tanımını yaparken şöyle yapıyoruz. Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyiysek biz sağlıklıyız demektir. Yani fiziksel anlamda, biyolojik olarak, ruhsal anlamda, bir de ilişkiler, yani sosyal anlamda, çünkü bizim bir de o gerçeğimiz var, ilişkiler. İnsan yalnız değil hayatta. Peki ruh sağlığın tanımını yaptığımızda, insanın kendisiyle ve çevresiyle uyumlu olma hali. Bu ne demek? Kendisiyle uyumlu olmak, duygularıyla uyumlu olmak. Yani şimdi ben içimden ağlama, üzüntü, böyle kötü hisler geliyor ve onu bastırıyorsam ben kendimle uyumlu değilim demektir. Ya da neşeli rolü yapıyorsam. Bu benim ruh sağlığımı etkiler. Neden? İleriki zamanlar bu depresyona yol açabilir. Sürekli bastırma. Mesela evet. Ortamda gergin bir şeyler oluyor. Ortamda sıkıntılar çıkıyor, stresler çıkıyor. Ben yok hiçbir şey yok. Ya da her şey sakin diyorum. Ha, bu olmuyor. Çünkü ben orada duygumu yaşayamıyorum. Şimdi duygularımız, kalbimizin zihni ve duygularımızla iyi geçinmemiz lazım. Yoksa onlar ileride bizden hesap soruyorlar. Ne gibi hesap soruyorlar? Biyolojik olarak hesap soruyorlar. Mesela biz eğer stres, korku ve kaygıyı arttırdıkça vücudumuz şöyle kortizol ve adrenalin hormonları salgılanıyor. Bu
1: daha
0: ne demek?
1: Hormonlar da var.
0: Tabii, bağışıklık sistemini düşüren hormonlar. Ama biz sakinsek, biraz daha huzurluysak, mesela endorfin, yani doğal uyuşturucu, bizi sakinleştiren hormon. Aslında vücudumuz bizim duygularımıza göre tepki veriyor. Kimse ölmeyi istemez değil mi? Ama biz korku, kaygı ya da üzüntüyü arttırarak vücudumuzda sürekli bir şeyleri kimyasal olarak tetikliyoruz. Bu çok tehlikeli. O anlamda insanın duygularını tanıması çok çok önemli. Duygunun hemen tanımını yapmak istiyorum ben. Duygu, içsel ve dışsal uyaranlara tepki vermek. Mesela ne gibi? Örnek vereyim. İçimizden böyle sabah kalktık, böyle üzüntülü gibiyiz. Mesela bu bir içsel uyaran. Dışarıda bir patlama sesi geldi mesela. Bir anda korku duyarız. Bu da dışsal uyaran. Yani duygu kısaca bizim içsel ve dışsal uyaranlara verdiğimiz tepkiler bütününe biz duygu diyoruz.
1: Evet. Hemen buna bir örnek verelim. Şimdi 15 Temmuz'un
0: evet,
1: yıl dönümünü
0: evet,
1: yaşıyoruz
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Aynen
1: toplum
0: öyle.
1: Olarak bir travma geçirdik.
0: Kesinlikle. Bir sene evet. Geçti ama sanki dün gibi değil mi?
1: Dün gibi.
0: Ben kutlamaları görünce gerçekten hani sanki yeni olmuş gibi. Yani evet. Yeni olmuş gibi.
1: Tabii biraz da canlı tutmak
0: değil mi?
1: Vardı hedefte.
0: Öyle.
1: Ve
0: öyle.
1: Canlı da tutulması lazım.
0: Tabii öyle.
1: O ayrı bir konu.
0: Öyle. Çok büyük sınavlardan geçtik
1: evet.
0: Çünkü.
1: Ve işte duygusal yönden büyük bir travma yahut da işte duygusal yönden değişik bir yaşantı
0: aynen.
1: Değil mi hayatımızda
0: tabii,
1: önemli
0: tabii.
1: Bir yer etti.
0: Bizim aslında baktığımızda tarihimize hani hep sancılıdır. Bütün tarihimiz öyle değil mi? Yani bütün tarihimiz.
1: Bizim tarihimiz de demesek bütün insanlık tarihi.
0: Bütün insanlık tarihi ama hani ben biraz daha belki hani milliyetçilik gibi olmasın ama hani Türklerin tarihinde hep şehitler, ondan sonra savaşlar. Ama ne kadar da güzel ki hani 15 Temmuz'da da bunu gördük. Hep bir kahramanlık destanı yazmışızdır.
1: Evet.
0: Yani o da çok güzel bir yönümüz o anlamda. Ve duygusal yönlerimiz toplumsal olaylarla birlikte de tetikleniyor. Yani bunu da yaşıyoruz biz.
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili tabii ki insan şimdi dışarıdan gelen bir olay olunca buna tepki vermeyeyim ya da kendi mutlu yaşantıma devam edeyim gibi değil. Dozunda ve dengeli bir şekilde yaşamak önemli. Evet. Yani günlük yaşamı da yaşamak önemli. Ben her şeyden bağımı koparayım, sürekli yas tutayım değil. Hayat da devam ediyor. Çocuklarımız için, gelecek nesiller için. O yüzden duyguları dengede yaşamak çok önemli.
1: Evet. Biraz daha konuşmak istiyorum bu 15
0: lütfen,
1: Temmuz'la ilgili olarak.
0: Tabii ki.
1: Bunun bu darbenin evet bizim yapımızda büyük bir travmaya sebep

0: Oldu. Ama neticeleri hani meşhur bir söz
1: kazandırdıkları.
0: vardır. Şerden hayır doğar
1: Evet,
0: denir.
1: kesinlikle.
0: Bizim inancımızdır
1: Kesinlikle.
0: bu.
1: Evet.
0: Ve nasıl düşünüyorsunuz? Yani bu travmanın sonucunda
1: Evet.
0: toplumumuzda nasıl bir gelişme oldu
1: Tabii.
0: duygusal yönden?
1: Nasıl biliyor musunuz? Şimdi mesela zaten şöyle bir şey vardır. Zorluklar insanı güçlendirir. Yani güç kazandırır. Eğer bunu iyi bir şekilde yapabilirseniz, dönüştürebilirseniz bu bize güç verir. Biz aslında güçlendik millet olarak.
0: Hiç şüphe yok.
1: Tabii
0: En
1: ki.
0: son yapılan açıklamalar bu yöndeki mesela işte ülkemizde bir daha darbe olur mu sorusuna
1: Yok, değil mi?
0: olmaz diyor bu işi
1: Kesinlikle.
0: bilenler, bu işin üzerinde
1: Kesinlikle.
0: çalışanlar.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Kesinlikle çok doğru. Çünkü artık halk olarak kendimiz vatanımızla ilgili bir konuda bu kadar içselleştirilmiş ve bu kadar güzel bir şekilde bunu hallettiysek artık bizim sırtımız yere gelmez.
0: Gelmez inşallah.
1: Kesinlikle yere gelmez.
0: Evet.
1: O anlamda duyguları biz ne yapıyoruz? Dönüştürebilme becerisine sahip oluyoruz. Yani biz kötü bir olay yaşadık. Bu 15 Temmuz'da yaşadığımız olaylar gibi bir kaza olur, bir hastalık olur. Ama nedir? Bunu ben nasıl iyi bir şekilde dönüştürebilirim? Yoksa bir onun içine gömülmek var, o duygunun içine. Yani nedir? Niye bu başıma geldi? Niye öyle oldu? Şöyle oldu. Ama bir de ben bunu başarabilirim, aşabilirim. Eğer aşarsanız da zaten ne çıkarsınız? Artık önceki kişi siz olmazsınız, farklı bir insan olmuş olursunuz. Yani güçlenerek ortaya çıkmış olursunuz.
0: Evet. Şöyle de bakıyoruz. Mesela olaylara çocukluğundan beri hep el bebek, gül bebek yetişmiş
1: Ne yazık
0: insanlar
1: ki, ne yazık ki.
0: hayatta daha başarılı olamıyorlar.
1: Evet.
0: Ama sıkıntılı, birazcık böyle
1: Evet.
0: depresyon vesaire görmüş
1: Evet.
0: insanlar
1: Evet.
0: daha mutlu, daha huzurlu, daha
1: Evet.
0: güzel işler
1: Evet.
0: yapıyorlar.
1: Aslında şöyle bir şey var. Hayatın tadı bir tarafıyla hem acılarda da gizli. Bizde böyle şöyle bir şey var. Mesela bu biraz batılı kaynaklıdır. Mesela ne gibi? Hep mutlu olmalıyız. Öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Hayatın bir de acı yönü var. Bir de hoş olmayan yönü var. Hayatı iki yönüyle kabul etmek zaten dengedir.
0: Evet.
1: Bu iki şey bizi dengeye ve huzura götürür. Yoksa hep mutlu olayım, sürekli bir polyanna var ya, her şey düzgün olsun. Dediğiniz gibi el bebek gül bebek yetiştirilen kişilerde ufacık bir sıkıntıya karşı bile. Mesela çocuklarımızı görüyoruz. Sınavlarda mesela başarısız oluyor ya da herhangi bir problem yaşıyor. Hemen demoralize oluyor. Aslında dediğiniz gibi o şeyle alakalı, çok steril bir ortamda büyütmekle alakalı. Aman canı yanmasın, düştüğünde bir şey olmasın, suyunu vereyim, işte hemen şöyle yapayım. Böyle. Bu kadar titizlenmek çocuğun hayat tecrübesi yaşamasını engellemektir aslında. Düşecek, canı da yanacak. Orada
0: Evet.
1: bir konuşmak lazım.
0: Evet.
1: Bu aslında yetişkinliğe taşıyan aşamalar.
0: Hayatın en büyük gerçeklerinden bir tanesi de ölüm.
1: Ölüm mesela.
0: Doğum ne kadar
1: Aynen.
0: normalse ölüm de o
1: Evet.
0: kadar normal.
1: Evet.
0: Birisinin olmasıyla zaten ötekisinin de olmasına
1: Hayat. Evet. Hayat bu
0: hazırlanıyor.
1: şekilde devam ediyor, değil
0: Evet.
1: mi? Ne güzel söylediniz. Evet. Doğumlar, ölümler olduğu gibi aynı zamanda da doğumlar oluyor. Hayata bu ikili taraftan bakarsak eğer zaten huzurlu bir şekilde ve dengeli bir şekilde yaşamış oluruz kesinlikle.
0: Evet. Dünya bu. Bütün gerçekleriyle,
1: Evet.
0: hakikatleriyle
1: Evet.
0: böyle efendim. Evet, duygusal farkındalık ve duygu yönetimiyle devam edelim efendim. İnsan hem pozitif hem de
1: Evet.
0: negatif duygulara sahip olan bir
1: Evet.
0: varlık.
1: Evet.
0: İnsanın duygusal yönünü böyle açıklıyorsunuz. Buna
1: Evet.
0: ilave edeceğiniz bir şey.
1: Şöyle biraz da temel duygulardan mesela bahsedebiliriz. Dört tane temel duygu var. Korku, öfke, üzüntü ve zevk. Bu herkeste var. Bir de hani dinleyicilerimize şunu da demek istiyorum. Bunun beyinde de bir yeri var. Amigdala. Beyinde de bir tarafı var. Yani bizim duygularımızın merkezi amigdalada. Ve şöyle bir
0: Beynin bir
1: şey.
0: bölümü mü?
1: Evet, beynimizde bir bölüm.
0: Hı.
1: Duygularımız burayla ilişkili kuruluyor. Ve şöyle bir şey var. Kararlarımızı çoğu zaman biz duygularımızla alıyoruz. Aklımızla aldığımızı zannediyoruz ama duygularımızla. O yüzden duygularımızla ilgili farkındalık bizim için çok önemli.
0: Evet hocam. Bu bölümde birkaç dakikamız daha var. İlave etmek istediğiniz mesela duygularımızı nasıl öğreniyoruz? Nasıl farkına varıyoruz?
1: Tabii ki.
0: Nasıl duygulara sahip olduğumuzu
1: Evet.
0: biliyoruz?
1: İlk duygularımızı öğrendiğimiz ortam aile ortamımız. Annemiz, babamız, işte etrafta kimler varsa büyüklerimiz. Ama daha çok bebek kiminle birlikte bakım sürecini geçiriyorsa, bu babaanne olur, anneanne, dede olur, çocuk duygularını o şekilde öğreniyor. Mesela nasıl? Şöyle araştırmalar var Faruk Bey. Mesela depresyonlu anneler üzerinde çalışmalar yapılmış. Bebek bir süre sonra aynı o depresyonlu annenin yüzünü taklit etmeye başladığını görüyor araştırmacılar. Yani siz çocuğunuza hangi duygu yapısıyla ya da hangi duygu modelleriyle davranırsanız çocuk onu öğrenir. Baba, bir evde baba ya da anne öfkeyle bağırarak ya da şiddet yoluyla bir şeyleri çözümlüyorsa çocuk bunu öğrenir.
0: Evet.
1: Yani o yüzden aile ortamında ilk başta duyguları öğreniliyor. Sonra da sosyal yaşamda biz bunları farklılaştırıyoruz.
0: Evet, genetik yapısında sanki ilave ediliyor gibi.
1: Tabii genetik de var, yani mizacımız da var. Yani genetik yapımız, ama benim inancım psikolog olarak deneyimler de bizi şekillendiriyor. Zaten bununla ilgili bilimsel araştırmalar var. Beynimiz nasıl diyeyim, değişikliğe açık, deneyimlere açık bir yapıda gelişebiliyor. Yani deneyimler bizim beynimizde farklı ağlar oluşturabiliyor. O yüzden her yeni deneyim bizi değiştiren bir şey. Her yeni deneyim bizi farklılaştıran bir şey.
0: Bir araştırma yapılmış. Bugünkü gazetede okudum galiba. Afrika'da bir bölgede yapılıyor araştırma. O bölgenin insanları bir toplum üzerinde yapılıyor,
1: evet,
0: araştırma.
1: Evet.
0: Mesela bir gece içerisinde 8-9 dakika aralıklarla sürekli uyanıyorlar. Bunu da o bölgede yaşayan insanların işte geçmişte genlerine işleyen bir takım korkular, işte hayvanların saldırısı vesairesi.
1: Evet. Doğru. Genetik hafızamız. Doğru. Dediğiniz çok doğru. Evet. Mesela yine öyle araştırmalar var. Tabii ki biz DNA dediğimiz bir biyolojik kısma sahibiz. Bu da atalarımızdan gelen. Mesela derler ki biz danışmanlık yaparken hocalarımız bize hep öğretmiştir. Ailesinde göç öyküsü olan var mı? Göç bir travmadır çünkü. Yerini yurdunu bırakmadır. Evet. Mesela göç bizim genlerimize işler. O da nedir? Korku, yersizlik, yurtsuzluk, kaygı. Yani öyle olunca diyor mesela hocalarımız, mutlaka o kısımdaki duygulara da önemseyin. İnsanın geçmiş atalarından gelen miraslar da duygularını etkiliyor.
0: Evet. Tarihimizde peygamberimizin hicreti var.
1: Değil mi?
0: Evet. En bir büyük göç olarak. Kendi vatanını terk edip Mekke'yi mükerremeden Medine'yi Münevvere'ye göç. Ve bugün içinde yaşadığımız bir göç var. Konuyu açtığınız için onun için hemen birkaç dakika değinelim.
1: Tabii ki.
0: Suriye'den gelen milyonlar var. Ülkemizde şu anda misafirimiz onlar.
1: Misafirler, evet.
0: Ve bunlarla ilgili birkaç gün önce de çok kötü bir olay da yaşandı.
1: Çok trajik bir olay.
0: Trajik bir olay. Tabii bunu yapanlar psikolojik olarak tarif ederseniz
1: herhalde. İşte duygularını yönetemeyen insanlar. Duygularını, yani ne gibi, sonrasında başıma ne gelecek, sonrasında ne olacak kısmını düşünmeyen insanlar.
0: Ama bunlar da çok az herhalde.
1: Az, tabii ki az ve bu ferdi bir şeydir.
0: Evet.
1: Ferdi. Yani o kişinin kendi duygusunu yönetemediği için başka bir insana zarar verme duygusudur. Evet.
0: Zaten geçmişi araştırıldığında suçlu bir yapıya sahip olduğu, maalesef kanunlarımızın yetersiz kalması, bu konularda gerçekten bir şeyler yapılması lazım. Buna
1: kesinlikle
0: da inanıyorum.
1: Yani tabii şu an için duygu yönetimi, duygu eğitiminin gerçekten çok iyi bir şekilde verilmesi gerekiyor ve dediğiniz gibi yasalarımızın da bu konuda mağdur etmeyecek şekilde olması gerekiyor ki çok daha sağlıklı bir toplum olalım o anlamda.
0: Evet. Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde duyguları nasıl öğreniyoruz dedik ve Suriyelilerle ilgili, göç eden Suriyeliler ülkemizde, bunlarla ilgili konuşuyorduk. Ve onların maalesef birkaç gün önce yaşadığı büyük bir olay, trajedi, bir acı olay vardı. Ondan söz ettik. Genel olarak birazcık bu konuda konuşmanızı istiyorum.
1: Tabii.
0: Yani aslında, ülkemizde şu anda misafir, bizden geleneklerimizde,
1: değil mi?
0: Evet,
1: ne kadar?
0: Ev sahipliği çok çok önemli.
1: Yani burada aslında Faruk Bey, söylenebilecek tek kelime empati. Ben karşı tarafın yerine koysaydım eğer, bana nasıl muamele edilmesini isterdim başka birisinin vatanı. Şimdi şöyle bir şey var, bu çok genelleştiriliyor. Mesela hep vardır ya şöyle laflar, işte şunu Karadenizler şöyle yapar, şunu işte göçmenler şöyle yapar, şunu işte doğullar. Aslında biz bu etiketlerin ne yazık ki sağlıksız bir biçimde olduğunu idrak edemiyoruz. Suç ferdidir. Bir yere, bir memlekete ya da bir yöreye atfedilemez. Ferdi olanla genel olanı biz ayrıştıramadığımız için bu sakıncalar doğuyor. Tek kelime empati. Biz eğer onların yerinde olsaydık, böyle bir mağduriyet yaşasaydık, ne nasıl bize muamele, nasıl muamele yapılmasını isterdik? Ben hakir mi görülmek isterdim, aşağılanmak mı isterdim? Aa, bunlar şöyle böyle mi diye muamele edilmek isterdim? Yoksa onlar bir savaştan gelen mağdurlar ve yerleri, yurtları yok. Yani vatansız, şu an vatanları yok. Nasıl muamele edilmesini isterdim? Tek kelime empati diyorum. Ben ne hissederdim, o şekilde anlanabilir. Zaten ileriki konuşmamızın devamında da empatiyle ilgili devam edeceğiz. Hani empati çok önemli bir beceri ve hayatta diğer insanlarla ilişkilerimizi kesinlikle çok önemli etkileyen bir beceri. Herkeste de olmuyor ama.
0: Evet, yine gazeteler geçtiğimiz günlerde yazdılar. Suriye'den gelen insanlar üzerinde suç araştırması yapılmış.
1: Evet.
0: Bizim kendi insanlarımız üzerinde de yapılıyor. Biraz önce söylediğiniz şey aynen doğru. Hatta bu insanlar suç işleyenlere bile demek ki uyarılıyor, dikkat etmesi söyleniyor ki şu anda Türkiye'de kendi vatandaşlarımızın işlediği oranın yarısı kadar suç işliyorlar.
1: Doğrudur.
0: Yani
1: doğrudur.
0: Çok çok demek ki dikkat ediyorlar adamlar. Biz burada artık sığıntıyız. Aynen. Misafiriz.
1: Evet.
0: Dikkat etmemiz lazım diyorlar ve hakikaten de bizim kendi vatandaşlarımızın işlediği suç oranının yarısı kadar suç işliyorlar.
1: Yani böyle bir gerçeklik var. Artık bir matematiksel şeylere dökülmüş. Şu kadar suç var, şu kadar suç var, değil mi? Aklın yolunda bir. Ne yazık ki bu tarz bakış açıları, ben farklı medya organları ya da farklı şeyler tarafından suistimal ediliyor diye düşünüyorum. Bu özellikle sürülen bir şey. Hani farklı bir şey yapmak için, amaç yapmak için. Dediğim gibi orada ben kendimin nasıl muamele edilmesini istiyorsam, kendime karşı tarafı da o şekilde muamele etmem gerekir. Dediğinizde çok güzel oldu. Yani empati. Araştırması da yapılmış.
0: Evet. Bir başka konuya devam edelim isterseniz. Duyguların insan üzerinde etkileri neler?
1: Evet.
0: Her bireysel etkileri, hem bireysel etkileri hem de kişiler arası ilişkilerdeki etkiler neler? Bunlardan biraz
1: mesela söyleyelim. Biraz önce bahsettik Faruk Bey. Duyguların biyolojik tepkimeleri yol açtığını söyledik. Nedir? İşte stres ya da korku ya da üzüntü. Mesela işte kortizol, adrenalin gibi hormonlar salgılandırıyor vücudumuzda. Olumlu duygular ise, mesela biz olumsuzları konuştuk. Olumlu duygular ise ne demek? Ruh sağlığımızı ve iyi olma halimizi arttıran duygular demektir. Mesela iyimser olmak diye bir kavram var. İyimser olmak, ama bu polyannavari bir iyimserlik değil. Umutlu olma, ümitli olma, yarından ümidini kesmeme, iyi şeyler olacak ümidi. Yani ne gibi, mesela örnek verelim, iyimser olmak nedir? Yani mesela diyelim ki bir öğrenci bir sınavdan kötü bir not aldı. İki tane tip öğrenci var. Birisi der ki ben ne kadar akılsızım, zekam yetmiyor. Öbürküse der ki ya aslında bu soruları ben biraz daha derinlemesine çalışabilirim, yapabilirim. Yani iki ayrı tip insan var burada. Birisi yapabilirim, devam edebilirim, iyimser bakış açısına sahip. Diğeri ise hemen kendisinde buluyor eksikliği. Bu kötümser bir bakış açısı. Mesela çoğu insanın hayatını başarılı olmasına rağmen, yani nasıl diyeyim, mesela zekası yerinde, maddi durumu yerinde, her türlü olanakları var, sırf bu kötümserlik yüzünden hayatı oldukça, nasıl diyeyim, kaliteli bir şekilde yaşayamayan insanlar var. Çok iyi çalışacak aslında, çok iyi performans gösterecek, çok iyi araştırmalar yapacak, ama sadece kötümser bakış açısından dolayı kaybeden insanlar var. Hani biz çocuklarımız sınavlara hazırlıyoruz, birçok şeye hazırlıyoruz bir koşturmaca içerisinde. Ama asıl çocuğu başarılı kılan nedir biliyor musunuz? Motivasyon. Motivasyon da nedir? Kendine inançtır. Soruları tabii ki yaparsınız. Matematiği, fiziği, işte kimyayı, birçok şeyi. Ama bir çocuk kendisine dair bunu başarabilirim, bunu yapabilirim inancı olursa o çocuk başarılı olabilir. O yüzden iyimser olmak insanın hem bireysel olarak hem de kişiler arası anlamda ilişkilerini etkileyen bir unsur. Bir de bunun şöyle bir tarafı var, özgüven tarafı var. Mesela özgüven ne? Şimdi iyimser olan insan aslında bir tarafıyla da kendisine özgüven duyan insandır. Mesela ben değerliyim hissine sahip olan insandır. Ondan sonra ben bunları yapabilirim diyebilen insandır. İyimser olan insanlarda da aynı zamanda da özgüven özellikleri de görüyoruz. Kendisine güvenme. Özgüveni düşük insanlarda, biraz sonra da konuşacağız hani onu konularda, daha çok değersizlik hissi. Değersizlik hissi nedir biliyor musunuz? Hani bir yol var önünüzde. Yani yürürken mesela bir engel çıkar değil mi? Hayat bu.
0: Evet.
1: Kötümser olan insan o engele takılır ve durur orada. Ama iyimser olan insan der ki hemen işte ayağımı sarayım, şunu yapayım, yoluma devam edeyim. İyimserlik ve kötümser bakış açısı hayatımızı bu kadar önemli etkileyen iki unsur. Hayatta yolu yürürken nasıl yürüyeceğimizi çok fazla belirleyen iyimserlik ve kötümserlik özellikleri. İlişkilerimizde bu etkiliyor.
0: Evet. Bir de korku ve ümit var.
1: Evet.
0: İnsanlar korku ve ümit arasında yaşarlar. Evet. Bizim inançlarımızda evet. da var biliyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Havf ve reca diyoruz.
1: Evet.
0: Esas kullanılış şekliyle. Evet. Demek ki hem hayatta korkularımız olacak.
1: Aynen.
0: Ama ümidimiz de
1: hiç eksik olmayacak.
0: Aynen.
1: Ve zorluklar önümüze çıktığı zaman ben bunu geçerim, ben bunu geçebilirim. Hemen niye bu benim başıma geldi? Bak herkes hayatını çok düzgün yaşıyor. Bak kimsenin başına bunlar gelmiyor. Hayır, herkes bir acı yaşıyor. Herkes bir dram yaşıyor. Herkes kayıplar, hastalıklar. Milyonlarca kişi sıkıntı yaşıyor. Farklı farklı. Ama biz bunu telafi edebiliriz. Hayata nasıl devam edebiliriz? Ümit kısmında durmak çok çok önemli.
0: Evet. Bir de yine söylediğiniz gibi etrafımızdaki insanlar eğer gülücükler saçıyorlarsa, mutlu görünüyorlarsa bu da onların dış görünüşü.
1: Dış, içeride bilmiyoruz. Hastası mı var? Çocuğu mu atıyorum sorunlu? Eşiyle mi problemleri var? Sorunsuz insan yok. Biz öyle görmek istediğimiz için ay bu ne kadar rahat hayat yaşıyor, bu ne kadar şey yaşıyor. Yani ne yazık ki insan doğamızda ve dünyada olduğumuz için herkesin başına bir şeyler geliyor. Biz başımıza gelen şeyleri engelleyemeyiz. Ama neyi engelleyebiliriz? Onlarla nasıl mücadele edip onları nasıl dönüştürebileceğimizi yapabiliriz. Bu beceri var elimizde. Ama bir de başımıza gelen olayları biz seçemeyiz. Orayı sorgulamaya başladık mı o bizi kötümserliğe götürür.
0: Evet. Bir de mesela işte onlar çok zengin, paralı, evet. malı var, evet. mülkü evet. var, arabası var,
1: evet.
0: evi var.
1: Evet.
0: Bu tip şeyler onların hep dış görünüşünde gördüğümüz
1: İçeriği
0: şeyler.
1: İçeriği bilmiyoruz.
0: İçeriği bilmiyoruz. Halbuki yine bir sözümüz var. Malın mı var, derdin mi var demiş.
1: Değil mi?
0: Mesela.
1: Değil
0: mi? Evet. Değil mi? Ve hiç şüphe yok ki öyle. Hiç şüphe yok ki.
1: Evet.
0: En küçük bir malın bile.
1: Doğru.
0: Bir araban olsa mesela kapının Doğru. önünde dururken.
1: Acaba bir şey mi
0: oldu? Bir şey mi oldu? Bir çarpan mı oldu? Yahut bir hırsız gelip efendim.
1: Sürekli pencereye gidip bakarsınız.
0: Bakma mı gibi.
1: Evet.
0: Yahut her şey öyle. Yahut evin varsa işte kapını sağlam tutmaya çalışırsın.
1: Evet. Değerli eşyalarınız varsa.
0: Varsa onları efendim muhafaza Tabii. altına alırsın vesaire. Demek ki malın var, derdin var.
1: Mesela Faruk Bey, iş kuranlar bunu çok iyi bilirler. Benim de yakın çevremde arkadaşlarım, tanıdıklarım var. Yeni bir iş kurduğunuzda hani ofisten çıkarsınız ama hayır. 24 saat o işle ilgili bütün ayrıntılar kafanızda dolar. Ama bir yerde çalışıyorsanız hani farklı bir yerde çok fazla sorumluluk almadığınız için o sizi şey yapar. Dediğiniz gibi ne kadar şeye sahipsek maddi anlamda ve diğer anlamda o bizim hayatımızı ona daha çok zamanımızı vermemizi isteyen bir şey.
0: Evet. Evet. Yani mutluluğun sebebi mal, para,
1: ne
0: varlık
1: değil.
0: Kesinlikle değil.
1: Değil. Öyle olsaydı söylerdim. Kesinlikle söylerdim. Ne yazık ki değil. Yani öyle bir gerçeklik yok. En önemli şey insanın kendi duygularıyla birlikte, ilişkileriyle birlikte huzurlu bir yaşam sürebilmesi. Huzur. Huzur evet. mesela en büyük zenginlik.
0: Evet.
1: Huzur.
0: Bütün mesele orada.
1: Huzur. Evet.
0: Bir de şu var. Ben hep söylerim bunu böyle espri olarak da söylerim. Hı hı. En zengin adamın en çok paraya ihtiyacı var dünyada. Kimin paraya ihtiyacı var derseniz fakirin çok az bir paraya ihtiyacı var.
1: Onun
0: ihtiyacı
1: işte.
0: Çok sınırlı onun.
1: Zaten.
0: Efendim işte bir lokma ekmek
1: harcayacağı şey, kirası vardır, şunu vardır, bunu vardır, bu kadar.
0: Halbuki bir de dünyanın en zengin adamını düşünün. Onun ne kadar çok paralara ihtiyacı var. Çünkü çok büyük yatırımlar yapacak. Çok daha yeni işlere
1: borçları
0: başlayacak.
1: Borçları var ya da
0: efendim,
1: evet.
0: Onunla, evet, senedi gelmiş, dönemi gelmiş. Bunların paraları ödenecek.
1: Doğru.
0: Sıkıntı sıkıntı. Yani ne kadar büyük zenginlik, o kadar büyük
1: dert ve dert. Şey dediğiniz doğru.
0: Bunun evet. Empatisini yapabilmek.
1: Doğru. Doğru. Evet. Kesinlikle.
0: Evet hocam, devam edelim başka bir taraftan. Duygusal farkındalık
1: evet,
0: nedir?
1: Evet, asıl konumuz zaten.
0: Evet.
1: Şimdi duyguları tanımladık, hayattaki yansımalarına baktık. Peki duygusal farkındalık ne? Yani ilk başta bunu tanımlayalım. Farkındalık ne demek? Hani kısaca dinleyicilerimize. O anda olan olaylara karşı bizim bir içgörü geliştirmemiz. Yani mesela ne gibi? Ben kendi duygumun nasıl farkında olabilirim? Tanıyarak. Ama bunu nasıl tanıyacağım? Mesela bazı insanlara biz deriz sen üzüntülü görünüyorsun filan, ama kişi der ki yo ben öyle hissetmiyorum. Aslında bu kişi tam olarak duygusunun farkında değil. İnsan bir durup ben şu an ne hissediyorum? Üzüntülü mü? Kaygılı mı? Öfkeli mi? İnsanın kendisine dışarıdan bir gözle bakabilme ve inceleyebilme becerisine duygusal farkındalık diyoruz. Bunun iki yönü var. Hem kendi duygularımı anlayabilme ve farkında olma, bir de dışarıdaki insanların da duygularını anlayabilme.
0: Biraz önce bahsettik.
1: Tabii sen. Evet. Empati mesela, bu bahsettiğimiz hı-hı, duygusal farkındalığın dışsal boyutu empati. Şimdi düşünsenize bazı insanlar vardır. Mesela arkadaşınızla bir yere buluşmaya gittiniz. Arkadaşınız böyle üzgün duruyor, hafif konuşmuyor filan. Siz sürekli kendinizden bahsediyorsunuz, gülüyorsunuz. Ay hayatında şu oldu bu oldu. Ama arkadaşınız orada şey duruyor, bir üzgün, bir kırık. Şimdi orada duygusal farkındalığı yüksek olan insan biraz durur, halini hatırını sorar. Nasılsın? Keyfin mi kaçtı? Ama bazı insanlarda biz bunu göremiyoruz. Konuşmaya devam ediyor. Ya da işte hiç farklı konulardan bahsediyor.
0: Umurunda çok, değil onun.
1: Umurunda değil. Ne yazık ki ama bu çok kötü bir şey. Yani ilişkiyi güçlendiren bir şeydir çünkü. Ben karşı tarafın duygularını mesela eşimle, çocuklarımla, öğrencilerimle, arkadaşlarımla ilişkiyi kuvvetlendiren şey zaten karşı tarafın duygularını anlayabilme becerisi.
0: Evet.
1: Eşler arasında en büyük sorunlar bundan yaşanıyor.
0: Evet. Bir de şu var hani söz. Duygular, güzellikler paylaştıkça çoğalır.
1: Evet. Evet.
0: Üzüntüler paylaştıkça azalır.
1: Aynen. İnsan kendisini daha değerli hissediyor. Şimdi birisi bana halimi hatırımı sorsa, hani durgun duruyorsun ya da atıyorum hayatında güzel bir şey oldu, mutlu görüyor. Şimdi o hal hatır sorma bile insanı iyi hissettirir. Ne diyor? Karşı taraf size şu mesajı veriyor alttan. Ben seninle ilgileniyorum. Senin duygularının farkındayım. Bu o kadar insani bir şey ki. Ve çok çok önemli de bir şey. Peki şöyle bakabilirsek mesela. Yüksek duygusal farkındalık bize faydası neler? Yani insanların duygularını anlamak, çevremizdeki insanların. Mesela bu insanın sıkıntıyla da daha iyi baş etmesini sağlar. Pozitif duyguları bu insanlar daha fazla yaşarlar. Yüksek duygusal farkındalığı olan insanlar kendilerine saygıları yüksektir. Daha dışa dönüktür. Neden zaten? Çünkü düşünsenize ilişkilerinizi zaten karşı tarafın duygularını anladığınız için ilişkileriniz daha kaliteli olur. Şimdi bir gün benim arkadaşım benim bir duygumu anladı. İçimde ona karşı bir sıcaklık olur. Beni o gün teselli etti diye. Ne olur? Dostluk bağımız kuvvetlenir. Aslında bu ilişkiye de bir yatırımdır. O anlamda önemli. Düşük duygusal farkındalıkta ise mesela yani karşı tarafın duygularını anlayamayan, hatta öyle bir şey ki kötü bir tarafı var. Neden? Bu tarz insanlar kendi duygularını da anlayamıyorlar. Mesela öfkeli ama anlayamıyor. Mesela o cinayet dediğimiz, cinnet geçirdiğimiz dediğimiz o haberlerde okuduğumuz insanlar kendi duygularını farkında olmayan insanlar.
0: Evet. Hem duygularına hakim değiller.
1: Hem öncesinde mesela öncesine de hakim değil. Şimdi ben mesela öfkeleniyorumu bilirim. Mesela ne olur? Bir kızgınlık olur, bir kasılma olur vücutta. İşte farklı etkileri olur duygusal olarak. Ama şeylere sorun mesela öfke patlaması yaşayan insanlara hatırlamazlar o anı.
0: Evet.
1: Yani ne yaptığımı bilmiyorum derler. Mesela kötü bir şey yaşamıştır, bir şiddet ya da herhangi bir şey yapmıştır. Sonrasını hatırlamıyorum. Bakın orada akıl nasıl devreden çıkıyor. Bu ne demek? Kişi kendi duygularıyla haberi yok. Yani kendisiyle ilişkisi yok o kişinin. Nasıl dışarıdaki insanla olsun ki? Onun canı mı yanar, ona bir şey mi olur? O yüzden düşük duygusal farkındalık kötü ilişkilere sebep veriyor. sorun çözme becerileri düşük bu insanların, düşük duygusal farkındalığı olan insanların. Çünkü karşı tarafın ihtiyacını göremiyor. Yani eşimin o an mesela hasta ya da herhangi bir problemi var. Ben kendi isteklerimi hep öne sürüyorum. Ama aslında karşı taraf ne istiyor? Karşı tarafın duyguları ne? Bu paralel giden bir şey. Ve sorun çözme becerileri de düşük olduğu için düşük duygusal farkındalığı olan insanların genelde ilişkilerde problem yaşıyorlar. Yani en uç noktası o cinayetler. Evet. Ya da işte şiddet ya da mesela görüyoruz trafikte bir anda iki kişi birbirine girmiş. Yani bu neye yol açabilir? Birçok probleme yol açabilir aslında.
0: Evet. Trafikte dediniz.
1: Değil mi? Çok insanlar, günlük yaşadığımız bir
0: kendilerinin
1: şey.
0: Kendilerinin yaptıkları birçok hatayı görmez ama aynı hatayı bir başkası yaptığını...
1: Korna çalarız ışıkta. Gibi. Yeşil ışık dedim. Yeşil ışık saniyesinde mesela hemen basarız sanki gitmeyeceğiz. Yani gideceğiz, hı-hı, aslında hepimiz. Ama başkası olsa dediğiniz gibi başka birisi bize yapsa ne hemen gideceğim işte sen ne bana çalıyorsun filan der. Dediğiniz gibi kendimizi biraz ne yazık ki böyle müstesna görüyoruz o konularda. Evet.
0: Evet, psikolojimiz ve ilişkilerimiz açısından önemli duygusal farkındalık, kesinlikle, içsel farkındalık ve dışsal farkındalık.
1: Farkındalık, evet, evet. Yani kendi duygularımızın farkına varabilmek, bir de karşı tarafın duygularına varabilmek. Yani karşı tarafı anlayabilmek. Ama ilk önce dediğim gibi kendi duygularımızın farkında olabilme becerisiyle de ilgili. Bunu da dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bir insanın kendi duygularının farkına varabilmesi için de bulunduğu ortamda bunun da yeşerebilecek yeri olması lazım. Mesela klasik şeydir, erkek adam ağlamaz.
0: Evet.
1: İşte kızlar çok gülmez, işte kızlar şöyle yapmaz. Şimdi biz çocukluk yaşamımızda bazı etiketlere sahip oluyoruz. Şimdi erkekler ağlamaz olur mu? Erkeklerin duyguları yok mu? Var. Kadınların da var. Sanki o onlara yakıştırılıyor gibi.
0: Evet.
1: Sonra niye öğreniyor erkekler? Ben hiçbir zaman duygularımı yaşamamalıyım. Evet. Bu aslında sakıncalı. Sakıncalı. Çünkü o da etten kemikten bir insan.
0: Hiç şüphe yok.
1: Yani.
0: Ama hanımlar biraz daha fazla ağlar.
1: Tabii. O şey zaten biyolojik bir tarafı var. Onun kesinlikle. Ama bir erkeğin ya da bir kadının tamamen duygularını bastırması ya da duygularını aşırı yaşaması, bunun dengede kalması önemli. Cinsiyete bağlı özellikler mutlaka var. Ki var. Ama bir insan aynı zamanda ağlayabilir de. Bu bizim insan yönümüz. Zaten Faruk Bey, temel nerede toplanıyor biliyor musunuz? Bu duygular, duygusal farkındalık, duygu yönetimi. İnsan olduğumuzu kabul edebilme becerisinde. Yani ben üst bir varlık değilim böyle. Harika, mükemmel, tamam. Böyle özelliklere sahip olabilirim ama insan doğası eksiklikleriyle, acizlikleriyle ve güzel taraflarıyla bir bütündür.
0: Evet. Allah-u Teala yarattıkları içerisinde insanları,
1: evet,
0: en mümkün, evet, en üstün özellikler sahibi olarak yaratmış. Ama evet, insan olarak bizim de
1: eksiklerimiz var, acizliklerimiz var. Duygularımızı biz o yüzden biraz zayıflık olarak görüyoruz. Ama değil. Duygularını yaşayan insan sağlıklı insandır. Derecesinde ve dengesinde. Bu bizim ruh sağlığımız için önemli bir konu.
0: Evet hocam. Farkında olmadığımız ve yönetemediğimiz duygularımız bizi nasıl etkiler?
1: Evet.
0: Evet, böyle
1: mesela
0: bir soru.
1: Mesela öfke var, kıskançlık var, hı-hı, sabırsızlık var. Biraz önce bahsettik, mesela öfke duygusundan bahsettik. İşte mesela kıskançlık duygusu var.
0: Korku var, üzüntü var.
1: Korku var, üzüntü var. Aynen.
0: Zevkler mesela, var, keyifler.
1: Tabii biraz önce de söyledik, mesela biyolojik tarafı var. Yani en basitinden, en basit bile değil aslında. Hastalık, sağlığımızı etkileyen bir şey. Mesela duymuşuzdur. İşte bir yakınımız ya da bir dostumuz işte şuna çok üzüldü, sonra şöyle bir hastalığa kapıldı ya da kötü, hı-hı, hastalık oldu, kanser oldu ya da şöyle böyle gibi. Aslında biz hastalıklara kendimizi açık hale getiriyoruz duygularımızı yönetemediğimiz için. Mesela mide problemleri en basitinden, günlük hayatta mesela öyle araştırmalar var, her 4-5 kişiden birisinin mutlaka bir mide problemi var, bir yanma ya da şişkinlik ya da diğer şeyler. Baktığımızda aslında ne kadar duygularla ilişkili görüyoruz vücudumuzdaki.
0: Genelde psikolojik deniyor zaten,
1: psikolojik,
0: değil mi?
1: Psikolojik, evet, deri hastalıkları mesela. Deri, hı
0: hı. Mesela selef hastalığı.
1: Değil mi? Tabii. Cildiye gittiğimizde mesela ya da herhangi bir şey, mutlaka psikiyatristle ya da psikologla birlikte çalışırlar. Dermatologlar yine diğer şey. Çünkü bir de bunun başka etkileri vardır. Derimiz o konuda ve midemiz gibi çok hassastır aynı şekilde. Bunun hemen etkilerini görürüz ya da diğer, mesela kilo alıp verme. O kadar, hı-hı, çok duygularla ilgili. Mesela çok aşırı kilo alan insanlarda bir tür duygularını ifade edeme becerisi de görüyoruz. Edemiyorlar duygularını. Daha çok yiyerek.
0: Evet.
1: Evet. Mesela bu da bir şey, problem.
0: Evet. Buradan devam edelim. Bir ara daha veriyoruz hocam. Değerli dinleyiciler, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Aradan sonra programımız devam edecek efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
6: BBVA. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıf Bank daima seninle.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten

0: şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Yine mürettebatın da aynı şekilde. Girne açıklarında bir yolcu gemisi alabora oldu. Türkiye'ye geliyordu. Mersin Taşucu'na geliyordu gemi. Ve yolculuğa başladıktan kısa bir süre sonra su alıp alabora oldu. Yolcular mürettebat şu anda ters dönen geminin üzerinde kurtarılmayı bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları da hala daha devam ediyor. Tabii şartlar zorlu, deniz dalgalı. Gökçe Örnek Al yeniden telefon attığımızda İhlas Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi. Gökçe, var mı yeni bir bilgi, nedir şu anda son durum?
1: Yeni bilgi olarak şunu ekleyelim isterseniz. Şu anda içine giren ambulanslardan 3 tane ambulans içeriye çıktı. Ama resmi bir açıklama yapılmadı yine. Ama burada geminin içinde olan insanların aileleri elbette ki turizm limanına doğru gelmeye başladı. Ama resmi herhangi bir sürekli ambulanslar içeri tarafa doğru gidiyor. Aynı zamanda havada da helikopterler var. Ama bir açıklama yok. Daha doğrusu 246 kişinin kaç tanesi kurtarıldı? Ya da daha kurtarılmayı bekleyenler var mı? Herhangi bir resmi veri elimizde yok. Tekrarlayalım. Girne Turizm Limanı'nın oradayız şu anda. Filo'ya ait bir yolcu gemisi 2,5 kilometre açıklarında, Girne'nin 2,5 kilometre açıklarında alabora oldu. Gemi buradan hareketle Mersin'e hızına gidiyordu. Geminin toplamda 306 mürettebatı var ama şu anda içeride yolcu ve mürettebat toplamı 270 kişi bulunuyor. Hem denizden hem de havadan müdahale yapılıyor. Hala daha yapılıyor. İçeride bütün devlet yetkilileri aslında şu anda Girne Turizm Limanı'ndalar. Bayındırlık Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı da içeride. İçişleri Bakanı da geldi. Sağlık Bakanı da şu anda alandalar. Sahil güvenlik ekipleri alabora olan geminin etrafına, avluk altına aldı ve herhangi biri de geminin etrafına yaklaştırılmıyor. Biz de hala da olay yerindeyiz. Bölgeden aktaracaklarımız bu kadar deyip sözü tekrardan süreye bırakıyorum.
0: Peki. Teşekkürler Gökçe. Yine Gökçe Örnek Al'dan bilgiler aldık. Kendisine ilerleyen dakikalarda yine gideceğiz yeni bilgiler oldukça. Girne açıklarında bir yolcu gemisi alabora oldu ve vatandaşlar üstünde kurtarılmayı bekliyorlar efendim. Yaklaşık 270 kişi gemide bulunuyordu, yolcu ve mürettebat. Şu anda can yeleklerini giydiler ve ters dönen, alabora olan geminin üstünde kurtarılmayı bekliyorlar. Helikopter, yolcu, diğer yolcu gemileri, tekneler hepsi olay yerine çağrıldı vatandaşları kurtarmak için. Şu anda canla başla bir mücadele var. Şu bölgeye gelen helikopterin görüntüsü de ekranlarınızda. Vatandaşlar yaklaşık 4 mil açıkta alabora olan geminin üzerinde kurtarılmayı bekliyorlar. Kıyıda çok sayıda ambulans da hazır. Kim kurtarılırsa, kıyıya getirilirse hemen ilk müdahalesi yapılacak ve gerekli olanlar hastaneye kaldırılacak. Şimdiye kadar 10 kişinin kurtarıldığını biliyoruz. Diğer yolcuların da kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Geminin etrafı da ablukaya alındı. Bölgeye çağrılan diğer gemiler ve tekneler tarafından. Bir yandan gelen görüntüleri de izleyip bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gidecekti bu gemi. Ama Girne'den yola çıktığında 4 mil açıkta su almaya başladı ve alabora oldu. Şu anda çalışmalar hala daha devam ediyor. Çok sayıda küçük tekne var. Aynı zamanda limanda demirlemiş olan tekneler de hemen olay yerine doğru gittiler. Ve vatandaşları kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii oldukça titiz bir şekilde çalışılması gerekiyor. Ekipler şu anda da buna dikkat ediyorlar. O yüzden kurtarma çalışmaları da çok da kısa süremez. Kimsenin canına bir zarar gelmesin diye titiz bir şekilde ekipler çalışıyorlar. Sadece denizde değil, karada da hazırlık var. Her kim kurtarılırsa hemen ilk müdahalesi limanda yapılacak ve sonra da gerekli görülenler hastaneye kaldırılacak tedavi için. Herhangi bir kişi kayboldu mu, kimsenin bir sağlık problemi var mı, buna dair bir bilgimiz yok şu an. Tüm gelen bilgileri bir yandan aktarmaya da çalışıyorum. Şu an elimizdeki son bilgiler ve görüntüler bu şekilde. Ekranın sağ tarafında alabora olmuş gemiyi görüyorsunuz. İşte tam da şu anda üstünde vatandaşlar bekliyorlar. Sol tarafında da hem denizden hem de havadan devam eden çalışmaların görüntüsü var. Gemi neden su aldı ve sonrasında alabora oldu? Buna dair şu anda herhangi bir açıklama yok, bir bilgi yok elimizde. Geminin dışından gelen görüntüler var. Onları görüyoruz. Geminin üzerinde olan vatandaşlar da şu anda bekliyorlar. Tabii her ne olursa olsun içlerinde bir korku olması normal. O yüzden çok fazla videoda gelmiyor bölgeden elimize. Ama bazı vatandaşların çektiği videolar var. Onları da geldikçe sizlere aktarıyoruz. Balıkçı tekneleri, özel tekneler, sahil güvenlik ekipleri evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı şu anda telefon hattımızda. Efendim, çok geçmiş olsun.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Şu anda nedir bölgedeki son durum? Kaç kişi kurtarıldı? Çalışmalar nasıl ilerliyor?
2: Şu anda kesin bir rakam veremiyorum. Çünkü PDT yolcular, yaralılar ve bir tane de şimdi bir hayatını kaybeden yolcu geldi. Kesin rakam vermek mümkün değil. İlerleyen saatlerde ancak verebiliriz. Asıl büyük gemi, yani yolcuların çoğunu alan gemi henüz daha gelmedi. Dolayısıyla kayıp sayısını, yaralı ve sağ salim kurtulan sayısını verebilmek henüz daha erken.
0: Anladım. Peki bir şüphe var mı kaybolan isimlere dair? Yani birkaç kişi kaybolmuş olabilir mi?
2: İhtimal dahilinde ama dediğim gibi herhangi bir şey söylemek için erken.
0: Anladım. Peki çalışmalar ne durumda? Şu anda kaç tekne gitti? Sizin kendi imkanlarınızla yolladığınız teknelerden kaçı var? Ya da özel tekneler, havadan çalışmalar nasıl?
2: Herkes orada devrede. Gerek sivil gemiler, gerek sivil savunma, kıyı emniyet ve sahil güvenlik birimlerimiz komple olay yerinde. Aynı zamanda da sivil gemiler de orada. Yolcuları hummalı bir şekilde kurtarmaya çalışıyoruz. Helikopterde olay yerine intikal etmiş durumda.
0: Anladım. Helikopter de vardı. Bir helikopter de gördük. Yardımcı olabiliyor mu helikopter çalışmalara?
2: Ağır yaralı yolcuyu alıp geldi o da.
0: Anladım. Peki bölgede de şartlar zorlu deniyor. Dalgalı deniz.
2: Yani dün çok kötüydü. Onun için izin vermedik ama bugün çıkılabilecek bir durumdu. kaza sebebinin ya da olay sebebinin, geminin batma sebebinin ne olduğunu anlamak için bir araştırma yapmamız gerekiyor. Hava şartlarından mı yoksa gemi aniden su aldı, niyetten aldı. Bunu anlamak için biraz araştırma ihtiyacımız var.
0: Anladım. Yani dün güvenlik endişesi nedeniyle gemilerin çıkmasına izin verilmiyordu ama bugün izin verildi ve bir gemi allabur oldu.
2: Bugün normaldi. Onun için izin verilmiş.
0: Anladım.
2: Ama dediğim gibi yani denize çıkılacak bir hava yoktu.
0: Ama şu anda hava kötü, öyle mi?
2: Yani şu anda bir gemi dolu bekliyor. Yola çıkabilirdi ama dediğim gibi henüz daha olayın sebebini bilemiyoruz. Hava şartlarından mıdır? Gemi niye su aldı? Onu anlamak için biraz zamana ihtiyacımız var.
0: Anladım. Şu anda yolcular geminin üstünde bekliyorlar hala, değil mi?
2: Hayır, bir kısmı aktarıldı, bir kısmı da diğer gemilere alınıyor.
3: Listeyi göndersin, kaç kişidir? Listeyi.
2: Ben daha sonra yine görüşürüz. Teşekkür ediyorum.
0: Son bir soru sormak istiyorum. Ne zamana kadar biter çalışmalar?
2: İlerleyen saatlere kadar. Bakın bir şey daha, tekne daha geliyor. Onda da 25-30 kişi var. Hı hı. Yani ilerleyen saatlerde ancak durum tam belli olur.
0: Anladım. Peki Sayın Arıklı. Çok çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarını dinledik. Dün havanın kötü olduğunu ve güvenlik endişesi nedeniyle bir gemi yolculuğu yapılmasına izin verilmediğini söyledi. Ama bugün bu iznin ardından bir yolcu gemisi battı ve şu anda da bölgede şartların zor olduğu, denizin dalgalı olduğunu söyledi. Havadan ve denizden çalışmalar şu anda devam ediyor. 25-30 kişi daha karaya doğru geliyor. Bir tekne daha geliyor dedi. Ve çalışmaların bitmesi önümüzdeki saatlerde olur diye konuştu. Henüz yaralı sayısı, vatandaşların durumu, kaç kişi var, kayıp var mı, bunlara dair net bir bilgi veremem ama ihtimaller dahilinde tüm bunlar dedi. Can kaybı yaşanmaması da tabii ki ilk öncelik. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Bir başka yeni bir görüntü şu anda geldi ekranlarınıza. Ekranın sağ tarafında bir helikopter havada tahliye için hazır, yolcular da geminin üstünde kurtarılmayı bekliyorlar. Ekranın sonunda da geminin alabora olmadan önceki halini görüyorsunuz. Sağ tarafında da şu anda son hali. Ters dönmüş geminin üzerinde bekleyen vatandaşlar kurtarılmak için can yelekleriyle gemide, geminin üstünde hazır ve tabii elleri yüreğinde bekliyorlar. Yaklaşık 4 mil açık burası. Girne'den Taşucu Limanı'na, Mersin'e giden bir yolcu gemisiydi bu. Ve 4 mil açıkta su almaya başladı, ardından da alabora oldu. Neden su aldı, neden alabora oldu, olay nasıl yaşandı, şu anda buna dair bir bilgi yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı az önce telefon hattımızdaydı. O da şu anda kesin bir bilgi olmadığını, yapılacak araştırmalardan sonra neden bu kazanın yaşandığını öğreneceğimizi söyledi. Ama ilk öncelik ne olursa olsun can kaybı yaşanmaması adına çalışmak dedi. Şu anda da bunun için mücadelesi devam ediyor bölgede ekiplerin. Tabii sadece sahil güvenlik ekipleri değil, aynı zamanda bölgedeki özel tekneler, balıkçı tekneleri, bir özel firmaya ait gemi, hepsi vatandaşları kurtarmak için şu anda çalışıyorlar.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve program misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde farkında olmadığımız ve yönetemediğimiz duygular bizi nasıl etkilemektedir? Evet. Mesela dedik öfke,
1: kıskançlık,
0: üzüntü, zevkler, keyifler var. Evet.
1: Mesela kıskançlığı ele alabiliriz. Çünkü bu çok günümüzde yaşanan bir şey. Kıskançlık duygusu. Mesela kıskançlık duygusunun temeline baktığımızda aslında bir özgüvensizlik görüyoruz. Ben karşı tarafı niye kıskanırım? Mesela karşı taraf birçok şeye sahip. Güzellik olabilir, para olabilir, iyi bir hayat olabilir. Ya da ne bileyim, sağlıklı, güzel bir yaşam olabilir. Ben kıskandığım zaman aslında kendi hayatımı hiçe sayıyorum. Benim de yok mu değerlerim? Var.
0: Birçok değil mi? Belki ondan daha fazla.
1: Daha fazla. Ama niyeyse o aslında insanın karşı tarafı kıskanmasının altında yatan başka bir duygu var. Kişinin kendi hayatına, kendi değerlerine dair duyduğu özgüvensizlik. Zaten şöyle bir şey var Faruk Bey. Duygularımızın bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Görünen yüzü mesela kıskançlık ya da görünen yüzü öfke mesela. Öfkenin ardında temel bir duygu korkudur. Korkan insan mesela öfkelenir. Biz zannediyoruz karşı taraf bir anda canavara dönüştü. Ama aslında bir şeylerden korkuyor, tehdit alıyor. Tehdit alan insan öfkelenir.
0: Evet. Şöyle bir söz var. Hain haflı olur diyor. Yani hain korkak olur.
1: Evet.
0: Böyle bir

0: Evet. Ama bazı insanlar bu duygularını kontrol edemiyor. Bunu ilişkilerde görüyoruz. Mesela işte görüyoruz. Birbirine çelme takan insanlar, başarısını istemeyen insanlar. Ondan sonra ne bileyim bir şey yapabilecekken onun iyiliğine yapmayan insanlar. Yani çok günlük hayatımız içinde kıskançlık olan bir şey. Ve bu ne yazık ki kendinize dediğim gibi değer vermemekle ilgili bir şey. Kendimizden duyduğumuz şüphelerle ilgili bir şey. Özgüvenimizi, kendimize verdiğimiz değeri ne kadar yükseltirsek kıskançlık duygumuz da azalır.
1: Evet. Hain korkak olur dedik. Buna evet. Bir de yine 15 Temmuz darbesiyle ilgili burada bir örnek vermek istiyorum. Mesela darbe başladı. Henüz öldürülen kimse yok.
0: Evet. Evet.
1: Ama bir müddet sonra darbeye karşı koyan halk, darbecilerin karşısına çıktıktan sonra ve başarısızlıklarını fark ettikleri, gördükleri anda öldürmeye başladılar.
0: Evet.
1: Tepeden işte uçaklarla
0: öfke,
1: bombalar.
0: Öfke ve şiddet çıktı.
1: Şiddet ortaya çıktı. İşte karşısındaki suçsuz, silahsız, masum insanlara, halka kurşun sıkmaya başladılar.
0: Bir silahı bile olmayan insan.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir asker. Mesela bir asker değil mi?
1: Yani.
0: Siz bilirsiniz asker yani nasıl yapabilir kendi vatandaşına bir silahı bile olmayan yani müdafaa edemeyecek bir insana. Bu ciddi bir korkaklık.
1: Çok büyük
0: çok
1: bir
0: korkaklık.
1: O vatandaş kim? Annesinin, babasının,
0: komşusun. Belki.
1: Yani bunlar yabancı da değil. Hepsi bu vatanın
0: İçimizden.
1: Evlatları.
0: Ama bir korku dediğiniz gibi o şiddete doğru çok güzel bir örnek. Şiddete doğru bizi yöneltti. Yani o insanları şiddete doğru korkuları adi bir şekilde ne yazık ki kötü bir şekilde yöneltti. Ve halkımıza doğru bu ne yazık ki kötü bir şey olarak geri döndü.
1: Evet. Bir başka mesela sabırsızlık var.
0: Sabırsızlık evet. Çünkü bazı insanlara baktığımızda duygularını böyle tabii heyecanlı bir yapı da vardır. Bazıların mizaçları öyledir. Heyecanlıdır, biraz daha hareketlidir. Ama sabırsızlık bize kötü şeyler de getirebilir. Bazı insanlar duygularını tam anlamıyla yönetebilme becerisine sahip değiller. Sabırsızlık gibi. Aslında hani öyle laflarımız, atasözlerimiz de vardır değil mi? Sabrın meyvesi tatlıdır.
1: Evet. Sabır acıdır,
0: meyvesi tatlıdır mesela. O anlamda beklemenin biraz daha olgunlaşmasını, o süreci beklemenin insana yarattığı, getirdiği kazançlar var. Bu nasıl kazanılıyor biliyor musunuz? Aynı şey gibi aslında, spor gibi. Hani ilk spora başladığınızda ya da ne bileyim bilirler hani vücutla ya da şeyle çalışanlar mesela. Size belli ödevler verir hocanız. İşte 10 dakika şunu yap, 20 dakika şunu yap. Sonra hocanız mesela arttırır bunu. İşte 30 dakika bisiklete bin, 40 dakika yürüyüş bandında yürü filan gibi. Sabır da aslında bu şekilde yavaş yavaş arttırabileceğimiz bir beceri. Ben bunu danışanlarımla yapıyorum mesela. Diyelim ki diyorum ki şunu yapabilir misiniz? Yok yapamam, o kadar bekleyemem. Diyorum ki lütfen 15 dakika bir bekleyin. Sonra gelin bana söyleyin. Biz bunu yavaş yavaş arttırıyoruz. 15 dakika, yarım saat, 45 dakika. Yani insan aynı hani vücudumuzda nasıl kaslar var, bunlar gelişiyorsa insanın da içindeki duygular eğitilebilir ve geliştirilebilir. Evet. Sabrı da öğrenebiliriz.
1: Evet. Sabretmeyi de öğrenebiliriz.
0: Öğrenebiliriz. Evet. Hani kişilerde şöyle bir şey oluyor Faruk Bey. Ben bu duyguyla doğdum. İşte bu duygu, ben böyleyim. Beni böyle kabul etsin insanlar. Hayır. Biz gelişebilen, biz öğrenebilen, biz kendimizi değiştirmeye sahip aklımızla olan varlıklarız. O yüzden duygularımızı yönetebiliriz. Duygularımızı belli eğitim metotlarıyla uzman kişilerden destek alarak bunları değiştirebiliriz. Mesela ben öfkeliyim. Ben çocukluktan beri öfkeliydim. Böyle bir şey yok. Biz bunu değiştirebiliriz.
1: Bastırabiliriz.
0: Şey yapabiliriz yani aynen, hem bastırma hem niye bu duygu var, yani o duyguyu biz nasıl kanalize edebileceğimizi, nasıl uygun bir hale dönüştürebileceğimizi öğrenebiliriz. Değişime açık olmak çok önemli burada. Hani ben böyleyim, beni böyle kabul edin demek değişime açık olmamaktır. Duygularımızı yönetebiliriz, duygularımızı kontrol edebiliriz. Bu beceri bizim içimizde var.
1: Evet, bir meşhur söz vardır, can çıkar huy çıkmaz derler ama can çıkmadan kötü huylar çıkmalı.
0: Evet, evet. O şöyle, huyumuz olabilir. Ben zaten demiyorum ki mesela bir insanı tamamen, mesela nedir? Bir insan çok sabırsızdır. Tamam, biz bunu çok farklı %100 değişime sokamayız belki bu insanı, ama sabretmenin meyvelerini alacak kadar ya da kendi hayatını huzurlu bir şekilde yaşayabilecek biçimde %50-%60 değiştirebiliriz bunu. Tabii ki bir huyu vardır insanın.
1: Evet.
0: Ama kontrol edebilme becerimiz var bizim.
1: Evet. Yaratılışta bir

0: takım özelliklerimiz
1: olabilir,
0: var.
1: Olabilir.
0: Mutlaka var. Aynen. Ama bunların kötü taraflarını fark edip onları düzeltmek bizim vazifemiz.
1: Bu bizim elimizde. Çünkü biz öğrenen, aklımız olan varlıklarız. Değil mi? Güdülerimizle, dürtülerimizle hareket etmiyoruz. İlk aklıma bu duygu geldi, bu duyguyu yaşayayım. Öyle bir şey yok. O zaman kaos olurdu toplumda. Biz duygularımızı yönetebiliriz.
0: Nasıl dediniz orada?
1: Kaos olurdu toplumumuzda, değil mi? Herkes mesela şöyle olsa. Mesela bir apartmanda yaşıyorum. Bugün canım müzik dinlemek istiyor. Mesela canım müzik dinlemek istiyor. Bir duygu. Açıyorum müziği sonuna kadar. Belki ben bu duygumu yaşıyorum. Aşağıda hasta mı var? Ondan sonra rahatsız bir insan mı var? Uyuyan bir insan var? Bebek mi var? Yani herkes önüne gelen her duyguyu yaşasaydı toplumda kaos çıkardı.
0: Evet. Biz özgürüz ama hani hep söylenir.
1: Evet.
0: Bir diğer kişinin özgürlüğünün sınırında.
1: Evet, evet. Zaten oraya duygu yönetimi de bununla ilgili. Kesinlikle.
0: Evet. Bir başka tarafa geçelim şimdi hocam. Duygusal farkındalığın dışsal boyutu.
1: Evet, evet.
0: Nedir ve nasıl önlenir? Nedir ve önemi nedir?
1: Evet. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi mesela bir IQ'dan bahsediyoruz. Bir zihinsel zekamız. Bir de EQ var.
0: EQ var,
1: evet,
0: IQ
1: EQ,
0: var.
1: Evet. Duygusal zeka. Bu çok mesela önceki yıllarda değil artık son zamanlarda çocukların mesela hani işte şu dersen başarısı oldu, şu dersen şöyle aldı, böyle matematiksel bir ifadeyle değil de bu çocukların duygusal zekalarına göre nasıl eğitim modelleri düzenleyebiliriz? Aslında eğitmenler artık bu seviyede bakıyorlar çocuklara ve çok güzel. Çünkü bu çocuk mesela başka ihtiyaçları olabilir ya da ne diyeyim resme ya da sanata ya da farklı şekillerde becerileri olabilir. Bu çocuğun matematikte başarılı olmuyor diye atıyorum fende başarılı olmuyor diye ya da ne bileyim sosyal bilimlerde başarılı olmuyor diye bu çocuk başarısız demek değil. Ama sınav sistemi ne yazık ki o kutucukları işaretlemezseniz doğru olarak başarısız ilan ediyor.
0: Genelde de matematiği esas alıyor değil
1: ne
0: mi?
1: Ne yazık ki
0: fen bilimlerini esas alıyor.
1: Ve çok daha belki başarılı olabilecek, çok iyi araştırmacılar, çok iyi bilim adamları çıkabilecek kişiler belki de oralarda eleniyor. Sırf
0: maalesef.
1: Bu yüzden.
0: Evet. Bir de tabii bizim bugünkü eğitim sistemimizin maalesef çok büyük hataları, çok büyük yanlışları var. Dediğiniz gibi işte o test sistemi.
1: Evet. Çok yıpranıyor çocuklar.
0: Evet. Bir de herkes sanki üniversite okumak mecburiyetindeymiş gibi bir durum.
1: Evet.
0: Halbuki öyle bir mecburiyette olmamalı. Nitekim şimdi mesela işte bu 28 Şubat sürecinde okullara bir takım düzenlemeler getirdiler. Bunun sonucunda işte sanat okulları falan hep devreden çıktı. Ara bölüm mezunlarına çok
1: değil
0: büyük
1: mi? Ara mesleki eleman. Meslekler. Bunu mesela işverenler çok söylerler.
0: Evet.
1: Ara mesleki elemana çok ihtiyacımız
0: tabii
1: var.
0: Yani teknisyen düzeyindeki kişilere ki onların da çok kabiliyetleri, çok yetenekleri
1: kesinlikle
0: var. Mesela dokunmatik olarak onlar daha başarılı hayatta.
1: Doğrudur. Pratik olarak bir şeyleri çözümleyebilme, yapabilme.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi teknik elemanları o anlamda çok. Yani hayatta herkesin aynı şeyi yapmasını bekleyemeyiz. Nihayetinde herkesin farklı alanlarda becerileri vardır.
0: Evet.
1: Kocaman bir fabrikayı düşünün. Orada bir yönetici olduğu gibi işçiler de var. Bir çaycısı da var, temizlikçisi de var. Yani bir bütün aslında biz yardımlaşarak bir kocaman fabrikayı idare ediyoruz aslında orada.
0: Yahut bir hastaneyi.
1: Değil mi hastane?
0: Hekimi var,
1: hasta
0: hemşiresi var,
1: var,
0: hasta bakıcısı var.
1: Evet, hemşiresi de var, doktoru da var. Yani birçok bölümden oluşuyor. Şimdi herkes düşünün ne oldu? Mesela hastane yöneticisi oldu ya da herkes
0: operatör
1: doktor
0: oldu.
1: O zaman diğer alanlar ne olacak? Farklılaşma.
0: Yani.
1: Bu da zaten duygusal zekayla da alakalı bir şey. Çocuğun içindeki ya da kişinin içindeki yönelimini, yani neye kabiliyeti var, neyi yaparken hoşlanıyor. Bazı çocuk resim yapmayı sever, bazı çocuk araştırmayı sever, doğayı gözlemleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Ya da bazı çocuk yazmayı sever mesela, duygusaldır, içe dönüktür, yazar. Kitap okumayı sever, daha içe dönüktür. Yani çocuğu bir kere orada hani sen illa doktor olacaksın, işte sen illa mühendis olacaksın, sen illa öğretmen olacaksın. Orada çok sıkışıyor insanlar ve sonra hayat boyu istemedikleri mesleklerde yaşıyorlar. O anlamda duygusal farkındalığın aile boyutu da önemli.
0: Hem istemedikleri meslekte yaşıyorlar hem de hiç de başarılı olmadıkları meslekleri seçmek zorunda kalıyorlar.
1: Ne yazık ki.
0: Üniversite bitiriyor işte, bakıyoruz bir sürü çeşitli branşlarda yetişmiş
1: değil
0: gençler.
1: Ama bir de motivasyonsuzlar ya. Yani. Hani hayata dair istekleri yok. Ondan sonra motivasyonları yok. Aslında çok daha genç bir zamanda bu kadar istekli olması, motivasyon olması gereken bir zamanda bakıyoruz ki böyle daha şeyler, geri çekinik duruyorlar ya da daha depresifler. Aynen dediğiniz gibi çok ideal bölümleri ya da çok ideal üniversiteleri yazıyorlar ama benim isteğim ne aslında? Ben hayatımı 40-50 yılımı hangi meslekle geçirmek istiyorum? Bu ne kadar önemli bir şey. İnsan sürekli onunla uğraşacak aslında.
0: Evet. Bir de işte orta öğretim döneminde mesela şimdi pedagojiler var artık.
1: Evet, evet. Psikolojik danışmanlar.
0: Rehberler var. Onlar biraz daha çoğalmalı tabii.
1: Kesinlikle,
0: sayıları
1: çok,
0: ki.
1: Çok çok fazla olmalı Emine. Evet, çok çok fazla
0: her öğrenciyle
1: olmalı.
0: İlgilenebilecek.
1: Kesinlikle. Yani.
0: Ve o öğrencinin yönlendirmesini yapacak. İşte sen hayatta mesela şu dallarda, değil şu mi? Branşlarda başarılı olabilirsin diyecek.
1: Senin yatkınlığın böyle.
0: Evet, yatkınlığın evet. Böyle. Evet, tabii evet. Annesiyle babasıyla yine ortak çalışarak. Tabii. Ve çocuğun gerçek mesleğini tespit edip ona yönlendirmesi lazım.
1: Bir de fark şöyle bir şey oluyor ailelerde. Ben şunları şunları elde edemedim ya da ben şunları şunları yapamadım, çocuğum yapsın diyorlar. Ama bu ne oluyor? Mesela ben hayalim boyunca doktor olmayı hayal ettim. Çocuğum doktor olsun.
0: Evet.
1: Şimdi.
0: Kendisinin ulaşamadığına çocuğun ulaşmasını isteme.
1: Ve bilinç dışından, yani bazen anne babalar bunu fark edemeyebiliyor. Bilinç dışından çocuğunu sürekli mesela sayısala yönlendiriyor ya da çocuğunu sürekli şey yapıyor. Ama aslında çocuk onu istiyor mu? Orada anne babanın kendi duygusuyla çocuğun duygusunu da ayırt edebilme becerisine sahip olması önemli. Çünkü siz bir çocuğun hayatını yönlendiriyorsunuz orada.
0: Evet. Evet, duygusal farkındalığın dış boyutunda konuşuyoruz. Yani karşımızdaki kişilerin duygularını anlamak, evet. Efendim ilişkilerimizi nasıl etkilemeli veya etkiliyor bunu konuştuk. Efendim hissettiği duyguyu yaşayamamak.
1: Evet. Bir de öyle bir şey var. Evet. Yani bir duygu yaşıyorum mesela ama koşullar gereği ya da ortam gereği bu duygumu bastırıyorum. Bu uzun vadede çok zararlı. Ne gibi? Mesela diyelim ki bir aile ortamındayım ya da bir iş yerindeyim. Ya aslında arkadaşlarımın davranışları ya da ailemdeki kişilerin davranışları beni rahatsız ediyor. Ama hani bir türlü vardır ya bazı insanlar böyle hani ortam bozulmasın. İşte söylemeyeyim, etmeyeyim ama aslında bunlar birike birike insanda ne yazık ki duyguları bastırdığı için mesela en uç noktasında depresyona sebep verebiliyor.
0: En hafifinden.
1: Tabii yani aslında hani. Ki evet. Daha sonra sağlığının bozulmasına kadar sırf bu insanlar şunu diyemedikleri için. Hani sen bana bir şey söylüyorsun ama bak ben kırılıyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Ya da sen bana şöyle şöyle kelimeler söyledin ya bu beni üzdü. Biraz da duygularımızı bastırmak yerine karşı tarafa feedback denir ya. Hani karşı tarafa bana ne hissettirdiğini de söyleyebilme becerisine sahip olmamız gerekir. Yani karşı taraf da bilsin bana ne hissettiriyor. Ben sürekli ay o anlamaz. İşte ne bileyim şimdi ortamı germeyeyim, işte düzenim bozulmasın, işte hani olsun onun işte şeyi filan diyerek biz duygularımızı sürekli bastırıyoruz.
0: Biraz bastırmak faydalı değil mi?
1: Şöyle nasıl biliyor musunuz? O duygu yönetimi. Aslında bastırmak değil de duygu yönetimi. Mesela şimdi eşimizle bir diyelim ki bir akraba ortamında ya da aile ortamında kavga etti. Sinirlendirecek bir davranış yaptı. Tabii ki ben o ortamda bunu söyleyemem. Beni rahatsız eden.
0: Söylememem gerekir.
1: Tabii ki. Yani bu mesela bastırmak değil. Bu ne demek? Ben uygun koşullarda, uygun ortamda duygumu güzel bir şekilde ifade edeceğim demek. Yani sabretmek orada. Sonra eve geçerim. İkimiz tek başımıza kaldığımızda ben derim ki bana şöyle şöyle demiştim. Bu beni incitti. Mesela. Ama hiç söylememek mesela. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Bu sakıncalı. O zaman karşı taraf size bir şey hissettirdiğini de anlayamaz. Aslında siz karşı tarafa da zarar veriyorsunuz. Bunu uygun bir dille ama bağırarak, çağırarak, sen zaten şöylesin, karşı tarafı suçlayarak değil, bana hissettirdiklerini kendi üzerimden aktararak eğer karşı tarafı ifade edersem bu ilişkileri de güçlendirir. Ben arkadaşıma söylerim mesela, sen hani orada bana bir espri yapmıştın ama yani biraz alındım.
0: Evet.
1: Ya o biraz ağır kaçtı.
0: Yani sen bir empati yapsaydın.
1: Orada o lafı bana demezdin. Bu ise çok güzeldir. Karşı tarafta zaten aklı başında bir arkadaşınızsa dikkat eder sonraki davranışlarına. Aslında karşı tarafın da bize nasıl davranacağıyla ilgili karşı tarafa da bir harita sunuyoruz. Ama ben bastırırsam o arkadaşım esprilerine de devam eder. Ya da eşimiz bize söylediklerine de devam eder. Ve biz o kötü duygular içerisinde kendimizi yiyip bitiririz içimizde.
0: Evet. Onun için diyorsunuz duyguları bastırmak
1: değil.
0: Yanlış.
1: Evet, uygun koşullarda, uygun şekilde ve uygun beceriyle ifade etmek bu noktada önemli.
0: Doğrusu bu.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim, bir başka konuya geçelim diyeceğim ama bu bölümde de birkaç dakikamız var. Yine de başlayalım, öbür bölümde devam ederiz. Pozitif duyguların insan üzerindeki
1: ayrı bir şey.
0: Evet, önemli etkileri neler? Biraz da bunu konuşalım.
1: Tamam.
0: Evet. Başlayalım isterseniz.
1: Tamam.
0: Bundan sonraki bölümde devam edelim.
1: Olur. Pozitif duygular hayatımızda çok fazla nasıl diyeyim yer etmiyor. Neden? Daha çok böyle hani mesela televizyon açıyoruz ya da arkadaş toplantılarına gidiyoruz ya da farklı yerde. Nedense şöyle bir dil yapımız var. Kötü şeyleri, karamsar şeyleri ya da böyle trajik şeyleri çok fazla konuşmaya meyilli bir yapımız var. Mesela iki arkadaş sohbet ediyor, eşlerinden ya da ailesinden hep olumsuz şeyler konuşuluyor. Ya bu insan hiç mi iyi özelliği yok? Hiç mi pozitif tarafı yok? Biz dil yapımızı ya da günlük yaşantımızı ne yazık ki kötü olaylar ya da kötümser bir bakış açısıyla donatmaya alışık bir tarafımız var. İyimser olmak ve pozitif duygulara sahip olmak o anlamda önemli bir
0: becerik. Bizim toplumumuza ait mi bir...
1: Ne yazık ki. Evet. Dışarıda yani çok fazla konuşuyoruz. Tabii ben batılı toplumları hani o anlamda incelemedim ya da şey yapmadım. Mesela bana danışmanlığa gelen danışanlarım tabii ki kötü bir olay yaşıyorlar, kötü şeyler yaşıyorlar ama karşınızda bahsettiğiniz insanın bakılabilecek hiç mi pozitif tarafı yok? Hiç mi iyi bir tarafı yok? Bu imkansız.
0: Evet. Evet hocam. Bir ara daha verelim. Sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle efendim. Kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Evet, programımızın son bölümdeyiz de Ayşenur Hanım ve biraz önceki bölümde konuştuğumuz pozitif duyguların insan üzerindeki önemli etkiler üzerinde.
1: İyimserlik, pozitif
0: evet, biraz
1: duygular.
0: Daha onun üzerinde konuşalım.
1: Tabii.
0: Bir de kadın ve erkeklerde farklılıklar var mı bu konuda? Onlardan bahsedelim.
1: Tabii.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi pozitif olmak çok önemli bir bakış açısı. Hani biraz önce söyledik, bardağın bir boş tarafı var, bir de dolu tarafı var. Yani bu imkansız. Bir insanın kötü özellikleri olduğu gibi iyi özellikleri de var. Hayatta bahsettik konuşmamızın en başında. Ölümler olduğu gibi doğumlar da var. Yani bu ikili düşünce yapısını biz nasıl bakarsak, algılarsak hayata da bu şekilde bakarız. İyimserlik çok büyük bir motivasyon unsuru. Hayata pozitif bakmak, umut etmek ve ayrıca da iyimserlik insanı zorluklar karşısında da koruyan da bir şey. Hani bahsetmiştik, önümüze bir engel çıkıyor, bir taş çıkıyor, bir anda düşüyoruz. Ama iyimser insan ne yapıyor? Kendisini tedavi ediyor, yola devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama kötümser insan, bak benim başıma gördüm yine ne geldi.
0: Evet. Mesela
1: kötümser insanlar zaten genel cümlesi şudur: hep de beni bulur böyle şeyler.
0: Hı.
1: Hep de benim başıma gelir. Mesela bu direkt kötümserlik. Ama iyimser insan der ki bundan da öğreneceğim bir tecrübe var.
0: Var.
1: Bu da beni geliştirecek.
0: Evet. Bir de şu var, bizim kendi inançlarımıza göre.
1: Tabii, evet.
0: Ayağına taş dokansa derler hani.
1: Evet.
0: Bunu yaptığı bir hatasına
1: atfeder.
0: Yani ben bir yanlış yaptım ki bu taş benim ayağıma değdi düşüncesi.
1: Evet, evet.
0: Bu da aslında
1: baktığımız zaman
0: müsbete götürür insan.
1: Evet, pozitifte bir bakış açısını öne sürüyor. Yani kendisiyle ilgili şeyler de olabilir ama bu bir nasıl desem engel değil, hayatı durduran bir şey değil. Mesela ben meslek hayatımda 4-5 yılımı engellerle çalışmaya verdim ve evlere gidiyorduk biz ziyarete. O kadar ilginç manzaralarla karşılaşıyordum ki Faruk Bey. Yani mesela %100 engelli, %100 yatalak çocuğu olan anneler vardı. Zorluklar yaşıyorlardı ama bir de öyle bir teslimiyetleri, öyle bir tevekkülleri ve öyle de bir şeyleri vardı ki, sabretme becerileri. Ya yani insanüstü.
0: Evet.
1: Mesela bu bir zorluk. Hı. Ya niye başıma geldi diye bu anne şikayet edebilir. Niye Allah bana bunu verdi mesela.
0: Evet.
1: Ama o başka bir şey seçiyor.
0: Aynı şekilde düşünüyorum sizin gibi. Ben de 2 yıl kadar süreyle bir rehabilitasyon merkezinde yöneticilik yaptım.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynı şekilde düşünüyorum.
1: Evet.
0: Oradaki o insanların böyle sabrı, tahammülü,
1: evet,
0: gerçekten çok,
1: farklı,
0: çok mükemmel.
1: Çok
0: yani
1: farklı.
0: O engelli çocuklar onlara büyük bir dayanma
1: yaşam
0: gücü,
1: yaşam gibi, sanki yaşam, evet, motivasyonu gibi. Bir de onlarla ilgilenmelerini, işte bebek gibi seviyor çocuğunu koruyor, kolluyor, her türlü temizliğini, bakımını, böyle evden bile çıkmıyor onun için.
0: Evet.
1: Yani bu kadar hayatını ona vermiş. Ama biz hayatımızda bakıyoruz ki kötümser insanlar ya da daha hayata kötü yönünden bakan insanlar, ufacık bir engelde pes ediyoruz.
0: Evet.
1: Ya da ufacık bir şeydi. Ha, o anlamda iyimserlik çok çok önemli bir beceri. Bir de kötümserlerin, yani pozitif olmayan insanların şöyle bir nasıl diyeyim, düşünceleri var. Yani hep kendinde buluyor sebepleri kişiler. Ne gibi mesela kendinde buluyor? Mesela sınavdan düşük not aldı. Demek ki aklım yetmiyor ya da işte bak zekam bu kadar. Öyle bir şey yok.
0: Ben başaramıyorum.
1: Ben başaramıyorum. Mesela kendisi demiyor ki acaba ben bu konuya yeterli vakit ayırdım mı? İyi hocalara gidip sorular sordum mu? Ya da işte vaktimi iyi değerlendirebildim mi? Çok soru çözdüm demiyor. Demiyor ki ben başarısızım. Ya da aileler bunu şöyle yapabiliyor: bak demek ki sen zekan yetmiyor. Ya da zekan, senin aklın bunlara yetmez. Mesela bir ailenin çocuğa yapabileceği en büyük kötülük onun, nasıl desem, değiştirebileceği şeyler hakkında olan şeyleriyle ilgili sen yapamazsın, sen edemezsin, sen beceremezsin demek bir çocuğu hayatını silip çöpe atmak demektir. O anlamda çok kötü. Her insanın, ilkokulu bitirmiş bu insan, bitirmiş, ortaokulu bitirmiş, bitirmiş, hiç fark etmez. Benim öyle danışanlarım oldu ki 40 yaşına gelmiş, 40 yaşından sonra üniversiteyi bitiren danışanlarım var.
0: Gazetelerde zaman zaman okuyoruz, 60-70 yaşında bitirenler,
1: evet,
0: var.
1: Ya eminim ki o zamanki koşullar olmadı ya da şeyler olmadı ama insan hayatta şu becerilerimizi idare edebiliyorsak, çoluğumuzu çocuğumuzu büyütebiliyorsak, yemek yapabiliyorsak, ya bunların hepsi bir akılla gerektiren şeyler. Öbür türlü kitabı da okuyacağız. Belli problemleri çözeriz. Yani her insanın potansiyeli var. Ama biz bu potansiyeli ne yazık ki koşullar, ailemiz ya da çevre ya da kendi bakış açımızdan dolayı potansiyelimizi mahvediyoruz.
0: Evet. Peki bir de aşırı iyimserler var.
1: Çok çok aşırı iyimserler. Çok, evet, çok o da aşırı. Dengesizlik aslında. Evet. Evet.
0: Onlarla ilgili bir şeyler söyleyeyim.
1: Hiçbir sorun yok gibi, değil mi? Mesela evet. Hiçbir sorun yok. Dünya güllük gülistanlık ya da mesela korkusuzluk. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Amigdala beynimizde duyguları yöneten merkez dedik.
0: Evet.
1: Şimdi bu duygular aslında bizim hayatta kalma becerimizi de sağlıyor. Ne gibi? Mesela korku duygusu olmasaydı ben hayatta nasıl kalacaktım? Mesela diyelim ki karlı bir kış günü ve arabanın çıkılmaması gereken bir gün. Korku duygum olmasa ben çıkarım yollara ve kaza yaparım.
0: Evet.
1: Bizi koruyan bir şey aslında. İyimserlerin, yani iyimserliğin aşırı olduğu yerde de aslında bir tür yine bir bozukluk var. Çünkü neden? Bir de hayatın gerçekleri var. Evet. Şimdi
0: tedbirler almak lazım.
1: Tedbir almak lazım. Yani kaygılı olun demiyorum, korkulu olun demiyorum ama tedbirli olabiliriz. Evden çıkarken ben bazı fişleri kontrol ediyorum. İşte ocağı nedir? Ocağı kontrol ediyorum, ütüyü kontrol ediyorum, kapıyı güzelce kilitliyorum. Aman bana bir şey olmaz. Zaten şöyle de böyle de. Yani iyice bir polyannavari pozitif, o kadar aşırı ama. Aşırı bir hiçbir şey olma duygusunda olmak, bu da bizi hayatta ne yazık ki tehlikelere sürükler. Dengede. Denge.
0: Evet. Dengeli olmak
1: o
0: lazım.
1: O işin sırrı denge zaten. Dengede olduğunuz zaman her duygu itidal bir şekilde, güzel bir şekilde yaşanırsa bu sağlıklı bir şey demektir. Ruh, evet, sağlığı açısından.
0: Bir de inançlarımızla ilgili konuşmak, evet, istiyorum bu bölümde.
1: Tabii ki.
0: Mesela dünyaya geldik, yaşıyoruz. Biz kimiz? Hı-hı. Niye geldik, hı-hı, dünyaya? Hı-hı. Ve bizim kime karşı nasıl sorumluluklarımız var? Yani Allah'a karşı olan, evet, sorumluluklarımız var. Evet. Ve bunları yerine getirmediğimiz zaman, hı-hı, cezalandırılacağımız, hı-hı, meselesi. Hı-hı. Yani hem şahsi, kişisel olarak işte İslam'ın, mesela Müslümanız, hı-hı, efendim şartları var, bunları, evet, yerine getireceğiz. Hem de başka insanlara karşı da görevlerimiz,
1: tabii,
0: var.
1: Tabii,
0: annemiz,
1: tabii,
0: babamız, komşularımız, bütün çocuklarımız, bütün ve bütün insanlar.
1: Tek aslında bu bana göre şey değil. Mesela o kadar yapacağımız şey var ki şu hayatta. Sırf kendi çocuklarımız değil, kendi ailemiz değil. Keşke zaten herkes kendi mahallesi için, kendi semti için bir şeyler yapabilse bu dünya ne kadar güzel bir yer olurdu. Hani klasik söz vardır ya, herkes kendi kapısının önünü süpürse dünya tertemiz bir yer olurdu.
0: Evet. Hiç yani, kötüler olmasa diyemiyoruz.
1: Değil mi? Değil tabii ki. Tabii ki yani, değil. Tabii ki.
0: Çünkü kötüler de olacak ki iyiler belli olsun.
1: Tadı, zıttıyla, her şey hayatta zıttıyla, evet, anlaşılıyor.
0: Evet. Zıttıyla kaim,
1: evet,
0: demişler.
1: Evet evet. O anlamda dediğiniz gibi zıtlarla birlikte bir hayat yaşıyoruz.
0: Kadınlarda ve erkeklerde duygusal farkındalık.
1: Evet, farklı. Biraz daha farklı. Mesela kadınlarda araştırmalar şöyle söylüyor. Kadınlarda sezgi biraz daha ön planda. Yani bunu anne bebek etkileşiminde görüyoruz. Değil mi? Bebek doğduğu zaman hiç kendisini ifade edemeyen bir canlı. Ama anne bir bakıyor gözünün kırpışından ya da bir hareketine, acıktı diyor bu. Ya da işte diyor ki altını değiştirmemiz lazım. Ya da şöyle yapmamız. Yani annenin sezgileri biyolojik olarak biraz daha ileride. Kadınlarda duyguları ifade edilme becerisi biraz daha ileride ve kadınlarda şöyle de bir özellik var. Paylaşarak rahatlama becerisi var. Mesela bu da araştırmalar destekliyor. Erkeklerde ise şöyle, mantık, strese biraz daha az tepki verme ve sessizce durabilme sorunlar karşısında. Mesela bunlar yine araştırmalar destekliyor ama fark ve şöyle bir şey var. Mesela yüksek duygusal farkındalığa ulaşmış insanlar, yani bu ne demek, hem kendi duygularını çok iyi anlıyor hem de karşı tarafın duygularını, böyle bir araştırma yapmışlar, mesela anket yapmışlar hem kadınlara hem erkeklere. Yüksek duygusal farkındalığı iyi olan insanlar kadın ve erkek seviyesinde eşitleniyorlar. Yani aslında insan olmada ortak temele geliyorlar. Ben kendi duygularımı nasıl anlarsam, karşı tarafın da duygularını nasıl anlarsam, aslında bu cinsiyetten bağımsız İnsan olma temelinde buluştuğumu gösterir. Yani bu yüksek duygusal farkındalık kadınlarda ve erkeklerde aslında eşitleniyor. O yüzden bir erkek ne kadar duygularının farkındaysa ve karşı tarafın duygularının farkındaysa, aynı bir kadın da nasıl duygularının farkındaysa ve karşı tarafın duygularının farkındaysa, ikisi insan olma temelinde birleşiyorlar. Yani bir de insanız biz.
0: Evet.
1: Değil mi? Hepimiz.
0: Kadın da erkek de insan.
1: İnsan. Evet. İnsanız. İnsan olma becerisine sahibiz ve insan olmanın da bütün iyi özelliklerine sahibiz.
0: Evet. Burada herhalde erkekler kadınları, kadınlar da erkekleri anlamalı.
1: Evet, bu karşılıklı olmalı. Mesela ne yazık ki şöyle cinsiyetçi bir yaklaşım da oluyor. Mesela ben danışanlarımla da onu konuşuyorum çok fazla. Kadınlar hep şunu söylüyor. Kocam beni anlamıyor, kocam beni anlamıyor. Ben soruyorum diğer eşe. Koca, siz peki kocanızla ilgili neleri anlıyorsunuz? Kocanızla ilgili hangi duygularının farkındasınız? Orada kesiliyor. Yani şimdi iki tarafın da duygusal ihtiyaçları var. Mesela diyor ki eşlerden birisi, ben her gün işte onun için yemekler yapıyorum, işte şu sofrayı hazırlıyorum filan ama işte hiç onun umurunda değil. Erkeğe soruyorum, diyor ki mesela ben diyor yemek hazırlaması ya da o sofrayı hazırlaması açıkçası benim için bir şey ifade etmiyor. Beni güler yüzle karşılasın, bu benim için yeter. Bakın, karşı tarafa biz bir şey sunuyoruz ama aslında karşı tarafın bunu isteyip istemediğiyle ya da ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili bilgimiz yok. Evet. Ben kendi kafama göre yapıyorum.
0: Evet.
1: O bunu sever.
0: Halbuki o onu sevmiyor, evet. Veyahut da daha başka şeyler.
1: Yabancı. Için. Mesela ben kaç yıllık çiftlerle çalışıyorum, 10 yıllık, 15 yıllık. Kocasının ya da bayanın, eşinin neyi sevip sevmediğiyle ilgili bilgisi yok. Düşünüyorlar mesela.
0: Evet.
1: Bu ama sürekli şöyle bir şey diyorum ben. Mesela şöyle diyor eşlerden birisi ya da işte farklı cinsiyetler. Beni anlasın, beni anlasın, beni anlasın. Peki, ben karşı tarafı da anlamalıyım.
0: Evet.
1: Bu iki taraflı olmak zorunda.
0: Size gelen danışanlar hem karı hem koca.
1: Tabii yetişkin, çift olarak da geliyorlar, bireysel.
0: Çift
1: hem
0: olarak
1: kadın,
0: geldiklerinde.
1: Çift de, tabii çift olarak geldiklerinde de aynı şekilde eşlerdi. Bu konuda gerçekten duyarlı bir kitle var. Seviniyorum da gördükçe, çünkü eskiden bu kadar fazla değildir. Ben 11 yıllık meslek hayatının içerisindeyim. Çiftler çok fazla daha kendileriyle ilgili içgörü kazanmak, duygularıyla, ilişkileriyle ilgili çözümler bulmak için çok fazla müracaat ediyorlar ve bu da çok benim hoşuma gidiyor gerçekten.
0: Evet. Mesela boşanmak,
1: evet,
0: isteğiyle gelip de
1: tabii.
0: Sizin yanınızda konuştuklarınızla,
1: evet, tabii,
0: bundan
1: tabii,
0: vazgeçtikleri
1: çok
0: oluyor.
1: Tabii ki. Ve güzel bir şey, neden? Şimdi boşanma hemen alınacak bir karar değil. Yani evlilik nasıl kolay alınabilen bir karar değilse, boşanma da aynı şekilde. Önceden bir uzmana gidip objektif bir ortamda kendilerini değerlendirmek, duygularını değerlendirmek o anlamda bir farkındalık sağlıyor. Ve sonra diyorum ki siz bir düşünün. Hani bu kararı vermeden önce bir bakın, eşinizi gerçekten yanlış mı anlamışsınız, doğru mu anlamışsınız ya da doğru anladım diye ben başka bir şeyler mi anlıyorum acaba? Onları görüyor çiftler ve farklı farkındalıklara ulaşıyorlar o anlamda.
0: Evet. Bir psikolog arkadaşımız şunları söylemişti. Hı hı. Karşılıklı onlara yazdırıyorum.
1: Hı.
0: Sen eşinin nelerinden memnun,
1: evet,
0: değilsin?
1: Evet.
0: Kadın kocası için, kocası,
1: evet,
0: eşi için,
1: evet,
0: hanımı için,
1: evet,
0: karşılıklı yazıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Efendim, birbirlerinin beğenmedikleri şeyler belki bir iki madde çıkıyor. Bir de beğendikleriniz taraflarını yazın diyorum. O bitmiyor diyor. Beğendikleri tarafları her ikisinde çok.
1: Çok güzel. Evet. Yani beğendikleri tarafları, pozitif olan iyi taraflarının çok olması güzel bir şey. Diğer taraflarının, yani aslında biz boşanma kararını alıyor gibi gözüküyoruz ama aslında ilişkimizde sadece sıkışmış olabiliyoruz. O kararı alıyoruz gibi ama aslında bir şeyleri değiştirmenin vaktinin geldiğidir aslında. Boşanma der insanlar ama bu ne demek biliyor musunuz? İlişkinin artık başka bir tür şekilde yaşanma isteğidir. Boşanma değil aslında o. Yani ben şu koşullardan rahatsızım demek. Mahkemede soluğu alırsanız ilişkiyi değiştirme, dönüştürme fırsatınız olmaz ama. Hemen boşanırsınız. O ilişkiyi kaybedersiniz. Ama öncesinde ben bunu değiştirebilirim, dönüştürebilirim, farklılaştırabilirim demektir aslında boşanma isteği.
0: Evet. Maalesef çıkarılan kanunlarla da boşanma daha kolay hale getirildi.
1: Bir kere denemenin o anlamda bir uzmana gidip ya da biraz durup evleri ayırıp ya da bir sakin kalıp o anlamda karar almak her zaman ani alınan kararlardan çok daha sağlıklı olur.
0: Evet. Hakimler gerçi bu konuda bir zamana da bırakıyorlar.
1: Evet.
0: Karşındakinin,
1: evet,
0: o durumunu,
1: hatta,
0: fark ederse.
1: Hatta aile mahkemelerinde psikologlara da, orada psikologlar da görev yapıyor. Onlara da yönlendiriyorlar.
0: Evet. Şimdi,
1: şimdi o da gelişti. Evet.
0: Evet, o da var.
1: Evet.
0: Evet hocam, son bir soruya geçelim bu bölümde.
1: Evet.
0: Duygularımızı nasıl tanıyabiliriz? Nasıl yönetebiliriz? bununla ilgili pratik, evet, sizin evet, hayatta gördüğünüz, aynen, danışanlarınızdan gördüğünüz
1: tabii,
0: pratik
1: tabii,
0: bilgiler
1: neler? Hemen dinleyicilerimizde ben duygusal farkındalık için, tabii bunu ben seanslarda uzun sürelerce yapıyorum ama hani herkesin de hayatta uygulayabileceği pratik şeyler var. Ne gibi? Duygusal farkındalığımız için ilk önce duygularımızı gözlemleyeceğiz. Yani sakin bir şekilde bir odaya geçeceğiz. Mesela evet, diyelim ki bir duygu canlandı. Arkadaşımız telefonda bize dedi ki ben işte ne oldu, çocuğum şu üniversiteyi kazandı. Mesela arkadaşım telefonda bana bunu dedi. Böyle içimde bir değişik duygu oldu. Şimdi odaya geçeceğim ben. Bir sakin kalacağım. Acaba bu duygum ne? Mesela kıskançlık mı? Haset mi? Peki niye ben onu tebrik edemedim? Mesela oğlu güzel bir üniversiteyi kazanmış. Tebrik edemiyor. Mesela bazı insanlar teşekkür edemez. Bazı insanlar tebrik edemez. Bu ne kadar büyük bir eksikliktir. Ya da bugün ne güzel görünüyorsun diyemez mesela. Ya da bu elbise sana ne kadar yakışmış. Ya da ne güzel bir aileye sahipsin. Ne güzel onlar, yani diyemez mesela. Bazı insan dil dönmez bunları. Bu kötü bir şey.
0: Evet.
1: Burada duygularınızı gözlemlemek önemli. Ne var? Yani üç böyle dışarıdan bir bakışla sanki bir başkası var gibi ben ne hissettim? Bir düşüneceksiniz. 5 dakika, 10 dakika. Daha sonra duygunuzu değerlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki ya arkadaşım bana normal bir şekilde oğlunun üniversiteyi kazandığını söyledi. İyi bir üniversite. E peki kadın bir şey söylemedi. Ben niye böyle hissettim? He, sonra bir döneceksiniz, bakacaksınız. Acaba kendi çocuklarımla ilgili mi kendimi kötü hissediyorum? Bakın başka bir şey çıkıyor. Kıskançlığın altına. Sonra bakacaksınız ya benim çocuklarım iyi üniversiteleri ya da iyi bölümleri kazanamadı. Aa, yani galiba ben kendimdeki bu kötü duygudan dolayı karşı tarafla ilgili olumsuz bir şey hissettim. Bakın ikinci bir derecedir bu. Sonra üçüncü derece. Ne yapabilirim? Yani değiştirebilirim bu duygumu, kıskançlık duygumu. Şöyle değiştirebilirim. E peki ben çocuklarımın daha iyi koşullarda ya da daha iyi üniversitelerde ya da daha iyi eğitim koşullarında olması için ne yapabilirim, değil mi? Eğer ben ona imreneceksem ya da ona haset edeceksem, peki ben o koşulları kendi hayatımda nasıl oluşturabilirim? Özel hoca mı tutarım? Ya da çocuğumla ilgili şunu şunu mu yaparım? Ya da eşimle ilgili şunu şunu mu konuşurum? Yani ne yapıyorum? O kıskançlık ya da haset duygusunu hayatta ben kendime pratik bir şekilde dönüştürüyorum. Bu nedir? Kötü bir duyguyu hemen günlük hayata sokup başka bir şeye dönüştürmek. Bu kadar, üç aşamalı. Duygumuzun gözlemliyoruz, duygumuzu düzenliyoruz ve duygumuzu değiştiriyoruz. Üç aşamalı bir şey.
0: Evet. Duygularımızı bu şekilde önce evet, tanımlayacağız.
1: Tanımlıyoruz, değerlendiriyoruz ve sonra değiştiriyoruz.
0: Evet. Sosyal medyada da bu söyledikleriniz mesela dediğiniz gibi bir üniversite kazanmış çocuğu mesela onun haberini veriyor. Evet. Yahut işte çocuğunun mezuniyet fotoğraflarını koyuyor. Evet. Bununla ilgili bir haber veriyor. Yahut bir ölüm hadisesi var. Annesi babası işte vefat etmiş. Onun haberini veriyor. Orada da aynı şekilde herhalde.
1: Şimdi sosyal medyada paylaşımlara ben biraz farklı bakıyorum. Yani şimdi orada da biraz dikkatli olunması gereken şeyler. Mesela bakın anneler gününü geçirdik. Babalar gününü geçirdik. Şimdi boy boy fotoğrafları görüyoruz anneler gününde. Anneciğimle işte şöyle, babacığımla böyle. Ama şunu düşünmüyoruz mesela. Annesini kaybetmiş insanlar bu fotoğrafları görünce üzülmez mi?
0: Evet.
1: Ya da babasını kaybetmiş insanlar. Şimdi biraz da paylaşım yaparken sosyal medyada tabii ki kendimizle ilgili bir şey sunuyoruz ama başkalarının da ne hissedebileceğiyle ilgili de biraz farkındalığımız olması diye düşünüyorum. Yani evet, olması gerek diye düşünüyorum.
0: Veya işte bir turizm merkezine gitmişler. Çok lüks bir otelde kalıyorlar.
1: Evet.
0: Yedikleri
1: evet,
0: yemekleri yahut işte otelin manzaralarından sergiliyorlar.
1: Biraz dikkatsiz olabiliyoruz bu konularda. Hani belki kendim de öyle hatalar yapıyorumdur. Herkes mutlaka ki öyle hatalar yapıyordur. Ama biraz daha dikkatli olunması gereken şeyler var. Ama dediğim gibi biraz önce kıskançlık da duysak ya da kötü duygular da hissetsek biz bunları değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Bu bizim içimizde olan bir şey,
0: evet,
1: mekanizma.
0: Sosyal medyada da artık bu tip şeyler az olmalı veyahut da işte asgari olmalı ama diğer insanlar da bunlara biraz önce söylediğiniz gibi iyi duygularla bakabilmeli. Bir
1: evet,
0: ölüm haberi verdiyse ona bir rahmet dileyebilmeli.
1: Tabii ki bunu dileyebiliriz yani evet.
0: Gibi
1: evet,
0: yahut kesinlikle, işte
1: tebrik edebiliriz.
0: Bir doğum günüyse tabii, efendim tebrik etmeliyiz.
1: Tabii.
0: Yahut işte bir geziye vesaire çıkmışsa iyi eğlenceler,
1: bu kadar,
0: mutluluklar dilemeliyiz.
1: Tabii.
0: Orada da efendim
1: bir
0: işte
1: denge,
0: o yapıyor ben yapamıyorum dememeliyiz.
1: Evet. Yani onu da kişi de fotoğraf paylaşırken ya da şey yaparken, yani şimdi mesela öyle şeyler görüyoruz ki her gün bir paylaşım yapmak var. Bir de dediğiniz gibi mezuniyeti var, işte atıyorum töreni var ya da şey. Şimdi tabii ki oradaki denge de önemli. Bazı insanlar da sürekli bak onlar ne güzel bir hayat yaşıyor. Zaten şöyle araştırmalar var Faruk Bey. İnsanlar sosyal medyayı çok fazla takip ettikçe kendi hayatları ve kendi yaşamları ile ilgili karamsarlığa kapılıyorlarmış. Hmm. Böyle bir araştırma yapılmış. Ne kadar fazla arkadaşlarınızın hayatına bakıyorsanız ya da diğer ünlülerin mesela atıyorum diğer yaşamları, o kadar kötü ve karamsar oluyormuşsunuz. Bu insanı etkileyen bir şey aslında.
0: Evet. Halbuki onların da bütün yaşantıları o değil.
1: Değil. Bunu bilmek lazım.
0: Bunu bilmek lazım. İşte genelde mesela sanatçılar bu konuda
1: yapıyorlar, evet.
0: Görüntüleriyle, şekilleriyle
1: sürekli
0: çıkıyorlar ortaya ve herkes de onları öyle mutlu,
1: lüks ortamlar ya da mutlu ortamlar, ama hepimiz şöyle bir basitlik var. Hepimiz etten kemikten insanlarız. Hepimizin duyguları var ve insanız.
0: Evet.
1: İnsan olduktan sonra kimsenin kimseye üstünlüğü ya da şey yok.
0: Evet. Duygularımızı iyi yönetebilmeliyiz. Bu beceri içerisinde olmalıyız.
1: Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Güzel bilgiler için sağ olun.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. İletişim Dünyamızda bu programı ben Faruk Zat sizlere sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan yardımcı oldu. Bugün değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'dı. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Kurtarmaya gidenler ve kurtarılanların verdiği bilgiler vardır ve yetkililerin de ona göre yaptığı açıklamalar vardır. İzah ettiğim gibi açık bir şeyler, son durum bu. Allah'ım korusun tabii ki, herkes Allah'ım korusun.
3: Amin. Zorlu töre.
2: Ölenlere rahmet dileriz, yani ailelerine de başsağlığı. Tabii ki bu bütün halkımızı, bütün milletimizi üzüyor ama evet, ne yapalım? Elden bir şey gelmiyor, bu oldu artık. Evet. Olmadan çare almak lazımdı.
3: Tabii bundan sonrakiler için en azından bir ders olacaktır.
2: Mutlaka dikkatli olmak lazımdır tabii ki. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, anavatanımız Türkiye'de de dikkat etmek lazım. Tüm dünyada dikkat etmek lazımdır. Bu deniz kazaları çok tehlikeli bir kaza şeklidir. Yani uçak kazası da çok kötü ama bakın biz hep uçak kazalarını konuşuruz. Bu defa denizde böyle bir kaza meydana geldi.
3: Evet.
2: Geçmiş olsun.
3: Çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Çok sağ geçmiş olun, olsun. Ben de sizlere sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun.
3: Sağ olun efendim. Şimdi Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti eski meclis başkanı telefon hattımızdaydı. O da elindeki son bilgileri aktardı ama tabii şu anda hükümetten net sayı, net bilgi gelmedi yetkililerden. Şu anda bilmiyoruz kaç kişi hayatını kaybetti, kayıp var mı, kaçı kıyıya getirildi, kaza neden oldu? Bu sorulara dair henüz bir cevap yok. Ama hayatını kaybedenler var. Ve vatandaşlar da bir şekilde kıyıya yetiştirilip sonrasında ilk müdahaleleri yapılıyor. Kurtarma çalışmaları hala daha devam ediyor. Hem denizden hem havadan. Henüz bu çalışmalar da bitmiş değil ki görünen yolcular ve mürettebat kurtarılsa bile sonrasında arama kurtarma çalışmaları da devam edecektir. Suda kaybolan var mı? Belki o sırada tutunamayıp daha açıkta açığa sürüklenen biri var mı? Bunlar kontrol edilecek. Kaç kişi hayatını kaybetti bilmiyoruz. Ama vatandaşlar çaresiz bir şekilde geminin üstünde, üstlerinde can yeleğiyle kurtarılmayı bekliyorlar efendim. Tabii hayatını kaybedenler var. Ama kaç kişi bilmiyoruz. Birazdan tabii uzmanlarla da konuşacağız, bu kaza nasıl olmuş olabilir, sebepleri ne olabilir? Doktor Kaptan Cahit İstikbal şu anda hattımızda. Efendim öncelikle geçmiş olsun.
4: Sağ olun efendim.
3: Şimdi dün hava şartlarının uygun olmadığı ve bugün de geminin yola çıkıp alabor olduğu haberi elimize evet, geldi. Öncelikle evet, bu kaza neden yaşanmış olabilir?
4: Hava şartlarının uygun olmadığı bilgisi hava raporlarıyla doğrulanmıyor. Yalnız hava raporlarına baktığımız zaman havanın orada uygun olduğu görülüyor. Ve kaza alanından gelen videolara da baktığımız zaman böyle çok şey bir durumun, geminin batırmasına, gemiyi batıracak kadar bir olumsuz bir hava koşullarının olmadığı görülüyor. Bu geminin limandan çıkışını engelleyecek düzeyde bir olumsuz hava koşulu görünmüyor. Başka bir neden olmalı.
3: Neler olabilir mesela?
4: Şimdi tabii bunu tahminde bulunuyoruz ama bu da biraz spekülasyon gibi oluyor. Bilmiyoruz çünkü bilmediğimiz konuda neden olabilir. Çeşitli teknik nedenler olabilir burada. şaft kesmiş olabilir. Çift pervane var ve çift tekne var bu gemilerde. O yüzden katamaran diyorlar zaten. Bunlardan bir tanesi şaft keserse ve şaft boşluğundan su içeriye, şaft pervanenin makineye bağlayan ara silindirik ara parçadır. Bunun kırılması sonucunda şey olabilir.
0: Kurtarmayı bekleyenler var.
3: Anladım. Peki arama kurtarma çalışmaları ne kadar sürdü?
4: Su almış olabilir. Ve bunun sonucunda da alabora olmuş olabilir.
3: Evet. Anladım. Şimdi bölgeden görüntüleri izledikçe, gördükçe siz şu anda olayın akıbetini nasıl görüyorsunuz? Yani kaç kişi daha kurtarılabilir? Şimdi vatandaşlar orada bekliyorlar. Şartlar ne kadar zor?
4: Dışarıdakiler kurtarılır diye düşünüyorum. Yani denizde atlamış olmayı başaranlar veya geminin üzerine çıkmayı başaranlar kurtarılır. Yalnız geminin içerisinde kalan kazazedeler olabilir. Onların da dalgıçlar marifetiyle geminin içerisine girilerek hava boşluklarında sıkışmış kalmış olabilirler. Yaralı da olabilirler. Onların kurtarılması gerekiyor. O işlemin de bir an önce başlatılacağını düşünüyorum.
3: Anladım. Peki kritik süre nedir? Yani ne kadar zamanda kurtarılması lazım suda olduğu düşünülenlerin?
4: Ya şimdi hipotermi, su sıcak olduğu için, yani su çok, şu anda yaz mevsimindeyiz. Kolay kolay hipotermi olmaz ama bu hiç olmaz anlamında değildir. Sadece süresi uzar. Bir an önce kurtarılmaları gerekir. Denize düşmüş olan kazazedelerin ve battaniye verilerek bir an önce onların olumlu koşullara sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Hatta biraz da bu konuda gecikilmiş de olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahile çok yakın bir mesafede bunların bir hemen kurtarılmış olması gerekiyordu kazazedelerin. Bu şekilde ifade edeyim.
3: Anladım. 4 mil açıkta su alıp alabora olduğu söyleniyor. Yani kıyıdan 4 mil açığa kaç dakikada gider bu gemi?
4: 15 dakikada gider.
3: 15 dakika. Yani aslında evet. 15 dakikada alabora olmuş bir geminin eğer şartlar da zorlu değilse çok bariz bir teknik sıkıntısı yok mudur?
4: Bir teknik sıkıntı yaşadığını tahmin ettiğimi söyledim zaten ama ne olduğunu bilmiyoruz. İşte kaptan konuşulabilirse ondan öğreniriz. Ben de tahminlerimi belirttim zaten bu konuda.
3: Anladım ama bu yani öncesinde yapılan kontrollerde belli olmayacak bir teknik sıkıntı olabilir mi?
4: Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şaft kesmesi veya demirin kaçırılarak bordaya veya karineye çarpması şeklinde bir su alma olmuşsa bu daha önceki kontrollerle alakalı bir durum değil. Ama ben cam sallarının açılmamış olduğunu görüyorum. Bu onların uygun olmadığını gösteriyor olabilir. Bunun da kontrollerde ortaya çıkarılması gereken bir durum var derseniz o da budur.
3: Anladım. Peki şu anda bölgedeki çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Yani hem balıkçı tekneleri gidiyor hem sahil güvenlik ekipleri. Hem...
4: Böyle bir durumda herkesin gitmesi zorunlu zaten. Yani kimse ben gitmiyorum. Bir can kurtarma denizin üzerinde olan herkesin oradaki can kurtarma faaliyetine katılması zorunlu zaten şu anda. Ama biraz daha bu işin hızlı olması gerekiyor. Yani oradaki insanların bir an önce denizden alınarak yaralıların hastanelere sevk edilmesi gerekiyor. Ve geminin içerisinde sıkışmış kalan olanlar da varsa onların bir an önce belirlenip kurtarılmaya çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Anladım.
4: Kurtarma ekiplerine, arama kurtarma ekiplerine, search and rescue SAR ekiplerine başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Onlar
3: anladım.
4: Için de
3: peki.
4: Çok zor. Onlara da kolaylıklar diliyorum.
3: Peki Doktor Kaptan Cahit İstikbal, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Evet, bölgeden yeni bilgiler geldikçe, görüntüler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz. Şu anda bir gemi alabora oldu, bir yolcu gemisi. Hayatını kaybedenler var. Şu anda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hem bölgedeki tüm tekneler, gemiler olay yerine gittiler hem de helikopterle havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz de hem uzmanlara hem de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden yetkililere bağlanmayı sürdürüyoruz. Yine İhlas Haber Ajansı Kıbrıs temsilcisi Gökçe Örnek aldı olay yerinde. Birazdan ona da bağlanıp kıyıda neler yaşanıyor onu da öğreneceğiz. Hem görüntüleri bir yandan izleyip hem de yeni bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Türkiye'den de tabii açıklamalar var. Hem AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik de geçmiş olsun dileklerini iletti. Yüzden fazla vatandaşın kıyıya getirildiğini biliyoruz ama net sayı yok. Kaç kişi getirildi, kaç kişi kayıp, hayatını kaybedenlerin sayısı kaç? Bunların hiçbirini şu anda bilmiyoruz. Evet, şimdi tekrar bir bağlantımız olacak. Az sonra yeniden Kıbrıs'a bağlanacağız. Biz de hem gördüklerimizi hem de aldığımız bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Denizin içinde bekleyenler vardı. Onlar bir şekilde kendilerini geminin ters dönen, alabora olan geminin üzerine atıp orada yardım beklediler. Tabii acaba gemiye hiç çıkamayan, kaybolan var mı? Bunu bilmiyoruz. Kaç kişi kayıp, kaç kişi hayatını kaybetti? Buna dair bir bilgimiz yok. Sadece kayıpların ve hayatını kaybedenlerin olduğunu biliyoruz. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için de ekipler canla başla çalışıyorlar.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Arif abi, sağdan. Tamam.
6: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ata bin Meysere rahmetullahi aleyh. Mü'min güler yüzlüdür. Bu zat buyuruyor ki, mü'min güler yüzlüdür. Zira mü'min olmanın simgesi güler yüzdür. Münafıklığın ise şöyledir ki eseri, somurtkan, asık surat olur onlar ekseri. Bir gün ona gelerek sordular, efendim siz acaba sebep ne ki daima gülersiniz? Buyurdu, ben ölümü fazla düşündüğümden rahatlar, neşelenir, hep gülerim bu yüzden. Ters gelmiş olacak ki bu cevabı hepsine, dediler ki gülmenin ölümle ilgisi ne? Buyurdu, herkes için ölüm vardır muhakkak. Bu sonsuz yolculuğa lazımdır hazır olmak. Çünkü ecel ekseri ani gelir yakalar. Rahat ve sevinçlidir hazırlıklı olanlar. Ölüme hazırlığı yok ise birinin de, bir telaşa kapılır eceli geldiğinde. Bu dünya bir konaktır. Bizler ise yolcuyuz. Dünyada bugün varsak, belki de yarın yokuz. Kim ölüme hazırsa gece ve gündüzünde, tebessüm eksik olmaz o kimsenin yüzünde. Hep derdi ki, ey insan, öyle ol ki bugün de hiç mahcup olmayasın yarın mizan önünde. Bugün sen bir yolcusun, al yanına çok azık. Yoksa pişman olursun, kendine etme yazık. Huzuru ilahide mahşer günü ins ve cin, amel defterleriyle toplanır hesap için. Kalplerin titrediği korkunç bir yerdir mahşer. Mizan terazisinde tartılır hayır ve şer. Şimdiden o gün için amel etmeyen insan, öyle pişman olur ki anlatamaz hiç lisan. Ömür çok az, iş mühim, hem çok zordur o hesap. Günahı çoğaltma ki çetindir zira azap. Malın, mülkün, makamın olsa da bugün fazla, lakin mahşer yerinde bakmazlar buna asla. Çünkü malın, paranın o gün olmaz değeri. Görür herkes karşılık neyse amelleri. Ey insan, bilmiş ol ki sen başıboş değilsin. O gün her amel için bir bir hesap verirsin. Her ne iş işledinse bir ömür müddetince, hep amel defterine yazıldı ince ince. Mizanda tartılacak İş bu amellerin hep. Günah ağır basarsa ne olur halin acep? Hem o gün bulamazsın kaçacak bir yer dahi. Sen bunların hepsini göreceksin vallahi.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, evlenmekten maksat. Peygamber Efendimiz, iki Müslüman Allah rızası için bir araya gelse, şeytan uzakta bekler, yanlarına yaklaşamaz buyuruyor. Saliha bir hanımla evlenince de, iki Müslüman bir araya gelmiş olur, şeytan aralarına giremez. İkisi iyi geçindiği müddetçe iblis zarar veremez. Ama bir hırgür çıkarsa Allah muhafaza etsin şeytan gelir, hem bir tane değil birçoğu üşüşür aralarını bozar. Zaten içimizde olan nefis de bu durumu fırsat bilip elinden geleni yapar. Evlenecek kardeşlerimize çok önemli bir tavsiyemiz var. Evlenecek kimsenin çok korkması gereken şey kul hakkıdır. Gelen hanım hizmetçi değildir, Allah'ın bir kurudur. Ahirette en zor hesap kul hakkından verilecektir. Onlar esir köle değildir. Kıymetini bilen için sultandır. İslamiyet'in dışına çıkarsa kocasına da günah yazılır. Evlenmekten maksat bir Müslüman hanımı kurtarmak ve onu hak yolda muhafaza etmektir. Bunu başarabilen kimse çok kıymetli insandır. Başını örten, namazını kılan, eşine itaat eden hanım, cennet nimetinin ta kendisidir. Kadın ahirette üç şeyden sorguya çekilir. 1- Dine uygun örtündün mü? 2- Namazını istenilen şekilde kıldın mı? 3- Eşine itaat ettin mi? Ama erkeğin durumu öyle değildir. Eve getireceği rızıktan ve kadının hal ve hareketinden de mutlaka sorulacaktır. Mesuliyeti büyüktür. Kadının günaha girmesi, Allah muhafaza etsin, kocasının bütün ibadetlerinin

sevabını yok eder. Çünkü kötülük daima iyiliğe hakimdir. Erkek, yuvasında İslamiyet'i muhafaza etmek için her fedakarlığı yapmalı, her sıkıntıya katlanmalı, her tedbiri de almalıdır. Evde Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları mutlaka okunmalıdır. Peygamber Efendimiz, evlenen ve evlendiren Allah'ın dostudur buyuruyor. Dinimize uygun şekilde, uygun yerlerde evlenenler ne şanslıdır. Ya dinimize uygun olmayan şekilde, haram işleyerek, uygun olmayan yerlerde evlenselerdi? O yuvadan hayır gelir miydi? Büyükler, ke'ennel harame narun, haram ateştir buyuruyor. Ke'enne demek, hemen hemen manasındadır. Büyüklerin hemen hemen demesi, tahmin, zan değildir. Onların zanları kesinlik ifade eder. O büyükler, kibir gibi görülmesin diye zannediyorum derler. Netice, haram mutlak ateştir. Bu ateşe düşen yanar, mahvolur. Ateşin içinde olan nasıl mutlu olabilir? Peygamber Efendimiz, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüsü insanlara zararlı olandır buyuruyor. Günahlar iki kısımdır. Birincisi, Allah-u Teala ile kul arasındaki günahlardır. Diğeri ise kullar arasındaki günahlardır. Yani kul hakkıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir müminin üzerinde azıcık kul hakkı olsa, bu kul hakkından kurtulmadıkça, helalleşmedikçe bütün peygamberlerin ibadetlerini yapsa cennete giremez buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimleri kul hakkına riayet edemeyecek olan evlenmemeli buyuruyor. Evlenecekse bilsin ki evlendiği hanım Allah-u Teala'nın kuludur. Kul hakkı geçmemesi için karşısındakinden fedakarlık beklemek yerine kendi fedakarlık göstermelidir. Onun için insan önce kendinden vermelidir. Kendinden vermedikten sonra başkasından bir şey beklemek veya istemek uygun değildir. İşte bunlar evlenen Müslümanlara vasiyettir, nasihattir. Bunlar evlenecek olanların kulaklarına küpe olmalıdır. Kurtulmak veya felakete düşmek bu karara bağlıdır. Kadın Allah'ın kuludur. Köle, esir değildir. O bir Müslümandır. Başını örtüyor, namazını kılıyorsa cennetten dünyaya inen bir nimettir. Bir zat bir sohbetinde Saliha Hanım'a dünya işleri için laf söylenmez deyince oradaki biri şaşırır. Efendim bir şey söylememek mümkün müdür diye sorar. O zat buyurur ki mümkün olmasa bu söylenmez. Yapmadığı şeyi söylemenin vebali vardır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen sen yapmadığın şeyi karşındakine nasıl söylersin buyuruyor. Biz çok iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Neden? Müslümanlığı yaşadığımız için. Hanım da Müslümanlığı yaşıyor, ben de. O da kul hakkını biliyor, ben de. O da kendine ait vazifeleri biliyor, ben de. Ne kaldı geriye? Zaten edep haddini bilmektir. O da haddini biliyor, ben de haddimi biliyorum. Sınır tecavüzü yok. Sınır tecavüzü olmazsa her taraf güllük gülistanlık olur. Hazreti Ali, iyi geçim olan ev cennettir, kötü geçim olan ev cehennemdir buyuruyor. Nefsin isteklerini yapmak için hayatımızı cehenneme çevirmek akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. Dine aykırı iş yaparak, kul hakkına girerek dünyasını cehenneme çeviren kimse ahiretini de kaybetmiş olur.

0: Sınıfımızın mevcudu 35 kişiydi. Çok yaramaz bir arkadaştan başka hepimiz iyi anlaşıyor, öğretmenimizin sevgisini kazanıyorduk.
1: Kimse benim gibi teneşirim bir atışta lambayı kuramam.
2: Utanmaz yaramaz. Ne dersin gerçekimizi? Baksana senden başka ayakta öğrenci var. Şimdi öğretmen sınıfa girince ne cevap vereceksin?
1: Sınıfın hepsine sıra daya attıracağım.
2: Terbiye görmemiş ne olacak?
0: Bu haşere arkadaşımız bir sınıfa bedeldi sanki. Hiç söz dinlemez, sürekli öğretmenlerden dayak yerdi. Sınıf öğretmenimiz onu dövmemek için çok uğraşır, yaramazlıkları karşısında dişlerini sıkar, söz ile terbiye etmeye uğraşırdı. Fakat nafile. Bir gün ders esnasında yine böyle bir haşarılığı tuttu.
3: Evet çocuklar, şimdi de matematikte pi sayısı nedir onu göreceğiz.
1: Pi sayısı mı? Pi'nin de sayısı mı olur?
3: Bana bak oğlum. Sınıfın huzurunu bozmaya hiç hakkın yok, tamam mı?
1: Bozulursa bozulsun. Ben ne yapayım?
3: Ya, gel bakayım buraya. Al bakalım öyleyse.
1: Ay anne.
3: İstediğin yere gidebilirsin. Terbiyesiz şey.

0: Öğretmenimiz haşarını tutan bu arkadaşımıza bir tokat atmıştı öfkeyle. Ama kulağına denk gelecek şekilde biraz sert vurmuş olacak ki arkadaşımızın kulak zarı zedelenmiş. Ailesi onu doktora götürüp rapor almış. Biz nereden bilelim okul müdürüne de şikayet ettiklerini? 3 gün sonraki matematik dersindeydik. Birden içeriye müdür beyin geldiğini gördük.
1: Kusura bakmayın öğretmen bey. Hakkınızda şikayet var.
2: Ne hakkında müdür bey?
1: Bu konuyu ayrıca sizinle görüşeceğiz. Ama sizden şu anda bir hususu rica ediyorum.
2: Hay hay, buyurun.
1: Soruşturmamızın güvenliği açısından sizin bir müddet sınıfı terk etmeniz gerekiyor.
2: Allah Allah. Öyle olsun.

0: Biz bütün sınıf meseleyi anlamıştık. O yaramazın dövülmesini soracaktı müdür bey. Kaşla göz ede ede müdür beyin sorusuna bilmiyoruz cevabı verecek, öğretmenimizi kurtaracaktık. Çünkü herkes biliyordu ki o yaramaz çocuk aile terbiyesi almadık biriydi. Öğretmenimiz mecbur kalmıştı. Müdür bey soruyordu işte sınıfa.
1: Biliyorsunuz çocuklar, yalan söylemek çok çirkin bir şey. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: O halde sizden bir şey rica edeceğim. Bana doğruyu söyleyeceksiniz. Matematik öğretmeniniz 214 nolu arkadaşınıza tokat attı mı? Gördünüz mü?
2: Hayır, görmedik.
1: Hiçbiriniz görmediniz mi?
2: Hayır, görmedik.
0: İşte o anda umulmadık bir şey oldu. Bir kız arkadaşımız hıçkırıklara boğuluverdi. Üstelik koşarak sınıftan dışarı çıkıp öğretmenimize vardı aniden. Kapı açık olduğu için onu hem görüyor hem de duyuyorduk.
3: Söyleyemem öğretmenim. Yalan söyleyemem. Ne olur beni affet öğretmenim.
4: Kızım, ne oldu söyle bana. Sus. Hadi ağlama bak. Ağlama. Hiç böyle şeyler için ağlanır mı?
1: Yavrum, ağlamana üzüldüm doğrusu. Ağlanacak ne var ki? Hadi ağlamayı bırak. Hadi bakayım. Hadi.
3: Ben yalan söyleyemem öğretmenim.
1: Peki ama niye ağladın? Sebebi neydi söyler misin?
4: Hadi söyle canım. Niye böyle ağladın? Ha? Bak merak ettim. Söylemezsen üzülürüm.
3: Ben asla yalan söyleyemem efendim.
1: İyi güzel de yani...
3: Eğer yalan söylersem öbür dünyada olan annem cezalandırılır. Onun için asla yalan söyleyemem.
1: Peki doğru olanı nedir? Söyle.
3: Öğretmenimiz tokat attı ama o çocuğu dövmek de haklıydı.
1: Niye?
3: Çünkü o çocuk bize çok sataşıyor. Sınıfımızı huzursuz ediyordu. Çirkin sözler söylüyordu.

Arkadaşımızın anlattıkları karşısında hepimiz donup kalmıştık. İki duygu arasında kalan öğrenci en doğru olanını yapmıştı. Kendi o küçücük beyniyle yalan söylemekten korkmuştu. Annesinin ölmüş olması ve kendisinin yaptığı her hatanın cezasını annesinin orada ödeyeceğini zannetmesi, her ne kadar herkes kendi cezasını çekecek olsa da ona bu dünyada asla kötülük yaptırmıyordu. O asla yalan söylemeyerek, kötü olan şeyleri yapmayarak çok sevdiği annesini ebedi alemde zorda bırakmamış olacaktı. Müdür bey de bizler de öğretmenimiz de çok duygulanmıştık. Aradan 20 yıl geçtiği halde yaşadığım bu hadiseyi ve yalan söylememek için hıçkırıklara boğulan o kıymetli arkadaşımı hiç unutamadım. Bugün dahi yalan söylemekle ilgili en ufak bir mevzuat olsa o canım arkadaşımı hatırlarım. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ha, öğretmenimizin durumunu mu soruyorsunuz? Öğretmenimizden önce müdür bey bu şahit olduğu dramı o haylaz çocuğun ailesine anlatınca mahcup olmuşlar. Davadan vazgeçmişlerdi. O haylaz arkadaşın ise bir daha haylazlığını ne duyan ne gören oldu. Doğruluk ne güzel şey.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, kocamın uğraştığı işi, yani kazancının nereden geldiğini evlendikten sonra öğrenebildim. Kahvehane işletiyormuş kocası. Burada diyor oyun da oynanıyor falan. Bu durumda diyor hani ben vebal altında mıyım? Yani bizim yediğimiz içtiğimiz haramdır.
1: Efendim kahvehanede çay da satıyor.
0: Kahve de satıyor.
1: Diğer su, meşrubat onları da veriyordur. Dolayısıyla helal var. Kumar oynatıyorsa haram da giriyor. Mülkü habis oluyor. Kitaplarda da böyle mülkü habis olan, %100 helal tayyip olmayan, kazancı olan bir kimse bir şey ikram ettiği zaman alınır, yenir, verdiği de alınır buyuruyor. Peki bunun çoluğu çocuğu hanımı bundan mesul olur mu? Olmaz. Peki onlar kullanabilir mi? Kullanabilir.
0: Ev, araba filan gibi şeyler de tabii bu burada kazancından almış adam.
1: Kullanabilirler.
0: Mülkü habis çünkü. Bir de diyor ki yani burası daha önemli belki de. Şimdi ben diyorum ki eşime işte her şeyden vazgeçelim, bırakalım bunları. Yeni bir hayat kuralım kendimize ama cesareti yok kocamın diyor. Acaba diyor kalbine nasıl tesir edebilirim diye soruyor.
1: Onun formülünü bilseydik biz kendi kalbimize tesir ederdik. Hepimizin müracaat ettiği sahibimiz, yaratanımız, Rabbimize döneriz. İstiğfara devam ederiz. Ondan talep ederiz. Kalpleri çeviren o. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik duasını çok okurlarmış. Yani ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim benim kalbimiz dininden sabit kıl mealinde. Bu duayı sık sık okurlarmış. Hatta Hazreti Ayşe validemiz ya Resulallah siz de kalbinizin değişmesinden endişe eder misiniz, korkar mısınız diye sual ettiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beni hani mekri ilahiden kim temin edebilir? Yani kim koruyabilir? Elbette Cenab-ı Hakk'a aynı şekilde sığınıyoruz. Peki yapılacak iş nedir? Yapılacak iş istiğfara devam etmek, duaya devam etmek. Mesela tecrübe edilmiştir samimiyetle. Evet, sadaka verilir, istiğfar okunur. Ondan bir Fatiha, üç ihlas, başında sonunda üçer salavat-ı şerife okunur. Ondan mesela tam ilmi hasadeti ebediyede var, büyük alimler diye bir şiir var. Orada 30'un üzerinde bu Sisili Aliye diye bilinen büyüklerin isimleri var. O şiir okununca onların isimleri de zikredilmiş olur. O okunur. Ondan sonra okunan, verilen sadaka, okunan Fatiha, salavat-ı şerif ve ihlas-ı şeriflerden hasıl olan sevabı bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir. Ondan sonra da ya Rabbi bu büyüklerin hatır ve hürmetine bize helal tayyip bir kazanç kapısı aç ya Rabbi diye dua edilir. Buna da devam edilir. Cenab-ı Hak ihsan eder inşallah Teala.
0: Mesela bu kahvehanesindeki oyun kısmını kaldırsa?
1: Yani önce cesaret varsa önce onu kaldırsın. Yani. Çünkü bereketsizdir. Onu kaldırsın. Onu kaldırınca o öbürsü mesele helaldir.
0: Mesele kalmıyor zaten.
1: Tabii mesele yani, kalmıyor. Ona tesir edebilirse onu kaldırsın. O 3-5 kuruşa tamah etmezse Allah-u Teala başka yerden daha bereketlilerini ihsan eder.
0: Bir de böyle bir durumda bir kadının doğrudan mesela yazdıklarına bakılırsa dinleyicimizin bu adam çok hayır hasenat falan da yapıyormuş. Yani birçok insanın duasını da alıyormuş, mal mülk dağıtıyormuş falan. Hani bu dinleyicimiz de öyle tahmin ediyorum ki yazdıklarından yine sen haram parayla bu işleri yaptırıyorsun, kazancının haram. Bunlardan vazgeç gibi böyle biraz da dikine dikine şeyleri var galiba.
1: O şekilde gidildiği zaman aralarına soğukluk gider.
0: Tesir etmez yani böyle.
1: Hem tesir etmez hem onun nefsini tahrik eder. Dolayısıyla yuvanın yıkılması bile söz konusu olabilir. Madem ki böyledir o zaman duaya devam edecek. Adamcağız da hani
0: %100 zaten haram.
1: Şey itibariyle biraz makul davranıyor. Cenab-ı Hak hani dua edersin şey yaparsın o kumarı kaldırırsa o cesaret gelirse dua bereketiyle kalbini çevirirse Cenab-ı Hak başka işlerde ihsan edebilir tabii ki.
0: Bir başka dinleyicimiz de yine beyim diyor servis aracı var beyime ait bunu çalıştırıyor başka malı yok borcu da var zekatımı ona verebilir miyim demiş kadın.
1: Verebilir kadın kocasına zekat verebilir hele borcu varsa. Verebilir fakirse borcu varsa verebilir. Hanefi mezhebinde caizdir.
0: Altınlarımı 3 yaşındaki kızıma verdim ama Blue çağına gelip benden isterse vermem. Çünkü çocuk hani 20'li yaşlardan sonra verebilir. Bu durumda diyor, zekatı ben mi vereceğim, o mu
1: verecek? Vermemiş yani, tasarrufu kendi üzerinde. Dolayısıyla zekatı kendi verecek, kendisi verecek. Bu vermek değil yani. O Blue çağına gelince ver deyince, sen harcayamazsın, tasarrufu ona ait değil. Demek ki onun değil, senin hala.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki müminler vefat anında Resulullah Efendimiz'i görüp ölüm acısını duymayacaklardır diye bir şey okudum. Bu doğru mudur? Burada ne kastediliyor? Nasıl göreceğiz? Gibi böyle soruları var dinleyicimiz.
1: Efendim okuduğu doğru. Sadece bu müminlere de aynı şekilde gösterilmiyor. Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam melekler tarafından resmi getirip gösteriyor. Bu zat tanıyor musun diye. Mümine kafiri. İmansız gidecek olan yok diyormuş. Tanımıyorum ben. Zaten tanımadım diyorlar. İşi bitiyor onun. Mümin görünce imanlıysa hemen diyecek ki nasıl tanımam? Bu benim peygamber Muhammed Aleyhisselam. Mübarek olsun sana diyecekler. Peki öbür türlüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o ruhu aniyeti tecessüm ederek bizzat görülmesi her mümine değil. Müminlerden imanı yakin olanlar var. Onlara ihsan eder onun Cenab-ı Hak. Peki efendim herkes çalışırsa, arzu ederse, talep ederse bunu Cenab-ı Hak ihsan eder mi? İhsan sahibi Cenab-ı Hak. Kapı açık. Öyle oturduğun yerde mala yani konuş, gıybet et, dedikodu yap, yalan söyle. Allah-u Teala'nın emirlerini dinleme, yasaklarından sakınma. Oturduğun yerde de ölürken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana tecessüm edecek, gösterilecek. Ben de ölüm acısı bile çekmeden ruhumu teslim edivereceğim falan. Hani kitaplarda anlatılıyor. Havf ve rica konusu anlatılırken mesela sebeplere yapışmadan, gayret etmeden Cenab-ı Hak'tan bir şey talep etmeye temenni denir buyuruyor. Temenni insanı temelliye sevk eder buyuruluyor. Dolayısıyla bu bir temenniden öbür tarafa geçmenin faydası da olmaz. Ama sebeplere yapışırsa, efendim benim gibi birisi başarabilir mi? Ya sen kim ben kim? Hepimizin sahibi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak ihsan edince, veren Cenab-ı Hak, verecek olan Cenab-ı Hak. Çalınan kapı Cenab-ı Hakk'ın kapısı. Ondan isteniyor. Ve o kapıya sen layık değilsin, sen işte layıksın. Bunu demeye de kimsenin hakkı ve selahiyeti yok. Yok öyle bir şey. Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu. Herkesin rızkını gönderen o. Sen kendine verilen kabiliyet, kapasite, anlayış itibariyle Cenab-ı Hakk'a yönelir, samimiyetle teveccüh eder, onun emirlerini yerine getirir, yasaklarından elinden geldiği kadar sakınmaya çalışır ve Cenab-ı Hak'tan da talep etmeye devam edersen Cenab-ı Hak açar. Evliya bile yapar.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki kuzenlerim falan var diyor. Onlara İslamiyet'i anlatmaya çalışıyorum. Hemen diyor yüzleri değişiyor. Ben de bazen işte onlardaki o isteksizlik halini, böyle değişik yüz halini görünce bazen yani ne haliniz varsa görün diyorum içimden. Anlatmaktan vazgeçiyorum. Bazen de diyorum ki ya anlatayım bari, hani öyle de olsa anlatayım. Ne olursa olsun. Hani hangi tavrı benimsemem lazım şeklinde bir ifadesi var.
1: Efendim müsait zamanlarda anlatsın. Yüzleri, çehreleri değişmiş olsa da bir de anlatsın. Hiç olmasa duymuş olurlar. Belki önce yüzlerini asarlar. Belli müddet öyle gider. Daha sonra işte sen bize böyle bir şey söylediydin, o neyin nesiydi falan diye merak edebilir. Hidayetine vesile olabilir. Çünkü nefs İslamiyet'i istemez. Nefs Allah-u Teala'ya düşman. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını aynı şekilde sevgiyle, muhabbetle dinlermiş, dinlemez. Onlar yalan yulan anlasana, gıybet dedikodu, onları anlatırsan nefsin hoşuna gider. Baş tacı olursun. Ama sen de onlar da cehenneme gider. Bu şekilde devam edersen. Ama imanı anlatmak, emir maruf nehy münker yapmak tabii ki zoruna gider insanın. Nefsini istemediği bir şey söylüyorsun sen. Mesela şimdi biz TGRT FM'de İslam ve Toplum programını yayınlıyoruz. Ondan sonra Gönül Pınar var, onu yayınlıyoruz. Ondan sonra Huzura Doğru yayınlıyoruz. Ve yine sizin sunduğunuz program var.
0: Sözün Özü.
1: Sözün Özü programı. Orada din büyükleri anlatılıyor, şey yapılıyor falan. Peki ben severek isteyerek mesela samimiyetle böyle söyleyenler var, ben onlara kıpta ediyorum. Niye? Çünkü Allah-u Teala ihsanda bulunmuş ona. Onu kimse çeviremez, onun kalbine kimse giremez. Ama bazıları da dinliyor. Ya gene mi konuşuyor bunlar ya? Gene mi bunu anlatıyor? Bıkmadılar mı bunlar falan? Öyle diyen de var. Hatta açıp da şey yapınca söverek kapatan da var. O da insan, o da insan. Birisi seviyor, teşekkür ediyor, dua ediyor. Öbürsü de sövüyor, hakaret ediyor. Her türlü ağzına geleni de söylüyor. Bu da insan, bu da insan. Tercih onlara ait. Peki efendim, işte söven var, sayan var, ne bileyim ben, istemeyen var falan, vazgeçin. Hayır. Hayır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlar yüzlerini buruşturdular. İstemediler. Ya Peygamber Efendimiz'e bunlar kavga değil, harp ettiler, harp. Hani bir toplantıdaydı, böyle kalabalıktı. Yani holding personelini toplamışlar da orada bir şey anlatırken Enver abiler yeri geldi bir şey anlatmışlardı. Belki hatırlarsın falan. Şimdi Viyana'ya kadar Osmanlılar gittiydi değil mi? Orada Enver abiler bir şey söyledi. Peki Viyana'ya giden bizim o dedelerimiz niye savaştılar? Allah dedirttirmek için. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin diye gitti. Onlar dedi demeyiz dediler. Bunlar deyin diye gittiler, öldüler, şehit oldular. Orada demeyiz dediler, onlar da öldüler. Hani anlattı bunu Enver abi de, dedi ki bunun ikisi de insan. Hakikaten ya. Evet. İkisi de bunun insan. Şimdi dinleyicimiz diyor ki benim kuzenler diyor istemiyor falan. Ha bir de seni başka şeye koyacaklardı falan. Ne güzel şeydi, gel omuzlarında taşıyalım falan. Bekliyorsun falan. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taşlandı. Yuhalandı, bir sürü sıkıntı çekti. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dinini anlatmak, Allah-u Teala'nın dinini yaymak isteyen peşin peşin bir kere bunu kabul etsin. Çünkü meşakkatlidir ama neticesi tatlıdır. O ayrı bir mesele. Ama meşakkat niye? Çünkü insanların istek ve arzularının tersini söylüyorsun. İnsanlar ha hi hi hi diyelim, aynı şey gülelim, eğlenelim, yiyelim, içelim, yatalım, yuvarlanalım. Bunları istiyorum.
0: Söylediğin her laf nefsin anlının çatına gidiyor. Yani.
1: Evet, aynen.
0: Oraya
1: öyle.
0: Vuruyorsun.
1: Öyle.
0: Memnun olur mu?
1: Allah-u Teala yalanı haram etti. Allah-u Teala gıybeti haram etti. Pembe yalan da mı yalan? Söylemeyecek miyiz ona? Pembesi, kırmızısı, mavisi neyse. Onun hepsi aynı çekte men edilmiştir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, daha doğrusu sual ediyor sahabe-i kiram. İşte mümin zina eder mi? Edebilir buyuruyorlar. İçki içebilir, içebilir buyuruyorlar. İşte kumar oynayabilir. Yalan söylüyor mu? Asla buyuruyorlar. Şimdi bakıyorsun hani içkisi yok, kumarı yok. Ondan sonra zinası yok. Yalan gırla gidiyor. Yani bu hadis-i şerif koyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mümin yalan söyleyemez buyuruyor. Mümin yalan söylemez. Çünkü bunun karşılığında herhangi bir şey yok ya. Oturduğun yerde gıybet, yalan, suizan. Oturduğun yerde. Tamam ya, ben biliyorum onu zaten. Hani sen gördüğün niye o benim yanıma geldiydi ya. O neler yapmıştır. Ben iyi biliyorum onu. Ya nereden biliyorsun, adam yaparken gördün mü? Hırsızın teki. Ya çalarken gördün mü? Ay yaşın teki. Ya içerken gördün mü? Hayır. Peki nereden çıkarıyorsun?
0: Öyle tahmin ediyorum.
1: Ben bilirim. Öyledir. İyi bilirsin ya. Suizan
0: tipinden olsun. Anladım.
1: Tipinden. Bunu oturduğun yerde rahat yapıyorsun. Hani öbürsünde iş gideceksin, evine götürürken görürler, meyhaneye gideceksin, meyhanede görürler, utanır sıkınırsın, aa biz bu adamı da böyle bilmiyorduk falan filan diyecekler diye nefsi mani oluyor orada. Niye? Çünkü insanlar indinde bir itibarı var, nefs o itibarı o şekilde de yok etmek istemiyor. Çok alçak, alçak ama hilesi de ona göre. Hani gider gizli yaptırtır, o ayrı mesele ama orada da yaptırtmaz, itibarını da sıfırlattırmaz. Onun için Allah rahmet eylesin, Enver abiler de hep anlatırlardı böyle. Bize böyle denk geldiği zaman tabii sizin anlattıklarınız nefse ağır gelir. Öyle bize de nefsimiz ağır geliyor. Okurken bakıyorsun, ana diyorsun. Bak ne diyor İslamiyet. Ama şu oluyor. İnsan meşgul olunca bu büyüklerin hayatlarını kitaptan okudukça ve onların kalbindeki o nur kalbe girdikçe yavaş yavaş insan yani nefsini hani tanımak o ayrı bir şey de hissediyor bazı şeyleri. Diyorsun akıl parlıyor, iman yani ruh kuvvetleniyor biraz. Ondan sonra nefse diyorsun ki arkadaş bu yaptığın neticesi seni cehenneme, bu da cennete götürüyor. Salaklık etme, ahmaklık etme. Senin bana bu yaptıkların hepsi ahmaklık. Dolayısıyla ben bunları yaparken ahmaktım diyebiliyorsun kendine. Ama başkası gelseydi yani bunları okumadan şey yapmadan bir ahmak dese adamı kırtlağını sıkar mı? Ama insana işte bu büyükler hayatlarını ve kitaplarını okuyunca diyorsun ben ahmağın tekiyim. Şimdi Muhammed Masum Kutlu'ya sorar bir gün böyle talebelerle otururken işte talebesinin birisine soruyor. Sen kaç yaşındasın diye. Ondan sonra öbür sene sen kaç yaşındasın? Bir talebesine daha gelmiş. Sen kaç yaşındasın? O da demiş 3 yaşındayım. Diğer talebeler şaşırmış. Demiş nasıl olur? Ondan sonra o hocasına dönüyor Muhammed Masum Hazretlerine. Efendim diyor, sizi tanıyalı 3 sene oldu. 3 seneden önceki diyor hayatım insanlık değildi. Hayvan gibiydim diyor. Ben diyor insan olarak 3 senedir yaşıyorum. Öbür ömrü saymıyorum. Doğru. Bu din büyüklerini okudukça, kitaplarını okudukça çok özür dilerim. Hani o Muhammed Masum Kutlusu Resulü'nün talebesinin buyurduğu gibi yani yaptığımızın hayvanlıktan da aşağı olduğunu görüyoruz, hissediyoruz. Tüh diyoruz ya, bu ne biçim şeymiş falan. İğreniyorsun kendinden. E bunu okudukça, arttırdıkça ne olur? İnsanın tiksinmesi artar. İşte Allah rahmet eylesin, Enver abiler de bir gün böyle bir toplantıda anlatmışlardı. Bu büyükleri tanımaktan, bunları kitaplarını okumaktan maksat insanın kendisinden tiksinmesi, iğrenmesi, kendi yüzüne tükürmesi içindir. Ta ben onu Cağaloğlu'nda bir duydum, bana dedim ne diyor dedim ya. Ben dedim gidip tüküreceğim mi şimdi kendime? Ama Mustafa Bey hakikaten öyle. Okudukça okudukça bakıyorsun. Ciğerin beş para etmez senin. Onda sana seni bir telaş, bir korku hissediyorsun. Bu halinle yarın mahşer günü o melekler sana gelecekler. Hani bunu niye yaptın? Zaten Celalli soracaklar öyle. Yumuşak da değil. Ama hani diyeceksin ki korkutma bizi biraz da. Şefkatle de gelirler. Ama dünyada tedbirini alırsan. Şefkatle de transit geçişler bile var. Ama bütün mesele dünyada insanın tercihi. Yani biz Allah-u Teala'nın emirlerini önce kendi nefsimize, kendi nefsimiz istemiyor. O sana başkasını anlatırken de hemen bunu birden kabul edeceklerini beklememeli. Elbette tepki gösterirler fakat vazgeçmemeli. Mesela bulunduğundakiler hatta ya şurada bir şey var size bu okuyayım der. Açar kitabı, kitap okur. Kitaptaki bilgi doğrudan doğruya gidince hani bir temizlik varsa, bir kanalda bir şey varsa ne kitabıymış o, bir de ben okuyayım falan, bir de ben bakayım falan dediyse ver hemen kitabı. Bitti. Baş başa kalsın.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden
1: dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber Merkezi'nden merhaba. 30 Ağustos 2026 Pazar günündeyiz. Hem Büyük Taarruz'un 104. yılını kutladığımız Zafer Bayramı. Bir yandan da Girne açıklarından ne yazık ki üzücü bir haber ulaştı elimize. Sıcak bir gelişme ve yine son dakikalarla toparladığımız, çevirdiğimiz bir yayın olacak sayın seyirciler. Zira hayatını kaybeden insanlar da ne yazık ki oluyor o noktadan. Bir canlı bağlantı yapacağız. Kurtarma Derneği Başkanı Sarakay Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sayın Murat Uzun şu anda bağlantımızda. Hocam merhaba diyelim. Geçmiş olsun öncelikle.
1: Tabii herkese çok geçmiş olsun. Evet. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Evet, tüm Kıbrıs halkına özellikle Girne açıklarında meydana gelen bu elim kazada. Şunu sormak isterim, olayın kendisinden başlayalım. Zira 4 mil açığında bir yolcu gemisi, tabii akıllara da şu geliyor. Nasıl oluyor da önce ön tarafından su alıyor bu gemi, sonrasında batıyor. Teknik anlamda bize özetleyecek olursanız neler dersiniz?
1: Şimdi tabii bu gemiler normalde yolcu gemileri birçok önlemi almış olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu gemimizin su alma nedenini önce tabii birçok bu konudaki uzman mühendislerimizin bu konuda çalışacaklarını düşünüyoruz. Bayağı bir bu konuda konular söyleyecekler. Geminin su alma nedeni gemiden meydana gelen bir eksiklik mi, bir arıza mı, bir çarpma mı, bir nedir? Bu belirlenecek. Bizi tabii bundan sonraki süreç ilgilendirmiş oluyor. Bu kadar yolcuyu taşıyan bu gemimiz su aldıktan sonraki hızlı bir hareket söz konusu gibi görünüyor. Buradaki yolcularımızın hemen SOS sinyalini veren gemi, SOS sinyalini verdiği sırada buradaki yolcularımızın yeleklerini giymiş olması gerekiyor idi. Buradaki tabii genelde gemidekiler can yeleklerini giymiş olarak görüyoruz. Fakat alabora olması sırasında insanların dengesini bozup da sağa sola çarpması bunun en istemediğimiz konu, en istemediğimiz durum meydana geliyor. Bu durumda da çarpma sonucunda bayılma veya kendinden geçme söz konusu. Burada buradaki insanımızın ne yazık ki alabora olan geminin içine su alması nedeniyle boğulmalara neden olabiliyor. Buradaki gemimizde evet gemimizde bu durum biraz söz konusu, biraz göz önünde bulundurduğumuz konu bu. Şu anda izlediğimiz o. Evet. Kıbrıs Sarakay Başkanımız da bölgede. O da kendisinin de verdiği yorumlar kurtarılan işte 100 kişi vefat işte 7 kişi gibi görünüyor. Süreci tabii biz oradan da tekrar gözlüyoruz, evet, izliyoruz. Ama çok hızlı bir şekilde sahil güvenlik, kıyı emniyet, bizim işte gerekirse SAT komandolarımız, hava unsurlarımız.
0: Çok hızlı bir şekilde battığını da aslında buradan anlıyoruz. Enkaz ve teknik inceleme de çok bu noktada önemli olacaktır. Murat Uzan çok teşekkür ediyoruz. Sarakay Arama Kurtarma Derneği Başkanı yayınımızdaydı. Geminin battığına dair ondan detayları aldık. Aslında teknik bir analiz de yaptı kendisi. Tabii bir yandan görüntüler elimize ulaştıkça ulaştığı takdirde aktarmayı sürdürüyoruz sayın seyirciler. Üzücü bir gelişme ve üzücü bir tablo ne yazık ki. O noktada bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının da hem denizden hem de havadan devam ettiğini, yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtmek lazım. Güvenlik ve kurtarma ekipleri şu anda olay yerine sevk edilmiş durumda. Ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti. 23'ü kayıp o geminin içindeki insanlardan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'ndan bir açıklama gelmişti. Tabii bu sevindirici bir gelişme. Zira batan gemideki 237 kişinin kurtarıldığına dair bu gelişmeyi anlattı, söyledi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı sayın seyirciler. Bir yandan da tabii geminin olmuş olduğu haritayı da sizlerle paylaşıyoruz. Canlı olarak şu an yönetmenim de kulağıma söyledi. Canlı olarak ekrana geliyor sayın seyirciler. Geminin olduğu nokta Girne açıkları burası ve Girne açıklarında olan bu geminin bir yandan da tabii buradan bakıldığı zaman karaya biraz daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Arama kurtarma çalışmalarının o noktada sürdüğünü belirtelim. Geminin battığı nokta denizde, bir yandan ekranın diğer tarafında arama kurtarma ekiplerinin canhıraş bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini aktarmak gerekiyor değerli izleyiciler. Televizyonlarını yeni açanlar için Girne Taşucu seferini yapan bir yolcu gemisiydi bu. Bugün özellikle yola çıktı. Tabii kimsenin aklından da geçmezdi bu geminin batacağı. Oradaki insanlar olması gerektiği yere ulaşmak adına o gemide yolculuk yapıyorlardı. Girne'nin yaklaşık 4 mil açığında battı ki şu anda haritada o 4 mil açığında olan noktayı da görmemiz mümkün. TGRT Haber'de bu görüntüyü de, geminin battığı görüntüyü de sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyiciler. Tabii şu ana kadar 172 kişinin kurtarıldığını açıklayalım bu sevindirici bir haberde. Akabinde de gelen haberde bu sayının 237'ye kadar ulaştığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıkladı. Bir yandan gelişmeleri an be an takip ediyoruz değerli izleyiciler ve elimize ulaşan bilgiler ışığında bu gelişmeleri aktarmayı elbette sürdürüyoruz TGRT Haber Merkezi olarak. Şimdi tabii buradaki en kritik noktalardan birisi de şu olacaktır. Gemide 267 kişiden şu ana kadar bakıldığı zaman işte 237 kişisi kurtarıldı, ancak diğer yolculara ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtelim. Dolayısıyla kayıp ya da ulaşılmamış kişi sayısının da bu noktada netleşmesini bizler de bekliyoruz değerli izleyiciler. Ve elimize ulaştığı takdirde de sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi olayın olduğu noktaya uzanalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. İhlas Haber Ajansı Kıbrıs temsilcisi Gökçe Örnekal şu anda olay noktasında. Gökçe merhaba, son durum nedir? Özellikle eline ulaşan bilgiler var mı? Kayıp veyahut tabii ki o noktada kurtarılanlar açısından da bir sayı vermek mümkün mü?
2: Evet, şu anda sayı geçiyorum ben size. Sayın Başbakan Ünal Üstel'in bir açıklaması var. 237 kişi kurtarıldı. 23 kişi aranmaya devam ediyor. 7 kişi hayatını ne yazık ki kaybetti bilgisi resmi olarak Sayın Başbakan Ünal Üstel tarafından geçildi. Evet, biz şu anda Girne Turizm Limanı'ndayız. Sabah saatlerinde, daha doğrusu öğlen saatlerinde Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden filo su alması sebebiyle alabora olarak bir kaza gerçekleştirdi. Yani daha doğrusu yolcular içeriden dışarıya, denize doğru kendilerine attılar. Hem denizden hem de havadan müdahaleye devam edildi. Hala daha da devam ediyor. Kurtarılma çalışmaları devam etmekte ama 7 kişinin hayatını kaybettiği Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklandı. Şimdi yanımızda birazdan yayına alacağım yolcu yakınları yavaş yavaş turizm limanına girilmesi için müsaade edildi ve yolcu yakınları daha yakın bir bölgelere çekiliyor şu anda, çünkü 23 kişi hala daha kurtarılamadı ve kendilerinin akıbetiyle ilgili de herhangi bir bilgi ve detay paylaşılmadı. Girne Turizm Limanı'nda bir kriz masası kuruldu. Kriz masasında 15-20 dakika önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da intikal etti ve birazdan da bir canlı basın toplantısı gerçekleştirilecek. Kolunun daha resmi bir şekilde olay örgüsü kendileri tarafından bizlere ve dolayısıyla izleyicilerimize ve sizlere aktarılacak. Tekrardan söyleyelim, 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi aranmaya devam ediyor. Biz Girne Turizm Limanı'ndayız. Detaylar geldikçe tekrardan stüdyoya bağlanacağız.
0: Peki Gökçe Örnekal, önümüzdeki dakikalarda yeni kurtarma haberleri gelmesi de mümkün senin söylemiş olduğun üzere. Ve yine Kıbrıs makamından da yeni açıklamalar gelecek İhlas Haber Ajansı muhabirinin aktardığı bilgilere göre değerli izleyiciler. Bir yandan da tabii görüntüleri şu anda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ve batan gemiyle birlikte ne yazık ki 237, daha doğrusu 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Sevindirici gelişmede 237 kişinin kurtarıldığı ve tabii yeni gelecek olan gelişmeler de, yani kurtarılan sayısı da açıkçası mümkün. Kurtarılanlar umarız ki olacaktır. Bu konuyla alakalı çalışmalar sürüyor. Tabii detaylandıracak olursak Girne taşucu seferini yapan bir yolcu gemisiydi. Girne limanının yaklaşık 4 mil açığında su almaya başlamıştı ve su almaya başlamasıyla birlikte edindiğimiz bilgiler ışığında gemi daha sonrasında yan dönerek battığı açıklandı değerli izleyiciler. Tabii çok kritik bir sürecin yaşandığını belirtelim. 237 kişi kurtarıldı şu ana kadar ve 7 kişi hayatını kaybetti. Tabii hayatını kaybedenler noktasında endişeler de artıyor. Diğer yolcuların akıbeti ise henüz netleşmiş değil. Canlı olarak görüntüleri şu anda görüyorsunuz değerli izleyiciler. 4 mil açığında, burası Girne açıklarındaki bu facianın yaşandığı yer. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını da ekrana getirmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan akıntı ve rüzgar da var elbette. Bu nedenle de oradaki arama alanı bakıldığı zaman sürekli bir değişkenlik de gösterebiliyor. Deniz olduğu için tabii akıntı ve rüzgarın olması da çok mümkün. Havanın da rüzgarlı olması sebebiyle değerli izleyiciler. Bölgede tabii hem deniz unsurları hem helikopterler görev yapıyor. Bir yandan tabii Türkiye'de desteğini vermek için yavru vatana her zaman hazır. Ayrıca yakınlardaki teknelerin de operasyona destek verdiği bilgisi de geliyor tabii o noktadan. Tabii bu noktada amaç öncelikle denizde olabilecek kişilerin yerini tespit etmek olacaktır. Ki zira mümkün olan en kısa sürede kurtarabilmek oradaki insanları. Geminin neden battığına dair birçok söylenen şey var. Yan dönerek yattığı, işte su aldığı ama tabii kesinleşmiş de değil. Ön kısmından su aldığı bilgisi var. Bölgede rüzgarın ardından oluşan dalgalar ki bu tabii bu noktada çok etkili olduğu da ifade ediliyor değerli izleyiciler. Tabii bunun kazanın kesin nedeni olduğunu söylemek için de biraz erken olabilir. Bunu uzmanlar da elbette yayınlarımızda yorumlamaya devam ettiler. Onlar da bir yandan bu konuyla alakalı fikir yürütmeye devam ediyorlar. Şu anda hepimizin, sizlerin de ekranın yanı başında beklediğiniz asıl gelişme, kendisinden haber alınamayan diğer yolculara ulaşılması. Çünkü denizde arama kurtarma çalışmalarında zaman gerçekten çok kritik. Her bir dakikanın, her bir saniyenin çok önemi var. Bir kişinin denizde nerede olduğu, yani o gemiden geminin batmasıyla beraber denizdeki insanların hangi noktada olduğu, yani akıntıya, rüzgara veyahut dalgaya bağlı olarak kısa sürede değişkenlik gösterebilir. Değerli izleyiciler, bunu da aktarmış olalım tabii. Sürekli bir değişkenlik gösterebilir. O yüzden daha da uzun sürebilir arama kurtarma çalışmalarının sürmesi. Ekiplerin bölgede hem havadan hem de denizden yaptığı çalışma büyük bir önem taşıyor. Hayati bir önem taşıyor. Bir yandan tabii hayati bir riski de var. 4 mil uzağında bir noktada arama kurtarma çalışmaları var ki o noktadan vatandaşlar da gördüğünüz gibi Kıbrıs halkı da oradaki insanları kurtarmak adına bir şekilde kendilerini bile feda etmek adına denize girmeye hazır bir şekilde görüntüler de geliyor ki o vatandaşların, denizde kaybolan insanların da o noktada aileleri var, yakınları var değerli izleyiciler. Umarız sadece 7 kişiyle kalır bu durum, hayatını kaybedenler noktasında 7 kişiyle kalır ve 237 kişinin kurtarılmasıyla diğer yolcular da umarız kurtarılır diyelim. Zira biz bölgeden gelecek her yeni bilgiyi sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Hem havadan hem de denizden yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas. Efendim Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Ata Bey.
9: Evet. Merhaba. Şimdi ben öncelikle efendim Mevlid Kandilinizi tebrik ediyorum.
10: Bilmukabele ben de.
9: Peygamber Efendimiz'in evet. Dünya teşriflerini. Evet. Evet, hepimiz için mübarek olsun. Dünya amin. İçin efendim.
10: Gerçek, evet. Bütün insanlık için. Hah. Yani bu Peygamber Efendimizin doğumuyla evet. Dünya bir aydınlığa kavuştu. Evet. O gün bugün aşağı yukarı 1500 yıl tabii. Oldu. Evet. Tabii. Yani onun kıymetini bilmek lazım.
9: Evet. Bu bugün, değeri bilmek evet, lazım, bu kıymeti bilmek lazım. Şimdi efendim... Mavi Vatan'da tabii evet. Teknofest şeylerinde efendim herkes neredeyse müthiş bir ilgi gösteriyor.
10: Evet, evet.
9: Teknofest'e bir gidelim. Bizim çocukların üretmiş olduğu silahları bir bakın. Görelim. Bir gurur duyalım. Yıllarca bize biz yapamayız. El yapar biz yapamayız. Yapayım. Böyle bir düşkünlükle bugünlere kadar geldik. Geldik ki baktık ki biz de yapabiliyoruz. Ya. Bizim mühendis çocuklar da yapıyor. Bizler yapıyoruz. Şimdi hakikaten dosta güven, düşmana da korku salıyor bunlar. Evet. Bu hikayeyi biraz da sizden dinleyelim. Eski şimdi, subay olarak evet. En iyi siz hissediyorsunuz ya, ve görüyorsunuz bakın, efendim.
10: Ata Bey, bu Teknofest Mavi Vatan Festivali olarak 4 gündür devam etti. Her gün kalabalıkları, izdihamı gazetelerden takip ettik. Bakın evet. Bu hiçbir yerde, hiçbir ülkede olmaz. Hele Avrupa ülkelerinde böyle bir festivalde, böyle bir efendim silah savunmak sanayiyle ilgili bir sergi, gösteri, festival hiç ilgi duymaz halk.
9: Hayır şöyle toplanmaz. İlgi duymaz, hiç adamlar gelmiyor. Zaten üretmişler.
10: Evet.
9: Biz yeni yeni üretiyoruz, yeni yeni ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.
10: Bir de böyle...
9: Bir de onlar da buna çok ilgi gösteriyor. Evet. Bizim silahlar Avrupa'da, şimdi Batı'da, biz, bölge ülkeleri de çok ilgi gösteriyor.
10: Biz uygulamaya başladık, biz üretime başladık. Tabii. Onun için korkmaya başladılar. Onun için ilgi duymaya başladılar.
9: Evet.
10: Ya bu Türkiye yine eski Osmanlı'yı canlandıracak, başımıza dert açacak şeklinde bir endişeleri var yani.
9: Eskiden büyük Osmanlı vardı, şimdi büyük Türkiye var.
10: Özellikle
9: Osmanlı bu, olmanın bir anlamı yok. Büyük mesela, Türkiye diyeceğiz.
10: İHA'larla ilgili evet. Bugün dünyada bir numaraya oturmuş durumda. Bunu kabullenemiyorlar.
9: Evet. Bunlar da gündeminde.
10: Red edemiyorlar da. Tabii. İnkar da edemiyorlar. Dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini çekti. Nitekim geçen hafta arz etmiştik, bu NATO toplantısında da NATO toplantısının bu kadar böyle ses getirmesinin bir sebebi de neydi? Türkiye'de üretilen savunma sanayi ürünlerinin orada teşhir edilmesiydi. Sadece NATO toplantısına NATO'ya üye devletlerin başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanları, görevlileri değil, başka davetliler de geldiler. Özellikle askeri davetliler, heyetler. Bu hepsi bizim Türkiye'nin son 10 yılda ulaştığı seviyeyi yerinde gördüler. Ve nitekim aşağı yukarı mesela İHA'lar bugün 60 küsur devlete ihraç edilmiş, sıraya girmiş devlet ülkeleri ihraç etmek için, almak için. Yani hal böyleyken tabii bu Teknofest, Mavi Vatan, bu dikkat edin bunu değişik şehirlerde uyguluyorlar. Artık her sene
9: vatandaş görmek istiyor evet. Beni bizim buraya da getirin.
10: Ve bu bütün Türkiye'ye genç

0: öğrencilere, talebelere bunu yayması, dolayısıyla savunma sanayinin böyle her tarafa yayılmasıyla, mesela 81 ilde drone üretim atölyeleri açacaklar yani. Başladılar yani.
1: Evet, evet.
0: 81 ilde.
1: Buyurun
0: ve
1: efendim.
0: Bunun için hem eğitim hem de üretim yapacaklar 81 vilayette. Yani günümüz savaşlarının nasıl olacağını önceden tahmin etmek, o da çok önemli. Yani. Ona göre hazırlık yapıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Şimdi Ata Bey, bakın dünkü bu şeyde büyük bir izdihamla en son
1: kapandı efendim.
0: Kapanmış.
1: Son gündü.
0: Hatta bakın, bu kapanış konuşmasında ben bir kısmını haberlerde seyrettim. Genelkurmay Başkanı'nı dahi ilk defa mikrofona çıkardılar. Bu konuyla ilgili
1: konuştu.
0: Yani biz şimdiye kadar Genelkurmay Başkanı kimdi, ismi hiç kimse tanımazdı. Kimdi, ben şimdi size
1: değil
0: sorayım.
1: Efendim, hakikaten ya.
0: Kimdi,
1: evet,
0: Genelkurmay
1: çok,
0: Başkanı?
1: Çok tanırdık çünkü sabah akşam, kusura bakmayın size laf atmıyorum, bir beyanat verirlerdi.
0: Evet, askeri vesayetin olduğu bir dönemde.
1: Değil mi?
0: Bakın,
1: bazı
0: ben şimdi
1: kendine hoca diyenler gibi, parti başkanı mı, hoca mı, değil mi efendim?
0: Evet,
1: Genelkurmay Başkanı mı, general mi, yoksa... Evet. Politika mı yapıyor diye bir beyanat patlatırlardı. Ya çok iyi söylediniz.
0: Şimdi ben,
1: komutan işini yapıyor. Bravo.
0: O
1: evet.
0: Kadar. Ve
1: siz tanıyorsunuz efendim.
0: Halkı,
1: bu sizin,
0: ben
1: tabii,
0: tanımıyorum
1: gençlisi.
0: Bizden
1: evet.
0: sonra.
1: Evet.
0: Bakın, ben ismini bile size sordum. Cevap
1: evet.
0: alamadım. Bakın,
1: doğru.
0: Kimse bilmiyor.
1: Hakikaten
0: yani,
1: öyle.
0: Yani Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu.
1: Ha.
0: Genelkurmay Başkanı.
1: Ya Orgeneral yani, Selçuk Bayraktaroğlu. Ama
0: yani yeni
1: bir kişi. Hem
0: bak,
1: Selçuk var
0: mi?
1: Hem Bayraktaroğlu var.
0: Aynen
1: evet.
0: öyle yani. Şimdi yani ve ne konuşuyor? Ya bu Mavi Vatan şeysiyle, Teknofest'i ile beraber gelişmeleri çok özetledi. En önemlisi de halkın gösterdiği ilgiye, teveccühe ne kadar memnun olduklarını.
1: Tabii.
0: Yani halkın, ordunun, silahlı kuvvetlerin beraber olduğunu.
1: Ordu
0: bütün,
1: millet el ele.
0: Evet,
1: müthiş
0: bunu,
1: bir fotoğraf
0: aynen
1: çizdiler.
0: Öyle.
1: Bravo.
0: Yani,
1: ben de dinledim.
0: Yani bu,
1: sabah haberlerinde dinledim.
0: Aynen öyle. Yani bunu da şimdi mesela sadece o değil. Bir de Deniz Kuvvetleri Komutanı da açıklama yaptı.
1: Heh.
0: Bakın, onun da ismini söyleyeyim ben. Ercüment Tatlıoğlu.
1: Yeni.
0: Kimse biliyor muydu? Yeni.
1: Yeni,
0: Ercüment Tatlıoğlu ne verdi? Bakın, bir müjde verdi.
1: Evet.
0: Bakın, ne dedi? Milli uçak gemimiz 27 Eylül 2027'de denizde buluşacak.
1: Gemi
0: bakın,
1: geliyor ya,
0: evet,
1: uçak gemisi.
0: Gemiyi denize
1: Türkiye'nin
0: indiriyorlar.
1: Türkiye'nin uçak gemisi
0: evet,
1: olacak.
0: Olacak.
1: Yani. Evet.
0: Ne zaman? Bir sene sonra. Bakın.
1: Bravo.
0: Ne diyor? 27 Eylül 2027'de. Bunu kim söylüyor? Deniz Kuvvetleri Komutanı efendim Oramiler Ercüment Tatlıoğlu. Yani ben şimdi
1: ben
0: duyulsun
1: ismini
0: diye
1: yeni duydum.
0: Ha, bakın siz de ismini.
1: Ama bir
0: çok
1: isim
0: kimse
1: var, hiç unutmayız.
0: Evet.
1: Mesela 28 Şubat'ın
0: evet.
1: Paşalarından.
0: Ya.
1: Ne diyor dönemin İçişleri Bakanına? Çok aktüel giyinmişsiniz, yeşil giyinmişsiniz. O zaman Erbakan Hoca Başbakan'dı ya.
0: Evet,
1: laf
0: evet,
1: sokuyor kadına.
0: Evet.
1: Yani enteresan bir şey. Yani siz işte yeşil meşil falan bir şey ima ediyor. Yeşil sermaye dediler o dönemde,
0: evet,
1: bilmem ne dediler.
0: İşte 28
1: Erkal
0: Şubat'ı.
1: Erkal mıydı? Erkan
0: evet,
1: mı neydi? Evet.
0: Evet,
1: o gemisi
0: evet,
1: Kıbrıs
0: deniz,
1: Harbi'nin.
0: Evet.
1: Deniz Harbi'nde gemi batıran
0: batır,
1: adam yani. Kahramanımız.
0: Evet, aynen öyle.
1: evet.
0: Zannederim vefat etti.
1: Tabii,
0: evet.
1: Vefat etti.
0: Yani.
1: Ne kadar çok
0: işte,
1: politize olmuşlardı
0: evet,
1: ya. Evet.
0: evet
1: bravo.
0: Yani,
1: müthiş bir konuya bu, değindiniz.
0: Evet.
1: Son,
0: yani.
1: Ziya abi.
0: Evet, deniz askeri vesayetin artık devreden
1: kendi görevlerini
0: çıktı,
1: yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve
0: i̇şte,
1: duvara yazdılar, vatanı en çok seven işini en iyi yapar
0: yapandır.
1: Mıdır? Görevini
0: evet,
1: en iyi yapar
0: aynen
1: mıdır?
0: Öyle.
1: Yazdılar adama.
0: Evet, bakın,
1: adamlar duvara yazdılar.
0: Bu Teknofest Mavi Vatan'da da Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun ifadelerini kendi branşlarıyla, kendi görevleriyle, askeriyle ilgili, donanmayla ilgili, orduyla, silahlı kuvvetleriyle

0: Lerle ilgili konuşmalar. İşte herkes kendi görevini yapınca, herkes kendi işine baktığı zaman
1: böyle her şey
0: oluyor. Evet, böyle oluyor.
1: Bravo.
0: Şimdi bakın Ata Bey, dünkü Teknofex Mavi Vatan Festivali'nde ben şöyle 5-6 madde yakaladım. Birer cümleyle onları da geçmek istiyorum.
1: Can yani, kulağıyla şimdi, dinliyoruz efendim. Yeni ürünler herhalde.
0: Evet, yeni ürünler.
1: Buyurun
0: yani
1: efendim.
0: Birincisi ilk açıldığı gün SAT ve SAS komandolarının gösterileri yapıldı. Bakın maşallah. Televizyonlardan gösterdiler. Özellikle öğrenciler, gençler.
1: Harp akademilerin öğrencileri ya.
0: Evet.
1: Adamlar birer komando gibi yetişiyor.
0: Aynen öyle yani. Evet. Yani evet. Şimdi herkes
1: komutanlarımız aynı zamanda komando yani.
0: Komando evet.
1: Adayları. Evet. Evet.
0: Aynen öyle. Bu birincisiydi. Sonra gemi delen pirana teşhir ettiler. Sergilediler. Bu nedir? Kamikaze insansız deniz aracı.
1: Yeni üretilmiş. Gidiyor.
0: Evet. Pirana bir balığın ismidir bu, biliyorsunuz. Pirana balıkları, balıkları yiyen canavar. Balık canavarı derler piranaya.
1: Evet. Evet.
0: Bu ismi vermişler. Kamikaze insansız deniz aracı. Yani sadece artık insansız hava araçları yok. Deniz araçları da var. İnsansız olarak.
1: Robot gibi.
0: Evet, robot gibi. Aa, aynen öyle. Bu ikincisi. Sonra bir karayla ilgili olarak amfibi harekatlarda kullanılan, amfibi harekatların öncüsü olarak Zaha ilk defa sergilendi. Bu nedir?
1: Bu çıkarmalarda efendim, mı kullanılıyor?
0: Evet, denizde amfibi harekatta çıkarmalarda kullanılıyor. Efendim, denizde bu 7 knot süratle gidiyor. Karada da buna benzer 70 kilometre hıza ulaşabiliyor.
1: Evet.
0: Yani bu şu demek, yüksek bir manevra kabiliyeti var. Bu amfibi harekatının öncü vasıtası efendim. Bu
1: ne kadar
0: evet,
1: hız
0: efendim? Zaha ismini koymuşlar.
1: İsmi önemli de hızı evet, çok önemli. Evet. Kaç kilometre dediniz?
0: Evet. Yani karada 70 kilometre hıza ulaşıyor.
1: Evet.
0: Denizde de 7 knot.
1: Ha,
0: yani şimdi onu zannederim 30 kilometreye falan,
1: kilometre
0: ve
1: evet,
0: falan tekabül ediyor. Hmm. Yani bu şu demek, yüksek bir manevra kabiliyetine sahip. Yani böyle bir amfibi harekatta bu şekilde
1: hem denizde hem karada şey yapabiliyorsunuz,
0: bu işi
1: kullanabiliyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Yani bunlar tabii sevindirici.
1: Ya,
0: onun için
1: be,
0: halk da çok memnun. Diğer gemileri de o Gölcük tersanesinde
1: evet,
0: bu tertiplendiği için yerinde gördüler herkes. Halk da, öğrenciler de, gençler de.
1: Uçak gemisi evet, çok nitelikli olacak.
0: Aynen öyle. Bakın evet, bir diğer üretilen silah nedir? Dikey kalkış yapan İHA. Yani insansız hava aracı.
1: Dik kalkıyor.
0: Evet, evet. Ve bunu da envantere girmiş. Ne demek? Orduya teslim edilmiş.
1: Aynen.
0: Efendim, Bayraktar Kalkan DİHA ismi de bu. Bakın, Kalkan DİHA, Bayraktar Kalkan DİHA, dikey kalkış yapan efendim insansız hava aracı. Nitekim dünkü Mavi Vatan Teknofest'inde bunu gösterdiler. Anadolu gemisinde iniş kalkışını gösterdiler. Halka dikey olarak
1: evet,
0: kalkışması. Evet. Sonra bu bir de değişik bir tıbbi bir konu var. Bakın, belki dünyada ilk defa Ata Bey, bir askeri gemide uzaktan hekim desteğiyle robotik ameliyat gerçekleştirdiler. Bunu resimlerini gördük ya,
1: evet, evet,
0: televizyonda, doğru, haberlerde bizzat hekimlerin efendim robotik ameliyat yaptıklarını, geminin hareketini, titreşimini vesaireyle hesap
1: evet,
0: ederek efendim gemide uzaktan hekim desteğiyle robotik ameliyat gerçekleştirdiler. Bu da bu benim tespit edebildiğim Teknofest'teki
1: yenilikler.
0: Bu yenilikler.
1: Yeni yani her sene bunların, her gösterimde evet. mutlaka bir yenilik vardır. Aynen Birkaç öyle. Yenilik vardır.
0: Aynen öyle.
1: Evet, helal yani, olsun efendim. Tebrik ediyoruz. Evet. Bu, bize helal olsun için, efendim.
0: Evet.
1: Kendimizle övünebiliriz. Hakikaten aynen öyle değil mi yani?
0: Bu
1: ülkemizle, milletimizle, mühendislerimizle, öğrencilik çocuklarımızla yani güvenebiliriz.
0: Biz
1: kıskananlar çatlasın, düşman korksun, dostlar da sevinsin.
0: Bakın efendim. Ata Bey, geçmiş programlarda bunu ben hep dile getirdim. Biz kıtaya çıktığımızda ilk efendim takım komutanı olduğumuzda kullandığımız hep Amerikan silahlarıydı.
1: Üçüncü nesil
0: hatta
1: ama.
0: Efendim İkinci Dünya Harbi'nde kullanılmış, iskartaya çıkmış
1: evet.
0: tüfeği, silahı, efendim elbisesi, kaşığı, postalı vesairesi bunları.
1: Alaskası da vardı meşhur. Evet.
0: Yani öyle ki seneler geçti, 30 sene sonra efendim alay komutanı olduk, albay olduk, aynı vasıtalarla hizmet görmeye çalıştık.
1: Sahada kıtada aynı
0: ama,
1: şeyler.
0: Evet. Şimdi öyle değil.
1: Tabii.
0: Kendi aracımızı, kendi silahımızı, kendi mühimmatımızı üretiyoruz.
1: Tabii.
0: Bu asker için çok önemli.
1: Ya.
0: Yani şimdi
1: eli ayağı biz bunu silah yaşadık. Askerin ya.
0: Biz yani bunları ben üzülerek hatırlıyoruz, söylüyoruz. Yani kendi silahımız değil, bir yabancı devletin silahını kullanmanın ezikliğini yaşadık
1: ya.
0: Senelerdir yani. Şimdiki askerler, subaylar, as subaylar, erler, bütün askeri personel kendi silahını, kendi teçhizatını, kendi mühimmatını kullanmanın zevkini alıyorlar yani.
1: Ama ne oldu biliyor musunuz?
0: Ya.
1: 15 Temmuz'da bu işimize, bu çalışmalarımıza ket vurmaya çalıştılar. Biz 20-30 sene daha geriye götürmek istediler. Ve bu hainlere ne siyasi iktidar ne de halk müsaade etmedi. Bu noktalara gelmemizin sebebi o. Eğer 15 Temmuz olsaydı bütün bunları yapamayacaktık.
0: Aynen.
1: Zaten
0: öyle.
1: Adamların hedefi buymuş ya.
0: Şimdi,
1: bunun için örgütlenmişler.
0: Bakın,
1: buyurunuz efendim.
0: Şimdi Ata Bey 15 evet. Temmuz dediniz, bu 10 sene geçti aradan ama unutulmaması gereken bir
1: Tabii.
0: olaydı. Şimdi bu 15 Temmuz'la ilgili efendim aşağı yukarı bir aydır daha fazla televizyonda bir dizi belgeseli yayınlanmaya başladı. Asırlık Gece diye.
1: Evet.
0: Ben bunun birkaç...
1: Çok iyi bir belgesel o.
0: Evet. Çok yarı belgesel, dizi belgesel şeklinde. Hı-hı. Ben birkaç programını seyrettim. Her hafta cuma günleri yayınlanıyor. TRT1'de. Ve pazar günleri de yayınlandığını öğrendim. Efendim daha devam edecek herhalde. Şu ana kadar 10-12 dizi yayınlanmış. Bu 15 Temmuz'la ilgili efendim birçok olayı canlı olarak ekrana taşımışlar. Yani bunun önemi şu, 15 Temmuz'un unutulmaması lazım. Ata Bey, biraz sonra bak arz edeceğim birkaç böyle çok çarpıcı olaylar var. Yani bunları şimdi millet unuttu, yeni nesil unuttu. Unutulacak şeyler değil. Yani sen kendi silahını, kendi uçağını, kendi tankını kendi halkına sıkıyorsun. Bu olacak iş değil.
1: Yani.
0: Oldu. 15 Temmuz'da bunlar oldu. İşte 251 şehit verildi, 2000 gazi
1: var, yaralı var.
0: Kim
1: tabii.
0: Düşman dışarıdan gelip de
1: yapmadı. Bunları yapmadı.
0: Kendi personeli.
1: Meğerse düşman içindeymiş.
0: Evet. Ya. Yani bunu unutturmamak lazım.
1: Şimdi Amerikalı stratejist ne diyor biliyor musunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Diyor ki biz kendi hainlerimizi, öyle değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ne yapıyoruz? Hemen ortadan kaldırıyoruz.
0: Ama
1: başka ülkelerin, başka milletten hainlerini besliyoruz,
0: besliyoruz
1: diyor.
0: Onları kahraman yapıyoruz.
1: Ya
0: diyor.
1: Bir de kahraman yapıyorlar.
0: Evet. Ve onlarla işlerimizi götürüyoruz.
1: Götürüyoruz
0: diyor.
1: Tabii.
0: Bunu biz 15 Temmuz'da yaşadık. Yani çok acı bir şekilde yaşadık.
1: Demek ki istihbarat servisleri Türkiye'den vazgeçmiyor.
0: Evet.
1: bizden vazgeçmiyor, evet. Ya da bu coğrafyadan, evet, vazgeçmiyor.
0: Hala öyle.
1: Farklı hala isimlerle, farklı ediyor. Kişilerle. Aynen, senaryo öyle. Aynı aynen, ama devam. Figüranlar farklı.
0: Neden Ata Bey? Çünkü Türkiye başta Amerika olmak üzere Batı için çok önemli. Jeopolitik durumu nedeniyle işte Orta Doğu'ya hakim, Kavkaslara, Balkanlara, üç kıtaya ile ilişkisi olan bir devlet. En önemlisi de bir imparatorluk bakiyesi. Efendim, geçmişi var, tarihi var, bin yıllık bir kültürü var.
1: Ya.
0: Bu hiçbir devlette olmayan bir şey.
1: Evet.
0: Bunu biliyorlar. Özellikle Avrupa bunu biliyor. Ve Osmanlı'yı bunun için parçaladılar, yıktılar. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkileri devam ediyor. Devam edecek. İstiyorlar ki kendi kontrollerinde olsun.
1: Evet.
0: Aman Türkiye Rusya'ya kaymasın.
1: Yanaşmasın.
0: Efendim,
1: tabii.
0: Çin'e veya başka bir yere yanaşmasın diye. Şimdi Ata Bey, bu Asırlık Gece dizi belgeselinde birkaç tane olay var. Mesela benim dikkatimi çekenleri şöyle hatırlamak için arz ediyorum. Mesela o böyle her olayı Ankara'daki işte külliyenin bombalanmasını ayrı bir dizi olarak
1: bir bölüm program, yapmışlar. Bir meclisin bombalanması.
0: Meclisin bombalanması. Tabii. Ondan sonra özel harekatın Ömer Halis Demir'in şehit edilmesi vesairesi. Sonra İstanbul'la ilgili, efendim biliyorsunuz, İstanbul'da Anadolu yakasında 2. Zırhlı Tugay, Avrupa yakasında 66. Tümen zırhlı birlikleri, evet, tankları bu işe girmişlerdi.
1: Tabii.
0: Bunları dile getirmişlerdi. Yani bunları ekrana getirirken canlı olan, hayatta olan, görevde olanları da konuşturdular.
1: Evet, evet.
0: Yani hem dizi olarak koydular.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Aynı hem şekilde
1: tanıklar var ya. Tanıkları, direkt adamı olayda var, işin
0: mesela
1: göbeğinde.
0: Mesela bunlardan bir tanesi, mesela şu anda Genelkurmay Başkanı efendim Yaşar Güler.
1: Tabii değil mi?
0: Nasıl
1: o gece,
0: o
1: evet,
0: gece böyle enterne edildiğini, ağzının kapandığını, yere yatırıldığını çok güzel şey yapmışlar. Nedir? Perdeye aktarmışlar.
1: Tabii.
0: Ondan sonra kendisini de konuşturuyorlar.
1: Kendisi de çıkıyor.
0: Şimdi Yaşar Güler de daha önce Genelkurmay Başkanıydı.
1: Evet.
0: O sırada 15 Temmuz'da Genelkurmay ikinci başkanıydı.
1: Evet.
0: Şimdi diyor ki onu konuştururken Yaşar Güler, şimdiki Milli Savunma Bakanı, o zaman Genelkurmay ikinci başkanı, yerdeyim, ağzım kapalı, elim arkada bağlı, bir şeyler duyuyorum diyor, konuşuyor, bir yere götürecekler beni diyor bu teröristler. Bu arada bir ses geldi, tanıdık geldi, ses geldi fakat hatırlayamadım. Sonra biraz kafamı kaldırdım yerden. Bir de baktım, sivil giyimli birisi. Kim bu? Benim emir subayım.
1: Ya.
0: Dedim diyor, ya sen şu anda görevde olman lazım. Efendim,
1: sen niye böyle manken gibi giyindin, kafamda bekliyorsun?
0: Ve bunun
1: talimatlar veriyormuş.
0: Emir, evet, emir subayı olduğunu ve kendisine böyle alaylı bir şekilde hitap ettiğini üzülerek anlattı. Tabii. Bakın bu da aynı şey gene ondan önceki Milli Savunma Bakanı kimdi? Bizim
1: Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı yaptı ya, alıp götürdüler helikopterle bana o başımıza geldi.
0: O da aynı
1: tabii.
0: durumu o da yaşadı. Doğru.
1: Şimdi biliyorsunuz bakın. Savunma Komisyonu'nun başında milletvekili herhalde. Evet.
0: Evet.
1: Tabii Hulusi Akar. Paşa. Evet.
0: Ona da aynı şeyi yaptılar. Tabii. Boynunda izi kaldı hatta tabii. şeylere. Bakın burada şu çıktı. O dönem o zaman FETÖ bütün üst kademedeki Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, jandarma vesaire hepsinin komutanlarının emir subaylarını üst kademe görevlileri hepsini ele geçirmişler.
1: Evet evet.
0: Yani düşünebiliyor musunuz?
1: Ordumuzun yarı generali onlar da.
0: O zaman tabii, da öyleydi. Aşağı yukarı 235 general gitti yani. Tabii. Yani bu şimdi.
1: Daha doğrusu bu, terörist diyelim ama öyle biz evet, general biliyoruz. Evet, rütbesiyle, kamuflajıyla.
0: Askeri üniforma taşıyan teröristler. Tabii, yani evet. onlar öyle diye. Yani şimdi burada mesela yine konuşuluyor şu anda mesela Trakya'da 5. Kolordu Komutanlığı'na tayin edilmiş 66. Tümen'deki o zaman bir albay, kurmay albay efendim parmağı kopuyor, 6-7 tane efendim kurşun
1: yiyor tabii.
0: Yiyor efendim tabii. Bunu konuşturdular yani tabii. ölümden dönmüş yani dönmüş, evet. parmağı kopuk şimdi
1: Gazi
0: kor general oldu şeye. Bu da olayları kendisi anlatıyor da hazmedemediği şey şu. Bakın bir asker olarak biz daha iyi anlıyoruz. Yahu diyor o gün beraber çalıştığımız arkadaşlarla şimdi boğaz boğaza çarpışıyoruz.
1: Tabii.
0: Bir kısım efendim darbe için çarpışıyor. Bunlar darbeye mani olmak için devletin yanında çarpışıyorlar.
1: Tabii.
0: Bunlar bir an önce o gün beraber aynı karargâhta görev yapan insanlar. Şimdi boğaz boğaza çarpışıyorlar. Bunları gösteriyor bu.
1: Düşmanın içeriden gelmesi, evet, içeride evet. olması ne
0: bir
1: kadar
0: de
1: zor biliyor musunuz?
0: Asker olarak bunu tabii. da kabullenemesi yani çok enteresan şeyler var.
1: Ama haklı. Yani bunlar birçoklarının gözü önünde rütbe almış, ilerlemiş, gelmiş. Aynen, hiç kimse öyle. Farkında değil. Ne yapmışız? İrtica demişiz, mürteci demişiz, mütedeyyin insanlara bir efendim set olmuşuz. Evet, ya da yeşil sermaye demişiz. Aynen. Kucağımızda hain beslemişiz. Adam kucağımızda büyümüş.
0: Bakın.
1: Haklı tabii. En çok zoruna giden hadise o.
0: Özel harbin komando birliğinin şeysini de bombalanırken
1: evet.
0: Ömer Halis Demir'in şehit edilmesini de gösteren bir program vardı.
1: Evet.
0: Orada da mesela dikkatimizi çekti. Yani o esnada bu teröristler askeri üniformalı ki bunlar şeyler nedir?
1: FETÖ'cüler mi?
0: FETÖ'cü.
1: Tabii.
0: Eğitimli FETÖ'cü.
1: Tabii.
0: Semih Terzi'yi vurduktan sonra Ömer Halis derdi de öldü, vuruyorlar. Yere düşüyor. Ölüyor. Bakın.
1: Semih Terzi kim efendim? Bir Tuğ General.
0: Tuğ General.
1: Ve özel hareketin komutanı
0: o ele geçirmek istiyor.
1: O kim o? FETÖ'cü ya.
0: FETÖ'cü.
1: FETÖ'cü
0: Şırnak'tan
1: tabii.
0: birlikleri toplayıp görevi bırakıp Ankara'ya geliyor. Ankara'da.
1: Hudutlar boş.
0: Evet.
1: Ve hudutlardan bizim askerin kamp mülaşını giymiş PKK teröristleri gelecek. Ülke oradan bölünecek.
0: Plan oydu zaten.
1: Tabii plan o. Hatay valisi açıkladı.
0: Aynen öyle.
1: Bu hain Ankara'ya geliyor. Terzi oradan Halis Demir tarafından öldürülüyor.
0: Bakın bu bir kısım bu darbeci teröristlerin kinine bakın ki ölmüş artık cesedi olmuş canlı aşesi yok üzerine
1: tabii
0: mermi boşaltıyorlar ölmüş
1: o kadar
0: insana,
1: büyük çiğni var. Evet, ya sivil çiğni, insanların üzerine mermi sıkmadılar mı? Yani, topla vurmadılar mı? Uçaklarla yani, bombalamadılar mı? Demek ki halkımıza, milletimize bu kadar kinleri var. Bu kadar yani, bizden yabancı, kopuk yani.
0: Onun için bu asır yarı dizi, dizi belgesel Asırlık Gece'nin bu özelliği var. Yani bunun bu şekilde gösterilmesi, unutturmaması için özellikle yeni nesil bunu öğrenmesi
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Bakın 10 yıl geçti. Evet. Bazı şeyler unutulmuştu.
1: Tabii.
0: Yani şimdi bunları seyrederken anlıyorsunuz, görüyorsunuz, hissediyorsunuz.
1: Unutulmadı ya, efendim. Evet. Nasıl unutulmadı?
0: Unutturuyorlar yani.
1: Şimdi neden unutulmadı? Maalesef FETÖ Ali İhsan Koriş ve Alparslan Koytun'a da fiş takmış.
0: Aynen öyle.
1: Birisinin şoförü ya da araç temincisi, şirketin sahibi, eski FETÖ'cü. Diğeri de cemaatini, Koytulcular da cemaatini FETÖ'cülere teslim etmiş. Evet. Kadrosunda, yönetim kadrosunda. O da çıktı ortaya yani.
0: Şimdi Ata Bey, bu istihbarat örgütleri, CIA, Mossad, ki bunlar beraber çalışırlar. Alman istihbaratı dahil
1: öyle
0: şu
1: mi?
0: Anda. Almanlar
1: bir dönem bizimle
0: öğrendi.
1: De çalışmışlar ama evet. Bize taşeronluk yaptırmışlar. Şimdi kurtulduk.
0: Evet.
1: Evet, buyurun.
0: Aynen. Şimdi bunlar 15 Temmuz'dan hemen sonra FETÖ'nün yerine alacak hemen
1: kişileri.
0: Çalışma yaptılar.
1: Tabii.
0: Ve onun yerine ikame edecek bir grup oluşturdular. İşte bahsettiğiniz Kuruş çetesi, efendim öbür Aytur,
1: efendim, Kuytul,
0: Kuytul
1: Alparslan
0: çeteleri,
1: Kuytul ve hep, Alihan Kuriş.
0: Evet.
1: Bunlar, birisi dayısını katlediyor. Şimdi, ki öyle çıkacak ortaya.
0: Almanya gibi bir ülkede bu şekilde Almanlar hiç müsaade eder mi? Almanya'da çalışan 2 milyondan fazla Türk vatandaşı var. Almanya'nın polisinin nasıl olduğunu çok iyi biliyorlar. Hiç böyle şeylere
1: kaç Türk ailesi yakıldı
0: mi?
1: Ya kaçırtmak
0: yani,
1: istediler.
0: Bunlar
1: şimdi
0: görülüyor.
1: Alihan Kuriş'e orada üst kuruyorlar.
0: Evet, yani,
1: 70 milyon dolara mı ne ya da avroya.
0: Yani nasıl FETÖ Amerika'da üst kurdu, buna da Kuriş çetesine de Almanya'da üst kuruyorlar.
1: Tabii.
0: Oradan, çünkü o yurt dışından, bakın dikkat edin, FETÖ'cüler devamlı yurt dışından yayın yapıyorlar
1: tabii,
0: yani.
1: Saldırıyorlar.
0: Devam ettiriyorlar
1: tabii.
0: Yani. Yani iş bitmiş değil.
1: Evet.
0: Devam ettiriyorlar. Bu arkalarında destek var çünkü. CIA var, başta Mossad var, İsrail var. Bunlara, onlar destekliyorlar. Yoksa destek olmasa bu işi devam ettiremezler.
1: Alihan Kuriş için Alman masonlar locası çok fena rahatsız olmuş.
0: Evet.
1: Siz bunlar sivil toplum örgütü, niye bunların üzerine bu kadar gittiniz, nedir bu şey, ne yapıyorsunuz diye adamlar ayağa kalktı ya.
0: Ama Diyanet İşleri Reisliği'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın efendim imamlarına, camilerine izin vermiyorlar Almanya'da.
1: Tabii.
0: Ama bunlara
1: kapılarını
0: açıyorlar.
1: İngiltere'de Kuriş cami açtı.
0: Evet.
1: Prens Charles gitti hemen o camiye.
0: Evet.
1: Çok hayran kaldım diyor. Ne muhteşem bir cami yapmışsınız
0: ve
1: diyor.
0: Bizim basında da bunu köpürte köpürte
1: haber yaptılar. Cami yani, böyle güzelmiş. Prens efendim kalmış, hayran kalmış. La camiyi kim yaptı? Ne yapmış? Efendim Alihan Kuriş yapmış. Niye diğer camilere gitmiyor? Değil mi efendim?
0: Aynen öyle.
1: Ya yani. Prens Charles. Buyurunuz efendim.
0: Bakın şimdi Ata Bey, daha 2-3 hafta önce 10 seneden beri aranan suikast timindeki görevli bir kurmay yüzbaşı ele geçti. Hatırlayın. Bak 10 sene geçtiği halde Türkiye'de kalmış. Şimdi o, demek ki bu adam layık daim bir adam değil. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek için gönderilen
1: ekibin içinde
0: hem pilot hem kurmay.
1: Evet.
0: Ondan sonra ifade etti, açıkladı. Kurmay
1: sorunları nasıl çaldıklarını bile ifade etti.
0: Öyle kurmay yani. Olmuş.
1: Evet.
0: O şekilde pilotluk ve özel komando eğitimi görmüş. Layık daim birisi
1: tabii.
0: Diye. Ve belli ki 10 senedir bu Türkiye'de yaşıyor. demek ki hala faal bu. Tabii. Şimdi işte ablasıydı, birçok şeyler çıkıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Ya. Yani FETÖ'cüler, kriptocular diyorlar, hala devletin içerisinde de varlar.
1: Kripto.
0: Bunlar yani içeriden destek görmese bu adam 10 yıldır Türkiye'de yaşayamaz.
1: Ya benim
0: tam kaçacağız.
1: Bak, Özmen Su isimli eski FETÖ'cü Alihan Kuriş'in kardeşini altınlarla ya da parayla şeye kaçırıyor, Muğla'ya kaçırıyor. Evet, yani. Takip ediyorlar. Berket ki takip ediyor. Evet, yoksa dışarı işte kaçacak adam. Bizim, kaçıran da FETÖ'cü yani. Evet. Bu kadar net çalışıyorlar.
0: İşte aynı durum bu şeylerde, o şarkıcı var. O da yurt evet. dışına kaçarken hemen yakalandı.
1: Baba.
0: Evet. Yani
1: babala. Neydi babala?
0: Aynen öyle. Yani şunu arz etmek evet. istiyorum. FETÖ hala faal.
1: Tabii.
0: Ama yurt içinde büyük çoğunluğu yurt dışında, özellikle Almanya'da. Bakın 2900 tane FETÖ'cü isteniyor Amerika'dan, Almanya'dan. Efendim resmen hiçbiri iade edilmedi.
1: Tabii, Avrupa'da ve bunlar da çok.
0: Evet evet Almanya'da aynen öyle. Bilirse. Bakın yani şimdi bunu şöyle ifade edeyim. Bakın Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldikten sonra bir beyanat verdi.
1: Evet.
0: Bakın çok önemli Ata Bey o beyanatta. Ne dedi? Çok açık söyledi. Bu adam %40.
1: Yok, önce arkamdan hançerlendin dedi, sonra açık söyledi. Ha, dediğiniz gibi bravo.
0: Söyledi. Ne dedi? Tabii. Bizi bu FETÖ'cüların oyununa geldim dedi.
1: Nasıl görmemişim? FETÖ'cüleri
0: görmemişim. Ben Türk halkından, Türk milletinden özür diliyorum dedi.
1: Evet.
0: Ve onlu masanın bir FETÖ oldu. Ve Türk halkından özür diliyorum dedi.
1: Evet.
0: Bunu Kılıçdaroğlu'nun söylemesi, bu onlu masayı kuran insanın
1: altılı masa
0: sene
1: efendim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. başında olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl FETÖ'cüler kullandı, bunu ikrar etti.
1: Evet,
0: bu her şeyi anlatıyor.
1: Fark etmiş efendim.
0: Bunu, evet. Bu çok önemli
1: görmüş
0: bir
1: yani.
0: Konu. Bu çok önemli bir konu.
1: Tabii.
0: Şimdi Ata Bey bu konularla ilgili bir bakın 15 Temmuz'da iki yer var. Harekat merkezi askeri olarak İncirlik Üssü'dür. Sivil olarak da Büyük Ada'dır. Orada CIA şeyleriyle beraber
1: harekat CIA ajanları Büyük Ada'da.
0: Evet. Evet. Oradaki bir otelden yönettiler. Muvaffak olamayınca, anlayınca başarısız olduklarını hatırlayın. Bir askeri ki helikopterle Yunanistan'a kaçtılar. Kimler kaçırdı? Pilotlar efendim, pilotlar, askeri pilotlar kaçırdılar Yunanistan'a. O gün bugün 10 yıldır Yunanistan'da mı, Almanya'da mı belli değil. Yunanistan'da onları iade etmedi. Sadece ertesi gün bizden pilotlar gidip o helikopterleri geri getirdi. Ama kaçıranlar ve orada işte meşhur CIA'nin adamı ki 15 Temmuz'un sivil ayağıydı. O ortaya çıkmasın diye resmen. Bir diğer konu, bakın 15 Temmuz'dan hemen sonra dikkat edin. O zaman Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Biden geldi. Ankara'ya geldi. İstanbul'a geldi. Kendi yakınlarıyla, işbirlikçileriyle görüşme yaptı. Sebep neydi? Çünkü %100 başarı bekliyorlardı. Başarısız olunca nerede hata yaptık dedi. Aynı şekilde Amerikan Genelkurmay Başkanı da hatırlayın. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ertesi gün geldi İncirli'ye önce. Çünkü harekat merkezi oydu, orasıydı. Nerede bir hata yapıldı? Beklemiyorlardı. Çünkü içeriden fethetmişlerdi. Biraz önce dedim ya, bütün üst kademenin efendim yönetimi bunların elindeydi. Emir subaylarıydı. Personel, istihbarat, en önemli kaynaklar bunların elindeydi. 250 tane general çıktı aralarından. İşte
1: evet.
0: bunu öğrenmek için gelmişlerdi. Bunu da böyle hatırlatmak istedim Ata Bey. Bakın şimdi bir diğer bir konu var. Çok kimse bunların üzerinde durulmuyor. Bakın o gece İstanbul'da birkaç yerde, İstanbul Büyükşehir'de, efendim Kuleli Çengelköy'de ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çatışmalar oldu. Evet. Şehitler verildi. Köprüler niye kapandı? Bakın bunun üzerinde kimse durmuyor. Şimdiye kadar hiçbir darbe veya
1: Şehitler Köprüsü
0: köprüler ve İstanbul ikiye bölünmüyordu. Evet. Bunlar İstanbul'u ikiye böldüler. Çünkü harekatın hedefi bir işgal idi. Türkiye'yi parçalamak işgaldi. En azından Avrupa yakasını nasıl Roma'da Papa, efendim Vatikan'da Katoliklerin reisi, efendim Ortodoksların da efendim İstanbul'da Avrupa yakasında Fener'de reisi olacak şekilde bir
1: Fener Rum Patriği.
0: Onu işte ekonomik diyorlar. Getirmek için yapıyorlar.
1: Ekumenik. İzmir'i de Yunanistan'a veriyorlardı. Evet, arası, bayrağı, fileması da vardı. Doğu, evet. Güneydoğu İsrail'indi. PKK'yı da çok affedersiniz, Mayine şeyi olarak kullandılar.
0: Aynen öyle.
1: Ha, bunu ben söyleyeyim mi? Abdullah Öcalan söylüyor. Mossad kaç defa bize geldi, evet. Bize bir devlet kuracaklarını söylediler. Ya bunlar bizi niye bu kadar çok seviyorlar? Gazze'dekileri bombalıyorlar, bize devlet kuruyorlar. Evet, şimdi kendisi itiraf etti. Evet.
0: Bakın bu istihbarat örgütleri içerisinde bizi en çok etkileyen Mossad'dır, İsrail'dir. Çünkü kuruluşundan itibaren İsrail'i ilk tanıyan da Türkiye'dir. O Siyonist yapı, basın onların elindeydi.
1: Tabii.
0: Hatırlayın, Cumhuriyet tek parti döneminde.
1: Onu da önümüzdeki yakınında şey konuşalım. Boşuna şey yapmayalım efendim. Evet. Onu geniş tutalım. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir söz açtı programını daha bitiriyoruz. Ben Ataoğlu Harvas, Alas Mağdık. Konuğum emekli kurmay albay Ziya Borcuoğlu'na da çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Kırmızı ışıktaki araçların arasına böyle daldı. Zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar bir sürücünün kontrolündeki aracın çarpmasıyla birbirine girdi. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada bir araç çarpmanın şiddetiyle refüje savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Anlatalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin su alıp battığını söyledi. Ve KKTC, Türkiye'nin sahil güvenlik unsurlarıyla birlikte ilgili kurumların arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Önceliğin yolcular ve mürettebatın kurtarılması olduğunu da vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yine yeni açıklamaları var. Girne limanından ayrılan feribotun alabora olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti ve feribottaki yolcuların zarar görmeden kurtarılmasını temenni etti. Siyasilerden gelen bu peş peşe haberleri, gelişmeleri aktardık sayın seyirciler. Tabii saatler bir yandan da bakıldığı zaman o noktada 3 saat öncesinde bu haber alındı ve yine adeta yüreğimize kor gibi düştü. Girne taşucu seferini yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanından aslında hareket eden katamaran tipi dev bir yolcu feribotuydu bu sayın seyirciler. Ve tabi iddialara göre kıyıdan henüz çok uzaklaşmamışken limana yaklaşık 7 kilometre ve kimi ilk raporlarda da 2 kilometre olduğu da söyleniyor. Yakın bir mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladığına dair, zira her şey su almaya başlamasıyla beraber aslında gerçekleşti ve gemi çok kısa bir süre içerisinde yan dönerek battı. Şimdi 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 canı taşıyordu bu devasa gövde. Ne yazık ki kısa süre içinde dengesini kaybetti ve alabora oldu efendim. Şu ana kadar gelen resmi ve teyit edilen rakamları elbette paylaşıyoruz. Sahil güvenlik ekiplerinin, deniz polisini, limandaki özel teknelerin ve havadan da iki helikopterin desteksiz bırakmadığı bu operasyon tüm hızıyla sürüyor. 237 insanımız çok şükür ki sağ salim kurtarıldı, ancak yüreğimizi yakan acı gerçek de ortada maalesef. 7 vatandaş o noktada hayatını kaybetti. Geriye kalan yolcularımız içinse saniye saniye efendim nefes nefese bir arama kurtarma faaliyeti sürüyor. Pazar gününde tabii değerli izleyicilerimiz, işin sadece rakamsal boyutu da bu noktada yok. Bir de madalyonun o insanı belki de isyan ettiren, vicdanları sızlatan diğer yüzü de oluyor. Çünkü kurtulan yolcuların kıyıya ayak basar basmaz anlattıkları da tabii çok önemli. O dehşet anlarının adeta göz göre göre gelen bir felaket zinciri olduğunu da gözler önüne seriyor bu elim kazada diyelim. Bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de hiç vakit kaybetmeden Girne Limanı'na intikal ederek çalışmaları yerinde koordine etmeye devam etti. Sağlık Bakanlığı da o noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına devlet ve özel hastanelerde tüm alarm durumunun alındığını, yaralılar için de tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Tabii bu işin sadece değerli izleyiciler kaza boyutu değil, bir de hesap sorulması gereken tabii belki orada o güvenlik ihmal ve denetim boyutu da olabilir. Bunlar da tabii ki gün yüzüne çıkacaktır değerli izleyiciler. Bir yandan da tabii gelişmeleri o noktadan aktarmayı sürdürüyoruz. Kıbrıs açıklarında batan gemiyle alakalı, Kıbrıs açıklarındaki bu faciayla ilgili diyelim. Bir noktada tabii az önce siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi. Geçmiş olsun mesajları geldi. Hayatını kaybedenlere rahmet dilendi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurtarılmayı bekleyen 23 kişi kayıp dedik. Sağlar mı değiller mi, bunu tabii ki öğreneceğiz değerli izleyiciler. Şimdi bir yandan da Flash Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Doğan bağlantımızda. Sayın Doğan merhaba.
2: Takip ediyoruz. Evet. Bizleri, hepimizin ortak acısı bu. Biraz evvel haberde de ifade ettiğimiz 23 şu anda kayıp vatandaşımız var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anda benim bulunduğum yerde kriz masasının olduğu yer, Girne Turizm Limanı'nın hemen içerisinde bir kriz merkezi kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanları hepsi burada. Türkiye'den gelen ekipler de var. Onlarla birlikte sahada arama kurtarma çalışmaları yapılırken burada da bu işin planlamasına yönelik neler yapılabilir, bunlar konuşuluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen helikopterler var, karakol gemileri var, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler var. Bunların devamı da geleceği söyleniyor. Hepsi deniz altında bulunan şu anda 23 kayıp vatandaşımızın bir an önce ulaşılması için insanüstü çaba sarf ediyorlar. Bizler de onlardan gelecek haberleri bekliyoruz. Girne Limanı'nın içerisine bir sahra hastanesi kuruldu. Bu sahra hastanesi hem de bulunan getirilen, tahliye edilen vatandaşlara ilk müdahaleler yapıldıktan sonra devlet hastanesine ve çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Orada tedavilerine devam ediyor. Gün içerisinde yaklaşık bu olay şu an saat 5 civarı, 5-5,5 saattir yoğun ve insanüstü bir çabayla Girne Turizm Limanı açıklarında, 4-4,5 mil açıklarında çalışmalar devam ediyor.
1: Siz de şu anda kriz yönetim merkezindesiniz Sayın Mahmut Doğan.
2: Evet.
1: Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız bir daha böyle bir facia yaşanmaz diyelim ve kayıp olan 23 İnşallah. Kişinin de sağ salim kurtuldular diyelim. Biz de takip ediyoruz an be an. Yeniden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir yandan şu anda yine olay noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi, İhlas Haber Ajansı muhabiri Gökçe Örnekal. Tekrar sendeyiz Gökçe. Son durum nedir? Yeni bilgiler ulaştı mı eline?
3: Evet, biraz önce tekrardan ayrı bilgileri yenileyelim. Artı bir bilgi yok henüz. Aynı zamanda da yanımızda da şu anda kaybolan ve 23 kişinin içerisinde olan ya da 7 kişinin içerisinde olma ihtimali olan yolcu yakını var yanımızda. Herhangi bir resmi anlamda bir bilgi geçişi sağlanmadı. Öncelikle bunu aktaralım size. Yani isim listesi verilmedi ve 23 kişinin artısında herhangi bir bilgi geçilmedi bizlere buradan. O yüzden size tekrardan şöyle söyleyelim. 237 kişi kurtarıldı. 23 kişinin hala daha kayıp olduğu bilgisi var elimizde. 7 kişinin de vefat ettiği bilgisi var. Tekrarlayalım. 2 kişinin isim listesi henüz elimizde yok. Ve yanımızda da Abbas Bey var. Abbas Bey yolculardan birinin eşi. Ben sözü kendisine bırakayım isterseniz.
4: Ne diyeyim ki ablamın? Benim eşimin bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istiyorum.
3: En son ne zaman görüştünüz şimdi ben?
4: En son 11.30'da ben aradım. Ben gemiye bindim dedi. Bindikten sonra saat 12.30 gibi aradım. Telefonu kapalıydı. Ondan sonra ben haber alamadım. Yani bu yani. Şimdi hep bilgi vermiyorlardı. Eşimin sağ olmasın, sağ olduğunu da bilemiyoruz. Öl olduğunu da bilemiyoruz. Kayıp olduğunu da bilemiyoruz. Bilgi vermiyorlar. O amaçla yani ben başka bir şeyim yok. Yani bir bilgi istiyorum. Yani.
3: Peki bu olay gerçekleşti.
4: Efendim?
3: Buraya geldiniz. Buraya gittikten sonra bir bilgi
4: alamadınız. Bir bilgi alamadık yani. Ne diyeyim yani?
3: Peki hiç iletişim kurabilen oldu mu yani? Bir tek siz mi kuramadınız?
4: Ben iletişim kuramadım. Ama birileri bilmiyorum. Ben kendim rahatsız ediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başka bir şey değil.
3: Evet, şu anda gemi yakınlarındayız. Abbas Bey'le görüştük. Abbas Bey yolculardan birinin eşi. En son kendisiyle saat 11.30'da iletişim kurduğunu iletti. 11.30'dan sonra da herhangi bir iletişim sağlayamadığını ama aynı zamanda içeride olan yolcuların aileleri, burada bekleyen ailelerinin bir kısmı yolcularla iletişim sağladı. Artı bir detay olarak da şunları iletebiliriz. İçeriden kurtarılan yolculardan bir tanesinin bir açıklaması var. Kendileri önce geminin ön tarafının aslında koptuğunu iletti. Daha sonra bunu gördükten sonra da kendisinin denize atladığını ama o çok yakın bir mesafede olduğu için bunu başarabildiğini, geminin alt kısmında az kilometre olanların nasıl oradan kurtulabileceğini bilmediğinin bilgisini geçti. Fakat şimdi bilgi daha detaylı bir şekilde geçelim. Geminin su aldığı daha öncesinden bildirilmiş. Yine bir yolcu beyanı olarak bildirelim. Bunun tekrar altını çizelim. Herhangi bir resmi bir açıklama olarak vermeyelim. Yolcu beyanından ulaşıyor. 237 kişinin kurtarıldığı bilgisi var. 7 kişinin ne yazık ki vefat ettiği bilgisi var. Abbas Bey de bunu söyledi ki ne 23 kişinin isim listesi tutuklandı ne de 7 kişinin ama bunu da bekleyen yolcu yakınları var. Yolcu yakınları da kendilerine bir bilgi verilmesi gerektiğini hem devlet bilgilerine, devlet yetkililerine buradan bizim aracılığımızda TGRT Haber Ajansı, TGRT Haber'le birlikte bizim aracılığımızda aslında bu sesini duyurmak istedi. Biz masası hemen arkamızda kurulsun. Biz masasında şu anda aslında bir olarak bütün en üst rütbedeki vatandakiler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, herkes ve meclis başkanı olmak üzere hükümet, iktidar, herkes kriz masasında bakanlarla birlikte bir resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Basın toplantısı yapılması bekleniyor. Basın toplantısında daha detaylı bilgiler geçilecektir. Tekrardan iletelim. 7 mil uzaklıkta teknenin filonun su almasıyla birlikte yaşanan olay sonucunda 237 kişi kurtarıldı. 23 kişi hala da kurtarıldı. Hala da havadan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Denizden de arama kurtarma çalışmaları daha doğrusu artık kurtarma çalışmaları devam ediyor diyelim. Detay olarak da tekrar 7 kişinin hayatını kaybettiğini iletelim. Herhangi bir güncelleme gelmediği sürece elimizdeki son veriler bu şekilde.
1: Peki muhabir arkadaşımız Gökçe'ye teşekkür ediyoruz. Bir yandan da sen o noktada önemli isimlerle görüşüyorsun. Gemide yakını bulunan ailelerle görüşüyorsun. Beyefendiye de çok geçmiş olsun diyelim. Umarız sağ salim kurtarılır eşi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz yeniden. Gökçe Örnekal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktardı sayın seyirciler son noktayı. Tabii olay yerindeki gemide yakını bulunan aileler zaman zaman o noktadan endişelerini belirtmeye devam ediyorlar. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bizler de ve o noktadan tabii gelen bilgiler ışığında size son durumu aktarmayı sürdürüyoruz. Girne Taşucu seferini yapmak üzere Kıbrıs limanından hareket eden katamaran tipi dev bir yolcu feribotu battı. Limana yaklaşık 7 kilometre gibi yani yardımın en hızlı ulaşabileceği noktalardan birisi de olabilirdi sayın seyirciler. Şimdi Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Sayın Zafer Akbulut şu anda canlı yayın konuğumuz. Sayın Akbulut merhaba diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim aynı zamanda. Buna benzer bir kazayla daha öncesinde karşılaşmış mıydınız? Bu soruyla başlayalım.
5: Merhabalar. Öncelikle 7 tane vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Hakikaten 30 Ağustos'ta bu onurlu gururlu günümüzü kutlarken böyle olmasını kimse istemezdi. Evet. Ben yaklaşık 3,5-4 yıl boyunca ben de böyle tip gemilerde gemi kaptanlığı yaptım. Sesim geliyor galiba.
1: Geliyor gayet duyuyoruz sizi.
5: Ben de yaptım. Tabii ki bununla böyle bazı havalarda yaşadıklarımız oluyordu. Ama genelde gidemeyeceğimizi anladığımız zaman uygun zamanını bulduğumuz zaman geri dönmeye çalışıyoruz. Zaten burada anladığımız kadarıyla gemi kaptanımız da 2-2,5 mil gitmiş, geriye dönmeye çalışmış, gidemeyeceğini anlayınca geriye dönüş manevrasında benim kendi tabii o teknelerde çalışmış bir gemi kaptanı olarak İDO geçmişim olarak 3 yıl boyunca İDO'da çalıştım. Dönüş yaparken dalganın vurmasıyla battığını düşünüyorum.
1: Evet, çok elim bir kazadan bahsediyoruz Sayın Akbulut. Bir yandan da şimdi siz bir kaptan olarak bu noktada ilk baktığınız şey ne olacak? Çünkü daha öncesinde de mesela o noktada tabii teyide muhtaç bilgiler olabilir ama sağ kurtulan yolculardan birisi işte bu geminin sıkıntılı olduğunu, su aldığını söylendiği bilgisi de ulaşmış kendisine. Siz ilk duyduğunuzda başka aklınıza gelen sorular ne oldu bu noktada?
5: Şimdi aslında bunların katamaran olduğu için, bunlar katamaran dediğiniz iki tane teknenin üzerine sadece denize yüzeyi olan sadece iki tane tekne. O da yaklaşık bir metre falandır, altı vardır. Suyla çok haşır neşir olmaz yani, tabiri caizse. Çünkü bunlar alüminyum ve hız yapsın diye sürtünmeyi en aza düşürürler.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. GRT FM'de birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sıcak anne adayları için beslenmenin zor olduğu günlerdeyiz. Mide bulantıları ilk 3 ayda, son 3 ayda belki biraz daha rahat ediyorsunuz ama bu defa da bebeğin büyümesi ve sindirim sistemi üzerine baskı yapması iştahınızı olumsuz etkileyebilir ya da tam tersi, iştahınız çok açıktır ve biraz kontrol etmeniz gerekiyordur kilo alımını kontrol etmek için. Peki anne adayları hangi ayda nasıl beslenmeli? Bugünkü konularımızdan biri bu olacak. Diğeri ise bebeklerde yapılan işitme testi. Şimdi Türkiye Hastanesi'ndeyiz ve anne adayları için beslenme önerileri alıyoruz. Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Bahattin Aslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz bugün biraz anne bebek sağlığını konuşacağız. Aslında dolaylı yoldan bebek sağlığını da konuşacağız. Bir kere anne mutluysa bebek mutlu. İkincisi anne mutluysa sütü çok.
1: Anne zaman, sağlıklıysa bebek de sağlıklı.
0: Bebek de sağlıklı.
1: Onu da eklediğimiz zaman.
0: Şimdi biraz hamilelikle beraber başlayalım. Pek çok kadın için en büyük korku hamilelikle ilgili. Çok güzel heyecanlarımız var ama korkularımız da var. Onlardan bir tanesi de aldığı kilolardan kurtulamamak. Hamilelikte çok kilo almak. Bazen bu doğum yöntemini bile etkileyecek kadar çok olabiliyor. Bir kere önce o süreci konuşalım. Hamilelikte doğru kilo alışı nedir? Ne kadar kilo almalıdır? Ne kadarını ne zaman vermelidir?
1: Şimdi hem anne için hem de baba için en önemli şeylerden biri bir çocuk sahibi olmak. Tabii ki bu çocuk sahibine olmaya başlarken hazırlanmak gerekiyor. Hı hı. Herkes hazırlıksız yakalanıyor çoğu kişi. Hazırlık şudur. Annenin ve babanın en iyi duruma gelmesi. Besin olarak, sağlık olarak.
0: Beden sağlığı, olarak.
1: Tabii beden olarak, sağlığı ve ruh sağlığı olarak. Çünkü sizin o günkü genlerinizi aktaracaksınız. Hı hı. Ve bir çocuk oluşacak. Bu çocuk oluşurken tabii anne de büyük
0: bazen
1: sorumluluk.
0: Bazen oluşup oluşmaması bile beslenmeye bağlı olabiliyor.
1: Aynen öyle. Anne için önemli. Annenin hangi kiloda başladığı, zayıf mı başladı, ideal ağırlığında mı başladı yoksa anne kilolu olarak mı başladı? Hı hı. Genelde kilolu başlayan anneler kilolu olarak devam ediyorlar. Bizim istediğimiz ve kadın doğum uzmanı doktor arkadaşlarımızın ilk önerdiği şeylerden biri ilk 3 ay hiç kilo almayın. Hı. Hamileliği öğrendiniz ilk 3 ay. Çünkü ilk 3 ay sadece kromozomal bölünmeler var. Bu ağırlığınıza veya beslenmenize etkileyecek bir durum değil. Zaten mide bulantıları başlıyor. Birçok şeyi yiyemiyorsunuz. İlk 3 ay genelde anneler kilo almıyor. Nadiren bir mide bulantısı yaşamayan anneler aşırı derecede...
0: İştah artışı olanlar da oluyor ama,
1: evet,
0: değil mi?
1: Biraz çocuk heyecanı, biraz da toplum baskısıyla eskilerin işte iki canlısın ye, her gelen onun önüne bir şeyler koyuyor.
0: Canı bir şey istiyor,
1: evet,
0: mu?
1: Her gelen bir şey istiyor canı olarak düşünüyor ve anneyi fazladan besliyorlar. Hı hı. Bir süre sonra da anne bu şımartılmaya alışıyor. Ve ilk 3'ün 4. ayın sonunda doktora gelip kontrol edildiğinde bir bakıyor ki 4 kilo 5 kilo almış. Daha ortada küçücük mercimek tanesi,
0: evet,
1: kadar
0: bir
1: bebek var. Ve 3-4 kilo almış. Annenin tamamıyla kendine aldığı yağlar. Biz ilk 3 ay 0-1 kilo ve ilk 4 ay 0-1 kilo arası diyoruz. Ondan sonra zaten bebeğin gelişimi hızlanıyor. Organları oluşmaya başlıyor. Plasenta genişlemeye başlıyor. Ve bu süreçte anne için aylık hedefimiz 1-1,5 kilogram. Yani bütün hamilelik boyunca esasında bir anne ortalama 12-14 kilo almalı. Hı hı. Eğer bunu başarabilirse

0: bebeğin emme refleksi doğru pozisyonda bebeği emzirmek. Hı hı. Çünkü bebeğin tüklüğündeki pityalin enzimi annenin memelerinden beyne oksitosin salınımını uyararak süt salgısını artırıyor. Ben bebeğim var ve süt salınıyorum. Bebeği olmayan anne süt salgılayamıyor. Bebeğim var ve süt salınımı bebeğin büyüme ve gelişmesine göre de devam ediyor. Doğru pozisyonda emzirirse. Artı protein, karbonhidrat, vitamin, mineral, posa, yağ hepsini dengeli alırsa. Çünkü sütün içinde sadece protein yok. Sütün içinde karbonhidrat da var. Sütün içinde yağ da var. Sütün içinde kendine ait şekeri de var. Şimdi sadece şeker yerse proteinler ne olacak? Anne bedeninden kullanmak zorunda
1: tabii,
0: kalacak.
1: Aslında sütün içine veriliyor ama anne eksiliyor bu durumda.
0: Aynen öyle ve annenin ilk aylardaki sütü çok önemli. O yüzden sağlıklı düzenli beslenmeli. Hı hı. Matür sütler, olgun süt gelinceye kadar ilk 3 ay 4 ay bebek için yararlı, içinde antibiyotikler olan, probiyotikler aynen olan ve vitamin mineral dolu bir süt bebeği hızlı bir şekilde growth hormonlarının olduğu büyütüyor. Ondan sonraki süreçte yavaş yavaş ek gıdalara geçtiğimiz dönemi düşünün. Hı hı. O dönemlerde artık anne sütünün protein oranı, yağ oranı düşmeye başlıyor. Sıvı oranı artıyor. Biz de bebeği tek başına besleyemeyeceği için, büyüdüğü için ek gıdalara, hı-hı, geçiyoruz. Ondan sonra anne ile bebek arasındaki duygusal bağlantı birincisi. Ve gene de sütün, anne sütünün biyo yararlılığından dolayı 2 yaşına kadar mümkünse, hı-hı, çocuklarınızı emzirin diyoruz.
1: Peki bunun bir şey var mı sırası? Yani ek gıdaya geçmiş bebek için konuşuyoruz. İşte uyandı, annesini emdi. Karnı doydu, bir şey yemedi. Yatmadan önce emdi. Uyandı, emdi. Ya da mesela yemek yemeden önce emdi. Yemek yedikten sonra emdi. Buna bir düzen koyuyor muyuz?
0: Düzen esasında, yani net olarak koyamıyoruz. Esasında bir düzen var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bebeği niye ek gıdalara geçiriyoruz? Birincisi, erken geçirmiyoruz. Çünkü bağırsak florası yeterince gelişmemiş oluyor. Bebeği genelde 5. ayda ek gıdalara geçiriyoruz ama ek gıdalara geçirirken ilk önce en basit şeyden geçiriyoruz. Yani bir elma suyu hazırlayın diyoruz, hı hı, kendiniz. Bu elma suyunu küçük kaşıklarla bebeğinize verin diyoruz. Küçük küçük. Sonra kendi evinizde yoğurt yapın diyoruz. Bebeğe minik minik verin küçük kaşıklarla. Ne zaman verin? Aralarda verin diyoruz. Hı hı. Yani anne sütünü emziği zamanlarda değil, bebeğin alışkanlıklarını orada değiştirmeyin. Emmesi devam etsin istiyoruz. Hı hı. Aralarda bu tatları küçük küçük başlıyoruz.
1: Bizim ara öğünlerimiz gibi.
0: Aynen öyle. Mi? Ara öğünlerimiz gibi. Çocuk 6. 7. aya geliyor. Süt zaten yetersiz oluyor. O zaman bebeğinizi emzirmeye devam ediyorsunuz ama kahvaltı ekliyoruz. Yumurtanın sarısını ekliyoruz. Pastörize olmuş peynirler ekliyoruz. Biraz belki böyle vitaminli ekmekler, bebe bisküvileriyle, hı-hı, küçük bebek karışımlarla ekmekleri var, evet, bebeğin enerjisini tamamlamaya çalışıyoruz. Yine öğlen saatlerinde, ana öğlen yemek, yeme dürtüsünü veya alışkanlığını da geliştirebilmek için bebekte çeşitli çorbalar başlıyoruz. Hı-hı. Sebze çorbaları başlıyoruz. Bu çorbalarla bebek o saatlerde yemek yiyeceğini biliyor. Onlarda birer kase küçük küçük başlıyoruz, hı-hı, ki sütün tamamıyla yerini almıyor. Hı-hı. Esasında hiçbiri birbirinin yerini almıyor. Sadece bebeğin günlük enerji ihtiyacını tamamlamaya çalışıyoruz. O sayede büyüme ve gelişmesine bakıyoruz. Doktora gittiği zaman eğer bir aylık süre zarfında belli bir 500 gramla 800 gram arası almışsa, hı-hı, tamam, bebeğin büyüme ve gelişmesi, hı-hı, iyidir demektir. Ama bebek büyüme ve gelişmesiyle ilgili bir sıkıntı varsa diyoruz ki anne sütü yetersiz olabiliyor veya ek gıdalara yetersizlik olabiliyor. O zaman da mama takviyeleri yapmaya başlıyoruz.
1: O zaman da yani bir pirinç unundan ya da kendi yediğimiz yağlı baharatlı yemeklerden değil, bebeğe özel.
0: Yok, bebeğe özel hazırlıyoruz. Baharatı olmayan, hani mümkünse içerisinde minimal düzeyde tuzun olduğu, hı-hı, sıvı yağlar ya da zeytinyağı ile yapılmış, genelde çatalla ezilmiş, katkı maddeleri olmayan taze bir öğünlük yapıp yedirmeye başlıyoruz.
1: Ek gıdada siz, ve prensibimiz bu.
0: Gıdaya başlarken aynı gün birden fazla kesinlikle gıdaya başlamıyoruz. Hepsini tek tek başlıyoruz ki çocukta bir alerjik reaksiyon veya istememe durumu var mı? Varsa herhangi bir durum, bunu da tespit edebilmek için, yani yumurtayı verdiğiniz gün bir de ben işte sebze çorbasına başlayayım, yanına da bir de meyveye başlayayım demiyoruz. Hepsini bir gün, iki gün, üç gün uyguluyoruz. Bir reaksiyon vermiyorsa, hı-hı, çocuk devam edip yenilerini ekliyoruz.
1: Hatta sebze çorbasına bile bir iki tane sebze ekliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Bir iki tanesini üzerinden birkaç gün geçtikten sonra
0: kesinlikle
1: ekliyorsunuz.
0: Kesinlikle. Ve gaz yapıcı sebzeler değil de temel sebzeler.

0: Yani patatestir, havuçtur, hı-hı, kabaktır. Buna ıspanak belki sonradan, hı-hı, ilerleyen bezelye, aşamalarda bezelyedir katılabilecek sebzelerle başlıyoruz.
1: Kuru fasulyeyle başlamıyoruz.
0: Yok
1: yani,
0: başlamıyoruz. Hatta annelere bile çoğu zaman önermiyoruz. Gaz ve şikayetleri olan, çocuğu, hı-hı, olan annelere gaz yapıcı gıdaları ve çok çiğ gıdaları çıkartmaya çalışıyoruz.
1: Geçer mi bebeğe sütünden, yoksa anne mi rahatsız olur sadece?
0: Yok, geçer.
1: Geçer.
0: Sütünden de geçer bebeğe.
1: Yani, hele de kolik bir bebekse o zaman annenin yedikleri de çok önemli.
0: Aynen öyle. Onları dikkatli bir şekilde diyetinden çıkarttığımız zaman bebeğin sancılarının, kolik ağrılarının azaldığını, rahat uyuduğunu biliyoruz. Hı hı. Annenin beslenmesi sütünün kalitesini de etkiliyor tabii ki.
1: Peki,
0: proteinli,
1: şey,
0: vitaminli, mineralli olması çok önemli beslenmesinde.
1: Şimdi anne beslenmesi, sevdiklerimiz var, sevmediklerimiz var. Sonuçta biz de bir bireyiz. Tamam, sütümüzün kalitesi artsın diye pek çok şey deniyoruz ama yiyemediklerimiz de var. Mutlaka anne adayı ve anneler, emziren anneler beslenmelerine şu birkaç şeyi eklesinler diyebileceğiniz küçük, basit, herkesin ulaşabileceği bir liste var mı?
0: Tabii ki, şöyle söyleyeyim. Bir anne için, anne beslenmesinde, hamilelikten tutun emziklilik döneminde de, bana deseniz ki anne sütünden sonra en önemli gıda nedir deseniz yumurta derim. Hı hı. Mutlaka beslenmelerine bir alerjileri yoksa yumurta katmalarını istiyorum. En az iki tane yumurta.
1: Anne en az iki tane yumurta yiyecek, evet, gün içinde.
0: Yine kalsiyumu, sütün büyük bir kısmı kalsiyum oluşuyor. Kalsiyum beyaz gıdalarda var, sütte var, peynirde var, yoğurtta var. Ve bunlarla yapılmış gıdalarda var. O yüzden süt veya süt türevleri de bir anne için çok önemli. Hı hı. İkincisi bu. Üçüncüsü yine anne için protein. Hangi protein? Kırmızı et. Hı. Demir ihtiyacı. En önemli şeylerden biri. Hem bebek için hem anne için. Bir de bizim demir depolarımız var. Bebeklerimiz doğduğu zaman demir depoları full bir şekilde doğuyorlar zaten. Karaciğerinde demir depolarıyla doğuyor. Annenin de demir depolarının full olması lazım. Çünkü küçücük de olsa minik minik, hani hiç yok demiyoruz. Gıdaların içerisinde minik minik bütün vitamin, mineraller var birçok gıdada. Hı hı. Özellikle hayvansal gıdalarda. O yüzden kırmızı et çok çok önemli. Hı hı. Anne beslenmesinde. Sebzeler, hangi sebze olursa, mevsimine göre ama yeşil sebzeler. Hı hı. Hani
1: kışın kabaktan, patlıcandan bahsetmiyoruz yani.
0: Kesinlikle bahsetmiyoruz. Hatta şöyle, şundan da bahsetmiyoruz. Şimdi ülkemizde her türlü sebze mevsimine göre yetişiyor. Hı. Ve coğrafyamıza göre, bulunduğumuz değişik bölgelerimize farklı farklı sebzeler yetişiyor. Yani ille ithal gelen bir sebzeyi yemesek olur mu? Olur. Hı hı. Bizde aynısı var. Farklı modelleri var. Mesela bir dönem kinoa çok popülerdi. Bizde karşılığında bulgur var, kara buğday var. Hı-hı. Yani soya fasulyesi yurt dışında çok yeniyor. Biz niye yemiyoruz? Bizde nohut var, mercimek var, fasulye var, barbunya var. Esasında teorikte hepsi aynı gruba giren gıdalar. Sadece yetiştiği yerler farklı. Ve yetiştiği yerler farklı olduğu zaman birbirine karşı çok büyük üstünlükleri yok. Hı-hı. Yani farklı gıdaları alıp yemek için kendimizi zorlamanın bir anlamı yok. Zaten minimal düzeyde ihtiyaç var. Bir insanın yıllarla yapılan çalışmalar şunu göstermiş. 50 tane yaklaşık besin öğesine ihtiyacı var. Yani proteinler, proteinlerin içerisinde olan amino asitler. Yağlar, omega 3, omega 6, omega 9 yağlar. Hı hı. Katı ve sıvı yağlar var, doymuş doymamış diye. Karbonhidratlar var. Basit şekerler var, meyvelerden ve baldan, şekerden aldığımız. Kompleksler var, patatesten aldığımız, nişastadan aldığımız, tahıl ürünlerinden aldığımız. Yine aynı zamanda et ürünlerinden, hayvansal ürünlerden ve kuru bakliyatlardan, cevizden, bademden aldığımız proteinler var. Esasında temelinde şu var, bütün gıdaları alacağız ki vücut onu bir araya getirecek, hormon yapacak, kas yapacak. Beynimizin, zihnimizin çalışması için çeşitli amino asitlerle birlikte enzimler yapacak. Şimdi o yüzden tek bir gıda
1: yok. Olmuyor değil,
0: olmaz
1: mi?
0: Olmaz. Yani bu bir kek tarifi gibi. Yani fırınınız yoksa, malzemeniz varsa pişiremezsiniz. Ya da yumurtanız, kek yapacaksınız, yok, yumurtanız yoksa o kek olmaz. İnsan vücuduna da şunu diyemeyiz. Sen onu yeme, onun yerine tamamıyla bunu ye. Hayatından bir şeyi tamamıyla çıkart diyemeyiz. Yani o yüzden de karma bir beslenme, hı hı, insan doğası için en güzel, en sağlıklı beslenmedir ve yıllardır Akdeniz tipi beslenme bütün dünyada da en sağlıklı beslenme olarak geçiyor.
1: Aslında ne yediğimize değil de belki içinde ne olduğuna bakmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bu 50 önemli, biraz önce sıraladığınız 50 önemli madde hangi gıdada varsa, şimdi soya bizim topraklarımızda yetişmiyorsa farklı, kuru fasulye yiyebiliriz.
0: Aynen öyle.
1: Yani aslında dediğiniz gibi birbirine çok üstünlükleri yok. Belki yok. Biraz ticari, biraz satış politikası vesaire diyelim.
0: Mutlaka ona benzeyen şeylerdir. Çünkü bizim coğrafyamızda her türlü sebze, meyve yetişiyor. Mevsimine göre de değişiyor. Onları tüketmek önemli. Hani yayının başında dedik anneler kilo almasınlar. Anneler gereksiz tatlı yedikleri için kilo alıyorlar. Sütüm olsun diye veyahut belki stres, sıkıntı, çünkü yeni bir şey bebek kendi hayatlarında. Güzel, çok eğlenceli, bazen de insanı boğucu, sıkıcı, hareketlerini kısıtlayan bir şey. Bu da onları daha mutlu olabilecekleri bir şey var mı diye düşünüyor. Serotonin salgım, endorfin salgım nasıl artar? Tatlı arttırıyor ama bunun dozajını biraz kaçırırsak, hareket de etmiyorsak, bebeğimizi koyup bir arabaya çıkıp dolaşmıyorsak da yavaş yavaş kilo alıyoruz.
1: Peki doğum sonrasında işte bebeğinizi kucağınıza aldınız ama ayna karşısında kendinize bakıyorsunuz. Eski siz değilsiniz, bu çok normal. Vücudun yavaş yavaş toparlanması lazım. Bir, bu ne kadar zaman alacak?
0: En az 6 ay alacak. Sezaryenle doğum yapan kişilerin dikişlerinin tam kapanması veya tekrardan eski aktif belki sportif yaşantılarına dönmesi belki bir yıllık bir süre alır. Ama normal koşullarda zaten bebeğin kendine gelmesi ilk 6 ay alır anne için. Çoğunu evde geçirir. Bebek hastalanmasın diye. Çok fazla böyle dışarılara çıkmaz. Çok fazla kişilerle çok görüşmez ama 6. aydan sonra hani deriz ya el avuca geliyor. Tamam, o zaman anne hareket etmeye başlayabilir. Ufak ufak yürüyüşlerle, minik evde yapabileceği egzersizlerle başlayabilir. Ağır egzersiz yapmasını genelde istemiyoruz annenin. Ve yediklerini, diyete ne zaman başlar diye bize en fazla
1: ikinci sorum oydu.
0: Evet, en fazla soru ben ne zaman diyete başlayabilirim diyor.
1: Ben ne zaman esasında, diyetisyene gidebilirim?
0: Esasında 6. aydan sonra. 4. ay diye yazan birçok literatür de öğreniyor. Sen yani 4. aydan sonra başlayabilir diye. Ben bana başvuranlara diyorum ilk 6 ay bebeğiniz için en önemli. Sütün en kaliteli olduğu dönemlerdir. Ve bebeğe ek gıdaya başlamadan siz diyete başlamayın. Ek gıdaya başladıktan sonra da anne için süt salgısını azaltmayacak şekilde biz beslenme programı zaten öneriyoruz.
1: Tek başına aslında programlanacak bir şey değil. Belki sütü azsa da yine tabii aynı ki şekilde diyetisyene gelmeli. Ya da 6. aya geldi artık, bebeğinde her şey normal gidiyor. Biraz ben de eski formuma döneyim diyorsa yine bir diyetisyenden yardım
0: kesinlikle
1: istemeli.
0: Esasında bu işin başlangıcı hamilelikle birlikte başlıyor. Bizde pek fazla önem verilmiyor ama az yerim, çok yerim. Kadın doğum uzmanı doktor arkadaşlarımızla birlikte diyet takibi kişinin rahat bir şekilde hamileliğinin devam etmesi, sonra da kilo almasını engelleyen en önemli etmen. Çünkü biz genelde çok kilo alan annelerde 6. ayda özellikle gestasyonel diyabet diye bir durumla karşılaşıyoruz ve bu tarz bir probleme, yani kan şekerinin olduğundan daha hızlı bir şekilde yükselmesiyle ilgili bir rahatsızlığa yakalanan anneler daha hızlı kilo alıyorlar. Bebekler de hızlı kilo alıyor. Erken doğum riski oluyor. Tabii ki o gibi durumlarda zaten doktorları bize yönlendiriyor. Biz onlara düzenli bir beslenme programı hazırlıyoruz. Hamilelikten sonra da, bittikten sonra da diyoruz, sizi bir ara bekliyoruz diyoruz. Geldikleri zaman neler yapması, ne kadar sürede yapması gerektiğini sosyal yaşantısına, yaşına, genel sağlık durumuna göre planlıyoruz. Hani bundan şunu diyemiyoruz, anne hemen şuna başlasın, şunları yesin, bunları yemesin. Herkesin alışkanlığı farklı, herkesin vücut tipi farklı ve sosyal yaşantısı farklı. Biz ona göre kişiye özgün bir beslenme hazırlamak istiyoruz. Ve amacımız burada kişilere diyet yaptırmak değil. Hani arabayı sürmeyi öğrenmek bir ehliyeti olması gibi biz onlara bir beslenme danışmanlığı yapmak istiyoruz. Beslenme eğitimi verip bu eğitimi hem kendisi için hem de yetiştireceği çocuk için kullanmasını
1: çünkü
0: istiyoruz.
1: Çünkü onun elinden çıkanları
0: evet,
1: yiyecek o çocuk.
0: Yoksa diyet yapmak kolay, her yerde var, alırsınız yaparsınız. Diyet bittiği gün ne yapacaksınız? Ne öğrendiniz bu işten? Bir şey öğrenmediyseniz otomatikmen tekrardan kilo alacaksınız veya sizinle birlikte siz kilo alıyorsanız çocuklar da kilo alıyor. Ben genelde toplumda gördüğüm
1: aileleri
0: komple obez aile komple obez olarak geziyor çoğunlukta ve çocuklukta şişman olan bireylerle ilgili yapılan araştırmada şu görülmüş. Bunların en az %30'u net olarak yetişkinlikte de şişman oluyorlar. %30 da çok ciddi bir rakamdır. Evet. Ve çeşitli sağlık problemlerine daha rahat yakalanabiliyorlar. O yüzden bu iş esasında annelerde bitiyor. Anneleri çok iyi eğitmek lazım. Biz Türkiye Hastanesi'nde anne hamilelik eğitimleri veriyoruz.
1: Gebe okullarında.
0: Gebe okullarında. O hamilelik eğitimlerinde annelerin nasıl beslenmeleri gerektiği, ne yapmaları gerektiği, hangi ayda neleri eklemeleri gerektiği veya nelerden uzak durmaları gerektiğini anlatıyoruz ve ondan sonraki süreçte de zaten hastanemize davet ediyoruz kendilerini.
1: Son sorum. Şimdi her şeyin normal olduğu gebelikleri konuştuk. Doğum gerçekleşti normal veya sezaryenle. Bebeği kucağına aldı aile. 6 aya ulaştı. Ama bir de zaten hamile kalmadan önce kronik hastalıkları olan insanlar var. Tansiyonu olan, şekeri olan, tiroidi olan. O insanlar hamilelik döneminde, o anneler, anne adayları hamilelik döneminde yine bir diyetisyenle mi çalışmalı?
0: Şimdi o tarz rahatsızlığı olan kişiler ilk önce kadın doğum uzmanı, kendi doktoru onları zaten takip ediyor. Kendi doktoru takip edip beslenmeyle ilgili bir sorun gördüğü zaman zaten bize gönderiyor. Bizimle takip etmeleri tabii işlerini kolaylaştırıyor esasında. Kafalarındaki o soru işaretleri ve korkuları da engellemiş oluyoruz. Hani beslenmede bir hata yaparım, bebeğime bir şey olur mu fikrinde. Evet. Ama ilk önce bu işte kendi doktoru nasıl takip ediyor, nelerden yardım alması gerekiyor onu bilmesi lazım. Yani bu iş birlikte yapılacak bir iş. Tek başlarına ben işte geldim, bana diyet başlayın demekle ilgili değil. Ben her zaman doktorlarına da sorum. Doktorunuz ne tavsiye etti? Nasıl bir sistem gidiyor? Çünkü doğumu o yaptıracak, takibi o yapıyor şu anda. Bebeğin büyüme ve gelişmesini biz görmüyoruz. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda. Eğer büyüme ve gelişmesinde bir sıkıntı varsa neler eklenebilir? Veya büyüme ve gelişmesi olduğundan daha fazlaysa anneden neleri kısabiliriz? Anne bir hata mı yapıyor? Onları da öğrenmiş oluruz. Yani bu multidisipliner bir çalışmadır.
2: TGRT FM Haber.
3: ...1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlu olsun diyorum. Değerli misafirler, bugün harp okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22.540'a yükselmiş oluyoruz. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız Peygamber Ocağımızın sancağını sağda yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde barış için ittifak ve ittihat, bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli teğmenlerimiz, Bando Assubay Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencileri, bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle kara, deniz ve hava subay meslek yüksek okullarımızda okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksek okullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2048 assubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor. Her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67.464 subay, assubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhdesindeki askeri okullardan mezun oldu. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve assubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi, Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. İşte en son 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanemizde düzenlediğimiz Teknofest Mavi Vatan'da kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri bir kez daha gururla izledik. Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır. Sevgili teğmenler, ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır. Evet, ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde milli iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet heyecanı yaşayan siz genç teğmenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir öğrencilerimize de aynı şekilde başarılar diliyor. Memleketlerine bizlerden selam götürmelerini hasreten rica ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetim kadrosunu ordumuza ve devletimize kazandırdıkları bu değerler için kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.

0: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli konuşmalar gerçekleştirdi sayın seyirciler. Özellikle Girne açıklarında bugün alabora olan gemide hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi. Yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine terör örgütlerine çelikten bir yumruk giydirdik açıklamasını yaptı. Çok önemli konulara değindi değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine bugün gerçekleşen bu elim kazada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisindeyiz mesajını da verdi. Seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ifadesini kullandı. Kazanın hemen ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi Cumhurbaşkanı. Bu çalışmaların neticesinde de 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarıldı. Maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti dedi. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de söyledi. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dakikalar öncesinde Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmayla. Tabii bir yandan da bu törenin sonlarına doğru yaklaşılıyor başkent Ankara'da. Şu dakikalarda yine yaptığı açıklamalarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Girne'deki bu feribot faciasına dair gelişmeleri de tüm hızıyla aktarmayı sürdüreceğiz. Asker selamı da tabii şu dakikalarda yapılıyor devir teslim töreninde. Her yıl yapılan Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi'nin yine Harp Okulları diploma alma töreni merasimi. Ve tabii ki bu noktada yine her yıl yapılan Sancak Devir Teslim Töreni'ne dair anlar da yer almaya devam ediyor. Devir teslim töreninde şu anlarda sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunmuş olduğu Kara Harp Okulları devir teslim töreni şu dakikalarda sürüyor başkent Ankara'da. Canlı olarak ekrana da getirmeyi sürdürüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce yapmış olduğu açıklamalar, özellikle Kıbrıs'a yönelik bugün gerçekleşen kazaya dair yine kendisi de bizzat takibinde izledi. Ve şu dakikalarda yine canlı olarak ekrana getirirken bu devir teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz ve Sancak devir teslim törenindeki askerleri de şu anda görüyoruz değerli izleyiciler. Kara Harp Okulu'nda özellikle her sene Milli Savunma Üniversitesi ve Kara Harp Okulları diploma alma töreni gerçekleşiyor. Diploma alan isimleri de görüyoruz. Yine Milli Savunma Bakanı'nı da görüyoruz o noktada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen yanı başında. Sevgili izleyiciler, başkent Ankara'dan canlı olarak bu devir teslim törenindeki görüntüleri ekrana getirmeyi sürdürüyoruz ve az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu canlı açıklamalar da ekrandaydı ve şu anda devir teslim töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomalarını veriyor. Tabii bugün hem 30 Ağustos olması sebebiyle de gururlu bir gün yaşıyoruz. Heyecanı da bir arada yaşıyoruz aslında. Milli Savunma Üniversitesi'nin çatısı altında da geleceğin subaylarını yetiştiren Karadeniz ve Harp Okulları'nda coşku, gurur, heyecan bir arada yaşanıyor değerli izleyiciler. Kara Harp Okulu'ndaki o muazzam törenden o anları ekrana getiriyoruz şu anda. Tabii ekranda görmüş olduğumuz geleceğin bu subayları yıllar süren zorlu akademiklerden geçtiler. Askeri ve fiziksel eğitimlerden elbette geçtiler ve şimdi de sancağı devir almayı sürdürüyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı şaflarına katılarak daha doğrusu değerli izleyiciler. Şimdi bu törenden Şerif Ali Duman İhlas Haber Ajansı muhabiri bize son durumu aktaracak. Şerif Ali, sendeyiz.
1: İyi yayınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli Savunma Üniversitesi Kararıp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Havarp Okulu Dimdom Alma ve Sendeşleri Kesimi Töreni'nde şu an gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz dakikalarda konuşmasını gerçekleştirdi. Şu an ise teğmenlerini, diplomalarını veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz dakikalarda da önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncelikle teğmenleri tebrik etti, ayağınıza taş değmesin dedi. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması vesilesiyle bugünün daha önemli bir gün, daha özel bir gün olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından ise alabora olan yolcu uçağına, Kıbrıs'tan Mersin'e doğru yola çıkan alabora olan yolcu gemisine yönelik açıklamalarda bulundu. Kapsamlı çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 7 kardeşimiz hayatını kaybetti dedi. Çalışmaların ise aralıksız sürdüğünü ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Askeri ve akademik eğitimlerini hakkıyla tamamlayan tebrikleri bir kez daha tebrik ediyorum dedi. Ardından ise burada bir hususun altını çizmek istiyorum dedi. İnsanlar yalnızca kalmadığı insanları şerefle yazılır mesajına verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında. Tekrardan mezun olan tüm öğrencileri şahsı ve milleti adına tebrik ettiğini ifade etti. Hepsine üstlük başarılar demedi. Şu an ise teknenlere diplomaları teslim ediliyor. Kapan kurtulmuşta diplomasını vermek için protokolden aşağı doğru hareket ediyor. 15 Temmuz ihanetine perde açılır. 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımız tekrar altına toplanması için bir savunma kurduk. Orduluk süre zarfında şerefli formayı ihanetinden şahitliyetimizden hem ordumuz hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 15 Temmuz sonrası ordularımızı kurtarmak için planlar yapıyorlardı. Üniversitelerimize saldırıyorlardı. Türk ordunun damarını kesiyorlar diyerek nefesinde koşanlara cevabımızı sağlıklı vatan evlatları verdi. Sözlerini kullandı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Diğer yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin %82'ye çıktığını ifade etti. Savunma sanayide deyim yerindeyse sadece kendimizle yarışıyoruz ifadelerini kullandı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. Biz de boy ölçüşemezsiniz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine konuşmasında. Ve şu an diplomaları teslim ediliyor mezun olan teğmenlerin. Aileler burada coşkuyla tabii ki evlatlarının bu önemli günde bu özel günde yanlarında beraberler. Şu an teğmenler anons edildiğini ifade edelim ve size bırakalım.
0: Ali Duman, TGRT Haber muhabiri aktardı. Başkent Ankara'dan değerli izleyiciler, devir teslim töreninde yaşananlara dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi ve Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde oldukça önemli konuşmalar yaptı ve bu konuşmaları az önce yine sizlerle buluşturmuştuk değerli izleyiciler ve törenin sonlarına yaklaşılıyor şu dakikalarda yine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu arada birazdan yine bağlanacağımız Kıbrıs'taki feribot faciasına dair kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtmişti ve devletin de yine destek verdiğini, tüm gücünü kullandığını söylemişti bu noktada. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz ifadelerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve şu dakikalarda Yaşar Güler'i tabii bu devir teslim töreninde görmek mümkün. Bir yandan da bu devir teslim töreninde özellikle geleceğin subaylarına diplomalarını bizatihi elinden vermeyi sürdürüyor değerli izleyiciler. Saatler 18.05'i gösterirken devir teslim töreninden canlı olarak o anları ekrana getirmeyi de sürdürüyoruz tüm hızıyla. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli konuşmalar gerçekleştirmişti. Yine Kuzey Kıbrıs'a da değinmişti ve o noktadan özellikle gelecek olan ümitli haberleri bekliyoruz. Yine devletin tüm gücü şu anda o noktada demişti, desteği de sürdürdüğünü belirtmişti Türkiye'nin, değerli izleyiciler. Ve şu dakikalarda yine görmüş olduğumuz üzere geleceğin subayları devir teslim töreninde bu gurur dolu anları yaşamayı sürdürüyor. Başkent Ankara'da canlı olarak ekrana getirmeyi sürdürüyoruz o anları. Ankara'da Kara Harp Okulu'ndaki muazzam tören alanından ekranlara getirdiğimiz bu canlı yayınımızda değerli izleyiciler, bakıldığı zaman oradaki askerlerin de tabii her birinin duruşundaki o sarsılmaz ifade, irade diyelim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de disiplininin ve köklü geleneğinin yine bir göstergesi, en somut aynası olarak karşımızda durmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gururlu bakışları sürüyor. Oradaki mezun isimlere, mezun subaylara diyelim artık. Tabii alandaki bayraklar rüzgarla dalgalanmayı sürdürüyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. Bugünü bizlere armağan ettikleri için. Başkent Ankara'dan canlı olarak ekrana getirmeye devam ediyoruz. Sancak devir teslim seremonisinin o ihtişamlı anları şu anda ekrana gelmeye devam ediyor. Kıdemli subaylar da var tabii ki. Ellerindeki o kutsal sancak ve gözlerindeki Mehmetçik ışığıyla parlayan genç teğmenlere tabii devrettikleri o anları da görüyoruz. Oradaki kıdemli subayların, değerli izleyiciler, bu anlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının da yer almış olduğu o protokolle birlikte tribünden kameralara yansıyan görüntüleri sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Tabii bakıldığı zaman askerlerin, teğmenlerin çok gerçekten muhteşem güzellikteki nizami geçiş törenindeki o kusursuz uygun adım yürüyüşleri, duruşları gerçekten tüyleri diken diken etmeye devam ediyor. Her biri büyük bir beğeniyle izlenmeye devam ediyor değerli izleyiciler. Şu anlarda tabii hem protokolü hem Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlamayı sürdürüyor oradaki mezunlar. Az önce de kürsüye gelerek Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Gelecekteki o tarihi hitapta aslında genç teğmenlerin havaya fırlatacağı gurur dolu anlar olacak. Başkent Ankara'dan gelen bu canlı ve heyecanlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyiciler. Tabii gurur dolu bir gün de devam ediyor bir yandan. Milli Savunma Üniversitesi'nin çatısı altında geleceğin subaylarını yetiştiren hem kara olsun hem deniz olsun hem hava harp okullarının coşku, gurur ve heyecan dolu anları ekrana yansıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir arada bu özel günü gurur dolu bakışlarla izlemeye devam ediyorlar. Bizim de gördüğümüz kadarıyla, anlatmaya çalıştığımız kadarıyla değerli izleyiciler. Bir noktada tabii yıllar süren zorlu bir akademik eğitim oldu oradaki genç isimlerin askeri ve fiziksel eğitimler olsun gerçekten tamamlamış oldukları bu kutlu yürüyüşte artık sancağı devralmaya hazırız diyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şanlı isimleri bu şanlı saflarına artık katılarak kılıç kuşanmaya hazırlanan teğmenlerimiz. Bugün tabii bu tarihi ve heyecanlı günlerden birisini yaşadığı bir zamandayız. 30 Ağustos 2026 Pazar gününde saatler 18.10'u gösterirken devir teslim töreninin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem kurmayları hem de Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler de o noktada

0: 30 Ağustos akşamında 18.11'i gösteriyor saatler. Girne açıklarında batan gemi, bu facia ve tabii aranan 23 kişinin canlı veya cansız bedenleri. Henüz buna dair bir anekdot ve bilgi yok ama şimdi canlı bir bağlantı yapacağız. Kameralarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevireceğiz. İhlas Haber Ajansı muhabiri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal'da sözü bırakalım kendisine. Gökçe, yeniden merhaba. Son durum nedir? Özellikle kayıp 23 kişiye dair.
1: Evet, iyi yayınlar. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda devam edelim isterseniz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tufan Erguman da bu minvalde bir açıklama yaptı. Onları detaylandıralım. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında ne yazık ki 7 kişi hayatını kaybetti. Gemide 259 yolcu, 8 mürettebat bulunuyor ve şu ana kadar da 244 kişiye ulaşıldı. 23 kişiye henüz ulaşılamadı. Resmi son açıklama hala daha aynı. Kayıp 23 kişimiz hala daha var.
0: Evet. Özellikle tabii şu dakikalarda sahada en acil yürütülen operasyonun ne olup olmadığıyla da ilgili tabii Gökçe anlatacaktı. Birazdan tekrar bağlanırız kendisine. Girne Limanı'ndan son durumu anlattı Gökçe. Ve efendim şu dakikalarda yine gelecek olan bilgiler ışığında sizlerle buluşmayı sürdürüyoruz. Tabii madalyonun bir de vicdanları kanatan ne yazık ki tarafı da vardı. 23 kayıp ve bunun dışında 7 kişi hayatını kaybetti. Bugün efendim bu feribot faciasında. Şimdi Gökçe bir kez daha hazır karşımızda. Gökçe, kaldığın yerden lütfen devam et, söz sende.
1: Evet, 237 kişi sağ olarak kurtarıldı. 23 kişiye henüz ulaşılamadı. 7 kişi vefat etti. Hala daha güncel bilgiler bu yönde. Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda buradakileri de açıklayalım isterseniz. 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 6 deniz kuvvetleri unsuru sevk edildi. Geminin bulunduğu derinlik 514 metre. Bu derinlik özellikle geminin içerisinde bulunabilecek kişilere ulaşılması güçleştiriyor diye bir bilgi geçildi. Evet, kriz masasının oluşturulduğunu tekrar daha söyleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarının katılımıyla bir kriz masası oluşturuldu burada. Gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde hala da devlet büyükleri kriz masasının içerisindeler. Ve şu anda arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 23 kişiye ulaşılması açısından yaralıların durumlarıyla ilgili de bilgi geçelim isterseniz. Kurtarılan ve yaralanan kişilerin sağlık durumları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından takip edildi. İki çocuğun yalnızca takip amacıyla yoğun bakımda tutulduğu bilgisi geçildi. Ailelere bilgilendirme buradan iletelim, izleyicilerimiz de bilsinler. Yakınlarından haber alamayanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilebileceği, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili iletişim hatları da kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlar çok önemli detaylar çünkü şu anda 23 kişinin ve vefat eden 7 kişinin isim listesi ulaşılamadığı için 30 kişinin yakını şu anda turizm limanının kapısında hala daha bekliyor ve herhangi bir bilgi alamadıkları için bakanlıklardan haber hala da bekliyorlar. Rakamlarla ilgili tekrardan söyleyelim. 267 kişi toplamda, yolcu sayısı 259, 8 mürettebat, ulaşılan kişi 244, hayatını kaybeden ne yazık ki kişi sayımız 7, aranan kişi 23. Geminin bulunduğu derinlik ise 514 metre ama şu anda hala da havadan arama kurtarma çalışmaları ve denizden de sahil güvenlik çalışmaları devam ediyor. Hala da henüz resmi 23 kişiyle ilgili herhangi bir bilgi yok diyelim.
0: Pekala Gökçe, çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aktardı son dakika bilgilerini Gökçe ve şimdi bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz. Kıbrıs açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin batmasının ardından 23 kişiyi arama kurtarma çalışmaları şu dakikalarda devam ediyor tüm hızıyla ve Mersin Taşucu Limanı önünde gemide bulunan vatandaşların yakınlarının bekleyişi de sürmekte. O noktada İhlas Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici bize Mersin'den son durumu aktaracak. Merhaba diyelim Umutcan, oradaki tablo nedir? Bize özetler misin?
2: Evet. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı'nda da kazazedelerin ailelerinin acılı bekleyişi burada sürüyor. 259 yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişi gemide mevcuttu. Ve ilk açıklamalara göre şu anda 7 kişinin maalesef hayatını kaybettiği, 237 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi ve kayıp 23 kişi ise arama çalışması devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşım Serkan Çetinkaya ile birlikte Taşucu Limanı'ndayız ve limanın dışından görüntüleri size iletiyoruz. Burada Mersin Valiliği tarafından bir kriz masası oluşturuldu. Kazazedelerin aileleri limana gelmeye başladı. İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekliyor. Polis ekipleri de geniş bir güvenlik önlemi almış durumda şu anda. Mersin Valisi Atilla Toros da geçtiğimiz dakikalarda limana geldi ve içeride şu anda yetkililerden bilgi alıyor. Bize gelen ilk bilgilerde Vali Toros'un birazdan basın mensuplarına son durumla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz bizler de. Dediğim gibi şu anda ailelerin burada acılı bekleyişi devam ediyor. Biz de buradan size an be an gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
0: Pekala, Umut Can aktardı son durumu Mersin'den değerli izleyiciler ve canlı bağlantılarımızı tabii sürdürmeye devam ediyoruz tüm hızıyla. Şu dakikalarda Trabzon Limanı Kılavuz Kaptanı Şenol Çalışan'la bir kez daha bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Özellikle şu dakikalarda yaşananlara dair. Ve devam ediyoruz Şenol Çalışan'la beraber söylemiş olduğumuz gibi. Tekrar merhaba diyelim Şenol Bey. Özellikle 23 kişinin çalışmalarına devam ediliyor, arama kurtarma çalışmalarına daha doğrusu. Çok uzaklaşmış olma ihtimali var mı geçen saatlere nazaran, ne dersiniz?
3: Evet Eri Bey, iyi akşamlar tekrar. Ben de sizinle öğlen yaptığımız yayından sonra bölgedeki hava ve deniz durumunu kontrol ettim. Burada biraz arama kurtarma çalışmalarını olumlu yönde etkileyecek bir hava koşulu var. Şu bakımdan şu anda hava ve deniz durumu sahil yönünde etkili. Dolayısıyla burada şu anda hala denizde olan yolcular, kayıp olan yolcuların kaza bölgesinden sürükleneceği yer sahile doğru. Dolayısıyla bu biraz daha arama kurtarma çalışmalarının olumlu yönde ilerlemesini sağlayabilecek bir etken. Umarım en kısa sürede bu kayıp olan 23 kişiye de ulaşılır. Bütün kazazedeler de canlı bir şekilde sağ salim evlerine döner diye umut ediyorum.
0: Evet, bir kılavuz olarak aslında deniz perspektifinden baktığınız zaman da şunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Oradaki bölgedeki ekipler şu anda hangi değerlendirmeleri yapıyordur 23 kişinin kurtarılması adına?
3: Şöyle, bölgedeki malum deniz ve akıntı şartlarından dolayı şu anda benim tahminimce arama kurtarma çalışmaları kaza bölgesi ve sahil arasında yoğunlaşmıştır. Bu ara bölgeye kazazedelerin mevcut deniz şartlarında sürüklenme ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla şu anda arama kurtarma çalışmaları sahil ve kaza bölgesi arasında yoğunlaşmıştır diye düşünüyorum. Bu az önce de söylediğim gibi olumlu bir etmen. Eğer farklı yönde bir rüzgar ve akıntı olsaydı bu arama kurtarma çalışmalarını çok daha zorlaştıracaktı.
0: Deniz şartlarına göre giderek aslında genişleyen bir alan söz konusu. Şimdi geçtiğimiz saatte de bir yandan canlı bir bağlantı gerçekleştirmiştik ama şimdi televizyonlarını açan izleyicilerimiz de var. Yeni bir şekilde bilgileri olan isimler de var. Şimdi bu 23 kişinin özellikle aynı bölgede olup olmadığıyla alakalı soruyu yönelteceğim size. Böyle bir şey beklenir mi?
3: Maalesef bölgede etkili olan şu anda kuvvetli bir rüzgar var. Gece boyunca da devam edecek kuvvetli bir rüzgar var. Bu rüzgarın sebep olduğu da şu anda bir akıntı devam ediyordur muhakkak deniz düzeyinde. Dolayısıyla

0: bulamamış ama şu anda teknenin su üzerinde yüzen bir parçasına tutunmuş olan yolcular bulunabilir. Mevcut rüzgarla beraber sürüklenmiş, kaza bölgesinden açığa sürüklenmiş, kaza bölgesinden uzak bir noktaya sürüklenmiş yolcular olabilir. Dolayısıyla zaten arama kurtarma çalışmaları da bu yolcuları bu kazazedeleri aramaya çalışıyor şu anda, bulmaya çalışıyor. Canlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Umarım tüm kazazedeler bu şekilde en azından su yüzeyinde mümkünse can yeleğiyle, eğer mümkün değilse
1: Evet.
0: teknenin bir yüzen bir parçasına tutunmuş şu anda hala su yüzeyinde olmaları onlara canlı olarak ulaşılabilme ihtimalimiz olduğunu gösterir.
1: Yani arama kurtarma çalışmaları devam ettiği sürece her ihtimal değerlendiriliyor o noktada arama kurtarma ekipleri tarafından sayın çalışan anladığımız kadarıyla. Şimdi bir başka ihtimali de konuşmak isterim sizle birlikte. 23 kişinin özellikle tamamının açık denize sürüklenmesiyle birlikte denize sürüklenmesi bu noktada doğru bir tahmin mi olur? Ne dersiniz?
0: Maalesef bir kötü senaryo daha var. Bu kayıp olan 23 kişinin tekne enkazından çıkamama ihtimali var ki bu düşünmek istemediğimiz bir ihtimal. Eğer böyle bir ihtimal olması konusunda, eğer teknenin hangi kısımlarının battığı, dibe sürüklendiğini şu anda bilmiyoruz. Bu daha sonra ortaya çıkacaktır. Ama eğer bu 23 kişi tekneden ayrılamadıysalar, bölgedeki derinlik çok fazla. Dolayısıyla bu derinlikte devam edecek arama kurtarma çok daha zor olacaktır. Eğer tekneden ayrılamadıysa bu kayıp olan 23 kişi, eğer tekneyle hala tekne içerisindeyse veya tekneyle beraber batmış ise maalesef bu düşünmek istemediğimiz bir senaryo olur. Bu noktada arama kurtarma çalışmaları gerçekten çok ciddi sıkıntılı bir duruma düşer çünkü bölgedeki derinlik çok fazla. Bu derinlikte arama kurtarma yapmak çok zor. İnsan şartlarıyla, bir dalgıç şartlarıyla bu derinlikte arama kurtarma yapmak çok zor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: Şimdi yeni bir
0: düşünmek
1: bilgi de geldi bu
0: istemediğimiz.
1: arada sayın çalışan. Onu da açıklayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı açıkladı. Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 8'e ulaştı. 17 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. 7 kişiden 8 kişiye çıkmış oldu. Böyle bir açıklama var. Diyelim siz kaldığınız
0: Evet.
1: yerden devam edin. Şimdi geminin altında kalanlar olabilir ihtimali. Tabii acı bir senaryo olabilir. Alabora sırasında geminin o noktada altında veya gövdesinin hemen yakınında da insanların kalması mümkün bir noktasındaki cevaplarınızı da almak isteriz.
0: Tabii ki dediğim gibi geminin anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla hızlı bir batış olmuş. Bu sabah tahminlerimiz de o yöndeydi. Çok hızlı bir şekilde geliştiği yönündeydi. Dolayısıyla geminin kapalı bölümlerinde belki o sıra içerisinde geminin mutfak kısmında, büfe kısmında veya lavabo kısmında kapalı bölümünde kalmış olan yolcular olmuş olabilir. Dolayısıyla çıkış noktasına ilerleyememiş, denize ulaşamamış yolcular olabilir. Dolayısıyla bu kalan 17 kişinin inşallah benim düşüncem denize bir şekilde ulaşmıştır. Can yelekli veya can yeleksiz, eğer yüzme biliyorsa arama kurtarma çalışmaları muhakkak onlara ulaşacaktır. Eğer denize ulaşabilmişse. Ama kötü senaryoda eğer gemi bünyesinden ayrılamamış olan kişiler varsa bu kişilere ulaşmak oldukça zor olacaktır.
1: Evet, ekiplerin de o noktada tabii işi zorlaşacaktır. Ki yaklaşık 2 saat öncesinde bir canlı bağlantı yapmıştık. Aradan geçen zamanla birlikte zaman daha da aslında bu noktada daralıyor. Şimdi akıntıdan da bahsettiğiniz olmuştu sayın çalışan. Bu noktada deniz akıntısı o noktadaki kayıp insanları kaç kilometre uzaklaştırabilir en fazla sizce?
0: Yaklaşık olarak tahmini olarak yarım deniz mili bir hızla deniz akıntısı şu anda mevcut olduğunu düşünüyorum bölgede. Dolayısıyla 4 mil açıkta olan bir kaza bölgesinde muhtemelen yarın sabah saatlerinde bu tekneden kalan enkaz artıkları da büyük ihtimalle sahile vuracaktır. Dolayısıyla

0: Eğer hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız da varsa, bu vatandaşlarımız da deniz yoluyla, deniz akıntısı yoluyla sahile ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Eğer arama kurtarma ekipleri ulaşamaz ise.
1: Dolayısıyla zaman daraldıkça anladığım kadarıyla işin arama kurtarma operasyonu matematiği de değişebiliyor sayın çalışan. Peki akıntı ve rüzgar noktasında şimdi bir insan denize sürüklenirken rüzgar mı daha etkili oluyor yoksa bu noktada deniz akıntısı mı diye de soralım. O noktada özellikle kurtarılmayı bekleyen insanlar açısından.
0: Burada her ikisi de etkili olacaktır ama tabii ki deniz akıntısı da rüzgarla paralel yöndedir. Yani ikisinden farklı düşünmek de doğru olmaz. Ama şu anda dediğim gibi operasyonu olumlu yönde etkileyecek bir noktada hem rüzgarın hem deniz akıntısının da sahil yönünde olması. Dolayısıyla kazazedeleri ve enkazı sahile doğru atacak şekilde şu anda hem deniz akıntısı hem de rüzgar.
1: Şimdi helikopterlerin de o noktada desteği ve geniş bir arama kurtarma faaliyeti var. O noktada helikopterler etkili olur mu? Yani kurtuluş haberini helikopterden alma durumumuz var mı? Denizin üzerinde tek bir insanı bulabilme durumu nedir helikopterlerin?
0: Tabii ki şu anda zaman ilerledikçe şu anda deniz yüzeyinde görüş alanında havanın kararmasıyla beraber düşecektir. Bu noktada helikopterler havadan daha hızlı bir şekilde bölgeyi taramaları daha kolay olur. Bu şekilde eğer helikopterlerin tespit ettiği bir kazazede varsa ona muhakkak helikopter ulaşmaya çalışacaktır. Ya da en azından denizde olan teknelere şu anda arama kurtarma faaliyetini devam ettiren teknelere bilgi ulaştıracaktır. Dolayısıyla havadan arama kurtarma çalışmaları bunlar da çok önemli.
1: Evet, sayın çalışan şimdi artık akşam saatlerine ilerliyoruz. Havada kararacak. Bu noktada daha da zorlaşacak işler. Termal kameralar çalışacaktır öyle değil mi? Yani bu insanı bulabilmesi açısından ne kadar etkili olabilir?
0: Tabii ki termal kameralarda hem denizden yapılan çalışmalarda hem de havadan yapılan çalışmalarda tespit etmek amacıyla oldukça faydalı olacaktır. Dediğim gibi özellikle bu noktada havadan yapılan gözlemler sahilden denizden yapılacak teknelerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarına yön verecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu noktada kaptanın yapacağı açıklamalar da önemli veyahut yardım çağrıları oradaki insanların kurtarılması açısından ne kadar önemli olacaktır?
0: Gemi kaptanına ulaşılabildi mi? Bu noktada bir bilgim yok. Ama kaptanın belki yolcuların ağırlıklı olarak bulunduğu kameralar veya güverteler konusunda arama
1: Evet.
0: kurtarma çalışmalarına bilgi vermesi konusunda yardımcı olabilir.
1: Evet, facia öncesindeki gemideki panik anları da gelecek ekrana bu arada. Sayın çalışan, bir yandan da tabii teknoloji çağındayız. Bu arada ekranda da izliyoruz o anları bahsettiğim. İşte o panik anlarını görüyoruz. Sayın çalışan, siz de izliyorsunuz o görüntüleri. Şimdi cep
0: Evet.
1: telefonları noktasında da hani sinyal alınıp alınmayacağıyla ilgili böyle bir veri arama ekiplerine ne kadar yardımcı olur? İşe yarar mı?
0: Deniz yüzeyinde bu kazazedelerin çoğunun büyük ihtimalle telefonları ve elektronik ekipmanları suyla temas ettiği için bu noktada çalışabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki eğer bu noktada çalışan, sinyal veren bir cihaz olursa bu da arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacaktır muhakkak.
1: Evet, şimdi bu görüntüleri de ekrana getirirken kamera kayıtları ne kadar önemli diye de sormak isterim sayın çalışan. Gemide güvenlik kameraları varsa bu kayıp olan 22 kişinin arama çalışmalarında onların belirlenmesine ne kadar yardımcı olacaktır?
0: Şöyle kayıp olan kişilerin dediğim gibi gemi içerisinde bir noktada kalıp eğer suya çıkamadılarsa bu kişilerin en azından kamera görüntülerinde nerede olabileceği veya kamera görüntülerinden kimlik tespiti yapılıp hangi yolcuların kurtulabildiği, hangi hangi yolcuların kurtarılamadığı, henüz ulaşılamadığı bilgisine ulaşılabilir. Bu yolcuların geminin hangi bölümünde olduğu bilgisine ulaşılabilir. Dolayısıyla eğer gemiden ayrılamadılarsa daha sonra bu yolculara nasıl ulaşılabileceği veya gemi içerisindeki konumları bu görüntülerden değerlendirilebilir.
1: Evet, şimdi 23 kişinin bulunamaması şu anda arama kurtarma çalışmalarında bize ne söylüyor? Onu da sormak isterim. 3 saati de aşan bir süre oldu geminin batmasından bu yana. 237 kişi evet kurtarıldı sağ salim. Ama 7 kişiden 8 kişiye çıkan bir tablo var ve 22 kişinin de belirsizliği sürüyor. Arama kurtarma operasyonunun bu aşamada daha doğrusu hangi aşamada olduğunu gösteriyor bize şu anda Sayın Çalışan?
0: Arama kurtarma çalışmaları bence bu kadar yüksek sayılı bir yolcu gemisinin bu kadar kısa zamanda bu kadar yolcunun kurtarılması, emniyete alınması bence ciddi bir başarı. Ama tabii ki burada kayıp olan insanlar da var, henüz ulaşılamamış insanlar da var. Bunlara bir an önce ulaşılmaya çalışıyor şu anda arama kurtarma çalışmaları zaten bunları bu kişilere ulaşmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: 22 kişiye ulaşılamaması, henüz ulaşılamaması bence burada çalışmaların başarısızlığını konuşmamak lazım. Burada başarısızlığı değil de kurtarılmış kişilerin bu kadar kısa sürede böyle bir kazada ulaşılabilmiş ve emniyete alınmasının konuşulması gerekiyor. Bence daha sonra bu kazanın detaylı incelemesi yapılacaktır. Adli idari soruşturmalar devam ettiği zaman burada kusur eksik nerede o muhakkak araştırılacaktır. Sebepleri de bulunacaktır ama bence burada odaklanmamız gereken nokta bu kazadan çok ciddi sayıda yolcunun her bir canlı olarak kurtarılması.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi 17 kişi kayıp Sayın Çalışan. Sizin önünüze yani bir kılavuz kaptanı olarak bir operasyon haritası olduğunu düşünelim diyecektim ama şimdi size veda edeceğiz. Önemli bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Yine bağlantılarımızı sizle bu noktada sürdüreceğiz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi ise efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu dakikalarda yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. İhlas Haber Ajansı muhabiri ve şu anda Ersin Tatar şu anda canlı bağlantımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı. Efendim öncelikle geçmiş olsun diyelim tüm Kıbrıs halkına.
2: Evet, hem bizi başta olsun çünkü kayıplarımız var. Şu anda verilen rakam 8. 23 kişinin aramaktadır. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denizin muhalefeti, dalgalar şu bu falan derken sürüklenebilir insanlarımız. Dolayısıyla son anımıza kadar bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. Dolayısıyla hem bizim ekiplerimize, her türlü kurum ve kuruluşumuz oralardadır. Özel teşebbüsten yat sahibi, gemi sahibi insanlarımız. Aha. Aynı zamanda tüm gemiden ekipler de buralarda. Hatta İHA'lar, SİHA'lar da yukarıdan resim çekiyorlar. Dolayısıyla tüm kapasite buradayız. Mavi Vatan dediğimiz, Doğu Akdeniz dediğimiz bizim kalbimiz. Dolayısıyla buralardaki milli varlığımızı, değerlerimizi en iyi şekilde korumak için kurumsal yapımız geçmişe göre çok güçlü. Ancak burada bir elim, tabii hata, hadise, bir ihmal var, bir şey var. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geldiği aşamada böyle bir şey yaşamamalıyım. Dolayısıyla çok üzgün ve gördüğüm kadarıyla insanlar da infial içerisinde. Çünkü hala hava muhalefeti vardı biliyorsunuz. Evet. 2 gün önce burada fırtınalar esti. Hatta gemi konağında buradan 50 kilometre uzaklıkta meteoroloji dairesinin verdiği bilgiye göre rekor kırıldı. 180 kilometre saatte bir fırtına esip geçti ve çok sayıda tahribat yaptı. Dolayısıyla böylesine bir ortamda böylesine bir geminin böylesine 300'e yakın yolcu taş ucuna sefere çıkması elbette sorgulanıyor. Hatta çıkmamalıydı. Bir makam çıksın demiş, bir makam çıkmasın demiş. Kaptan onu demiş, kaptan bunu demiş. Burada bir hadise var, bir olay var. Dolayısıyla devlet olmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin gururu iftiharı. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi makamlarıyla bu iş sorgulanacak. Ve hata neyse, soruların şeyi neyse bunlar ortaya çıkacak ve geri yapılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Ama tabii şu anda 8 can kaybı var. 23 tane insanımız orada. Kimilerine göre denizde, kimilerine göre gemide, bunların araştırılması ve umuyoruz ki hepsinin sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulması. Dolayısıyla hadiseyi birlikte yaşıyoruz. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalbi şu anda Girne'de, Girne Limanı'nda.
1: Hem de Türkiye'nin kalbi
2: açıldı ve bütün Türkiye Cumhuriyeti, bütün haberlerde onu görüyoruz. Ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Millet Meclisi Başkanımız, bakanlar, kurum kuruluşların başkanlar hepsi yüreği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Girne'de. Kesinlikle. Dolayısıyla ben arama tarama Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha minnet duyduğumu ifade ederken, böylesine hadisleri de elbette birlikteyiz. Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman yalnız değildir, bugün de yalnız değildir. Ama tabii bunun soruşturması ve gerekli neyse yapılması gereken yapacaktı. Çünkü böyle bir hadiseyi tekrar yaşamamalıyız. Ve kurumsal kapasitemiz artarken elbette denizcilik ve denizcilikle alakalı gerek gemilerdir, feribotlardır, yatlardır, her türlü standartların uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde bu bir uyarıdır. Ama pahalı bir uyarı oldu. Çünkü bugün tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını hep birlikte burada anıyoruz. Büyük zaferimizi 30 Ağustos'u. Böylesine bir günde böylesine elim ve bir facia elbette yürekleri burkmuştur ve bizleri gerçekten çok üzmüştür. Dolayısıyla bu üzüntülerimi de buradan paylaşmak istiyorum. Hepinize sevgi saygılarımı iletmek istiyorum.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tabii çok üzücü 8 kişinin hayatını kaybetmesi. Siz de devletin o noktada tüm imkanlarının seferber edildiğini söylüyorsunuz. Bir yandan da tabii kayıp 17 kişi var. Arama kurtarma çalışmalarında sizce hangi aşamadayız o noktada, onu da sormak isterim.
2: Aldığım bilgiye göre kriz masası da var. Orada ilgili makamlar hepsi orada. Türkiye'nin de desteğiyle en iyi şekilde arama kurtarma çalışması sürdürülmektedir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu akşam da geç saatlere kadar, gerekirse yarın sabah kadar bu çalışma devam edecektir. Ondan hiçbir şüphem yok. Çünkü bizim kurumsal kapasitemiz bu anlamda güçlüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi makamları, kendi sahil güvenliği, kendi deniz kuvvetleri, kendi güvenlik kuvvetleri, polisi, askeri, her türlü ve Türkiye'nin orada birlikte hareket edildiğinde güçlü bir kapasite oluşuyor. Dolayısıyla bu kapasitenin en iyi şekilde gereğini yapacağını düşünmek istiyorum. Burada işte hata denizde çıksın mıydı, çıkmasın mıydı? Keşke bu sefer olmasaydı. Ama işte hayat böyle bir şey. Bundan da ders çıkartacaktır. Ama tabii acı büyük. Dolayısıyla bir kez daha bu vesileyle hayatlarını kaybedenlere Allah'a rahmet, ailelerine ve yakınlarına, sevenlerine başsağlığı, bütün milletimize de bir kez daha aynı durumlarda başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı hattımızdaydı, canlı bağlantımızdaydı. Son durumu aktardı kendisi ve uğurluyoruz kendisini. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Kıbrıs açıklarında 267 kişinin bulunduğu bir yolcu gemisi battı. 8 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu bu gemide arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor efendim. Şu ana kadarsa 242 kişi kurtarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yolcu gemisi battı demiştik ve Girne Taşucu seferini yapan katamaran tipi gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin ardından kısa süre içerisinde alabora olduğu bildirildi. Kaza Girne limanına yaklaşık 7 kilometre açıkta yaşandı. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu açıklandı ve ardından da bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması da başlatıldı efendim. Sahil güvenlik ekipleriyle beraber çok sayıda tekne bölgeye sevk edildi. Çalışmalara yine iki helikopter de havadan destek vermeyi sürdürüyor. Liman ve çevresindeki özel tekneler de kurtarma çalışmalarına katılıyor. Olası yaralanmalara karşı pek çok sayıda ambulans da hazır bir durumda bekletildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel Girne Limanı'na geldi ve çalışmaları yine yerinde incelemeyi sürdürdü, takip ediyor yine orada. Üstel kazada can kayıpları ve yaralılar olduğunu açıklarken Başbakan Üstel tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı da limanla devlet ve özel hastanelerde gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kıbrıs açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından ihmal iddiaları da gündemde. Yolcular kaptan ve mürettebatı geminin su aldığı yönünde uyardıklarını ancak geminin yola devam ettiğini söyledi. Bir diğer iddia ise yolculara can yeleği dağıtılmadığı oldu.
3: Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batmasının ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Facianın ardından kurtarılan bir yolcu gemide delik olduğunu söyledi. Kaptanı defalarca uyardıklarını söyledi. O anları anlattı.
4: Artık gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz. Bir şey olmaz. Biz alışkınız. Hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı. Bir şey olmaz dedi. Devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar, insanlar içeride kaldı.
3: Başka bir kazazedede mürettebatın yolculara can yeleği dağıtmadığını söyledi.
5: Dedik bak çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yeleği, mühan yeleği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu. Hemen.
3: Bir başka yolcu ise gemideyken çektiği videoda kaptanın hızlı sürdüğünü iddia etti. O yolcu hakkınızı helal edin diyerek çaresizce videosunu sonlandırdı.
6: Hakkınızı helal edin. Allah'a emanetiniz.
3: Sosyal medyada yer alan bir görüntü de gündem oldu. Girne-Taşucu hattında geçtiğimiz günlerde bir yolcunun çektiği videoda gemide dalgalar nedeniyle sarsıntılar meydana geldiği ve büyük panik yaşandığı görüldü. Yolculuğu gerçekleştiren firmadan açıklama yapılmazken kazanın sebebinin kara kutunun bulunmasının ardından belli olacağı belirtildi.
1: Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan bu facia ile alakalı hem görüşmeler yaptı hem de kendisi mesaj paylaştı. Akdeniz'de yaşanan Elim Gemiyi kazasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i telefonla arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş, devam eden arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteğin verilmeye hazır olduğunu ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yine bu olayda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs halkına başsağlığı diliyor. Yaralılarımıza acil şifalar, kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun mesajını paylaşıyor Devlet Bahçeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisine ilişkin siyasilerden de peş peşe paylaşımlar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak battığını söyleyerek KKTC ve Türkiye'nin sahil güvenlik unsurları ile ilgili kurumların arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Önceliğin yolcular ve mürettebatın kurtarılması olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Girne limanından ayrılan feribotun alabora olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır diliyorum dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Feribottaki yolcuların zarar görmeden kurtarılmasını temenni etti. Adalet Bakanı Akın Güllek ise yine bir mesaj yayımladı. Kayıp vatandaşlara bir an önce ulaşılması temennisinde bulundu. Güllek, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlarla seferber edildiğini ve bu çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenler ve yaralananlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içindeyiz dedi.
7: Bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını izledik efendim bugün. Kara Harp Okulu'ndan yapmış olduğu devir teslim töreninden konuşmalarla ilgili yine bu gemi faciasına değindi Cumhurbaşkanı ve yine bizler de Türkiye olarak destek vermeyi sürdürüyoruz dedi. Kalbimiz orada vurgusunu kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir yandan tabii Kıbrıs'tan gelen yeni bir gelişme var değerli izleyiciler. KKTC Başbakanı Ünal Üstel son dakika gelişmesiyle bu geminin batmasıyla alakalı bir soruşturma kapsamının yürütüldüğünü belirtti ivedilikle. Gemi kaptanının da aralarında olduğu 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı değerli izleyiciler. Bu noktada 8 kişi gözaltına alındı. Şu ana dek tabii olayın neden meydana geldiğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor çünkü o noktada hala daha 17 kişinin cansız veya canlı olarak bedenlerine rastlanmadı ve ummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtelim. Tabii akşam saatleri olması sebebiyle de arama kurtarma ekiplerinin işi de oldukça zorlaşacak o noktada. Termal kameralar kullanılacak değerli izleyiciler ve bu çalışmalar devam edecek. Umarız ki tabii ki tam olarak şu dakikalarda güzel haberler gelir 17 kişinin yaşadığına dair bu batan gemide. Bir yandan da tabii o noktadan gelen açıklamaları sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kıbrıs açıklarında yaşanan bu feribot gemi faciasına dayalı sahil güvenlik ekipleri de deniz polisi de bölgedeki tüm liman ve çevresindeki tüm özel tekneler, balıkçı kayıkları da o noktaya bugün akın ettiler. Havadan arama kurtarma faaliyetleri destek veren helikopterler de var. Adeta bir an olsun tabii durmuyor hem helikopterler hem de o noktada arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler. Son dakika bilgisi olarak bu faciada batan geminin kaptanı ve mürettebatı da gözaltına alındı sayın seyirciler. Bir yandan da Girne açıklarında gemi battı demiştik. Toplam 8 kişinin de gözaltına alındığını yine aktarmış olalım gemi kaptanıyla birlikte.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
9: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan,
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmesin.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
2: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye. Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere eklem hastalıklarında artroskopik cerrahiden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Tarık Şener bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Uzun bir ara vermiştik değil mi hocam?
2: Evet.
1: Pandemidir, hastalıklardır.
2: Aynen.
1: Çok şükür birlikteyiz tekrar.
2: Memnun oldum. Tekrar sizleri gördüm, arkadaşları gördüm.
1: Bizler de hocam. Hocam bugün konumuz çok önemli.
2: Evet.
1: Artroskopi nedir hocam? Avantajları nelerdir?
2: Artroskopi kelime manası olarak şöyle söyleyeyim. Artro eklem demek. Yani vücuttaki kemiklerin bağlantı yerleri, işte dizler, ayaklar gibi eklem yerleri demek. Skop da malum görmek demek. İkisinin birleşimiyle oluşan bir kelime. Tabii insanlar, daha doğrusu cerrahlar, doktorlar eklemlerin içinde ne olduğunu ancak açarak görebiliyorlardı eskiden. Yani birçok ameliyatı biz açarak, dizi açarak, işte kalçayı açarak, ayak bileğini açarak işlem yapılıyor. Bazen oradaki küçük bir işlem için bütün eklemi açmak gerekiyordu. Teknolojik ilerlemelerden sonra bu skopi cihazları, skop cihazları, kameralar, işte soğuk ışık kaynakları gibi bir takım özellikler geliştirdikten sonra yaklaşık 40 yıldır filan eklemlere, artık eklem ameliyatlarının çoğunda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Artroskopinin temelinde eklem içerisine giren ince bir boru, ucunda muhtelif optikli sistemleri, o ekrana bağlı oluyor. Bir alanda ufak bir delikten eklem içerisine giriyoruz, orayı görüyoruz. Sonra ikinci bir delikten de yine özel aletlerle, ince küçük aletlerle ekranda görerek ameliyatlar yapıyoruz. Artroskopik cerrahi
1: aslında
2: temelde
1: daha bu. Minimale indi değil mi hocam?
2: Kesinlikle. Eskisi gibi çok büyük açık avantajları ameliyatlar var, evet. Açık ameliyata göre. İşte dediğimiz gibi bir kere çok büyük kesi yapmıyorsunuz. Artı açarak bile göremeyeceğiniz bazı bölgeleri o optik vasıtasıyla küçük köşelere girebiliyorsunuz. Çok daha etkili bir işlem yapmış oluyorsunuz. Ameliyat süresi azalıyor ve en önemlisi de hastanın ameliyat sonrasında duyduğu rahatsızlıklar, işte ağrılar, efendim söyleyeyim, hareket kısıtlığı gibi şeyler oluşmuyor. Çoğu zaman hiç fizik tedavi bile yapmaya gerek kalmadan hastalar şifa buluyorlar yani.
1: Evet. Peki hocam, artroskopik cerrahi hangi eklem hastalıklarında yapıyorsunuz daha fazla?
2: Şimdi en çok diz ekleminde kullanıyoruz. Omuz da son yıllarda iyice yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Ayak bileği ve kalça bölgesinde de kullanılıyor. Aslında el bileği bölgesinde de kullanılıyor. Onlar biraz daha spesifik, o işte uğraşan arkadaşların yaptığı şeyler ama genellikle en yaygın diz, omuz, biraz da ayak bileği diyelim. Kalça artroskopisi son zamanlarda gelişiyor. Ama bizim böyle en çok netice aldığımız eklemler diz ve omuz eklemleri.
1: Peki hocam, hastalar size hangi şikayetlerle geliyorlar? En sonunda siz artroskopi cerrahi yapıyorsunuz.
2: Şimdi tabii bölgeye göre değişiyor.
1: Değişiyor.
2: Diz bölgesinden başlarsak genelde bir işte diz ağrısı, dizde takılma hissi, düşme, çarpma gibi olaylar, ağrı, diz ağrısı ve işte hareket kısıtlılığı şikayetiyle geliyor. Sonrasında biz değerlendirme yapıyoruz, muayene ediyoruz. Muayene sonrasında eğer orada bir yırtık düşünürsek, zedelenme düşünürsek MR istiyoruz genellikle. MR tetkiki de bizim için çok faydalı oluyor. Orada dizin içerisindeki özel yapıları, menisküsleri, bağları MR'da görebiliyoruz. Bunlar da eğer lezyon varsa yırtık oluyor genellikle. Veya başka bir takım patolojiler, kıkırdak patolojisi varsa da o zaman diz için ameliyata karar veriyoruz. Artroskopik ameliyata karar veriyoruz. Omuz bölgesinde de aynı şekilde hasta bazen ani bir düşme, bazen zorlayıcı hareketler sonrasında omuz ağrısı.
1: Hocam özellikle sporcularda yapabiliyor musunuz bu cerrahi müdahaleyi?
2: Tabii sporcularda çok daha önemli artroskopik cerrahi. Çünkü sporcularda ne kadar az keserseniz, ne kadar az işlem yaparsanız onun spor hayatı açısından çok önemli. Yani eskiden bir menisküsü olan birisi, eski futbolcular futbolu bırakırlardı menisküsü olan bir hasta. Ama şimdi menisküslerin yırtıkları onarılabiliyor, dikilebiliyor. Efendim, dolayısıyla çapraz bağ yırtıkları mutlaka bıraktırırdı sporu. Onlar kapalı ameliyatta artroskopik olarak yapıldığı için hem neticeleri iyi oluyor hem de zaman kaybetmeden çok çabuk rehabilitasyona olduğu için de tekrar spora aynı seviyede aşağı yukarı devam etmeleri mümkün oluyor.
1: Hocam aslında şunu da söyleyebilir miyiz? Bütün ekleme hastalıklarında son aşamada artroskopik cerrahi kullanabiliyor musunuz? Her hastaya uygun mu?
2: Şöyle tabii her hastaya demeyelim ama Yani böyle çok ileri safhalarda, mesela dizdeki kireçlenmeler çok ileri safhalarda, artık orada artroskopik cerrahi kullanamıyorsunuz. O zaman dizi açıp protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Ama protez ameliyatı gibi, kırık ameliyatı gibi ameliyatlar haricinde dizi, omuzdaki birçok ameliyatı artroskopik olarak yapabiliyoruz.
1: Ameliyat sonrası da hasta hiçbir şey hissetmiyor dediniz değil mi hocam? Daha önce
2: çok az ağrı oluyor tabii, yani neticede ağrının birçoğu.
1: Çünkü eskiden hocam çok duyardık, dizde ameliyat olduktan sonra çok ağrıları olurdu hastaların.
2: Tabii eklem yerleri zaten hassastır. Eklemin mesela bir kapsülü vardır. Yani eklemi biz bir kapalı bir kutu gibi düşünün. Bir balon gibi. Zarını kesip tekrar dikerseniz o kapsül, ciddi manada hem ağrılı hem de eski elastikiyetine kavuşması çok zor oluyor. Ama bir delikten girmekle takdir edersiniz, oradaki hasar çok az oluyor. Dolayısıyla artık artroskopik cerrahi bu diz ve omuz ameliyatlarında bizim altın standart dediğimiz yöntem yani. Bütün dünyada yaygın olarak artroskopik yöntem kullanılıyor.
1: Peki hiç hocam komplikasyonla karşılaştığınız hastalar oldu mu?
2: Şimdi artroskopinin bir avantajı da tabii enfeksiyon gibi, işte pıhtı gibi komplikasyonların en az olan ameliyat türü olması. Yani artroskopik ameliyatları zaten biz eklemin içerisinde sıvıyla doldurup devamlı yıkama halinde ameliyat yaptığımız için, ameliyat süresi kısa olduğu için ve dışarıyla çok temas olmadığı için enfeksiyon riski çok çok az. Yani binde bir civarında diyelim. Benim çok şükür şimdiye kadar öyle artroskopik cerrahi 20 yıldır yapıyorum. Ciddi bir enfeksiyon görmedim. Çünkü dediğim gibi sıvı ortamda, ama açık ameliyatlarda tabii enfeksiyon riski artroskopik cerrahiye göre fazla. Bir de daha sınırlı alanda çalıştığınız için, işte damar sinir yaralanmaları da görerek girdiğiniz için, ekranda attığınız için daha az oluyor. Dolayısıyla komplikasyon oranı da en düşük ameliyatlar.
1: En düşük ameliyatlardan bir tanesi. Hocam o zaman konu açılmışken ben hemen konudan konuya da geçmek istiyorum. Hocam öncelikle dizde ağrı neden kaynaklanır?
2: Şimdi diz ağrısı eklemi oluşturan kıkırdakların ve oradaki bağların, içerideki menisküslerin bir probleminden dolayı kaynaklanır. Yani durduk yerde diz ağrısı olmaz. Bizim artroskopik cerrahiyle yaklaştığımız hastalardan girecek olursak, diz ekleminin kıkırdaklarının arasında, eklem arasında menisküs denen, böyle hilal gibi eski musluk çontaları vardır, onlara benzer şekilde bir yapılar var. Bu menisküsler dizin içerisinde eklemle beraber hareket ediyorlar ve iki kıkırdağın birbirine çarpmasına engel oluyorlar. Bu menisküsleri de bazen ani bir harekette dönme esnasında yırtık olabiliyor. O zaman menisküs şikayeti olan hasta bize ağrı, dizinde takılma, dizini oynatmada zorluk, merdiven inip çıkmada zorluk şikayetleriyle geliyor. Bazen özellikle futbolcularda diz görüyorsunuzdur maçlarda. Dizi dönüyor hastanın. Dönüyor, bir anda evet, ciddi bir problem oluşuyor. O da sık gördüğümüz bir şey. Ona da ön çapraz bağ var. Dizin içerisinde iki tane bağ var. Öne ve arkaya kaymasına engel olacak şekilde. Ön çapraz bağ futbolcularda çoğu veya başka sporlarda oluyor bazen. Kopuyor. Ön çapraz bağ da maalesef koptuktan sonra çok kendi başına iyileşemiyor. Kemikten ayrıldığı için. Vücutta birçok doku aslında kendi onarabiliyor zedelenmelerde, ama menisküs dokusunda yeteri kadar kan damarı veya onarımı yetmiyor kan damarları, kıkırdak yapıda olduğu için. Bazı dokular da kemikten koparak ayrıldığı için, mesela dizdeki bu ön çapraz bağ gibi, omuzdaki bazı kaslar gibi, onları vücut tekrardan oraya kemiğe yapıştıramıyor. Dolayısıyla biz ameliyatla yine o çapraz bağı yerine yeni bir bağ oluşturuyoruz. Yine endoskopik yöntemle, artroskopik olarak çapraz bağ yaralanmalarında da çok kullandığımız bir yöntem artroskopi, onunla yapıyoruz. Orada dizin iç kısmından o kopan bağın yerine yeni bir bağ kas parçası alıp onu dizin içerisine yine artroskopik yöntemle kapı olarak monte ediyoruz.
1: Yine hastanın kendi kaslarından değil mi
2: kendi
1: hocam?
2: Kasından, evet, kendi kasından alıyoruz. O kası dizin içerisinde, tendon diyoruz biz ona. Dizin içerisindeki aynı ön çapraz bağın yerine aynı şekilde bağ oluşturuyoruz. Ve onu üst taraf kemik ve alt taraf kemiğe yine kapalı yöntemle, yani dizi açmadan yerleştiriyoruz. Yeni bir bağ oluşmuş oluyor. Hastada hemen harekete başlıyor. Tabii futbolcularda bir 3 hafta kadar, 3-4 hafta baston kullandırıyoruz. Destek bastonu. Sonrasında da hareketler, koşular. Sporcularda tekrar spora dönmesi, iyice oranın güçlenmesi bir 4-5 ay olabiliyor. O yüzden ön çapraz bağ yaralanmaları sporcuların, futbolcuların filan biraz korkulu rüyasıdır.
1: Kabusu, evet hocam.
2: Ama iyi tarafı, çapraz bağ ameliyatlarından sonra da hastalar iyi bir geçmiş bir ameliyatla, başarılı bir ameliyattan sonra kaslarını güçlendirerek yine aynı seviyede spora
1: devam edebiliyorlar sporlarına. Evet. Hocam halk dilinde çok fazla duyuyoruz. Dizde işte suyun bitti. Evet. İşte hani dizde bazı uygulanan da iğneler vardır. Bu nedir hocam? Neden kaynaklanıyor?
2: Şimdi demin söylediğim gibi eklem yerleri, kemiğin birbirine temas ettiği yerler bir kıkırdak yüzeyle kaplıdır.
1: Evet.
2: Porselen gibi düşünelim. O kıkırdak yüzey 3-4 milimetre kalınlığında ve eklemin üzerini sarar. Ve karşılıklı temas hep bu kıkırdak yüzeyler üzerindedir. Dizin içerisinde çok az bir miktarda da onu yağlayacak gibi adeta bir diz sıvısı da vardır. Sıvı. Aslında o sıvının bitmesinden ziyade o kıkırdakların dökülmesi söz konusu oluyor. Hı. Nasıl iki tane porselenin birbirine sürtseniz çizilir porselen, yer yer dökülmeler oluşur. Kıkırdak problemleri de o şekilde oluşuyor. Biraz fazla kilolu hastada, ani hareketler, çarpmalar sonrasında ve yıllar geçtikçe hemen hemen hepimizde o kıkırdaklar yavaş yavaş yavaş çizilerek yumuşuyor.
1: Yaş ilerledikçe mi aslında hocam ortaya
2: yaş
1: çıkıyor?
2: Yaş önemli faktör ama kilo daha önemli faktör. Yani mesela bazen bakıyoruz işte 50 yaşında bir kilolu hastanın dizi 80 yaşında bir zayıf hastanın dizinden daha kötü olabiliyor. Yani burada kıkırdak olarak dizin yapısı, dizin anatomik problemleri bazen kıkırdak aşınmasını arttırabiliyor. İşte geçirilen kazalar, dize olan çarpmalar, bacak eğrilikleri bunlar ama temel olarak kilo ve kilo ile beraber çok aşırı zorlamalar. O yüzden bizde çok Türkiye'de hanımlar bilhassa hanımlarda çok yıllar geçti biraz kilo oluyor bizim hanımlar biliyorsunuz. Bir de devamlı hareket halindeler. Evde işte eğiliyorlar, kalkıyorlar, zorluyorlar. Bazı yerlerde bağda bahçede çalışıyorlar. Bu zaman içerisinde diz kıkırdaklarını aşındırıp döküyor. İşte o kıkırdağın dökülmesi biraz aslında eskiden daha çok kireçlenme diye tabir edilirdi. Şimdi o anlaşılsın diye. Hani dizin suyu yani bir şekilde kıkırdağı aslında bozulmuş oluyor. Kıkırdak dökülmesi problem.
1: Peki bu yapılan iğneler hocam neyi?
2: Şimdi yapılan iğneler şöyle tabii biz bu kıkırdağı iyileştirmek isteriz aslında.
1: Evet.
2: Yani nasıl bir bütün dokular bozulduğu zaman iyileşme şansı olabilir diye kıkırdakta maalesef iyileştirme yolunu daha bulamadık. Yani o dökülen kıkırdağı olduğu gibi yerine o çok çalışmalar var. Mesela kıkırdak hücreleri üretilip kıkırdak nakli yapılabiliyor. Ama onlar daha çok lokal alanlarda. Yani birkaç santimetre karelik alanı o yapılabiliyor. Ama genel manada dizin bütün kıkırdaklarında birçok bölgesinde yaygın bir aşınma varsa dediğim gibi bunu tam tedavi edemiyoruz. Ama bununla ilgili arayışlar sürüyor. Bu iğneler de onlardan bir tanesi aslında.
1: Evet.
2: Yani bu dizin içerisindeki sıvıya benzer bir şekilde viskozitesi yüksek maddeler genellikle. Dizin o eklem boşluğunu veriyoruz, enjekte ediyoruz. Bunlar oradaki eklemi bir şekilde bir nevi adeta yağlamış oluyor ve
1: biraz ağrıyı hafifletiyor mu aslında?
2: Ağrıyı hafifletiyor.
1: Evet,
2: her hastada değil tabii.
1: Evet.
2: Çok değişik versiyonları var piyasada. Yani belki 50 çeşit marka var. Birçok ürün var. Onlardan bir tane bazıları yani hekim uygun gördüğünü eklem içerisine yapıyor. Bir seans, iki seans, üç seans yapılanlar var. Bu şekilde tedaviden fayda görüp hani dizin iyice bozulmasını, iyice bozulduğu zamanki protez ameliyatını geciktirmek için bunu uyguladığımız hastalar çok. Yani hasta daha dizinden ve daha iyi verim olabiliyor. İyice bozulmamış. O sıvılardan yapıyoruz eklem içerisine. Bazen ağrılı oluyor iğne sonrasında ama hastanın netice itibariyle rahatlayıp memnun olan hastalar da çok oluyor.
1: Evet. Peki hocam diz protez ameliyatlarını en çok kimlere uyguluyorsunuz?
2: Şimdi diz iyice bozulursa yani artık kıkırdak dökülür, kemik kemiğe temas etmeye başlarsa hasta tabii şiddetli ağrı oluyor. Bundan dolayı hasta önce çömelip kalkmaları, merdivenin çıkmaları kaybediyor. Sonrasında da düz yürürken ağrıları oluşuyor.
1: Evet.
2: Bazı hastalarda artık gece ağrıları bile oluşmaya başlıyor. Bu dönemde artık kıkırdağı tedavi edemediğimiz için demin söylediğim gibi o zaman diz protezi ameliyatları, kurtarıcı ameliyatlar oluyor. Bu tarzda hani genellikle böyle 60 yaş üzerinde yapmayı tercih ediyoruz biz. Daha erken hastalara biraz direnmeyi tavsiye ediyoruz. 55-60 yaşından sonra daha rahat yapıyoruz. Bunda da hani protezin daha sonra 20-30 yıl sonra problem çıkarma riski oluşabiliyor bazen. Onun için olabildiği kadar geç yapıyoruz. Ama bazen daha erken yaşta çok kötü dizler oluyor. Onları da protez ameliyatı yapıp hastayı rahatlatıp bir an önce normale yürüyüşe kavuşturmak da gerekebiliyor. İşte o türlü hastalarda protez için ameliyata hazır dediğimiz hastalara bir protez uyguluyoruz. Hasta ameliyatı o da çok ağır bir ameliyat değil eskisi gibi. Yani bir saatlik bir ameliyatla hastanın dizini yüzeylerini değiştiriyoruz, protez koyuyoruz. Ve hasta ameliyat sonrasında erkenden mobilize olup ağrılarından kurtulup mutlu oluyor. Tabii artroskopik ameliyat.
1: Peki hocam ilerleyen zamanlarda protezden sonra hareketleri kısıtlanıyor mu hastanın? O gibi
2: protezden sonra aslında hemen hemen birçok hastada protez öncesinde ne hareket varsa aynısı kalıyor.
1: Kalıyor.
2: Yani hatta birçok hastaya protez öncesindeki yapamadığı hareketleri yapar hale geliyor. Mesela bacakları eğri, katlayamayan hastanın bacaklarına biz Hastaya genellikle bir 90-110 derece arası fleksiyon, yani dizini bükebilme ve ağrısız yürümeyi vaat ediyoruz. Onun haricinde tam diz üstü oturmaya çok vaat edemiyoruz. O mümkün olmayabilir ama onun haricinde merdivenip çıkma, işte yürüme, çarşı pazar gezme yapılabiliyor hastalarda. O yüzden evden çıkamayıp ağrıdan dolayı evden çıkamayan birçok hasta bu ameliyattan sonra çarşı pazar dolaşıyor.
1: Normal hayatına dönebiliyor.
2: Tabii,
1: aslında.
2: Ötürü hastalar da genellikle bize dua ediyorlar.
1: Evet. Ne güzel hocam, ne mutlu size. Peki hocam, aynı anda iki dizi de yapabiliyor musunuz, diz protezi?
2: Tabii, aynı anda hastanın genel durumu müsaitse. Yani biz onu dahiliye uzmanımızla, kardiyoloji uzmanımızla, anestezi uzmanımızla görüşüyoruz. Onlar eğer bir sakınca yok derlerse iki dizi de bozuksa hastanın, İkisini de aynı anda yapıyoruz, peş peşe aynı ameliyat esnasında yapıyoruz. Bu da bir bakıma bazı hastalarda daha iyi oluyor. Çünkü hastanın bacak eğriliği varsa bilhassa, mesela bir bacağı eğri bir bacağı düz olmuyor ameliyat sonrasında, biraz yürüyüşte zorlanıyor. Bir de tek seferde hasta o sıkıntıya bir daha girmek istemiyor. O yüzden bilateral diyoruz biz, yani ikisini aynı anda yaptığımız ameliyatlar çok oluyor.
1: Sonrasında hocam çok ağrı çekiyor mu hasta protezlerden? İki
2: şöyle, tabii bu ameliyat artroskopide nasıl kapalı ameliyat esnasında az ağrı oluyorsa burada da bahsettiğimiz bütün işleri yapıyoruz. Yani dizi açıyoruz, kemikleri kesiyoruz. Orada yani yapılabilecek her şeyi yapıyoruz aslında hastamız acımasızca. Ama sonrasında tabii ki hasta bir takım ağrı duymaması mümkün değil. Ağrı duyuyor.
1: İllaki olacak, evet.
2: Ama onun için biz hastanede yatırıyoruz hastayı 3-4 gün kadar. Dolayısıyla hastane şartlarında, bugün yaptığım bir hasta vardı mesela, gelirken uğradım, ağrısı vardı.
1: Evet.
2: Yani ona bir takım şeyler, böyle yeşil reçeteli yazılan işte ağrı kesiciler diyelim. Özel ilaçlar yapıyoruz. O şekilde zaten, ama aynı gün ayağa kaldırıyoruz hastayı. İlk bir gün biraz ağrıda oluyor. İlk birkaç gün içerisinde o ağrılar toparlıyor. Bazen hala sebebini bilemediğimiz 2-3 ay süren ameliyat sonrası ağrılar oluşuyor. Onlar için de özel ilaçlarımız var. Onları kullandırıyoruz. Ama çok hani baş edilmeyecek ağrılar değil yani.
1: Değil. En çok da hocam görmüş olduğunuz zaten ilerleyen yaşlarda çok fazla kilolularda.
2: Diz öyle tabii ki, diz öyle. Değil mesela mi? Hani diğer eklemlerde mesela omuz, omuzdaki problemlerde şey yok. Yani bir kilo problemi yok. Çünkü ne kadar ağırlık binerse omuz şey dizlere. Ha, sırtınıza bir 20-30 kiloluk çuval almışsınız. Evet. 20-30 kilo fazla almışsınız. Dizler aynı için şekilde, değişen bir şey yok. Yani o dolayısıyla o ağırlık eğilip kalkmayla beraber oradaki kırdakları, demin bahsettiğim porselen gibi bölgeleri çok zorluyor yani. Evet. O yüzden diz ve kalça için, hatta ayak problemleri için kilo çok önemli bizim açımızdan.
1: Evet hocam. Hocam hazır omuz ağrılarından bahsetmişken, dilerseniz biraz omuz ağrılarına da değinelim.
2: Tamam.
1: Omuz ağrılarında hangi operasyonlar yapıyorsunuz hocam?
2: Şimdi omuz ağrılarında da en çok yine artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Hatta çoğu zaman şu anda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Omuzda yıllar içerisinde özellikle kolu, omuz eklemi biraz daha farklı bir eklem. Omuzu çok daha çok kasın olduğu ve kasla bağlı vücudumuza bir eklem, her türlü hareketi yapabilmeye müsait. Yani 360 derece döndürebiliyoruz. Evet. Burada da kaslarla ilgili sıkıntılar oluşuyor daha çok. Yani orada bir bağ, menisküs bağ falan yok ama kaslar ve kapsül tutuyor. Bu durumda mesela omuz çıkıkları oluşabiliyor. Tekrarlayan omuz çıkıkları oluşuyor. Bazen özellikle gençlerde. Biraz daha böyle 50 yaş civarına gelince kolu kaldıran kas, biz rotator kılıf diyoruz. O kasların zedelenmesi ve yırtıkları oluşuyor. Bir düşmeyle veya tekrarlayan hareketlerle. O zaman hasta biraz omuzunda işte gittikçe artan bir ağrı.
1: Ağrı hissediyor.
2: Hareket kısıtlılığı, üstüne yatamamak ve o ağrı bazen çok şiddetli olabiliyor. O tür şikayetlerle geliyor. Orada biz muayenemizi yaptıktan sonra yine MR değerlendirmesi, MR için, omuz hastalıkları için çok önemli. Orada tanı koymaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en çok rastladığımız bizim impingement, sürtünme sendromu dediğimiz.
1: Nedir hocam?
2: Bu kolu kaldıran kasların geçtiği bir kanal var orada. Köprücük kemiği ile omuz kemiği arasında bir kanal var. Kolu kaldıran kaslar o kanal içerisinde geçiyor. Üç ayrı kas var orada geçen ve normalde o kaygan bir şekilde geçiyor. Bunlar zedelenirse, zorlanırsa veya düşmelerle veya yıllar içerisinde çok kullanmaya bağlı veya şeker hastalığı gibi kolaylaştırıcı faktörler de varsa, bunlar zedeleniyor ve şişiyorlar. Şişince, ödemlenince o kanal içerisinden geçememeye başlıyorlar. Zorlanıyorlar, ağrılı yapıyorlar ve ağrılı bir omuz oluşuyor. Biz bazen de burası artık zedelendikten sonra yırtılıyor, kemikten kopuyor.
1: Evet hocam.
2: Kemikten koparsa o zaman hemen ameliyat ediyoruz. Yani çünkü bir daha yerine yerleşemeyeceği için. Onu da aynı şekilde artroskopik olarak yapabiliyoruz. Yani hastayı uyuttuktan sonra omuzun içerisine yine ince bir delikten artroskopla girip onu ekranda görerek, sonra diğer bir ya da iki delik daha açarak oradaki yırtık alanı görüyoruz. Oradaki yapışıklıklar oluyor bazen omuzda. Özellikle donmuş omuz dediğimiz durumla geliyor bazı hastamızda. Şu kadardan fazla oynatamıyor.
1: Oynatamıyor, evet hocam.
2: orada artroskopik olarak girip, eskiden mesela bunlar ciddi problemlerdi. Hı-hı, şimdi artroskopik olarak girip oradaki yapışıklıkları, özel yakıcı aletlerimiz var. Artrokeri gibi. O yakıcı aletlerle girerek oradaki yapışıklıkları temizliyoruz. Dolayısıyla kolu daha ameliyat esnasında açılı hale getiriyoruz. Hı-hı. Sonrasında da o kaslardaki yırtıkları da yine özel aletlerimiz var. Özel dikiş aletleri var. Kemiğin içerisine minik çapalar koyup o aletleri yine aletlerle kemiği, omuz kemiğine dikiyoruz. Dolayısıyla o kanalı da genişletiyoruz. Dolayısıyla oradaki hareket rahatlıyor ve rahatlıyor. Hastanın ağrısı geçiyor. Omuzda biraz tabii takibi biraz daha diz kadar rahat olmayabiliyor.
1: Hı hı. Peki hasta tedavi... hocam nelere dikkat etmesi gerekiyor bu durumda?
2: Şimdi ameliyat sonrasında hasta bizim bir programımız oluyor. Ona göre hareketlerini ayarlıyor. Birçok zaman o yırtığın iyileşmesi için bir dönem böyle yastık, özel yastıklı kol askıları kullanıyoruz bir süre. Ondan sonrasında yavaş yavaş belli hareketleri hastaya öneriyoruz. O hareketlerden sonra o yavaş yavaş bazen fizik tedaviden yardım alıyoruz. Onları güçlendirmek için. Bazen bizim takibimizde uygulanan hastaları takip ederek düzeltiyoruz. Hasta bizim genellikle çok, yani zaten yara problemi olmuyor kapalı olduğu için. Bir hafta içinde yarası iyileşiyor. Harekete başlıyor ama kontrollü hareket ettiriyoruz. Yani bir anda, çünkü orada kaynamayı beklememiz lazım geliyor. Yani kasın kemiğe yapışmasını beklememiz gerekiyor. Dikişe çok fazla güvenemiyor. Esas bana oradaki iyileşmenin tamamlanması gerekiyor.
1: Peki hocam, omuz ağrılarında biz hangi ağrılardan daha çok korkmalıyız? Kendi kendimize yapabilir miyiz bu muayeneyi?
2: Omuz ağrısında tabii en önemli şey, yani kolu kaldırıp kaldıramam. Omuzun hareketidir aslında. Bizim de en çok baktığımız şey normal hareket arkını. Yani diğer kolumuzda yaptığımız hareketi öbür kolumuzda da yapabiliyor muyuz? Önemli olan o. Yani mesela yana açma esnasında en çok ilk belirtileri budur. Yani yana açma esnasında hasta ağrı
1: diyor. Bu sinir sıkışması diye tabir edilen şey de hocam kaynaklanır mı? Genelde elde.
2: Bu eldeki belirtiler. Sinir sıkışmasını gibi ama biraz daha farklı tabii. Farklı. Burada sıkışan kaslar.
1: Kaslar.
2: Yani kaslar kayamıyor o kanal içerisinden. O hareketlerle beraber hareket marjını değerlendirebilir. Arkaya elini mesela enseye götürebilmek ve arkaya götürebilmek çok olur. Mesela bizde hasta bazen işte kullanamıyorum, çamaşırımı bağlayamıyorum gibi şikayetlerle çok geliyor hastalar. O şekilde fark ediyor veya ağrıyla geliyorlar yani.
1: Peki hocam, biraz kalça protezlerinden de bahsetmenizi istiyorum. Eskiye nazaran şu anda teknoloji çok gelişti. Aynı minimal teknikler kullanıyor musunuz kalça protezlerinde de?
2: Şimdi protezlerde önemli olan o aksı düzgün bir şekilde protezi koymak. Minimal cerrahi orada biraz denendi ama çok da fazla başarılı olmadı. Çünkü kalça bölgesi biraz kalın bir bölge. Orada koyduğumuz protez ince bir protez. Dolayısıyla orada yine standart. Hani mümkün olduğu kadar az açarak, mesela 15 santim kadar, 10 santim, 15 santim arası açarak kalça protez ameliyatlarını yapıyoruz. Kalça protezi de bizim ülkemizde sık ve bel ağrısı da karışır. Bazen birçok hastalar kalça ağrısı bele doğru vurduğu için, bel ağrısı da çok yaygın bir durum olduğu için bel ağrısı olarak takip edilir. Sonra onu birçok zaman beyin cerrahları ayırırlar, dikkatli muayeneyle bize gönderirler.
1: Hani bel fıtığı hastalığıyla da karıştırılıyor.
2: Karışıyor tabii. Hastanın bel ağrısı da var aynı zamanda. Kalçaya vurduğu da çok oluyor. Bel ağrısı kalçaya da vurur diyerek. Ama bu ağrılarda daha çok kalçayla ilgili kireçlenmelerde, kasık ağrısı ve hastanın bacağını açmada zorluk var mı? Ona bakılır. Sonra zaman içerisinde o kalça eklemi aşınması gittikçe artınca hasta artık ayakkabısını giymekte, çorabını giymekte zorlanmaya başlar. Yürüdükçe ağrısı artar genellikle. O zaman da işte biz onda mesela MR çok gerek duymuyoruz. Genellikle kalça düz röntgeniyle kalça kireçlenmesini, koksartoz dediğimiz durumun tanısını koyuyoruz. Ameliyatta da yine aynı şekilde, kalça ameliyatında da diz protez ameliyatına benziyor. Daha yeni teknolojik ürünler var. Yani eskisine göre. Eskiden mesela çimentoyla tutturulurdu kalça protezleri. Şimdi direkt kemiğe çaktığımız, kemiğe kaynayan daha emniyetli protezler var. Yani üst yıllar geçtikçe üst versiyon protezler çıkıyor. Dolayısıyla bunun ne faydası oluyor? Hem ameliyatı kolaylaştırıyor.

0: ise kırık, o zaman kalça protez ameliyatını yapıyoruz ve kırılmış parçayı alıp yerine protez koyduğumuz zaman hasta direkt olarak yürüyor. Biraz daha aşağı bölgelerde protez kullanmak sıkıntılı olabileceği için o zaman işte vidayla, çiviyle, çivileme ameliyatları yapıyoruz kalça kırıklarını. Kalça kırıkları da bu arada ciddi, önemli bir halk problemi.
1: Evet,
0: bizim
1: hocam.
0: Şimdi yaşlı nüfusumuz artıyor. Yani 65 yaş üzerine daha önceden yaşlı, şimdi 80 yaş üzeri yaşlı diyoruz. Ona rağmen bu yaşlı nüfusumuz bizim nüfus yapımız sebebiyle oran olarak çok artıyor. Mesela bir 10 yılda neredeyse 2'ye katlanıyor yaşlı nüfusumuz. Yani 10 yıl öncesinde diyelim ki 1 milyon yaşlı nüfusumuz varsa şimdi 2 milyon var.
1: 2 milyon var.
0: Dolayısıyla o yaşlı nüfus arttıkça bu tür yaşa bağlı problemler artıyor. Hem kireçlenmeler artıyor. Yani kalça ve diz kireçlenmeleri artıyor eklemlerde. Hem de osteoporozdan dolayı kalça kırıklarımız artıyor. Veya herhangi
1: bir tedavi sürecini daha da çok uzatıyor aslında, değil mi hocam, baktığımız zaman da yaşlılar için?
0: Tabii yani şimdi en iyi şey hekimlik koruyucu hekimlik. Evet. Yani eke düşmemektir. Yani eski bizim Faruk Bey vardır, başhekimimiz, tanırsınız.
1: Evet hocam.
0: Der ki yaşlılar düşmeyecek ve üşütmeyecek.
1: Ya,
0: tamam.
1: Evet.
0: Yani üşütünce problem olduğu gibi düşünce de ciddi problem oluyor. Çünkü o kalça kırıkları bazen hastanın, yaşlı da hasta olduğu için bütün sistemini alt üst ediyor ve ciddi manada hastanın hayatını tehditleri hale geliyor. Yatağa bağlı kalabiliyor. İşte genel durumu bozulabiliyor, bir anda derinleşebiliyor ve hasta kaybı da olabiliyor netice itibariyle. Dolayısıyla hani o konu açılmışken de söyleyelim. Mesela yaşlılarda evin içindeki düzenleme çok önemli. Yani mesela halının kenarına takılmaması lazım yaşlının evde yürürken.
1: Aslında çocuk gibi değil mi hocam, yani, onlarda? Evet, yani dikkat etmek artık, de gerekiyor.
0: Yani kendilerine ait bir sistem kurması lazım. Şimdi çocuklara göre herkes bir sistem kuruyor. Herkesin hoşuna gidiyor.
1: Doğru.
0: Evde çocuk olduğu zaman işte aman düşmesin, çarpmasın filan. Ama tabii yaşlılara çocuk kadar ihtimam maalesef genellikle gösterilmiyor. Dolayısıyla hastaların kendilerinin de bilinçli olması gerekiyor. Ve evdekiler de ona yardımcı olup hani ayağının takılacağı, düşebileceği ortamlardan uzak tutmak gerekiyor. Bir, onun bir ev dizaynını veya işte evdeki mesela gibi en basit halı döşemesi, halının kenarına takılıp düşebiliyor ve birçok şey alt üst oluyor o zaman yani. Ona uygun olması lazım.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
0: İzleyenlerimize çocukluk çağından itibaren hareketli ve spor yapar olmalarını tercih öneririm. Çünkü kemikler ve kaslar çocukluk çağından itibaren gelişiyor. 20-25'li yaşlardan sonra hepimizde yavaş yavaş kemikler zayıflıyor. Dolayısıyla ondan, bir de aman işte kazalardan, trafik kazalarından, düşmelerden sakınmalarını öneririm. Çünkü hayat kalitesini çok etkiliyor ve daha hayatı kalitesiz hale getiriyor.
1: Evet. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Hocam dışarıdan takviye, kolajen takviyesi almamız ne kadar doğru?
0: Şöyle, kolajen denen şey aslında vücudun eklemlerdeki, kırdaklarda veya cilt altındaki değişik yerlerde vücutta kullandığımız bir şey. Kendi endojen kolajenimiz var. Dolayısıyla kolajen alınabilir.
1: Alınabilir.
0: Yani bir zararı yok diye herkes öyle söylüyor. Biz de ona katılıyoruz. Kolajen alınabilir. Yani ama birçok doğru beslenen birisinde de çok da fazla ihtiyaç var mıdır, o tartışılır. Tamam. Yani sağlıklı birinde de. Ama biz mesela aşınması olan, problemi olan hastalara takviye kolajen öneriyoruz. Ama her bölgedekiler biraz birbirinden farklılık gösteriyor. İşte eklemdeki, yüzdeki birbirinden farklı diyelim. Ama biz genel olarak kolajen kullandırırız.
1: Kullanabiliriz yani aslında. Kemik sağlığımız için daha önemli değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: Tabii yani işte bizim eskiler biliyorsun hani kemik çorbaları, işte kelle paçalar, şunları bunlar.
1: Evet.
0: Kolajen yoğun içeceklerdi, işkembe çorbası falan. Eskiden onlar varmış, şimdi onları yiyemeyenler var. İşte kolajen takviyesi.
1: Kolajenle de destekleyebiliyoruz aslında.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim,
1: sağlık, ayağınıza sağlık.
0: Sağ teşekkür ederim, çok sağ
1: olun. Evet sevgili izleyiciler, Tarık Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere diyabete bağlı görme sorunlarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz sağlığı hastalıkları uzmanı operatör doktor Erdinç Ceylan bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür
1: Bizler
2: ediyorum.
1: Bizler hocam. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Konumuz çok önemli bir konu ama konumuza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben operatör doktor Erdinç Ceylan. 2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzmanlık belgemi aldım. 2017 yılından itibaren de Türkiye Hastanesi Göz Kliniği'nde göz doktoru olarak çalışmaktayım.
1: Harika. Başarılarınız daim olsun diyelim.
2: Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah.
1: Evet hocam, toplumda en yaygın görülen hastalıklardan bir tanesi diyabet. Diğer adıyla da şeker hastalığı.
2: Evet.
1: Peki gözlerimizde hangi problemlere yol açıyor? Hangi hastalıklara?
2: Diyabetik retinopati dediğimiz çok geniş kapsamlı bir hastalıktır şekere bağlı göz problemleri. Hatta dünyada önlenebilir körlüğün en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani diyabete bağlı eğer hastalarımız kan şekerlerine dikkat ederlerse, düzenli doktorlarına muayene olurlarsa bu körlük önlenebilir. Hiçbir şey, yani çok basit bir gözün önündeki uçuşmadan tutun da birkaç kadran görme kaybından total körlüğe kadar giden çok geniş yelpazede bir hastalık. Diyabete bağlı önce tabii nasıl problemler olabiliyor? Onu belki konuşmak lazım. Çünkü bildiğiniz gibi diyabet vücudumuzdaki kan şekerinin yüksek olması.
1: Evet hocam.
2: Şimdi bu yüksekliğe bağlı olarak bütün damarlarda olduğu gibi gözdeki damarlarda da bir akışkanlık problemi oluyor. Bu akışkanlığa bağlı olarak da gözün, tabii göz damarları çok ince. Gözün bazı bölgelerindeki damarlarda tıkanıklıklar, kanamalar ve sızıntılar meydana geliyor. Ve tıkanan yerlerde ne yazık ki tamamen doku yok oluyor, ölüyor. Ve oradan vücut da kendine farklı damarlar yürütmeye başlıyor. Şimdi bizim tabii burada yapmamız gereken bu görme kaybını engel olmak için bir kere hastalarımızı alıyoruz. Önce tabii kaç gördüklerine bakıyoruz ve böyle damlalar damlatarak, böyle çok fazla hastalar onu sevmez. Yarım saat beklerler, iki saat böyle yakın hiç göremezler çünkü. Çok önemli bir muayene. Muhakkak kan şekeri hastaları, yani diyabetik hastaların muhakkak hepsinin 6 ayda bir bu şekilde muayene olması gerekir. Genelde bundan ne yazık ki bazen kaçabiliyor hastalar. Damlatarak gözün retinasına bakıyoruz. Çünkü bu tamamen gözün retinasını tutan bir hastalık. Orada işte kanamalar var mı? Gözün merkezinde bir ödem, bir sızıntı var mı? Bunlara bakıyoruz. Ve buna birçok test yaparak, alet yaparak tanılarını koyuyoruz ve buna bağlı olarak da tedavi yöntemleri geliştirebiliyoruz.
1: Peki hangi testleri yapıyorsunuz hocam öncelikle?
2: İlk başta gelişmiş olarak bir optik koherans tomografi dediğimiz bir cihazımız var. Bu cihaza bakarak gözün merkezinde bir sıvı toplanması var mı, ona bakıyoruz. Çünkü eğer bir sıvı toplanması varsa totale yakın bir görme kaybı olabilir. Bazen koldan bir ilaç veriyoruz. Anjiyo diyoruz buna. Gözün damarlarında bir sızıntı var mı? O damarlarda bir tıkanma var mı? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anladıktan sonra da mesela bir sızıntı, bir tıkanma varsa o ölü yerlere böyle punto şeklinde lazerliyoruz.
1: Evet hocam.
2: Punto şeklinde lazerliyoruz. Ya da gözün içerisinde bu ödem varsa gözün içerisine iğne yapıyoruz. O ödemin azalması için tamamen yapıyoruz. Ve tabii çok kötü bir kan şekeri regülasyonu varsa hastanın, yani çok düzenli muayenelere gitmiyorsa ya da bu lazer aşamasını kaybetmişse, bu iğne aşamasını kaybetmişse cerrahi yöntemler bile yapmak zorunda kalabiliyoruz.
1: Yapmak zorundasınız, evet.
2: Ve çok ağır cerrahi yöntemler oluyor tabii. Yani oraya gelmeden hastayı yakalayıp bunları yaparak iyileştirmek lazım.
1: Evet, yani erken teşhis aslında en
2: çok
1: önemlisi
2: önemli.
1: Değil
2: yani
1: mi hocam?
2: Çok önemli, yani diyabet önlenebilir bir körlük çünkü. Gerçekten hastalar eğer düzenli takiplerine giderlerse bunları tamamen engel olabiliyoruz.
1: Peki ne kadar aralıklarla gelmeleri gerekiyor hocam, özellikle diyabet hastalarının?
2: Normalde 6 ayda bir muhakkak, zaten genelde dahiliye hekimi arkadaşlarımız yönlendiriyorlar ama 6 ayda bir düzenli olarak bu şekilde görmemiz gerekiyor periyotlarla.
1: Peki belirtileri neler hocam hastada? En çok nelerle karşılaşıyorsunuz?
2: Tabii hastaların, düzenli periyotlara gelmeyen hastalarda en fazla karşılaştığımız problem görme kaybı. Mesela hastalar bazen işte üst yarıyı görmüyorum, alt yarıyı görmüyorum, işte baktığımda sağ tarafı görmüyorum şeklinde geliyorlar. En çok tabii direkt olarak görme kaybı. Çünkü bir kanama oluşuyor ve bu kanamaya bağlı olarak bir görme kaybına yol açıyor. Ve bazen de merkezi hiç görmüyorum, etrafı görebiliyorum diyebiliyorlar. Tabii o da gözün merkezinde bir ödem olduğunu gösteriyor. Bir sıvı toplanması olduğunu gösteriyor.
1: Peki hocam, ilerleyen yaşlarda mı görünüyor bu demiş oldunuz aslında?
2: Şimdi genelde tabii
1: erken yaşlarda da görüyor musunuz?
2: Tabii genelde diyabetleri en çok ilerleyen yaşlarda gördüğümüz hastalıklar ama tip 1 diyabetli hastalarda çok daha erken tabii görebiliyoruz.
1: Görebiliyorsunuz.
2: Çok daha erken, çünkü tip 1 diyabete bağlı gözdeki patoloji çok daha progresif, yani hızlı ve kötü ilerler. Çoğu ama genelde ilerleyen yaşlarda, 60 yaş üstü hastalarda görüyoruz.
1: Peki hocam, sizin yapmış olduğunuz tedavi yöntemleri neler? Şu anda uygulamış olduğunuz yeni bir sistem geldi mi yeni teknolojiyle birlikte?
2: Ya diyabette en temel, yani altın standart diyeceğimiz yöntem, damar tıkanıklığını tespit ettiğimiz orayı lazerlemek. Çünkü bunu lazerlediğimizde artık oradan bir kanama olmuyor ve hastanın görme kaybını olmayacağını garanti altına almış oluyoruz. Bu en temel yöntem. Çok fazla yeni gelişmiş iğneler var. Yani çok, her günde bununla ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Çünkü diyabet hastalarının en çok zorlanmış olduğu şey, gözün merkezinde bir ödem olduğunda bir tamamen bir görme kaybı oluyor. Ve her ay belki gözüne iğne yaptırmak zorunda kalıyorlar.
1: Evet.
2: Çünkü bu ilaçların etkileri yaklaşık 4-6 hafta sürüyor. Tabii uzun bir, onlar için yorucu bir dönem oluyor. O yüzden lazer en önemli yöntem. Yani buraya gelmeden, bu iğne yapmaya gelmeden lazer dediğimiz zaman hastanın çok büyük bir kusuru.
1: Aslında hocam baktığınız zaman en son aşamada siz artık iğneye geçiyorsunuz değil
2: evet,
1: mi?
2: Yani evet, yani daha ileriki aşamalarda geçiyoruz. İğnelere rağmen, genelde eskiye göre çok daha az görüyoruz tabii bunu. İğnelere rağmen ilerleyen durumlarda gözün içinde retina bölgesinde yırtıklar olabiliyor. Çünkü o yeni gelişen damarlar gözdeki retina tabakasını, o bir ağısı tabaka, yırtarak tamamen körlüğe, total bir körlüğe yol açabiliyor.
1: Tamamen tabii, deforme olabiliyor aslında bu durumda.
2: O durumda artık cerrahi acil, çünkü acil yapmak gerekiyor. Çünkü retina dekolmanı dediğimiz olay acil bir durum. Retinaya, diyabete bağlı yırtıklar çok da progresif, hızlı ilerliyor ne yazık ki.
1: Evet. Bunun önünde peki hocam hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yapmış olduğunuz tedavilerde, yapmış olduğunuz operasyonlarda.
2: Ya, normalde en önemli şey, hastanın en büyük görevi takiplerine düzenli ve zamanında gelmek. Çünkü kan şekeri ne kadar düzey standart giderse, olması gereken gibi giderse, bunların çoğunluğu tamamen yok edebiliriz. Ama diyabet tabii kronik bir hastalık olduğu için bir yerden sonra hastalarımızın takibinde biraz zayıflama fark ediyoruz. Çünkü her ay iğne olmak çok zor geliyor. Tabii ki onun yaratmış olduğu bazı tabii huzursuzluklar, ağrılar çok zor geliyor. Yani en önemli şey tamamen takip. Eğer takibe dikkat edilirse, yani günümüzde diyabete bağlı körlük tamamen yok olabilir.
1: Yapmış olduğunuz iğne hocam ağrılı, kanamalı bir yöntem mi? Nasıl bir yöntem?
2: Çok minik bir kanama oluyor. Tabii gözün içine bir iğne yapıyoruz.
1: Evet.
2: Sadece 2-3 saat bir hastada hafif bir batma, yanma, ağrı hissedebiliyor. Yoksa çok yan etkisi hemen hemen yok diyebileceğimiz bir iğne.
1: Hocam şunu mu anlıyoruz? Aslında biz diyabetik hastalarda daha fazla her seferinde yaptırmalı. Ömür boyunca yaptıracaklar mı bu tedavi şekillerini? Sürekli iğne mi yaptırması gerekecek? Lazerden sonra tamamen ortadan kalkacak mı?
2: Buradaki en önemli şey şu. Kan şekerlerine dikkat ettikleri zaman bu iğne sayıları düşecek ve tamamen yok olacak. En önemli şey her zaman, yani hala kan şekerinin düzenli gitmesi. En önemli şey bu.
1: Bu aslında biraz yedikleriyle de alakalı olabilir değil mi hocam? Yani beslenme de önemli.
2: Genetik
1: yatkınlık
2: ve ne yazık ki beslenme.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Vitrektomi nasıl bir ameliyattır?
2: Vitrektomi bir mikro cerrahi ameliyatı. Gözün içerisine 3 tane tüple giriliyor. Böyle küçük tüplerle bir mikroskop altında. İşte hasarlı bölge önce tespit ediliyor. Diyelim bir yırtık oluştu. Diyabette diyelim yırtık olabilir. Diyabet dışında da yırtıklar olabiliyor çünkü. Bir yırtık oluştu. O yırtıklı bölgenin altına bir sıvı girer ne yazık ki. O sıvı oradan alınıyor. O yırtıklı bölge düzleştiriliyor. Böyle ameliyat sırasındaki lazerle etrafı tamamen punto şeklinde yırtığın ağzı dikiliyor. Ve ondan sonra orada bir kan varsa, hemoroji varsa oradan tamamen temizlenen mikro cerrahi bir yöntem. Evet. Çok gelişmiş bir mikro cerrahi yöntem.
1: Peki bütün göz hastalıklarında kullanıyor musunuz hocam bu tekniği?
2: Ya, vitrektomi sadece retina hastalıklarında kullanılabilen bir yöntem. Tabii işte diyabete bağlı retina yırtıkları olabiliyor. Darbeye bağlı retina dekolmanın da olabiliyor. Sadece retina hastalıklarında kullanılan bir yöntem.
1: Peki hocam, hazır konu açılmışken o zaman biraz retina yırtıklarından da bahsedelim. Neden kaynaklanıyor hocam en çok retina yırtıkları?
2: Retina yırtıklarının en büyük sebebi genetik yatkınlık. Mesela yüksek miyoplarda. İşte 8 numara, 9 numara, 10 numara yüksek miyop hastalarımız var. Bir darbe alabiliyorlar, çok ağır kaldırabiliyorlar. Böyle uçuşan başta bir cisimler görmeye başlıyorlar. O uçuşan cisimler daha sonra böyle siyah nokta şeklinde böyle büyüyor. Yukarıdan aşağı böyle kar yağıyormuş gibi geliyor. Böyle gözünün önünde şimşekler çakıyor. En fazla yüksek miyoplarda görebiliyoruz. Diyabete bağlı yırtıklarda görebiliyoruz. Ondan ne bileyim, daha çok işte bir travma.
1: Travma.
2: Yani gözüne bir darbe gelebilir. İşte ne bileyim, spor yaparken bir herhangi bir cisim gelebilir. En çok bunlarda görüyoruz.
1: Evet hocam. Yine aynı şekilde yapmış olduğunuz lazerle de bu tedavileri yapabiliyorsunuz.
2: Engel olunabiliyor. Vitrektomi cerrahisi engel olunabiliyor.
1: Evet hocam. Hocam ben şimdi sizi hazır sormuşken konudan konuya geçeceğim ama sarı noktadan da biraz bahsetmenizi istiyorum. Sarı nokta ilerleyen yaşlarda çok fazla görülüyor diye biliyoruz. Nedir hocam? Neden kaynaklanır?
2: Sarı noktanın en temel şeyi tabii ki dediğiniz gibi ileri yaş. Zaten hani senil makülo dejenerasyon dediğimiz şey yaşa bağlı kaynaklanan bir şey. Tabii genetik yatkınlık ve beslenme de çok etkili. İşte sigara negatif faktör. yani ilerleyen bir faktör. İşte daha çok protein ağırlıklı beslenme negatif faktör. Hı-hı. Daha çok işte sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Ama temel faktör tabii ki yaş.
3: Yaş.
2: Yaşa bağlı Hı-hı. olarak gözün merkezindeki hücrelerde bir kayıp meydana geliyor. Ne yazık ki bu var olan kaybı geri döndürmek gibi bir şansımız yok.
3: Evet hocam.
2: Hastalık çünkü ilerleyen bir hastalık. Hı-hı. Bu hastalarda genelde iki tip sarı nokta hastalığı oluyor. İşte kuru tip ve yaş tip diyoruz. Kuru tip olanlarda daha çok beslenmesine dikkat edecek. Bazen bir vitamin takviyeleri veriyoruz hastaya. Böyle kareli kağıtlar veririz biz onlara. Hı hı. Böyle punto şeklinde, böyle siyanürüne beyaz. Bunlara bakmalarını söyleriz. İşte orada çizgilerde eğiklik görebilirler. Hı hı. Bu eğiklik arttığında acaba yaşa mı dönüyor şeklinde bakarız. Onları çok daha sık görüyoruz. Yani bir ay, iki ay, üç ay. Üç ay hiç geçmiyoruz. Çünkü hı hı. gözün merkezini tutan bir hastalıktır. Gözün merkezini tutan hastalıklarda 3 ayda bir en geç takip etmek gerekiyor.
3: Gerekiyor.
2: Çünkü yaşa döndüğünde hemen iğne tedavisi yapmak gerekiyor. Çünkü o yaş halde durduğunda hücre kaybı çok daha fazla ilerliyor. Hemen iğne tedavileri yapmamız gerekiyor. İğne tedavileriyle o yaş olan durumu kuru tipe çeviriyoruz ve böylece görmelerinde bir artma sağlayabiliyoruz. Ne yazık ki ilerleyen bir hastalık ama tamamen yok etme şansımızı bulamıyoruz.
3: Evet.
2: Mesela sarı nokta hastalığında o yüzden diyabet çok daha önemli mesela diyoruz. Bir cerrahi yöntemle hastalığı yok edebiliyoruz ya da evet. lazerle. Ama sarı Hı-hı. nokta hastalığında böyle bir elimizde cerrahi bir yöntem yok. Hı-hı. Şu an sadece iğnelerle hasarı azaltmaya çalışıyoruz.
3: Azaltmaya çalışıyorsunuz. Evet hocam. Peki hocam ne gibi belirtiler veriyor hastaya?
2: Sarı nokta hastalarında Hı-hı. yavaş bir görme kaybı olur.
3: Hı-hı.
2: Yani
3: o yüzden sinsice aslında ilerliyor.
2: Sinsi bir hastalık. O yüzden Hı-hı. daha çok 60 yaş üstündeki hastalarımızın her sene periyodik kronik bir hastalığı olmasa bile muayeneye gelmesini isteriz. Çünkü yani hepimizde bu var. Şimdi görmemizin azaldığını çok bariz bir hale gelince ne yazık ki
3: evet,
2: anlayabiliyoruz.
3: Maalesef.
2: Hani bazen özellikle bir ileriki yaş hastalığı olduğu için işte hasta ilk başta bunu acaba bir gözlük numaram mı arttı? Hı-hı. Olarak değerlendiriyor. Evet. Haklı olarak. Acaba kataraktı mı başlıyor diye düşünüyor. Hı-hı. Tabii bunlar tedavisi çok daha mümkün bir hastalık ama sarı noktada tabii ki bu ilk akla gelmiyor. Bir kere bir görme azlığı ama yavaş bir görme azlığı başlıyor. Gözün merkezini tutan bir hastalık olduğu için genelde hastalar baktıklarında ortayı çok iyi göremediklerini ama etrafı çok iyi gördüklerini düşünüyorlar. Hı hı. Karanlıkta daha az görmeye başlıyorlar. Yakınları çok daha yakın görmede çok daha fazla zorlanıyorlar. Hı hı. Tabii bu bulguların çoğu da yaşla beraber arttığı olduğu için tabii ki bir daha çok hani bir gitmemek.
3: Gözlük kullanımı da var
2: gözlük
3: zaten.
2: Gözlük kullanımına biraz sayıyorlar. O yüzden hı hı. aslında hiçbir şey olmasa bile 60 yaş sonrası her sene bir retina doktoru tarafından muayene olmaları gerekiyor. Ama zaten bütün göz uzmanı arkadaşlarımız da zaten gözün retinasına artık bakıyorlar standart zaten.
3: Evet. Peki hocam şunu da soracağım. Vitamin desteği işe yarıyor mu sarı nokta hastalığında?
2: Tabii çok önemli. Yani vitamin desteği çok önemli. Özellikle lutein, zeaksantin gibi birçok vitaminde hastalığın progresyonunu ilerleme hızını çok yavaşlatıyor.
3: Yavaşlatıyor
2: ama en önemli faktörlerden biri de ama sigara. Sigara çok hızlı bir şekilde hastalığın ilerlemesine yol açıyor.
3: Evet hocam. Peki vitamin desteğinden hocam kastımız bu. Dışarıdan vitamin takviyeleri mi
2: daha
3: yoksa?
2: Daha çok biz hastalarımızdan reçete ediyoruz bunları.
3: Reçete ediyorsunuz.
2: Sadece göz için özel üretilen işte vitaminler var. Hı-hı. O birçok vitamini barındırıyor. Onların her gün günde bir kere kullanmasını istiyoruz.
3: Evet. Hocam peki kırma kusurlarında lazer ameliyatları nasıl?
2: Birçok yöntem var. Burada önemli olan şey kırma kusurlarında numaranın ve kornea kalınlığının arasındaki bağlantı. Çok fazla lazer yöntemi var. İşte PRK dediğimiz, femtosaniye lazer dediğimiz, hatta işte smile lazer dediğimiz birçok yöntem var. Ve bunların hepsinin hangi numara ve hastanın korneasındaki kalınlığına göre karar veriyoruz. Tabii bu bir deneyim ve uzun bir muayene gerektiriyor. Hastamız geldiği zaman işte gözlük numarasını ölçüyoruz. İşte böyle topografi cihazlarıyla korneanın haritalarını ölçüyoruz. Ve hangi numarada hangi yöntem gerekliyse ona göre bir karar veriyoruz.
3: Evet. Peki siz hocam bu durumda en çok hangi hastalarla karşılaşıyorsunuz?
2: Tabii en fazla gördüğümüz hastalık hala miyop dünyada.
3: Miyop,
2: yani miyop %80. Hipermetroplarda da lazer uygulanabiliyor. Ama hipermetrop çok daha az gördüğümüz bir hastalık. En çok gördüğümüz uzağa görememe kusuru. Miyop astigmatlarda 8 numaraya kadar kadar bütün kusurları düzeltebiliyoruz lazerle. Hı-hı. Yani eğer korneası uygunsa hastanın tabii.
3: Evet. Aslında hocam baktığımız zaman da lazerin de birçok çeşidi olduğunu görüyoruz değil mi? Hastaya göre de değişkenlik de gösterebiliyor.
2: Yani
3: smile lazerden bahsettiniz hocam. Yeni bir teknik mi? Biraz bahseder misiniz?
2: Smile yeni bir teknoloji teknik. Özellikle yüksek numaralı hastalarda ektazi dediğimiz yani ameliyattan sonra bazen karşılaştığımız bir komplikasyonu tamamen ortadan kaldırabiliyor. Yani çok yüksek bir başarı oranı var. Lazer hastalarında ortaya çıkabilecek göz kuruluğu gibi bulguları azaltabiliyor, yok edebiliyor. Bir gün içerisinde hasta bir gün sonra sosyal hayatına dönebiliyor.
3: Peki öncesinde ve sonrasında yapması gereken şeyler var mı hocam? Hastanın
2: yani
3: dikkat etmesi
2: en
3: gereken.
2: Çok istediğimiz şey şu. Bütün cerrahi yön, gözle ilgili hemen hemen tüm cerrahi yöntemlerde bunu çok isteriz. Bir hafta boyunca gözüne su kaçırmamak.
3: Bu önemli.
2: Çok fazla gözlerini ameliyattan sonra belirli bir süre kaşımamak dışında bir, yani sosyal hayata çok hızlı adapte olabilirler. Bir de verdiğimiz damları da bir hafta kullanmalarını istiyoruz.
3: O kadar. Hocam bir de genelde göz hastalıklarında mevsimsel geçişlerde bir alerjik durumlar oluyor. Kaşıntılar ve sulanmalar başlıyor. Bu gibi durumlarda ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz?
2: Tabii özellikle mevsimsel durumlarda polen alerjisi de çok fazla yaygın. Normalde hastalarımızı muayene ettiğimizde tabii anti alerjik ilaçlar vermelerini istiyoruz. Ellerini çok gözlerine dokunmamalarını istiyoruz. Çünkü ne yazık ki el temasıyla alerjinin üzerinde kaşıdıkları zaman mikrop kapabiliyor.
3: Hijyen çok önemli.
2: Tabii hijyen çok önemli. Gözlerini bol soğuk suyla yıkamalarını bekliyoruz. Hani çok ellerini sürmemeleri için. İki hafta boyunca bir genelde damlalar kullanıyoruz. Daha çok fazla damla dışında bir tedavi önermiyoruz. Vücudun başka bir yerinde kaşıntı, şişlik herhangi bir şey yoksa. Daha çok bu tarz tedavi.
3: Hocam çocuklarda çok fazla karşılaşıyoruz sanırım. Alerjik durumlarda değil mi?
2: Tabii çocuklarda çok daha fazla.
3: Yani çocuklarda farklı yöntemler mi uyguluyorsunuz?
2: Yok, aynı yöntemle uyguluyoruz ama. Yani çocuklar tabii çok daha fazla etrafla, doğayla temas içerisinde oluyor. Hep ellerine dokunuyorlar. Evet. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. O yüzden onlarda çok daha fazla alerjik reaksiyonlar çok daha fazla gözüküyor.
3: Peki lens kullanımıyla ilgili hocam ne düşünüyorsunuz? Her hastada lens kullanılabilir mi?
2: Lens kullanımındaki en önemli özellik şu. Tabii biz hastalarımız işte muayeneye geldiklerinde zaten onlara bir alternatif sunuyoruz. Yani istiyorsanız işte hastamız geldi, miyop bir hasta özellikle ya da hipermetrop. İşte gözlük takabilirsin, lens takabilirsin ya da istersen hiç bunların birini istemiyorsan bir cerrahi operasyon geçirebilirsin. Tabii bir kısmı da lens tercih ediyor. Lenslerde en önemli şey tabii korneanın bir çapı var. Önce çaplarını ölçüyoruz. Hangi çapta lens kullanabilir? Daha sonra onun denemesini istiyoruz. Çünkü sonuçta bunların hepsi yabancı bir madde. Vücut onları yabancı olarak algılayacaktır. Taktıktan sonra 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz. Acaba bu takmış olduğu lens onda bir alerjik reaksiyon gelişti mi?
3: Bunlar
2: geliştiyse o lensi kullanmamasını istiyoruz. Belki başka bir marka kullanabilir. Ama arka arka iki marka lens kullanıyorsa ve hala alerjisi varsa çok lens kullanmasını tercih etmiyoruz. Lensle duşa girmemesini, havuza girmemesini, denize girmemesini istiyoruz.
3: Zaten süreleri var değil mi hocam lenslerinde? Belli
2: tabii
3: süreleri
2: ama
3: var
2: her gün takıp çıkarmalarını tercih ediyoruz. Normalde günlük lenslerimiz de var. Mesela sabah takarsınız, akşam onu atarsınız. Bu bir günlük lens, bu da bir tercih yöntemi. Bir de aylık lenslerimiz var. Onlarda da sabah takarsınız, akşam çıkartırsınız ama bir ay sonra çöpe atarsınız. Bu hastanın kendi günlük aktivitesine göre tercih edeceği bir şey. Mesela sadece özel günlerde takmak istiyorsa günlük lensleri tercih ediyorlar. Ama her gün takıyorsa
3: gözlük kullanmak istemediklerinde değil mi hocam?
2: Aylık lensleri tercih
3: ediyorlar. Hocam biz tamamen gözlükten nasıl kurtulabiliriz?
2: Şimdi tamamen gözlükten kurtulmanın iki tane yöntemi var.
3: Evet.
2: Bir lazer operasyonları bir de mercek operasyonları. Tabi buradaki en önemli kriter de hastanın numarası ve yaşı.
3: Önemli.
2: Yaşı da. Daha genç hastalarda lazeri tercih ediyoruz ama işte ileriki yaş hastalarda işte 50 yaşında 60 yaşında gözlük takan hastalarda daha çok mercek ameliyatları tercih ediyoruz.
3: Peki bunun sonrasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Mercek taktığınız hastalar için sorayım.
2: Normalde mercek taktığımız hastalar ameliyattan sonra biz onlara damlalar yazıyoruz. Bir hafta boyunca bunları kullanıyor ama hemen 2-3 gün içerisinde günlük tüm aktivitelerini yapabilirler. İşlerine gidebilirler. Her türlü aktivasyonu yapabilirler. Sadece su girmeyecek gözüne, enfeksiyon kaptırmamaya dikkat edecekler. Onun dışında hiçbir problemle karşılaşmıyorlar.
3: Evet. Hocam biz göz muayenelerimizi hangi aralıklarla yaptırmalıyız?
2: Eğer bir kronik hastalığımız yoksa yılda bir herkesin bir göz muanesi olması gerekir.
3: Yılda bir.
2: Yılda bir. Çünkü dediğim gibi insanlar hani iki gözle baktığımız için acaba bir gözümüz yerinden daha mı fazla görüyor? Çünkü tek başımıza şöyle yaparak hiçbir zaman denemiyoruz. Sonuçta o yüzden her sene bir şeyimiz olsun olmasın yılda bir
3: kendimiz muayene etsek hocam az önce bahsettiğiniz gibi örnek mi? Mesela hocam.
2: Mesela atıyorum evde kendiniz ilk başta eğer bir nokta vardır.
3: Evet.
2: Bakarsınız ben burayı bir ay sonra baktığımda eskisi kadar görmüyorum. O durumda bir yılı bile beklemeden hemen gelmek lazım.
3: Peki çocuklarda da aynı şey geçerli mi hocam?
2: Çocukları da hiçbir şey olmasa bile yılda
3: özellikle
2: bir
3: yeni
2: bakmak
3: doğmuş bebeklerden
2: lazım. Genelde pediatristler yani çocuk doktoru arkadaşlar zaten 3. ayken ilk muayenelerine gönderiyorlar. Hani doğuştan bir katarakları var mı ne bileyim bir başka bir şey var mı diye. İlk genelde üçerken ilk bakıyoruz. Onların da gözlerine damla damla bakmak gerekiyor çünkü. Daha sonra eğer hiçbir göz kusurları yoksa bir yaşında, iki yaşında her sene muhakkak bakmak lazım.
3: Evet. Peki hocam, çocukların doğuştan katarakları oluyor mu?
2: Tabii genetik yatkınlık faktörler olarak olabiliyor. Tabii.
3: Bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz?
2: Bu gibi durumlarda çok erken ameliyat etmek lazım çocuklara.
3: Bebekken çünkü, yapabiliyor musunuz hocam?
2: Tabii yapılabiliyor. Çok erken ameliyat etmek lazım. Çünkü normalde bir bebeğin gözünü alın, yani iki gün kapatın, o gözde bir göz tembelliği gelişir. O yüzden daha erken ameliyat yapmak gerekiyor. Tabii onların ameliyatlarında mercek takılıp takılmaması tabii hastanın durumuna göre
3: değişiyor.
2: Kaç aylıkken tespit edildiği zamana göre değişiyor.
3: Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
2: Tüm hastalarımızın yılda bir muhakkak göz muayenesine dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü önlenebilir hastalıkları bunların çoğu, sadece erken teşhis gerekli.
3: Teşekkür ederiz hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Evet sevgili izleyiciler, Erdinç Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
4: Sağlıklı Türkiye.
0: Şimdi reklamlar.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
6: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur.

Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sinirlenmek şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Sinirlenince abdest alınız. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz dünya fanidir. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar dine uygun kullanılırsa ahirette faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. İyilik, kötülük, malda değildir, malı kullanandadır. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allah-u Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup, lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar, yolda hayvanın süsüyle, palanıyla, otuyla uğraşıp, arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup, dünya ziynetlerine aldanır. Ahiret hazırlığı yapmazsa, ebedi felakete sürüklenir. Dünyaya düşkün olmak, ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden, onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret, doğu ile batı gibidir ki, birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde, kazancında Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını gözetmezse, dünyaya düşkün olmuş olur. Allah-u Teala herkesin kalbini bu kimseden soğutur. Bunu kimse sevmez. İnsanların ahirette cehennemden kurtulması, yalnız kendi zamanlarındaki peygamberlere tabi olmalarına bağlıdır. Dünyada yapılan bütün iyilikler, bütün keşifler, bütün haller ve bütün ilimler, peygamberlerin yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Yoksa Allah-u Teala'nın peygamberlerine tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretin harap olmasına sebep olur. Şimdi bir kimse senelerce ibadet etse ve ömrünü nefsini temizlemekle geçirse ve güzel huylarıyla yanındakilere ve keşfettiği aletlerle bütün insanlara faydalı olsa, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadıkça ebedi saadete kavuşamaz. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar zavallıdır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmayanlar, dünyada da ahirette de aldanıyorlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Bu kısa zamanda tohum ekerek, yani Allah-u Teala'nın beğendiği işi yaparak, ayet-i kerimede bildirilen kat kat fazla meyveleri toplar. Cenab-ı Hak bu kısa zamanda yapılacak hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir. Peygamberlerine tabi olmayan, İslamiyet'i beğenmeyenlere de sonsuz azap yapacaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bu dünya bir köprüdür ki bundan hemen geçesiniz. Yalnız bunun tamiriyle uğraşmayıp yolunuza devam edesiniz. Arzusu ahiret olup ahiret niyetiyle çalışana Allah-u Teala dünyayı hizmetçi yapar. Yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur. Hepimiz bu fani dünyada misafiriz, ahiret yolcusuyuz. Kimse bu dünyada kalmaz. Dünyaya milyarlarca insan gelmiş. Bir müddet yaşamışlar, sonra ölüp gitmişler. Bunların bazıları zenginmiş, bazıları fakir. Kimi güzelmiş, kimi çirkin. Kimi zalimmiş, kimi mazlum. O hallerinin hepsi geçti, unutuldu. Onların bir kısmı inanmış, Müslüman olarak ölmüş, geri kalanları inanmamış olanlardır. Bunların hepsi ya tekrar diriltilmeyecek
yahut hepsi diriltilip hesaba çekilecek. Her iki halde de inanmış olanlara hiç azap, hiç sıkıntı yoktu. Ama ikinci halde inanmayanlar sonsuz ve pek acı azap çekeceklerdi. Görülüyor ki inanmış olanlar şimdi tam rahat ve huzur içindeler. İmansız olanlarsa sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali korkusu içindeler. Ey insan, iyi düşün. Şimdi geçmiş senelerin nasıl bir hayal olduysa, öleceğin zaman da ve bütün ömrün, bütün hayatın, çalışmaların, didinmelerin hep hayal, bir rüya gibi olacak. O zaman sen bu iki kısmın hangisinden olmak istersin? Hiçbirinden olmak istemem diyemezsin. Buna imkan yok. Çaresiz onların arasına gideceksin. Sonsuz ateşte yanmayı, zayıf bir ihtimal bile olsa ister misin? Allah'ın var olduğuna, cennete, cehenneme inanmayı akıl da, ilim de, fen de reddedemiyor. Böyle şey olamaz diyemiyorlar. İnanmayanlar inkar etmelerine akılla, fenle bir vesika gösteremiyorlar. Halbuki inanmak lazım olduğunu gösteren vesikalar sayılamayacak kadar çoktu. Dünya kütüphaneleri bu vesikaları bildiren kitaplarla doludur. Bazıları nefslerine, zevklerine aldanarak inkar ediyorlar. Zevklerinden başka bir şey düşünmüyorlar. Halbuki İslamiyet hiçbir zevki yasak etmemiştir. Zevklenmenin zararlı olmasını yasaklamıştır. O halde aklı olan kimse zevklerini Allahü Teala'nın gösterdiği yoldan temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük edenlere iyilikle karşılık verir. İyilik edemezse hiç olmazsa sabreder. Bölücü olmaz, yapıcı olur. Böylece kendisi de hem zevklerine hem de rahata, huzura kavuşur. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak dinimize uymaya yardımcı oldukları zaman faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı ahiret kazancıyla birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya zevkleri şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Dünya zevkleri bedene, nefse tatlı gelen şeylerdir. Halbuki insan yalnız bunun için yaratılmadı. Ahiretse ruha mahsus olan hakiki zevk ve lezzetlerin de yeridir. Dünya ile ahiret birbirinin zıddı, tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde dünya nimetleri, lezzetleri çok olanlar bunlara lazım olan şükrü yapmazlarsa ahirette çok korkacak, çok acı çekecektir. Bunun gibi dünyada tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde çok acı çeken mümin ahirette çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü ahiretin sonsuzluğu yanında denize nispetle bir damla kadar bile değildir. Daha doğrusu sonu olan, sonsuz olanla ölçülebilir mi? Bunun için Allahü Teala dostlarına merhamet ederek sonsuz nimetlere kavuşmaları için dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Düşmanlarına hile, istidraç yaparak biraz lezzet verip çok elemlere sürüklüyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünyaya düşkün olmak insanın ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyada haramlardan sakınır. Bu böyle olunca siz bakiyi, fani üzerine tercih ediniz. Rabbini unutup nefis yemeklere, latif elbiselere meyledip onlara benzer dünya lezzetlerine aldanan kul, Kabe yolculuğunda bazı yerlerde eğlenip, bazen bindiği hayvana yem verip, çok hizmetler ve bakımla onu süsleyip, renkli çeşitli palanlarla bezeyen, çeşit çeşit otlarla besleyen ve temiz su arayıp sulayan hacı adayına benzer. Nihayet hac kafilesi onu bırakıp gider, oysa haccı ve kafilenin uzaklaşıp gittiğini bile düşünmez. Sahrada yalnız başına kaldığından, hayvanıyla beraber yırtıcı hayvanlara av olacağından gafildir. İşte ahiret yolcusu da yalnız yemek ve içmesini iyi yapmakla zaman harcar, elbise ve ev süslemekle meşgul olursa, niçin yaratıldığını unutup
ibadet ve marifetten uzaklaşırsa, o huzur Kâbesinden uzak ve korkulu dünyada kafileyi kaçırmış olup, tabiat karanlığında aldanmış, nefs ve şeytan elinde yenik ve ezik olur. İşte akıllı ve uyanık olan kimse, kendi işinde ve dünyasında hiç üzülmeyen, emellerini kısa tutup sabaha bile çıkamayacağını düşünen, ibadetine kuvvet verecek ve irfan yolunda yürüyecek miktardan fazla geçim derdi olmayandır.

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, sırf makam sahibi olmak ve biliyor desinler için birkaç mesele öğrenip insanlara fetva vermeye kalkışmak ne kadar ayıptır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Dünya fanidir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor bu dünyanın hakkında: Oğlum, dünya hayatı kısa ve geçicidir. Ahiret azabı ise sonsuz ve şiddetlidir. İleriyi tam gören akıl sahiplerinin hazırlıklı olması lazımdır bunun için. Bu dünyanın tadına, sahte güzelliğine aldanan yarın düşer bir pişmanlık içine. İnsanların şeref ve itibarı eğer ki sadece dünyalık ve mal ile ölçülseydi, dünyalığı çok olan kafir ve münafıklar herkesten daha fazla kazanırdı itibar. Dünyanın görünüşü güzel de olsa yine sırf ahmaklar aldanır onun güzelliğine. Şu birkaç günlük ömrü bilerek büyük fırsat, Allah'a ibadetle geçirmeli her saat. Allah'ın kullarına iyilik etmelidir. Bunu kurtuluş için vesile bilmelidir. İki şey lazımdır ki azaptan halas için, bunu iyi bilmesi lazımdır her kişinin. Birincisi, Allah'ın emr-ü nevahisine kıymet vermek ve saygı göstermektir hepsine. Ve onun yarattığı bil cümle mahlukata şefkat ve merhametle davranmaktır mutlaka. Allah'ın Resulü'nün Rabbimizden alarak bize getirdikleri hep doğrudur muhakkak. Sayıklama, eğlence, şaka sözler değildir. O hiç yalan söylemez. Muhammedül Emin'dir. O halde tavşan gibi gözü açık olarak daha ne güne kadar sürecek bu uyumak? Bu uyumanın sonu rezil rüsvay olmaktır. Ahirette eli boş, mahrum kala kalmaktır. Biliyorum, gençsiniz, kaynamakta içiniz. Dünya nimetlerinin tamam içindesiniz. Dünya nimetleriniz tamam ise de fakat, yarın bu sözlerimiz olacak bir hakikat. Yine de elinizden bir şey kaçmış değildir. Allahü Teala'ya yalvaracak vakittir. Dünyada felaketten, ahirette azaptan kurtulabilmek için iki şey vardır el an. Birisi Rabbimizin her emrine sarılmak, ikincisi haram ve günahlardan sakınmak. İkincisi ilkinden çok mühimdir ki daha vera ve takva denir haramdan sakınmaya. Bir gün Resulullah'a dediler ki, filan zat gece gündüz uğraşıp yapıyor fazla taat. Buyurdu ki, hiçbir şey vera gibi olamaz. Günahtan kaçınmaktır buyurdu yani esas. İnsanların melekten üstün olabilmesi vera sayesindedir, çok yükselebilmesi. Melekler de pek fazla ibadet ediyorlar. Halbuki hiç terakki edemiyorlar onlar. O halde haramlardan kaçınmak pek evladır. Bu dinde en kıymetli, en üstün şey takvadır.

Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii özellikle bu zamanda mesela birilerine yardım etmek, ne bileyim işte onların sıkıntılarına katlanmak, yüklerini çekmek istenen bir şey değil. Herkes birbirinden kaçıyor netice itibariyle. Kimse kimsenin de yükünü çekmek istemiyor. Şimdi bunun sebebi nedir? Hani eskiden böyle değilmiş diye anlatıyorsunuz zaman zaman. Eskiden böyle yük çeken insanlar da varmış. Bunun sebebi nedir? Bir de şimdi esas olan bazen anlatıyorsunuz yük çekmek böyle sanki anladığım kadarıyla bir evliyalık hasletlerinden biriymiş gibi falan da anlatıyorsunuz. Ben öyle anlıyorum veya. Yük çekmek mi asıldır yani dinimizde?
1: Şimdi tasavvuf büyükleri Ehl-i Sünnet alimleri yani fıkıh kitaplarına da yazmışlar. Mesela Abdülaziz Bekkini Hazretleri buyururlarmış ki hakiki bir mümin başkasının yükünü yüklenip kimseye yük olmayan kimsedir. Ve kitaplarda da öyle enteresan hadiseler nakledilmiş ki efendim mesela misaller de vermişler. Bir kimse geceleri namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor falan. Bir tanesi de işte beş vakit namazını kılıyor. Hani diğer zamanlarında Allah-u Teala'nın kullarına aynı şekilde yardım ediyor, koşturuyor. Maddi, manevi. Bedenin yapılabilecek işleri varsa koşturuyor. Sonra mesela onların hali vefatından sonra o Allah-u Teala'nın kullarına yardım edenin daha yüksek derecelere kavuştuğu görülüyor. Allah-u Teala kullarına, mahlukatına yardım edip daha yüksek derecelere kavuştuğuna. Bu şöyle anlaşılmasın. Bunun ikisi de beş vakit namazını kılma şartı var. Öbürsünde bunun da. O zaten beş vakit kılıyor, ayrıca geceleri de namaz kılıyor. Bu bir sadece beş vakit kılıyor. Öyle gece kalkıp namaz kılmıyor, ibadet yapmıyor. Nafile ibadet yapmıyor yani.
0: Ama
1: Allah-u Teala'nın kullarına yardım ediyor.
0: Evet.
1: Onlara imdad ediyor. Bu yardım maddi olabilir. Bedenen olabilir, hastadır, şeydir falan böyle olabilir. Veya ona dinini öğretme şeklinde olabilir. Dinini öğretme şekli hepsinden daha yukarıdadır buyuruyor. Yani karnını doyurmak da, ondan sonra ne bileyim elbisesi yoksa elbise giydirmek. Evet, bunlar hepsi sevaptır. Ama dinini öğretmek bunun üstünde. Niye? Karnını doyurdun, elbise de aldın ama imanı yok. O anda da yeşer geldi. Nereye gitti? Karnı tok, sırtı pek, cehenneme gitti. Değil mi?
0: Ya.
1: Öyle oldu. Onun için birinci sıraya yani önce insana Allah, eğer itikadı bozuksa bir Müslümanı ona itikadını, Ehl-i Sünnet itikadı öğretmek. İmanı yoksa imanın aynı şekilde gelmesi için vesile olmak, sebep olmak. Dolayısıyla bunlarla meşgul olan kimse geceleri namaz kılmasa da gündüzleri oruç tutmasa da öbürlerinden daha ileride olur. Peki efendim o yani men mi edilmiş? Hayır, men edilmemiş. Men edilmemiş. Burada Ehl-i Sünnet alimlerinin anlatmak istedikleri yük çeken aziz olur buyuruyor. Yükünü çektiren değil. Mesela kitaplarda işte nefsine muhalefet etmeyen onun emrine girer, herkese eziyet eder ve yük olur. Halbuki dinimiz yük olmayı değil, yük çekmeyi emir ve tavsiye etmektedir. Mevlana Ali Bağdadi Hazreti talebelerini ve sevinlerine hitaben buyuruyor ki size önemle sünnet-i seyreye yapışmanızı, cahiliye adetlerinden ve bidatlerden sakınmanızı, gösterişe kapılmamanızı, halktan makam ve mevki sahipleriyle görüşmeyi terk etmenizi tavsiye ederim. Yapmak mecburiyetinde olduğunuz iki bozuk işle karşılaştığınızda en hafif olanı yapmak lazımdır. Şunu iyi biliniz ki sizin bana en sevgiliniz dünya ehline alakası az olanınızdır. Başkasına yük olmayanınız, fıkıh ve hadisle meşgul olanınızdır. Başkasına yük olma. Zaten insanlar da bir izah olur. Gene geldi, gene bir iş buyuracak bu adam. Değil mi?
0: Evet.
1: Anadolu'da çok yaygındır falan. Hadi bana müsaade Mustafa Bey falan. Şu adam geliyor, gene bir şey söyleyecek, ben onu şey yapmadan gideyim. Kaçıyor.
0: Yolunu değiştiriyor adam.
1: Yolunu değiştiriyor. Muhakkak ya şunu bizim eve bırakır mısın falan. Kendin git bırak, tamam. Kendisine bir şey söylediğin zaman işim var benim ya, kusura bakma, çekip gidiyor yani.
0: Ben senin hizmetçin miyim?
1: Ha, ben senin hizmetçi miyim? Bir de öyle kaba saba aynı şekilde laf söyler. Ha, başkasını hizmetçi görüyor. Kendisini aynı şekilde böyle hani kral sıfası mı zannediyor, ne zannediyorsa bilmiyorum. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve kitaplarda anlatırken buyuruyor ki kulluk yük altına girmeyi ve yük çekmeyi kabul etmek demektir. Kulluk yük altına girmeyi ve yük çekmeyi kabul etmek demektir. Yani yük altına girmeyi derken Allah-u Teala beş vakit namaz emretmiştir. Ramazan ayında bir ay oruç emretmiştir. Dinen zenginsin, kırkta bir zekat vermeyi emretmiştir. Toprağın varsa uşur vermeyi emretmiştir. Hayvanın varsa hayvan zekat vermeyi emretmiştir. Yani birçok kötü huylar var, bunlar terk etmeyi emretmiş. İyi huylarla yüklenmeni emretmiştir. Dolayısıyla büyük bir yükün altına giriyorsun ama ebedi saadete kavuşuyorsun. Ebedi saadete kavuşuyorsun. Şimdi Ubeydullah Ahrar Hazretleri mi? Ya bu büyüklerden bir tanesi. Diyorlar ki bu dereceye nasıl kavuştun falan. Ben diyor insanlara yardım eder onların duasını alırdım diyor. Bak insanlara yardım eder onların duasını alırdım. Bu vesileyle Allah-u Teala bana bu dereceyi ihsan etti buyuruyorlar.
0: Geceleri kalkıp namaz kılardım dememiş.
1: Dememiş. İnsanlara yardım eder ve onların duasını alırdım buyuruyor. Onların duasını alırdım. Şimdi bazen öyle kimseler var ki gerçekten muhtaçtır. Yani o anda şimdi izleyicilerimizin de başına gelmiştir de bir kaleme ihtiyacı var.
0: Yani, tamam. Olabilir.
1: Ya götürün buyurun dedi. Size hediye ettim dedi falan. Çektin gittin onu sana. Senin adını bilmez, şeyini bilmez. Onu unutmaz o biliyor musun orada? Acil lazımdı ona. Ya Allah-u Teala razı olsun. Allah-u Teala gönderiverdi. Hızır mıydı, kimdi falan diye böyle anlatırlar, tamam mı? Doğru. Halbuki değil. Yani o kul o anda şey yaptı, devreye girdi. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, onların Yeşilköy'de eczaneleri vardı. Bir gün işte arabayla böyle gelirken bu havaalanının altında, o Yeşilköy havaalanının altında böyle dört yol ağzı gibi orası
0: kavşak altı yol. Var.
1: Altı yol. Şimdi orasını
0: değiştirdi. Orası değişti.
1: Üst geçit, alt geçit yaptılar. O zaman öyle karışık bir yerdi orası. Tabii oradan arabayla geçerken bakmış birisi geliyor falan. Arabayı kullanan şoför frene basmışlar. Karşıdaki de frene basmış, eliyle işaret etmiş. Geç diye yol vermiş. Hüseyin Hilmi Efendi de arkadan görmüş bunu. Eğilmiş, arabayı kullanan o şoför arkadaşa demiş ki tanıyor musunuz siz bunu? Yok efendim demiş, tanımıyorum. Olsa dönmüş böyle, Allah-u Teala razı olsun buyurmuşlar. Ve sonra dönmüşler o şoför kullanan arkadaşa demişler ki bu duanın karşılığını bu görür. Niye? Çünkü kendileri onu tanımıyor. O da bunları tanımıyor.
0: Kıyabında yapılan
1: bir dua. Ama nereden geldiğini bilemez. Nereden geldiğini bilemez.
0: Ama karşılığını mutlaka görür.
1: Karşılığını mutlaka görür. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kullarına, onların ihtiyacı anında devreye girerek bir şeyler yapan kimse bunun karşılığını mutlak görür. Mutlak görür. Din büyükleri de yani bu yapmış olduğu güzel şeyin karşılığını dünyada değil de ahirette de görsün diye çırpınmışlar. Ahirette de görsün diye çırpınmışlar. Dolayısıyla bunun da en kıymetlisi peygamberim bildirmiş. En kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesi. Yani ehl-i sünnet alimlerde bu ve benzeri hadis-i şerifleri alıyorlar. Hani yük çeken aziz olur. Yükünü çektiren de zelil olur buyurmuşlardır. Mesela yine kitaplarda naklediliyor. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde meale. Kendinizi evlerinizde ve emirleriniz altında olanlar ateşten koruyunuz. Dolayısıyla kendinizi, yani evleniyorsun, hanımını, çocuklar dünyaya geliyor, bunları ateşten koruyorsun. Yani yükünü çekiyorsun bunları. Yükünü çekiyorsun. Peki bizi izleyenler diyebilir, iyi de arkadaş, hani anlattınız durdunuz, yükü çekeceğiz de neticesi ne olacak? Biz dünyada Allah-u Teala yarattığı kulların yükünü çekersek, yüklenirsek, Allah-u Teala da mahşer günü bizim yükümüzü hafifletiverir. Kaldırıverir yani. Kaldırıverir. Yani yapan aziz olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Hazreti Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Kabilemden bir grup kadınla süt anneliği yapmak için Mekke'ye gittik. Kocam da yanımdaydı. Bir zayıf dişi merkebimiz ve süt vermekten kesilmiş bir devemiz vardı. Benim de sütüm azdı. Oğlum Damra doymadığından geceleri ağlar, beni uyutmazdı. Mekke'ye varınca bana Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem vermek istediler. Bilmediğimden dedim ki, süt emziren süt anneye ücret vermek için cömert bir baba olması lazımdır. Bu çocuğun babası yok diyerek almak istemedim. Benimle gelen bütün kadınlar birer çocuk buldular. Artık çocuk kalmadı. Kabileme çocuk almadan dönmekten utandım. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettim. Amine Hatun bana dedi ki, 3 gece önce bana bir kimse gelip, bu oğlunun süt annesini Beni Sa'd kabilesinden ve Züveyb oğullarından tut, dedi. Ben de Beni Sa'd kabilesinden olduğumu ve babamın da Züveyb oğullarından olduğunu söyledim. Amine Hatun elimden tutup beni evine götürdü. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Yünden beyaz bir kundak içine sarılmış, ondan etrafa misk kokusu yayılıyordu. Yüzünün güzelliğinden etrafa saadet nurları yayılıyordu. Yeşil bir ipek üzerinde uyuyordu. Mememi sinesi üzerine koyunca gözlerini açtı. Baktım ki gözlerinden çıkan bir nur semaya yükseliyordu. Hemen yüzünü örterek bunu Amine Hatun'dan sakladım. Sonra onu kaldırıp sağ mememi ağzına verdim. Emmeye başladı. Sonra sol mememi verdim. Onu emmedi. İbni Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, o zaman da Allahü Teala ona adalet ilham etti ki o sütü, yani sol memeyi ortağına bıraktı. Halime Hatun şöyle demiştir. Daima sağ taraftan Muhammed aleyhisselam emerdi. Sol taraftan da oğlum Damra emerdi. Asla kendi çocuğum Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem

sürmek için alınca 3 gün Mekke'de kaldık. 3. gece yeşil elbiseler giymiş nur yüzlü bir kimse Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yastığına oturmuş yüzünden öpüyordu. Kocama da gösterdim. Kocam bunu sakın anlatma. Bilmiş ol ki bizden daha mutlu olarak evine dönen yoktur, dedi. Yine Halime Hatun anlatmıştır. Mekke'den evimize döneceğimiz zaman merkebime bindim. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem önüme aldım. Merkep Kâbe'ye doğru 3 defa secde etti. Sonra yola çıktık. Merkebimiz bütün merkepleri geçti. Yol arkadaşlarımın hepsi geride kaldı. Bana, ey Halime, merkebin yularını biraz çek. Bu merkep, gelirken zorla yürüyen merkep değil midir? Dediler. Ben de kucağımdaki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem göstererek, öyle zannediyorum ki, bu iş şu oğulcuğumun bereketiyledir, dedim.

Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın rahmetullahi aleyh amirallerinden Eyüp Sabri Paşa rahmetullahi teala aleyh 5 ciltlik Türkçe Mir'atül Haremeyn kitabında koca Mekke şehrinde iki Arap evinin kalmış olduğunu yazmaktadır. Bugün ise hiç yoktur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefat

0: vefatında eshab-ı kiramın hepsi, sonra da evlatları cihad için, dini İslam'ı dünyaya yaymak için Arabistan'dan çıktı. İslam ordusu Asya'nın ötelerine, Afrika'ya, Kıbrıs'a, İstanbul'a, hasılı her yere dağıldı. Allah'ın dinini onun kullarına tanıtmak için savaştılar ve canlarını feda ettiler. Bu geniş topraklar o mübarek şehitlerle doludur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan evlatları Anadolu'nun her tarafına, hele şark taraflarına yerleşmişti. İmam-ı Hasan evladına Şerif, İmam-ı Hüseyin evlatlarına Seyyid denir. Seyyidler şeriflerden daha üstündür. Osmanlılar zamanında Halep'te seyyidlere ve şeriflere mahsus bir mahkeme vardı. Bütün evlatları orada kayıtlı olup yalancılar seyyidlik iddia edemezdi. Van ile Hakkari arasındaki meşhur İris Han beyleri Abbasi halifeleri evladından olup Hülagü katliamından kurtulan bir yavrudan çoğalmışlardır. Bugün memleketimizin her tarafında eshab-ı kiramın radıyallahu teâlâ anhüm ecmain evladı ve seyyidler vardır. Bunların kıymetini bilmeli, hürmette ve hizmette kusur etmemeliyiz. Din kitaplarına ilm-i hal kitapları denir. Allahü Teala insanların dünyada ve ahirette mesud olmaları, rahat ve huzur içinde bulunmaları ve gönüllerini birleştirip kardeşçe yaşamaları ve kendine kulluk vazifelerini nasıl yapacaklarını bildirmek için onlara peygamberler gönderdi. Aleyhisselam. İnsanların her bakımdan en üstünleri olan bu seçilmiş zatlar vasıtasıyla kullarına en iyi yaşama yollarını bildirdi. Peygamberlerinin aleyhimüsselavatü ve teslimat en üstünü ve sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi olduğunu bildirdi. Allahü Teala çok sevdiği bu peygamberine melekle 23 senede gönderdiği Kur'an-ı Kerim adındaki büyük kitabında emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için ve çok ince bilgileri ve aklın eremeyeceği şeyleri anlattığı için Muhammed aleyhisselam bu kitabın hepsini başından sonuna kadar eshabına aleyhimür rıdvan açıkladı. Kur'an-ı Kerim'i benim anlattığımdan başka türlü açıklayan kâfir olur, dedi. İslam alimleri rahimehumullahü teala peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem yaptığı açıklamaları eshab-ı kiramdan işitip herkesin anlayabileceği gibi genişlettiler ve tefsir kitaplarına yazdılar. Bu alimlere ehl-i sünnet alimleri denir. Ehl-i sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından ve ayrıca peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerif denilen sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına ilm-i hal kitapları denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği İslam dinini doğru, sağlam öğrenmek isteyenlerin bu ilm-i hal kitaplarını okumaları lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi ve fena şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. İyileri yapmayı emretmiş, fenaları yasaklamıştır. Bu emr ve yasaklara ahkâm-ı İslamiye denir. Bir kalp iyi arkadaşların nasihatlarına ve akla tabi olup ahkâm-ı İslamiye'ye uyarsa nurlanır, temiz olur. Dünyada ve ahirette saadete, huzura kavuşur. Fena kimselerin, zındıkların ifal edici, aldatıcı sözlerine, yazılarına ve nefse, şeytana uyup ahkâm-ı İslamiye'ye uymayan kalp kararır, bozulur. Nurlu, temiz kalp ahkâm-ı İslamiye'ye uymayı sever. Kararmış kalp kötü arkadaşa, nefse, şeytana uymayı sever. Allahü Teala çok merhametli olduğu için dünyanın her yerinde yeni doğan çocukların kalplerini temiz olarak yaratmaktadır. Bunları sonra anaları, babaları ve fena arkadaşları karartmakta, kendileri gibi yapmaktadır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinin hemen dışında Tuzla'nın, yani Tuz Gölü'nün kıyısında olan Hala Sultan Külliyesi'nin camini anlatmaya başlıyorum. Tekke'den bahsettik, vakfalarından bahsettik. Hala Sultan'dan artık kabrinin başında inşallah bahsedeceğiz. Şimdi bu cami 2. Mahmud Han zamanında 1815-1821 arası yapıldı diyor kayıtlarda. Ama benim şahsi kanaatim, mecburen kanaatimi söyleyeceğim. Çünkü buradaki Kıbrıs'la ilgili olan tarihi eserlerin kayıtlarında İngiliz tarihçilerinin kendi dönemlerine ait tespitleri maalesef var. Daha derinlemesine bir inceleme yapılmamış. Yani 648'lerde bundan 1500 yıl önce burada şehit olan bir hanımefendinin türbesinin bulunduğu yere bir cami yapılması zaten usuldendir. 1571'de Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinden itibaren, hadi diyelim ki 1600'lü yıl, 400 küsür senedir, 450 senedir Osmanlı 1800'lü yıllara gelinceye kadar, yani 250 sene hiçbir şey yapmadı mı buraya? Gelen insanlar burada otların, çöplerin, dikenlerin arasında mı namaz kılıyorlardı? Hayır. Burada mutlaka güzel bir cami vardı. Ama bendeniz, tabii bu programları hazırlarken müracaatım Kıbrıs kaynaklı kitaplar oldu. Kıbrıs'ta da hakikaten bu konuya emek vermiş, tarihi kendine iş edinmiş, kıymetli yazarlar var. Ama ne yazık ki o yazarların kaynaklarının başında İngiliz tarihçilerinin anlattığı hikayeler ve anlattığı bazı yapılarla ilgili tarihler var. Keşke Osmanlı arşivlerine girerek Kıbrıs'ın bu konudaki bilgileri kitaplara bundan sonra da geçirilse kârdır. Yani 1815 sadece köklü bir restorasyon, bir onarım yapıldığını gösterir. Osmanlı burayla ilgili, Larnaka'daki Hala Sultan türbesi, tekkesiyle ilgili alakasını hiçbir zaman kesmemiştir. İşte 2. Mahmud Han başa geçtiğinde, malum çok genç yaşta başa geçmişti. Başa geçtiğinde buradaki eserlerle beraber imparatorluğun hemen her yerinde çok önemli bir imar faaliyeti başlattı. Devlet teşkilatındaki bozuklukları da çok kesin tavırlarla ve aldığı tedbirlerle onları da düzeltti. Yapıları da düzeltti, insanları da düzeltti. Yeniçeri Ocağı'yla ilgili çektiği sıkıntılar devletin 100 senedir devam ediyordu. Ama kesin çözümü 2. Mahmud Han'ın bugünkü ifadesiyle köklü tedbirlerle veya radikal tedbirlerle halletmesini bildi. Bütün bu dertlere rağmen, bütçe sıkıntılarına rağmen Ermenilerin artık ya işte bizim de vakıflarımızı biraz destekle falan deyip bütçeden Sırp Pırgıç Vakfı'na büyük büyük yardımlar almalarına rağmen 2. Mahmud Han bütçe imkanlarını zorlayarak buraya da bu güzel camiyi yaptırmıştır. Caminin kare kaideli bir minaresi var. Minaresi sağ tarafında. Güzel bir minare. Çok yüksek değil. Ama bu minarenin konumu itibariyle, yani caminin kurulduğu arazi itibariyle görünüşü çok güzel. Geriden baktığınızda sanki bir tepeye kurulmuş gibi. Halbuki Tuzla Gölü'nün hemen kıyısına kurulmuş bir yer. Şimdi caminin son cemaat yerindeyim. Son cemaat yeri 5 bölümlü. Yine camiler içerisinde Kıbrıs bölgesinde yapılan Bursa tipi kemer diyorum ama artık Kıbrıs'a o kadar çok gördüm ki buna da Kıbrıs tipi kemer desek olur. Bunlar rabaklar şeklinde yapılmış ve üstü de tavanı ahşap merteklerle döşenmiş. Yine burada da Güney Kıbrıs'ın her camiinde olduğu gibi merteklerin üzeri tahtayla kapatılmış. Kuzey kısmında ise bunu kamış hasırlarla kapatmışlar. O da tabii ayrı böyle bir eski havası vermiş, hoş olmuş, güzel olmuş. Caminin hemen girişinde bir taç kapısı var. Taç kapının iki tarafı da parçalı kesme taşlardan yapılmıştır. Yani tek bir mermer lento şeklinde veya sütun şeklinde kullanılmamış. Üstü yalnız tek parça taş gibi duruyor ama yani taş mıdır yoksa daha başka şekilde taş rengi verilmiş bir betonumsu bir şey midir? Sonradan yapılan restorasyonu diyorum. Mahmut Han zamanı söylemiyorum. Beton daha 100 yılını inşaat tarihinde doldurmadı ki. 100 yıllık sınavını veremedi, imtihanını veremedi. Efendim kapısı eskiden kalma bir kapı görünüyor. Yani el işçiliği daha çok olan sade, basit bir kapı görünüyor. Tabii caminin iki tarafında üst lentoda Süleyman Aleyhisselam'ın mührü olan iki tane üçgen iç içe geçmiş şekilde görülüyor. Bunu birçok seyircilerimiz soruyorlar. İşte ya Yahudilerin bayrağıdır falan. Yahudiler kurulalı 1948'de efendim ne oldu daha 50 seneyi ancak doldurdular. Onlar kendi devletlerini çok köklü bir devlet göstermiş olmak için İsrail devleti onu kendine bayrak olarak almış. Yoksa Selçuklu kılıçlarının kabzalarında bunu görmek mümkün. Osmanlı'nın birçok camiinde bunu görmek mümkün. Bazı seyircilerimiz ya işte o camide namaz kılınmaz, o camide işte bu Yahudilerin çift üçgeni var falan filan masonların da kullandı. Kim kullansa kullansın efendim. Yani bunu onlar kullanıyor diye biz kullanmayacak değiliz. Önce kullanan biziz. Onlar düşünsünler efendim. Onlar İslami rumuzları kullanıyor demektir. Buradan caminin esas harim kısmına giriyoruz efendim. Efendim şu anda Hala Sultan tekkesinin yani külliyesinin cami içerisindeyiz. Harim kısmındayız. Harim kısmında tek bir kubbe var. Kubbede merkezi orta kubbe yani mihrab önü veya arkadaki kubbe manasına değil tam yapıyı ortalamış bir kubbesi var. Hafif sivrice, çok sivri değil, hafif sivrice, konik değil yani bir kubbe var. Bu kubbe 8 tane parça taşlardan kesme olarak, kesme parça taşlardan, Kıbrıs taşından yapılmış. Bir kısmı duvarın içine gizlenmiş payeler üzerine oturan bir kasnağın üstünde bu kubbe. Kasnağı çok fazla böyle belirgin olmamış. Yani sanki kubbe bu payelerin üzerine oturmuş gibi araları düzlenmiş şekilde. Ve buradaki kemerleri de sivri kemer yapılmış ama çok sipsivri kemerde değil. Yani yuvarlak kaş kemerde değil, çok sivri kemerde değil. Orta halli bir sivrilikte kemerler yapılmış. Caminin ana mekanı pencerelerle aydınlatılıyor. Pencerelerde ise Kıbrıs'ın hemen hemen her tarafındaki camilerde olduğu gibi güzel kepenkleri var. Buradaki kepenkler de gayet sade yapılmış ve tek renk işte yeşil de boyanmış. Bu yeşile boyanma son zamanlarda çıkmıştır. Daha önce de yeşil renge boyanmalar vardı ama 2. Mahmut Han'dan itibaren bu yeşil renge boyanma işi daha ön plana getirilmiştir. Tabii o zaman ilim adamlarının fetvalarına, bu konudaki bilgilerine çok çok müracaat ederdi, çok hürmet ederdi. Ki Efendimizin aleyhissalatü vesselam kabri şerifinin üzerindeki kubbe-i hadra denilen en üstteki iki kubbesi var biliyorsunuz. Kabri saadetin üzerinde birisi kubbetin nur, birisi de kubbe-i hadra. Bizim Medine-i Münevvere'ye yakınıyla gördüğümüz yeşil renkli kubbe eskiden kurşunla kaplı ve kurşun rengindeydi. Yani gri idi. İkinci Mahmut Han bunu yeşile boyattırdı. Hem kubbetin nurun tam tepesinde bir açıklık var. Hem de Kubbe-i Hadra'nın da tepesinde yine bir açıklık var. Yani Efendimizin aleyhissalatü vesselam ve Hulefai Raşidinden Hazreti Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh'ın kabirleri üzerine Allah-u Teala'nın rahmeti ilahisi zaten yağıyordur mutlaka da. İşte yağmura da biz rahmeti ilahi diyoruz ya efendim. Yağmurlar da onlara ulaşmış oluyor. Bir mahfili var, üst mahfil var. Aşağıda pek mahfil düzeni düşünülmemiş ama herhalde müezzinler gene bir yere oturuyordur veya yukarı çıkıyordur. İki tane kıymetli mermerden, beyaz gri karışımı bir mermerden sütun üzerine oturtulmuş. Geri kalan da yan duvarlar ve arka son cemaat yeri taraf duvarına oturtulmuş. Ama enteresandır kıymetli seyircilerim. Burada da şöyle yerden bir metre zeminde yüksekliğe kadar mermeri boyamışlar. Yani diyeceksiniz ki Güney Kıbrıs'ta da mı boya seni buldu? Ne yapayım ben arayıp bulmuyorum ki o beni buluyor efendim. Şimdi burada güzel bir minberi var. Minber ahşaptan görünüyor. Tahmin ederim böyle bir yangın şu bu olmuştur veya çürümüştür. Çünkü minberler senede 52 defa cuma namazlarında, 2 defa da bayram namazlarında çıkılan mekanlardır. Yani pek fazla kontrol da yapılmayan yerlerdir. O yüzden de bir bakıyorsun birdenbire aniden deniz yakın, tuz gölü yakın, bir çürüme rutubetten dolayı olmuş olabilir. Sonradan yenilenmiş. Hemen yanında bir mihrabı var. Mihrabın üzerinde yine aynı kapıda gördüğümüz iç içe geçmiş iki üçgenler iki tarafta motif olarak taşlar üzerine kabartma şeklinde yapılmış ve üstünde de bugünkü levhalardan bir tanesi küllemâ dehale estağfurullah bile ayet-i kerimesinin bir kısmı oraya yazılmış. Böyle bir mihrabı var. Bir de vaaz kürsüsü var. Ben bu vaaz kürsüsünü Lefke'deki Osman Paşa Camii'nde de görmüş idim. Bu vaaz kürsüsü sizlere göstermek için yanına kadar gidiyorum efendim. Efendim hemen yanımda vaaz kürsüsü var. Tabii vaaz kürsüsünü öyle bir yere koymuşlar ki yani burada cemaate vaaz edilmezmiş gibi buraya almışlar. Ama bunu şunun için yapmışlar tabii. Yani kötülemek maksadıyla söylemiyorum. Öbür tarafta vaaz kürsüsünün duracağı yerde Hala Sultan radıyallahu anha'nın türbe girişi var. Kabrine doğru giriş var. Biraz daha sola alınsaydı köşede kaybolacaktı. Bir de girip çıkanlar da ziyaret esnasında da vaaz devam edebilir diye. Bunu bu maksatla buraya almışlar. Yani çok da bunu menfi bir şeye yormamamız lazım. Buradaki payelerden iki tanesini karşılıklı olarak yerden kesik şekle getirmişler. Bu tabii yapılan işlemde statik hesaplarında çok ince bir hesaplamaya gidilmesine sebep olur. Çünkü buradan aşağısı görünmüyor. Ama ben inanıyorum ki bu payenin duvar içindeki bölümü ötekilerden daha fazladır. Bu da böylece burada kesiliyor ama yapıda gayet dengeli bir şekilde gidiyor. Şimdi Hala Sultan'ın kabrinin yanına gittiğimizde Hala Sultan'ı anlatacağız ama bugünkü programımızda değil. İyi de Hala Sultan'ın geldiği ordunun komutanı olan Hazreti Muaviye radıyallahu anh kimdi? Müsaade ederseniz biraz ondan bahsedelim. Efendim Hazreti Muaviye radıyallahu anh Efendimizin aleyhissalatü vesselam vahiy katibiydi. Evet. Yani vahiy ilahi kendisine Cebrail aleyhisselam tarafından bildirildiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayet-i kerimeleri, o sure-i şerifleri söyler, vahiy katipleri de yazardı. Ondan sonra yazılı hale getirilmiştir. Hazreti Muaviye 604'te Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Ve 680'de de Recep-i Şerif'te, Şam-ı Şerif'te vefat etti. Şimdi orada kabrini gördük, türbesini gördük. Çok büyük bir kabristan içerisinde Şam-ı Şerif'te türbesi var ama bazıları herhalde yanlış anlamalardan dolayı yani kabir taşından etrafındaki taşlardan insan ne ister? Bab-ı Sayır kabristanında çok büyük bir kabristan efendim. Yani ortasında bir şehir kurulabilir. Çok büyük insanların da Bilal-i Habeşi radıyallahu anh dahil kabri şerifleri de orada mevcut. Ama gel gör ki bunun taşlarına böyle birileri sataşmış. Efendime söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kayınbiraderiydi efendim. Evet. Vahiy katipliğini söyledik. Eshab-ı kiramın büyüklerindendi. Çok güçlü bir idareciydi efendim. İyi komutanlıklar yapardı. Yani gönderildiği seferlerde hep başarıyla dönerdi. Niye? Hep söz dinlerdi efendim. Böyle söz dinleyen bir kimsenin İslam aleminde herhangi bir bölünmeye sebep olacak bir davranışa girmesi düşünülebilir mi efendim? Efendim oğlunun şu kabahati vardı, bu kabahati vardı. Olabilir. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh danıştı Şam'da valiyken. Efendim Kıbrıs'a bir sefer düzenlesek ne buyurursunuz? Hayır buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peki efendim dedi. Sonra vefatında Hazreti Osman radıyallahu anh sordu. Anlattı vaziyeti. Efendim bizim bu kıyılarımız için Kudüs civarının emniyete bakımından böyle bir yere ihtiyacımız var. Bir de yani İslam oralara gidemedi ortada deniz olduğu için. Hadi karayoluyla gidiyoruz. Fars ülkesine Ömer radıyallahu anh zamanında gidildi, anlatıldı İslamiyet. Bizim Allah-u Teala'nın yolunu anlatmamız lazım değil mi? Evet. Öyleyse müsaade ederseniz sefer düzenleyelim. Hazreti Osman radıyallahu anh dedi ki gönüllü ordusuyla olursa olur. Hiç kimseye tekellüf yoktur. Mükellefiyet yüklemeyiniz. Arzu edenler her şeyini kendi alacak şekilde, yani paraya pula kıyamadığından değil, insan her şeyiyle katılsın ki sefere sevabını bol bol alsın. İşte o ordunun içerisindeki kahraman hanımefendilerden birisi de Hala Sultan idi. Evet, Ümmü Haram binti Mihan Hazretleri'di radıyallahu anha. Onu da anlatacağız. Kabrine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ama sürenin sonuna geldik, yaklaşmadık artık, geldik. İnşallah bundan sonraki programda Larnaka'daki Hala Sultan'ın kabri saadetlerini, kabri şeriflerini ziyaret ederek kendisini de orada edebe de riayet etmeye çalışarak anlatmaya çalışacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 173. bölüm. Biz bunu böylece yayına hazırlayıp yayına verdik ki geleceğe belge olsun. Bir araştırmacı bu seriyi indirsin ve buradan Von Terebin Plevne'de birebir emri kumanda zinciri içinde yer alan bir İngiliz gencinin, 18 yaşındaki genç subayının Osmanlı hizmetinde nasıl Osmanlılaştığını, nasıl Plevne için böyle hayatını tehlikelere attığını görsünler istiyorum. İlk muharebe öncesinde siperleri kazıp tabyaları tahkim ederken, ilk muharebede askerler kazmalarla toprak kazarken, bu da kazmayı sallarken, demek ki gençliğinde sallamadı memlekete, zaten genç, ayağa kaydı düştü, kazma çenesinin alt çenenin iki kemiğinin arasına, ön dişinin oraya kadar saplandı. Bir ay kadar hastane tedavi gördü. Sizlerle bu hatırayı paylaştım. Bir İngiliz, maaş alsana yazar, almasana yazar efendim. Çenesi sarılı ölümden döndü. Ölebilirdi de. Kaç defa ölümle burun buruna geldi. Karşımızda sisler içinde Rus siperleri görünüyordu. Artık bir saldırı için hazırdık. Her ne kadar biz emri kumanda kademesi, subaylar grubu, bu işte ümit göremiyor isek de, askerdeki bu canlılık, heyecan bize de sıçradı. Biz de artık hakikaten çarpışalım, ölelim diyorduk. Bizimle hürriyet ve kurtuluş arasına dikilmiş manialar gibiydi Rus siperlerindeki askerler. Bizimle kurtuluş arasına. Onun arkasındaki sisli topraklarda hürriyet ve kurtuluş, hedef ve gaye gizlenmiş duruyordu. Çıkabilirsek oraya kavuşabilecektik. Bir fasıl değiştirdi kitabında. 13. fasıl, son çıkış. 10 ilk kanun 1877. Kanunu evvel yani. Aralık, kanunu sani Ocak'tır efendim. Bilmeyen genç dinleyicilerimize hatırlatırım. Önümde çıplak, muhafazasız, yavaş yavaş yükselen bir ova vardı. Dolna, Netropoli, 2,5 mil kadar, işte 3-3,5 kilometre kadar kuzeybatı dağ sırtına varan yolun yarısında Gorna Netropoli, birisi Dolna Netropoli, birisi de Gorna Netropoli, o da 4 kilometre ilerideydi, batıda ve tepede. Rus mevzilerinin en yakını 3 kilometre. Ön hatlarda toprak istihkamlar, az daha yüksek bir yerde de tabyalar vardı. Sağımda nehrin kenarındaki bivolar vardı. Solumda ise Vit Ovası. Nehrin vadisini takip edip kuzeybatıya uzanıyor. Orhaniye Şosesi ile kesişiyordu ki bu Orhaniye Şosesi kapandıktan sonra zaten bizim bütün başımıza gelen sıkıntılar, açlıklar, ikmalsizlikler öyle birdenbire toplaşıverdiler. Arkamda muvakkat Opaneç Köprüsü ve içinden Griviça çayının geçtiği üç köşe bir vadi vardı, müstatil şeklinde diyor. Bu çayın Vit Irmağı ile birleştiği nokta bulunduğum yerden ancak 300 metre uzakta idi. Griviça Vadisi'nin her iki tarafındaki sarp ve yüksek tepeler bizim eski mevzilerimizi ve Plevne kasabasını gizliyordu. Artık Plevne de gözlerden uzak bir yerde olmuş oluyordu. Biz o kadar uzaklaşmıştık. Nehrin yukarısına bakınca orta köprüyle üzerinden atlar, arabalar durmaksızın geçip giden eski taş köprüyü görüyordum. Bir hareket var orada. Müşirin emrine göre nakliye kolları gün doğmadan köprüyü geçmiş olacaktı. Gün doğdu. Fakat böyle hallerde gecikme olabilirdi. Son araba ancak saat 9'da geçebildi. Bu saatte bütün birinci fırka, yani kolordu, müstakil, tugay ve nakliye kolları nehrin sol kıyısında, iki taburumuz müstesna olarak ikinci fırka, ikinci kolordu ise sağ kıyısındaydı. İkinci fırkanın 5 bataryası, taburumuza verilmiş olan 6 top hariç sağdaki sırtlarda mevziliydi. Saat 9'dan sonra düşman mevzilerine ateş başladı. Ruslar da hem cepheden hem de Dolna Dubdik'ten veya ona yakın bataryalarından bize mukabele ettiler. Saat 9.30'da borazanlar ileri borusunu çaldılar. 3 kilometre kadar uzunluğundaki saf tek bir vücut halinde ilerlemeye başladı. 3 kilometrelik bir asker safı. Miralay, alay komutanı, bizim taburun başında, biz birinci fırkanın cephesinden biraz gerideydik. Ben, Jacques Seymour yanımda olarak birinci takımdaydım. Terep askerleriyle beraber 30 metre ileriden geliyordu. Düşman siperlerine yapılan bu akından daha muntazamı da olamazdı. O kadar muntazam gidiyordu ki Türk askeri. Askerler durmadan ateş ediyorlar. Biz de koşar adımlarla ilerliyorduk. Askerler hep şu Arapça cümleyi tekrarlıyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ses taburdan tabura yayılıyor, heceler adımlara uygun ahenk ile tekrar ediyordu. 10.000 gırtlaktan çıkan bu ses gökyüzüne yeklesak ahenkle yükseliyordu. İnanılmayacak kadar kısa bir zaman içinde gideceğimiz yerin 1/4'ünü gidiverdik mesafeyi. Rus piyadesinin ateşleri saflarımızda derin boşluklar açıyordu. Ateş o kadar şiddetli idi ve o kadar cana kıyıyordu ki nihayet birinci fırkada biz de durakladık. Çok şehit vermeye başladık. İleri hatta bulunan neferler yüzü koyun yere kapaklandılar. Birinci fırkada kolorduda bir düzelme hareketi oldu. Fakat barut dumanı o kadar kesifti ki alınan tedbirlerin neler olduğunu, nasıl davranıldığını göremiyorduk. Binbaşı Taki Bey atla geldi ve bana verdiği emir icabı ben Terep'in takımını da ileri aldım. Evet. Ve birinci takıma 40 kişi daha katıldı. Bu bölüğün vaziyeti iyileştirildi. Bölük kaybolmak üzereydi çünkü. Bu sıra topçu ateşi kulakları sağır edecek kadar arttı. Birinci kolordunun 6 bataryası çok iyi ateş ediyor. 88 topumuz durmadan ön taraftaki Rus tabyalarını dövüyordu. Nakliye kolları arasında birkaç infilak oldu. Bu yüzden mekkare hayvanlarıyla arabalar bir hayli karıştılar dedik. 173. bölümü burada noktaladık. 174. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizi

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Çınaraltı programını açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez demişler. Meşhur Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa vardı. Nuri Killigil. Bir zamanın yarı karanlık devlet ricalinden birisiydi. Onun bir sözü vardı. Türk'ün en büyük düşmanı Türk derdi. Yalnız ırk ve millet kardeşleri değil, fikir kardeşi olanlar, fikir bakımından birbirine yakın, akraba yakın demektir. Fikir bakımından birbirine yakın olanlar da tarihe bakılacak olursa eğer birbirlerinin can düşmanı olabiliyorlar. 1933 yılında SA komandolarının ve onları idare eden Adolf Hitler'in fikir ve mefkûre arkadaşları Röhm ve Strasser'le kol kola bir mücadele neticesinde Almanya'da iktidarı ele geçirdiler. Adolf Hitler daha bir sene geçmeden en yakın arkadaşlarına saldırdı. Röhm ve Strasser'le beraber yüzlerce Nazi'yi öldürttü. SA'lerin temizlenmesini de onlarla aynı görüşte ve aynı Nazi fanatikliğine sahip SA hücum kıtalarına bıraktı.

Naziler nasıl Yahudilere ve komünistlere reva gördükleri acımasızlıkla aynen Nazileri de öldürtmüş ve temizlemişlerse, komünistler de başka komünistlere karşı aynı şekilde davranmışlardır. Mesela Bolşevikler, fikir akrabaları olan Menşeviklere karşı yaptıkları zulmü geçelim. Burada ne kadar olsa bir fikir çatışması vardı. Her ikisinin de sosyalizm anlayışı farklıydı. Biri önce komünizmi zorla kuralım diyordu, öbürü önce sosyal demokrasi safhasından geçelim sonra komünizmi kuralım diyordu. Çoğunluk Bolşevik'ti. Bolşevik zaten çoğunluk demek. Menşevik de azınlık demek. Sonra bunlar birbirlerini yediler. Ama Stalin'le Troçki, Radek, Zinoviev arasında fikir ayrılığı yoktu. Hatta var gibi görülenler de sonradan suni şekilde taraftarları tarafından geliştirilmişti. Her iki tarafta sapına kadar Bolşevik komünisti. İki tarafta Rusya'dan başlayıp bütün dünyayı komünistleştirmek emelindeydi. Ve ikisi de bunu zorla, ihtilallerle tahakkuk ettirmek istiyordu. Lenin'in ölümünden sonra güçlü tek adam olabilen Stalin, 1927 yılında Troçki'yi Komünist Partisi'nden attırdı. Halbuki Troçki çok güçlüydü o zaman. Hatta Lenin'in yerine Troçki geçecek deniyordu. Bununla da kalmadı, Troçki'yi Rusya'dan sürdürdü. Troçki, 1927'den 1933'e kadar Türkiye'de, adada, Büyükada'da yaşadı. Sürgün olarak. Burada Stalin'in kiralık katilleri tarafından öldürülmek istendi. Sadece sürgünden iktifa etmedi. Ondan sonra başka sürgüne kaçtı. Sürgünden sürgüne kovalandı. Nihayet 1940 yılında Meksika'da bir dağcı kazmasıyla kafatası parçalanmış olarak bulundu. Şüphesiz Stalin öldürttü onu. Radek gibi eski Bolşevikler ise Rusya'da Stalin'in Bolşevikleri tarafından işkence edildi. 1924 ile Lenin'in öldüğü 1924 ile 1938 yılları arasında on binlerce komünist lider burjuvalara reva görülen eziyetlerden daha kötüsünü görüp idam edildiler.

Osmanlı tarihi de bu sosyo-psikolojik kanunun misalleriyle doludur. Ve devşirme politikası da bunun en tipik misalidir. Fatih Sultan Mehmet'le hızlanan bir devlet siyaseti, idare kadrosunda Türk aslından gelenlerin uzaklaştırılmasını ve yerlerine devşirmelerin getirilmesini hedef almıştı. İlk zamanlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda eski Anadolu beylerinin soyundan gelenler Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da rol almışlardı. Bunlardan çok meşhur vezirler yetişmişti değerli dinleyiciler. Fakat Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren fetihlerin artmasıyla ve imparatorluk hüviyetine geçilmesiyle yeni bir siyaset takip edildi. O da şu: daha önce de var olan ve daha çok gayrimüslim halktan ama Müslümanlar da var, çocuklarından zeki, kabiliyetli, fiziki düzgün olanların devlet hizmetine alınması. Bunlar önce saray mektebinde eğitilerek bunlardan istidadına göre asker ve devlet adamı yetiştirilmesi politikası takip edildi. Öyle oldu ki Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren başa geçen vezir azamların, vezirlerin ve devlet ricalinin çoğu Balkanlarda yaşayan Osmanlı vatandaşlarının çocukken devşirilmiş çocuklarından oluşuyordu. Ve devleti kuran Türkmen beyleri bilerek devlet idaresinden uzak tutuluyordu. Türk soyundan geldiği %100 belli olan Osmanlı hanedanı neden kendi soyundan gelenlere karşıydı? Çünkü sultanlar Orta Asya'dan beri süre gelen Türk tarihini çok iyi biliyorlardı. Türk beyleri biraz güçlendiler mi, biraz şöhret sahibi oldular mı, tahtta iddiacı oluyorlardı. Ve bu iddialarını destekleyecek bir halk ve asker kesimini de bulabiliyorlardı. Çünkü memleket ve millet içinde kökleri vardı, bağları vardı, nüfuzları vardı, nüfusları vardı. Hele Osmanlı Devleti'nin birliği kurulurken ortadan kaldırılan Anadolu beyliklerinin, Karamanoğullarının, Germiyanoğullarının, İsfendiyaroğullarının ahvadı her an ayrılma ya da yeni bir hanedan kurma teşebbüsüne kalkışabilirlerdi. Fatih Sultan Mehmet dayısı olan Karamanoğullarından az mı çekmişti? Halbuki devşirmeler hiç böyle bir tehlike arz etmiyordu. Memleket içinde aileleri, kökleri, nüfuz ve nüfus bölgeleri yoktu. Padişahın lütfuyla ve talihlerinin yardımıyla iş başına getirilmişlerdi. Nüfuzlarının kesilmesi, iş başından uzaklaştırılmaları, hatta yok edilmeleri padişahın iki dudağının arasındaydı. Azledildikleri zaman ve idam edildikleri zaman vilayetlerden biri ayaklanmaz, hesap soran çıkmazdı. Onun için sultanların soy ve mefkure akrabaları olan Türkmen beyleri değil, sarayda yetişen devşirme menşeli soylular tercih edildi. Türk soyluları böylece akrabalığın cezasını çekmiş oldular.

Değerli dinleyiciler, gelelim daha yakın tarihlere, 1950'lere. Cezayir'in devlet başkanı Hayri Boumediene'nin bir vakitler en yakın fikir ve dava arkadaşı Ahmet Bin Bella idi. 1954'ten beri Fransızlara karşı istiklal mücadelesi vermişlerdi. Birlikte kelleyi koltuğa almışlardı. Siyasi görüşleri de aynıydı. Sosyalist bir milliyetçilik. Bu iki adam, daha doğrusu nasyonal sosyalizm, Hitler gibi. Bu iki adam 1963 yılında birlikte Cezayir'i istiklaline kavuşturdular. Ve öndeki lider olan Ahmet Bin Bella devlet başkanı oldu. İki sene sonra 1965'te Albay Hayri Boumediene bir darbeyle iktidarın arkadaşının elinden aldı. Ve Bin Bella'yı konforlu, etiketli bir hapse attı. 15 yıl zindanlarda çürüyen Ahmet Bin Bella'yı fikir arkadaşı Hayri Boumediene'nin pençesinden ancak ölüm kurtarabildi. Hayri Boumediene ölür ölmez Ahmet Bin Bella zindandan çıkarıldı.

Ahmet Binbella zannedildiği kadar kurnaz değilmiş. Yoksa zıt fikirli olan düşmanlarına karşı uyanık olacağına asıl fikirdaşlarını kollardı. Nasıl olmuştu da zaman ve mekan bakımından yakın olan bir hadiseden ders alamamıştı? 1950'lerde Mısır'da Kral Faruk'a karşı gizli teşkilatlar kurarak mücadele eden bir generalle bir albayın kaderleri hafızalarda hala tazeydi. Mısırlı general Necip, albay Nasır, Kral Faruk hanedanına karşı el ele verdiler. Kelleyi koltuğa aldılar. 1952'de darbe yaptılar. Kralı tahttan indirdiler. Yurt dışına sürdüler. Mısır'a da cumhuriyeti kurdular. 1953'ün Temmuz'unda. General Necip devlet başkanı oldu. Albay Nasır da onun sağ kolu oldu. Ama bir yıl geçmeden Albay Cemal Abdülnasır, her ikisi de bunların sosyalisti. Cemal Abdülnasır biraz daha koyu sosyalisti. 1954'te Cemal Abdülnasır silah arkadaşı ve fikir arkadaşı General Necip'e karşı bir darbe yaptı ve başa geçti. Necip gözaltı adındaki hapisleri boyladı. Eski fikir arkadaşlarından binlercesini ya sürdü Nasır ya öldürdü. Yakın tarihten bir örnek Suriye ile Irak'ta değerli dinleyiciler. Baas rejimi vardı. Her ikisinde de Baas Arap kavmiyetçiliği demek. Sosyalist Arap kavmiyetçiliği ve Hristiyan, Michel Efrak adında bir Hristiyan düşünürün kurduğu bir ideoloji. Her ikisi Irak ve Suriye'de iş başında olduğu halde Irak'ta Suriye'de yıllarca birbirine muazzam bir düşmanlık politikası takip ettiler. Aynı parti Suriye ve Irak'ta iş başında olduğu halde birbirlerinden yıllarca nefret ettiler. Öyle ki Suriye'de ayaklanacakları Irak, Irak'ta ayaklanacakları Suriye destekledi ve her türlü darbeyi, isyanı teşvik etti, hatta finanse etti.

Gelelim Yugoslavya'ya. Josef Broz Tito, uzun zaman Yugoslavya'nın devlet başkanlığını yapan Tito, Hırvat asıllı Tito, en yakın fikir ve silah arkadaşını uzun yıllar hapsetti. İkinci Cihan Harbi'nden sonra ve iktidarı henüz ele geçirdiği yıllarda Tito, daha çok siyasi rakibi olan milliyetçi sağcı çetniklerle uğraşırdı. Tito sosyalistti. Fakat 1960'lardan sonra en büyük şiddetini kendi komünist fikir ve silah arkadaşlarına karşı gösterdi. 1972 ve 1973'lerde en yakınlarını hapse attırdığı büyük bir hapse atma furyası yaşandı Yugoslavya'da. Buna benzer bir hadise de Küba'da oldu. Fidel Castro 1959'da Batista'ya karşı yapılan ayaklanma ve darbe hareketinde en yakını olan Matos, onu sağ kol olarak yanında tutmuştu. Ve başarı kazandıktan az sonra da hapse attırıp adını unutturmaya çalıştı. Matos hapishanelerde çürüdü.

Evet, Fransa'da General de Gaulle'un durumu biraz farklı ama yine de bu umumi çizgiye uyan yerleri var. 1958'de Fransa'da 4. Cumhuriyet çatır çatır çatır diyordu. Komünistler iktidarı ele geçirmek için olanca gayreti gösteriyorlardı. Müstemleke Cezayir ise istiklal mücadelesini kazanıp Fransa'dan kopacağı benziyordu. Fransız İmparatorluğu'nun son parçaları da gidiyordu. General de Gaulle ise milletine küsmüş, çekildiği Colombine de Deux Anglais şatosunda mağrur sükutunu sürdürüyordu. Vatan elden gidiyor diye bayrak açan sağcılar, Cezayir'den gelen komandolar ve paraşütçü birlikleri hükümeti baskı altında tutuyorlardı. Her an Paris'e indirme yapıp iktidarı ele geçirmeleri bekleniyordu. Sağcılar bunu ultimatomla başardıklarını sandılar. Sosyalistlerin hükümeti zora boyun eğdi ve sağcıların isteği üzerine iktidarı General de Gaulle'e teslim etti. Yapılan bir referandumla da halk milli kahraman General de Gaulle, Charles de Gaulle fevkalade salayetler tanıdı ve böylece 4. Cumhuriyet ortadan kalktı ve güçlü başkan sistemli 5. Cumhuriyet devri başladı. Fakat General de Gaulle kendisinden başka kimsenin adamı ve kuklası değildi. Ona iktidar yolunu açan sağcıların taleplerinin tam zıttına Cezayir'in istiklalini tanıdı. Fakat bu politika hariç fikirleri sağcı kesiminkinin aynıydı. Sağcılar General Raoul Salan ve Jacques Soustelle'in liderliğinde ona karşı koymaya kalktılar. General de Gaulle o kadar gururlu bir adamdı ki Tito ya da Nasır gibi aynı mefküreye sahip olduğu arkadaşlarını, fakat rakip şahsiyetleri hapse attıracak kadar bunları kendisine muhatap saymıyordu. Onları sadece yok farz ediyordu. Onlar ise var olduklarını ispat için suikastler tertiplediler, beceremediler. Eylemci sağcıları hapse, normal mahkemeler attı. Ne var ki bu misalde de birbirine yakın fikir ve idealde olanlar düşman gibi davranmışlardı.

Görülüyor ki değerli dinleyiciler, bir fikir ve bir mefkurenin ülkünün sahipleri iktidar denilen o uğurlu uğursuz şeyi ele geçirince kendilerine en büyük tehlikeyi fikir ve ülkülerine düşman olanlarda değil, kendilerine yakın olanlarda görürler. Ve en büyük darbeyi en şiddetli bir vuruşla fikir düşmanlarına değil, fikir akrabalarına indirirler. Boşuna dememişler, akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez. Değerli dinleyiciler, dünya nüfusu son 150 yılda gittikçe artan bir tempoyla yükselmiştir. Mesela orta çağlarda bütün Avrupa nüfusu 60 milyona ancak ulaşabildiği biliniyor. Kıtlıklar, tabii afetler, ardı arkası kesilmeyen harpler ve bilhassa kolera, veba ve tifüs gibi o günler için tamamen tedavisi imkansız, hatta korunulması imkansız sari hastalıklar nüfusun artmasına mani oluyordu. Kuruluşundan beri dünyanın namlı şehirleri arasına girmiş olan İstanbul'un ilk ve orta çağlardaki nüfusunu tam olarak tespit etmeye imkan yok. Çünkü şehrin kara tarafındaki surları 4 kere daha ileriye alınmış ve bunun neticesi olarak şehir alanı belli aralıklarla 4 kere genişlemiştir. Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu'nun son zamanlarında başşehir Bizans nüfusunun çok azaldığı biliniyor. Bunun sebebi gittikçe artan ve yaklaşan Türk tehlikesiydi. Osmanlı Türkleri baştan beri topraklarını büyük ölçüde Bizans'ın aleyhine olarak genişletmişlerdi. Bunun neticesinde 1451 yılında Sultan II. Murat vefat edip de oğlu Sultan II. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığı zaman bu köhne imparatorluğun Anadolu'da hiç toprağı kalmamıştı. Üsküdar dahil. Rumeli'de ise başşehire yakın 3-4 ehemmiyetsiz kaleden başka bütün topraklarını Türklere terk ederek bir site devleti, şehir devleti halini almıştı. Bunun için birçok kimseler İstanbul'u yavaş yavaş bırakıp gittiler. Büyük ve orta derecede servet sahipleri, asil aileler, şehrin kendilerine ayrılmış bölgelerinde oturan Latin dükalıklarından, Cenova'dan, Venedik'ten gelmiş olan yabancı koloniler halkı, başta Yahudi menşeliler olmak üzere tüccar ve armatörler bunların başında geliyordu. Bu göç bilhassa son 25 yıl içinde hızlandı. Neticede ise gidebilen gitti, ancak çeşitli sebepler yüzünden göçemeyenler kaldı. Şehir bu sebepten iyice tenhalaşmış bulunuyordu. Cemaati kalmadığı için Bizans'ta sayısı oldukça fazla bulunan kiliselerin bir kısmı terk edilmiş ve zamanla harap olup gitmişti. Sık sık sokaklarda dilenen keşişlere rastlanıyordu. Bunun sebebi ise birçok manastırın geliri kesilmiş olmasıydı. İstanbul artık aşağı yukarı yalnız liman bölgeleriyle tepelerdeki birbirinden geniş bahçeler, bostanlar ve ağıllarla ayrılmış mahalleler manzarasını almıştı. Ayasofya Meydanı'ndan başlayıp bugünkü Çemberlitaş, yani Forum Konstantinus, Bayezid, yani Forum Tauri, Şehzadebaşı, yani Forum

İstanbul 4. Haçlı Seferi neticesinde 1204 senesinde Latin işgaline uğradı ve bu işgal 1261 senesine kadar devam etti. Bu devirde Hristiyanlık devrinden beri, yani 850 seneden fazla bir zaman zarfında, kiliselerde birikmiş olan servetler tamamen yağma edildi. Latin işgaline son veren Paleologos hanedanı devrinde bir dereceye kadar yine bazı kıymetli eşya ve resimlere kavuşmuştu kiliseler. Şimdi de zaman zaman yerli karmanyolacıların saldırılarına uğramaktaydı. İmparatorun emriyle bunlar geceleri hususi muhafızlar tarafından korunuyor. Ancak bu sefer de bunlar aralarında anlaşıp altın haçları, gümüş buhurdanları ve değerli ikonaları ortadan kaldırıyorlardı. Bu sırada İstanbul'da aynı zamanda ekmek sıkıntısı çekiliyordu değerli dinleyiciler. Bizans ziraat sahalarını kaybetmiş olduğu gibi ihtiyacı olan buğdayı dışarıdan satın alacak parası da yoktu. Bu yüzden fakir halkın başlıca gıdası olan ekmek pahalı ve lüks bir yiyecek haline gelmişti. Bu da ahalinin ızdırabını arttırıyordu. Henüz Bizans'ın elinde bulunan Rumeli'deki bir kısım topraklarda bir miktar buğday ekiliyor idiyse de köylüler bunu İstanbul'a getirip daha ucuza satmaktansa yasaklanmış olmasına rağmen ayaklarına kadar gelen başka müşterilere veya kara borsacılara daha pahalıya vermeyi tercih ediyorlardı.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u muhasara ettiği zaman, kuşattığı zaman şehirde sadece 50-60 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu sayı 100 bini ancak aşabilmiştir. Yarıdan fazlası da gayrimüslim olmak üzere. Bu padişah Kanuni Sultan Süleyman şehri daimi içme suyuna kavuşturup her yanını çeşmelerle bezemek ve halkı bilhassa yaz aylarında çektikleri susuzluk derdinden kurtarmak istemişti. Sadrazam Rüstem Paşa buna karşı çıktı. Su bollaşırsa Anadolu halkı İstanbul'a göçer. Bu da et ve bilhassa ekmek darlığı meydana getirir demişti. Aslında o devirde nüfusu 100 bini aşmış bir şehrin halkına her gün yiyeceği ekmeği yetiştirmek mühim bir meseleydi. Bunun için günlük ortalama 35-40 ton buğday icap ediyordu. Bunu uzun vadeli olarak temin etmek, taşımak, depolamak, değirmenlere ve fırınlara muntazam olarak dağıtmak o günün imkanlarıyla kolay baş edilebilir bir iş değildi. İstanbul'un eski nüfusu için abartılmış bazı rakamlar ileri sürenler vardır. Mesela 17. asırda Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde 1,5 milyon kişinin yaşadığını söyleyen rivayetler var. Yalnız şurası muhakkak ki 300 yıl evvel dünyada nüfusu bu dereceye varmış hiçbir şehir mevcut değildi. Çünkü o devrin imkanları ve vasıtaları bu kadar halkı bir arada beslemeye yetmezdi. 1,5 milyon insana her gün ne ekmek, ne et ve diğer yiyecekler ve hatta ne de su yetiştirmek mümkündü. Günde 160 ton un, 75 ton et, buna göre yağ, tuz, yaş ve kuru sebze ve en az 20 bin ton su sağlamak, ayrıca icap eden yiyecek stoklarını el altında bulundurmak o günün ölçülerine göre sadece bir hayalden ibaretti. Bunun günümüz için bile kolay bir mesele olmadığını düşünmek lazımdır. Mesela 1621 senesindeki şiddetli kış sırasında deniz ve karayolu kapandı. İstanbul Boğazı, hatta Haliç dondu. Hemen tesirini gösterdi bu. İstanbul halkı yiyeceksiz ve yakacaksız kaldı. Ve Naima tarihinin naklettiğine göre 70 dirhem, yani yaklaşık 230 gram ekmek 15 akçeye çıktı. O kış İstanbul'un ekmek sıkıntısını en çok çektiği zaman oldu. Ve bu da isyanlara ve padişahın tahtını kaybetmesine sebebiyet verdi. İstanbul'un eski nüfusunu ve buna göre başta ekmek olmak üzere diğer günlük ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamak için en doğru yol nüfus sayımlarına göz atmak. Osmanlı başyerinde yaşayan herkesin birer birer sayılması işi ilk defa 1829 yılında yapıldı değerli dinleyiciler. Bunun sebebi de yine bir ekmek sıkıntısıdır. O sırada Rusya ile harp halindeydik. 1828 Osmanlı-Rus harbi erzak sıkıntısı baş gösterdi. Bu sebeple ekmeğin vesikaya bağlanması kararlaştırıldı. Akdeniz ve Karadeniz boğazları da kapandığı için şehre deniz yoluyla erzak gelmiyordu. Hükümet ilk tedbir olarak bunu karayoluyla Anadolu'dan getirtmeyi düşündü. Bu arada

Mesela Kayseri'den 3000 deve yükü zahire istendi. Gelen cevapta bütün vilayette ancak 300 deve bulunduğu, bunların da dağınık halde olduğu bildirildi. Bu da o devirde bu gibi işlerde tedbir almanın ne kadar zor olduğunu bizlere göstermektedir.

Evet, bu harp sırasında değerli dinleyiciler, bütün vilayetlere ele geçecek bütün zahireni bulunabilecek her vasıtayla hemen İstanbul'a gönderilmesi emredilmiştir. Ancak bu tedbirlerin vereceği neticeler zamana bağlıydı. İstanbul'da ise kıtlık baş göstermişti. İşte bunun üzerine elde mevcut zahirenin şehrin nüfusuna göre idare olunması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Sultan II. Mahmud'un emriyle İstanbul, Galata, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadıköy semtlerinde oturan bütün halk sayıldı. Ve 1829 yılında burada oturanların sayısının toplamı 359.089 kişi olarak tespit edildi. Harpten evvel İstanbul fırınlarına haftada 40.000 kıyya yani ortalama 900 ton buğday veriliyordu. Ayrıca İstanbul'da toplanan askere ve cepheye sevk edilen birliklere de erzak yetiştirmek icap ediyordu. Bunun için de yedek zahireye müracaat edildi. Ancak bu zahire her yıl yenilenmesi gerekirken yıllarca değiştirilmemiş ve olduğu gibi bırakılmıştı. Bu yüzden bir kısmı çürümüş ve külçe haline gelmişti. Yedek zahire depolarının en eskisi Fatih semtindeki Çukurbostan'da bulunuyordu. Ancak buradaki zahirenin çoğu buğday değil, darı, çavdar, arpa ve mısır gibi hububattı. İşte hazırlıksız girilen harbin kaybedilmesi muhakkaktır. Neticede bu harpte zaten kaybedilmişti. Neticede anlattığımız durumda bulunan zahire hemen değirmenlere gönderildi, çekilip İstanbul fırınlarına dağıtıldı ve mahalle mahalle tutulan defterlere göre cami, kilise ve havra kapılarında mesul memurların nezaretinde halka akşam ve sabah birer ekmek verilmeye başlandı. Ancak Lütfi tarihinin dediği gibi her biri yumruk kadar simsiyah bir somun ki Rabbim göstermesin yenilir yutulur şey değildi. Yiyenlerin çoğu hastalanıyor fakat çaresiz yine yiyordu. Neticede öyle bir hal hasıl oldu ki şehrin en namlı zenginleri ve en mühim devlet adamları arasında bile bir dilim beyaz ekmek en makbul hediye yerine geçer oldu. Bu sırada Ruslardan alınan esirler İstanbul'a getiriliyordu. Sultan II. Mahmud bunların eskiden yapıldığı gibi tersaneye gönderilip ağır hizmetlerde kullanılmamalarını, Büyükada'da oturtulmalarını emretti. Bu esirler orada harp bitene kadar rahat bir hayat yaşadılar. Kendi devletlerinin donanmaları deniz yollarını iki taraftan kapatıp İstanbul'un ağır bir kıtlığa sebep oldukları halde Türkler bütün dünyaya bir medeniyet dersi verdiler. Onları gıdayla beslediler ve sıkıntı çektirmediler. Halbuki aynı harpte düşmanın esir aldığı Türk askerleri çok ağır şartlar altında yaşadı. Hatta bir kısmı buna dayanamayarak vefat ettiler.

Memleketimiz bundan sonra 1853 ve 56 yılları arasındaki Kırım Harbi'nde, 93 Harbi dediği halkın 1877-1878 Rus Harbi'nde, 1897 Yunan Harbi'nde, 1911 İtalyan Harbi'nde, 1912 Balkan ve 1914-18 Harbi Umumi denilen 1. Can Harbi'nde aynı sıkıntıları çekti. Daha sonra Yunan Harbi oldu malum. Bunlar içinde İstanbul'un en çok ekmek sıkıntısını hissettiği devir Harbi Umumi denilen 1914-1918 1. Can Harbi oldu. Ekmek vesikaya bağlandığı halde zahire kıtlığından kalitesi gittikçe bozuldu. Sonunda süpürge tohumları, mısır koçanları, biraz darı veya arpa, pek az da mısırla karıştırılmış, öğütülmüş ve bundan ekmek yapılıp belli miktarda vesika ile halka satılmıştı. Fırında tamamen dağıldığı için tavalar içinde pişirilirdi. Ancak bu da yetmediği için içine buna mani olacak mahut madde adıyla bir şey daha karıştırılmıştır. Bu mahut madde daha sonraki araştırmacıların gizli dosyaları karıştırarak buldukları ve ne olduklarını öğrendikleri bir şey, tuğla ve kiremit yapılan kağıthane çamuru olduğu öğrenildi. Yani iddiaçılar yaptıkları ekmeğe tuğla ve kiremit imalinde kullanılan kağıthane çamurunu karıştırıyorlardı ki dağılmasın diye. İttihat ve Terakki Partisi'nin son sadrazamı Talat Paşa, bütün imkanlar elinde bulunduğu halde kendisinin bu ekmeği yediğini ve ailesi halkına da bunu yedirdiğini söylerdi. Buna mukabil Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, çok sevdiği atını bu sırada Francala ile beslerdi. İttihatçıların halkçılığı bu kadar.

Değerli dinleyiciler, 2. Can Harbi'nde Türkiye bu ateşe bulaşmadığı halde orduyu her an seferi kadrosu ile hazır bulundurma durumunda olduğundan büyük bir istihsalci üretici kitle tüketici hale geldi. Üstelik o günlerde Türkiye'de kıtlık oldu, üst üste iyi mahsul alınamadı ve bu sebepten şehirlerde ekmek vesikaya bağlandı. Ve bir ara kalitesi oldukça bozuldu. Vaka 1. Can Harbi kadar olmadı ama halk çok sıkıntı çekti. Ekmek karneye bağlandı ve 1940 yılından 45 yılına hatta 46 yılına kadar ekmek karneyle verildi. Karnesini kaybedenler ekmek almaktan mahrum kaldılar. Bu arada ekmek karneleri kara borsayla çok yüksek fiyatlarla satıldı. Bundan da bir hayli kimse zengin oldu. Ancak köylerde yaşayanlar 2. Can Harbi'ndeki bu vesika sıkıntısını çekmediler. Onlar bol bol iyi buğdayla karınlarını doyurdular. Öyle ki büyük şehirlerde yaşayıp da köylerde akrabaları olan kimseler 2. Can Harbi sırasında İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i bırakıp köylere taşındılar.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

Değerli dinleyiciler, Filistin uzun zaman Pers İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet halinde idare edildi. Makedonyalı İskender'in M.Ö. 332 yılında Pers İmparatorluğu'nu ortadan kaldırılması üzerine ona tabi oldu. İskender'in vefatından sonra zapt ettiği memleketler generalleri arasında bölüşüldüğü sırada Kudüs ve Filistin, Mısır'ı da ele geçiren Ptolemeos'un payına düştü. Ancak Suriye'ye hakim olan general Selefkos'un kurduğu devlet buraya daha yakın olduğu için Filistin sık sık el değiştirerek hırpalandı. Neticede M.Ö. 198'de kati olarak Selefkoslara tabi oldu. Ancak onlar Hz. Musa'nın getirdiği dine bağlı oldukları halde Makedonyalılar kendilerini durmadan bunu terk edip kendileri gibi putperest olmaya zorluyorlardı. Filistinliler sonunda isyan ederek onları yurtlarından kovdular ve M.Ö. 167 yılında burada bir Yahudi devleti kurdular. Daha önceleri zaten Filistin'de yaşayan Musevilerin bir devleti vardı değerli dinleyiciler. Meşhur Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman bu devletin hükümdarlarıydı aynı zamanda. Fakat daha sonra Babiller tarafından bu devlet yıkıldı. Babil işgaline uğradı. Yahudiler Babil'e sürüldü. Babil devletini Persler yıkınca bu sefer Filistin Pers hakimiyetine girmişti. İşte bu birkaç asır Pers ve arkasından İskender'in hakimiyetinden sonra bir devletler oldu. Bu isyanlar da Makkabi isyanıdır. Günümüzde de İsrail'in meşhur takımlarından birisinin adı Makkabi'dir. Bu devlet zamanla gelişti değerli dinleyiciler. 167 yılında kurulan devlet Celile ve Lübnan'ın bazı kısımlarını da topraklarına kattı. Kudüs Krallığı adıyla bilinir bu. Milattan evvel 78 yılında en parlak çağına ulaştı. Fakat iki prens arasında başlayan dahili harp yüzünden milattan önce 63 yılında Romalıların eline düştü. Romalılar burayı 5 bölgeye ayırarak idare ettiler. Gerçi yine bir Yahudi kralı vardı. Ancak bütün kudret ve idare Romalıların dostu Antipater adında bir yabancının elindeydi. Bu kişi Musevi olmakla beraber ırk olarak İsrailoğullarından değildi ve üstelik onlardan da nefret ederdi. Kendisiyle oğulları Kudüs valisi Fosabus ve Celile valisi Herodes yalnız Roma'ya hizmet etmeyi ve zengin olmayı düşünürlerdi. Bu yüzden halkı ağır vergilerle ve sert bir idareyle eziyorlardı. Eski kral ailesinin prensleri bir ara Perslerle birleşip Kudüs'ü zapt ettiler. Ancak Mısır'a kaçmış olan Herodes bir Roma ordusuyla geri dönerek Kudüs'ü geri aldı. Ve Romalılar tarafından Yahudi kralı ilan edildi. Bundan sonra bütün hasımlarını vahşice öldürttü. Halkı eskisinden daha ağır bir idareyle ezdi. Kendisi bir kraldan çok Roma'nın memuru sayılıyor. Kendisi de öyle addediyor, böyle davranıyordu. Herodes Roma ve Yunan kültürüne hayrandı. Museviliğe bağlılığı ise zayıftı. Hatta putperest mabetleri yapılmasına bile müsaade etti. Onun ölümünden sonra Kudüs Krallığı'nın Yahudiye diye anılan eski toprakları bir Roma valisinin emrine verildi. Celile ile kuzey kesimleri ise Herodes ailesine bırakıldı. Ama aslında bütün memleket bir Roma eyaletinden başka bir şey değildi. Rivayete göre Hazreti İsa Herodes zamanında doğmuş ve 30 yaşındayken kendisine peygamberlik gelmişti. Ondan evvelki peygamber onun teyzezadesi ve babası Hazreti Süleyman'ın soyundan gelen Hazreti Zekeriya'nın oğlu Hazreti Yahya ise kendisinden sadece 6 ay büyüktü. Hazreti Zekeriya'nın ihtiyarlığında doğmuş oğluydu. Kendisi halkı doğru yola davet ediyordu ve isteyenleri mukaddes Şeria nehrinde yıkayıp günahlarından arıtıyordu. Buna Hristiyanlar vaftiz, bu yüzden de kendisine vaftizci Yahya demişlerdir. Jean Baptist. Yahya, Avrupalıların çok kullandığı Can, John, Johannes, Johann, Giovanni isimlerinin Arapçasıdır. Hazreti Yahya bir taraftan da kendisinden sonra Hazreti İsa'nın geleceğini haber veriyor, halkı ona tabi olmaya davet ediyordu. Ben onun papuçlarını bile bağlamaya layık değilim diyordu. Nitekim Hazreti İsa da kendisinden sonra Hazreti Muhammed'in geleceğini haber vermiş ve halka ona tabi olmaya davet etmişti.

Hazreti Yahya çölde yalnız yaşar, deve tüyünden bir aba giyer, beline kayış kuşanırdı. Yalnız su içer ve çekirge ile yaban balı yerdi. Hazreti İsa'yı Şeria nehrinde gasleden, yıkayan da yine oydu. Hazreti Yahya'nın şöhreti kısa zamanda yayıldı. Halk arasında büyük bir hürmet ve itibar kazandı. Her taraftan akın akın gelenler onun eliyle mukaddes Şeria nehrinde yıkanıp günahlarından arınmaya ve tövbe ederek doğru yola girmeye can atıyorlardı. Onun telkin ettiği tek bir ilaha inanmak, Allah'a inanmak ve onun emirlerine uyup günah ve kötülüklerden uzak durmak idi. Bu sırada Herodes öldü. Yerine oğlu Herodes Antipas geçti. Kendisi son derece sefi, içkiye, kadına düşkün ve aynı zamanda zalim ve gaddar birisiydi. Kudüs'teki Roma valisi Pontius Pilatus ise aslında bütün ülkeye hakimdi. Ve Celile kralı Herodes Antipas onun vasıtasıyla Roma'nın sadık ve aciz bir memuruydu. Herodes Antipas, kardeşi Filippos'un, ölmüş kardeşi Filippos'un karısı Herodia'ya göz koymuştu. Herodia da şehvet düşkünü, ahlaksız ve aynı zamanda son derece haris, ihtiraslı bir kadındı. Bütün arzusu kraliçe olmaktı. Bunun için Herodes Antipas'ın arzularına baş eğerek yatağını ona açtı. Ancak bir müddet sonra kendisini nikahlaması için onu zorlamaya başladı. Herodes Antipas evvela direnmek istediyse de Herodia onun şehvet düşkünlüğünü bildiği için bu sefer Filippos'tan doğmuş olan ve son derece güzel ve dayanılmaz derecede çekici, aynı ölçüde de ahlaksız bir kız olan Salome'yi öne sürdü. Salome kısa zamanda Celile kralının başını döndürdü. Herodes Antipas, Herodia'nın kardeşinin karısı olduğunu düşünmediği gibi Salome'nin kendi öz yeğeni olduğunu da hiç düşünmeden onu da koynuna almak isteyince karşısında Herodia'yı buldu. "Olur, ancak beni nikahlarsan," dedi. Herodes'in gözünü şehvet bürümüştü. Salome'ye sahip olmak için her şeye razıydı. Ancak mensup oldukları Musevi dini bir kimsenin kardeşinin karısıyla evlenmesini yasaklıyordu. Antipas buna aldırmazlık edemezdi. Dinlerine son derece bağlı halka rağmen Musevi şeriatını resmen çiğneyemezdi. Ne yapacağını düşünürken kendisine şu aklı verdiler. Zekeriya'nın oğlu Yahya adında biri peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış bulunuyor. Halk arasında da büyük itibarı var. Eğer nikahı o kıymaya razı olursa bu işe kimse sesini çıkaramaz. Herodes Antipas bunun üzerine Hazreti Yahya'yı çağırdı ve onu sahte bir hürmetle karşıladıktan sonra meseleyi açtı. Fakat Hazreti Yahya bunu derhal ve katiyen reddetti. Herodia kardeşinin karısıdır ve onu almak Musevi şeriatına göre sana helal değildir. Ne ben ne de başkası böyle bir nikah kıyamaz. Herodes Antipas fena halde sinirlendi ve Hazreti Yahya'yı zindana attırdı. Aslında öldürmek istiyordu ancak halkın reaksiyonundan korkuyordu. Herodia ise Herodes Antipas'la evlenmesine tek engel olarak şimdi Hazreti Yahya'yı görüyordu. Ve onu ortadan kaldırmanın çarelerini arıyordu. Kendisi artık saraya yerleşmişti. Kral ile sanki karısıymış gibi yaşamaya başlamıştı. Bir taraftan da durmadan kızını kışkırtıyor, isteğini elde etmek için Herodes Antipas'ın mukavemetini kırmak istiyor.

Herodes Antipas bir gün Salome'ye tenha bir yerde rastlayarak kucaklamak istedi. Fakat genç kız hemen onun kollarından sıyrıldı. "Henüz olmaz," dedi. Herodes Antipas nefes nefese sordu. "Peki ne zaman, ne zaman benim olacaksın?" dedi. "Sana," dedi, "bunun işaretini vereceğim," dedi Salome. "Bu işaret ne olacak?" diye sordu Herodes Antipas. "Önünde çırılçıplak dans etmek," dedi Salome. Salome aynı zamanda o devrin en namlı rakkasesiydi. Bunu bilen kral ümitle sordu. "Ya bu ne zaman olacak?" dedi. Salome, "Bu tamamen sana bağlı," dedi ve kaçıp gitti. Bir müddet sonra Herodes Antipas kendi doğum günü şerefine büyük bir ziyafet verdi ve büyük memurlarla kumandanları da davet etti. Bol bol yenilip içildikten ve kafalar iyice dumanlandıktan sonra Salome ortaya çıktı. Baş döndürücü bir raksa başladı. Bu raks, üzerinde 7 tane örtü, tül örtü var. Her bir harekette bir tanesini çıkarıyor ve en sonra çırılçıplak kalıyor. Buna 7 duvak dansı denir. Herodes Antipas Salome'yi böyle görünce zevkten, şehvetten kendisinden geçmiş bir hale geldi. Raks bitince üzerine ince ipek bir örtü almış olan Salome'yi yanına çağırdı. "Sözünde duracak mısın?" diye sordu. Salome şuh bir tavırla cevap verdi. "Evet," dedi. "Ancak senden bir şey isteyeceğim. Bunu yerine getirirsen ben de senin olacağım." Herodes Antipas yerinden doğruldu. "Her ne istersen söyle, derhal olacaktır." "Yemin et," dedi Salome. "Yemin ederim," dedi. "Şu halde senden zindanda bulunan Yahya'nın başını kestirip bir altın tepside bana vermeni istiyorum," dedi Salome.

Kral Herodes Antipas müşkil durumda kalmıştı. Ancak açıkça yemin etmişti, bundan da dönemezdi. Üstelik Salome'ye sahip olmak hayali bütün mukavemetini kırdı ve gereken emri verdi. Biraz sonra Hazreti Yahya'nın kesik başı bir altın tepsi içinde Salome'ye sunuldu ve Herodes Antipas da o gece muradına erdi. Hazreti Yahya'nın naaşı kendisine inanan müminler tarafından Kudüs'te Sıbdiye denilen yerde toprağa verilmişti. Kesilmiş olan sağ kolu ise tahnit edilip mumyalanıp bir mahfaza içinde saklandı ve bu şekilde Beyrut'a götürülüp gömüldü. Zamanla da İsevilerin ziyaretgahı oldu. Bizans İmparatoru 1. Theodosios son derece sofu bir Hristiyandı ve imparatorluk sınırları içinde henüz mevcut olan putperestliği tamamen ortadan kaldırıp hatıralarını da silmek azmindeydi. Hazreti Yahya'nın sağ kolunun Beyrut'ta bulunduğunu haber alınca hemen İstanbul'a getirtti ve yaptırdığı kol şeklindeki gümüş bir mahfazaya koydurdu. Bu mukaddes emanet 1000 yıldan fazla bir müddet Bizans'ta Rum Patrikhanesi'ne kaldıktan sonra İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesinden kısa bir müddet sonra Patrik Gregorius'un imparatordan aldığı izin üzerine bir yolunu bulup Rodos'a ve 1521 tarihinde burası Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınınca Kıbrıs'a kaçırılıp orada para karşılığı emanete verildi.

Değerli dinleyiciler, Sultan 3. Murat zamanında bu Hazreti Yahya'nın kol muhafaza içindeki kolunun durduğu manastırın vakıflarını tasfiyeye bir memur gönderildi, Ahmet Çavuş. Ahmet Çavuş Hazreti Yahya'nın kolunun burada olduğunu öğrenince vaziyeti padişaha bildirdi. Ve bunun üzerine şöyle bir emir geldi İstanbul'dan. Kıbrıs Beylerbeyine hüküm ki Ulu Kapım'ın çavuşlarından olup Kıbrıs'ta manastır vakıflarını tasfiyeyle vazifelendirilen Ahmet Çavuş bir mektup göndererek bu sırada gümüşlü bir adam kolu bulmuş. Bu kol eskiden İstanbul'dayken burasının fethinden sonra Hristiyanlar evvela Rodos'a ve orası da fethedilince Kıbrıs'a götürmüşler. Ve evvela 10 bin sonra 20 bin altın karşılığında Lefkoşa Kalesi'nde emanet olarak bırakmışlar. İşittim ki bu hususta lazım geldiği gibi dikkatli olasın. Adı geçen kolu getirterek gör. Mücevher midir, nedir? Hakikaten bu para değerinde mi yoksa daha fazla mı eder? Gözünü aç ve mücevherliyse taşların ne cinstir? Bu kimin koludur? Neden bu kadar ihtiram ediliyor? Teferruat ile yazıp bana gönder. 1585 yılının Temmuz ayında İbrahim Çavuş'la Kıbrıs Beylerbeyi'sine gönderilen bu emrin kayıtlı orijinal örneği halen devlet arşivlerimizdedir. Neticede bu emanet İstanbul'a getirildi. Yapılan tetkikat neticesinde macerası ve kime ait olduğu anlaşıldı ve saray hazinesine konuldu. Bugün Topkapı Sarayı müzesinde durmaktadır. Gelelim Hazreti Yahya'nın kesik başına. Hazreti Yahya'nın kesik başı Şam'a götürülmüş ve yine bir muhafazanın içinde gömülmüştür. Bir yıl sonra Romalılar bu yerde Jüpiter adına bir mabet inşa ettiler. Hazreti Yahya'nın başının gömüldüğü yer öteden beri mukaddes bir yerdi. Hazreti Hud'un bahçesiydi. Hristiyanlık devrinde 4. asırda bu mabet Hazreti Yahya'nın adını taşıyan bir kiliseye çevrildi. Şam Müslümanlar tarafından fethedilince bu mabedin yarısı cami ve yarısı kilise olarak kullanıldı. Çünkü Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Halid bin Velid ikisi iki ayrı koldan Şam'a girdiler. Hazreti Ebu Ubeyde sulh yoluyla girdi. Halid bin Velid savaş yoluyla girdi. Ve bu kilisenin tam ortasında buluştular. Ebu Ubeyde bin Cerrah sulh yoluyla girdiği için onun fethettiği kısım kilise olarak kaldı sulh anlaşmasına göre. Ancak diğer kısım Halid bin Velid'in kılıç sayesinde alındığı için camiye çevrildi. Böylece çok enteresan bir durum. Kilisenin yarısı cami, yarısı kilise olarak uzun yıllar kullanıldı. Emeviler devrinde 6. Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik bu kiliseyi satın aldı ve yıktırarak yerine meşhur Ümeyye Camii'ni, Emevi Camii'ni yaptırdı. Hazreti Yahya'nın başı bir kafatası şeklinde hala orada bulunuyordu. Günümüzde de orada ziyaretgahtır. Hazreti Hüseyin'in başı da, Hazreti Yahya'nın başı da buradadır. Ancak buradan yıllar sonra Hazreti İsa Yahya'nın kafatasına Eflak'ta, Romanya'da rastlıyoruz. Şam'dan nasıl, kimin tarafından çıkarılıp da Eflak'a götürüldü belli değil. Bu kafatası bir sefer sırasında Osmanlıların eline geçmiştir. İstanbul'a getirilmiştir ve sarayın mukaddes emanetleri arasına konulmuştur. Altından, som altından çaprazlama bir çember içine alınmış durumdadır. Üzerinde Ulahça, yani Romence bir kitabe bulunan som altından bir mahfazanın içinde durmaktadır. Evet, Müslümanların da çok değer verdiği bir peygamber olan Hazreti Yahya'nın sağ kolu ve kafatası bugün Topkapı Sarayı müzesinde teşhir edilmektedir.

Derviniciler Avusturyalılar 1793'te Fransız generali Bournonville'i esir aldıkları zaman general hapsedildiği yere şemsiyesini beraber götürmüştü. Sonra kaçmaya kalkıştı. Hapishanenin duvarına tırmandı. Orada şemsiyesini havaya kaldırdı. Birden aşağıya atladı. Şemsiye çok ufaktı. General aşağıya o kadar hızla düştü ki bacağı kırıldı. Fakat bununla şemsiyenin tarihine unutulmaz bir hadise daha eklenmiş oldu. O tarihten bu yana şemsiye çeşitli devrelerden geçti. Türlü biçimlere girdi. Bugünkü haliyle yılda 3 milyon şemsiye satılan ülke vardır. Fakat insanlar yine de ıslanıyor. Çünkü bu şemsiyelerin büyük bir kısmı otobüslerde, trenlerde unutulmaktadır. İlk şemsiyenin bundan 3000 sene önce yapıldığı rivayet edilir. Şemsiyenin yağmurdan muhafaza eden, koruyan bir vasıta olabileceği kimsenin aklından geçmiyordu. O, hükümdarların tepesinde gezdirilir bir taçtı. Çok ağır olduğu için başa giyilmiyordu. Başkaları tarafından yukarıda tutularak taşınıyordu ve baş üstünden hiç ayrılmıyordu. Eski Mısır'da saray mensupları başları üstünde şemsiye gibi taşıdıkları bir taç olmazsa kendilerini giyinmiş saymazlardı. Giderek şemsiye dini merasimlerde yer tutmaya başladı. Bu yüzden bir şemsiye bayramı çıktı. Şemsiye bayramlarında sarayın genç kızları kızlıklarını koruma manasına gelen bir sembol olarak şemsiyeleri bir siper gibi kullanıp gezerlerdi. Ancak bunun fayda verdiğine dair herhangi bir kayda rastlanamamıştır. Eski Yunanlılar şemsiyeyi daha pratik sahalarda kullanmışlardır. Mesela şemsiye ile güneşten korunmuşlardır. Zaten şems güneş demek, şemsiye güneşlik. Modaya düşkün kadınlar iki tekerlekli araba yarışlarına katılan takımlardan hangisini tutuyorlarsa şemsiyelerinin kumaşını da onların arabalarının rengine boyatırlardı Yunan'da. Katlanan şemsiyelerin bu sırada bulunduğunu gösteren vesikalar var. Meşhur Yunanlı komedi yazarı Aristofanes bir kitabında kulakların şemsiye gibi açılıyor, sonra yine katlanıyor cümlesini kullanmıştır. Milattan önce 5. asırda.

Şemsiye bir yandan da kuvvet ve ibadet sembolü olarak Hindistan ve Çin'de kullanılıyordu. Kullanan insan ne kadar güçlü bir mevki sahibi idiyse şemsiyesinin katları da o kadar fazla olurdu. Bu katlar bazen o denli yükselirdi ki adamın başında gezdirilen şemsiye bir düğün pastasını andırırdı. Afrika'da ise gerdek gecesinde kızlar kocalarına şemsiye hediye ederlerdi. Kabile reisleri harbe şemsiyeleriyle giderlerdi. O şemsiye bayrak kadar şerefli sayılır, ehemmiyetle muhafaza edilirdi. Şemsiyenin yıllar boyu geçirdiği değişikliklerden birisi de kenarlarının Batı Afrika krallarından birisi olan Dahomey kralı tarafından acayip biçimde süslenmesidir. Bu şemsiyenin her yanından 841 tane insan çenesi kemiği sarkıyor. En üstünde de bir kuru kafa bulunuyordu. Avrupa'da ilkin Roma Katolikleri şemsiyeyi azizlerin başında farz edilen haleler gibi görerek yine kiliseye mal etmişlerdir. 1662 senesinde Braganzalı Catherine veya Caterina, Kral 2. Charles ile evlenince şemsiyeyi de beraberinde İngiltere'ye götürdü ve güneşe karşı kullanmaya başladı. Garip olan şu ki 1770 yılına dek şemsiyenin yağmura karşı bir korunma aracı olarak kullanılması kimsenin aklına gelmemişti. Bu tarihte Londralı bir kahvehane işleticisi yağmurlu havada müşterilerini kapıdan uğurlarken ıslanmamaları için altına birkaç kişinin sığınacağı geniş, su geçirmez bir şemsiye keşfetmiştir. Birkaç yıl sonra da James Hanway adında yine Londralı bir iş adamı su geçirmez kumaştan tek kişilik küçük bir şemsiye yapmıştır ve başının üstünde tutarak yağmur altında rahatça dolaşmıştır. Bütün gazeteciler kendisinden söz etmişlerdir. Bir gazeteci şöyle yazıyordu: yağmur yağınca bu küçük şemsiye onun yüzünü ve elbiselerini ıslanmaktan koruyor. Ve adam halinde hiçbir değişiklik olmadan bütün vakarıyla toplantısına katılabiliyor. Çok kimse bu şemsiyeli adamı görünce gülmekten kendisini alamıyordu. Çocuklar ise şemsiyeye taş atıyordu. Fakat Hanway o küçük çadırıyla dolaşmakta ısrar ediyordu.

Çok sürmeden halkın mukavemeti yıkıldı. Başkaları da birer küçük şemsiye aldı ve yağmurlu havalarda kullanmaya başladılar. 1880 yılında o kadar çok şemsiye ortaya çıktı ki meraklıların cesaretini kırmak için bazı politikacılar şemsiye üzerine vergi alınması çabasına giriştiler. Sivri yerlerinin gözlerine batacağından korkuyorlardı. Fakat bir şey yapılamadı. Şemsiye alıp yürüdü. Londra Şemsiye Kumpanyası adıyla kurulan bir şirket kiralık şemsiye usulünü çıkardı. Şehrin işlek yerlerine şemsiye kulübeleri kurdurmak imkanını buldu. Kiralanan şemsiye için kulübeye 4 şilin depozito bırakılıyordu. Yağmur dinip de şehrin herhangi bir yerindeki başka bir kulübeye iade edildiği zaman 3 şilin 6 peni geri alınıyordu. Ondan sonra artık türlü şemsiyeler ortaya çıkmaya başladı. Katlanan, iç içe giren veya süslü şemsiyeler görüldü. Hele bir tür şemsiye bulundu ki yağan yağmurun suyunu bardağa akıtabilmek için kenarlarına oluk gibi bir yiv yapılmıştı. Sonra bu su içilebiliyordu. Avusturyalılara esir düşen Fransız generalinin teşebbüsü iyi netice vermemiş olabilir. Fakat başkaları onun teşebbüslerini inatla sürdürdüler ve sonunda paraşütün bulunmasına yol açtılar. Evet, şemsiyeden paraşüte.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Değerli dinleyiciler, Napolyon Bonaparte'ın adını duymayan yoktur. Fransa'nın meşhur imparatoru, Avrupa'yı fetheden, Rusya işlerine kadar giren, ondan sonra büyük bir mağlubiyete uğrayan ve ömrünü bir sürgünde Atlas Okyanusu'nun Antarktika'ya yakın kısmında İngiliz müstemlekesi olan kayalık bir adada, St. Helena'da tamamlayan Napolyon Bonaparte. Ancak Fransızlar kendisini her ne kadar mağlup bir kumandan hükümdar olsa da Fransa'yı kazandırdığı kurumlarla hatırlarlar ki bunların en mühimi Fransız Medeni Kanunu Code Civil Napolyon'dur. Napolyon Bonaparte'ın hayatı enteresan sahnelerle ve devrelerle doludur değerli dinleyiciler. Korsikalıdır aslen, ki Korsikalılar İtalyandır fakat Fransa'ya bağlıdır. Buradan askeri okula girmiş, yetişmiş, parlamış ve Fransa imparatoru olmuş. İhtilalden sonra, Fransa ihtilalinden sonra Fransa'da kurulan hükümetlerden, Cumhuriyet hükümetlerinden birinin en mühim kişilerinden birisiydi Paul Bara. Korsikalı genç generalin uzattığı kağıda bakıyor. General diyor ki Bonaparte, lütfen okur musunuz bu dilekçemi, yarın resmiyete koymak istiyorum. Daha önce sizin fikrinizi almak istedim diye soruyor. Paul Bara, direktuar yönetiminin başı, yani Fransa Cumhurbaşkanı bir nevi. Kağıda bakar bakmaz yüz hatları değişiyor. Son satırları okurken de hayretini gizleyemiyor. Anlayamadım general diyor. Buna neden lüzum görüyorsunuz? Fakat genç Korsikalı general kararını vermiş, ciddi bir asker tavrıyla. Böyle münasip gördüm diyor. Verdinak'tan gelen bir mektupta Osmanlı padişahının bir miktar Fransız subayını ülkesine ve kendi hizmetine davet ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Kim bilir, belki orada Fransa'ya daha çok hizmet edebilirim diyor. Bara biraz düşündükten sonra, sizi bu vazifeye zorlayan başka sebepler yok mu diye soruyor. Tabii general bunun manasını çok iyi anlıyor fakat oralı olmuyor. Sanmıyorum cevabını veriyor. Sizden sadece aracı olmanızı rica ediyorum diyor. Evet. Bu mülakat 1795 yılının Eylül ayının 16. Cuma günü Paris'te cereyan ediyor. Birkaç ay sonra Fransa'yı idare edecek olan 5 kişilik direktuar idaresinin en nüfuzlu şahsiyeti Raymond Bara ve Avrupa tarihinde en az 15 yıl kendi adını bir devrin adı olarak tarihe yazdıracak Napolyon Bonaparte arasında geçiyor. Verdinak kim? Verdinak Fransa'nın İstanbul'daki fevkalade salahiyetli büyükelçisiydi. Aynı tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtında Sultan 3. Selim bulunuyordu.

Değerli dinleyiciler, Sultan 3. Selim daha şehzadeliği sırasında imparatorluğun felakete doğru sürüklenmekte olduğunu sezmişti. Fransa'yı dost, Rusya'yı düşman bilirdi. İstanbul'daki Fransız elçisi vasıtasıyla Kral 16. Louis ile mektuplaşmıştı. Hakikaten Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri ufak tefek bazı pürüzler sayılmazsa Fransa ile Osmanlı ilişkileri hep iyi olmuştu. Yine yakın adamlarından biri olan İshak Bey'i Fransa'ya göndermişti. Mektuplarından birinde Türkiye ile Fransa arasındaki eski dostluklardan, babası Sultan 3. Mustafa zamanındaki sıkı münasebetlerden, Türkiye'nin Fransa'ya gösterdiği itibar ve destekten ve vaktiyle yaptığı yardımlardan bahsediyor. Kendisi padişah olursa devlet işlerini düzeltmeye çalışacağını, fakat Fransa'nın Osmanlıların bu kara gününde yardıma koşması gereğini ve padişahlığı zamanında bunu unutmayacağını kaydediyordu.

Amcası Sultan 1. Abdülhamit'in vefatı üzerine 7 Nisan 1789'da tahta çıktı Sultan 3. Selim. O esnada Osmanlı hükümeti Rusya ve Avusturya ile harp halindeydi. Ve harp de aleyhimize bir cereyan takip ediyordu. Sultan 3. Selim devamlı mağlubiyetlerin başlıca sebebini artık bir kudreti ve bir kuvveti olmayan Yeniçeri Ocağı'nda bulmuştu. Ve sulh yapıldıktan sonra ıslahat hareketlerine girişmişti. Ancak Yeniçeri Ocağı birdenbire kaldırılınca devletin dayanacağı ve gerektiğinde kullanacağı başka kuvvet yoktu. Ocağı kaldırmamakla beraber yeni bir askeri teşkilat kurmak kararını verdi. Nizam-ı Cedid adıyla 12 bin kişilik piyadelerden müteşekkil bir ordu kurdu. Talimler derhal başladı. Tophane ve tersaneye de yeni bir nizam verilmeye başlandı. 50 parçadan müteşekkil bir donanma vücuda getirildi. Deniz askeri ve subayları da tensikata tabi tutuldu. Halıcıoğlu'nda kurulan mühendishanede orduya yüksek teknik bilgiye sahip subaylar yetiştirilmeye başlandı. Avrupa'dan bilhassa Fransa'dan mütehassıs subaylar getiriliyordu.

İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi de Sorche bir taraftan Babali ile ittifak müzakereleri yaparken öte taraftan da Türkiye'de yapılan yeni nizam faaliyetlerini yakından takip ediyordu. De Sorche Türk askerlerinin Osmanlı askerlerinin üstün meziyetlerini takdir ediyordu. Avrupa'da Türklerden daha iyi askerlik mesleğinde kabiliyet gösteren bir millet yoktur. Türkler kuvvetli, intibak kabiliyeti çok, dürüst, cefakar ve değerli askerlerdir. Süvarileri ise her bakımdan üstün bir değer taşıyorlar. Askeri sahadaki nizam başarıya ulaştıkça ordunun meziyetleri daha da gelişecektir diyordu. Bu kanaatini vazifesi sona erdikten sonra memleketine döndüğü zaman uzun bir raporla 1796 yılında Fransız Dışişleri Bakanlığı'na da bildirmişti. Aynı zamanda bakanlıktaki meslektaşlarına Türkleri yakından tanımalısınız tavsiyesinde ve ikazında bulunmuştu. Gerek de Sorche ve gerekse 13 Nisan 1796'da İstanbul'a gelerek vazifeyi devralan yeni büyükelçi Verninat, Osmanlı hükümetinin müteahhit Fransız subaylarına olan ihtiyaçlarını Paris'e bildirmişlerdi. İşte Napolyon Bonapart bunu haber alınca Asya bu benim çocukluğumdan beri hayal ettiğim ülkedir diyerek Osmanlı Devleti'nin hizmetine girme kararı vermişti. Baran'ın dediği gibi onu bu göreve gitmeye zorlayan başka sebepler de vardı.

Napolyon Bonaparte 1769 yılının Ağustos ayının 15. günü Korsika adasının Ajaccio şehrinde doğdu. Korsika adası Akdeniz'in ortasında, İtalya ile Fransa arasında bir adadır. Napolyon Bonaparte'ın babası 16. asırda İtalya'dan Korsika'ya göçmüş bir İtalyan ailesindendi. Korsika'nın istiklal mücadelesinde dövüşmüş ve bazı tarihlerde general olarak vazife yapmış fakir bir avukattı. Adı Carlo Bonaparte veya Charles Bonaparte idi. Napolyon, Carlo'nun veya Charles'ın 8 çocuğundan ikincisiydi. Joseph, Lucien, Jerome ve Louis adında 5 oğlan, Eliza, Pauline adında 2 de kız kardeş, bir de Caroline adında 3 tane kız kardeşleri vardı. Korsika önceleri Cenova Cumhuriyeti'ne aitti. Cenevizlerin toprağıydı. Fakat Cenova bu adayı 1768 yılında Fransa'ya satmıştı. Halk Fransız hakimiyetine geçmek istemediği için isyan etmişti. İşte Napolyon Bonaparte bu mücadele sırasında dünyaya gelmişti. Emil Ludwig, tanınmış biyografi yazarıdır. Napolyon'un da hayatını yazmıştır, Alman. Şöyle anlatıyor. Mayıs ayında Korsikalılar harbi kaybediyorlar. Ormanların çalılıkları, dağların kayalıkları arasında dehşetli bir çekiliş oluyor. Bu harpler esnasında hemen hemen tek kadın olan Laetitia, bir yandan gebe, bir yandan da kucağında 1 yaşında bir çocuk, katır sırtında sahile varıyor. Yenilgiye uğrayan Korsika kuvvetlerinin kumandanı Pascal Paoli, 100 kadar sadık adamıyla beraber İtalya'ya kaçmaya kendisini mecbur görüyor. Temmuz'da yaveri bir temsilci refakatinde galiplerin, Fransızların huzuruna çıkıyor ve uzlaşma müzakerelerine girişiyor. Korsika adasının gururu kırılmıştır. Fakat Ağustos'ta Laetitia onların intikamını alacak olan bir çocuk dünyaya getiriyor. Ona Napoleoni adını veriyorlar. Evet, Napoleoni, Napolyon Fransız askeri okulunda okurken adını Napolyon Bonaparte olarak değiştirmiştir. Esas isimleri Napoleoni Bonaparte'dir. Nitekim abisi Joseph'in adı Giuseppe, kardeşi Lucien'in adı Luciano, Jerome'un adı Geronimo, Louis'nin adı Ludovico idi. Eliza, Paulina, Carolina İtalyanca söylenişleriyle. Annesi de Latizia, sonradan Latitia denmiştir Fransız söylenişine göre. Enteresan bir aile. İtalyan asıllı fakat Fransız imparatorluğuna kadar çıkıyor. İşte bu bakımdan Napolyon ve ailesi dünya tarihinde, bilhassa yakın tarihimizde, dünyanın yakın tarihinde çok enteresan hadiselerden birisidir Napolyon'un bu yükselişi.

Tulon hadisesinde oldu. Tulon kuşatmasını tamamlayarak şehre hakim olmuş ve buradan İngilizleri çıkarmıştı. Bunu yaptığında 24 yaşındaydı. Bu zafer onu generalliğe yükseltti. Evet, 24 yaşında general oldu. Bu tarihlerde Jacobenlerden Robespierre'in kardeşiyle yakın arkadaştı. O zaman Fransız ihtilalinde başa geçen Jacoben Partisi'nin başkanı Robespierre'in kardeşi, Napolyon Bonaparte'ın arkadaşıydı. Hatta generalliğe terfiinde Robespierre'in mühim bir rol oynadığı söylenir. Küçük Robespierre abine yazdığı mektupta, şayet günün birinde halka karşı demirden bir asker gerekirse bir delikanlı yeni bir adam seç, Bonaparte'ı seç diye mektup yazarak tavsiyede bulunmuştu. Robespierre 1794'te idam edilince Jacobenlerle olan münasebetinden dolayı Napolyon Bonaparte tevkif edildi. Hatta giyotine gitmek tehlikesi dahi geçirdi. Fakat talih yüzüne güldü ve kurtuldu.

Napolyon Bonaparte Fransa benim hizmetimden kaçınamaz, benim hizmetimden müstahni kalamaz diyordu. Gözden düştükten sonra bir müddet boş gezdi. Fakat günün birinde kendisine mühim bir vazife verileceğine inanıyordu. İç isyanlara karşı kullanılan Batı ordusu kumandanlığı teklif edildiği zaman bu vazifeyi küçümsemiş, reddetmişti. Paris'te kalmak istiyordu. Bunun üzerine Comité du Salut Public, yani Umumi Selamet Komitesi harita dairesine pasif bir vazife vermişlerdi. Sonra onu da çok görerek bu vazifeden uzaklaştırmışlardı. İşte tam bu sıralarda önce İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi de Sorche, sonra onun halefi Vernenac vasıtasıyla Osmanlı ordusu için Fransa'dan muhtelif sınıflardan subaylar ve bilhassa topçu subayı istendiğini öğrenir öğrenmez harekete geçti Napolyon Bonaparte. Önce yakından tanıdığı topçu tabur kumandanlarından binbaşı Songis'le görüştü. Osmanlı Sultanı'nın hizmetinde vazife alacağım. Bu sihirli ülkede benim yardımcım olarak bulunur musun? Böylece Fransa'ya daha fazla hizmet etmiş oluruz dedi. Binbaşı Songis maceradan hoşlanan bir askerdi. Niçin olmasın? Sana yardımcı olmak bana şeref kazandırır diyerek muvafakat etti, kabul etti. Diğer bazı subaylarla da konuştu ve muvafakatını aldı General Napolyon. 16 Eylül 1795'te Bara ile konuştu. Ertesi çarşamba günü müracaatını resmen yaptı Osmanlı ülkesine gitmek için.

Napolyon Bonaparte Komite de Salut Publique verdiği 16 Eylül 1795 tarihini taşıyan dilekçesinde özet olarak şu satırları yazmıştı. Rusya İmparatoriçesinin Avusturya ile mevcut olan bağlantılarını sıklaştırdığı şu sıralarda Osmanlıların askeri imkanlarını takviye etmesi Fransa'nın menfaati iktizasındandır. Bu devletin mert fakat harp sanatının kaidelerinden habersiz büyük mikyaslı askeri vardır. Harplerin kazanılması ve bilhassa müstahkem mevkilerin zaptına ve müdafasına ait modern tabiada son derece müessir olan topçuluk henüz çocukluk çağındadır. Bunu hisseden Osmanlı hükümeti topçu ve istihkam subayları istemiştir. Şu sırada İstanbul'da bazı subaylarımız bulunmaktadır. Bunlar adet bakımından az olduğu gibi netice alabilecek kadar yetiştirilmiş değillerdir. Muhtelif vesilelerle ve bilhassa Toulon kuşatmasında ordumuzun topçu kumandanlığında biraz olsun

ün kazanmış olan ben General Napolyon emri ve verilecek bir heyetle beraber Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmeyi arzu ediyorum. Türkiye'ye harp sanatına ait bilgilere hususi vukufu olan 6-7 subay da götürmek istiyorum. Eğer bu yeni vazifemle Osmanlı ordusunu daha kuvvetli bir hale getirebilir, Osmanlı İmparatorluğu'nun müstahkem mevkilerinin müdafaa gücünü arttırabilirsem, vatanıma daha mühim bir hizmet edeceğime ve dönüşümde ona liyakatlerimi ispatlayacağıma inanıyorum. Evet, dilekçe bu kadar. Bu dilekçe komitede uzun uzadıya görüşüldü. Hatta kendisine müracaatını geri alması tavsiye olundu. Fakat Napolyon ısrar etti. Komite 1 Ekim 1795'te Türkiye'ye gitmesine müsaade etti. Muvaffakatname'de hususi olarak şöyle deniyordu. Cumhuriyet hükümeti birçok muvaffakiyetleriyle tanınan General Bonaparte, iki emir subayı ile kabiliyet ve bilgisiyle Türkiye'deki topçuluğun yeniden inkişafına çalışmak üzere Babali tarafından verilecek emirleri yerine getirmek üzere Osmanlı padişahının emrine vermeyi karar altına almıştır. Türkiye'de rütbesini muhafaza edecek ve Osmanlı generalleri gibi vazife görecektir. Kendisine yardımcı olarak bir kısım subaylar verilmektedir diyordu. Kararda söz edilen subaylar arasında Napolyon'un daha önce konuşup muvaffakatini aldığı topçu binbaşı Sonji ile sonradan bir hayli şöhret sağlamış olan binbaşı Marmon da vardı.

Napolyon Bonaparte hareket hazırlıklarını süratle tamamlıyordu. Ailesinden bir kısmını da İstanbul'a götürmek üzere tedbirlerini almıştı. Napolyon daha şimdiden Osmanlı Sultanı'nın hizmetinde ve nezdinde görünüyordu. Kendisiyle beraber gelecek olan binbaşı Marmon'a İstanbul'daki vazifemizin heyecanını şimdiden duyuyorum diyordu. Yol hazırlıkları sırasında kralcıların Paris'te konvansiyona yani ihtilal rejimine karşı giriştikleri isyan hareketi tehlikeli bir hal almıştı. Bunun üzerine iç ordular başkumandanlığına getirilen Raymond Barra ilk iş olarak General Napolyon'u davet etti ve sordu. Cumhuriyet rejimi tehlikeyle karşı karşıya, bana yardım edebilir misiniz? Genç general biraz düşündü, sonra evet demişti. Yardım edebilirim çünkü bu yardım Fransa içindir. Bu yol kendisine daha çabuk ün ve mevki kazandıracaktı. Aynı gün 4 Ekim 1795'te başkumandan yardımcısı oldu. Ertesi gün aldığı fevkalade tedbirler sayesinde isyanı kanlı bir şekilde bastırdı. 21 Ekim'de 1. Cumhuriyet'in Direktuar adlı 2. idaresi iş başına geldi. Ve 5 kişiden müteşekkil Direktuar Meclisi'ne Barra seçildikten sonra ondan boşalan başkumandanlığa Napolyon Bonaparte getirildi. Bu suretle Napolyon'un Osmanlı'nın hizmetine girme teşebbüsü de suya düştü.

Evet, bir rivayete göre Napolyon yola çıkmıştı değerli dinleyiciler. İzmir'e varmıştı. Fakat İzmir'deyken bu haber kendisine gelmişti, başkumandanlık haberi. Ve İzmir'den geri dönmüştü. Böyle bir rivayet de var. Her neyse, Napolyon Bonaparte İstanbul'a gelip Osmanlı Devleti hizmetine girmiş olsaydı kim bilir neler olurdu. Belki zamanla din değiştirerek Müslüman olurdu ve tarihe bir Osmanlı paşası olarak geçebilirdi. Nitekim Napolyon Bonaparte'ın Müslüman olduğuna dair çok rivayetler tarihçiler arasında konuşulmuştur. Son yıllarda Napolyon'un Saint Helen'deki esaret arkadaşlarından General Montolo'nun hatıra defterinde Napolyon Bonaparte'ın sünnette olduğuna dair kayıtlar var. Bir takım tarihçiler Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferinde Müslümanlığı kabul ettiğini ve bunu umumiyette sakladığını söylerler. Gerçekten Napolyon Bonaparte'ın İslamiyet hakkında çok nüvazişkar, övücü sözleri vardır. Bu sözleri işitenler hakikaten Napolyon Bonaparte'ı Müslüman kabul ederler. Şu kadar var ki Napolyon Bonaparte hayatı boyunca dindar bir hayat sürmemiştir. Dindar bir Hristiyan olduğu da söylenemez. İşte bundan dolayı kendisinin aslında Müslüman olduğuna dair rivayetler çok yayılmıştır. Kapısında gece gündüz yatan Rüstem adındaki uşağı da istihdam etmesi Napolyon'un Müslüman olduğuna delil adı olunmuştur. Her neyse, bunu bilmek çok zor. Bu tarihten 3 sene sonra Napolyon Bonaparte'ı Mısır'da görüyoruz. Osmanlı hizmetine girmek isteyen Napolyon Bonaparte Osmanlılara karşı çıkmıştır. Mısır'ı ve Suriye'yi işgal etmeye kalkışmıştır. Mısır'ı işgal etmiştir. Fakat Akka'da, bugün İsrail'de bulunan Akka'da Cezer Ahmet Paşa, yaşlı Osmanlı Paşası Cezer Ahmet Paşa'dan esaslı bir dayak yemiştir. Ordusu Akka'nın önünde büyük bir mağlubiyete uğramıştır. Bundan sonra Abukir'de de donanması İngilizler tarafından yakılınca Napolyon Bonaparte bir seneden fazla kaldığı Mısır'ı terk etmiştir. Fakat Napolyon'un Mısır seferi de enteresan neticeler doğurmuştur. Bir kere Napolyon yanında getirdiği Şampolyon adındaki bir yüzbaşı Mısır'da eski Mısır tarihine ilgi duymuş ve ilk defa hiyeroglif yazısını okumaya muvaffak olmuştur. İkincisi, Napolyon Bonaparte Mısır'da bulunduğu zaman zarfında İslam hukukuna dair kitapları Fransızca'ya tercüme ettirmiş ve Fransa'ya dönüşünde hazırlattığı Fransız Medeni Kanunu'nda bu kitaplardan istifade etmiştir. Hakikaten Fransız Medeni Kanunu'nda İslam hukukunun mühim bir tesiri olduğunu hukuk tarihçileri söylemektedirler. Eğer doğruysa Napolyon'un Mısır'ı işgalinin mühim bir neticesi de Napolyon Bonaparte'ın Müslüman olmasıdır. Kim bilir, belki de Napolyon Bonaparte Mısır ve Suriye'de Müslüman halktan sempati toplamak için Müslüman görünmüştür. Bunu bilmek mümkün değil. Fakat Napolyon'un Osmanlı hakimiyetine girmek istemesi, fakat bir takım sebeplerle bunun gerçekleşmemesi gerçekten enteresan bir hadise. Çünkü Napolyon Bonaparte 1799 yılında Fransa'da darbe yaparak konsül olmuş. 5 sene Fransa'yı bir diktatör gibi idare ettikten sonra 1804 yılında Fransa İmparatoru olarak taç giymiştir. Taç giyme merasimi de ayrı bir enteresan hadisedir. Normalde imparator Papa'nın huzuruna gidip Papa tarafından taç giydirilmesi gerekirken Napolyon Bonaparte Papa'yı Paris'e çağırmıştır. Papa Napolyon'dan korktuğu için kalkmış Roma'dan arabayla Paris'e gelmiş. Notre Dame Kilisesi'nde taç giyme merasiminde Napolyon Bonaparte'a taç giydirmek üzere hazır bulunmuştur. Napolyon, yine burada enteresan bir hadise yaşanmış. Napolyon tacı Papa'nın elinden alarak kendi başına koymuştur. Yani Papa tacı Napolyon'un eline vermiş fakat başına koyamamıştır. Napolyon'un bu ihtişamlı imparatorluğu bütün Avrupa'yı kendisine düşman etmiştir. Avrupa devletleri bu türedi imparatora sempatiyle bakmamışlardır. İngiltere başta olmak üzere Rusya, Avusturya ve İsveç ittifak ederek Napolyon'un üzerine ordu göndermişlerdir. Napolyon tarihin en parlak zaferlerini kazanmışsa da affedilmez bir hata yaparak Rusya işlerine girmiş, Moskova'yı işgal etmiştir. Ruslar Moskova'yı yakarak çekilmişler. Napolyon ve ordusu Rusya'nın soğuğuna, kışına ve bundan dolayı açlık ve sefalete dayanamayarak yok olmuştur. Napolyon talihi Rusya'da dönmüştür 1812 yılında. Napolyon Paris'e dönmüştür.
Ancak bundan sonra zafer hiç ona gülmemiştir. Leipzig'te müttefik devletler ordusuna yenilmiş, İtalya açıklarındaki Elbe adasına sürgüne gönderilmiş, yerine Fransa ihtilalinden önceki Bourbon hanedanının son mensubu 18. Louis adıyla kral olmuştur. Napolyon Bonaparte bir seneden az Elbe adasında kalmış ve tekrar Elbe'den kaçarak Fransa'ya gelmiş, tekrar 2. İmparatorluğu kurmuş. 100 gün süren bu imparatorluk neticesinde Waterloo'da, bugün Belçika sınırları içindeki Waterloo'da müttefik ordularına ağır bir mağlubiyete uğramıştır. Sonradan hatıralarında Waterloo Harbi'ni niçin kaybettim biliyor musunuz? O gün geç kalkmıştım demiştir ve böylece erken kalkmanın ehemmiyetini vurgulamıştır. 1815 yılında mağlup olmuş ve İngilizler de tarafından Atlas Okyanusu'nun en güneyinde St. Helena adındaki ıssız kayalık bir adaya sürgün edilmiştir. Napolyon Bonaparte'ın yerine, imparatorluğun yerine tekrar Fransa'da krallık kurulmuş. 1815'ten 1848 yılına kadar Fransa'da krallık devam etmiştir. Napolyon Bonaparte 1821'de St. Helena adasında vefat etmiştir. Geri dönememiştir. Rivayete göre adanın İngiliz valisi tarafından arsenikle zehirlenmek suretiyle öldürülmüştür. 1851 yılında Fransa'da tekrar imparatorluk kurulmuş. Napolyon Bonaparte'ın yeğeni 3. Napolyon adıyla imparator olmuştur. 1851'den 1870'e kadar Fransa yine imparatorlukla yönetilmiştir. Buna da 3. İmparatorluk deniyor. 1870'te 3. Napolyon Almanlara yenilmiş. Almanya, yeni kurulan Almanya, Fransa'yı işgal etmiş. Fransa'da Cumhuriyet idaresi kurulmuştur. O zamandan bu zamana Fransa Cumhuriyet'tir. Napolyon Bonaparte 2 kere evlenmiştir. Birinci hanımı giyotinle idam edilen Alexandre de Beauharnais adındaki bir Fransız soylusun hanımıdır. İmparatorluğu Joseph'in. Dünya tarihinde, biraz magazin tarihinde çok ismi bilinen bir imparatorluğudur Joseph'in. Napolyon Bonaparte'dan 6 yaş kadar büyük, evli, 2 tane çocuğu olan bir hanımdı. Güzelliği, zekası ve ihtirasıyla meşhurdu. Napolyon Bonaparte'ın muvaffakiyetinin arkasında biraz da imparatorluğu Joseph'in vardır. Napolyon kendisini çok sevmiş. İlk zamanlar Joseph'in ona kıymet vermemiş. Korsikalı bir general olarak görmüş. Fakat sonra da kocasını sevmiş. Fakat bu sefer kocasının sevgisini kaybetmişti. Çünkü Joseph'in çocuğu olmuyordu. Napolyon Bonaparte 1809 yılında Joseph'inden boşandı ve Avrupa hanedanlarından kendisine bir namzet seçti. Bu namzet Avusturya İmparatorluk hanedanı olan Habsburg hanedanından, Avusturya İmparatoru'nun kızı Marie Louise idi. Napolyon Marie Louise ile evlendi. Ondan bir oğlu oldu. Fakat şu kadar ki, tahttan düştükten sonra Marie Louise kocasına vefa göstermedi. Teselliyi başka erkeklerin kollarında aradı. Napolyon'un bahtsız oğlu 2. Napolyon adıyla imparator olduysa da hüküm süremedi. Birkaç gün sonra Avusturya'da annesinin babasının sarayında hapsedildi. Genç yaşta vefat etti. Vefat etmeyip yaşadığına dair rivayetler de vardır. Evet, Napolyon Bonaparte dünya tarihinin en enteresan şahsiyetlerinden birisi. Osmanlı devletiyle de böyle bir münasebeti olmak bakımından, bizim tarihimiz bakımından da enteresan bir şahsiyet.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Geçen oturuyorduk annemle. Havadan sudan konuşurken söz döndü dolaştı, takıldı eski günlere. Çenemin düşeceği tuttu. Hoş annem ekseri öyle olduğumu söyler ya. Özlediğim ne varsa dizdim peş peşe. Tasvirden tasvire geçtim. Tahlilden tahlile. Ablamdan kalma, rengi soluk, kara önlüklü oturduğumu hatırlarım körüklü bir makinenin karşısına. Sallandıkça gıcırdayan tahta iskemleden poz vermişti ak saçlı fotoğrafçıya. Adam "bak kuş çıkacak" diye açmıştı objektifin kapağını. Sonra içinde kirli bir su bulunan leğende yıkamıştı negatifleri. E işte az çok bana benziyordu sarı kartlardaki bulanık resimler. Başucumdaki 3 yıldızlı çalar saat, gaz lambası, ispirt ocağı ve tel dolap. "Çoraplarını kendin yamamalısın artık" demişti annem. Tobuklarıyla parmak uçlarına parçalar seçmiştim uzun uzun. Ama dikince büzülmüş, düdük kadar kalmıştı pırtık şey. Anneme "yenisini mi alsak acaba" dediğimi hatırlıyorum. Kaşlarını çatmış, fevkalade kızmıştı. "Müsrif olma" demişti üstüne basa basa. Elbiselerimi kollu bir dikiş makinesiyle dikerdi annem. Çoğu kez ablamdan artanları geçirirdi elden. Uydururdu bana. 40 yılın başı, o da bayramlarda filan, bir güllü basmanın beline lastik geçirir, eteklerini bastırırdı. Bu şekilsiz ve modelsiz fistancık müthiş sevindirirdi beni. O gece uyuyamazdım sabaha kadar. Ayakkabılarımın kenarı mandallı naylondu. Pembesinden bıktın mı moru, olmadı yeşili. Değişen sadece renkleriydi. Kolay da eskimiyordu hani. Gardırobum yoktu elbet. Bir ufak çekmece yetiyordu bana. Tüm mahalle çocukları gibi toprak destiler ve galvaniz kovalarla çeşme başında giriyorduk kuyruğa. Kuyularımızdan tulumbayla çektiğimiz suyu sadece temizlikte kullanıyorduk. Musluğundan su akan ev parmakla gösterilirdi o zamanlar. Mahallede bir tek hususi otomobil vardı. Avni Beyler'di. Avni Bey ne iş yapardı, ne alır satardı hatırlamıyorum şimdi. Sadece arabası ilgilendiriyordu bizi. Bu altı cam göbeği, üstü krem rengi bir Chevrolet'ydi. Gözlerimizi kamaştırıyordu nikelajları. Bir tahta kumbaram vardı. Ortası delik 10 paraları ve bakır 5 kuruşları doldururdum içine. Bir gün anahtarını da attım içine ve kuruşları kurtarmak uğruna kırmak zorunda kaldık onu. Kuruş biriktirmek. Gülünçe. Ak Akçe'nin dost most olduğu pek yoktu gayrı. Kara gün için tapular ve hisse senetleri gerek artık. Ama ne kara günümüz olsun ne de kenarda birikmişimiz. Geldik gidiyoruz işte. Kefenin cebi yok ya. Yollarımız asfalt değildi o devirde. Aralarını ot ve kuytularını yosun bürümüş yuvarlak yassı taşlar dizilirdi zemini. At arabaları tıngırdayarak sekerlerdi sokak aralarında. Sütçü beygirinin al sesinden tanırdık. Sakayı merkebinin huysuz anırışından. Sabahları horoz sesiyle uyanırdık. Gece sabaha kadar ulurdu göbekler. Arnavut'un bostanında da taze kıvırcıklar olurdu. Hatta mevsimine göre Çengelköy bademi, turp, taze soğan. Edirne kapıya doğru boş araziler vardı. İncir ağaçlarını hatırlıyorum. İrili ufaklı istila etmişlerdi surları, yaşlı çatıları, harabeleri. Tramvay Mirmah Sultan Camii'nin önünden dönerdi. Kanı hızıyla ve çıngırak çalarak ilerlerdi. İki adımda bir boynuzu telden kurtulup stop eden troleybüsler vardı bir devirde. Biletçi arka kapının eşiğine kurulmuş mütevazı köşkünde oturur ve sürekli "İlerleyelim beyler" derdi. Ama en çok faytonları severdim ben. Özellikle Dursun Usta'nınkini. Meşin kırbaç havada şaklar ancak asla değmezdi hayvanlara. Bakımlı aygırlar püsküllerini sallaya sallaya koşarlardı. Kupa yaylana yaylana yol alırdı. Pirinç feneri gıcır gıcırdı. Tekerlekleri allı morluydu. Bir köşesine Çamlıca'da piknik yapan yaşmaklı kadınlar tasvir edilmişti. Öbür köşesine mehtaba çıkan sandalcılar. Elektronik henüz girmemişti hayatımıza. Çoğu evde makara bantlı teyp ve irice pikap vardı. Ama radyo yaygındı bakın. Hani o ısınsın diye uzun uzun beklediğimiz çeyiz sandığı iriliğinde ceviz gövdeli alametlerden. Cızırdadıkça tokatladığımızı hatırlarım külüstürü. Arkası yarınları beklerdi kasretle. Çoğu kez ağlardım yoksul kızların ümitsiz aşklarına. Yoğurtçular
Omuzlarındaki sırıklarla taşırlardı tepsilerini. Çıngırakla duyururlardı seslerini. Telefon yaygın değildi. Kağıtlara dökülürdü hasretler. Bırakın mektupları, saklanırdı pullar ve zarflar bile. Fırınlarla hamamlar çeki çeki odun tüketirlerdi. Evlerimizde çingene sobası ve kuzine kullanırdık. Yakacak elektrik, tüp, doğalgaz değil, meşe dalıydı tabii. Bilgisayar oyunları ve televizyon esir etmemişti çocukları. Körebe, saklambaç, ebecilik, seksek unutulmamıştı daha. Biz pılı pırtıdan bebek yapardık. Erkek çocuklarıysa tel parçalarından araba. 3-5 gazoz kapağı, birkaç boşalmış ilaç şişesi, 5-10 makara tahtası ve kırpık yünler yetiyordu bize. Hallaçlar, kalaycılar, bohçacılar, çerçiler, macun, pamuk helva, elma şekeri satıcıları. Sonra Elif Bayi Söken'e 50 kuruş, Hatim İndiren'e 2,5 lira veren güler yüzlü sarıca müezzin. Muhafazalarındaki müsaflarıyla camiye koşturan tülbentli kızlar. Bez takkeli oğlan çocukları. Ayaklarda takunya tabii. Bakın 25 kuruş bile iyi paraydı o yıllar. İyiydi de bakkallarda keçi boynuzu, pestil ve kırık leblebiden başka şey bulunmazdı ki bizlere. İki gevrek bisküvi arasına sıkıştırılan güllü bir lokumun tadı haftalarca anlatılabilirdi diğer çocuklara. Bu hiç de küçümsenilmeyecek bir hadiseydi bizim için. Tasvirleri artırabilirdim. Elif çay bardağını elime tutuşturdu da nefes aldım. Sonra bir ara verdim konuşmama, sonra döndüm anneme. Biliyor musun? Nostalji dedikleri şey bu işte. Elif sordu. Nostalji mi? Bir nevi eskiye özlem kızım. İnsanlar genellikle geçmiş günlerin daha güzel olduğunu sanırlar. Annem ilk kez konuştu. Evet, geçmiş günler daha güzeldir zaten. Sonra kararlı bir şekilde ekledi. Senin çocukluğundaki günler Elif'inkinden güzeldir. Benim çocukluğumdakiler seninkinden. Anneminki benden. Anneanneminki anneanneminkinden. Yani asr-ı saadete yakın olan uzak olandan güzeldir diyorsun öyle mi? Ona ne şüphe.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri. Çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Gündem Özel'le karşınızdayız değerli izleyiciler. Bu akşam da haftayı noktalarken öne çıkan sıcak başlıkları konuşuyor olacağız değerli konuklarımızla. Ama tabii bugün öğleden sonradan bu yana ne yazık ki bir gemi faciasını konuşuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne tarafında 4 mil açıklarında denizin ne yazık ki bir gemi alabora oldu. Son gelen bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti ama hala kayıplar var. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca da devam edecek. Tabii farklı iddialar da var ama resmi makamlardan bu iddialara ilişkin gelen henüz bir açıklama elbette yok. Öncelik kayıpları bulma. Önce değerli konuklarımızı sizlerle buluşturalım. Tabii bu sıcak gelişmenin ardından konuşacağımız önemli meseleler var. Onlardan ilki terörsüz Türkiye süreci önemli ve yeni bir aşamada. Ama bununla beraber hemen sınırımızın öte tarafında Suriye'de yaşanan çok önemli gelişmeler var. Bu hafta içerisinde sizlerle paylaştık. Bu önemli gelişmeyi terör örgütü YPG kendini feshetti ve Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı Şara'nın danışmanı olarak atandı. Tabii bunun sürece yansımaları son derece önemli. Bir taraftan İsrail ve Yunanistan arasında askeri savunma işbirliği noktasında bazı adımlar atılıyor. Elbette hepsi birbirinden bağımsız konuşulacak meseleler değil. Tüm bunları konuşuyor olacağız. İstanbul stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağalı. Merhabalar hocam.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Birazdan da değerli izleyiciler, emekli Hava Tuğ General Doktor Hüseyin Fazla ve emekli Kurmay Albay Doktor Çağlar Özer bizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde sevgili izleyiciler, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneceğiz. İLAS Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal bizlere aktaracak. Gökçe, bir kez daha merhabalar, çok geçmiş olsun diyelim. Arama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Son bağlantıdan bu yana hem bir olanı biteni tekrar toparlamak hem de yeni notların varsa seni dinleyerek başlayalım.
2: Gülden tekrardan iyi yayınlar. Evet, biz hala daha sahadayız. Girne Turizm Limanı'ndayız şu anda. Az evvel 5 dakika önce Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erbürman, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile birlikte, Fikratoğlu ve Eren Arıp ile birlikte bir açıklama gerçekleştirdi. Ölü sayısının tam net ve kesin resmi makamlarca açıklanan sayı 8, tekrardan bunu altını çizerek söyleyelim. 8 kişi hayatını kaybetti ve gece saat 12 civarlarında tek tek ölülerin yakınları tek tek aranarak tespit edilmiş bu arada 8 kişi. Ölü yakınları arayan, vefat eden kişilerin aileleri aranarak ailelere bu bilgi geçilecek. Tekrar söyleyelim, kimlikler tespit edilmiş. Çünkü buradaki aileler de haklı olarak kendi akrabalarını, eşlerini, çocuklarını bu gemiyle yolculadılar ve burada merakla bekliyorlar. İsim listelerini istiyorlar. İsimlerin açıklanmasını istiyorlar. Bu konuyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erman bir açıklama gerçekleştirdi. Elimizde bir isim listesi var ve biz bu isim listesini vefat eden kişilerin yakınları aranıp gece saat 12 civarlarında bunun açıklamasını yapacağız. Buradan yapmanın doğru bulmadıklarını da ileterek altını çizdiler. Aynı zamanda evet, Cumhurbaşkanı Tufan Erbürman olayda bir ihmal olduğunun bir görünen bir tarafı olduğunu da iletti. Bunu da söyleyelim. Bunu da nereden biliyoruz Gülden? Gündüz vakitlerinde kurtarılan ilk yolculardan, yani karaya çıkan ilk yolcularda yapmış olduğumuz bir röportaj vardı. Röportajın içerisinde de kurtarılan yolcu aslında geminin ön tarafta olduğunu, kendisinin ön tarafında durduğunu, geminin ön taraftan kırılmaya başladığını ve suyun oradan almaya başladığını röportajında iletmişti basın mensuplarına bizlere. Ve daha sonrasından da kendisi çok yakında olduğu için denize atlayarak kurtulduğunu ama alt kısımda da diğer yolcuların olduğunu, bunun öncesinde de tekrar altını çizerek söyleyelim. Çünkü şu anda hem burada acılı aile yakınları var, ailelerinden haber almayı bekleyenler var. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte istişare içerisinde ellerinden gelen tüm imkanlarla aslında sahadalar, arama çalışmalarına da devam ediyorlar. Onlara da gölge düşürmemek amacıyla şöyle söyleyelim. Bir yolcunun beyanı üzerine kaptana bunun iletildiğini, fakat kaptanın herhangi bir şey yapmadığını aktardı. Yeni bir bilgi geldi. Bunu da Gül'den açıklayayım. Sonra kaldığım yerden devam edeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yaz ilan edildi. Bakanlar Kurulu Girne Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yaz ilan edildi. Bakanlar Kurulu kararıyla şimdi geçildi. Bunu da iletelim. Evet, devam edelim. Yolcunun vermiş olduğu beyanla kaptana bunu ilettiklerini ve kaptanın herhangi bir hamlede bulunmadığı açıkça söylenmişti. Bunu ihbar kabul eden Polis Genel Müdürlüğü de ihbar doğrultusunda 7 mürettebat, 1 kaptan gözaltına alındı. Şu an toplamda 8 kişi gözaltına alınmış durumda. Bunun dışında arama kurtarma çalışmaları havadan İHA'larla devam ediyor. Tekrardan söyleyelim, bunu da iletelim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üsteli arayarak bir devlet olarak hem maddi hem manevi olarak hem yasını paylaştığını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunu iletti Sayın Başbakan Ünal Üstel'e. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de Ünal Üstel'e hem geçmiş olsun dileklerini iletti, hem de ellerinden geleceklerini, yapacaklarını iletti. Arama çalışmaları tam hızıyla devam ediyor demek isterdik ama biliyorsunuz artık karanlık. Ama burası gündüz vakti ne kadar kalabalıksa daha fazlasıyla birlikte aile yakınları burada. Ama resmi bir açıklama aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Erdoğan tekrardan söyleyelim Gül'den, 8 kişi Mersin Taşucu'na gitmekte olan filo yolcu gemisinde yaşanan felaket sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında vefat etti. Kurtarılan kişi sayısı şu anda şunu söyleyelim, 17 kişiye ulaşılması bekleniyor. Yarın arama kurtarma çalışmaları tam hızıyla devam edecek. Bunu da buradan iletelim. Biz sahada olacağız. Tekrardan sizlere stüdyoya bırakalım sözü. Sağdan tekrardan aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki, İlyas Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada emekli kurmay albay Doktor Çağlar Özer de hocamız yayına katıldı. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyelim. Öğleden bu yana gerçekten bir felaketin detaylarını paylaşıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülden Hanım. Gerçekten Zafer Bayramı'nın olduğu bir günde böyle acı bir olaya üzüldük. Vefat edenlere Allah'tan, Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. Kıbrıs Türk soydaşlarımıza da, bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de başsağlığı diliyorum.
0: Şimdi elbette bir iki değerlendirme almak isterim sizden. Mutlaka teknik bir yanı var konunun ama Çağlar Hocam, şimdi şunu da bir kez daha müsaadenizle aktarayım. Az önce Gökçe de söyledi. Biz bu tür yayınları yaparken zaten altını ısrarla çizeriz. Resmi makamlardan gelecek açıklamaları hassasiyetle takip ederiz. Yolcuların iddiaları üzerine aktarıyoruz. Diyor ki yolcular, hocam biz aslında kaptana geminin su aldığını söyledik. Ama bizim bu söylediğimiz önemli nokta çok fazla dikkate alınmadı. Bu yolcuların iddiası. Can yeleği dağıtılmadığına ilişkin de ayrı bir iddia var. Dediğimiz gibi bunları aktaralım. Resmi açıklamaları sadece bu vahim olayda, acı olayda değil, her türlü buna benzer olayda bizim kanal olarak zaten takip ettiğimiz medya grubu olarak resmi makamlardan gelecek açıklamadır. Ama tabii değil mi Çağlar Hocam, şimdi zaman da ilerliyor, arama kurtarma çalışmaları umuyoruz ki kısa bir sürede nihayetlenir, sağ salim ulaşılsın. Bir taraftan gece karanlığı, bir taraftan uzun zaman suda geçirilen süre. Hocam değerlendirme yapmak ister misiniz meseleyi?
1: Tabii ki Sayın Demirtaş. Öncelikle şunu ifade edeyim. Yani Türkiye'mizle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'miz arasında bu deniz ticareti, deniz yolculuğu yani kurulduğundan beri uzun yıllardır, yani çok uzun yıllardır yapılan ve ilk defa böyle bir şey, bir deniz kazası yani çok hatırlayabildiğim kadarıyla. Yani böyle bir şey ilk defa olduğunu düşünüyorum ben. Tabii şimdi doğru söylüyorsunuz Sayın Demirtaş, çok haklısınız. Bir medya mensubu olarak sorumluluk içerisinde devletlerden gelecek olan işte efendim resmi açıklama olmadıktan sonra tabii ona itibar etmek durumundayız ama sahadan sizin medya şey basın mensubu arkadaşlarımızın oradan almış oldukları bilgiler çok enteresan. Onların üzerine yürüyecek olursak tabii doğal olarak bir kötü açısıyla bakmıyoruz ama kötü bakış açısıyla.
0: Tabii.
1: Kazazadelerin ifadesi, geminin su aldığının kaptana indirilmesi, kaptanın buna duyarsız kalmış olması çok ama çok enteresan. Eğer doğruysa şayet tabii. İkincisi de işte can yeleklerinin dağıtılması. Eğer çok ciddi bir şey var yani. Bu da bir ilk bakışta duyarsızlık, ilgisizlik, kararsızlık görüyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri de akşamüstü ben ona atfen söylüyorum. Sorunlar hakkında gereken yapılacaktır dedi. Yani bu tabi araştırılacaktır.
0: Tabii.
1: Sonuçta 8 can kaybı var şimdilik kaydıyla. Umarım artmaz. Umarım artmaz. İnşallah öyle bir şey olmaz. Tabi böyle durumlarda savcılar işin içerisine girecek. Devlet KKTC'nin kendi karasuları içinde işte bizim Doğu Akdeniz'de. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Devleti'nin savcıları işin içerisine girecek. Bakılacak. Detaylıca incelenmesi gerekir. Yani gerçekten çok üzüldüm. Açık söyleyeyim Sayın Demirtaş. Bir de ikincisi de yani artık bu devirde böyle kaza olur mu? Yani buna şaşırıyoruz. Artık deniz taşımacılığının son derece tekamül ettiği yani evet. 21. yüzyıl ilk şeyle bitiyor artık. Yani bu tarz bir kaza umarım teknik midir bilemiyorum. Hani alabora olmuş olması çok böyle üzerinde durulması gereken bir konu.
0: Evet.
1: Yani ya çok enteresan, çok ilginç. Yani Allah korusun başka şey de düşündüm ama herhalde yoktur diye değerlendiriyorum.
0: Nedir
1: ister istemez. Ya ister istemez son zamanlarda işte konjonktür olarak burada biliyorsunuz bazı konular oluyor. Yani bizim bu hani şimdi ya hocam nereden çıkarıyorsunuz demeyin de ben hep demiştim yani belki Serhat hocamla da zaman zaman bazı programlarda belki bir araya geldiğimizi hatırlayabilir mi bilmiyorum. Ben hep bu son dönemlerde bu bölgelerde bir şey olursa olan şüpheli İsa'ydı dedim ama buna da umarım böyle bir şey zannetmiyorum olmaz diye düşünüyorum ama etraflıca araştırmak lazım.
0: Tabii.
1: Yani çok ciddi bir şey idari bir hata varsa, personel hatası varsa, çok büyük bir aymazlık varsa yani bunun gereği yapılmalı, incelenecek artık. Ama sahadan gelen bilgiler, iki tane bilgi söyledi oradaki arkadaşımız. İhlas Haber Ajansı'na arkadaş, siz de paylaştınız. Hı hı. Şeyin kaptanın su aldığını söylenmiş. Olmasına rağmen yani hala devam edebilmesi ya da işte efendim can yeleklerinin dağıtılmaması bunlar çok önemli hatalar, ciddi hatalar maalesef geriye yapılacaktır diye derdim. Tekrar hepimizin başı sağ olsun diye ifade etmek istiyorum.
0: Gerçekten
1: hayatlarını
0: öyle.
1: Kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Amin. Tabii işin hukuki kısmı da arkadaşlarım da ekrana verdi. Bu arada gözaltılar var, 8 gözaltı, birisi de kaptan. Elbette işin tüm boyutlarıyla yürütülmesi önemli. Bir de hocam son birkaç gündür çok şiddetli bir fırtına özellikle o bölgede hakim. Tabii aslında biz denizdeki o hocam daha açıklardaki dalgalardan da biraz anlıyoruz. Yani işte fırtına çok etkili olmadığı yönünde beyanlar da var. Ama bir iddiada fırtınayı hissettikten sonra tabii böyle bir havada seyir ve sefer yapmak ne kadar makul, o da ayrı bir soru işareti ama işte dönmeye çalıştı ama ikinci dalga sonucu alabora olduğuna ilişkin gelen dediğimiz gibi çok iddia var. Hepsi resmi makamlardan gelecek açıklamayla belli olacak. Tabii uçakların kara kutuları var. Yine aynı şekilde bu geminin de içerisinde bu teknik sorunun nereden kaynaklandığını bize rapor sonucu açıklanacak. Var elbette önemli detaylar. Buyurun
3: de,
0: hocam.
3: Ben de burada Çağlar Hocam gibi öncelikle hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,
0: amin.
3: Yaralılara acil şifalar, amin. Diliyorum. Dünyanın her yerinde olan kazalar, kaza çeşitlerinden biri olabilir elbette ki ama mutlaka sorunlar hakkında gereken de yapılacaktır. Burada üzerine gidilmesi gereken bence iki tane hassas nokta var. Bunlardan bir tanesi gün içinde yayınlar izlediğimizde geminin aslında yaşının çok fazla olduğu, boyama ile bazı rötuşlar ile tekrar yeniden sefere sokulmak gibi bir yönteme başvurulduğu söyleniyor. Bu bir iddia ama ikincisi bence çok daha etik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yolcuların beyanlarına göre ki Çağlar Hocam da askeri görevi sırasında yani bir personelin kendinden önce sorumlu olduğu vatandaşları koruması söz konusudur. Ki bir felaket anında askerimiz kendi canını hiçe sayıp vatandaşlarımızı korur. Gemide de maalesef böyle bir durum söz konusu olunca
0: gemide de sorumluluk kaptandadır malum.
3: Basına yansıyan bilgilere göre gemiyi ilk terk edenlerin aslında geminin mürettebatı ve kaptanın olduğu söyleniyor. Yani bir anlamda bir ahlaki bir deformasyonu da var kaptanın. Ama konu kapsam olarak araştırılacaktır. Tabii. Ölmüş ölülere tekrar rahmet dileyelim.
0: Amin. Dediğimiz gibi resmi makamlardan gelecek açıklamalar son derece önemli. Eğer ihmal varsa elbette işin hukuki kısmı da mutlaka devreye girecektir. Onu söyleyelim ama 8 gözaltı var. Bu arada arama çalışmaları da devam ediyor. Çağlar Hocam bir de şimdi tabii öğle saatlerinde olduğu zaman hızla ilerliyor. Hala denizde olan kişiler var. Alabora olması sonucu zaman geçtikçe onların sağlık durumları ile ilgili ya da denizde var olma mücadelesiyle hayatta kalabilme mücadelesine ilişkin de çok büyük problem var. Öyle değil mi? Biraz orada aslında tabii sıkıntı çok.
1: Şöyle açıklayayım Sayın Demirtaş. Öncelikle gerçekten araba kurtarma faaliyetleri hem Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından hem de KKTC'deki bütün unsurlarda, bütün var gücümüzle oraya yüklendik. Yani havadan, denizden arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Yani can yelekleriyle, can yelekleri var ve su üstündelerse çok büyük aksi bir durum olmadı müddetçe şey olur, evet, bulunur ve kurtarılır inşallah. Ama can yeleksiz bir şekilde biraz zor olur diye düşünüyorum. Ne kadar çünkü mukavemetiniz gider belli bir süre sonra. Su üzerinde kalabilmek güçleşir. Çok profesyonel yüzücü olacaksınız ya da çok şey olacaksınız ki yakın şeyde kalabilip hemen oradaki bir parçaya tutunup kalabilmek gerekir. Ama aksi takdirde biraz direnç ve şey azalır. Biraz zor bir şey olur. Her gece daha da zor bir süreç olur. Ama eğer can yelekleriyle takıp giymiş atlamışlarsa denize orada şey fazla ne kadarlık bir mesafeye atar sizi dalga atsa bile bakın havadan helikopterlerle arama kurtarma unsur birlikleriyle kurtarılacaktır diye düşünüyorum. O tabii 8 rahmetli vatandaş yani vefat eden vatandaşlarımızı şöyle düşünüyorum ben. Alabora olunca gemi alabora olunca içeride kalıp anlık olarak şahiriyede kurtaramadığı için boğulma olarak değerlendirmek gerekir. Yani dönememişlerdir, çıkamamışlardır hatta ama su yüzeyine çıkıp da can yeleği almışlarsa evet, çok daha umut verici şeylerle karşılaşabiliriz. Daha umutluyuz o açıdan. Yani hepimizin bildiği tabii şeyler aslında bunlar. Yani daha rahattır. Ama öbür türlü şeyi söyleyeyim yani uzun süre suda tuz oranı da yüksektir biraz orası. Orada uzun süre kalabilme biraz şey yapar, güç durumda bırakabilir diye düşünüyorum. Doğru. Umarım inşallah da sayı artmadan herkese ulaşılır diye. Ama tabii biraz önce sevgili Serhat Hocam'ın ifade ettiği etik olmayan tutum varsa yani bu yüzyılda bu olmamalı. Yani siz de söylediniz. Yani artık hangi yüzyıldayız? Eğer bir deniz vasıtasını boyayarak falan böyle çok ya bunları bizim artık geride bırakmamız lazım Sayın Demirtaş. Önce insan diyeceğiz. Ne olursa olsun ırkı, dili, dini, evet, mezhebi hiç fark etmez. Önce insan ya. Bunu tabii yapıyorsanız hocam, en iyisi. Yani
0: yüzlerce ya can taşıyorsunuz o feribotların içerisinde. Yapacaksınız.
1: Bunun geri dönüşü, şakası, hatası, pardonu olmaz. Ya bunu yapıyorsanız en iyi personelinizle, en iyi araçlarınızla bunu yapacaksınız. Sonra bu sizin yani profesyonel anlamda para kazandığı şey. Yani bunu laletten yöntemlerle yapamazsınız yani. Oraya göre personel alacaksınız, eğiteceksiniz. Şu hayatta insan canından daha değerli bir şey var.
0: Ne olabilir?
1: Eğer Sayın Hocam'ın ifade ettiği, ortaya koyduğu görüşler yani hakikaten eğer doğrulanırsa yani bu teyit edilirse yani dediği gibi hukuki süreç başlar. Herkes de artık hukukun sürecin alacağı kararları da bekleyip duyup görmek gerekecektir. Yani bu çok büyük aymazlık eğer öyle bir şey olduysa. Yani eğer efendim boyayarak işte ne bileyim hani böyle çok basit bir anlayışla siz can taşımaya niyetleniyorsanız yani idari anlamda umarım böyle değildir ama eğer yansımışsa gelir tabii yani sonuçlar. Bir de işte şey var işte efendim kaptana ya su alıyor araç şey gemi su alıyor işte bakın su alıyor denilmesine rağmen bunlar tabii araştırılacak ama tabii hukuk süreçte başladı. İlk aşamada böyle pervasız vurdum duymaz bir tablo görüyoruz şu anda gelen bilgiler doğrultusunda. Artık savcılarımızın incelemesine Sayın Demirtaş ve sonucu beklemekten başka bir durumumuz yok. Tabii. Umarız can kaybı artmaz. Tekrar buluyorum.
0: İnşallah
1: umarım
0: hocam. Artmaz. Yani. İnşallah. Evet. Hatta bir iddiada Biz işte böyle havalara, böyle durumlara alışkınız. Yani siz fazla sanki dillendirmeyin dercesine. Dediğimiz gibi iddialar vahim, inşallah doğruluğu yoktur.
1: Yoktur. Bakın ben Sayın Demirtaş, ben yaşadığım bir şeyi söyleyeceğim size.
0: Hocam yani, bu tabii arada çok affedersiniz. Sayın Doktor Hüseyin Fazla da yayınımıza katıldılar. Tabii. Hocam merhaba. Hoş geldiniz gündem özele.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Hocalarıma merhaba.
0: Çok teşekkürler. Hüseyin Bey, biz ne yazık ki meydana gelen bu felakete ilişkin değerlendirmelerle başladık. Birazdan sizden de görüşlerinizi almak isteyeceğim. Çağlar Hocam buyurun lütfen, sözünüzü kestim.
1: Yani herhangi bir vasıtayı kullandığınız zaman onun işte şeyidir, kullanıcısıdır tam yetkili. Mesela ben mesela helikopter uçuşlarında biz orada bakardık. Genç üsteğmen arkadaşlarımız uçuşa müsait, uygun değil dediği anda kimse ağzını açamaz. Yani önce tekniktir, önce işte efendim bakımdır, önce şeydir, somut duruma bakacaksınız. Şimdi burada gemi kaptanı, biz bu şeylere çok alışkınız, oho biz neler yaşadık gibi böyle çok enteresan bir bakış açısıyla gelmişse bu hiç affedilir bir şey değil. Ama yine de resmi şeyler, cümleler ortaya koymadan biz de belki burada Sayın Demirtaş yargısız da infaz yapmayalım diyorum ama umarım böyle lakayt bir şey karşılaşılmamıştır. İnşallah. İnsan hayatında 3 tane şeyden kaçacaksınız. Adam sendecilikten, bana necilikten, biz bir şey olmaz ya falan der de böyle hani hiç, bana ne ya bir şey olmaz ama sen de falan tarzı yaklaşımlarla hiçbir kurum ilerlemez. Böyle baktılarsa olaya çok yanlış yapmışlar. Umarım, tekrar söylüyorum, fazla da uzatmayayım. Umarım sayı artmadan beklemekte fayda var.
0: İnşallah, dediğimiz gibi bu iddialar da doğru değildir. Hüseyin Bey buyurun lütfen.
4: Öncelikle başımız sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımız var. Şimdi böyle bir hadisenin yaşanması hiçbirimizin beklemediği bir şey. Burada çeşitli iddiaların olması tabii ikinci planda. Sonuçta bir kaza oldu. Kazanın nedenini oluşturulacak kurul yerinde inceleyecektir. Bir sonuca varacaktır. Önemli olan şu anda ne kadar çok insanımızı kurtarabilirsek o denli faydamıza. Burada kazanı tabii olurken Girne açıklarında böyle taşına yakın mesafelerde, yani denizin orta, sonuçta 40 kilometre 40 mil civarında bir yerden bahsediyoruz ama deniz rotası biraz daha uzun. Orta noktalarda bu kaza meydana gelmiş olsaydı muhtemelen şu anda daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk. O yüzden de biraz şanslıyız diyebiliriz. Çünkü bu tür kazalarda ne kadar kıyıya yakınsak o derece arama kurtarma faaliyetlerinde başarılı olma ihtimalimiz yüksek. Kazazedelerin gerekirse kıyıya kendi imkanlarıyla ulaşması veya onları kurtarma araçlarıyla teması, gözle teması daha yakından olacağı için sabırla bekleyip, kurtarılmayı bekleyip herhangi bir paniğe kapılma olasılıkları daha düşük olacaktır. Bir de olayın gündüz olmazsa tabii ki artı faydamız olan bir şey ama neticede bu kaza olma konusundaki o spekülasyonlarda, özellikle işte bu geminin satış konusunda işte satışa çıkarıldığı ancak satılamadığı, sonrasında tekrar anlaşıldığı kadarıyla çok fazla bir kontrol mekanizması en azından emniyet yönüyle devreye sokulamadan tekrar sefere konulduğuna dair iddiayı ben çok önemli buluyorum. Yani gerçekten durum böyleyse vahim bir şey. Yani prosedürlere göre böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. En azından emniyet açısından baktığımızda Ulaştırma Bakanlığı'nın devrede olması lazım. Ama tabii burada yine Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki bir olayı da konuşuyor gibiyiz. Yani sonuçta Girne'den kalkan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bazı kurallarla alakalı veya bir boşluktan da kaynaklı olabilir. Ama nihayetinde bizim bilemediğimiz başka şeyler de olabilir. Yükleme hataları olabilir. Görüldüğü kadarıyla hava durumu herhangi bir şekilde böyle bir geminin batmasına neden olabilecek kadar çetin bir hava durumu ortada yok. Zaten öyle bir hava durumu olsa da
0: gerçi hocam ama
4: çıkılmaması gerekiyor.
0: Aslında evet. Dün ve ondan önceki gün epey şiddetli bir fırtına diyebileceğimiz evet. etkili bir rüzgar vardı ama bugün tabii iddialardan biri evet. o ama hepsi iddia açıkçası Hüseyin Hocam. Şimdi tabii, tabii. çok da vahim iddialar var. Çağlar Hocam da az önce evet. söyledi. İnşallah hiçbiri gerçek değildir tabii.
4: İnşallah.

0: deniz taşımacılığı hem araçların ulaşımında hem de insanların adayla yavru vatanla ana vatan arasındaki bağlantı açısından önemli bir
1: Tabii.
0: ulaşım aracı. Bunlara insanların güvenini sarsmayacak şekilde tezelden gereken açıklamaların yapılması, insanların yani bunu bir münferit
1: Tabii.
0: tek bir olay gibi görmesi, genelleştirmemesi, yani sanki burada büyük bir olay var, büyük bir ihmal varmış da bu kazayla beraber ortaya çıkmış gibi yanlış değerlendirmelere de gitmemek lazım. Bunu biraz münferit görmek lazım.
1: Ama bu
0: Daha
1: çok
0: sağduyulu
1: önemli
0: yaklaşmak
1: söylediğiniz
0: lazım.
1: Hüseyin Hocam.
0: Evet.
1: Yani taş ucundan yavru vatana, yavru vatandan dediğiniz gibi ana vatana önemli bir bağlantı, bir kaygı, tedirginlik olmasın. Şimdi benzer
0: Doğru,
1: yolla
0: kesinlikle.
1: seyahat edecekler iç açısından çok önemli.
0: Evet, yani burada tabii sosyal medya paylaşımlarına ben de siz de rastlamışsınızdır. Gördüğüm kadarıyla biraz böyle o abartılı şeyler var. Daha önceki paylaşımlardan yola çıkarak bu yaşanan kazaya gönderme yapanlar var veya başka ihmallerden bahsedenler var. Bazıları kısmen doğru da olabilir ama bu tamamen bu hatta yönelik güvensizlik olarak yansımamalı. Veya bu hatta canhıraş çalışan, emniyetle taşımacılığı gerçekleştiren insanlığımıza, çalışanlarımıza haksızlık etmemek lazım. Dolayısıyla kazalar havada, karada, denizde her zaman oluyor, olmaya da devam edecek. Önemli olan olabildiğince bu kazaların öngörülebilmesi, gereken tedbirlerin alınabilmesi, varsa prosedürel hataların onlara yönelik gerekli düzeltmelerin yapılması ve nihayetinde hiçbir insanımızın burnu kanamadan bu tür taşımacılığın içerisinde yer almaları için gereken güvenin verilmesi gerekiyor. Bence burada yetkililerin gereken ehemmiyeti göstereceğini, bir de bugün pazar günü tam kaza oldu, sıcağına bazı şeyleri tam ifade etmek zor olabilir. Yarın veya öbür gün net açıklama muhtemelen ilk etapta yapılır. Kazanın nedeni ortaya çıkar ve burada ilk etapta düzeltme adına bir şey yapılacaksa o da yapılır. Ondan sonra taşımacılığın güvenle devam edeceğini değerlendiriyorum.
1: Yavru vatan açısından çok önemli aslında
0: Evet.
1: bu. Elbette münferit bir olay. İnşallah öyledir. İnşallah tüm önlemler alınmıştır. Hep altını çiziyoruz.
0: Evet.
1: Resmi makamlardan gelecek açıklamayı bekliyoruz. Hüseyin Hocam, bir de şimdi arama çalışmaları devam ediyor. Zaman da ilerliyor. Çağdar Hocam da altını çizdi. İnşallah herkeste bir can yeleği vardır. Bunca saat denizde çok daha, biraz daha rahat kalabilmek, tutunabilmek adına. Öyle değil mi? Çünkü aksi durumda maalesef durum
0: Evet.
1: biraz sıkıntılı bir sürece evriliyor.
0: Evet, görüntülere göre yani orada herkese can yelekleri zamanında dağıtılmış gibi. Çünkü gemi bir anda batmıyor. Orada gereken tedbirler o manada alınmış gibi ama burada tabii ki denize düşen, denizde de bir şekilde kazazede olarak canını kurtarmaya çalışan kişilerin öncelikle panik yapmaması gerekiyor. Şimdi can yeleği vardır ama korkusundan can yeleğini
1: Tabii.
0: çıkarmış veya işte başka türlü değerlendirmiş olabilir insanlar. Yani burada can havliyle yani eğitimli insanlar değil sonuçta. Bazı hatalar yapılmış olabilir. Bu nedenle bile canını kaybedenler olabilir. İnşallah sakin bir şekilde olabildiğince bekliyorlardır. Onlara tabii havalarının kararıyor olması şu an dezavantajımız ama bizim gece arama kurtarma kabiliyetlerimiz de var. Helikopterlerde o imkanlar da var. Onların da görüntülere baktığımda sevkiyatının yapıldığını görüyoruz. Yine en başta söylediğim gibi sahile yakın bir bölge, nispeten ulaşılabilir noktadırlar. İnşallah olabildiğince daha fazla vatandaşımızın kurtarılması için
1: İnşallah.
0: zaten ekipler gayret gösteriyor. İnşallah güzel haberler almaya devam ederiz. Gece olabildiğince düşük sayıyla bu kazadan çıkmış oluruz.
1: İnşallah. Çağdur Hocam, biraz şuna da değinmek isterim. Mesele önemli. Bugünün en sıcak gündem başlığı. Özellikle tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber yavru vatanın bu arama kurtarma çalışmalarını bir elden çok büyük bir koordinasyonla yürütüyor olması son derece önemli. Çok da manidar. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından çok ama çok farklı bir noktada yavru vatan diyoruz. Dolayısıyla bu kıymetli süreci biraz daha hızlı ilerletmek adına da aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eli orada. Öyle değil mi?
2: Gayet tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakınız bizim

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde, yavru vatanımızda bir kol ordumuz var. Artı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, yani ne, şöyle söyleyeyim, askeri anlamda son derece teçhiz edilmiş, son derece güçlü bir yapımız var orada. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sivil unsurlar içerisindeki, biraz önce sevgili Fazıl Hocam da ifade etti, yani arama kurtarma ekipmanları ve teçhizatı ve personeli düşündüğümüz seviyenin çok üzerinde. Tabii Türkiye'den de böyle bir şey olduğu takdirde, bakın Türkiye'nin yakın Türkiye'ye, dolayısıyla Türkiye'de bulunan değişik kuvvetlerde ve kurumlardaki arama kurtarma timleri, MAK timleri, yani özel arama kuvvetleri var, muharebe arama kuvvetleri var, kazazade kuvvet, sahil güvenlik komutanlığı, bu tarz çok donanımlı ekipleri var. Hemen hemen büyük bir çoğunluğu orada. Ben şöyle söyleyeyim size, böyle bir kaza olduğu an, bu kaza olduktan sonra bütün unsurlarla müdahale edilmiştir, edilmektedir de. Yani bunu böyle görmek lazım. Ama gece şartı var. Bir de şimdi sizin altyazınızda geçiyor, 18 kayıp. Bu
1: Tabii.
0: çok, yani 18 kayıp biraz içimizi burkuyor. Yani şimdi evet, o ilk alabora olunca panikle deniz içerisinde bir şeyin içerisinde kalıp ve boğulma olabilir. Üzülerek ifade ediyorum. Bir boğulma
1: Doğru,
0: olabilir.
1: doğru.
0: Başınızı vesaire bir yere çarpıp öyle bir sonuç yaşanabilir. Bir de düştükten sonra eğer şey yoksa, can yeleği verilmemişse, hayata ulaşamamışsanız, bu kayıp benim biraz tadımı kaçırdı açıkçası. Yani biz şimdi 8 hayat kaybı diyoruz ama bu inşallah artmaz diyelim, artık böyle bir temenni noktasına geldik. Ama şunu bilelim, yani şunu bilelim, yani bunu gerçekten kabul edelim. Şu anda gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün bu deniz kazalarından müdahale edecek olan arama kurtarma ile ilgili asker, sivil hiç fark etmez, bütün unsurların orada olduğunu biliyor. Yani öyle bir şeye bırakmaz Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çok teknik, çok donanımlı, bu konuda uzman
1: Çok.
0: personelimiz var.
1: Çok,
0: Bunlar
1: çok.
0: çok donanımlıdır. Yani böyle hani efendim, böyle lalettayim bir arama kurtarma değil. Çok çok donanımlı unsurlarımız var. Yeter ki görebilsinler. Yani
1: Evet.
0: yeter ki o gece ışıklandırırlar. Herhalde Hüseyin Hoca daha iyi bilir. Helikopterlerin o ışıklandırmaları da vardı yukarıdan aşağı doğru. Dolayısıyla ulaştıktan sonra kurtarmak sorun değil. İnanın kurtarmak sorun değil, ama işte
1: Maksat önemli
0: biraz
1: olan
0: tabii
1: ulaşabilmek.
0: tabii görebilmek, tespit ettikten sonra sorun değil. Tespit ettikten sonra sorun değil. Özel eğitimli, sadece hayatını bu işe adamış subaylarımız var. Uzman çavuşlarımız var, uzman personelimiz. Yani bunlar deniz kazalarında veya diğer konularda gelir, yaralıları alır, kurtarır, tahliye eder. Bu konunun eğitimli, dünyanın örnek adamları var bizde bu konuda. Dolayısıyla yeter ki tespit etsinler. Çok donanımlı, çok ciddi bu konuda profesyonelleşmiş örnek seviyede unsurlarımız var. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum.
1: Yo,
0: Ya
1: tabii.
0: bizzat da işin içerisinde planlamalarında bulunduğum için
1: Tabii,
0: söylüyorum.
1: tabii, tabii.
0: Dönemsel olarak bunlara görev de verdik. Yeter ki ulaşabilsinler. Çok taze. İşte karanlık süreci var. Yani teknik ekip destek, efendim maddi manevi destek, yani somut olarak söyleyeyim, yani helikopterinden arama unsurlarına kadar herhangi bir şey olduğunu hiç aklıma bile gelmiyor. Müthiş bir şu anda koordinasyon o bölgededirler. Kolordu komutanımız, Sayın Kolordu Komutanı olsun, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik kuvvetlerinin yetkilileri muazzam bir koordinasyonla bu işi götürüyorlardı. Türkiye'den de unsurlar gittiğini değerlendiriyorum. Ya bu iş şansa bırakılmaz. Yeter ki
1: Tabii.
0: tespit edebilsinler. Yani
1: Ama
0: çok ciddi bir
1: şöyle değil mi
0: şekilde.
1: Çağdar Hocam, Hüseyin Hocama da soracağım. Şimdi alabora olan bir gemi tamamen ters dönmüş. İçerisinde sıkışıp kalmış, ne yazık ki yani anlatmak durumundayız. Hiç hoş, kulağa
0: Evet,
1: hoş gelen
0: tabii ki.
1: kelimeler
0: Evet.
1: değil ama.
0: Değil,
1: Şimdi
0: evet. Doğru söylüyorsun.
1: belli bir alanda sıkışıp kalmış, oradan belli bir şekilde çıkmayı başaramayabilen ne yazık ki yolcular olabilir. Biraz o kısma ulaşmak da herhalde problemli mi
0: Evet,
1: olur?
0: şimdi onu demin ifade ederken onu unuttum herhalde ifade etmeyi. Deniz kuvvetlerimizin bu konuyla ilgili de unsurları var. Yani bir batıktan yaralı kurtarma ile ilgili hemen o bölgeye gitmişlerdir. Onu da kusura bakmasınlar, şeyin heyecanıyla, sıkıntısıyla unuttum herhalde. Deniz kuvvetlerimizin de bu konuda yetişmiş profesyonel ekipleri var. Yani bir batık olduğunda, bir su kazası, deniz kazası olduğunda dalgıçlarımız, su altı personelimiz ulaşmakta, çıkarmakta çok deneyimli ve çok tecrübeli bir şeyimiz var, ekiplerimiz. Yani dediğim şu, söylemek gerekirse, yani kara, deniz, hava, bütün arama kurtarma unsurlarımız bu konuda çok donanımlı, çok teçhizatımız, malzememiz, her şeyimiz var. Hava ambulansından işte kurtarmaya kadar. Yani onlara hiç girmiyorum ben. Hani
1: Tabii.
0: bilsin vatandaşlarımız her şey. Ama dediğim gibi, yani işte siz de ifade ettiniz. Kaza nasıl oldu? Alabora oldu? Aşağıdalar mı? Battılar mı? Bazen biliyorsunuz batığın belli bir noktasında da şey kalır, bir boşluk kalır. Nefes alabiliyorsunuz orada. Oralarda kişiler var mı? Şu anda dalgıçlar da oradadır büyük ihtimalle, su altı personeli de. Şu anda her anlamda dört koldan, yani helikopterlerle denizden, su altı denizden, satı üstünden, satı altından arama, kurtarma faaliyetleri devam ediyordur. Umarız bu kayıp sayısı da azalır artmadan. İnşallah da daha az şeyde kayıplarda bu elin bir kazayı böyle 30 Ağustos günü maalesef istemezdik ama böyle atlatmak isteriz yani sonlandırmak isteriz. Bakın görüntülerde şeyler orada, bakın arama kurtarma helikopterleri nasıl koordine olmuşlar, bakın herkes tabii yer yerinde. Ama tabii kolay bir şey değil. Şu anda ne desek de tam bilgilerle, taze bilgilerle kıymetli izleyiciler de lütfen yanlış anlamasınlar. Yani ordumuzun işte karası, havası, denizi hepsinin en mükemmel malzemeleri var. Tabii oraya gittiler. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Herhalde yarın tam net şey olarak kesin bilgileri de alacağız diye düşünüyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Bundan yaklaşık 40 sene önce ben orada görev yaptım. 41-42 sene önce. O daha eski gemilerle gidip geliniyordu. Hiç kaza hatırlamıyorum. Yani şimdi şöyledir. Bir kez daha bunu vurgulamak istiyorum. Bu tarz bir şey yolcu gemisidir, yük gemisidir vesaire. Bunu biraz önce Hüseyin Hoca ifade etti. Yükleme bindirme deriz. O çok önemli. Eğer dengeyi kaçırırsanız Allah korusun sorun olur. Buralarda artık siz işte biraz önce de Serhat Hocam'ın dediği gibi eğer o ham bilgilerde teyit edilmişse işte bir şey olmaz düşüncesiyle ya da işte boya badana ne bileyim işte söyledi hocamız ilkel metotlarla eğer gemiler yolculuğa çıkartılmışsa biz böyle havalar gördük bize bir şey olmaz mantığıyla gidildiyse çok yazık. Artık bizim bunu aşmamız lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne de yakışmaz. Yani bu tarz mentaliteyi bırakacağız. Eğer orada bir hata varsa gitmeyeceksin kardeşim. Evet. İçeride can taşıyorsun. Evet. Daha kıymetli olan bir şey var mı? Daha kıymetli olan bir şey var mı? Ya taşıma kardeşim, ertesi gün taşı, ertesi gün yap. Eğer bir problem varsa. Ya bu tarz bize bir şey olmaz. Adam sendeci. İşte ne bileyim hani ucundan tutmak, işte neme lazımcılık falan. Bunlar bizim artık terk etmemiz gereken tutum ve tavırlar olmalıdır diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bunda bu konuda böyle vurgulamak gerekir diye diğerlerden.
1: Şimdi Çağlar Hocam'ın da altını çizdiği gibi bizim en azından bu meselede içimiz şundan dolayı rahat. Biz gerçekten arama kurtarma faaliyetlerinde çok ama çok önemli bir yerdeyiz. Elimizin ulaşamadığı hiçbir yer yok. Ne mutlu bize. Evet. Tüm hava, kara, deniz, değil mi Hüseyin Hocam? Bu konuda rahatız.
0: Tabii ki. Hocam. Tabii ki.
1: Yani bakın, ulaşamayacağımız bir nokta yok. Çok şükür inşallah tez zamanda neticelensin. Hüseyin Hocam sizden de bir iki cümle alayım. Serhat Hocam da. Sonra bu meseleye bir virgül koyacağız. Buyurun hocam.
2: Şimdi bu tür deniz taşımacılığı yapılan bir güzergaha yönelik olarak çeşitli emniyet güvenlik protokolleri mutlaka olması gerekir. Yani herhangi bir şekilde denizin ortasında da olabilir, sahilde de olabilir. Böyle bir kazanın olma ihtimaline göre çeşitli senaryolar zaten çalışılmış ve buna göre de olası arama kurtarma ihtiyaçlarına yönelik gereken sorumluluklar, yetkiler, görevler ortaya konmuştur. Zaten arama kurtarma ile ilgili sürecin temelinde 7/24 hizmet vermek var. Şimdi Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlere baktığımızda bu konuda bizim bir zafiyetimiz yok. Kaldı ki Kıbrıs dibimizdeki bir ada, her zaman için temas halinde olduğumuz ve bunun bu mevcut güzergahtan hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti sorumlu, ortaklaşa işlettiğimiz bir hattan bahsediyoruz. Şimdi o görüntülere baktığımda örneğin Kuğur helikopterlerini gördüm. Onlar arama kurtarma konusunda gereken teçhizat içinde olan işte kurtarma binçlerinden tutun gece görüş gözlüğüne kadar. Tabii bunların savaşla ilgili de çeşitli versiyonlar var ama buradaki ihtiyaçlar kapsamında ona göre teçhiz edilip bölgeye aktarıldığını görüyoruz. Ve denizden kurtarmalarda özellikle helikopter gerçekten çok faydalı, kullanışlı bir araç. Yine kazazedelerin yerini tespit etme adına insan savar araçları da artık günümüzde etkin bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de bunu kullanıyor. Yine arama kurtarma uçakları var. Özellikle Türkiye açısından Kasa'nın CN-235 tipi uçaklarında bizim bu maksatta teçhiz edilmiş, bu maksatta eğitim almış personelin görev yaptığı bir arama kurtarma imkan ve kabiliyet yetenek havuzumuz var. Dolayısıyla bunun tabii denizdeki hücum botlar var. Burada sahilden ayrıldıktan yani yaklaşık 4 dakikadan bahsediliyor. Burada eğer görgü tanıtların söylediklerine itibar edebilirsek, yani doğruluğu konusunda şüphelerimiz yok ise, bu durumda zaten sahilden yaklaşık 2 ila 3 kilometre kadar uzaklaşmıştır. Bu da nedir işte? Yaklaşık olarak 3000 metre dersek sahilden hepimizin gözle görebileceği uzaklıkta bu kaza yaşanmış ve kısa sürede de müdahale edilebilecek bir olay. Ama tabii gemi su almaya başlamış. Herhangi bir şekilde çarpışma yok. Bir anda gelişen bir şey değil. Ama burada gereken o faydalı zaman doğru kullanılmadı ise vefat edenlerin sayısı artabilir veya denizde onların gereken şekilde sabırla beklemeyip kendilerini örneğin can kurtaran yeleklerini atıp yüzmeye çalışabilirler. Ama o panik esnasında yüzememiş olabilirler veya yüzme tam bilmiyor olabilirler. Burada vefat nedenleri birçok şeye dayanabilir. Herhangi bir bu tür olayda özellikle deniz suyunun sıcaklığı uygun ise herhangi bir şekilde alabora, yani geminin içerisinde alabora'nın da sıkışıp kalmadıysa kişiler, ki anladığım kadarıyla bu katamaran tipi gemide sıkışma olayının olmayacak şekilde önceden herkes dışarıya çıkarılmış, güverteye çıkarılmış, gereken anladığım kadarıyla teçhizat dağıtılmış, eğer o görüntülere doğru olarak kabul edersek. Dolayısıyla burada daha fazla kayıp olma ihtimalinin önü büyük oranda kesilmiş. Bir şeyler yapılmış. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları zamanında devreye sokulduğu için denizdeki, deniz yüzeyindeki kazazedeler de çok kısa bir süre içerisinde toplanmış. Ama yani sonuçta 259 yanlış bilmiyorsam yolcu var, 8 adet mürettebat var. Yani sayı da az bir sayı değil.
1: Tabii.
2: Her ne kadar yakın olsak da burada ulaşılamayan veya biraz önce dediğim gibi panik nedeniyle farklı davranışlar sergileyebilen, herkesin eğitimli olmadığı klasik yolculardan bahsediyoruz. Yani oradaki yolcu profilini düşünürsek bunun içerisinde yaşlılar olabilir, çocuklar olabilir, hastalar olabilir.
1: Yani o refleksi gösteremeyecek onlarca yolcu olabilir. Yani herkes zaten yüzme bilmeyebilir.
2: Aynen. Evet. Aynen. Yani dolayısıyla buradaki hani kayıpların nedeni başka faktörler de olabilir. İnşallah temennimiz odur ki ne kadar az kayıp o kadar iyi olur inşallah. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla hem Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin de çeşitli araçlarını ekranlara getiriyorsunuz. Yine bizim Türkiye Cumhuriyeti'mize ait araçlar da oralarda görev yapıyor. Şu anda bakın Kugur helikopterine canhıraş bir şekilde sedyeyle gidiyorlar. Burada gereken tedbirler gecikmesizin alınmış. Bir kurtarma faaliyetleri hızla sürdürülmüş ve netice itibariyle olabildiğince fazla vatandaşımızın kurtarılması için her iki devlet de gereken gayreti göstermiş.
1: Tabii.
2: Burada en başta ifade ettiğim şekilde bazen bu tür şeylerde protokollerde eksiklikler olabilir. Zaten bu kazalardan da ders alınır. Daha sonra benzer bir kaza Allah korusun olduğunda da daha az insana zarar verecek şekilde o kazalardan en iyi şekilde çıkabilmek de amaçlanır. Çünkü sonuçta bir vasıta bir yerden bir yere gidiyorsa kaza olma ihtimali dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun olabiliyor. Önemli olan burada insan hatalarının minimize gidilmesi, kural hatalarının olabildiğince olmaması,
1: tüm önlemlerin de alınması,
2: arama kurtarma faaliyetlerinizin iyi olması.
1: Tabii.
2: İnşallah bir daha böyle bir kaza yaşamayız. Tekrar söyleyelim. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz vefat edenlere. Amin. İnşallah bu kayıtlar da en kısa sürede bulunur. Daha az sayıda vefat eden vatandaşımız da bu kazayı kapatmış oluruz.
1: İnşallah hocam. Tabii bekleyenlere de Allah sabır versin. Gerçekten çok zor bir süreç. Ailelere. Hocam buyurun, bir son değerlendirme de sizden rica edeyim.
3: Yani işin aslında teknik kısmını asker kökenli tabii hocalarımız çok daha güzel anlattılar. O nedenle işin teknik kısmı zaten benim çok hakim olduğum bir alan değil. Burada sadece birkaç nokta var. Bizim şu anda bu kazayla ilgili en azından kendim için söylüyorum, bütün bilgilerimiz basın organlığı dışarıya, basın organının üzerinden elde edildiğimiz bilgiler. Tabii bunların içerisinde ne kadarın gerçek bilgi olduğunu bilemiyoruz. Fakat burada esas olan nokta şu, yani geminin eski bir gemi olması, mürettebatın önce kendini kurtarması.
1: İddialar onlar.
3: Bu iddiaların çoğu basına yansıyan iddialar ki ben bugün Kıbrıs medyasından da özellikle dinledim bu olayı. Ama burada esas alınması gereken nokta geminin ilk su almaya başladığı andan ne kadar sonra geminin alabora olduğu ve bu süre zarfı içerisinde gerekli müdahalenin yapılıp yapılmadığıdır.
1: Hocam bu arada çok affedersiniz. Şimdi Hüseyin Hocam, Çağlar Hocam, hava şartları normal deniyor ama şimdi buradan baktığımızda yani çok da sakin bir deniz değil, dalgalı. Yani belli ki bir rüzgar var, etkili yani.
3: Yani geminin batmasını sağlayacak bir rüzgar mı bilemiyoruz.
1: Onu bilemiyoruz, elbette bilemiyoruz. Çok da sakin bir denizden de söz etmiyoruz ama.
3: Ama şunu biliyoruz yani bizim kurtarma ekiplerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ve diğer birimler hemen olaya müdahale edip gerekli kurtarma işlemlerini başarıyla yürüttüler. Soruşturmanın İnşallah. Neticesine göre inşallah daha az bir kayıpla bu İnşallah şeyi kapatmış hocam. Oluruz.
1: Hepimizin beklentisi Amin. O dediğimiz gibi. Geride bekleyen aileler için de gerçekten çok zor. Onlara da sabır dileyelim.
3: Tabii ki.
1: Bir umutlu bekleyiş var inşallah. En az kayıpla
3: İnşallah.
1: Bu faciayı biz de bu şekilde atlatmış olalım. Müsaadenizle bir ara verelim. Aranın ardından da bu meseleyi elbette takip ediyor olacağız bütün gece boyunca. Arama çalışmaları devam edecek. Allah kolaylık versin. Arama kurtarma çalışmalarına katılan her bir yetkiliye, askerimize, Mehmetçiğimize, görevlilere bir ara verelim. Sonrasında diğer başlıklarımıza bakacağız.
4: TGRT FM Haber. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
9: TGRT FM Haber.
1: Gündem özel devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi terörsüz Türkiye süreci, çerçeve yasa. Biz tüm bunları konuşurken sınırımızın hemen ötesinde önemli bir gelişme yaşandı. Neydi o gelişme? Terör örgütü YPG. PYD tabi adı her ne olursa olsun terör örgütü PKK'nın uzantısı, Suriye uzantısı. Dediler ki biz kendimizi feshettik. Suriye hükümetine entegre oluyoruz. Ki birazdan konuşacağız da şu an arkadaşlarım da ekrana verdi. Terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın danışmanı olarak bundan sonra yanında yer alacak ve görev alacak. Şimdi önce terör örgütü YPG'nin, SDG'nin adı her ne olursa olsun bu terör örgütünün kendini feshetme meselesini sorarak başlamak isterim Çağlar Hocam'a.
0: Evet, çok önemli bir kırılma noktası yaşadık geçen hafta. Açıkçası hem bölgesel güç dengeleri açısından, o bölgesel güç dengelerinin sahadaki kontrolü veyahut da nüfuzu ve ayrıca bir diğeri de buradaki güvenlik mimarisinin kökten değiştirecek bir stratejik kırılma Tabii bu hem Suriye açısından, ABD açısından, İsrail açısından, Türkiye açısından çok bütün faktörler açısından ayrı ayrı ele almak gerekecek. Ama şöyle bir tarihi perspektife bakalım. Biraz şöyle son 1,5 yıla. İşte 8 Aralık 2024 Suriye'deki olayların başlayıp devrimin başlangıcı. Daha sonra Muhabdin'in Cumhurbaşkanı oluşu ve Mazlum Abdin'in ortaya koyduğu irade. Özür dilerim, Şara'nın ortaya koyduğu irade. Şöyle, ya ben revanşist olmayacağım ama Suriye coğrafyasında da silahlı terör örgütüne müsaade etmeyeceğim. Biliyoruz ki İsrail bölgede çiğ yaklaşımlarla bölünmüş parçalanmış bir Suriye istiyor. Suriye'nin, İsrail'in bakımcısı. Ve Türkiye'mizin de Suriye'ye son derece desteği başladı ve halinde devam ediyor. Böyle perspektif içerisinde gidiyor. Şimdi her iki unsur arasında, yani Şam hükümeti ile Suriye PKK'sı arasında bir mutabakat metni imzalanmıştı. O çerçevede aşağı yukarı bir yıla yakın bir süredir bu metin aşılamıyordu. Bir entegrasyon konusunda bazı adımlar atılamıyor idi. Ancak son dönemlerde Suriye PKK'sının başındaki şahıs entegre olacağız dedi ve entegrasyona karar verildi. Ama şimdi burada Sayın Hakan Fidan'ın cümlesine atlayan bir şey söylemek istiyorum. Evet, yazılı olarak doğru bir cümle hareket ama pratikte sahada ne kadar karşılığı var onu göreceğiz. Şimdi bu tabii ki güvenlik açısından şöyle ele alalım. Ben çok diğer konuşmacıların da çok zamanını almayayım. Birincisi bu örgütün, bu Suriye PKK'sının bu noktaya gelebilmesi tek taraflı değildir. Yani KCK'nın 4 parçasından biri olup o coğrafyada bir sözde bir Kürdistan kurabilmek için ABD tarafından IŞİD'e karşı mücadele adı altında, kisvesi adı altında kurulmuş, çok ağır silahlarla teşkil teçhiz edilmiş. En sonunda 2026 bütçesinde de 130 milyon dolarlık bir para aktarılmaya çalışılan bir yapı idi. Ama işte stratejide 3 hareket vardır, 3 prensip vardır, kuvvet, zaman, mekan. Büyük Türk Devleti, Türk aklı 2015'te bunu ortaya koymuş. Arkasında da hain darbe girişiminden sonra Kahraman Türk Ordusu bu bölgeye, bu yapıya Zeytindalı Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile o kahraman harekatlarla buradaki sözde bir yapının oluşmasına büyük engel mani olmuştur. Örgüt sıkışmış, örgüt özellikle Suriye devriminden sonra da kendince çıkış aramaya başlamış. Efendim Türkiye'de ortaya koyulan bir irade olduğu dönemde hatırlayalım. 22 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da direkt olarak arkasında durduğu ve halen de desteklediği büyük bir terör, süs Türkiye, terörsüz bölge vizyonunun Suriye coğrafyasına yansımasını görüyoruz. Örgüt, Suriye PKK'sı artık Suriye'de efendim silahla mücadele ederek bir şeye ulaşamayacağını anlamıştır. Bu çok önemlidir. Bu örgüt açısından çok önemlidir. İkincisi de şunu da söyleyeyim ben. ABD'nin tutumunu çok iyi denemek gerekiyor. ABD'nin, Trump'ın birinci dönemi, Biden dönemi ve ikinci dönemi çok farklı. Burada en önemli şey ne biliyor musunuz kıymetli konuklar? Türkiye'mizin ABD'ye Türk tezlerini kabul ettirebilmiş olmasıdır çok önemli olan. Yani siz burada IŞİD'e karşı bir örgüt kuruyorsunuz. Uzun yıllar besliyorsunuz, büyütüyorsunuz, işte yaptıklarına ses çıkarmıyorsunuz. Hatta Türk ordusunun, kahraman ordumuzun yapmış olduğu harekatlar için de şu cümleyi kullanıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlı hareketleri bölgede barışı zedeliyor gibi garabet cümleleri kuran da ABD'dir. Ama şimdi önemli olan şu, Türkiye'nin aklı selim, son derece akılcı, doğru diplomasi ve güvenlik diplomasisi ve normal sivil diplomatik adımları, stratejik adımlarının ABD'yi bu noktada tutum ve tavır değişikliğine götürmüş olmasıdır asıl olan. Bunu gördü Trump, Sayın Demirtaş. Trump şimdi baktı, bu coğrafyada gittikçe güçlenen, büyüyen bir Türkiye var. Hamaset yapmadan konuşuyoruz. Çünkü politika, real politik ortada. Dolayısıyla Türkiye'yi karşısına almaktansa Türkiye ile birlikte hareket edebilmenin ya da Türk tezlerinin ne kadar doğru olduğunu gördü, anladı ve kabul etti. Buna bir örnek Güney Kafkasya coğrafyasıdır. Yani Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan ilişkisi. Burada gördü bunu. Dolayısıyla örgüt de yine terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projeksiyonu çerçevesinde Suriye PKK'sı Efendim, bu fesih kararını aldı. Ancak tabii ki detaylar çok önemli. Evet. Burada tekrar dillendirmek istemiyorum ama sahada bunun karşılığını görmek lazım. Efendim o Tugaylar ne olacak? Bunlar soru. Ya bu soruları biz böyle göz ardı edemeyiz. Ama şunu söyleyeyim. Bak, Tugay'ından tutun, kadın kollarını teşkilatlamasından tutun. İşte Afrin'de özel birlik istiyorlar. Efendim Kamışlı'da özel birlik istiyorlar. Bu entegrasyon sadece entegre olduk demek de olmaz. Ben şimdi çok ayrıntılara girmeyeyim. Oradaki ağır silahlar ne oldu, nereye gidecek? Bu unsurlar nasıl entegre olacak? İnsan kaynağı nasıl entegre olacak? Bunların hepsi mikro detaylar. Bunlar tabii ki akşamdan sabaha hemen olmasını beklemiyoruz. Zaman içerisinde olabilmesidir asıl olan çok önemli bir süreçtir ve çok önemli bir karardır. Çok önemli bir karardır. Buradaki örgütün kendini feshetmesiyle kaybeden ülke de İsrail'dir. İsrail'in bütün o planları, programları, kafasındaki o fitne, fesat politikaları çökmüştür. Kolu hatta ne diyorlar? Stratejik tokat yedi. Stratejik
1: onu,
0: tokat
1: onu
0: değil.
1: Onu birazdan detaylandıralım hocam.
0: Ben
1: İsrail
0: orada bir tanımlama katayım o zaman Sayın Demirtaş. Tabii. Stratejik yumruk yedi, yumruk. Evet. Tokat mokat değil onunki. Yani o coğrafyada artık İsrail yok. Bu coğrafyada Türkiye'miz efendim Suriye'ye El Cezire televizyonuna Sayın Cumhurbaşkanı röportaj verdi, demeç verdi, şunu söyledi. Orada zaten söyledi bu El Zuhur saldırısından önce. Türkiye soydaşları, Suriyeli soydaşlar kardeşlerimiz merak etmesinler. Destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu coğrafyada artık inişli çıkışlı, zaman zaman sinir sıkışmalarının yaşanmasına rağmen, zaman zaman güvenlik diplomasisinde istenmeyen tutum ve tavırlarla muhatap olunmasına rağmen çok önemli bir köşe dönülmüştür. Bundan sonrası artık Suriye'ye entegre olunmuş tek bir Suriye Cumhurbaşkanı olarak Şara'nın omuzlarına çok büyük yük koyulmuştur. Önce bunu ortaya koyalım. Entegrasyon sürecini artık Suriyeli yetkililer sürdürecekler, devam ettirecekler. Türkiye'mizin ali menfaatlerine zararlı bir durum olacak olabilir, olmaz da inşallah. Öyle bir olasılık olduğunda Türkiye'miz muhakkak gerekli tavsiyelerde bulunur diye değerlendiriyor.
1: Peki Hüseyin Hocam, önce YPG'nin kendini fesini sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra Mazlum Abdi'nin işte Şara'nın danışmanı olması meselesini konuşalım biraz. Ardından da Serhat Hocam'a geleyim. Buyurun.
2: Çağlar Hocam şimdi güzel bir konuya açıklık getirdi. Güzel bir çerçeve sundular. Şimdi onu tamamlayacak şekilde bir şeyi konuşurken tabii böyle kendi kendine hiçbir şey olmuyor. YPG durup dururken herhalde kendini feshetmedi. Ya canım sıkıldı, tamam ben artık oynamıyorum demiyor. Burada Türkiye'nin geçmişten günümüze uyguladığı kararlı bir politika var. Bu hem güvenlik açısından hem iç siyasette hem dış siyasette takip ettiği bütüncül bir politika. Hem terörle hem de teröristle mücadele konusunda amansız bir kararlılık sergiledik biz. Bunu hem Türk güvenlik unsurlarıyla, başta ordumuzun işte Karadeniz hava her türlü unsuruyla olmak üzere jandarmamız, işte sahil güvenlik de bunun belirli oranda parçasıdır. Deniz kuvvetleri bile oraya deniz piyadelerini iş güvenlik harekatı kapsamında göndermiştir. Yani burada bir şekilde Türk güvenlik unsurları tamamen bu terörle mücadele alanında hem gereken mücadelede bir yerde tutmuşlar, için içerisinde olmuşlar. Hem de bu tür bugün geldiğimiz noktada bir başarıdan söz edebiliyorsak bunu da pay almışlardır. Şimdi Türkiye'nin kararlılığı niye önemli? 78 yılında PKK kurulduğu an, daha o anda 79 yılında toplam 21 kurucusu var. Çoğunluğunu Türkiye hem bertaraf ediyor, Abdullah Öcalan işte Suriye'ye kaçmak zorunda kalıyor. Suriye'deki her türlü gelişme, şu anda onu konuşuyoruz, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. En yakın komşumuz, 911 kilometrelik uzunluğunda bir ortak sınıra sahibimiz var. Dolayısıyla Suriye içerisindeki gelişmelere Türkiye'nin gözünü kapatması, efendim bizim sınırlarımızın dışında bizi ilgilendirmez diyecek kadar hani olaylara uzak durmamız kesinlikle mümkün değil. Bu Suriye'nin veya herhangi bir komşumuzun iç işlerine karışmak manasında söylemiyoruz tabii ki. Ama Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları, güvenlikle aldığı tedbirlerin sadece yurt içerisinde sınırlı olmadığını, yurt dışında da alınacak tedbirlerle ilişkili olarak ancak elde edilebilecek bir başarıdan söz edebileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi bunun sanki bir yansıması olarak işte yıllardır teröristle mücadele ediyoruz ama
1: evet.
2: Özellikle 2003 yılında kurulan bir PYD gerçeği var. Onun öncesinde Esad rejimlerinin PKK'ya kucak açtığını da biliyoruz. Adeta terörü, özellikle bu etnik kökenli terörü Türkiye'ye karşı dolaylı bir silah gibi kullandılar. Ve özellikle Beşar Esad Fırat'ın doğusunu adeta bu silahlı PYD'nin silahlı unsuruna, YPG'ye teslim etti. Oraya sanki onlar için kurtarılmış bir bölge gibi olabildiğince kendilerine alan bulabilecekleri. Hatırlayalım, bunların rafinerileri vardı, çeşitli gümrük kapıları vardı, vergi sistemleri vardı ve ABD de maalesef bunların yanında yer aldı. Sözde IŞİD'le mücadele adı altında bunları silahlandırdı ve 100 bin civarında bir YPG'nin 100 bin civarında silahlı unsur olduğundan falan bahsedildi. Şimdi gelinen noktada özellikle Esad rejiminin devrilmesi, ama devrilmesi için Türkiye'nin sahada gösterdiği gayret, 2016 yılından itibaren icra ettiği Suriye içerisindeki o bir dizi operasyonlar, bizim güvenlik kuşağı, 30 kilometre derinliğindeki güvenlik kuşağını inşa edebilmek için bizim orada çok fazla sayıda şehit verdiğimizi de unutmayalım. Hatta Rusya ve ABD ile çekişmek zorunda kaldık. Çünkü onların askerleri de Suriye toprakları içerisinde kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyorlardı. Netice itibariyle 8 Aralık 2024'te Esad rejimi devrildikten sonra sahadaki gerçeklikler Türkiye'nin lehine hızlı bir şekilde değişmeye başladı ve Türkiye ile Ankara ile eşgüdüm içerisinde çalışan Ahmet Eşşera hükümeti yine Washington tarafından da desteklendiği için burada bizim ABD ile Türkiye'nin çıkarları çatışmaktan ziyade büyük oranda ortak noktada buluştu. Şimdi burada gerçekliğe aykırı bir duruş sergileyen YPG vardı aslında, o günleri hatırlarsak. Yani YPG 10 Mart 2025 tarihindeki o Ahmet Eşşara ile Mazlum Abdi arasında imzalanan mutabakat zaptı vardı. O mutabakat zaptında Mazlum Abdi biraz kendi cenahı tarafından oldukça fazla oranda eleştiriye tabi tutuldu. Orada zaten aslında bir yönüyle zemin kaymıştı. Türkiye'nin arzu ettiği, Ahmet Eşşara'nın da taahhüt ettiği toprak bütünlüğü sağlanmış, üniter devlet yapısından taviz verilmeyecek bir yapıya geçiş olacağı şeklindeki Türkiye'nin beklentisi o mutabakat zaptıyla büyük oranda garanti altına alınmıştı. Hem ABD hem de Türkiye'de bu işin zaten takipçisiydi. Buralarda İsrail'in zaten nasıl bir politika izlediğini biliyoruz. Yani Türkiye ne kadar toprak bütünlüğünden yanaysa İsrail'de o denli onun aksi durumu sergiliyor. Fakat YPG o mutabakat zaptına rağmen nedense kendine göre daha fazla bir takım şeyleri koparmak veya sahadaki kendi işlerindeki çekişmelerden de kaynaklı, bir de elde ettikleri gelir yapısından mahrum olmamak, o özerk yapıyı olabildiğince muhafaza edebilmek ve sanki devlet içerisinde devletmiş gibi bir yapıya sahip olarak orada Fırat'ın doğusundaki bölgedeki pozisyonlarını olabildiğince korumak saygıyla hareket ettiler. Ancak hatırlayalım, yine 2025'in sonlarına doğru biz burada neyi konuştuk? Halep'i bile terk etmeyen, Halep'teki iki tane kurtarılmış sokak diye tabir ettikleri o sokaklardaki kargaşalığı ve Ahmet Eşşera'nın Fırat'a doğru orada hala düzenli orduyu tam manasıyla kuramasa da Suriye ordusunun yine eli silahlandırılan diyelim Arap aşiretlerinin de desteğiyle burada YPG'ye karşı bir karşı operasyon düzenlendi. Önce Fırat'ın batısı, takiben doğusu yavaş yavaş bu unsurlardan temizlendi. Zaten bu sahadaki gerçeklik güç diplomasisi diyelim, Ahmet Eşşera tarafından Türkiye'nin desteğiyle ustalıkla kullanıldı. Yine o dönemde eğer Ahmet Eşşera talep etseydi belki Türkiye'nin de Fırat'ın doğusunda kuzeyden girme olasılığı da konuşuluyordu ama buna ihtiyaç kalmadı. Suriye ordusu gereken cevabı YPG'ye verdi. Dolayısıyla buradan sahadaki bu gerçeklik şu anda işte YPG'nin silah bırakması aşamasına gelmesini ve kendisini feshetmesine neden oldu. Şimdi burada Ahmet Eşeran'ın tabii ki danışmanı sıfatıyla bundan sonra mazlumatın görev yapacak
1: Hüseyin
2: olması.
1: Hüseyin Hocam, danışmanın meselesine müsaadenizle bir gelmeden Serhat Hocam'a da sorayım. Bu Suriye'de YPG defteri kapandı mı? Ama Çağlar Hocam da altını çizdi, tabii Hüseyin Hocam da çizdi. Sahadaki uygulama son derece önemli. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu meseleyle ilgili, aynı terörsüz Türkiye'de olduğu gibi, güvenlik bürokrasisinin sahadan yansıttığı raporlar çok ama çok önemli. Kağıt üzerinde güzel her şey. Evet. Şimdi bitti. Kendini feshetti. Ahmet Şara'nın da danışmanı oldu, mazlum attı. Ama sahada ne olacak? Onun da takibi önemli. Buyurun hocam.
3: Şimdi Öcalan'ın çağrısı ilk yapıldığı zaman, ki ben de dahil pek çok kişinin söylediği bir, sorduğu bir soru vardı. Acaba uzun bir süreden beri hapiste olan terör örgütü liderinin çağrısı nasıl teröristler tarafından, örgüt tarafından nasıl karşılık bulacağı hepimizi merak ettiği bir soruydu. Ve burada özellikle SYD'nin, YPG'nin tutumu bizim için çok daha belirleyiciydi. Çünkü Irak'taki sorun kısmen çözüldü, İran'daki biraz daha ılıman bir şekilde gidiyor. Fakat Suriye bizim en kırmızı noktamızdı. Ve bugün gelinen noktaya baktığımız zaman, ki PKK'nın belki de en hareketli silahlı birimi olan YPG'nin silahı bırakmış olması, kendini feshetmesi birçok noktada aslında incelenmesi gereken bir nokta. Birinci olarak İsrail'in bu bölgeyle ilgili bütün stratejik planlamalarının çöktüğü anlamına geliyor. Ki dikkat edecek olursanız bu konuda en fazla tepkiyi gösteren ülke, tabii, İsrail oldu. Peki İsrail bu noktada nereye başvurdu? İşte hocalarımız daha iyi cevap vereceklerdir. Özellikle Suriye'nin Süveyda bölgesinde yaşayan Dürziler üzerinden yeni bir planlama yapmaya başladığını görüyoruz. Fakat burada ben, eğer arkadaşlar ekrana verebilirse daha net konuşabiliriz. Şara ile Mazlum Abdi'nin şu görüntüden bahsediyorum. Oturdukları sahil fotoğrafı bir siyasal iletişim boyutuyla incelersek aslında çok şeye cevap veriyor. Bakın, öncelikle şu fotoğrafa dikkat edecek olursak, bu fotoğrafın merkezinde
1: verelim
3: olan...
1: Verelim arkadaşlar o görseli.
3: Evet, şimdi...
1: Mazlum Abdi ve Ahmet Şara'nın... Bunun üzerine
3: yok,
1: konuşalım.
3: Yok, bu şeyde koltukta hep beraber oturup karşılıklı konuştuklar.
1: Tamam, onu da verirler arkadaşlar. Evet. Biz devam edelim.
3: Aslında buyurun, şu fotoğrafların tümü onu gösterir. Öncelikle biz siyasal iletişim açısından baktığımız zaman bu haberin merkezinde kim var diyoruz. Bu haberin merkezinde tamamıyla Şara var. Açıkçası bir devlet başkanı sıfatıyla kendi kudretini, kendi gücünü fazlasıyla gösterdiği bir görsel olarak hazırlanmış. İkinci olarak inanılmaz bir devlet otoritesi mantığıyla, bakın yerdeki halılarıyla, duvardaki yapılanmalarıyla, askerleriyle bir devlet gücünü aslında gösteriyor. Fakat burada biz Mazlum Abdi'yi üniformasız görüyoruz. Artık silahını bıraktığının bir başka kanıtı. Diğer
1: zaten
3: tarafta
1: hocam üniformasıyla da herhalde gelip resmi olarak görev yapamaz.
3: Bakın dikkat edin, buradaki sahnede çok önemli bir ayrıntı
1: bakın,
3: var.
1: Takım elbisesi.
3: Evet, takım elbisesi. Yani artık o silahlı şeyi bıraktığını görüyoruz. Ama en önemli ayrıntılardan bir tanesi Suriye Devleti'nin bayrağının önünde. Orada YPG'nin herhangi bir logosu, herhangi bir şeyin olmadığını görüyoruz.
1: Herhalde şu en önemli görsellerden
3: bakın,
1: birisi.
3: Evet,
1: Suriye bayrağının önünde.
3: Bayrağının önünde o ülkenin terminolojisiyle konuşup artık bu silahlı mücadeleye son verdiğini örgütün en başındaki insan olarak deklare ediyor.
1: Bu mesela enteresan bir örnek değil mi hocam? Hani ilkleri barındıran bir şey bu arada.
3: Kesinlikle. Ya tabii burada şimdi hocalarımız da söyledi. Bu sürece böyle birdenbire gelinmedi. Yani bu süreçte bir tarafın kazanan, bir tarafın kaybeden olduğu anlatılması da oluyor. Bakın bu fotoğrafta özellikle bir devlet otoritesi siyasal imaj açısından Şara'nın kudretini pekiştiren bir şeydir. Şimdi burada diğer tarafta haberin merkezi, az önce söylediğim gibi, bakın tüm haber kaynaklarında, özellikle yabancı kaynakları da taradım, bütün haber kaynaklarında şöyle söylüyor. İşte Şara ile Mazlum Abdi görüştü demiyor. Şara Mazlum Abdi'yi kabul ettiriyor. Yani burada haberin niteliğine baktığımız zaman bir etken, bir edilgen terminolojisi vardır. Habercilikte siz de bunu çok yayın olarak kullanırsınız. Ama bizim açımızdan özellikle YPG'nin bu almış olduğu karar Türkiye açısından ne ifade ediyor? Bakın, Batı basının en çok konuştuğu konulardan biri bu oldu. Bu YPG'nin bu attığı adım öncelikle kendi hemen sınırında kendisi için en büyük tehlike oluşturduğuna inandığı terör örgütünün silahını bırakarak Suriye bayrağının altında Suriye Silahlı Kuvvetleri içerisine entegre edilmesi Türkiye için tek devlet, yani bölünmemiş bir Suriye imajını fazlasıyla güçlendiriyor. Fakat sürecin bundan sonraki kısmı aslında bizim için çok daha önemli olacak. Özellikle ki birazdan herhalde onu da konuşacağız. İsrail'in bu bölgeye yönelik olarak yaptığı bazı deyim yerindeyse kışkırtıcı hamleleri bu süreci baltalama noktasında etkili olabilir. Ama sürecin şu ana kadar gerek bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız, gerekli silahlı kuvvetler diğer taraftan Suriye makamlarının yürüttükleri bir konsorsiyumla şu ana kadar çok başarılı bir şekilde sonuçlandığını görüyorum. Ve açıkçası bu süreç bir siyasal iletişim açısından ele alındığı zaman Türkiye için, Suriye için ve o bölgede yaşayan tüm Kürtler için en güzel şekilde sonuçlanacağına dair izlenimim artmış durumda.
1: Peki. Şimdi değerli hocalarıma da biraz önce sizin işaret ettiğiniz o görsel üzerinden. Şimdi bu meselenin tabii kronolojik olarak nereden nereye geldiği, taraflar noktası, bir tarafta ABD'nin tavrı kuşkusuz çok önemli. Ama ben istiyorum ki biraz da mesela Çağlar Hocam az önce hocamın dediği görsel çok fazla şey anlatıyor. Yani gelinen nokta itibariyle Suriye Cumhurbaşkanı Şara, feshedilen YPG'nin lideri Mazlum Abdi ve artık tabii sadece verilen bu fotoğraf değil, Mazlum Abdi artık Şara'nın danışmanı olarak görev alacak. Bu böyle çok karşılaştığımız bir şey değil herhalde Çağlar Hocam. Hani yanlış bir şey de söylemeyeyim ama ne ifade ediyor? Mesela siz hani uluslararası ilişkiler alanında çalışıyorsunuz, emekli bir kurmay albaysınız. Hüseyin Hocam'a da bu açıdan soracağım. Mesela bu fotoğraf ne ifade etti sizin için ilk gördüğünüzde?
0: Öncelikle şöyle bir şey var. Ne ifade etti? Açıkçası burada umarım ve ümit ederim ki Suriye PKK'sı kendini feshedip bundan sonraki süreçte entegrasyonu kabul edip Suriye Cumhuriyeti'nin milli menfaatleri doğrultusunda egemen bir Suriye Cumhuriyeti'ni vatandaşları olarak görev yapacaksa sorun yok. Ama mış gibi yapıyorlarsa çok büyük sorun var demektir. Bakınız, burada ne demek istediğimi anlatabildim herhalde. Yani örtük bir amaç doğrultusunda şimdilik kaydıyla efendim mış gibi buraya entegre olmuş gibi davranırsanız bu Suriye içinde, bölge içinde büyük tehlike arz eder. Umarım böyle değildir. Açayım, hani açalım mı bunu derseniz açalım. Şimdi bakınız, 14 maddelik bir talep listesinde bulundu şeyden, Suriye PKK'sı Ahmet Şara'da. O maddelere baktığım zaman aşılması gereken çok mesafe olduğunu görüyorum. Yani
1: çok affedersiniz Çağlar Hocam, tam bahsettiğiniz nokta, rica edelim onu da bir vole verelim. Tam da bahsettiğiniz noktalar neler var o aslında imzalanan kararnamede? Buyurun lütfen.
0: Yani aslında daha önce bir mutabakat yayınlamıştı Şara. Orada işte açıkçası kucaklayıcı bir şekilde yaklaşmıştı. Yani bölgesinde rakam zaten değişiyor ama işte 60, 70, 80 deniliyor falan, 1000 civarındaki. Bu silahlı gücü istemiyor Şara. Yani bütün coğrafyasında egemen olmak isteyen bir Şara. Yani Kürtçe ulusal değil, evet, Kürtçe eğitim. Yani kucaklayıcı bir şeyi vardı Şara'nın. Burada bir sorun yok ama ben size şöyle söyleyeyim. Bakınız, problem olabilir mi acaba diyorum ben. Mesela 14 maddelik Suriye YPG'nin talepleri. Yani bazı kişilere Suriye hükümetinde üst düzey görevler verilmesi. Bunu şeyde gördük. Abdi'de gördük. Danışman her ne kadar biz böyle hani küçümsemeyelim. Önemli olan karar mekanizmasında bir kişinin kalabilmesidir.
1: Doğru.
0: Yani örgüt diyor ki Suriye PKK. Bakın karamsar yaklaşmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın.
1: Hocam bu riskli bir şey değil mi? Yani ben sorayım, hani bu risk içeren bir şey.
0: Ya bakın, buradaki amaç şu. Ben örgütü feshediyorum ama devletin karar mekanizmasında Şara'ya yakın olacak bir pozisyonda biri kalsın. Bu orada bir siyaseten bulunabilme bir önemli bir onlara göre bir adım. Yani ikincisi bakın Haseke ve Kamışlı'da güvenlik kurumlarının yanı sıra buradaki unsurlar sadece terör örgütünün feshettiği unsurlardan olacak. Oraya Suriye hükümetinden unsurlar gelmesin. Bakın enteresan bir şey daha. SDG mensupları ölmüş olanlar için şehit muamelesi talepleri var. Petrol gelirinden pay istiyorlar. Efendim Afrin'de geriye dönmek isteyen Aynel Araba, Kamışya ve diğer bölgelere hani bu 8 şeyde geçen sene Fırat'ın doğusu yapılan harekatta unsurlara evet. gitmişti. Onların geri dönme taleplerini istiyorlar. Yine mesela Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesine onlar için önemli yerler dönmek istiyorlar. Haseke ve Kamışlı'da bu çok önemli. Mevcut olan bütün tüneller ve ağlar, tünel ağları, yeraltı ağlarının korunması isteniyor. Afrin içinde özel bir Kürt Tugayı kurulması isteniyor ve bunun devam edilmesi. Şimdi bu entegrasyon içerisinde Sayın Şara'nın, Sayın Suriye hükümetinin temsilcilerinin ve Suriye PKK'sının oturup karşılıklı karar vereceği noktalar. O yüzden ben Türkiye bakış açısını söyleyeceğim biraz evet. sonra ama evet. Suriye'ye eşit egemen dünyadaki 193 ülke gibi bir egemen bir ülke olabilme şansı veriliyor. Ekonomik anlamda veriliyor. Bakın ne oldu ki aynı anda birkaç gün önce ABD Suriye'yi terör ülkesi konumundan çıkardı. Suudi Arabistan'dan finansal destek, Türkiye'den bir devlet nasıl oluşur? Devlet tecrübesi adı altında destek. 13 Ağustos 2025'te yapılan askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde Suriye güvenlik güçlerinin eğitilmesi, devletin kurumsal anlamda güvenlik politikalarını uygulayacak olan asker köken veyahut da bürokratlar tarzında işte her neyse bunların eğitilmesi Türkiye üzerinden. Ama buradaki önemli kararı Şara ve ekibi verecek. Bir, ikincisi bakınız bunu biz ta entegrasyon öncesinde ve sonrasında ve halen vurguladığınız bir şey var. Burada Türkiye'nin âli menfaatlerine halel getirecek bir durum olursa Türkiye bunun uyarısını yapar. Yani hatırlayalım lütfen şey sormuştu yabancı basın mensupları Milli Savunma Bakanımıza, Yaşar Güler Paşa'mıza, komutanımıza demişlerdi ki Suriye Türk ordusu çekilir mi? Yaşar Paşa'm komutanımız dedi ki Türkiye'nin güneyindeki terörle ilgili hiçbir unsur kalmadıktan sonra biz onu inceleriz, analiz ederiz, gereken kararı veririz. Şimdi bunlar tabii biz şöyle görmeyelim. Tekrar altını çizerek söylüyorum Sayın Demirtaş.
1: Tabii.
0: Entegrasyon oldu. Pat 24 saatte mümkün değil. Bu çok uzun bir soluklu bir süreç. Evet. Demin hocalarım ifade ettiler. Doğru. Yılda 2,5 milyon dolarlık gelir getiren bir petrol payı var. Kim bunu halledecek? Bu 100 bin varil üretiliyor. Önemli bir konu. Efendim çok önemli ağır silahlar var. Kime verilecek? Nasıl verilecek? Entegre olacak unsurlar mental olarak entegre olmak durumunda. Onların istediği şey şu. Ben entegre oldum. Evet. Ben Kamışlı'da bir alay komutanı, Tugay komutanıyım. Evet. Ben burada görev yapacağım. Öyle olmaz. O ordu öyle değildir, milli ordu. Sizi alır başka yerde de kullanır. Yani entegre oldum ama ben üzeri örtülü, adı konulmamış böyle bir otonomi şeklinde entegrasyon olmaz. İşte bunun zaman içerisinde göreceğiz. Ama önemli olan şey şu. Bakın bunların hepsi anlattığım elbette ki bu detaylara kafa yormak zorundasınız. Her şey süt liman gözükmez. Bu evet. detaylara onlar kafa yoracaklar. Ama Türkiye'miz de takip edecek. Ama önemli olan şey şu. Önemli olan gerçekten bu virajın dönülmüş olması Sayın Demirtaş.
1: Evet.
0: Yani kardeşim biz artık silahı bilahı bırakıyoruz. Ama biraz önce Sayın Hüseyin Paşam da dedi. Ben de aynı görüşteyim. Önemli olan burada terör örgütünün nefes alamaması. Kahraman Türk ordusunun bir gün, bir milim, bir an, bir saniye bile geri adım atmadan terörle mücadeledeki kararlılığını bir kere not etmek lazım.
1: Peki.
0: Bu çok önemli. Hamaset olarak söylemiyoruz. Mümkün değildi orada ilerleyemeleri, mümkün değildi orada bunu devam ettirebilmeleri. Neden? Bakın ABD'nin çok büyük desteği vardı bu ülkede. Bunu unutmayalım lütfen. Yani entegrasyon kararı alındı diye ABD'nin verdiği desteğini unutmayalım. Bakın sadece 2026 yılı için 130 milyon dolar sadece askeri anlamda destek verilecekti. Bunun içerisinde maaşı vesairesi, mühimmatı, silahı. İşte şimdi ABD de bunu gördü. İşte Tom Barak aylardan beri burada farklı bir figür ortaya koymaya çalıştı. Örgüt de bunu gördü. Örgüt bunu görmesinin yegane faktörü de şudur. Türkiye'de 22 Ekim 2024'te düğmeye basıldı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Örgüt bunun dışına çıkamaz. KCK'nın bir parçasıdır orası.
1: Evet.
0: Türkiye'nin oradaki, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu önemli tarihi karar ve iradenin sarsılmadan devamı hem içeride hem de milli hudutlar dışındaki terör örgütünün bu terör transferinden vazgeçme noktasına getirmiştir.
1: Peki.
0: Ama buraya gelebilmekte, özür dilerim Sayın Demirtaş.
1: Estağfurullah
0: biliyorum.
1: Hocam.
0: Ama estağfurullah. Buraya gelebilmiş olmanın da ötesinde bundan sonraki atılacak adımların çok rasyonelize gitmesi lazım. Yani ben bir Kürt tugayı kurdum veyahut da ben işte şunu ona müsaade edilir mi edilmez mi bilmiyorum. Son cümle izninizle, son cümle, evet tokadı yumruğu yiyen İsrail oldu. İsrail burada tutunamayacağını anlarsa yeni hareket alanı olarak lütfen fokuslanalım bu konuya. Aşağıda Dürzi bölgesini, Dera Süveyda bölgesini yakınlarda kurcalarsa, karıştırırsa hiç şaşırmamak gerekir diye de ifade etmek istiyorum.
1: Peki, Çağlar Hocam'ın hassasiyetleri, özellikle tabii süreç açısından hassasiyet içeren noktaların bir kez daha altını çizdi. Hocam,
3: söyleyebilir miyim?
1: Buyurun hocam.
3: Ben burada Kürtçe ulusal dil kabul ediyor cümlesiyle tabii ilgili bir açıklama yapmaya şey düşünüyorum. Yani burada izleyicilerimiz Kürtçe'nin ulusal dil olarak kabul edilmesini resmi bir dil kabul edildi olarak anlamasın izleyicilerimiz. Ulusal dil kabul edilmesi yani resmi bir dil olarak değil, sadece tabii Kürtçe'nin, Kürt vatandaşların yoğun yaşadığı yerlerde Kürtçe eğitim yapılması değil bakın. Bazı derslerin işte edebiyattır, tarihtir bunun gibi bazı derslerin Kürtçe isteyen öğrenciler için haftada 2 saat veya 3 saat.
1: Zaman bir devamını getirelim onlar evet, yani da var hocam. Şey tabii hepsini okumak biraz vakit alır o yüzden ben okumuyorum.
3: Resmi bir ifadesi değil yanlış anlaşılmasın.
1: Tamam onu da özellikle altını çizelim bakın. Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde az önce hocam söylüyor Kürtçenin okullarda öğretilmesine izin verilmesi. Evet. 1962 Haseke nüfus sayımında kaynaklanan ayrımcı uygulamalar kaldırılıyor. Kayıtsız Kürtler dahil olmak üzere vatandaşlık hakkı getiriliyor. Dediğimiz gibi uzun biraz ben hocalarımın vaktinden almayayım. Etnik veya dilsel ayrımcılık yasaklanıyor. Etnik kışkırtmaya karşı yaptırım var. Haftada 3 derste Kürtçe verilecek şeklinde. Şimdi Hüseyin hocam biraz önce Çağlar hocama sorduğum sorunun benzerini sorayım. Ahmet Şara ve danışmanı Mazlum Abdi. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendirdiniz? Biraz sonra da aslında bir önemli not da var. Tabii DEM Partililerden de bir çağrı yapıldı ya gelsinler ülkemize işte burada bir ziyaret gerçekleştirsinler. Şimdi o da tabii biraz ironik de işin başka bir kısmı. Şimdi her şey şu an prosedürde ilerlediği gibi gidiyor ama günün sonunda evet bir terör örgütü lideri kimliğini, üniformasını kendince, sözlü üniformasını kenara koymuş. Artık bir cumhurbaşkanının danışmanı olarak görev yapacak bir kişiden söz ediyoruz. Ne diyorsunuz Hüseyin Hocam?
2: Tabii ki burada Suriye devleti içerisindeki gelişmelerin herhalde terörün çözülmesi ve YPG'nin feshedilmesi sonrasındaki aşama olarak önemli bir aşama. Belki şimdi Abdi Şahin mazlum Abdi olarak da söylenir ama bu kişinin ne kadar mazlum olmadığını hepimiz biliyoruz. Sanki tabii kinaye yaparcasına ironik bir şekilde mazlum Abdi deniyor. Burada eli silahlı bir teröristin dönüşmesi sonrasında gelinen aşama. Yani karşılıklı diyalogla karşılıklı bir takım şeylerin masada müzakere edilmesi suretiyle silahlara dayanmadan aslında ülkelerin kendi içerisinde bir takım konuları konuşarak halledebileceğine örnek bir durumla karşı karşıyayız. Mazlum Abdi dediğimiz şahıs diyor ki keşke daha önceden kabul etseydim bu süreç bu kadar uzamasaydı. Belki öyle olsaydı herhalde ona diyelim ki 2025 başlarında böyle bir şeyi kabul etseydi o zaman belki de Ahmet Eşşaran'ın yardımcısı yani Cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonu bile verilebilirdi. Burada çok fazla zaman kaybettirdi ve aslında süreci biraz tıkayan bir kişi olarak belki şahsi olarak hep olumlu yönde düşünse de sonuçta temsil ettiği zihniyetin evrim geçirmeye herhalde zamana ihtiyacı vardı.
1: Evet, bir de Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu dediği bir işte terör örgütü lideri onu da belki evet hatırlatmış olabilir.
2: Yani bizim açımızdan öyle ama şu anda Suriye cephesinden baktığımızda mesela burada sizin ekrana yansıttığınız birçok şeyi Türkiye açısından baktığımızda kabul edilemez bazı şeyler var. Yani bunları işte Suriye'de de facto kabul edildi. Şöyle bir şeyde vatandaşlarımız tarafından yanlış değerlendirmemesi gerekiyor. Biz terörsüz bölge, terörsüz Türkiye derken tüm ülkelerde aynı reçete uygulanacak gibi bir şey yok. Her ülkenin kendine ait gerçekleri var. Her ülkenin o dinamik

0: varlığı aslında es geçirmemeli. Burada sadece azınlık veya işte bir takım haklar Kürtlere veriliyormuş, etnik grup olarak Kürt vatandaşlara Suriye'de veriliyormuş gibi bir hava var gelinen aşamada. Ama sanıyorum geçen yıl 2025 Ocak ayının ortalarında Ahmet Eşeran'ın yayınladığı bir kararname vardı. Oradaki ifadeler daha kapsayıcı, daha genel ifadelerdi. Çünkü Dürzilerin de Nusayrilerin de veya başka grupların da Suriye'nin o üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde sisteme entegre edilmesi değerli ve orada herhangi bir parçalı yapı olmaması lazım. Çünkü İsrail böyle apartta bekliyor. Her an örneğin Dürzileri manipüle edecek şekilde kenarda bekliyor. Oradan acaba Güneybatı Suriye'den bir toprak koparabilir miyim derdinde Suriye'nin bunlara izin vermemesi için kendisinin ön alıcı şekilde tüm vatandaşlarını kapsayıcı bir takım reçetelerle halkın karşısına Ahmet Eşeran'ın çıkıyor olmasını ben değerli buluyorum. Bu nedenle de şu anda gelinen aşamaya en azından etnik Kürt grubuna yönelik bir takım şeyleri konuşuyor olmalarını o diğer grupları da kapsayacak şekilde anayasada muhtemelen yeni yeni şeyler de entegre edilecektir. Önemli buluyorum. Burada YPG kendini feshederken yalnız şöyle bir şey vardı. Biraz önce ifade etmiştim. 100 bin civarında eli silahlı işte Kürt tırnak içinde savaşçısı işte Fırat'ın doğusunda bekliyor. Efendim bizim Türkiye ile bir savaşa girdikleri zaman işte ordumuzu oldukça meşgul edecekler gibi çok abartılı değerlendirmeler vardı. Gelinen aşamada bunların ne kadar boş ortaya çıktı. Mesela bugün bir haber okudum. Her ne kadar bir takım hastalıklardan da bahsediyor olsa da bu YPG kadın kolu YPG'nin 400 civarında, şimdi 400 civarındaki bir eli silahlı terörist yapının koskoca Tugay'mış gibi lanse edilmesi veya Suriye ordusuna entegre edilecek şekilde YPG Tugaylarından bahsediliyordu. İşte burada her biri 1300 kişiden olan toplamda 5000 kişiyi konuşuyoruz. Yani karşımızda YPG dediğimiz yapı ABD'nin o kadar abarttığı, efendim işte tüm bölgeyi neredeyse kendi kontrolünü altına alabilecek şekilde güçlü bir yapı olarak lanse edilen, dünyaya bu şekilde servis edilen, propagandası bu şekilde yapılan yapının aslında kocaman bir balon olduğunu ve balonun artık bugün patladığını, tamamen söndüğünü ve Türkiye ile beraber hareket eden Suriye'nin elinin tamamen en azından burada YPG ile mücadele kapsamında ne kadar güçlendiğini de bir yansıması olarak görüp sönen balonun enkaz altında kalmadan buradaki mazlum Abdi'nin kendini kurtarıp Suriye devletine entegre ettiği bir şeyi yaşıyoruz. Yani burada mazlum Abdi aslında Ahmet Eşra'nın koruması altına girerek onunla beraber hareket ederek işte üzerindeki o terörist üniformasını kenara atarak Moskova'ya bir ara selam duruyordu. Amerikan yetkililerine CENTCOM komutanı dahil onlara selam duruyordu. Oralardan kendisine bir fayda gelmeyeceğini yine her ne olacaksa Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde verilecek kendilerine göre İşte insan hakları olabilir, bir takım değerlere yönelik olabilir. O mücadelenin silahsız olarak yürütülmesinde olacağını herhalde gördü ve Şam'da kendine verilen o masayı, o sandalyeyi almak suretiyle herhalde mücadelesini devam ettirecek. Önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğünü korurken içerisinde herhangi bir karışıklığa neden olabilecek şekilde bilhassa İsrail'in bu karıştırıcı politikalarına önceden set çekecek şekilde Türkiye'nin de desteğiyle Şam'ın daha gözü açık olmasına ihtiyaç var. Oradaki çeşitli etnik grupların, çeşitli mezhep, farklı mezhep anlayışlarına sahip olan grupların manipüle edilmemesi gerekiyor. Propagandayla etki altına alınmaması gerekiyor. Bunun için de bazı tedbirlerin alınması gerekir ki tekrar biz YPG benzeri hatta IŞİD benzeri bir takım suni oluşumların Suriye topraklarında tekrar yeşermemesi için tedbir almak durumundayız. Bunu
1: Peki.
0: alırken de Şam'ın kendi başına alamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye, Suriye'nin içerisinde terörle mücadele kapsamında terörsüz bölge hedefini maksimize edecek şekilde her zaman göz açık bir şekilde o topraklarda var olmaya devam etmesi gerekiyor.
1: Peki hocam eklemek istediğiniz
2: Yok.
1: var mı bir şey? Tamam, o zaman şeye geçelim. Bu önemli çünkü bu Suriye üzerinde umduğunu bulamayan İsrail, Çağlar Hocam da

0: değerlendirmeleri arasında söz etmişti. Hüseyin Hocam'ın da sıklıkla yayınlarda bahsettiğimiz vurgularından birisi. Şimdi İsrail buradaki planlarından dediğimiz gibi hedefine ulaşamayacağını anladı. Ama bir taraftan da kendince kendi tarafında olanlarla savunma noktasında bazı anlaşmaları imza atıyor. Neden bahsediyoruz? Aşil kalkanından söz ediyoruz. Şu anda da ekrana verdi arkadaşlar. Ben çok kısacık bir söyleyeyim. Bir savunma anlaşması bu. Burada Miçotakis, burada Netanyahu. Miçotakis'i en son hocam, Sarat hocam, evet, şeyden hatırlıyoruz değil mi? Mehter Marşı ile beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yürüdü. O anlarla ülkesinde hatırlıyoruz.
1: Ülkesinde çok eleştirildi orada.
0: Sonra ertesi gün biraz değişti yürüyüşü falan, evet, böyle. Oradan en son... Şu anda da işte el sıkışıyorlar Netanyahu ile Aşil Kalkanı. Nedir Aşil Kalkanı? İsrail ve Yunanistan arasında imzalandı proje. Sözleşme bedeli 3.1 milyar euro. Savunma ağının kurulumu ve entegrasyonun imza tarihinden itibaren 35 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Tabii burada hedef ne? Niye böyle bir anlaşmaya gidildi? Hemen onu söyleyeyim. İnsansız hava araçları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve savaş uçaklarına karşı çok katmanlı Ege ve Doğu Akdeniz hava koruması oluşturulması amaçlanıyor. Ez cümle, Aşil Kalkanı anlaşmasının temel sebebi bu. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de kendilerini korumak adına böyle bir savunma anlaşmasına gittiler diyeyim. Çağlar Hocam, hemen sözü size bırakayım.
2: Efendim şimdi Yunanistan'ın bu şeyleri, paranoyalarının ne zaman sona ereceğini artık ben de bilemiyorum. Allah yardımcıları olsun ama yani bu kafayla Yunanistan giderse daha çok para harcar. Boşu boşuna da harcıyor. Şimdi bir de İsrail'le işte ittifaklar içerisinde Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle beraber bir de hava savunma sisteminin adını Aşil koymuş. Yani bu Truva Savaşı'ndaki yarı tanrı yarı savaşçı gibi böyle bir tarihi bir isimle koyarak kendine bir anlam yüklemeye çalışıyor. Şimdi bölgesel gelişmeler açısından bakıldığında İsrail soykırımlarına işte bölgedeki haksız hukuksuz katliamlarına devam ediyor. Bir de kendisine artık bir tabiri caizse ortak aramaya başladı. Çünkü Türk duvarına tosladı İsrail. İşte gerek Afrika'da gerekse Somali'de işte Suriye coğrafyasında, Irak coğrafyasında, İran dahil hemen hemen Doğu Akdeniz dahil bu coğrafyada dosyan İsrail kendince Doğu Akdeniz'de bir egemen olabileyim. İşte oradaki enerji kaynaklarına el atayım uzun vadede. Nasıl ki Suriye coğrafyasında Golan Tepelerine, Taberiye Gölü'ne, Lübnan'a güneye el atıyorum. Bu tarafa da el atayım derken Yunanistan'ı da bir şekilde bu soykırımı ortak edip bir ittifak içerisine girip kendilerine Aşil Kalkanı anlaşmasını yaparak böyle bir hava savunma sistemini Yunanistan'a satmaya devam edecek. Peki Yunanistan şu ana kadar hava savunmasını nasıl yapıyor? Önce onu ifade edeyim. Bakın hani şimdi bir ifade edeceğim. Nereden nereye geleceğiz? Yunanistan'ın hali hazırdaki hava savunması Patriot sistemleri ve Rus yapımı S-300'lerle sağlanıyor. Hani bizim S-400 aldık diye bize katsa yaptırımları uygulandı. Yunanistan da aldı bunu halen de kullanıyor. İşte geçen hafta Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınma konusu var vesaire. Şimdi Yunanistan, Sayın Demirtaş, çok kıymetli katılımcılar. Ben bildim bileli yani o bölge şey oraya doğru çok da çalışmalarım var. Gerek muvazzafken gerekse vesaire. Tamamen bir Türk paranoyasıyla, Türk korkusuyla kendini enteresan şekilde savunma harcamalar artıran bir ülke. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı 65 sene sonra Yunanistan'a giden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu değil mi? Gitti 2024'te yanılmıyorsam. Orada bu Türkiye'deki yapılan savunma NATO zirvesine gelip de arabadan inip enteresan yürüyüşler ortaya koyan başbakanla da konuşuldu. Evet. Denildi ki güven ve güven artırıcı önlemler. Evet. Efendim parmaklar sıkılı olmasın, eller tetikte olmasın. Adalar denizinde her şey konuşarak. Ta yıllardan beri de böyledir de. Fakat son iki yılda Yunanistan bir, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde adı sana okunmadığını fark ediyor. İki, Türkiye'nin savunma sanayindeki aldı başını gidiyor işte ben. Geçen hafta hemen benim evimin önündeydi bu Mavi Vatan Teknofest. Bilmiyorum yani ben hayatımda böyle muazzam bir şey görmedim açık söyleyeyim. Evet. Bunu herhalde deniz kuvvetlerimizi yakından izliyorlarsa bir komplekse kapılmış vaziyetteler. Üçüncüsü Türkiye ile Türkiye yönelik olarak Yunan siyasetçilerinin koltuklarında oturabilmeleri ve kalabilmeleri için herhalde Türkiye'ye yönelik olarak saldırgan politikalarının Türk tehdidi politikalarının dışında da ben bir strateji ürettiklerini görmedim ve görmeyeceğimi de düşünüyorum. Dolayısıyla kendilerince şöyle bir kanıya kapılmışlar. Eyvah, Türkler savunma sanayinde çok ilerledi. Türkler, Türkiye Cumhuriyeti Türk ordusu bize saldıracaklar. Yok kardeşim. Türk ordusunun kimseye saldırmak, daha doğrusu büyük Türk devletinin hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünü, sınırlarını idare etmeye, saldırmaya öyle bir konsept yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasının temel esasları bellidir. Birleşmiş Milletler'in aynı benzerlik arz eder. Komşu ülkenin iç işlerine karışmamak, toprak bütünlüğüne saygı, egemenliğine saygı, anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümlenmesidir. Silahlı güç kullanmayı hiç düşünmez. Şimdi siz, tabi devletler olarak silahlanabilirsiniz, hava savunma sisteminizi geliştirebilirsiniz ama işte İsrail'de bunu yapabilirsiniz, yapmasın demiyorum. Fakat gereksiz yere, yani bizim Yunanistan'ın bir karış toprağında gözümüz yok ki. Yani mesela şimdi Türkiye'nin dış politikasını Serhat Hocam da bilir, Hüseyin Hoca da bilir. Yani irredentist değildir, yayılmacı değildir. Türk soydaşlarımız yaşıyor değişik coğrafyalarda, değil mi? Batı Trakya'da yaklaşık yanılmıyorsam 2 milyona yakın Türk. Bir gün olsun, geçmişten bugüne bir Türk diplomatı, bir Türk yetkilisi, ey Batı Trakya Türkleri ayaklanın, silahlanın, Yunanistan'ı ele geç. Böyle bir şey oldu mu? Mümkün değil. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bizim sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıllardan beri ulusal ve uluslararası alanlarda ortaya koymuş olduğu tezler Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de uluslararası anlaşmalarla imza altına alınmış ve Türk hak, alaka, ilgi alaka ve menfaatlerini savunmaktan başka bir şey değildir bizim yaptığımız. Bir örnek vereyim. Karasuları, bakın çok zaman almayacağım. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 12 milde kabul. Ama o ada kıta devletlerine der. Yunanistan kendini ada devleti olarak görüp her adanın da ayrıca karasuları var dediği zaman ebe mübarek, yani biz kendi kıyılarımızın dışında, çok karikatürüz etmeyeyim ama ayaklarımızı bile, elimizi ayağımızı denize sokamayacak duruma geliyoruz. Arkadaşların, o sevgili Yunanlı diplomatların, o muhteşem zekalı adamların ortaya koyduğu öngörüye göre. Meis Adası 1850 metre mesafede. Hadi bir de buna karasuları koy, nasıl olacak? Yukarıdan aşağı Midilli, kuzeyden güneye Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy, Rodos, Girit dahi, bunların hepsine siz 12 mil yaparsanız Türkiye Adalar Denizi'ni terk etsin gitsin. İşte Türkiye'mizin haklı ortaya koymuş olduğu, Sayın Demirtaş, uluslararası hukukta zerre-i miskal kadar, tamam, eski tabirle, hiçbir şekilde hukuk dışı bir hak arama talebine girmez. Aynı şey Doğu Akdeniz için de geçerlidir. Doğu Akdeniz'deki hak ve yetki alanlarımızla ilgilidir. Biz mesela ne yaptık? Libya ile bir anlaşma yaptık. Birleşmiş Milletler'e de onaylattık. Sonuçta Yunanistan, toparlayayım, kendilerine bir dost, kardeş, işte adı her neyse arıyorsa ittifak olarak gitti. Soykırımı tescil edilmiş bir katil devletle işbirliği içerisine girdi. Bence bu Yunanistan için büyük bir kayıptır. Buradan da ben defalarca söyledim. Hani demokrasi vesaire falan der Yunan, Helen kültürü vesaire, ama koskoca Yunanistan diyelim hani tırnak içerisinde, gidip de bir katliamcı, soykırımcı bir devletle işbirliği içerisine girmesi de onların tarihi ayıbı olacaktır.
0: Evet.
2: İsrail'den aşırı kalkan hava savunma sistemi almış. Adalarda işte konuştu, drone savar vesaire falan filan. Ya istediğini alsın, ne alırsa alsın, işte karşımızda Hüseyin Hoca 2000 saatten fazla uçuşu var. O detaylarını anlatır size ne olacağını. Yani ben işte askeri mukayese bölümüne girmiyorum açıkçası. O doğru. Biraz şey olur.
0: Ona girmiyorum. İhtiyaç bile yok herhalde, değil ya mi Çağlar Hocam?
2: Öyle. İhtiyaç olmadığı i̇htiyaç için bile girmiyorum. Yok, girmiyorum doğru derken.
0: Tabii,
2: anladım. Yani hiç ona tenezzül dahi etmiyoruz. Ama Yunanistan'ın hep değişik platformlarda söylüyorum ben Sayın Demirtaş. Yani aklı senin bir Yunanlı gelmeyecek mi bu ülkenin başına? Yani Adalar Denizi'nde şöyle arkadaş, biz yani Türklerle oturup birlikte hareket edebilme refleksini ortaya koymalıyız. Unutmamamız gereken bir gerçek var. 1952'den beri ikimiz de NATO ülkesiyiz ya. Ve ben iki tane tarihi örnek vereyim ben size.
0: Çok kısa alayım hocam, çünkü yayının sonlarına geliyorum.
2: Ben yaptığımız Yunan halkına yapmış olduklarımızdan bugün 30 Ağustos. Bakınız. Büyük Atatürk büyük taarruzdan sonra rahmetli İsmet İnönü ile beraber iki rahmetli Atatürk, ikisi savaş alanını geziyorlar. Yerde bir Yunan bayrağı. Kaldırın diyor ya. Olmaz. Bir bayrak bir milletin onur timsalidir diyor. Bak oradan başlayalım, bu bir. İkincisi, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar bir gecede Girit'i yeniyorlar. Hava indirme tümeniyle Yunan kara coğrafyasını tamamen ele geçirmişler. Açlıktan kırılıyor Yunan halkı. Türkiye'mizden gidiyor Sayın Demirtaş. Biz Yunan halkına gıda yardımı yapmışız ya. Başlarına bir şey gelmesin diye böyle dost eli uzatmışız. Ama ne kadar yaparsanız yapın. Yunanlı, bütün Yunanlar için bunu söylemiyorum. Ben çünkü Yunanlı görevdeyken çalıştım. İnanın bize çok haklısınız diyenler de var. Yunan siyasetçilerinin bu yanlış tutum stratejileri de bu işi bu noktaya götürüyor. Bir an önce akıllarını baştan almaktan başka bir şey diye temenni edemiyorum. Her sene de gelip, son cümle, uzun yıllar içinde bulunduğum için söylüyorum. Her sene gelip Efes tatbikatını izliyorlar. Her Efes tatbikatını izledikten sonra da giderken kara kara düşünerek gidiyorlar. Son noktayı da burada koyayım.
0: Kara kara düşünüp gidiyorlar. Hüseyin Hocam sonra da herhalde işte Aşil Kalkanı ve benzeri anlaşmalar yapma yoluna ilerliyorlar. Ama Çağdar Hocam'ın da dediği gibi yani o kısmını anlatmaya tenezzül bile etmem dedi. Çok da haklı. Hüseyin Hocam siz ne diyorsunuz bu Aşil Kalkanı meselesine ilişkin?
3: Şimdi Çağrı Hocam'ın ifade ettiği o Efes tatbikatı Türkiye'nin aslında Karadeniz Hava Müşterek amfibi harekat dahil harekat yapma gücünü gösteriyor. Bunu da zaten çok yakından takip ediyorlar. Ege Ordu Komutanlığımızın SEKB idaresine yapılan bir tatbikat hepimiz açısından da önemli. Caydırıcılık açısından da önemli. Ege Ordusu'nun varlığı da o açıdan çok önemlidir. Şimdi burada tabii ki Yunanistan dediğimiz işte 1821'den Mora Yarımadası'nda yani bir dönem bizim toprağımız olan o yarımadada ayaklanma yapmak suretiyle Batı'nın desteğiyle işte yavaş yavaş bağımsızlık noktasına gelen 1830 yılında kurulan bir ülke. Ama bunlar o dönemden itibaren özellikle 1844 yılında ilan ettikleri o megalo idea var. Büyük Yunanistan hayaliyle yaşayıp tutuşuyorlar. Bakın bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün Atatürk o başkomutanlık meydan muharebesinde diyor ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri tabii ki oradaki Akdeniz şu anki Ege Denizi. Çünkü Ege Denizi aslında Akdeniz'in bir parçası. Yunanistan'a ait bir Ege Denizi'nden veya Adana Denizi'nden bahsetmiyoruz. Tabii ki burada Osmanlı'nın son dönemlerinde zayıflayan bir imparatorluk maalesef bazı anlaşmalara imza atılıyor veya bizim dışımızda örneğin 1947 yılındaki Paris Anlaşması ile İtalyanların elinden işte 12 adı alınıp Yunanistan'a veriliyor. Bunların hepsinde bir takım şartlar var. Yani gayri askeri statüde olacak bazı adalar, bazı kayacıklar işte aidiyeti anlaşmalarla verilmeyen bir takım toprak parçaları var gibi. Yani burada bütüncül bir yapıdan her şeyin beş net tarif edildiği anlaşmalarla ortaya konduğu bir yapıdan söz edemeyiz. Ama burada neden söz ediyoruz? Yunanistan'ın uzun yıllardır Türkiye'ye karşı ihtiraslı bir politikası var. Günümüzde de bunun artık had safhaya ulaştığı bir dönemin içerisindeyiz. Şimdi özellikle şeye dikkat etmek isteriz, çekmek isterim. 12 mil iddiası karasuları 8 Haziran 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi dedi ki eğer sen 12 mile karasularını çıkarırsan bunu ilan edersen anlaşmalara aykırı bir şekilde bu bizim için savaş nedenidir dedi. Kasus belli dedi. O günden bu yana Yunanistan o 1996'daki Kardak krizi dahil sıkıntılı bir süreci iki ülke yaşıyor. Güven artırıcı tedbirler alındı öncesi sonrası falan var ama gelinen aşamada aslında şu anki izlenen politikalara baktığımızda NATO içerisindeki izlediğimiz politikalara aslında Yunanistan'la Türkiye arasında çok büyük sorun olmadığı bazı şeylerin diplomasiyle halledilebileceği bir evrede olmamıza rağmen muhtemeldir ki Yunanistan biraz İsrail'le beraber hareket ederek yani İsrail'in özellikle 2006 yılından itibaren yoğun bir şekilde Türkiye karşıtlığına dayalı politikasını Yunanistan kendisi için bir kurtarıcı çıpa gibi gördü ve şu anda da Aşil Kalkanı projesi de aynı şekilde İsrail ile Yunanistan'ın savunma sanayindeki bir işbirliğini işaret ediyor. Burada parayı kazanan kim? İsrail. Ama İsrail'in kendisine yeterli ABD koruması hatta müttefikler buna Ürdün dahil hava savunma şemsiyeleri olmasa idi işte İran karşısında İran balistik füzeleri, seyir füzeleri dronları karşısında ne kadar zayıf kaldığını biliyoruz. Yani İsrail'in kendi kendine yeterli bir gerçekten dünyaya örnek hava savunma yeteneği yok. böyle zayıf bir yeteneği sadece işte daha geniş bir coğrafya olan Adalar Denizi'nde hem de anlaşmalara aykırı olacak şekilde bir takım unsurlarını gayri askeri statüdeki adalara yerleştirmek suretiyle bir savunma kalkanı kurmak için para harcayan beyhude bir Yunanistan var karşımızda. Ama ister bu aşı kalkanına sahip olurlar ister olmazlar ki oradaki unsurlara baktığımda gerçekten şanlı Türk ordusunu durdurabilecek herhangi bir yetenekten konuşmuyoruz, bahsetmiyoruz. Yani oldukça zayıf, boş yere Yunan parasını işte İsrail'e servis eden dendiyasın densizliğine dayalı bir proje olarak ortaya koydu. Efendim işte 35 ayda ve işte adalara yerleştireceği gemi savar sistemleriyle koskoca Türk donanmasını durdurabileceği hayaliyle hareket eden parayı Yunan parasını çarçur eden bir proje olarak bu tarihe geçecek. 35 ayda da bitmez, bu daha uzun sürer çünkü İsrail'in öncelikle kendi ihtiyaçları kapsamında bazı şeyleri üretmesi lazım. Evet. Bir de burada tabii mesela bizim S-400 sistemine sahip olmamızı eleştiren Batı toplumu bir anlamda NATO'nun dışındaki bir ülkeden bu kadar savunma ağırlıklı tedariki ne ölçüde doğru mu karşılıyor, sorguluyor mu? O da aslında gündeme alınması gereken, Türkiye tarafından gündeme getirilmesi gereken bir husus. Ama nihai aşamada bu tür savunma kapsamındaki yetenekler çok yetersiz. Yani öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki özellikle kamikaze dronlar, FPV dronlar veya otonom dronlar, yapay zeka destekli. Yani burada modern savaşın dinamikleri, kinetik unsurlar özellikle o kadar değişti ki bu tür klasik bakış açılarına göre dizayn edilmiş yeteneklere sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Savaşın doğasını doğru okuyamayan bir Yunanistan var karşımızda. Bence böyle okumaya devam etsinler bizim faydamıza.
0: Peki hocam, buyurun. Son cümleler, değerlendirmeler.
1: Evet. Şimdi bu anlaşmanın adı, demin Çağlar Hocam da söyledi, Aşil'den geliyor. Zeus'un oğlu, yarı tanrı yarı insan bir figür olarak Truva efsanesinde adı geçen İlyada Odessa destanlarında. Fakat Aşil'in en zayıf olduğu nokta tabanıdır. Yani oradan vurularak öldürülmüştür. Aşil, yoksa zaten ona bir şey, Aşil tendonu diye de geçer. Anladığım kadarıyla bu anlaşmaya da bu ismin verilmesi aslında o mitolojiden kaynaklanan bir devasa bir güç olarak veriyor ama bunun da bir zayıf tarafı var. Nasıl Aşil'in topu zayıf noktaysa bunun da bir şeyi var. O da demin hocalarımızın söylediği gibi bu anlaşmanın yapılmasına sebep olan ülke Türkiye. Şimdi bu anlaşma her şeyden önce bir Yunanistan'ın lehine olan bir anlaşmadan daha çok İsrail'in ön plana çıktığı bir anlaşma. Çünkü Türkiye'yi kuşatmak adına şu ana kadar biz İsrail'in yaptığı hamlelere bakarsak Irak'a Amerika üzerinden bir müdahale yapıldı. Sonuç alınamadı. Türkiye oradaki bütün bariyerleri kapattı. Ve şu anda Irak'la Türkiye arasında müthiş bir iyi bir işbirliği var. Artık ekonomik olarak da bu devam ediyor. Suriye, Türkiye'yi kuşatmak için bir başka hamlesiydi. Bugün o da kapandı. Bir müddet önce İran, biliyorsunuz İran kapısı da kapandı. Şimdi İsrail doğal olarak Türkiye'yi kuşatma adına en yakın komşusu ve bizim belki de bu konuda manipülasyona en açık olan komşumuz Yunanistan'a yöneliyor. Fakat Yunanistan'ın da şöyle bir olayı var. Şimdi Yunanistan'la Türkiye'yi biz askeri lojistik yapı olarak karşılaştırdığımız zaman hava kuvvetlerinde hocalarımız daha iyi bilir. Türk Hava Kuvvetleri gerek donanımıyla gerek teçhizatıyla ki İHA SİHA'ya devreye girmeden bile neredeyse Yunan Hava Kuvvetleri'nin iki katı. Bizim İHA'mız, SİHA'mız, yeni işte Yıldırım Hanlarımız, bizim son dönemde savunma sanayide yaptığımız hamle bunları korkutuyor. Ama dünyada şunu görüyor, aslında Mekke şeyini de konuşacaktı ama ona bir gönderme olacak. Ama özellikle bu coğrafyada herkes şunu fark etti, bakın. İsrail'in kendini korumak için demir kubbesi var, Davut sapanı var, Arrow savunma sistemleri var. Fakat buna rağmen İran'ın, Husilerin yaptıkları saldırılara karşı kendini koruyamadığını gördük. Bu noktada da özellikle Türkiye'nin gelişmiş bir hava savunma sistemini, zaten kendi sistemini kurmaya başladı Türkiye. Ben İsrail'in bu noktada Türkiye'yi hedef alan politikalarına yönelik olarak Yunanistan'ı kullanması olarak ben bunu yorumluyorum. Ama hocalarımızın da söylediği gibi bunlar beyhude şeyler.
0: Çabalar.
1: Çünkü bakın peki önümüzdeki hocam. Yıl son bir cümle söyleyeceğim. Şu anda bizim TCG Anadolu gibi bir gururumuz var. Aynen. İşte geçenlerde basına yansıdı. Yanılmıyorsam ya önümüzdeki yıl ya bir sonraki yıl Türkiye kendi uçak gemisini envanterine dahil ediyor. Bu gurur da hepimize yeter.
0: Ne mutlu bize.
1: Bu vesileyle de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bize
0: kutlayalım.
1: Bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızın, şehitlerimizin
0: ruhu
1: şad olsun.
0: Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimiz de Allah gani gani rahmet eylesin. Çok teşekkürler hocam.
1: Teşekkür
0: Hüseyin hocam çok teşekkür ederim. Çağdur hocam çok teşekkürler. Çok
2: ben
0: değerli
2: teşekkür
0: katkılarınız
2: ediyorum.
0: İçin sağ olunuz, var olunuz. Noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.

0: Kırmızı ışıktaki araçların arasına böyle daldı. Zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Kaza Mersin Antalya D400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar bir sürücünün kontrolündeki aracın çarpmasıyla birbirine girdi. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada bir araç çarpmanın şiddetiyle refüje savruldu. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kazakistan'ın Almaty kentindeki uluslararası havalimanında panik yaşandı. Fly Arstan havayoluna ait bir uçakta teknik bakım sırasında yangın çıktı. Alevler uçağın kuyruk bölümünde başladı. Havalimanı itfaiyesi yangına hızla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bir anda patladı, paniğe neden oldu. Görüntülerin adresi Gaziantep. Oto lastikçide çalışan işçi lastik şişiriyordu ancak o lastik bir anda bomba gibi patladı. Şoka giren çalışan aldığı darbeyle yere düştü. Neyse ki korkulan olmadı. Çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı fark etti, parayı yerden aldı. Motosikletine binip uzaklaştı, kameraya yakalandı. Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. Bir vatandaş tapu işlemlerini halletti, otomobile binerken poşetteki 100 bin lirayı yere düşürdü. Olan bitenden habersizdi. Arkadaşıyla birlikte araca bindi, caddeden uzaklaştı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi parayı fark etmedi, yürümeye devam etti. Ardından motosikletli bir kişi geldi, yoluna devam edecekti, parayı gördü. Yere uzandı, parayı cebine koydu. Motosikletiyle uzaklaştı. Bir süre sonra parasının eksik olduğunu anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarından parayı alan kişinin kimliği tespit edildi. Parayı alarak kaçan şahıs belirlenen adreste yakalandı. Yapılan aramada 100 bin lira bulundu. Muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.
2: Allah'ım sen affet, lan sen bizleri koru ya Rabbil alemin.
1: Görüntülerin adresi Gaziantep. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak oldukça şiddetliydi. Fırtınanın şiddetiyle denizde iki devasa hortum çıktı. Çevredekiler ne yapacağını şaşırdı, panik oldu.
2: Allah'ım sen affet, lan sen bizleri koru ya Rabbil alemin.
1: Neyse ki hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Fransa'da şiddetli fırtına hayatı felç etti. Rüzgarın hızı saatte 142 kilometreye ulaştı. Başkent Paris dahil birçok bölgede etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Binaların çatılarından parçalar kopardı. Tenis topu büyüklüğündeki doluysa araçlarda ağır hasara yol açtı. Besançon, Montbéliard ve Bayonne'de araçların camları kırıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kırılan tren camları ve sular altında kalan yollar dikkat çekti. Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Scarlett'in arkadaşları adlı park, ziyaretçilerini 150 sokak kedisiyle buluşturuyor. Parkta dev kedi heykeli ve kedi patisi şeklinde çim alan bulunuyor. Ziyaretçiler kedilerin isimlerini ve karakterlerini tanıtan fotoğraf duvarını da inceleyebiliyor. Kedi besleme etkinlikleri ve temalı yemekler de sunuluyor. Parkın amacı ise sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekmek. (Gülüyor) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şiddetli hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı yapıldı. Girne'de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlara kırmızı bayrak çekildi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde şiddetli sağanak ve dolu etkili olduğu deniz üzerinde hortum görüntülendi. Güzel Yurt Kalkanlı yolunda devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Lefkoşa'da bazı reklam panoları uçtu. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısı yapıldı. Caddede ilerliyorlardı. Bir anda karşılarına çıkan otomobile çarptılar. Motosikletteki iki genç ölümden döndü. Kaza Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Motosiklette iki kişi vardı. Otogar istikametine doğru ilerliyorlardı. Sokağa geçiş yapan otomobil önlerine çıktı. Duramadılar ve çarpıştılar. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkadaşı önce aracın üstüne ardından yola düştü. Otomobilin sürücüsü de şoktaydı. Aracı durdurdu, gençlerin yanına gitti. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden uyuşturucu karteline ağır darbe vuruldu. ABD Güney Komutanlığı Ekvador'un desteğiyle Doğu Pasifik'te operasyon düzenledi. Operasyonda Los Choneros kartelinin kullandığı yakıt ikmal teknesi ele geçirildi. ABD askerleri tekneye çıkarma yaptı. Teknedeki kişiler tahliye edilerek Ekvador makamlarına teslim edildi. Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ve daha önce yaptırım listesine alınan tekne ise boşaltıldıktan sonra batırıldı. ABD'li yetkililer operasyonun kartelin lojistik ağına ağır darbe vurduğunu açıkladı. Narko teröristlere karşı mücadelenin süreceğini söyledi. Adı üstünde kazaydı. İki sürücü de sinirlerine hakim olamadı. Biri camları kırdı, diğeri otomobili ezip geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın adresi Mersin. İddiaya göre bir tır şoförü otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü çılgına döndü. Tırın camlarını kırdı. Tır şoförü aracından inmedi ancak onun da öfkesi karşısındakinden az değildi. Gaza bastı, otomobili yolun kenarına savurarak kaçtı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarla ilgili inceleme başlatıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarla ilgili inceleme başlatıldı. Tırın camlarını kıran araç sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konuldu. Aracı 2 ay trafikten men edildi. Denize yeniden kavuştular. Arjantin'de yaralı halde bulunan 6 penguen tedavilerinin ardından özgürlüğüne bırakıldı. Foundation Mundo Marino ekibi penguenleri San Clemente del Tuyo sahilinde denize saldı. Penguenlerden 4'ü balıkçı ağlarından kurtarıldı. İkisi ise petrol sızıntısı nedeniyle tedavi gördü. Biyolog Sergio Rodriguez Heredia, penguenlerin su geçirmez tüylerine yeniden kavuşmaları için özel bir rehabilitasyon sürecinden geçirildiğini söyledi. Bu, 2026'da denize dönen ikinci rehabilite edilmiş penguen grubu oldu.
3: biraz kötü ama.
1: Zirveye çıktılar, karla kaplı yamaçta keyif yaptılar. Renkli görüntülerin adresi Erzincan.
3: Yavaş, dikkatli gelin.
1: Kayak hocası Canser Atilla kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca arkadaşlarıyla çareyi zirvede buldu.
3: Biraz kötü ama.
1: Ergan Dağı'nın 3250 rakımına çıktılar. Karın keyfini çıkartan Atilla ve arkadaşları 12 ay boyunca erimeyen karı kayak pisti olarak kullandı.
3: Ağustos'un sonunda bir tek Erzincan'da kayak yapabileceğinizi zaten yıllardır söylüyoruz. Söylemeye de göstermeye de devam edeceğiz.
1: Tişört ve şortuyla kayak yapan Atilla sıcak havaya rağmen kar üzerinde kayarak serinledi. O görüntüler kameraya yansıdı. Otomobilin içinde uyuyan kişiyi gördü. Fırsattan yararlandı, telefonu alıp kaçtı. Tarih 6 Ağustos. Yer İstanbul Beyoğlu. Park halinde olan aracın kapısı açıktı. Araç sahibi başına geleceklerden habersiz uyuyordu. Hırsız takipteydi. Sessizce telefonu alıp arkasına bakmadan kaçtı. Uyandığında her şey için çok geçti. Telefonun çalındığını anladı, polise bildirdi. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Olaydan bir gün sonra yine Beyoğlu'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırtına çıktı, LED ekran devrildi, 5 kişi yaralandı. Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Su ve Balık Festivali düzenlendi. Musa Coşkun Ortaokulu bahçesinde sahne kuruldu. Festival için yüzlerce vatandaş alanda toplandı. Ama etkinlik sırasında fırtına çıktı. Sahnenin yanında bulunan LED ekran devrildi. Devrilen ekranın altında 5 kişi kaldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickbox Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Anadolu'da yaşayan evliyanın ve ulemanın büyüklerinden. Babası Osman Efendi de evliyadan bir zattı. İbrahim Hakkı Hazretleri 1115 miladi 1703 senesinde Erzurum'un Hasankale kasabasında doğdu. Tillo'da İsmail Fakirullah Hazretlerinden ilim öğrendi. Onun sohbetleriyle kemale geldi. Sofiye-i Aliye ismi verilen evliyanın büyükleri arasına girdi. Kadiri idi. Bir ilim ve marifet hazinesi olan Marifetname isimli eseri pek kıymetlidir. 1195 miladi 1781 senesinde Siirt'in Tillo kasabasında vefat etti. İbrahim Hakkı Hazretleri tefsir, hadis, fıkıh gibi nakli ilimlerin yanında akli ilimlerle de uğraşmış, canlılar hakkında çeşitli teoriler ileri süren Fransız doktoru Lamarck, İngiliz Charles Darwin, Hollandalı Hugo de Vries gibi batılı ilim adamlarından çok önce canlılar hakkında en basitinden en mükemmeli olan insana kadar düzgün bir tekamül bulunduğunu yazmıştır. Bu konuyu ele alırken bu tekamülde arada görülen belli noktaları, hususi özellikleri ve her birinin hudutlarını tespit etmiş, hepsinin ayrı ayrı cinsler olduğunu ayrıca belirtmiştir. O sadece biyoloji ilmiyle değil, fizikten kimyaya, matematikten astronomiye kadar devrindeki bütün ilimlerle uğraşmış, bir ilim ve marifet hazinesi olan Marifetnamesinde bütün bunlara yer vermiştir. Hayatında hiçbir zaman okumayı ve okutmayı elden bırakmayan İbrahim Hakkı Hazretleri, ideal insan tipi olarak arif insanı göstermiştir. Kendisi de bu ölçü içinde kalmıştır. Ona göre arif, gönülle ve akılla bilendir. Fakat gönülle bilmek, arifin yegane hususiyetidir. Bu yüzdendir ki o, gönüle eserlerinde büyük önem vermiştir. Gönül, sevgilinin mekanıdır. Aşk sayesinde bu sevgi vardır. Bu yollarda hikmet, fen ve sanat vardır. Kısaca söylemek gerekirse, İbrahim Hakkı, gönül sahibi olan, fen ve sanata yer veren büyük bir alim, Hakk'a rıza gösteren bir velidir. İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesinden alınan bazı hadis-i şerifler aşağıdadır. Şöyledir. Mes'ud o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir. Arzusu ahiret olup ahiret için çalışana Allahü Teala dünyayı hizmetçi yapar. Ahiretin sonsuz olduğuna inanan kimsenin bu dünyaya sarılması çok şaşılacak şeydir. Dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Paraya, yiyeceğe tapınan kimse helak olsun. Mal ve şöhret hırsının İnsana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur. Dünyayı terk eyle ki Allahü Teala seni sevsin. İnsanların malına göz dikme ki herkes seni sevsin. dünya geçilecek bir köprüdür. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin. Dünyaya burada kalacağınız kadar, ahirete de orada kalacağınız kadar çalışınız. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetname'den bir bölümde de şöyle buyurdu. Ey aziz! İnsan, kendi vücuduna dikkatle baksa, yaratıcısının zatını öğrenir. Arif-i billah, Allah'ı bilen olur. Çünkü bir insan, düşünse ki, vücudundan eser yokken, bedenine ve yaratılışına dikkatle baksa, evvelinde iki damla mayi idi. Ne kemiği, ne eti, ne damarları, ne de kanı vardı. Ne ruhu, ne aklı ve ne izanı vardı. Fakat sonradan içi ve dışı harikalarla dolu, nice akıl şaşırtıcı organlar ve gönül sevici güzel ahlak ile bezenmiş olan bu vücut ve ruhun bir yaratıcısı olduğunu idrak eder. Bu yaratıcı, kainatın bütün zerrelerine hakim olur. Onlara dilediği gibi tesir eder. Görünen ve görünmeyen her şeyi bilir. Her vücut, her organ ve her cüz'i hep onun kudret, hikmet ve rahmetine gömülür. İnsan, bedeninin mükemmelliyetine ve organlarının yapı inceliğine, işleyişine ve faydalarına dikkatle bakınca, yaratıcısının kudretini, büyüklüğünü daha iyi anlar ve ona o derece sevgiyle bağlanır ve bilir ki, bütün bu ince yapılı makine, duyu organları ve kuvvetleriyle, ilim ve tekniğiyle, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetinin, rahmetinin eseridir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetname'den kul haklarıyla ilgili nasihatlerinde buyurdu ki, erkek, hanımına karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. Allahü Teala iyi huylu olanları sever, huysuzları sevmez. Bir insanı incitmek haramdır. İşkence yapanın evlenmesi haramdır. Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanların en iyisi, en faydalısı, zevcesine karşı iyi ve faydalı olandır. Zevcesine Kur'an-ı Kerim okumasını, farzlardan, haramlardan ona lazım olanları öğretmelidir. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bilmeyen, zevcesine ve çocuklarına öğretmeyen, cehennemde azap çekecektir. Komşunun ehline hıyanet etmeyip, ırzlarını korumalıdır. Çünkü hadis-i şerifte, komşuya hürmet et. Komşuya hürmet, anaya hürmet gibidir, buyuruldu. Yakın komşusu aç iken, kendi tok yatmamalıdır. Komşusunu eliyle yahut diliyle incitmekten sakınmalı ve onların evine izinsiz bakmamalıdır. Evde iyi bir yemek pişirdiği zaman, yakın komşusuna da vermelidir. Satın aldığı meyveden, gördüğü komşusuna hediye etmeli, komşusu borç isterse, borç vermelidir. Komşusu muhtaç ise, işlerini ve ihtiyaçlarını görmelidir. Onu bayramlarda ziyaret etmelidir. Arkadaşının bir ihtiyacı varsa, o başvurmadan yardım edip işini görmelidir. Arkadaşının, kardeşliğinin her sırrını herkesten saklamalı ve ayıplarını örtmelidir. Halkın onu kötülemesinden üzüleceği sözü ondan saklamalı, halkın onu methinden sevineceği şeyi ona söylemelidir. Arkadaşının kusurlarını görmemezlikten gelmeli, kızmayıp affeylemelidir. Arkadaşına sağlığında ve öldükten sonra, her namazdan sonra dua etmelidir. Arkadaşı üzüntülü ise üzülmeli, neşeli ise sevinmelidir. Arkadaşının yalnızken kendisine söylediği sırrını saklayıp kimseye söylememelidir. Onun yanında ve arkasında gizli ve açık ona hep hayır düşünmelidir. İbrahim Hakkı Hazretleri insandaki azaların günah afetlerini kısaca şöyle bildiriyor. Kulağın afetleri. Söylemesi caiz olmayan sözü dinlemek. Çalgı aletlerini dinlemek. Şarkı ve nameli sesler dinlemek. Konuşanları onlardan habersiz dinlemek. Kur'an-ı Kerim ve hutbeyi dinlememek. Kadı, emir, emri maruf ve nehy-i münker yapanı, üstadı, anneyi, babayı, kocayı ve amir gibi büyüklerin sözünü dinlememek. Gözün afetleri. Kasten namahrem yabancı kadınlara bakmak. Kasten başkasının avret yerine bakmak. Fakir ve zayıflara hakaret gözüyle bakmak. Günah işleyenlere zaruretsiz bakmak. Dünya işinde kendinden yüksek olanlara rağbet gözüyle bakmak. Din işlerinde kendinden aşağı olanlara uymak gözüyle bakmak. Başkasının evine izinsiz bakmak. Dilin afetleri. Küfür olan sözü söylemek. Küfür ihtimali olan sözü söylemek. Yalan söylemek. Gıybet etmek. Kovuculuk etmek. Alay etmek, kötü, fuhuş söylemek, sövmek, lanet etmek, sırrı ifşa etmek, batıl, boş sözlere dalmak, emri münker, kötülüğü emr ve iyiliği yasaklamak, sözü sertlikle söylemek, insanların ayıplarını araştırmak, büyüklerin yanında söze kendisi başlamak, bid'at karıştırılmayan ezan okunurken konuşmak. Namaz içinde dünya kelamı konuşmak. Helada konuşmak. Müslümana beddua etmek. Kur'an-ı Kerim okunurken konuşmak. Allah'tan başkasıyla yemin etmek. Çok yemin etmek. Kendine beddua etmek. İnsanların özrünü kabul etmemek. Elin afetleri. Haksız yere bir kimseyi öldürmek, bir kimseyi yaralamak, bir şey çalmak, bir kimsenin yüzüne vurmak, hayvanın yüzüne vurmak, haksız yere insanları dövmek, kendi malını israf ve telef etmek, günah yoluna harcamak, canlı hayvanları nişana bağlayıp ok, kurşun yahut taş atmak, hayvanları birbirleriyle dövüştürmek, cünüp, abdestsiz, hayız ve nifas olanın mushaf ve tefsire dokunması ve bu dört kişinin Kur'an-ı Kerim yazması, söylemesi haram olan şeyi yazmaktır. Ona bir ayıp ve noksan gelmese de yine başkasının mülkünde izinsiz tasarruf kılmak tehlikelidir. Bir mümini silah ile korkutmak, gümüşten başka yüzük takmak, rüşvet verip almak hep tehlikelidir. Elinden gelen kimsenin mazlumu kurtarmaktan el çekmesi, malı ve hayvanı yanmaktan ve teleften kurtarmayı terk etmek. Karnın afetleri, doyduktan sonra yemeye devam etmek. Bedene zarar veren şeyi yemek, iftihar, övünmek için yapılan yemeği yemek, özürsüz sol eliyle yemek, yemeği içmeyi hasta oluncaya veya ölünceye kadar terk etmek, yemek ve içmeyi terk etmekle ana babaya asi olmak, ayakların afetleri, günah meclisine gitmek, başkasının mülküne izinsiz gitmek, kabirlerin üzerinde yürümek, cünüp, hayız ve nifaslının mescide girmesi, kıbleye, musafa ve kitaba doğru ayak uzatmak, kıymetli yerlere sol ayakla girmek ve oralardan sağ ayağıyla çıkmak, camide insanların boyunlarından aşıp ileri geçmek, cuma ve cemaate gitmeyi terk etmek, farz olan cihat ve hacca gitmeyi terk etmek, acizin hizmetine gitmeyi terk etmek, ölünün yıkama ve defnine gitmeyi terk etmek. Bütün bedenin afetleri şunlardır: avret yeri açık olmak, ipek elbise giymek, bedenini harama değdirmek, anaya babaya asi olmak, sıla-i rahmi terk etmek, kocanın hakkını gözetmemek, evladını zayi etmek, komşu komşuya eziyet etmek, kötü insanlarla arkadaş olmak, camide dünya işi işlemek, eğilerek selam alıp vermek, insanlara büyü yapmak, abdesti, guslü terk etmek, namaz, oruç gibi

Kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Dünya bala, içine düşenler de sineğe benzer. Nimetleri geçici, halleri değişicidir. Dünyaya ve buna düşkün olanlara inanılmaz. Çünkü bunlarda vefa ve safa bulunmaz. Fani olanı ver ki, baki olanı alasın. Kendini bilen kişinin bu dünyaya düşkün olmasına şaşılır. Şakiler dünyaya sarılır. Saitler baki olana sarılır. Bedeninle dünyada ol, kalbinle ahireti bul. Nefsin arzularını terk eden pâk olur. Afetlerden selamet bulur. Allahü Teala'nın razı olmadığını terk edene Allahü Teala ondan iyisini ihsan eder. Dünyayı anlayan onun sıkıntılarından üzülmez. Dünyayı anlayan ondan sakınır. Ondan sakınan nefsini tanır. Nefsini tanıyan Rabbini bulur. Mevlasına hizmet edene dünya hizmetçi olur. Dünya insanın gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar. Kaçarsan seni kovalar. Dünya aşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibidir. Ahirete nispetle çöplük gibidir. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar dinimize uygun kullanılırsa ahirete faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Mal iyi de değildir, kötü de değildir. İyilik, kötülük onu kullanandadır. O halde mel'un olan, kötü olan dünya Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar yolda hayvanının süsüyle, palanıyla, otuyla uğraşıp arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup dünya zinetlerine aldanır, ahiret hazırlığı yapmazsa ebedi felakete sürüklenir. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde, kazancında Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bundan soğutur. Bunu kimse sevmez. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu: kıymetli olmak demek, kalbi temiz olmak, ibadetlerini yapmak, haramlardan sakınmak demektir. Bu da Allah'tan korkmakla olur. Yani Allah'tan korkan kıymetlidir. Allah'tan korkmak da ilimle olur. Bir kişi kalp kırsa, bütün nafileleri boşa gider. Kalp kırmak en büyük günahlardandır. İslam'ın 5 şartı kalbi temizler, Allah'a giden yolu açar. İnsanla Rabbi arasındaki perdeler kalkarsa Allahü Teala'nın sıfatlarını görür.

0: Yoksa kendini, zatını görmeye bu dünya müsait değildir. İnsanın aklı Allahü Teala'yı anlayamaz. İlmin yeri akıldır. Muhabbetin yeri kalptir. Nefs ve şeytan kalbe giremez. Namaz kılabilmek, ibadet yapabilmek, helal lokma yemeye bağlıdır. Lokması helal olmayan ibadet edemez, sıkıntı basar. Haramla beslenen vücut camiye giremez, girse bile kaçmak için fırsat arar. Mayası bozuk dedikleri gibi, gıdası bozuktur. Allahü Teala her zevki, her tadı bir helalde, bir de haramda yaratmış. Helalden yaratılmamış olmayan hiçbir zevk yoktur. Ahireti görmek, dünyada mümkün olabilmesi için sebep, kalp gözünün açılmasıdır. Ahiret, kalp penceresinden görülür. Dünyada uzakları görmek, dürbünle mümkün olduğu gibi, ahireti görmek için dürbün, insanın kendi kalbidir. Ama dürbün tozlu topraklı olursa göstermez. Kalp penceresi de kapalı olursa, elbette o kalpten ahiret görülmez. Kalp penceresi de ibadetlerle açılır. İbadet, Allahü Teala'nın emirlerini ihlasla yapmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir kulunu severse, ona sevdiği birini tanıtır. Ne gibi? Eshab-ı kirama Peygamber Efendimiz'i tanıttığı gibi. Çünkü onların varislerini tanımak, Peygamber Efendimiz'i tanımak demektir. Yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, eshabı arasında ne ise talebeleri arasında hocası odur. Aynı edep gerekir. Aynı sevgi, aynı itaat icap eder. Onun için her şey buna bağlıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de vesile arayın, sebebe yapışın buyuruyor. Nasıl dünyada sanat peşinde koşuyorsak, ahiretin de sebebine yapışacağız. Ahiret sebepleri evliyaullah'tır. Evliya İslam alimi demektir. Müçtehitler de, müceddidler de, evliya da kalp bakımından ilerlemiş, feyz verebilen Allahü Teala'nın dostlarıdır. Yalnız aralarında iş bölümü yapmışlardır. Müçtehidin içtihadı yanlış olsa da ona uyanlara da sevap verilir. Evliyanın keşfi yanlış olursa yalnız kendi kurtulur. Müslümanların Allah adamlarının yüzüne bakmak ibadettir, sevaptır. Mürşid-i kamilleri görmek şifadır. Onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır. Talebenin asıl vasfı herkese karşı, Allahü Teala'ya karşı, peygamberimize karşı, babasına karşı, annesine karşı, kardeşine karşı edepli olmasıdır. Çünkü Şah-ı Nakşibend Hazretleri, kuddise sirruh, bizim yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir, sonu yine edeptir buyurmuşlar. Yine buyurmuşlar ki, hiçbir bi-edep Allah dostu olamaz. Bir talebenin talebe olabilmesi için onda iki hususiyet olması lazımdır. Hangi talebede bu iki hususiyet varsa işte o talebedir. Birincisi edep ve saygıdır. İkincisi dünyalık olarak eline ne kadar servet ve şöhret geçerse geçsin aklını kaybetmeden tevazu sahibi olmasıdır. Zühd, yani dünyadan el çekmek, mal ve mülkün olmaması demek değildir. Zühd, kalbin dünyaya, mala bağlılığının olmamasıdır. Çünkü zahit, bazen insanların en zenginlerinden olabilir. Fakat buna rağmen o yine zahittir. Çünkü o, elinde bulunan mala, mülke ve servete itibar etmez, onlara hatırına bile getirmez. Onun için malın varlığıyla yokluğu arasında fark yoktur. Elinde bulunanı Allah yolunda harcamak ona çok kolay gelir. Bazı kimseler vardır. Çok fakir olmalarına rağmen zahit değillerdir. Hatta kalbi dünya sevgisiyle dolu olduğu için çok hırslıdır. Hırsından dünyaya doymak bilmez. Bundan dolayı zühd, malın olup olmamasına bağlı olmayıp, kalbin dünyaya itibar etmemesine, kıymet vermemesine bağlıdır. Haramlardan el çekmek ise elbette lazımdır. Haset, Allahü Teala'nın bir kuluna ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan çıkmasını istemek haset olmaz. Gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulümde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atleri ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz. Din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur. Kendisi buna üzülür. Bunu istemezse, bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusu ile haset ederse haset olur, haram olur. Bu hasedini sözleriyle, hareketleriyle belli ederse günahı daha çok olur. İnsanın kalbine küfre sebep olan bir düşünce gelince bundan üzülür ve hemen reddederse bu kısa düşünce küfür olmaz. Farzı yapmamak veya bir haramı yapmak düşüncesi de böyledir. Fakat senelerce sonra kâfir olmaya karar verirse, hatta bunu bir şarta bağlasa dahi imansız olur. Senelerce sonra haram işlemeye niyet ederse, karar verirse, o anda günaha girer. Fakat haramı işlemenin günahı, işlemeye niyet etmekten daha büyüktür. Uçb, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek, bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uçb olmaz. Yahut bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uçb olmaz. Bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek uçb olur. Ucbun zıddına minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Böyle düşünmek ucb tehlikesi olduğu zaman farz olur. Diğer zamanlarda ise müstehaptır. İnsanı ucba sürükleyen sebeplerin başında cehalet ve gaflet gelmektedir. Bu uçptan kurtulmak için her şeyin Allahü Teala'nın dilemesiyle ve yaratmasıyla meydana geldiğini ve akıl, ilim, ibadet etmek, mal ve mevki gibi kıymetli nimetlerin Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı olduklarını düşünmek lazımdır. Nimet insana faydalı olan, tatlı gelen şey demektir. Bütün nimetleri gönderen Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı ve gönderici yoktur. İsmail Fakirullah Hazretleri, talebesi İbrahim Hakkı Hazretleri için pek çok sözler söylemiş, ondan iftiharla bahsetmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdadır. Molla İbrahim, esas olan kalptir, şart olan muhabbettir, kalbinde arzusu olan Mevla'yı bulur. Çünkü o kuluna yakındır ve onunladır. Molla, ben fakirullahım. Allahü Teala'nın sevdiğini severim. Molla, gökler ve yerler yaratılalıdan beri sen bizim sevgilimizsin. Molla, cennet ve cehennem için değil, belki Allah yolunda muhabbetimiz içinsin. Molla, sen bizim çocuğumuzsun, sen benim yanımda Abdülkadir gibisin, evladım gibisin. Molla, benden haya etmeyi bırak. Bana dön, sen bendesin. Ne yaparsan kabulümdür. Molla İbrahim, bize yakın olan uzak, uzak olan yakındır. Sen nerede olsan benim yanımdasın. Seni denize atsam Allahü Teala tekrar seni bana verir. Molla, burada biz seni terbiye ederiz. Allahü Teala seninledir. O senin yardımcındır. O seni korur. Sana uzun ömür, çok evlat versin ve sonunu hayır eylesin. Molla, Allahü Teala'ya bütün arzularını sana kolayca vermesi için yalvardım ve dua ettim. Allahü Teala'dan bütün maksatlarına kavuşmanı ümid ederim. İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Hakkı Hazretleri 17 yaşında yetim kalmasını şöyle anlattı. 1132 miladi 1719 senesinde benim çok sevdiğim babam ve anam, dert ortağım, üzüntülerimin gidericisi, hücredaşım, gurbet yoldaşım Derviş Osman Efendi cuma gecesi sabaha yakın dünyadan ahirete göçtü. Hak yolunda can verip Allahü Teala'ya kavuştu. Maksadı hasıl olarak rahmet deryasına daldı. Bu yetim o gece başka misafir odasında yattı. Sabahleyin kalkıp hasta babamı görmek istediğimde oradakiler bana git önce namazını kıl sonra gel. Hasta şimdi rahatladı dediler. Bu söze inanıp mescide gittim. Herkes burnunu tutuyordu. Hepsinin nezle olduğunu sandım. Namazdan sonra odamıza geldiğimde babamın vefat ettiğini gördüm. Benim de rahatım gitti. Gönül evim karardı. Bir anda babamın ayrılık hasretiyle viranelerdeki kuşlara döndüm. Öyle feryat etmek istedim ki sesim göklere çıkacaktı. Ben bu haldeyken o merhamet menbaı mübarek hocam geldi. Benden o üzüntü ve elemi aldı. Ben de kalkıp kendi kendime, şimdi ayıptır, sabredeyim. Hocam gittikten sonra nasıl ağlayacağımı ben bilirim dedim. Mübarek hocamız herkese selam verip, garip oğlu Derviş Osman Efendi'nin başı ucunda oturdu. Şehit olan ruhuna bir Fatiha okuyup, sevabını bağışladı ve murakabeye daldı. Ben hocamın karşısında, babamın da ayak ucundaydım. Bir anda Allahü Teala'nın inayeti erişti. İhsanlarına kavuştum. Vefat eden babam mübarek başını kaldırdı. Kimya tesiri olan nazarıyla yüzüme bakıp tebessüm ederek taziyede bulundu. O anda mübarek göğsünden şimşek gibi bir nur parladı. Kalbim titredi. Üzüntü ve elem gidip yerine sürur ve lezzet doldu. Babamı bu halde görünce bayramlıklarını giymiş bir çocuk gibi sevindim. Üzüntülü duran ahbaplar bu sevincime bir mana veremeyip hayret ettiler. Allahü Teala'nın ihsanı ve mübarek hocamın himmeti bereketiyle olan bu hadiseyi oradakiler görememişti. Hocamız ayrıldıktan sonra babamın yüzünü açıp baktım. Gülmüş bir hali vardı. Yüzü nurlu, bedeni sıcak ve yumuşak idi. Sanki uyuyordu. Cenaze namazına çevre köyler ve bütün Siirt halkı geldi. Namazını hocamız kıldırdı. Onun vefatına benden başka herkes üzüldü. Âlemin babası olan hocamız, bu yetimine şefkat edip iltifat eylediğinden, merhum babamdan sonra onun hizmetleri bize miras kaldı. O mübarek hocam, bu bozuk huyluyu nice hikmet şuruplarıyla terbiye eyledi. Kalp hastalıklarından beni kurtardıktan sonra kendi muhabbetiyle yaktı. Böylece bende ahiret hallerinde yakin hasıl oldu. Tevekkül etme, dert ve belalara, ibadete ısrarla devam etmeye tahammül, her işe rıza gösterme hali hasıl oldu. Pek kıymetli, leziz nimetler ihsan edildi. Hepsinden daha evlası, kıymetlisi ise Allahü Teala'nın zatında ve sıfatlarında bilgi sahibi olmaya marifetullah'a kavuştum. İbrahim Hakkı Hazretleri talebeleriyle yaptıkları sohbette buyurdular ki: Baba çocuğunun terbiyesini ihmal etmemelidir. Ona iyiyi ve kötüyü öğretmeli, iyi ve güzel ahlakı öğrenmeye ve edepli olmaya teşvik etmelidir. Gerekirse herhangi bir tarafına zarar vermeden ikaz mahiyetinde hafifçe vurmalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Çocuğun baba üzerindeki hakkı, babanın çocuğuna güzel isim vermesi, yerini ve edebini güzel yapmasıdır. Başka bir hadis-i şerifte: Çocuklarınıza ikramda bulununuz, onlara güzel edep ve terbiye veriniz buyurulmuştur. Hikmet sahipleri dediler ki: Küçük iken çocuğunu terbiye eden, çocuğu büyüyünce sevinir. Babanın çocuğu hakkında hocalarını uyarması lazımdır. Amr bin Utbe Hazretleri, çocuğunu terbiye eden zata: Ey Abdüssamet! Benim çocuğumu terbiye ve ıslah etmeden önce kendini ıslah et. Onların ayıpları senin aybına bağlıdır. Çünkü çocuklara göre güzel, senin yaptığın, çirkin ise yapmayıp terk ettiğin şeydir. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğret. Bunu ihmal etme. Yoksa onlar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırlar. Onlara şiirlerin ve sözlerin en temiz ve ahlaka en uygun olanını öğret. Kötülüğe ve fuhşa sürükleyenleri sakın öğretme. Onlara edepli ve terbiyeli olmazsanız sizi babanıza söylerim de. Gerekirse onlara edep ve terbiyelerine yardımcı olacak şekilde hafifçe, kendilerine zarar vermeden ikaz mahiyetinde vur. Onlara karşı bir tabip gibi ol. Önce onların ahlaki hastalıklarını teşhis et. Sonra ona göre ilaç ver, terbiye et. Dinin emirlerini yerine getirmekte çok gayretli olmalıdır. Zira bu olmayınca bu yolda ilerlemek olmaz. Bir kimse hem bu yolda ilerlediğini söylüyor, hem de dinimizin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranıyorsa, biliniz ki o kimse yalancıdır. Bu yolda bulunanlarda bulunan hallerden biri veya birkaçı o kimsede bulunursa, biliniz ki o haller şeytandandır, onu aldatmaktadır. Müminlere takvayı tavsiye ederim. Çünkü takva, müminler için en hayırlı elbisedir. Güzel amel sahibi salih kimselerle beraber olmak, bozuk amelli, fasık kimselerden uzaklaşmak takva da kolaylık sağlar. Hadis-i şerifte salih ve iyi kimselerle beraber bulunmak hakkında: Salih arkadaşın hali güzel koku satan attarın hali gibidir. Ondan koku satın almasan da hiç olmazsa kokusundan istifade edersin. Kötü arkadaşın durumu ise demircinin durumu gibidir. Ateşi elbiseni yakmasa da kötü kokusu bulaşır buyuruldu. Allahü Teala Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem layık olduğu yüksek dereceleri mükafat olarak versin. Çünkü o bizi kötü ve bozuk kimselerle beraber olmaktan sakındırıp İyi ve salih kimselerle beraber olmak için uyardı. En iyi arkadaş, beraber olmaya daha layık kimse, Resulullah Efendimizin haber verdiği kimsedir. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resûlallah, en hayırlı, en iyi arkadaş hangisidir?" diye sorulunca, "Kendisini gördüğünüzde Allahü Teâlâ'yı hatırladığınız, konuşması ilminizi arttıran, ameli ve yaptıkları size ahireti hatırlatan kimsedir." buyurdu. Allahü Teâlâ Musa aleyhisselama vahyedip, "Ya Musa, kendine dost, arkadaş ara. Sana benim rızam için gelmeyen kimseyle dost ve arkadaş olma. Çünkü o vefasızdır." buyurdu. Tövbe, kulun kendisiyle Rabbi arasında perde olan bütün günahlara pişman olup, kendi arzu ve isteğiyle Rabbine yönelmesidir. Zühd, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerinden, mal ve makamlarından, insanların ilgi ve iltifat göstermelerinden hoşlanmaktan yüz çevirmek, bunlara hiç meyletmemek, bunlardan uzak durmak ve bu hususlarda aynen bir ölü misali olmaktır. Görünen bütün güzellikleriyle dünyayı getirip bir ölüye sunsalar, ölmüş olan o kimse bu güzelliklere gönül vermek, meyletmek şöyle dursun: nasıl ki göz ucuyla da olsa dönüp bakmazsa, evliyalık yolunda ilerlemek davasında bulunan bir kimse de böyle zühd sahibi olmalıdır. Tevekkül, her işinde Allahü Teala'ya itimat etmek, ona güvenmektir. Nitekim Allahü Teala Talak suresinin 3. ayeti kerimesinde mealen, "Bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kafidir." buyurmaktadır. Tevekkül, Allahü Teala'nın bildirdiği bütün hususlarda ve her işinde ona güvenmek, kendisine gelmesi takdir edilmiş olan bir şey varsa ondan kaçmanın mümkün olmadığını iyice bilip Allahü Teala'nın iradesine teslim olmaktır. Böylece ondan gelen her şeye razı olduğu için kendisi rahat olur. Böylece sahibini, yani Allahü Teala'yı da üzmemiş olur. Eline geçen şeylerden dolayı sevinip şımarmaz, kendisine gelen sıkıntılardan dolayı bağırıp çağırmaz. Kendi halini düzeltmeye çalışır. Zerre kadar iyilik yapanın mükafatını, zerre kadar kötülük yapanın da cezasını göreceğini bildiği için, kendisine sıkıntı verenleri, eziyet edenleri kendisi cezalandırmaya kalkmaz, onu affeder. Kendisine yaptığı kötülüğün karşılığı olan cezanın ölçüsünü bilemediği için Allahü Teala'ya havale eder. Kendisine iyilik edene karşılığını vermekten aciz olduğunu düşünerek onu da Allahü Teala'ya havale eder. Bu iyiliği Allahü Teala'dan bilir. Her şeyin Allahü Teala'nın dilemesi ve takdir etmesiyle meydana geldiğini düşünür. Kanaat, hayatını devam ettirebilmek için zaruri, lazım olan ihtiyaçlardan başka bütün arzu ve isteklerden uzaklaşmak, yemek, içmek ve barınmak, ev hususunda elde bulunanla yetinmek ve fazlasında gönlü ve gözü olmamak da bir ölü misali olmaktır. Uzlet, evliyalık yolunda ilerlemeye mani olan insanlardan uzak olup, böyle kimselerden yüz çevirmek ve kendi halinde yaşamaktır. Kendisini terbiye edip yetiştiren hocasının ve bunun sadık talebelerinin yanında olanlarla birlikte bulunmak da uzletten sayılıp, insanlarla beraber olmak sayılmaz. Uzlette esas olan, bütün bedenini uygun olmayan her insandan ve onlardan bulaşacak olan günah kirlerinden koruyup uzak tutmaktır. His organlarını muhafaza etmektir. Zikir, Allahü Teala'dan başka her şeyi unutarak yalnızca onu hatırlamak, onu düşünmek demektir. Kalbin ve gönlün hasta olmasına, hatta ölmesine sebep olan nefsi harekete getirip azdıran kötü ahlakın yok edilmesi, Allahü Teala'yı çok zikretmekle olur. Allahü Teala'nın nazargahı olan kalbin bu asli halinden saparak doğru yoldan kayması Allahü Teala'yı çok zikretmekle önlenir. Eğer sen hakikaten gönül ehli bir kimseysen ve Allahü Teala'nın da seni mağfiret etmesini istiyorsan Allahü Teala'yı çok zikret. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki: Siz beni taatle zikredin ki ben de sizi sevapla ve mağfiretle zikredeyim. Teveccüh Allahü Teala'dan başka bir şeye çağıran, davet eden her şeyden yüz çevirmek, ondan başka bir isteği, arzusu ve sevgilisi olmamaktır. Bir an ondan gafil olmaktan çok korkmalıdır. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki: Bir sıddık binlerce sene Allahü Teala'ya teveccüh halinde bulunsa, bundan sonra da bir an ondan gafil olsa, bu bir anda kaybettiği binlerce seneki kazandığından daha fazladır. Sabır, nefsin lezzet aldığı şeylerden yüz çevirmek, istediklerini yapmamaya devam etmekte sebat göstermek demektir. Murakabe, kuvvet ve hareketi bırakıp nefsi kontrol etmek, nefsin hile ve tuzaklarına karşı her an uyanık bulunmaktır. Murakabe makamında bulunan kimse Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmek ve salih ameller işlemekle onun lütfunu, ilahi ihsanlarını ümid eder. Ondan başka her şeyden yüz çevirerek hep onu düşünür. Ona olan muhabbetinin ateşiyle kendinden geçmiş haldedir. Onun aşkıyla ona kavuşmak arzusuyla yanar. Bu şevk ile ağlayıp gözyaşı döker. Yalnız Allahü Teala'ya güvenir ve yalnız ondan yardım ister. Allahü Teala da buna rahmetiyle muamelede bulunur ve hiç kimsenin açamayacağı azap kapılarını ona kapatır. Rıza, nefsin arzularını terk ederek Allahü Teala'nın hiçbir hükmüne itiraz etmemek ve ondan gelen her şeyi seve seve karşılayıp razı olmaktır. Böyle yaparak onun rızasına kavuşmaktır. Böyle olan velilere Allahü Teala öyle bir nur verir ki bu firaset nuru ile insanlar arasında yürürler ve onların manevi hallerini müşahede ederler. Çok lüzumlu olmadıkça bir şey konuşmamaktır. İnsanlar yalan ve münafıklıktan az konuşmakla kurtulabilirler. Etrafındakileri güldürmek, onları memnun etmek ve bir şeyler konuşmak için çok konuşan kimselerin sözlerinde çoğu zaman yalan ve başka günahlar bulunur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, İnsanların yüzü koyun ateşe düşmelerine sebep olan şey, dilleriyle ekip biçtiklerinden başka bir şey midir? Bunun için büyüklerimiz devamlı susmayı tercih etmişlerdir. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Eğer böyle olmasaydı, düşünüp taşınıncaya kadar sana mühlet verirdi. Böyle yapmayıp geçip gittiğine göre, onun keskin bir kılıç olduğu anlaşılmaktadır. Tasavvuf yolunda bulunan sufiler için İbnül Vakt derler. Buna sebep şudur ki, böyle bir kimse ne geçmişe bakar ne de geleceğe. Şu anda içinde bulunduğu vakti değerlendirmeye gayret eder. Geçmişi ve geleceği düşünmek, şu anda içinde bulunulan vakti zayi etmek olduğundan, onlar bununla vakit geçirmezler. İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Hakkı Hazretleri anlatır. Yaz mevsimiydi. Bir cuma gecesi babam murakabe yapıyordu. Ben de yatıp uykuya dalmıştım. Rüyamda Tillo'nun harman yerine bir anda binden çok süvari ve piyade asker geldi. Atlı olanlar attan inerek bir yere toplandılar. Boyları iki adam yüksekliğinde olan bu askerler, at ve diğer malzemelerini harman yerine bırakıp, üstadımız İsmail Fakirullah Hazretlerinin dergâhı kapısında saf saf dizildiler. Ben büyük kalabalığı seyrederken, dergâh kapısının sağ yanında duran saftan birisi eğilip beni kucağına aldı. Tebessüm ederek öptü ve sol tarafında olanın kucağına verdi. O da alıp muhabbetle öptü ve solunda duranın kucağına verdi. Bu şekilde sıra ile 8. kimsenin kucağına geldim. O da beni öptü. Onun solunda dergâhın kapısı vardı. Beni yavaşça, şefkatle yere bıraktı. Kapı açıktı. İçeri girdim. Mübarek hocamız, Fakirullah Hazretlerinin huzurunda 8 seçilmiş zatın ayakta durduğunu gördüm. Hocamız da ayağa kalktı ve onlarla musafaha edip sarıldılar. Ben bu hale şaşırmıştım. O sırada uyandım. Bu rüyanın lezzeti canıma can katmıştı. Sevincimden rüyamı hemen babama anlattım. Meğer babam uyanık olduğu halde benim rüyada gördüklerimi görmüş, hadiseye muttali olmuş ve onlarla konuşmuştu. Babam bana şöyle tembih etti ve "Bu rüyayı kimseye söyleme, bu ruhlar için iyi olmaz." buyurdu. Sabah oldu. Cuma namazından sonra dergâhın kapısı önünde oturmuş duruyordum. Siirt tarafından at üzerinde ak sakallı bir ihtiyar geldi. Kapının önüne gelince atından indi. Benim yanıma gelip elimi tuttu ve öptü. Şaşırdım kaldım. Zira bu kimseyi tanıyamamıştım. Hocamızın huzuruna girmek için izin istedi. Verdiği hediyeleri içeri götürdükten sonra hocamın yanına gittim ve "Kapıda yaşlı bir kimse huzurunuza çıkmak için izin istiyor efendim." dedim. "Gelsin." buyurdular. Misafiri buyur ettim. İçeri girince oturması için işaret edildikten sonra "Ve aleyküm selam ey Seyyid Hamza. Bu cuma gecesi bize çok misafir geldi." buyurdu. Hocamızın bu tatlı hitabından Seyyid Hamza çok şaşırdı. İlk defa gördüğü bu kimse kendi ismini nereden bilmişti ve gece gelen misafirlerin arasında olduğunu nasıl anlamıştı? Bunları hem düşündü hem de kalkıp hocamın elini öptü. Bir müddet ağladı, izin isteyip dışarı çıktı. Bizim odaya buyur ettim. İçeride babama halini şöyle anlattı. "Ben Siirt'in ileri gelenlerinden Seyyid Hamza'yım. Bu ana kadar Tillo'ya hiç gelmedim. Bu büyük alim ve evliyayı da hiç ziyaret etmemiştim. Bu gece rüyamda 500 kadar nur yüzlü atlı alim ile 500 piyade evliyaya Siirt önünde karıştım. Onlarla birlikte Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerini ziyarete geldik. Bu kasabayı ve yolunu rüyada görerek öğrendim. Harman yerine geldiğimizde atlılar atından indi. Beraberce bu dergâhın kapısına saf saf dizildik. Sıra ile bu mübarek hocanızı ziyaret ettik. Bu dergâhın kapısı önünde şu küçük oğlunu gördüm. Evliyalar kucaklarına alıp sıra ile sevdiler. Kapının önüne gelince çocuk içeri girdi. Ben de kapının önüne geldiğimde uyandım. Hâlâ o rüyanın tesiri altındayım. Duyduğum o lezzet hâlâ devam ediyor. Sabah olunca atıma binip, rüyada geldiğim yol ile doğru buraya geldim. Kimseye sormadan dergâhı bulup sizleri tanıdım. Hazreti Şeyh'e geldim. Bu gördüğüm rüyayı anlatacaktım. Bir gün sonra da ona talebe olup hizmetiyle ve sohbetiyle şereflenecektim. Ben daha anlatmadan, "Ey Seyyid Hamza, bu gece bize çok misafir geldi." diyerek hem ismimi hem de rüyada olanları anladı. Şaşırıp kaldım. Seyyid Hamza'nın bu şaşırmasına babam şöyle cevap verdi. "Senin bu gördüğün rüyanın aynısını bu oğlum da gördü. Lakin avamın gördüğü rüyaları seçilmiş evliya uyanık iken görüp müşahede etmiştir. Allahü Teala'nın ihsanları sonsuzdur. Vefatı 1192 miladi 1778'de vasiyetnamesini yazdı. Sık sık hastalanması sebebiyle bizzat kendisi kitap yazmak için uğraşamıyordu. Ancak yazdırmak suretiyle kalan ömrünü bereketlendirmek istiyordu. Bu sebeple oğullarının kâtip olarak yardım etmelerini istedi. Kendisi söyleyip oğulları yazdılar. Nihayet 1195 miladi 1781 Cemaziyel-Ahir ayında bir perşembe günü vefat etti. Tillo'da hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin kabrine komşu olacak şekilde defnedildi. Ölümü için de Hüdayı bilmeye ancak cihane geldi sultanım. Mısrası tarih olarak düşürüldü.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Arthur Peregrin, Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söyler. Kur'an-ı Kerim'in mukaddes metni, hiç şüphesiz ki bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

William Picard, İngiliz. Bir hadis-i şerifte her çocuk Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak doğar. Bunları sonradan anaları babaları Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurulmaktadır. O halde ben de Müslüman olarak doğmuştum. Ancak bunun böyle olduğunu anlamam için aradan birçok seneler geçti. Ben daha çocukken geçmiş zamanla çok ilgilenirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra yazarlığa başladım. Tabii o zamanlar tanınmış bir yazar değildim. Ne olacağım da belli değildi. Bana Hristiyan olarak Allah ve Allah'a ibadet etmek hakkında bazı şeyler öğretmişlerdi. Ben yalnız onların öğrettiklerine değil, tarihte okuduğum kibarlık ve cesaret numunesi olan her şahsiyete karşı adeta ibadete benzer bir ilgi duyuyordum. Nihayet bana o zamanlar İngiltere'nin bir sömürgesi olan Uganda'da bir memuriyet verildi. Afrika'ya gidince burada hayatın büsbütün başka olduğunu gördüm. Buradaki insanların yaşama tarzı, dünyada zuhur eden hadiselere karşı etkilenmeleri, birbirlerine karşı olan muameleleri İngiltere'de düşündüğüme ve tahmin ettiğime hiç uymuyordu. Buradaki insanlar çok ilkel ve güç olan hayat tarzlarını ve karşılarına çıkan türlü türlü güçlüğü büyük bir tevekkülle karşılıyorlar. En ümitsiz zamanlarda bile neşelerini kaybetmiyorlar. Kendileri ne kadar fakir olursa olsun birbirlerine yardım etmekten de çekinmiyorlardı. Onlar birbirlerine bizim gibi insanların anlayamayacağı bir sevgi ve şefkatle bağlanmışlardı. Doğu esasen beni okulda çok ilgilendirmişti. Cambridge'de Bin Bir Gece masallarını zevkle okumuştum. Şimdi Afrika'da hakiki şartlı yanında bu kitabı tekrar elime aldım. Uganda'da geçirdiğim bu güç ve zor hayat beni doğululara yavaş yavaş yaklaştırdı. Şimdi Bin Bir Gece masallarını okurken onları Ugandalılar ile mukayese ediyor ve adeta onlarla birlikte yaşıyorum. Ben artık buradaki hayata alışmışken Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Asker olmak için ilgili makama müracaat ettiğim zaman sağlığımın bozukluğundan dolayı beni askere almadılar. Saatim biraz düzelince tekrar başvurdum. Bu sefer beni kabul ettiler ve Fransa'ya Alman cephesine yolladılar. 1917'deki korkunç Somme muharebelerine katıldım. Bu muharebelerde yaralandım ve Almanlara esir düştüm. Almanlar beni Almanya'ya götürüp orada hastaneye yatırdılar. Bu hastanede çok korkunç şeyler gördüm. İnsanlar bu harpler yüzünden ne kadar perişan oluyorlardı. Hastaneye birçok Rus esirler de getirmişlerdi. Bunlar dizanteriden bitkin bir hale düşmüşlerdi. Almanya'da yiyecek vaziyeti çok kötüydü. Esirlere, hastalara yeterli yiyecek veremiyorlardı. Ben açlıktan kıvranıyordum. Sağ kolumdaki ve sağ bacağımdaki yara bir türlü iyileşmiyordu. Çolak ve kötürüm olmuştum. Almanlara başvurarak bu halimle artık hiçbir zaman muharip olarak bir işe yaramayacağımdan, İsviçre'deki esir mübadele komisyonu vasıtasıyla beni memleketime göndermelerini rica ettim. Almanlar uygun gördüler, beni İsviçre'ye yolladılar. İsviçre'de tekrar hastaneye yatırdılar. Kolum bacağım işe yaramaz hale gelmişti. Şimdi ne olacaktım, hayatımı nasıl kazanacaktım? Bunları düşündükçe sonsuz bir ümitsizliğe kapılıyordum. İşte tam bu ruh haleti içindeyken aklıma Uganda'da satın aldığım bir kitapta okuduğum Kur'an-ı Kerim'den alınmış bazı teselli edici ayetler geldi. O zaman ben bunları büyük bir ilgi ve çok büyük sevgiyle okumuş, tekrar okumuş ve hemen hemen ezberlemiştim. Bunları kalbimden geçirmeye ve her gün birçok defalar tekrar etmeye başladım. O zaman kalbime bir ferahlık çöküyor, ümit kapıları açılmaya başlıyordu. Hakikaten de öyle oldu. İsviçreli doktorlar beni bir kere daha ameliyat ettiler. Bacağım düzelmeye başladı. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'e borçluyum. Yürümeye başlar başlamaz ilk işim hemen bir kitap evine giderek Savari'nin bir Kur'an-ı Kerim tercümesini satın almak oldu. Bu kitap hala benim en kıymetli arkadaşımdır. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in tercümesini baştan aşağı okumaya başladım. Okudukça kalbim ferahlıyor, ruhum yükseliyor, sanki muazzam bir nur kitlesi içime nüfuz ediyordu. Ayağım tamamıyla düzelmişti. Fakat sağ kolum hareketsiz kalmıştı. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi Allah-u Teala'ya tevekkül ederek sol elimle yazmayı öğrendim.
Bu tevekkül sayesinde bu iş de çok kolay oldu. Sol elimi kullanmayı öğrenince ilk yaptığım iş sol elimle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yazmaya başlamak oldu. Vaktiyle bir İslam kitabını okurken oradaki bir hikaye üzerimde büyük bir etki bırakmıştı. Bu hikayede bir mezarlıkta kabirlerin yanında kalmış bir gencin etrafındakilerin hiç farkına varmadan ve nerede olduğunu da düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuduğundan bahsediliyor. İşte ben de kendimi onun yerine koyuyor, kendimi Allah-u Teala'nın lütfuna teslim ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyordum. Yani artık ben Müslüman olmuştum. 1918'de Londra'ya döndüm. 1921 senesinde Londra Üniversitesi'nde Arapça dersleri almaya başladım. Bir gün bana Arabi öğretmenim Iraklı Bay Belşah Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. İnanıp inanmamakta serbestsiniz fakat onun çok enteresan ve tetkik edilmeye layık bir kitap olduğunu göreceksiniz dedi. Ben ona Kur'an-ı Kerim'i biliyorum, onu okudum ve hem de çok okudum ve ona inanıyorum deyince hayretler içinde kaldı. Birkaç gün sonra beni Notting Hill Gate'de bulunan Londra Camii'ne götürdü. Bir sene kadar oradaki ibadetlere katıldım. 1922 senesinde resmen Müslüman oldum. Şimdi 1950 yılındayız. Bugüne kadar İslamiyet'in emrettiği her hususa iki elle sarıldım ve bundan büyük bir lezzet duydum. Allah-u Teala'nın kudretinin, rahmetinin ve inayetinin sınırı yoktur. Hayat yolunda bizim taşıyabileceğimiz ve öteki dünyaya da götürebileceğimiz biricik servet, Allah-u Teala'ya hamd ve ona minnet etmek ve yüce kudret sahibine sevgiyle bağlanmak, ona ibadet etmektir.

Yoksul düşen kimse üç musibetle karşılaşır. 1- Din zayıflığı. Çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler. 2- Akıl zayıflığı. Çünkü ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır. 3- Mürüvvet ve insanlığı kaybolur. Bunlardan daha büyüğü de insanların maskarası olur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sıcak anne adayları için beslenmenin zor olduğu günlerdeyiz. Mide bulantıları ilk 3 ayda, son 3 ayda belki biraz daha rahat ediyorsunuz ama bu defada bebeğin büyümesi ve sindirim sistemi üzerine baskı yapması iştahınızı olumsuz etkileyebilir ya da tam tersi, iştahınız çok açıktır ve biraz kontrol etmeniz gerekiyordur kilo alımını kontrol etmek için. Peki anne adayları hangi ayda nasıl beslenmeli? Bugünkü konularımızdan biri bu olacak, diğeri ise bebeklerde yapılan işitme testi. Şimdi Türkiye Hastanesi'ndeyiz ve anne adayları için beslenme önerileri alıyoruz. Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Bahattin Aslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yani.
0: Biz bugün biraz anne bebek sağlığını konuşacağız. Aslında dolaylı yoldan bebek sağlığını da konuşacağız. Bir kere anne mutluysa bebek mutlu. İkincisi anne mutluysa sütü çok.
1: Anne zaman, sağlıklıysa bebek de sağlıklı.
0: Bebek de sağlıklı.
1: Onu da eklediğimiz zaman.
0: Şimdi biraz hamilelikle beraber başlayalım. Pek çok kadın için en büyük korku hamilelikle ilgili. Çok güzel heyecanlarımız var ama korkularımız da var. Onlardan bir tanesi de aldığı kilolardan kurtulamamak. Hamilelikte çok kilo almak. Bazen bu doğum yöntemini bile etkileyecek kadar çok olabiliyor. Bir kere önce o süreci konuşalım. Hamilelikte doğru kilo alışı nedir? Ne kadar kilo almalıdır? Ne kadarını ne zaman vermelidir?
1: Şimdi hem anne için hem de baba için en önemli şeylerden biri bir çocuk sahibi olmak. Tabii ki bu çocuk sahibine olmaya başlarken hazırlanmak gerekiyor. Hı hı. Herkes hazırlıksız yakalanıyor çoğu kişi. Hazırlık şudur. Annenin ve babanın en iyi duruma gelmesi. Besin olarak, sağlık olarak.
0: Beden sağlığı olarak.
1: Tabii beden sağlığı ve ruh sağlığı olarak. Çünkü sizin o günkü genlerinizi aktaracaksınız. Hı hı. Ve bir çocuk oluşacak. Bu çocuk oluşurken tabii anne de büyük
0: bazen
1: sorumluluk.
0: Oluşup oluşmaması bile beslenmeye bağlı olabiliyor.
1: Aynen öyle. Anne için önemli. Annenin hangi kiloda başladı? Zayıf mı başladı? İdeal ağırlığında mı başladı? Yoksa anne kilolu olarak mı başladı? Hı hı. Genelde kilolu başlayan anneler kilolu olarak devam ediyorlar. Bizim istediğimiz ve kadın doğum uzmanı doktor arkadaşlarımızın ilk önerdiği şeylerden biri, ilk 3 ay hiç kilo almayın. Hı. Hamileliği öğrendiniz ilk 3 ay. Çünkü ilk 3 ay sadece kromozomal bölünmeler var. Bu ağırlığınıza veya beslenmenize etkileyecek bir durum değil. Zaten mide bulantıları başlıyor. Birçok şeyi yiyemiyorsunuz. İlk 3 ay genelde anneler kilo almıyor. Nadiren bir mide bulantısı yaşamayan anneler
0: işte
1: aşırı derecede...
0: İşte olanlar da oluyor ama,
1: evet,
0: değil mi?
1: Biraz çocuk heyecanı, biraz da toplum baskısıyla eskilerin işte iki canlısın ye, her gelen onun önüne bir şeyler koyuyor.
0: Canı bir şey istiyor,
1: evet,
0: mu?
1: Evet, her gelen bir şey istiyor, canı olarak düşünüyor ve anneyi fazladan besliyorlar. Hı hı. Bir süre sonra da anne bu şımartılmaya alışıyor. Ve ilk 3'ün 4. ayın sonunda doktora gelip kontrol edildiğinde bir bakıyor ki 4 kilo 5 kilo almış. Daha ortada küçücük mercimek tanesi,
0: evet,
1: kadar
0: bir bebek var.
1: Bebek var ve 3-4 kilo almış. Annenin tamamıyla kendine aldığı yağlar. Biz ilk 3 ay 0-1 kilo ve ilk 4 ay 0-1 kilo arası diyoruz. Ondan sonra zaten bebeğin gelişimi hızlanıyor. Organları oluşmaya başlıyor. Plasenta genişlemeye başlıyor. Ve bu süreçte anne için aylık hedefimiz 1-1,5 kilogram. Yani bütün hamilelik boyunca esasında bir anne ortalama 12-14 kilo almalı. Hı hı. Eğer bunu başarabilirse, hı hı, doğum sonrasındaki ilk 6 aylık süreçte emzirmeyle bu kilolarını kaybediyor.

0: beyne oksitosin salınımını uyararak süt salgısını artırıyor. Ben bebeğim var ve süt salınıyorum. Bebeği olmayan anne süt salgılayamıyor. Bebeğim var ve süt salınımı bebeğin büyüme ve gelişmesine göre de devam ediyor. Doğru pozisyonda emzirirse. Artı protein, karbonhidrat, vitamin, mineral, posa, yağ hepsini dengeli alırsa. Çünkü sütün içinde sadece protein yok. Sütün içinde karbonhidrat da var. Sütün içinde yağ da var. Sütün içinde kendine ait şekeri de var. Şimdi sadece şeker yerse proteinler ne olacak? Anne bedeninden kullanmak zorunda
1: tabii,
0: kalacak.
1: Aslında sütün içine veriliyor ama anne eksiliyor bu durumda.
0: Aynen öyle ve annenin ilk aylardaki sütü çok önemli. O yüzden sağlıklı düzenli beslenmeli. Hı-hı. Matür sütler, olgun süt gelinceye kadar ilk 3 ay 4 ay bebek için yararlı, içinde antibiyotikler olan, probiyotikler Hı-hı. olan ve vitamin mineral dolu bir süt bebeği hızlı bir şekilde growth hormonların olduğu büyütüyor. Ondan sonraki süreçte yavaş yavaş ek gıdalara geçtiğimiz dönemi düşünün. Hı hı. O dönemlerde artık anne sütünün protein oranı, yağ oranı düşmeye başlıyor. Sıvı oranı artıyor. Biz de bebeği tek başına besleyemeyeceği için, büyüdüğü için ek gıdalara hı hı. geçiyoruz. Ondan sonra anne ile bebek arasındaki duygusal bağlantı birincisi. Ve gene de sütün, anne sütünün biyo yararlılığından dolayı 2 yaşına kadar mümkünse hı hı. çocuklarınızı emzirin diyoruz.
1: Peki bunun bir şey var mı sırası? Yani ek gıdaya geçmiş bir bebek için konuşuyoruz. İşte uyandı, annesini emdi, karnı doydu, bir şey yemedi. Yatmadan önce emdi, uyandı, emdi. Ya da mesela yemek yemeden önce emdi, yemek yedikten sonra emdi. Buna bir düzen koyuyor muyuz?
0: Düzen esasında yani net olarak koyamıyoruz. Esasında bir düzen var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bebeği niye ek gıdalara geçiriyoruz? Birincisi erken geçirmiyoruz çünkü bağırsak florası yeterince gelişmemiş oluyor. Bebeği genelde 5. ayda ek gıdalara geçiriyoruz ama ek gıdalara geçirirken ilk önce en basit şeyden geçiriyoruz. Yani bir elma suyu hazırlayın diyoruz hı hı. kendiniz. Bu elma suyunu küçük kaşıklarla bebeğinize verin diyoruz. Küçük küçük. Sonra kendi evinizde yoğurt yapın diyoruz. Bebeğe minik minik verin küçük kaşıklarla. Ne zaman verin? Aralarda verin diyoruz. Yani anne sütünü emziği zamanlarda değil, bebeğin alışkanlıklarını orada değiştirmeyin. Emmesi devam etsin istiyoruz. Hı hı. Aralarda bu tatları küçük küçük başlıyoruz.
1: Bizim ara öğünlerimiz gibi.
0: Aynen öyle. Mi? Ara öğünlerimiz gibi. Çocuk 6. 7. aya geliyor. Süt zaten yetersiz oluyor. O zaman bebeğinizi emzirmeye devam ediyorsunuz ama kahvaltı ekliyoruz. Yumurtanın sarısını ekliyoruz. Pastörize olmuş peynirler ekliyoruz. Biraz belki böyle vitaminli ekmekler, bebe bisküvileriyle, hı-hı. küçük bebek karışımlarla var, evet. bebeğin enerjisini tamamlamaya çalışıyoruz. Yine öğlen saatlerinde ana öğlen yemek, yeme dürtüsünü veya alışkanlığını da geliştirebilmek için bebekte çeşitli çorbalar başlıyoruz. Hı-hı. Sebze çorbaları başlıyoruz. Bu çorbalarla bebek o saatlerde yemek yiyeceğini biliyor. Onlarda birer kase küçük küçük başlıyoruz hı-hı. ki sütün tamamıyla yerini almıyor. Esasında hiçbiri birbirinin yerini almıyor. Sadece bebeğin günlük enerji ihtiyacını tamamlamaya çalışıyoruz. O sayede büyüme ve gelişmesine bakıyoruz. Doktora gittiği zaman eğer bir aylık süre zarfında belli bir 500 gramla 800 gram arası almışsa hı hı. tamam bebeğin büyüme ve gelişmesi hı. iyidir demektir. Ama bebek büyüme ve gelişmesiyle ilgili bir sıkıntı varsa diyoruz ki anne sütü yetersiz olabiliyor. Veya ek gıdalara yetersizlik olabiliyor. O zaman da mama takviyeleri yapmaya başlıyoruz.
1: O zaman da yani bir pirinç unundan ya da kendi yediğimiz yağlı baharatlı yemeklerden değil, bebeğe özel.
0: Yok, bebeğe özel hazırlıyoruz. Baharatı olmayan, hani mümkünse içerisinde minimal düzeyde tuzun olduğu, hı-hı. sıvı yağlar ya da zeytinyağı ile yapılmış, genelde çatalla ezilmiş, katkı maddeleri olmayan taze bir öğünlük yapıp yedirmeye başlıyoruz.
1: Ek gıdada siz, ve prensibimiz bu.
0: Gıdaya başlarken aynı gün birden fazla kesinlikle gıdaya başlamıyoruz. Hepsini tek tek başlıyoruz ki çocukta bir alerjik reaksiyon veya istememe durumu var mı? Varsa herhangi bir durum, bunu da tespit edebilmek için, yani yumurtayı verdiğiniz gün bir de ben işte sebze çorbasına başlayayım, yanına da bir de meyveye başlayayım demiyoruz. Hepsini bir gün, iki gün, üç gün uyguluyoruz. Bir reaksiyon vermiyorsa hı-hı. çocuk devam edip yenilerini ekliyoruz.
1: Hatta sebze çorbasına bile bir iki tane sebze ekliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Bir iki tanesini üzerinden birkaç gün geçtikten sonra
0: kesinlikle.
1: Ekliyorsunuz.
0: Kesinlikle ve gaz alerjik yapıcı sebzeler değil de temel sebzeler. Yani patatestir, havuçtur, hı-hı. kabaktır. Buna ıspanak belki sonradan hı-hı. ilerleyen bezelye. Aşamalarda bezelyedir katılabilecek sebzelerle

0: başlıyoruz.
1: Kuru fasulyeyle başlamıyoruz.
0: Yok
1: yani.
0: Başlamıyoruz. Hatta annelere bile çoğu zaman önermiyoruz. Gaz ve şikayetleri olan çocuğu olan annelere gaz yapıcı gıdaları ve çok çiğ gıdaları çıkartmaya çalışıyoruz.
1: Geçer mi bebeğe sütünden, yoksa anne mi rahatsız olur sadece?
0: Yok, geçer.
1: Geçer.
0: Sütünden de geçer bebeğe.
1: Yani, hele de kolik bir bebekse o zaman annenin yedikleri de çok önemli.
0: Aynen öyle. Onları dikkatli bir şekilde diyetinden çıkarttığımız zaman bebeğin sancılarının, kolik ağrılarının azaldığını, rahat uyuduğunu biliyoruz. Hı hı. Annenin beslenmesi sütünün kalitesini de etkiliyor tabii ki.
1: Peki,
0: proteinli,
1: şey
0: vitaminli,
1: soracağım.
0: Mineralli olması çok önemli beslenmesinde.
1: Şimdi anne beslenmesinde sevdiklerimiz var, sevmediklerimiz var. Sonuçta biz de bir bireyiz. Tamam, sütümüzün kalitesi artsın diye pek çok şey deniyoruz ama yiyemediklerimiz de var. Mutlaka anne adayı ve anneler, emziren anneler beslenmelerine şu birkaç şeyi eklesinler diyebileceğiniz küçük, basit, herkesin ulaşabileceği bir liste var mı?
0: Tabii ki, şöyle söyleyeyim. Bir anne için anne beslenmesinde, hamilelikten tutun emziklilik döneminde de, bana deseniz ki anne sütünden sonra en önemli gıda nedir deseniz yumurta derim. Hı hı. Mutlaka beslenmelerine bir alerjileri yoksa yumurta katmalarını istiyorum. En az iki tane yumurta.
1: Anne en az iki tane yumurta yiyecek, evet. gün içinde.
0: Yine kalsiyumu, sütün büyük bir kısmı kalsiyum oluşuyor. Kalsiyum beyaz gıdalarda var, sütte var, peynirde var, yoğurtta var. Ve bunlarla yapılmış gıdalarda var. O yüzden süt veya süt türevleri de bir anne için çok önemli. Hı hı. İkincisi bu. Üçüncüsü yine anne için protein. Hangi protein? Kırmızı et. Hı. Demir ihtiyacı. En önemli şeylerden biri. Hem bebek için hem anne için. Bir de bizim demir depolarımız var. Bebeklerimiz doğduğu zaman demir depoları full bir şekilde doğuyorlar zaten. Karaciğerinde demir depolarıyla doğuyor. Annenin de demir depolarının full olması lazım. Çünkü küçücük de olsa minik minik, hani hiç yok demiyoruz. Gıdaların içerisinde minik minik bütün vitamin, mineraller var birçok gıdada. Hı hı. Özellikle hayvansal gıdalarda. O yüzden kırmızı et çok çok önemli. Hı hı. Anne beslenmesinde. Sebzeler, hangi sebze olursa, mevsimine göre ama yeşil sebzeler. Hı hı. Hani
1: kışın kabaktan, patlıcandan bahsetmiyoruz yani.
0: Kesinlikle bahsetmiyoruz. Hatta şöyle, şundan da bahsetmiyoruz. Şimdi ülkemizde her türlü sebze mevsimine göre yetişiyor. Hı. Ve coğrafyamıza göre, bulunduğumuz değişik bölgelerimize farklı farklı sebzeler yetişiyor. Yani ille ithal gelen bir sebzeyi yemesek olur mu? Olur. Hı hı. Bizde aynısı var. Farklı modelleri var. Mesela bir dönem kinoa çok popülerdi. Bizde karşılığında bulgur var, kara buğday var. Hı-hı. Yani soya fasulyesi yurt dışında çok yeniyor. Biz niye yemiyoruz? Bizde nohut var, mercimek var, fasulye var, barbunya var. Esasında teorikte hepsi aynı gruba giren gıdalar. Sadece yetiştiği yerler farklı. Ve yetiştiği yerler farklı olduğu zaman birbirine karşı çok büyük üstünlükleri yok. Hı-hı. Yani farklı gıdaları alıp yemek için kendimizi zorlamanın bir anlamı yok. Zaten minimal düzeyde ihtiyaç var. Bir insanın yıllarla yapılan çalışmalar şunu göstermiş. 50 tane yaklaşık besin öğesine ihtiyacı var. Yani proteinler, proteinlerin içerisinde olan amino asitler. Yağlar, omega 3, omega 6, omega 9 yağlar. Hı hı. Katı ve sıvı yağlar var, doymuş doymamış diye. Karbonhidratlar var. Basit şekerler var, meyvelerden ve baldan, şekerden aldığımız. Kompleksler var, patatesten aldığımız, nişastadan aldığımız, tahıl ürünlerinden aldığımız. Yine aynı zamanda et ürünlerinden, hayvansal ürünlerden ve kuru bakliyatlardan, cevizden, bademden aldığımız proteinler var. Esasında temelinde şu var, bütün gıdaları alacağız ki vücut onu bir araya getirecek, hormon yapacak, kas yapacak. Beynimizin, zihnimizin çalışması için çeşitli amino asitlerle birlikte enzimler yapacak. Şimdi o yüzden tek bir gıda
1: yok. Olmuyor değil
0: olmaz.
1: Mi?
0: Olmaz. Yani bu bir kek tarifi gibi. Yani fırınınız yoksa, malzemeniz varsa pişiremezsiniz. Ya da yumurtanız kek yapacaksınız, yumurtanız yoksa o kek olmaz. İnsan vücuduna da şunu diyemeyiz. Sen onu yeme, onun yerine tamamıyla bunu ye. Hayatından bir şeyi tamamıyla çıkart diyemeyiz. Yani o yüzden de karma bir beslenme, hı hı, insan doğası için en güzel, en sağlıklı beslenmedir ve yıllardır Akdeniz tipi beslenme bütün dünyada da en sağlıklı beslenme olarak geçiyor.
1: Aslında ne yediğimize değil de belki içinde ne olduğuna bakmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bu 50 önemli, biraz önce sıraladığınız 50 önemli madde hangi gıdada varsa, işte soya bizim topraklarımızda yetişmiyorsa farklı... kuru fasulye yiyebiliriz.
0: Aynen öyle.
1: Yani aslında dediğiniz gibi birbirine çok üstünlükleri yok. Belki yok. Biraz ticari, biraz satış politikası vesaire diyelim.
0: Mutlaka ona benzeyen şeylerdir. Çünkü bizim coğrafyamızda her türlü sebze, meyve yetişiyor. Mevsimine göre de değişiyor. Onları tüketmek önemli. Hani yayının başında dedik anneler kilo almasınlar. Anneler gereksiz tatlı yedikleri için kilo alıyorlar. Sütüm olsun diye veyahut belki stres, sıkıntı. Çünkü yeni bir şey bebek kendi hayatlarında. Güzel, çok eğlenceli, bazen de insanı boğucu, sıkıcı, hareketlerini kısıtlayan bir şey. Bu da onları daha mutlu olabilecekleri bir şey var mı diye düşünüyor. Serotonin salgım, endorfin salgım nasıl artar? Tatlı arttırıyor. Ama bunun dozajını biraz kaçırırsak, hareket de etmiyorsak, bebeğimizi koyup bir arabaya çıkıp dolaşmıyorsak da yavaş yavaş kilo alıyoruz.
1: Peki doğum sonrasında işte bebeğinizi kucağınıza aldınız ama ayna karşısında kendinize bakıyorsunuz. Eski siz değilsiniz, bu çok normal. Vücudun yavaş yavaş toparlanması lazım. Bir, bu ne kadar zaman alacak?
0: En az 6 ay alacak. Sezaryenle doğum yapan kişilerin dikişlerinin tam kapanması veya tekrardan eski aktif belki sportif yaşantılarına dönmesi belki 1 yıllık bir süre alır. Ama normal koşullarda zaten bebeğin kendine gelmesi ilk 6 ay alır anne için. Çoğunu evde geçirir. Bebek hastalanmasın diye çok fazla böyle dışarılara çıkmaz, çok fazla kişilerle çok görüşmez ama 6. aydan sonra hani deriz ya el avuca geliyor. Tamam, o zaman anne hareket etmeye başlayabilir. Ufak ufak yürüyüşlerle, minik evde yapabileceği egzersizlerle başlayabilir. Ağır egzersiz yapmasını genelde istemiyoruz annenin. Ve yediklerini, diyete ne zaman başlar diye bize en fazla
1: ikinci sorum oydu.
0: Evet, en fazla soru ben ne zaman diyete başlayabilirim diyor.
1: Ben ne zaman esasında, bir diyetisyene gidebilirim?
0: Esasında 6. aydan sonra. 4. ay diye yazan birçok literatür de öğreniyor. Sen 4. aydan sonra başlayabilir diye. Ben bana başvuranlara diyorum ilk 6 ay bebeğiniz için en önemli. Sütün en kaliteli olduğu dönemlerdir. Ve bebeğe ek gıdaya başlamadan siz diyete başlamayın. Ek gıdaya başladıktan sonra da anne için süt salgısını azaltmayacak şekilde biz beslenme programı zaten öneriyoruz.
1: Tek başına aslında programlanacak bir şey değil. Belki sütü azsa da yine tabii aynı ki şekilde diyetisyene gelmeli. Ya da 6. aya geldi artık, bebeğinde her şey normal gidiyor. Biraz ben de eski formuma döneyim diyorsa yine bir diyetisyenden yardım
0: kesinlikle
1: istemeli.
0: Esasında bu işin başlangıcı hamilelikle birlikte başlıyor. Bizde pek fazla önem verilmiyor ama az yerim, çok yerim. Kadın doğum uzmanı doktor arkadaşlarımızla birlikte diyet takibi kişinin rahat bir şekilde hamileliğinin devam etmesi, sonra da kilo almasını engelleyen en önemli etmen. Çünkü biz genelde çok kilo alan annelerde 6. ayda özellikle gestasyonel diyabet diye bir durumla karşılaşıyoruz ve bu tarz bir probleme, yani kan şekerinin olduğundan daha hızlı bir şekilde yükselmesiyle ilgili bir rahatsızlığa yakalanan anneler daha hızlı kilo alıyorlar. Bebekler de hızlı kilo alıyor. Erken doğum riski oluyor. Tabii ki o gibi durumlarda zaten doktorları bize yönlendiriyor. Biz onlara düzenli bir beslenme programı hazırlıyoruz. Hamilelikten sonra da, bittikten sonra da diyoruz, sizi bir ara bekliyoruz diyoruz. Geldikleri zaman neler yapması, ne kadar sürede yapması gerektiğini sosyal yaşantısına, yaşına, genel sağlık durumuna göre planlıyoruz. Hani bundan şunu diyemiyoruz, anne hemen şuna başlasın, şunları yesin, bunları yemesin. Herkesin alışkanlığı farklı, herkesin vücut tipi farklı ve sosyal yaşantısı farklı. Biz ona göre kişiye özgün bir beslenme hazırlamak istiyoruz. Ve amacımız burada kişilere diyet yaptırmak değil. Hani arabayı sürmeyi öğrenmek bir ehliyeti olması gibi biz onlara bir beslenme danışmanlığı yapmak istiyoruz. Beslenme eğitimi verip bu eğitimi hem kendisi için hem de yetiştireceği çocuk için kullanmasını
1: çünkü
0: istiyoruz.
1: Çünkü onun elinden çıkan
0: evet,
1: yiyecek o çocuk.
0: Yoksa diyet yapmak kolay, her yerde var, alırsınız yaparsınız. Diyet bittiği gün ne yapacaksınız? Ne öğrendiniz bu işten? Bir şey öğrenmediyseniz otomatikmen tekrardan kilo alacaksınız veya sizinle birlikte siz kilo alıyorsanız çocuklar da kilo alıyor. Ben genelde toplumda gördüğüm
1: aile
0: aileleri komple obez aile komple obez olarak geziyor çoğunlukta ve çocuklukta şişman olan bireylerle ilgili yapılan araştırmada şu görülmüş. Bunların en az %30'u net olarak yetişkinlikte de şişman oluyorlar. %30 da çok ciddi bir rakamdır. Evet. Ve çeşitli sağlık problemlerine daha rahat yakalanabiliyorlar. O yüzden bu iş esasında annelerde bitiyor. Anneleri çok iyi eğitmek lazım. Biz Türkiye Hastanesi'nde anne hamilelik eğitimleri veriyoruz.
1: Gebe okullarında.
0: Gebe okullarında. O hamilelik eğitimlerinde annelerin nasıl beslenmeleri gerektiği, ne yapmaları gerektiği, hangi ayda neleri eklemeleri gerektiği veya nelerden uzak durmaları gerektiğini anlatıyoruz ve ondan sonraki süreçte de zaten hastanemize davet ediyoruz kendilerini.
1: Son sorum. Şimdi her şeyin normal olduğu gebelikleri konuştuk. Doğum gerçekleşti normal veya sezaryenle. Bebeği kucağına aldı aile. 6 aya ulaştı. Ama bir de zaten hamile kalmadan önce kronik hastalıkları olan insanlar var. Tansiyonu olan, şekeri olan, tiroidi olan. O insanlar hamilelik döneminde, o anneler, anne adayları hamilelik döneminde yine bir diyetisyenle mi çalışmalı?
0: Şimdi o tarz rahatsızlığı olan kişiler ilk önce kadın doğum uzmanı, kendi doktoru onları zaten takip ediyor. Kendi doktoru takip edip beslenmeyle ilgili bir sorun gördüğü zaman zaten bize gönderiyor. Bizimle takip etmeleri tabii işlerini kolaylaştırıyor esasında. Kafalarındaki o soru işaretleri ve korkuları da engellemiş oluyoruz. Hani beslenmede bir hata yaparım, bebeğime bir şey olur mu fikrinde. Evet. Ama ilk önce bu işte kendi doktoru nasıl takip ediyor, nelerden yardım alması gerekiyor onu bilmesi lazım. Yani bu iş birlikte yapılacak bir iş. Tek başlarına ben işte geldim, bana diyet başlayın demekle ilgili değil. Ben her zaman doktorlarına da sorum. Doktorunuz ne tavsiye etti? Nasıl bir sistem gidiyor? Çünkü doğumu o yaptıracak, takibi o yapıyor şu anda. Bebeğin büyüme ve gelişmesini biz görmüyoruz. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda. Eğer büyüme ve gelişmesinde bir sıkıntı varsa neler eklenebilir? Veya büyüme ve gelişmesi olduğundan daha fazlaysa anneden neleri kısabiliriz? Anne bir hata mı yapıyor? Onları da öğrenmiş oluruz. Yani bu multidisipliner bir çalışmadır.
1: Tabii, birlikte çalışıyorsunuz. Şimdi benim bebeğimle mutluyumun sosyal medya hesaplarında karşıma en çok çıkan soru şu. Anneler birbirlerine de çok soruyorlar. Ne yerim de hamilelikte? Ben kilo almam ama bebek kilo alır. Böyle bir gıda var mı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Öyle bir gıda yok. Esasında bebeğin gelişimi tamamıyla anne babanın genetiğiyle ilgili. Kimi bebek 2,5 kilo doğuyor, kimi bebek 5 kilo doğuyor. Anne diyor ki ilk bebeğim doğduğu zaman 2,5 doğdu, yine ben aynı benim 5 doğdu. İlk bebeğimde şekere yakalandım, ikinciye yakalanmadım. Ya da ilkinde yakalanmadım, niye ikincide yakalandım? Esasında bu annenin esasında yaşı. Sosyal yaşantısı, sağlık durumuyla da alakalı bir durum. Sadece şunu biliyoruz. Bebek nasıl hızlı bir kilo alır? Çok şekerli şeyler yerse hem anne kilo alıyor hem bebek kilo alıyor. Çünkü şeker hızlı bir şekilde fazla enerji büyütüyor. Büyüttüğü için biz genelde önermediğimiz şey. Olması gereken ayda bebek kaç kilogram ya da kaç gram olması gerekiyorsa biz o çerçeve içerisinde kalmasını istiyoruz. Ne bebek zayıf kalsın ne hızlı büyüsün. Bebek rahim içerisinde doğal süreçte büyümesi gerektiği kadar büyür. Eğer doktoru bir özel bir durum görürse o zaman biz bazen omega 3 takviyeleri, bazen karbonhidratın özellikle kompleks karbonhidratları biraz daha arttırıp hem annenin hem de bebeğin kilo almasını belki arttırabiliyoruz. Doku oluşumu için yeterli proteine ihtiyaç var. Onların takviyesini arttırıyoruz. Yani anneye şunu yapmasını istemiyoruz. Diyelim anne vejeteryan.
1: Evet.
0: Proteinli gıdalar nasıl
1: hayvansal
0: vereceğiz
1: biz? Almıyor.
0: Evet, hayvansal protein almıyor. Bu bebeğin sağlığı için hayvansal protein önemli esasında. Belki ona takviyeler yapmak gerekecek o zaman.
1: Evet. Tabii annenin durumu, bebeğin sağlığı, onun gelişimi ve annenin buna entegrasyonu çok önemli. Bazen psikolojik olarak da anne yemek yemeyi reddedebiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Ya da çok yiyebiliyor.
0: Ya burada doktor yönlendirmesi çok çok önemli. anne ile ilgili. Hı hı. Annenin ailesi, ona desteği çok çok önemli. İş yaşantısı çok çok önemli. Şimdi işte ne kadar rahat? Hamilelik avantajları var mı yok mu? Gelecekte ne kadar süre izin kullanacak? Çoğu anne son dakikaya kadar iş yerinde çalışmak istiyor. Nedeni ise sonrasına iznini eklemek isteği. Çocuğuyla daha fazla vakit geçirmek, ama son yıllarda bunu da rahatlattılar. Süt izinleri veya haftanın belli bir günü ekstradan kullanılan izinler veya daha erken çıkmalar tarzında ya da daha uzun süreli izin alma tarzında anneleri rahatlatan çok şey oldu.
1: Ne güzel. Bunlar, anne ne kadar iyiyse, başa döndük belki programın başında da söyledik. Anne ne kadar iyiyse, ne kadar mutluysa, ne kadar sağlıklıysa bebek o kadar mutlu, huzurlu büyüyor. Bu da sonuçta toplumun çekirdeği. Orada ne kadar iyiyseniz, aile ne kadar güçlüyse, iyiyse toplum da o kadar güçlü ve iyi.
0: Kesinlikle. O yüzden şunu yapmak gerekiyor. Çocukluktan itibaren okullarda, ben yıllardır değişik programlara katıldığım zaman da söylüyorum, beslenme eğitimi verilmeli. Yani benim son söyleyeceğim yegane şey bu. Çocukluktan itibaren insanlara beslenme eğitimi verilerek gelecekte onların nasıl davranışlar göstermeleri gerektiği, beslenmeyle ilgili nasıl beslenmeleri gerektiğini yaşlara, yıllara, zamana, mekana, çalışma tempolarına göre öğretilmeli. Bu öğrenilmesi gereken bir şey.
1: Ve öğrenilebilir bir şey.
0: Kesinlikle öğrenilebilir bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Bahattin Aslan. Eskiden bebeğin cinsiyeti doğumda öğrenilirdi. Tahminler yapılırdı ama yine de doğumda öğrenilirdi. Ve çoğunlukla da her iki cinsiyete uygun renklerde alışveriş yapılmaya, hazırlıklar oluşturulmaya çalışılırdı. Şimdi artık ultrasonla bu iş çok kolay. Biz bugün biraz bu konudan bahsedeceğiz. Size detaylar aktaracağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden misafirimiz var bugün yayınımızda. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Cinare Aliyeva bizimle birlikte ve kendisiyle bebeklerdeki işitme problemlerini konuşacağız. Yeni doğandan itibaren yapılması gereken işitme testleri, bu dönemde görülebilecek hastalıklar teşhisi ve tedavisi bugünkü konumuz olacak. Hoş geldiniz Cinare Hanım.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyice davetiniz için teşekkür ederim.
1: Biz mutlu olduk gelmenize, kabul etmenize. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çünkü o ilk birkaç ay anneler çocuklardaki, bebeklerdeki bu problemi anlamakta yetersiz kalabilirler. Doğumdan itibaren bebekler nasıl bir işitme testine tabi olurlar ve onların duyma yeteneğinin doğru geliştiğinden nasıl emin olabiliriz, bunu konuşacağız. Bebekler duyma yeteneğiyle mi doğarlar Cinare Hanım?
2: Şimdi öncelikle bu gibi durumlarda çocuk doğduğundan beri doğduğu itibariyle tarama olarak işitme testi yapılıyor zaten çocuklara. Yapılması gerekiyor. Yani hastaneden ayrılmadan önce bu testler arasında işitme testi de vardır. Ve işitme testine yanıtı değerlendirilir. Tabii çocuk doğduğunda artık işitme sinirleri gelişmiş olur. Duyma yetisiyle doğar. Ama tabii ismine veya seslere yanıtı birkaç ay alabiliyor. Bu birkaç aydaki sürede belirlenen bir işitme kaybımız var mı, bu gibi durumları belirlemek için mutlaka ve mutlaka çocuk hastaneden bebek doğduktan sonra işitme testi, tarama testinden geçilmesi gerekiyor.
1: Bu nasıl bir test Cinare Hanım?
2: Genellikle otoaksistik emisyon dediğimiz, çocuk doğduktan sonra dış kulak yoluna böyle prop yerleştirerek yanıtı belirleniyor.
1: Tepki veremediğine göre bu biraz daha mekanik bir ölçüm aslında, değil mi? Yani işte bir takım kesinlikle cihazlarla yapılan bir ölçüm.
2: Kesinlikle. Bu hastanede yapılıyor. Diyelim o ilkin aşama tarama testinden kaldığında bir üst aşama test yapılıyor. İşitsel beyin sapı yanıtı dediğimiz, kısaltma olarak İngilizce'den ABR veya ailelerin hani dediği BERA testi olarak biliniyor. Bu gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka ilk 6 ayda bu testlerden çocuğun geçmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Eğer diyelim ki geçmedi, işitmeyle ilgili bir engelimiz, kaybımız var, erken tanı her zaman önemlidir. Erken dönemde müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdi risk gruplarımız vardır. Hangi çocuklarda daha dikkatli olmamız gerekiyor mesela? Diyelim çocuk erken doğum olduğu, zamanından erken doğdu, yoğun bakımda kalması gerekti, beyaz sarılığı uzun sürdü, anne gebelik döneminde diyelim ilaç kullanımı oldu, kulak sinirinin gelişmesini engelleyecek veya böyle durumlarda olabiliyor. Bu gibi durumlarda işitme testinden çocuk kaldığında öncelikle tarama testi yapılıyor. Taramadan kaldığında klinik olarak bu test bir üst aşamaya taşınıyor. Eğer bu durumda da bir kalma durumu söz konusuysa, testlerden geçmezse, artık ilk 6 ayda çocuğa nasıl bir yol çizmemiz gerektiğine karar veriyoruz.
1: Bu biraz araya girerek sorayım, annelerin de merak ettikleri sorulara cevap bulalım. Şimdi diyelim ki ilk testte bir kere, tabii ilk defa da anne oluyorsanız bebeğin her şeyinde çok dik, bütün bebeklerde öyle ama ilk annelik çok farklı bir şey. Bilmediğiniz için belki daha panik oluyorsunuz. Anneler bunu duyduğunda doğal olarak endişeleniyorlar. Diyelim ki ilk testte geçerli notu alamadı, yeterli yanıtı veremedi bebek mekanik olarak. Sonraki testte de bir problem çıktı. Bu çocuğun ömür boyu duyma yeteneğinde bir problem olacağı anlamına mı gelir? Yoksa sinirler yavaş yavaş da olsa değişir, gelişir, eksiği kapatabilir mi?
2: Şimdi öncelikle ilk test yapılıyor. Diyelim ki testten bebek geçmedi, kaldı. Bu gibi durumda 2 hafta sonra test tekrarı yapılıyor. Test tekrarında da yine testten geçmedi, kaldı durumu olursa, bir üst merkeze sevk ve BERA dediğimiz, klinik BERA dediğimiz test yapılıyor. Bu test beyindeki hani sinirin, hani işitsel beyin sapı olduğu için, eğer bunda da kalma söz konusuysa artık daha bir dikkatli olmamız gerekiyor. Çalışmalar da bunu gösteriyor ki ilk 6 ayda işitme kaybının fark edilerek ona müdahaleye başlanılmasıyla çocuk 6 aydan sonra başlanılan tedavi arasında belirgin farklar vardır. Yani tedavi dediğimiz şey ne oluyor? Sinirsel bir kayıp olduğunda mutlaka İşitme cihazı kullanmasını öneriyoruz.
1: Yani biz aslında bebeklere işitme cihazı takıyoruz değil mi?
2: Kesinlikle. Başta ama çocuklar işitme testinden, hani bebek kaldığı zaman ailenin endişesini anlıyoruz tabii ki. Ama başta kalma durumu söz konusu olabiliyor. Test tekrarı yapılıyor. Birkaç kere gerekirse farklı merkezlerde. Ondan sonra karar veriliyor işitme kaybı olup olmadığına.
1: Şimdi bu süreçte bir aile için aslında endişeli bir süreç. İlk testten geçemedi, ikincisi tekrar edildi, BERA testine gidildi ve eğer bunda da istenen sonuç elde edilmezse, aile için küçük bir bebeğe işitme cihazı takmak çok kolay değil. Ama burada şunu mutlaka bilmeleri lazım. Bunun erken yakalanmış olması ileride karşılaşılabilecek problemlerden çok daha kolay yönetilebilir ve daha iyi sonuçlar alınabilir. Tedavileri de yönlendiriyor bizi. Bu bir şans aslında.
2: Kesinlikle. Bazen maalesef karşılaşabiliyoruz. Çocuk 2 yaşına gelmiş, geç tanı aldığı zaman bu bizim de işimizi zorlaştırıyor. Ailenin de, çocuğun adaptasyon sorununu da ortaya çıkarıyor. Ama biz ilk 6 ayda bunu tespit ettiğimizde, doğduğu dönemde tespit ettiğimizde, çocuk cihaz kullandığı için artık beyine sürekli bir uyarı gidiyor. Ve bu uyarı sonucunda beyin gelişimini, o kelimelere, o seslere yanıtını geliştiriyor. Bu bir dönem biz kulak, hani cihaz kullandırdığımızda, diyelim bu çocuklarda anne karnındayken veya hani sonrasında yoğun bakım, kilo, diyelim 1,5 kilonun altında doğum, bunlar hepsi sinir gelişimini etkileyen faktörler.
1: Olumsuz etkiliyor maalesef.
2: Olumsuz etkileyen faktörler. Böyle bir durum olduğunda da aile umutsuzluğa sakın kapılmasın. Çünkü cihaz kullanımı sonrası biz genellikle 1 yaşına kadar cihaz öneriyoruz. Cihazla beyin artık bu sesleri tanıdığı şey olduğu için, ileri vakalarımızda bunu bizim hani Sağlık Bakanlığı'nın sigorta kapsamında olan halk arasında biyonik kulak dediğimiz, bizim kokleer implant olarak şey yaptığımız bir operasyona tabi tutulabiliyor. İleri vakalarımızda tabii ki. Bununla da erken, o yüzden erken tanı ve teşhis, tedavi çok önemlidir. bizim böyle çok çocuklarımız var. Erkenden tanı ve takibini yaptığımızda normal gelişimini, konuşmasını, hayatının kalitesini hiç derece etkilemeyen ve diğer hani yaşıtlarından gelişimiyle ilgili hiç geri kalmayan bir sürü çocuğumuz var. O yüzden erken tanı çok önemlidir. Biz tanı ve tedaviye zamanında başladığımızda sorunsuz hayatlarını idame edebiliyorlar.
1: Kulaklığı ne kadar takıyorlar Cinare Hanım? Yani ilk taktılar kulaklığı, ne kadar zamanda bir tekrar hem ölçü olarak hem de kulaklığın işe yarayıp yaramadığı, işte işitmeyle ilgili bir gelişme sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediyorsunuz?
2: Şimdi genellikle diyelim çocuk yeni doğan döneminde bu tespit edildi. İşitmeyle ilgili bir sıkıntımızın olduğu. Bir yaşına kadar işitme cihazı kullanıyoruz. Beyin bu sesleri algılasın, tepki versin, yanıt versin, çocuk kendisi adapte olsun diye. Bir yaşından sonrasında sürekli cihazla takip etmiyoruz. Bir yaşından sonra ameliyat tabi tutarak biyonik kulaklık, koklear implant ameliyatı.
1: Gerekiyorsa. Peki kulaklığı çıkartıp normal işitmesine dönen çocuklarda oluyor tabii değil mi? Bu tedavinin işe yaradığı ameliyat gerekmeyen durumlar.
2: Şimdi işitme kaybının sinirsel bir işitme kaybı olduğunda ve doğuştan gelen bir kayıp olduğunda veya sonradan diyelim bazen çocuklar bu illa doğuştan olmayabilir. Menenjit durum olabiliyor. Bir enfeksiyon rahatsızlığından sonra da işitme kaybımız olabiliyor. Sinirsel bir ileri işitme kaybımız varsa maalesef ki cihaz ve ameliyat çözümümüz oluyor. Yok işitme kaybıyla ilgili orta kulak enfeksiyonu dediğimiz, orta kulakta sıvı birikimi gibi olaylar olduğunda bunlar zaten tedaviyle ve takiple toparlanan durumlar. Yani onun tabii ki hastanın kliniğine göre değişiyor ve takibimize göre değişiyor.
1: Peki şimdi neden işitme bu kadar önemlidir de bir kulak burun boğaz uzmanı olarak sizden duyalım. İlk testlerin zorunlu olmasının sebebi aslında erken yakalamak. Ama bununla beraber işitme çocuğun gelişimi için çok kıymetli. İşitme ve konuşma, işitme konuşma ve beyin gelişimi, anlama ve kendini ifade kabiliyeti arasında çok ciddi ilişkiler var.
2: Kesinlikle. Şimdi çocuk duyduktan sonra mutlaka ve mutlaka rutin testleri arasında işitme testi olması gerekiyor. Halk dilinde de bilindiği üzere duymayan çocuk konuşmaz. Biz bir şeyleri konuşmaya başladığımızda bir kelimeleri anlamamızın nedeni duymamız. Yani bugün Türkiye'de doğulup Türkçe konuşuyorsak demek ki duyduklarımız sayesinde. Diyelim Avrupa'da veya diyelim Amerika'da doğan çocuk İngilizce konuşuyorsa bu duydukları sayesinde. Yani duyması gerekiyor ki bunların kavram olarak beyninin gelişimini etkilesin ve bu onun sosyal becerilerini, konuşmasını etkilesin.
1: Yani önce duyuyoruz sonra konuşuyoruz.
2: Kesinlikle. Artık 3. aydan itibaren çocuk zaten seslere yanıt vermeye başlıyor. Yön kavramı gelişiyor. Bunların hepsi beynin bu kelimeleri algıladığı, beyin de sürekli gelişim aşamasında. Duymadığı zaman bunlara tamamen kapanıyor. O yüzden ne kadar erken bu kelimelerle engelimiz olsa bile tedavisine, cihazımıza veya ekstra tetkiklerimize ne kadar erken başlanırsa beyin o kadar erken bunlarla tanışır ve bunlara yanıt verir. Gelişim o kadar normal devam eder.
1: Evet. Hatta yaşıtlarından çok da farkı olmadan çocuklar büyüyorlar, normal okullara gidiyorlar. Bir özel bir okula ya da bir kaynaştırma sınıfına bile ihtiyaç duymadan çocuklar süreç içinde normal sınıflara giderek eğitim öğretimlerini, günlük hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Burada eğer o taramada bir şey olduysa ya da atlandıysa, tarama yapılmadıysa ya da vesaire, yine de bebeğin gelişim süreci içinde annenin çocuğun sese verdiği tepkilere dikkatli yaklaşması gerekiyor değil mi hocam?
2: Kesinlikle. Bu gibi durumlarda zaten dikkatli annelerimiz sayesinde çoğu zaman bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuklarınla birebir ilgilenme konusunda bunlar çok işe yarıyor. Diyelim tarama testinden kaldılarsa yeni doğan bebeklik döneminde mutlaka ve mutlaka kontrollerine gitsinler. Tekrar teste gitsinler. Çünkü artık o sürede zamanla yarışıyoruz. Yani ne kadar dikkatli olurlarsa paniğe kapılmadan olayın içinde birebir çocuğa ve doktor aile ilişkileri bu dönemde çok önemlidir. Ne kadar hani birlikte çalışılırsa o kadar verim alınıyor. Çocukların sesi yanıtını, sese tepkisini, onları güzelce bir değerlendirmeleri gerekiyor. Yani benim de sizin de söylediğiniz gibi zamanında bu işe müdahale ettiğimizde yaşıtlarından hiç farkı olmadan normal hayatlarına devam ediyorlar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
2: Tamam.